0: Yaptığımız kamuoyu yoklamalarında Faruk Bey, CHP'li belediyelerin bu tutuklanmaları, yolsuzluk ve suistimal iddialarıyla yapılan operasyonları nasıl buluyorsunuz diye sorduğumuzda aldığımız cevap %60 siyasidir denmişti. Ta ki Antalya ve Uşak belediye başkanlarının kendilerinin verdiği ifadeler, etkin pişmanlıktan faydalanmak için verdiği ifadelerden sonra bu Haziran ayında yaptığımız araştırmada bu %60'larda olan siyasidir oranı %44'e indi. %28-30 bandındaki bunlar hukukidir cevabı da %38'e çıktı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında üzerine basa basa sürekli devam ettirdiği o arınma meselesi. Evet, bir yıllık süreç içerisinde Sayın Özgür Özel yönetimindeki CHP bu yapılan operasyonların siyasi olduğunu, kendilerine hükümet kanadından yargı eliyle bu operasyonlar yapıldığını her ne getirmiş olsa da ve %60'lık bir algıyla da getirmiş olsa da, ne zaman ki Antalya ve Uşak belediye başkanları artık kendileri itiraflara başladı, kendi itiraflarını yaptıktan sonra bu algının saptığını görüyoruz. O açıdan Sayın Kılıçdaroğlu'nun buradan konuyu alması ve partiyi en azından bunlarla anılmaktan kurtarma vaadi, kendisi açısından, bu son yaptığımız kamuoyu yoklaması açısından da bir avantaj görülüyor. Ama diğer konularda, hukuki meselelerdeki konularda kendi alanı da olmadığı için birçok konuya belki hazırlıksız, belki de o konuda henüz daha kamuoyunu yönlendirmek adına, bilgi vermemek adına daha çok geçiştirdi. Bilmiyorum, bu henüz bakmadım, haberim yok türü. Bir konu daha dikkatimi çekti Faruk abi. Özellikle Sayın Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili sorulan sorularda daha çok yumuşak ve daha kenarından geçerek cevaplar verdi. Yani orada sertleşmedi. Daha müşfik, daha babacan tavır göstererek daha yanından cevaplar verdi. Ama diğer parti yöneticileriyle, belediye başkanlarıyla ilgili konularda çok sertti. O sertliği de aslında şu anda kamuoyunda değişmeye başlayan bu siyasidir, hukukidir tartışmasındaki fikir farklılığından da aslında biraz da görebiliyoruz. Programda konuştuğunuz diğer konulara birkaç tane araştırmalarımla katkıda bulunmak istiyorum eğer vaktimiz varsa.
1: Hızlıca lütfen, tabii gene geleceğim. Birçok şeyi konuşacağız. Hızlıca hemen onları da ekle lütfen Murat.
0: Şimdi Sayın Hasan abi bahsetti Sayın Özgür Özel'in liderlik tahkiminin nasıl yapıldığını. Sayın Özgür Özel Nisan 2025 öncesinde kendisiyle ilgili kanaat %30'lardaydı. CHP seçmenine de sorduğumuzda partisini iyi yönetebiliyor mu sorusu %50'lerde 60'lardaydı. Ne zaman ki bu bir yıllık süreç içerisinde o meydan mitinglerini yaptı ve siyaseten az önce stüdyoda da konuştuğunuz gibi bir şekilde kendi liderlik tahkimini yaptı. Son yapılan kamuoyu yoklamalarında görüyoruz ki Sayın Özgür Özel'le ilgili kanaatin %47'lere çıktığı, Sayın Özgür Özel'in Nisan ayında yaptığımız çalışmada da partisini iyi yönetebiliyor mu sorusunda da %85'lere çıkmıştı oranı.
1: Murat konuşalım, birlikte konuşalım biraz. Ses geç geliyor, farkındayım da.
0: Tamam.
1: Müftüoğlu'nu doğrular şeyler söylüyorsun. Yani Müftüoğlu diyor ki İmamoğlu cezaevine girdikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi kitlesini Özgür Özel peşinde sürükledi, toparladı, bir arada tuttu en azından diyor.
2: Evet, doğru.
1: Senin yaptığın araştırmalar Müftüoğlu'nun söylediklerini doğrulayan araştırmalar mı?
0: Oraya bir ek daha, Sayın Müftüoğlu'nun o tespitini bir ek daha bulunalım. Bu ay sorduk, Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili diplomasının iade edilip Cumhurbaşkanlığı seçimi için gerekli olan fakülte diplomasını elde edebileceğine inanıyor musunuz? Bakın, algıyı ölçtük şu anda.
1: Çok merak ettik bunu. Ne çıktı? Başlarda, ne diyor toplum?
0: O ilk bu kararın ilk verildiğinde buradan geri dönüleceğini, o diplomanın iptal edilse de geri iade edileceğini, bu toplumsal baskıya kalınmayacağını diyenlere göre bugün geldiğimiz noktada artık %70 oranında, bu CHP tabanında da hemen hemen bu oranlarda o diplomanın artık verilmeyeceğini, yaşanacak ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olamayacağı konusunda bir algı oluşmaya başladı.

0: Bu olunca da zaten beraberinde biz muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı peki kim olsun dendiğinde başlarda Sayın Mansur Yavaş'la Sayın Ekrem İmamoğlu neredeyse başa baş çıkıyordu. Az bir farkla Mansur Yavaş biraz daha
1: şimdi
0: önde
1: Özgür
0: çıkıyordu.
1: Özel mi
0: Ama
1: çıkmaya başladı?
0: Şimdi ise Sayın Mansur Yavaş %35, Sayın Ekrem İmamoğlu hala %20, Sayın Özgür Özel de bu baremde %10 gibi bir oranla bu bara girebildi, bu bareme girebildi. Yani gördüğümüz o ki Sayın Ekrem İmamoğlu'nun diploma meselesi ve mahkumiyet meselesinin uzaması muhalif seçmende, CHP seçmeninde bir umutsuzluğa, beraberinde de o umutsuzluğun aslında bir miktar biraz Mansur Yavaş'a, Sayın Mansur Yavaş'a ama bir miktar da işte o az önce Hasan abinin bahsettiği o adım adım liderliğini tahkim ettiği Özgür Özel'e doğru kaymış oldu.
1: Anladım. Ama orada şöyle bir şey
0: Bir
1: dikkat
0: konu
1: çekiyor.
0: daha.
1: Sevgili Murat, şöyle bir şey dikkat çekiyor. Mesela diploması iade edilir mi? İnsanların %70'i buna yargı yoluyla diplomasını tekrar geri alamaz diye cevap vermiştir muhtemelen. Yani İmamoğlu'nun diplomasının şu ya da bu şekilde alınıp verilmesi doğru ya da yanlış, sahte ya da gerçek. Onun ötesinde bugün gelinen noktada yargı yoluyla İmamoğlu diplomasını geri alamaz demiştir diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum?
0: Doğru, zaten soruyu da öyle sormuştuk. O programın hızı dolayısıyla bir de siz hızlı deyince soru cümlesini kısaltarak
1: Hız
0: verdim. Yani
1: iyidir Murat.
0: o
1: Hızlı
0: diplomanın
1: hızlı
0: geri iade
1: çözmeliyiz.
0: edilmesi
1: Evet.
0: geri iade edilmesi konusunda eğer vaktim varsa diğer konularda da birkaç başlığım var. Onları da paylaşmak
1: Onları
0: isterim.
1: ikinci turda paylaşalım mı? Yine aynı başlık altında dönüyoruz zaten.
0: Hay hay, tabii
1: Çok şey
0: vaktimiz
1: değil.
0: var.
1: Peki.
0: Tamam,
1: Yiğit
0: olur.
1: Bey, sizi tahtaya alabilir
2: Seve
1: miyiz?
2: seve.
1: Yani burada Kemal Bey ve bugünkü yönetime en yakın isim olarak bütün
2: Estağfurullah.
1: konuklarımız her türlü soruyu sorabilirler Yiğit Bey'e.
2: Estağfurullah.
1: Şimdi önce bu toplantı savaşına bir bakalım. Sevgili Yiğit Acar biraz geriye gitsin mi arkadaşlar? Ekranı iki adım gidebilir, tam olarak görürsün. Yani biraz daha Özgür Özel'e yaklaş diyor yönetmenim.
2: Yaklaşayım, kapatmayayım diye saygıdan.
1: Bak şimdi. Ya az daha geri gidersen biraz daha yaklaş. Oldu mu bu kadar?
2: Oldu.
1: Yeterli. Yeterli. Şimdi Özgür Bey senin tarafta kaldı. İstersen değişelim.
2: Yok yok, estağfurullah.
1: Kemal Bey'in tarafına gel istersen.
3: Ya, adamın ben, siyasi kariyerini bozacaksın. Geç.
4: Ayırmak istemiyorum
1: Hayır,
4: onları.
1: Hayır bak, gelebilirsin buraya.
4: Ben ayırmak istemiyorum onları.
1: Senin genel başkanın burada.
4: Evet.
1: Yani ben Doğru. oraya tarafsız biri olarak
5: Ama çok
1: ben.
5: Önemli bir mesaj veriyor şu anda.
1: Veriyor değil mi? Birlikteyiz.
5: Tabii, güzel, ben ayırmak güzel. İstemiyorum onları diyor.
1: Aa, güzel. Yani CHP bölünsün istemiyor.
2: Asla CHP'nin bölünmesi.
1: Yiğit Acar, CHP'de toplantı savaşları diyor Kerem Koçin. Herhalde bu savaşı Kerem çıkarmadı.
2: Yok.
1: Yani
2: tabii.
1: bu başlığı attığına
2: bu
1: bakma.
2: Bu görünür gerçek.
1: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel. Şimdi arkadaşlar, burası bir garip değil mi? Bir bana mı öyle geliyor Hasan abi? Bak şimdi. Kemal Kılıçdaroğlu saat 11'de MYK'yı topluyor. MYK toplanıyor. O arada 13.30'da Özgür Özel de grup toplantısını yapıyor. O grup toplantısının hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu 14'te parti meclisini topluyor. Bir kere soru bir. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan onay alarak ya da haber vererek mi bu grup toplantılarını yapıyor?
2: Hayır. Şu anda kendi parlamentodaki gücünü tahkim ettiğini düşünerek ve aslında CHP Genel Merkezi'nden ayrıldıktan sonra artık bizim için genel merkez meclistir dediği fikri diri tutmak için ve elindeki aslında iç yönetmeliğe dayanan yetkiyi de hala fiili olarak kullandığından grup toplantısını meclis başkanlığına bildirerek yapıyor.
1: Peki fiili o zaman bu. Kemal Kılıçdaroğlu ekibi, grubu, CHP Genel Başkanı.
2: Tabii, partiyi genel, yöneten.
1: Peki neden mesela bu 13.30'da? Grup toplantısı varken toplantı yapmıyor.
2: Şimdi bunu
1: yani
2: yaşadık.
1: Onları dinlemek için mi yapıyorsunuz?
2: Şöyle, bunu yaşadık, hatırlıyorsunuz.
1: Evet.
2: Sayın Genel Başkan grup toplantısı.
1: Bu arada klimayı kapatalım arkadaşlar. Hasan abinin yüzü düştü, anladım ben. Yoksa müdahale etmiyor, yayına girmiyor bak. Görüyorum.
2: İçine
1: yani.
2: Kapandı.
1: Görüyorum.
2: İçine kapandı.
1: İçine kapandı yani.
6: Yok, CHP daha çok etkiledi.
1: Hayır, bir CHP ile uğraşıyoruz, bir de
6: yani CHP.
1: Evet. Daha... Neden mesela burada grubu dinlemek için mi yapmıyor?
2: Yok, 9 Haziran'ı hatırlayalım. 9 Haziran'da Sayın Kılıçdaroğlu geleceğim ve grup toplantısı yapacağım dediğinde çok çirkin olaylar, Türk siyasi tarihine kara leke olarak geçecek olaylar. Ne yazık ki

0: Şu anda genel merkeze muhalefet eden ve eski yönetim olarak bilinen Sayın Özel ve arkadaşları tarafından bir nevi organize ettirildi. Evet. Ve bundan sonra CHP içindeki üyelerin birbiriyle aleni bir şekilde tartışması, birbirine hakaret etmesi ya da birbiriyle neredeyse kavga etmesi pozisyonunu aslında yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun akil tavrıyla karşı tarafa kendi hakkı olmasına rağmen bir nevi fiili feragat da ederek, yani sorduk ya, Alişer Bey de sordu, kaç haftadır toplantı yapıyor gibi.
1: Üç haftadır. Birinde yapılmadı.
0: Burada fiili
1: birinde
0: olarak...
1: Birinde Özgür Özel yaptı, bu hafta da Özgür Özel yaptı.
0: Yani bir fiili şey olarak bir feragat mi? Var.
2: Söylediği Alişer, destekler buyur. Bir şey söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu bu saatleri geçen hafta açıkladı. Yani ya Perşembe ya Cuma. Tabii, yani tabii, önden açıklayıp yani ben grup toplantısı yapmayacağım.
1: Kemal Kılıçdaroğlu biz saat 11'de MYK'yı, 14'te de parti meclisi.
2: Geçen hafta açıkladı.
0: Daha Perşembe günü
2: geçen
0: tabii.
2: Hafta açıkladı. Aslında bu zaten bir sinyaldi. Ben grup toplantısı evet. Yapmayacağım da mesajıydı.
3: Geçen hafta bir eksiği var. Bir şey söyle. Hazırda bir eksik var.
1: Ne var?
3: O da şu. Bugün çok çalıştık, semeresini alacağız diyor ya.
1: Özgür Özel.
3: Özgür Özel.
1: Evet.
3: Onun saati yok. Dolayısıyla Özgür Özel yarım gün mü çalıştı? 13.30'da bitirdi mi işi, yoksa sonra ne yaptı? Sonrası. Sorusu önemli bir soru.
1: Tamam.
0: Şöyle.
1: Başka şu.
0: Tamam.
1: Şimdi bu toplantı yapıldı, grup toplantısı.
0: Evet.
1: Bu MYK parti meclisi toplantısı. Şimdi ikisi arasında bir partide oluyor bunlar. Gerçekten siyasi tarihe geçecek
0: konuşulması
1: işler.
0: Konuşulması gereken şeyler bunlar.
1: Ya çok acayip işler oluyor aslında. Bu çok görülmüş bir şey değil.
0: Asla.
1: Şimdi MYK'da Kemal Kılıçdaroğlu ne konuştu?
0: Şöyle ifade edeyim.
1: Ardından parti meclisinde ne konuştu?
0: İkisinin de toplamda parti sözcüsü Müslüm Sarı açıkladı aslında.
1: Hmm.
0: Yani bir kere Türkiye'nin dış politikası konuşuluyor MYK'da. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hani devlete yön çizen fikirlerini nasıl anlatacağı, topluma nasıl ileteceği, aynı zamanda iktidara da nasıl uyaracağı konuşuldu ve şu anlamda söyleyeyim, dış politikanın temel sorunlarını etkileyen İran Savaşı'ndan Hürmüz Boğazı'na kadar o konuların hepsini konuşmuşlar.
1: Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde sevgili Yiğit Acar, bu işler dönerken milletvekillerinin neredeyse 3'te 2'si karşı taraftayken, işte il başkanları 71-72 il başkanı
0: derdiniz
1: falan.
0: Derdiniz bu mu diyeceksin?
1: Ya şimdi derdiniz derken ben bugün bütün bu meseleleri Cumhurbaşkanı konuşur. Yani ülkenin Cumhurbaşkanı İran Amerika ile anlaşıyor, anlaşmıyor. Putin diyor ki İstanbul'da görüşmüştük, savaşı orada bitirelim vesaire vesaire. Bunlar konuşabilir.
0: NATO toplantısı geliyor.
1: Şimdi iyi de yani sen hani tabirimi hoş gör lütfen. Hani önce bir kendi bahçeni bir düzenle.
0: Doğru farklı.
1: Bir kere ama... partinin 3'te 2'si Özgür Özel'in yanında. Sayın Kılıçdaroğlu da burada MYK'yı topluyor, parti meclisini topluyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin gerçekten işi gücü bitti bugün.
0: Yok, işi gücü
1: İran,
0: çok.
1: Amerika anlaşmasını mı konuştu? İşi gücü yoksa çok. Şu konuyu mu konuştu? Şunu mu konuştu?
0: Şöyle ifade edeyim, sıralı gidecektim. Ondan
1: evet.
0: Bir, onu söyledim.
1: Evet.
0: İki, partinin il başkanları ile ilgili süreçler, iki il başkanının görevden alınıp yeni görevlendirme yapılması haberlere yansıdı. Üç, bundan sonra partinin düzenini bozan, partideki hiyerarşik yapıyı saygıyla karşılamayan bazı milletvekillerini ihraç edilebileceği, yani yüksek disiplin kuruluna sevk edilebileceği de konuşuldu ki aslında o isimlerden biri de bu akşam istifa etti. Akşamüstü Ümit Dikbayır.
1: Onu konuşacağız. Onu söyleyeceğim.
0: Ya
1: fakat sen söyleyince
0: masada.
1: Hemen reji getirdi. Bak, CHP'de görevden almalar tam gaz. İl başkanları tek tek değişiyor. Geçen hafta Ankara, Adana, Bursa, İzmir, Gaziantep, Malatya, Erzurum, Bitlis. 3, 6, 8.
0: Ki bunların çoğu da görüyorsunuz büyükşehir, Bitlis
1: hariç. Şimdi bak, Ankara önemli, İzmir yani, önemli,
0: Bitlis,
1: Adana, Bursa, Gaziantep, Malatya, İzmir. Buralar hep büyükşehir, Erzurum büyükşehir. Geldik bugün iki büyükşehir daha.
0: Aynen.
1: Antalya, Kayseri. Yani burada... Şöyle toparladığın zaman Türkiye nüfusunun çok önemli bir kısmını oluşturuyor.
0: Aynen öyle. Az önceki MYK'nın
1: bu il başkanlarını, Özgür Özel'e yakın diye mi alıyorsunuz?
0: Yani
1: alıyorsunuz diyorum bak.
0: Alıyorsunuz diyorsunuz da ben öyle bir yetkiye haiz değilim ama konuşuyorum tabii parti yönetimiyle. Burada özellikle şu, bazı il başkanları gördüğümüz üzere Ankara tutukluydu.
1: Evet.
0: İzmir'de kooperatif davasından tutuklu. Zaten
1: evet, evet.
0: Fiili olarak görevde değildi. İzmir İl Başkanı yani örgütle olan sorunları aslında o kadar büyük ki kapıyı kilitlediğinde kapısında neredeyse binlerce CHP'linin binaya giremedi.

0: bir sorun yaşandı, ekranlara yansıdı. Hı. Antep İl Başkanı kendi örgüt yapısıyla olan bağını diri tutamayan bir insan olduğu değerlendirildi.
1: Malatya... Yani ne demek bu şimdi, ne demek?
0: Ya şu anlamda söylüyorum.
1: Ya bugüne kadar örgüt yapısıyla bağını diri tuttu da bugün mü tutmadı yani? Ne
0: Faruk
1: demek
0: Bey,
1: bu?
0: Faruk Bey şöyle, siz siyasi partide hem o bölgede topluma partiyi anlatacak kişiyi bulmaya çalışırsınız. Hı hı. Hem de onun sağlıklı süreçlerle o göreve gelip gelmediğine bakarsınız. Şimdi hatırlarsanız CHP 2025 yılında da bir il kongresi sürecinden geçip bu il başkanlığını seçmişti.
1: Tabii, tabii.
0: Ve orada esaslı itirazlar yaşanmıştı. İzleyicilerimiz hatırlamayabilir ama ilçe kongreleri, il kongrelerinde büyük tartışmalar çıkmıştı.
1: Oldu oldu, çok ciddi
0: aynen.
1: Tartışmalar
0: ve mesela
1: oldu.
0: İzmir İl Başkanı, şundan örnek vereceğim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcısıydı, yani memurdu. Ve iki tane örgütten gelen çok parti geçmişinde de başarılı olan arkadaşımız genel başkanın baskısı ve talimatıyla, o dönem Özgür Özel'in baskısı ve talimatıyla aday bile olamamışlardı.
1: Ya şimdi bak,
0: ve bir nevi
1: şöyle,
0: atama il başkanlığı
1: yaşanmıştı.
0: Sevgili
1: Yiğit Acar, şimdi burada bu il başkanları, bu kadar önemli şehirlerin, vilayetlerin evet. İl başkanları, yani bazı şeyler elbette dikkat çekerek anlatıyorsun.
0: Bursa'ya gelecektim.
1: Kemal Bey'de bunların hepsinin teker teker gerekçesi vardır. Zamanı öyle kullanmayalım. Daha gerçekten merkeze, noktaya atış yaparak konuşalım. Bir daha soruyorum. Bu il başkanlarının bu partiden ihraç edilmesinin...
0: Yok, hepsi ihraç değil, onu söyleyeyim.
1: Disiplin, ihraç...
0: Hayır, bazıları görevden alınıyor. Bazıları ihraç.
1: Tamam. Görevden alma, ihraç neyse... Hı-hı. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bursa, Adana, Malatya, İzmir, Antep... koltuğunda, il başkanlığı koltuğunda oturmamalarının sebebi... ana sebebi... Özgür Özel ve ekibiyle olan ilişkileri mi?
0: Hayır, öyle bakarsak, yani sırf bu soruyu sorarsak... 72 il başkanı bildiri yayınladı ama sadece bunlar şu an görevden
1: alındı. Ama habire devam ediyor işte.
0: Hayır, ama sıralı gidiliyor. Bir
1: takdir sırayla alıyoruz diyor.
0: Evet yani bunu
1: niye
0: söyle
1: toptan. Sıra? Ya toptan
2: şöyle
1: almayız.
2: Bir şey var ama.
0: Toptancı bir yaklaşımla
1: bak,
0: hareket
1: ediyor ama. Tek tek ama, alınca bakın, tamam diyor ama toptan
3: hayır,
1: alırsan
3: olmaz. Olağan kongreye gidecekler ya onun için yani.
0: Ben şunu
3: ya
0: anlatmak
2: bu kadar basit.
0: Tabii,
1: bir saniye.
0: Biz çok iyi bir yayıncı olduğunuz için ekşimliği yakalıyorsunuz.
2: Beyefendi siyasetçi olmuş, onun için şey yapmıyor. Biz gazeteci hemen sondan söyleyelim. Abi kurultaya gidecekler, bir kendisinin beraber çalışabileceği başkanları işte atıyor ya.
1: Yani yeni il başkanları atıyor. Bu doğru mu?
0: Ben şöyle düşünüyorum.
2: Şimdi biraz kolaylaştırayım. Genel merkezle, yani kurultay sürecinde genel merkezle uyumlu çalışabilecek isimleri tabii ki genel merkez tercih eder. Bak daha süslü oldu.
1: Bir saniye. Şimdi ben soracağım. Partiye... Ben sorayım Yiğit Acar, ben sorayım. Peki bu Türk siyasetinde yanlış bir şey midir? Mesela Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan olduğunda... Ya da X kişisi B partisinde genel başkan olduğunda
4: olması gereken
1: bu çalışmayı
4: bu
1: yapar mı yapmaz mı?
3: Ya yapar.
4: Olması gereken
2: ya sen olsan bir iş şey, yani şimdi siyaset ayrı bir şey.
3: Evet.
2: Yani,
3: ya herkes
2: bir şeyin başına geçip beraber çalışabileceği bir şey yani. Söyle.
1: Şimdi kendi genel, ekibini kuruyor.
2: Abi, yani. Ben bugün genel merkezi sordum, bu iki isim niye gönderildi diye.
1: Niye gönderildi?
2: Şöyle bir şey konuşuldu. Yani şu ifade şu. Yani sonuçta biz bir kurultay süreci başlatıyoruz Eylül ayı itibariyle birlikte uyumlu çalışabileceğimiz isimlerle. Çünkü bu isimler Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaretle dahil eden isimler
0: tam
2: var
0: oraya
2: aralarında.
0: Geleceğim şimdi.
2: Yani hani birlikte çalışılmasının Kemal Kılıçdaroğlu mümkün tarafından olacağız. Mümkün olmayan isimler de var. Kendisine tanımıyoruz, etmiyoruz. Bir, galiba hangisi hem disipline sevk edildi hem birinden alındı.
3: Antalya.
2: Hani hakarete yakın şeyler var ya birlikte kurultay süreci için çalışıyoruz.
0: Kayseri. Mesela bakın şöyle bir
2: hem
0: durum.
2: Hem ihraç var hem şey
0: somutlaştırayım
2: var.
0: O zaman havada kalmasın.
1: Evet.
0: Kayseri İl Başkanı geçen hafta görevindeydi. Kayseri'nin 3 tane ilçesinde büyük sorunlar olduğu için 3 tane ilçe başkanı atanmıştı yeni. Hı hı. Kayseri İl Başkanı genel merkezin atamasını kabul etmiyorum dedi. O 3 tane ilçe başkanı ben disipline sevk ediyorum dedi. Ya bu olur mu?
1: Atananları.
0: Evet, atananları dedi ki yani CHP genel başkanının atadığı, MYK'sının atadığı isimleri ben tanımıyorum. Bir de nasıl bu görevi onlar kabul eder de gelir benim ilçe başkanım olurlar? Ben onları disipline sevk
1: ediyorum.
0: Ama
1: parti dedi. Normal bir süreçte olsaydı bunu şöyle yapardı. Önce ilçelere seçilecek ya da atanacak isimleri il başkanına da sorardı, öyle değil mi?
0: Şöyle olur.
1: Ya şimdi olağanüstü bir durum olduğu için böyle oluyor.
0: Şöyle olur. Yani o ilçe başkanı orada bir sorun vardı, hızlıca çözülmesi için belki bu yöntem denenebilir. Ya da il başkanına bize ilçe başkanı öner denir ama Kayseri örneğini ondan vereceğim. Yani Kayseri İl Başkanı ile ilgili belki sorun çıkmayacaktı geçen haftaki karar oysa. Ama ben tanımıyorum kararı deyip bir de disipline sevk edince bu durumu yaşıyoruz.
1: Peki.

0: Bir saniye. Hasan abi, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu görevden almalar ya da ihraçlar, listeler, Kemal Kılıçdaroğlu'nu orada güçlü, köklü bir hale mi getiriyor? Yoksa her hamle zayıflatıyor
1: mu? Şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı koltuğuna belki bir mahkeme kararıyla geldi. Bir zamanlarda kaset mahalletiyle gelmişti ama geldi, ama şimdi her geçen gün bir süreç, bir takvimi işletiyor ve takvim işlerken de o koltuğun da yer ediyor.
0: Oturuyor, ağırlaşıyor mu?
2: Sağlamlaştırıyor.
1: Tabii ki. Yani ben şimdi de söyleyeyim, Kemal Bey'i bu haliyle kurultayda aday olmayarak belki bırakırsa bırakacak. Yoksa oradan alabilecek bir güç de yok şu anda.
0: Yani bu çalışmalar, yaptığı bu görevden tabii almalar, ki şunlar bunlar doğru diyorsun.
1: Doğru demiyorum canım. Ben
0: kendi partisi
1: doğru veya yanlış demedim ki.
3: Ben diyorum ki
1: Kemal Kılıçdaroğlu geldi, dedi ki evet, ben şu anda bir olağanüstü bir kurultay yapamam. İşte şey var.
4: Tedbiri var.
1: Tedbir var.
3: Evet, evet.
1: Ama ben normal kurultay sürecini başlatıyorum. Olağan kurultay sürecini başlatıyorum. Aha. Bu cümleyi kurduktan sonra da tabii ki il başkanlarıyla istediğini değiştirmeyecek. Kendisine yakın isimleri çalıştıracak veya uyumları çalıştıracak. Sonra işte efendim delege seçimlerinde il, ilçe,
4: mahalle
1: işler yapılacak. Hepsi bittikten sonra da tamam, en son geldi. Genel başkan seçiminde oldu. Büyük kurultaya da gidiyoruz diyecek. Ki takvimde açıkladı bugün.
4: Eylül'de başlatacağız diyor.
1: Eylül ayından itibaren biz normal takvimimizi başlatıyoruz.
0: Aynen öyle.
1: Cümlesini de kurdu.
0: Bu ne kadar sürecek?
1: Bu
0: başladı.
1: Belki bir sene sürer. Yani belki bir sene
0: sürer mi?
1: Yani en uzun ihtimalle bence bir sene sürer.
4: Daha önce 5-6 yılda yapılmış, 5-6 ayda yapılmış.
0: Seçimden önce biter mi?
4: Niyete bağlı.
1: Seçim ne zaman?
4: 2026 Kasım
1: diyorum. Ne zamansa tam. Ben Mehmet Uçum'dan atıf yapayım. 28 Nisan mıydı? Evet.
0: 2028 Nisan.
1: 2028 Nisan ayı.
0: O zaman bitiyor.
1: Seçime yetişmiş. Herhalde.
0: Herhalde diyor.
4: Yani yalnız o iş niyete
0: ya
4: bakar.
0: Ya böyle siyaset böyle şey olur mu? Yani hiçbir şey belli değil. Ne zaman
3: olur? Belli.
1: Her şey belli.
2: Yavaş hareket ederse mesela ilçe kongreleri.
4: Her haftada bir tanesini yapsa istese 2 yıla kadar uzatır.
2: Evet, haftada bir
4: niyetine
2: yapsa,
4: girse 6 ayda da bitirir.
2: Haftada bir yapsa. Ya
0: şimdi şöyle bak. 81 vilayet. 900 küsur
3: yani,
0: ilçe.
3: Ben bir aynı kurultayını
1: kurultayını yapmamış bir parti seçime giremez diye bir şey mi var?
4: Daha önce 5-6 ayda bitirmiş.
3: Takım sistemi istese bitirir. Olmuş hikayeyi bir anlatayım.
0: 2000... Bir saniye, bir saniye. Bir şunun için. Tamam. Ertuğrul Akar bir ayda nasıl yapıyorsun?
3: Bir ayda bitiririm.
0: Nasıl bitiriyorsun?
4: Abi aynı anda yapıyorsun.
2: Aynı anda kongreleri
3: aynen
2: yapıyorsun.
3: Öyle. Bir ayda ben sana tüm CHP'nin Türkiye'de kongreleri bitiririm. Her partinin bitiririm.
5: Bir ay kanuni sürelerden olmuyor üstad.
4: Galiba
3: hayır, o örnek diyorum yani. Uzama, uyarak
4: bir öncekinde 5-6 ayda yapıldı.
3: Temmuz'da.
4: Çünkü seçime yetişmesi gerekiyor.
1: Peki o zaman yandından mal mı kaçırıyorsunuz? Ya ne aceleniz var?
4: Bak Kemal Kılıçdaroğlu böyle diyor.
0: Kemal Bey öyle diyor.
1: Tabii ki.
0: Sağlıklı bir doğum. Peki Ertuğrul Akar, senin Habertürk stüdyosunda burada rahat ortamda bir ayda yapabileceğin, yetkisiz olarak bir ayda yapabileceğini söylediğin kurultayı Kemal Bey niye yapmıyor?
3: Ya niye yapsın ya?
0: Ya niye yapmıyor?
3: Bence var ya, çok gereksiz bir sorgulama bu. Türkiye, bizim için değil mi? Türkiye açısından. Ya siyaset bu, siyaset. Kendi adamımla çalışacağım arkadaş. Bana bu soruyu soramazsın. Antalya İl Başkanı niye aldın? Keyfim istedi ya. Sana ne? Erzurum'u niye aldın? Aşını beğenmedim. Bak bu böyledir ama.
0: Böyledir bak, ama seçmende karşılığını hiç, bulmayacağını
3: soruyor. İl başkanlarının, bak küçük iller, birkaç evet, küçük il evet, hariç, il başkanının hiçbir önemi yoktur. Lider ya. İl başkanı ancak genel merkezden gelen politikaları uygular, vatandaşların dertlerini dinler, genel
0: aracılık
3: merkezi
0: eder diyorsun yani.
3: Teşkilatın oradaki o heyecanını ayakta tutar, o evet, yapıyı ayakta tutar. Budur ilçe başkanım. Çok büyük görevler atfetmeyin bu adamlara ya. Bu adamlar memurdur orada. Genel başkanın gölgesidir. Talimat verir. Onlar da görevini yapar. Politika belirlemezler. Politikayı belirleyen benim. Siyasi olarak hesap veren benim. O yüzden.
0: O zaman geldim, siyasi olarak işime gelmediği için
3: aynı dakika alırım.
0: Budur cevabı.
3: Tabii hiç sorgulamaya
0: bir
3: gerek
0: saniye,
3: yok.
0: Bir saniye. Yiğit Acar bu mudur?
3: Yok değil.
0: Onun için mi yapmıyor?
5: Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi böyle değil.
0: Ya nasıl bunlar, değil işte?
5: Bunlar şimdi, anlatıyorum ama nasıl
3: bak,
5: olduğunu
3: bak,
5: bir de anlatıyorum.
3: Bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunlar biliyorsun demokrat rolü yapmayı seviyorlar. Ama hiç de kavgadan başlarını kaldıramıyorlar. Bak nasıl demokrasi

0: 24 saat kavga var ama demokrat rolü yapmaktan
1: çok demokrasiden
0: baba yorulmadınız mı ya? Yorulmadınız mı? Çıkın deyin ki canımız istedi. Özgür Özel'e yakın olduğu için aldık. Bitti ya.
2: Ertuğrul Akar'ı takdir ettim şimdi.
0: Bitti ya. Bu kadar.
2: Yani Türkiye'de siyasetin ciddi anlamda bir özetini çıkardı
0: bitti
2: yani.
0: Bitti bir. Yani ha,
2: bu bir tek
0: gerek yok.
2: CHP için geçerli hayır, değil hayır. Yani.
1: Ya bu AKP bu, pratiği lider partisinin olur. CHP'de
0: tüm
1: öyle olmaz.
0: Ya ne AKP yaptığınız ortada isim.

0: için.
1: Kendime yakınları getireceğim yazmıyor partinin tüzüğünde.
0: Yazmıyor da partinin, öyle oluyor.
1: Ya olur mu? Bakın görevden alma yetkisi
2: bak,
1: de
2: siyasette yetkiye dayanıyor. Esas
1: kongre
2: olan
1: yapma da bir yetkiye dayanıyor. Bunları sıralı bir şekilde işletiliyor şu anda. Bir önceki MYK'da olağan kurultay başlatılacak diye karar defterine yazıldı.
0: Tamam, yazıldı.
1: Bugün takvimi ilan edildi. Eylül. Sonra getirildi parti meclisinde, bu bilgi verildi.
0: Tamam.
1: Olağan kurultay takvimi herkes duydu. Eylül ayında başlıyor. Ondan önce de partiyi bir arada tutacak, kentlerinde kışkırtmayacak kendi üyesini, seçmenini ya da partinin genel başkanına, sözcüsüne saygısızlık yapmayacak yapısal bak, değişiklikler oluyor.
0: Bir şey
1: oluyor.
0: Söyleyeyim sevgili Yiğit Acar. Şimdi Ertuğrul Akar'a niye hak veriyoruz? Şimdi Canan Kaftancıoğlu il başkanıydı.
1: Tabii.
0: Canan Kaftancıoğlu şu bu yargı süreçleri falan bir şeyler oldu.
1: Doğru.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul il başkanıydı. Hı hı. Canan Kaftancıoğlu için Kemal Kılıçdaroğlu ne gerekiyorsa yaptı.
1: Her şeyi yaptı.
0: Zaten
2: ki İstanbul'u bak, alan il başkanıydı.
0: Bak şimdi normali de bu zaten yani il başkanını korursun ya da değil mi mücadeleni her verirsin falan. Şimdi Canan Kaftancıoğlu'ndan sonra Özgür Çelik.
1: Doğru.
0: İstanbul'da il başkanı oldu. Şu anda Özgür Çelik herhalde Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözünde o çok ağır konuşmanın muhataplarından biri.
1: Doğru.
0: Öyle değil mi?
1: Çünkü ihraç,
0: o zaman Ertuğrul Akar'a niye itiraz ediyorsun?
1: Hayır ama bak Özgür Çelik'in Kemal Bey'le ya da biriyle sorunu değil. Ortada bir dosyası var, sanık. Onu anlatmaya çalışıyorum. Özgür Çelik İstanbul İl Kongresi davasının sanığı.
0: Ya tamam
1: aynı
0: da.
1: Aynı zamanda Kurultay
0: Canan
1: davasında sanığı.
0: Da başka bir davanın sanığı.
1: Ama Canan Kaftancıoğlu Tayyip Erdoğan'la olan Twitter'daki tartışmasının sanığı.
0: Ya fark
1: sanığı.
0: Etmez. O da sanık. O zaman onu korurken biri, bunu niye korumuyor?
1: Biri siyasi,
0: bu normaldir diyor Ertuğrul Akar.
1: Ben şunu söylüyorum ama ikisi aynı şey değil. İki sanık olma aynı değil. Biri siyaset yaparken fikirlerinden ötürü eleştirebiliriz. Ama siyaset yaparken fikirlerinden peki. ötürü yargılandı ve hükümlü olmasına rağmen
0: peki.
1: sahip çıkıldı. Ama Özgür Çelik geldiği makama geliş yöntemindeki hukuka aykırılıklarla ilgili sanık oldu.
0: Peki.
1: Ve partiyi Sayın Kılıçdaroğlu ne dedi? Butlan davasına bulaştıranlarla partiyi ayıracağım dedi.
0: Hesaplaşacağız.
1: Evet.
0: Müftüoğlu bu görevden almalar Hasan abiye sordum az önce. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nu güçlendiriyor mu, zayıflatıyor mu?
3: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu...
0: Yiğit Acar yorulduğunda
1: hayır,
0: söylersin.
1: Tamam.
0: Kemal Kılıçdaroğlu, çünkü muhatap sensin biraz onun için.
3: Siyaseten güçlendiriyor. Zaten mutlak butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı oldu. Onu o koltuğundan şu an indirebilecek herhangi bir güç yok. Siz ne kadar siyaseten güçlü olursanız olun. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu seversiniz sevmezsiniz mahkeme kararıyla
0: geldi oraya.
3: Cumhuriyet Halk Partisi
0: tabii.
3: Genel Başkanı oldu.
0: Evet.
3: Ne zamanki mahkeme eğer Yargıtay farklı bir karar alırsa tabii ki dengeler değişecek. Sonrasında şu an Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kongreler yapmaya başladığında tabii ki doğal olarak genel başkandır, kendi adamlarını atayacaktır. Şu an yaptığı o, görevden alıp yeni atamalar yapıyorsa kendi adamları, kendine yakın isimleri atıyordur. Dolayısıyla kendine yakın isimler delege yapısını da yeniden oluşturacak, değiştirecektir.
0: Öyle görünüyor.
3: Değiştirecektir. Kemal Kılıçdaroğlu açısından ya da görevde olan genel başkan açısından doğru bir adım. Yani bunu ben yadırgayamam. Niye? Çünkü çalışabileceği...
0: Ya onu anladım. Doğru adım,
3: Müftüoğlu,
0: doğru adım demeni anladım. Ben şunu merak ediyorum. Bu doğru adım Kemal Kılıçdaroğlu'nu güçlendirir mi?
3: Güçlendirir.
0: Güçlendirir.
3: Güçlendirir.
0: Peki seçmen nezdinde güçlendirir.
3: Seçmen nezdinde zayıflatır ama
0: parti
3: zamana
0: içinde güçlendirir, seçmen nezdinde zayıflatır.
3: Zayıflatır ama
0: bu
3: zamana yayarsa.
0: Bu işe yarar.
3: Zamana yayarsa iki taraftan da gücünü alır.
0: Zamanla bunu toparlar.
3: Zamanla toparlar.
0: Peki. Alişer
4: bu isimler
0: evet.
4: İlk kongrelerinde delegeyi belirleyecek isimler.
0: Tabii.
4: Genel merkezle yakın çalışmaktaki mesele aşk meselesi ki yani bize yakın olun. Delege belirlenirken onların seçileceği kongrelerde bizim adamımız bunların başında olsun, o seçimlerin başında olsun. Hani güçlendirir mi soruna yanıt
0: evet,
4: olarak
0: evet,
4: söylüyorum.
0: Evet, evet, evet.
4: İstediği delegeleri çıkartmaktaki genel başkan.
0: O zaman bu,
4: o zaman bu yönde.
3: Özür dilerim, evet. İl başkanı deyip geçmeyin. İl başkanı çok önemlidir.
4: Evet, öyle çok.
3: Ertuğrul,
4: yani delege
3: bu şeylerden kimdir falan
4: siyaset belirlemede belki
3: şey
4: değil
3: yani.
4: Ama. Gürsel Tekin şimdi üç kere daha dersek arar vallahi.
0: Genel başkan karşısında
2: genel başkan karşısında niye sorguluyoruz onu
0: evet.
2: dedim. Yoksa
0: o zaman,
2: protokolde belediye başkanının da üstündedir.
0: Tabii.
2: Delegeleri de belirler. O
0: tabii.
2: anlamda demiyorum. Yani
4: siyaset
2: bir taraf,
4: belirlemede.
2: Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan bir taraf il başkan niye aldı? Kim ilgilendirir? Bir
4: anladım.
2: Hesap vardır orada.
4: Ama
2: onu
4: şimdi gerçek.
2: Çok.
0: Anladım.
4: Evet. Yani

0: koltuğunda hani oturuyor diyoruz ya. Evet, koltuktaki yerini sağlamlaştırıyor falan ama seçmen karşısında şu an rüzgar o kadar sert esiyor ki, evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında. Ne yapsa şey hamle, tersine hamle.
1: Ters mi dönüyor?
0: Yani Demirtaş'la görüşeceğim diyor. O ayda niye görüşeceksin? Oradan
2: o Demirtaş
0: şey.
2: Sözlü televizyonla konuş şey yapıyor.
0: Yani ne yapsa biraz psikolojik algı ve rüzgar tersinde. Anladım. Ama bunda Kemal Bey'in de şu var. Yani kendisi de çok net bunu söylüyor ve bence benim okuduğum ve bildiğim Türk siyasetindeki en sabırlı siyasetçidir. Böyle bir sabır yoktur yani. İnsanın karşısındakini çıldırtacak bir sabrı var. O sabrına güveniyor. Onun için zamana yayıyor ve diyor ki bence şu an yani Eylül'de başlatırım diyor, yavaş yavaş kongreleri yaparım diyor, bu rüzgar geçer. Hani bu arada her şey normal giderse geçer. Bir yandan da dokunulmazlıklar, fezlekeler, yargıdan isim neler olacak. Biz 1,5 sene önce İmamoğlu ne zaman Cumhurbaşkanı olacak diye konuşuyorduk. Bak şimdi halk bile kabul etmiş diplomasını geri alamaz diye.
2: Evet.
0: Böyle bir şeylerin de olma süreci var. Kemal Kılıçdaroğlu zamana yayarak şimdiki koltuğunu zamanla birlikte de seçmenin de gönlünü alacak, işleri yapacak. Böyle düşünüyor. O zaman da onun için oynuyor.
3: Anladım. Hasan abi.
1: Buyur.
0: İyi misin?
1: İyiyim.
0: Yayında mısın yani?
1: Çok
0: iyiyim. Bizim de misin abi?
1: Ve yayındayım.
0: Seni bir ayağa kaldırayım ben.
1: Ben kalkmasam.
0: İyi misin yani?
1: İyiyim, gayet iyiyim.
0: Gerçekten diyorum, bir kahve falan vereyim mi?
4: Yok, İçeriz yok, gayet kahve iyiyim. İçeriz.
0: Bence bir kalk, bir kendine gel.
1: Hayır, ben gayet
0: abi,
1: iyiyim.
0: Buyurun. Peki, iyiymiş. Hasan ben abi iyi.
1: İyiyim.
0: Çünkü sınıfta öyle yapardım ben. Yani sınıf normale dönsün, bir hareketlensin diye. Şimdi Murat, sevgili Murat, bu konuya iki cümle et bize lütfen. Bu il başkanlarını görevden almak, hatta disipline sevk etmek, şu bu. Biraz sonra dokunulmazlık işine de gireceğiz. Bu Kılıçdaroğlu için dezavantajlı bir durum mu oluşturuyor?
5: Şimdi 2,5 yıl sonra, hatta 3 yıl sonra genel başkanlık koltuğuna oturmuş Kemal Kılıçdaroğlu'nun gördüğümüz kadarıyla şu anda üzerine odaklandığı, yoğunlaştığı konu kamuoyu algısının yönetilmesinden ziyade kamuoyundaki ne olup ne ettiğinden bir ziyade, hatta röportajında da belirtmişti. Takip etmiyorum da okumuyorum da demişti, bu tür haberleri de, sosyal medyayı da. Şu anda Sayın Kılıçdaroğlu bir hedefleme, bir planlamayla gelmiş. Sonuç itibariyle planı olmayanlar, planı olanlar tarafından yönetilirler. Bir planla geliyor ve o planda da adım adım, safha safha, özellikle butlan meselesi konusunun buralara getirilmesindeki, orada ismi geçen herkesle bir şekilde o partinin irtibatını kesme konusunda çok kararlı.
3: Evet.
5: Kamuoyunun ne düşündüğünü bu kısa vadede çok umursayacağını sanmıyorum.
3: Anladım. Peki, şimdi şu 3 numaralı 2 önemli ismi içeren LED
0: Ertuğrul Akar.
4: Evet.
0: Buyur gel. İsimleri yakından tartışacağız.
4: Yer değişelim. Hayır, şimdi sıra sende,
0: Yiğit,
4: ayağa kalkması.
0: Yiğit Acar.
4: Beni kaldıramadı ya.
0: Sen buyur otur.
6: O ayağa kalkamıyor.
4: Ben, evet.
0: Ayağında sıkıntı var. Ayağımda tamam, sıkıntı. Yiğit de oturabilir. Evet. Şimdi ben ayaktayım.
4: Yani sen ayakta kal.
0: Allah aşkına soruyorum. Yiğit Acar, Cemal Enginyurt ihraç listesinde mi?
7: Cemal Enginyurt gidiş listesinde bence.
0: Niçin?
7: İhraç olmadan gidebilir. Bugün tweet attı zaten, artık yürüyüş vakti, yürüyüş partisini kuralım diye. Bugün akşam kendi tweet'i var.
0: Adnan Bekir ihraç listesinde mi?
7: Kesinlikle ihraç edilmeli. Oh. Çünkü Adnan Bekir'in CHP...
0: Sebep nedir, niçin?
7: Hemen söyleyeyim. CHP'nin kültürüyle, bağıyla, geçmişiyle bir ilgisi olmadığı gibi Cumhurbaşkanlığı seçiminde...
0: Nedir mesela CHP'nin Adnan Bekir'le bağ kuramadığı kültürü ya da Adnan Bekir'in o kültürü, o kültüre ihanet eden tarafı nedir?
2: Hocam söyleyeyim, siz bile ben. İyi Parti logolu fotoğrafını koymuşsunuz.
0: Yani olsun.
7: Şöyle diyeyim.
4: Olmuyor işte kafadaki o, evet. O işte.
7: Dur dur, önemli bir şey söyleyeceğim. Cumhuriyet, evet. Halk Partisi yola çıktıklarını yolda bulduklarıyla satanlarla yürümez.
2: Ne demek bu?
7: Nedir? Adnan Bekir İyi Parti'nin milletvekiliydi. İyi Parti Millet İttifakı'nın ortağıydı, Altılı Masa'nın ortağıydı ve Cumhurbaşkanı adayı olarak tartışmaları olsa da Sayın Kılıçdaroğlu'nu imzaladı, protokolde koydu. Hatta İyi Partili kimi isimler CHP'den milletvekili adayı bile oldu. Milletvekili seçilenler vardı.
0: Şimdi Adnan yani, Bekir İyi Partili mi?
7: Ya 2023 yılından bahsediyorum.
0: Bir saniye. İyi Partili mi? 2023'te. Tamam. Hasan abi diyor ya. Helal. Şeyle koy.
7: Peki, 2023'te İyi Partili.
0: Bir saniye. Adnan Bekir Meral Akşener'le birlikte.
7: Evet.
0: Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adayı olmamasını isteyen ekipten aslında.
7: Doğru. Ama sonra...

0: Sonrasında...
1: Peki burada absürt olan ne?
2: Hani, zaten ama ne dedi bak bir dakika
0: devam
2: ya.
0: Devam edeyim ama.
2: Evet. Ben canlı yayın dedim. Şey benim yayında oldu. Benim de evet. Katılım yayında
0: yani
2: oldu.
0: Bölünce absürt kalır.
1: Evet.
0: Bak. Cümleyi tam söyledim. Öyle oldu böyle oldu. Gün sonunda imzaladık mı protokolü? Aday belli oldu mu? İlan ettik mi? Kampanya yaptık mı birlikte omuz omuza?
1: Yaptınız.
0: O milletvekillerini verdik aldık mı? Yani Sayın Kılıçdaroğlu...
1: Çok iyi ya. Milletvekillerini verdik aldık mı?
0: Ama öyle bunların evet. Hepsi oldu yaşandı.
1: Evet.
0: Ve Sayın Kılıçdaroğlu sandığa girdi iki kere. Kime karşı? Tayyip Erdoğan'a karşı.
1: Evet.
0: Diyor ne ki oldu? İkisinde de oy vermedim diyor Sayın Kılıçdaroğlu.
2: Ve Allah bizi korumuş iyi ki seçilmedi
1: Böyle
2: dedi.
1: Böyle sana bir şey soracağım. Tabii. Sana bir
2: bak,
1: şey soracağım.
2: Ya buraya yatlıyor bak.
1: Yarın bir daha söyle.
0: Hayır, önemsemiyor.
2: Önemsemiyorsun. Dedi ki Adnan Beker. Benim de olduğum bir yayında burada evet. Oturuyordu. Ben de evet. Burada oturuyordum. Dedi ki... Allah bu memleketi korumuş, iyi ki de seçilememiş Kemal Kılıçdaroğlu dedi.
1: Ha tamam.
0: Altılı Masa iki yönetemez. Pursaklar Belediyesi'ni peki, yönetemez Altılı Masa.
1: İki seçimde
0: masa
1: de oy vermedi.
0: Evet.
1: Bak ileri ne diyorsunuz? Projeksiyon yapıp bir soru evet. Soruyor. Yarın seçim oldu. Burada Tayyip Bey. Karşısında da işte Kemal Bey ya da CHP'nin bir adayı. Velev ki bu Özgür Özel ve arkadaşları da ayrıldı bir parti kurdular. Bir seçim oldu. Türkiye... Aynen geçen seçimde olduğu gibi ikinci tura gitti. Burada Tayyip Bey, Cumhurbaşkanı. Burada da Özgür Özel. Kemal Bey Özgür Özel'e oy verir mi?
0: Tabii ki verir. Ya bu yani
1: gerçekten verir
0: herhalde.
1: Mi? Hasan ya, abi sence verir mi?
2: Ya bilmiyorum. Tuvalet teline verecekler, verebilir ne?
0: Ya verir. Öyle demeyeyim de ben şimdi.
1: Tabii yok, hayır, verir mi yani?
2: Hayır, öyle dendi. Erdoğan'a oyunu verecek. Erdoğan oyunu verdiğimize ikinci turda tuvalet teline bir oy veririz dediler. Kola kutusuna evet, veririz dediler. Bu memlekette diyorum. Bunlar yaşadık biz. Bu ekranda yaşadık.
1: Ya Allah Allah.
2: 2023'e giderken.
1: Ama şöyle olmadı mı yani? Şimdi Özgür Özel bir sürü ağır eleştirinin muhatabı değil mi?
0: Doğru.
1: Peki bu kadar ağır eleştirdiğin, bu kadar problemli gördüğün birine niye oy veriyorsun?
0: Ben bu tartışmalarla Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı bitmesi tartışmalar aynı kefede değil.
1: Ne kefesinde?
0: Ya çok ayrı şeyler. Yani Tayyip Erdoğan'a Cumhuriyet Halk Partisi tabanının, liderinin, politikasının bakışıyla partinin yönetimine ilişkin tartışmaları aynı seviyede göremeyiz.
2: Şimdi bana ama söyleyin bakayım. Mefkure neymiş?
1: Mefkure neymiş?
2: Ne?
1: Ne?
2: Erdoğan'ı devirmekmiş. Tamam buyurun.
0: Bunu söylüyoruz ama.
3: Ya
0: ama
3: tamam. Çok, muhalefetin işi bu abi. Muhalefet
2: hayır, şey değil, tamam.
1: Şimdi bir yani saniye. Bize,
3: yalnız peki. Kemal Kılıçdaroğlu yani. Verir mi diye tamam. Sordun değil mi?
1: Ben dedim evet. Ki Özgür ikinci tur oldu. Yani
4: vermez,
1: ikinci tur.
2: Bakın Barış arkadaş da aynı söyledi. Dedi ki biz birbirimiz böyle kavga ediyorsun ama ya yarın bir gün masalar kurulduğu zaman biz ittifak da yaparız dedi.
1: Kiminle?
5: Ama bir dakika. Ama şöyle bir şey var Hasan abi.
1: Benim sorum şuydu bak.
2: Ben
1: sorum
2: şuydu.
1: Ben diyordum ki. Burada
2: Kemal Bey Erdoğan'a mı destekler, Özgür Özel'i mi destekler?
1: Erdoğan'a mı oy verir, Özgür Özel'e mi
4: oy verir? Erdoğan'a oy verir.
2: Hayır.
4: Erdoğan'a oy verir. Canım. Bak şimdi, buradan söylüyorum.
2: Direkt söylüyorum.
4: Eğer Sayın Kılıçdaroğlu kendisine ihanet ettiğini iddia edenlere oy veriyorsa bu millete yakışmıyor demektir zaten. Öyle bir şey var mı ya? Sen geleceksin bana, diyeceksin sen bana ihanet ettin, pavyon üzerinde CHP'yi sattın diyeceksin... Sen benim kültürümü yok ettin diyeceksin. Sonra gelip ben sana oy vereceğim. Bu Sayın Kılıçdaroğlu'na yakışmaz. Bu bir lidere yakışmaz. Eğer arkasından gidenin, Sayın Kılıçdaroğlu'nun arkasından gidenler bunu ona yakıştırıyorsa vay onun haline. Kimse gitmesin arkasından.
1: Ne demek diyorsun ya? Yiğit Acar bunlara?
4: Ya bu doğru bir şey değil.
1: Yok, İhanet edene oy veriyor. Bunları söyledikten sonra nasıl oy veriyor diyor.
4: Öyle şey olur mu ya?
0: Türkiye'nin yönetimiyle ilgili içinden geçilen yakıcı sorunların ve yıllardır biriken meselelerin çözümü için parti içi tartışmalar, ihanetler, aldatmalar bunların hepsi günü gelince yan yana gelinip aşılabilecek sorunlar.
1: Ama Türkiye'nin en büyük sorunu diye tarif ettiği sorun Kılıçdaroğlu'nun işte yolsuzluklar, usulsüzlükler, evet. Çeteler, arınmak. Şu bu.
0: Evet.
1: O zaman nasıl yani ama... hem kalkıp Özgür Özel'i bu şekilde itham edip şimdi... hatta yurt dışından çeşitli odaklarla bağlantı kurduğunu aynen. Söyleyip
0: tabii, çok güzel tabii. Bir nasıl soru oluyor? Sorduğunuz için ben de evet. Anlatmaya çalışıyorum. Hani
1: ya ben o, güzel soru sorarım şimdi. Hani...
0: Şimdi o olursa bu olursa şu olursa diyoruz ya o olaylar olana kadar belli yan yana gelişler de olur.
1: Evet.
0: Belli barışmalar da olur. Yani eğer son noktaya kadar muhalefetin adayı Özgür Özel olarak çıkabiliyorsa bu kendi kendine olmaz zaten.
1: Peki. Müftüoğlu, şu iki ismi de çok iyi tanıyorsun, değil mi?
2: Ya bu Müftüoğlu'nu niye ayağa kaldırmadın?
1: Beni ayağa kaldırmaya kalkmıştın. Kalkar, niye kalkmasına gerek yok.
2: Ona niye kahve ısmarlamadın? Bana ısmarlamaya kalkmıştın.
1: Sen de biraz bir durgunluk hissettim. Yani. Böyle bir yayının dışı.
3: Sen yakışıklısın ya, ondan seni buraya almasın. Ratingin var ya.

0: vermeye kalktım.
1: Müftü olup bir kere Cemal Engin yurttu. Yani
2: ya müftü olsa yakışıklı değil misin?
1: Siyasi hikayesi şey. Yok abi. Mesela yani. Siyasi hikayesi hani ülkücü bir tabandan geliyor. 15-16 yaşında cezaevine girdim diyor ben falan. Türkiye'de siyasettir. Dönem dönem insanlar parti değiştirir, yer değiştirir. Ama o ideolojileri temelde aldıkları şey bence çok değişmez. Yani o bir köklü bir şeydir. Şimdi Cemal Enginyurt'un Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edileceğini düşünüyor musun?
0: Ya şimdi Cemal Enginyurt çok iyi konuşan bir siyasetçi.
1: Doğru, iyi bir hatiptir.
0: İyi bir hatip, iyi konuşuyor.
1: Doğru.
0: Nokta atışları yapıyor.
1: Yapar.
0: Şimdi Özgür Özel'le birlikte hareket edeceğini ilk günden beri açık açık ifade ediyor.
1: Söylüyor, evet.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne dışarıdan geldiği için ihraç edebilme ya da ihraç olma olasılığını görüyorum ben.
1: Müftüoğlu, Adnan Beker...
0: Onu tanımıyorum ya.
1: Yani o gönderilir mi?
0: Onu bilemem yani ama büyük bir ihtimal gönderilir çünkü arabasının genel merkezi önünde olması başlı
3: doğru,
0: başına.
3: Şimdi Kemal Bey'in doğrudan isim söyleyerek hedef aldığı başlı ilk başına, ve tek isim.
4: Direkt, bana anlatmaya fırsat bırakmadı.
0: Vereceğim. Direkt isim verdi.
3: Yiğit Hanlı'nın otobüsünde evet, işi var dedi falan. Aynen.
0: Evet.
1: Yiğit direkt Hacar, isim verdi bir de şu var. Bütün konuklardan görüşelim.
0: Şimdi Yiğit de söylemişti. Şimdi Adnan Beker ben açık açık ilan etti. Hasan abi de söyledi. Ben Kemal Bey'e oy vermedim dedi. Hmm. Hani iyi ki,
1: Allah korumuş dedi.
0: İyi ki de vermemişim Allah korumuş dedi diye de ifade etti. Şimdi bu zaten...
1: Ama o zaman mesela daha çok iktidar bu açıklamayı memnuniyetle karşıladı. Ama çok acayip.
0: Ama bir şey
1: i̇ktidar,
0: daha söyleyeyim.
1: Aynı Adnan Beker'in bugünkü tavrı ise...
0: Ama bir şey daha söyleyeyim.
1: Rahatsız edici.
0: Bak bir şey daha söyleyeyim. Şimdi Adnan Beker'in Cumhuriyet Halk Partisi'nde... Cumhuriyet Halk Partisi...
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun... yanında olanların dışındaki herkesi.
0: Şimdi bir,
1: evet tabii rahatsız.
0: Bakın bir şey söyleyeyim. Şimdi siz
1: pardon Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olanların hepsini.
0: Evet. Eğer temelden Cumhuriyet Halk Partiliysen oradan kopuşun, ayrılışın
4: canını acıtır.
0: Vicdanen rahatsız olursun. Zaten kopamazsın. Ama sonradan partiye geldin, solcu değilsin, çok kolay ihraç etse de çok umurumda
3: aslında
0: değil.
3: Ekrem İmamoğlu da tarif ediyor bir şekilde.
0: Çok umurumda değil yaklaşımı çok net olarak olabilir.
1: Ya şimdi, iyi böyle diyorsun da Cumhuriyet Halk Partisi'ni son süreçte bile başarılı parti yapan biraz merkeze tamam, sağa biraz
0: tamam, sağdan gelenler yani, doğru.
1: Hani ama öyle hayır. Tabirler kullanıyorsun ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin aşağı indirsen, yukarı çıkarsan oyu, şimdi Yiğit Acar'dan iyi bilecek değiliz. AB Parti %25 alıyor, 30 alıyor. Hani bu parti nasıl oluyor da %50'yi zorluyor? Elbette ki Türkiye'nin sağ
0: hayır,
1: oyuna ihtiyacım
0: şunun
1: var.
0: Şunun için söylüyorum. Ya eğer temelde bir aidiyet hissiyatı yoksa, sadece bir vekil, siyasi bir aidiyet varsa, çok önemli değil ki partiden ihraç edilmesi, partiden ayrılması. Şimdi Cemal Enginyurt'a sorsan her yerde ülkücüyüm diyor. Ve hala ben inanıyorum ki Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapmak isteyen bir ruh hali içindedir.
1: Öyle mi?
0: Ya ben öyle düşünüyorum.
1: Sen öyle düşünüyorsun. Nedir işaretin ya. Nedir? Emaren nedir?
0: Ya emare diye bir şey yok. Ya o yetişme tarzı. Şimdi çocukluğundan beri ülkücü olarak gelmiş ve bugün MHP'de siyaset yapamadı. Mecburen başka bir partilerde siyaset yapmaya çalıştı. Onu da başardı.
4: Hani çok başka başardı. Çok
0: partilerde
4: başardı.
0: De başardı. İnanılmaz derecede bir performansı var. Hani
3: hitabeti çok
0: rahat
3: iyi.
0: Durmuyor. Her yerde var çünkü. Hitabeti çok güçlü. Yani çok pratik zekaya sahip. Hemen bir kelime bulabilme özelliğine sahip. İkna kabiliyeti yüksek.
1: Anladım.
4: Mehmet abi şeyi soracağım. Sayın Bahçeli ihraç anladım. Etmeseydi MHP'den ayrılır mıydı sizce?
0: Mümkün değil.
4: Anahtar soru bu.
1: Adnan Beker kesin gidiyor diyorsun.
4: Gitmesi gerekiyor diyorum ben.
1: Ha, gitmesi gerekiyor.
4: Tabii yani
1: gitmesi
4: kesin gerekiyor. Konuşmadım kimseye.
1: Gitmesi gerekiyor.
4: Ya, şöyle kesin. Adnan Beker bir mahkeme kararından sonra orada insanları taraf gibi bölmeye çalışan anlayışa evet. En büyük hizmet eden kişilerin başında gelir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin girişine iki tane kendi otobüsünü çekmiş. O otobüsün üstünden insanlara su sıkılmasına vesile olmuş biridir. Aynı zamanda az önce söylediğim gibi

0: bu ülkenin büyük umutları, gençlerin hayalleri
1: diye... Ya bu
0: diye...
1: şimdi iki tane otobüsü çekti mi?
0: Evet.
1: Çekti. Oradaki CHP'lilere su sıktı mı?
2: Sıktı.
1: Kim için yaptı?
0: Özgür Özel.
1: Niye Özgür Özel'i göndermiyorsunuz?
0: Sahiri şeyler canım.
1: Ya ne alakası var canım?
0: O zaman
1: yani,
0: şöyle yapalım.
1: Allah Allah. Bu, şimdi hayır, fikir, bak Ertuğrul Akar'a hak veriyorum bak bu akşam sürekli. Yani burada esas patron oturuyor. Onun için mücadele edeni gönderiyorsun. O zaman esas patronu da gönderme yetkin varsa eğer öyleyse onu da gönder.
2: Sen bilmiyorsun. Siyaseti bilmiyorsun. Ondan oluyor.
0: Ya siz parti evet. Bölünsün mü istiyorsunuz siyaseti diye soracağım. Bırak, şirket de vereyim
1: ben. Yok canım ben. Bana ne?
0: Şöyle geliyoruz. Adnan Bekir zaten bu dokuyla uyuşma sorunu yaşayan biriydi. Hiç Cumhuriyet Halk Partili olmamalıydı. Muhalif bir insan olabilir. Başka muhalif partiler var. Daha da isim de vereyim. Osman Gökçek'in neredeyse manevi babası gibi olan Osman Gökçek milletvekili olduktan sonra elini öptüğü bir kişinin zaten Cumhuriyet Halk Partisi sıralarında hiçbir zaman yeri yoktu. Yani Gökçek ailesiyle CHP'nin farkını biliyoruz. Adnan Bekir'le Gökçek ailesinin yakınlığını da biliyoruz. Böyle bir doku uyuşması söz konusu olmaz.
3: Vay arkadaş
2: bir dakika.
3: Kim kimi deniyor?
1: Arkadaş.
0: Bir dakika. O Mansur Bey'in meselesi.
2: Ama niye de Osman
0: Mansur Bey ama bir şey söyleyeceğim. Bak, Mansur Bey getirmedi CHP.
2: Ha biliyorum. Adnan biliyorum da Mansur Bey'le ortak hareket ettiğini ilan eden de yine Adnan Bekir'di yani.
0: Peki neden Mansur Bey'le ortak hareket ederken Mansur Bey'den Cumhurbaşkanı adayı olmaz, Özgür Bey Cumhurbaşkanı adayı olsun diye kulis yapıyor bugün.
2: Ya bugün öyle oluyor ama geçmişte de şöyleydi. Yani,
1: hadi ben siyaset
2: Mansur
1: bilmiyorum.
2: Mansur Bey altılı masa, bizim partimize gelsin, bunu. İyi zaman, Parti'ye altılı masanın adayı olsun hani, diye doydu.
0: Yayına bağlansın derler ya öyle bir şey söylüyor.
2: Bağlanır mı?
0: Adnan Bekir hangi değer yükseliyorsa onun yanında
4: i̇şte
0: durmaya çalışan
4: klasik
0: eski model bir siyasetçi.
3: Kesinlikle.
4: Peki
1: Alişer çok kısa... Adnan Bekir, Cemal Enginyurt. Partiden gönderilirler mi?
5: Cemal Enginyurt bence ilk istifa edecek isimlerden birisi olacak.
1: İstifa edecek.
5: Yani onun için bugünkü tweet'i çok anlamlı. Doğru bir okuma yapmış. Bakın Cemal Enginyurt'un iyi yanlarından hep bahsettiğim. Bence en iyi yanlarından bir tanesi de sokağı çok doğru okur. Hiç durmaz.
1: Tabii.
5: Sürekli geziyor
1: çok
5: sokakta.
1: Tabii,
5: çok
1: tabii,
5: sokakta.
1: Biliyorum.
5: Hatta şöyle bir şey de vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde üst elit yöneticilerine yapılan bir eleştiri vardır ya. Sokaktan kopukluk falan. Cemal Enginyurt o bağı yapan birisi. Onun için de biraz Özgür Özel'in çok yakın halkasında duruyor. Onu da biliyoruz.
1: Bugün Engin, görüşmelerde vardı mesela. Bile acayip tartışmalara girdi. Hani halka inme kendisiyle ilgili
5: bugünkü
1: sen sonradan geldin
5: de
1: falan dediler. Bak, onlarla da kavga
5: bugünkü
1: etti.
5: Bugünkü tweetinde de aslında diyor ki hadi yürüyelim arkadaşlar evet. Diyor. Çabuk diyor. Bu kurultay diyor. Eylül'de başlayacak. Nereye kadar gidecek? Doğru bir okuma yapıyor. Kendisi bence ayrılacaklar arasındadır. Bekliyor şimdi. Hani Özgür Özel'in ilk işaretini bekliyor. Adnan Bekir beni. Benim kişisel görüşüm de Cumhuriyet Halk Partisi ile zaten yan yana durdurulabilecek isimlerden bir tanesi değil ya. Partinin söylemleri ve ideolojisiyle isim de uyuşmuyor. Zaten biraz hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yola çıktığı yöntemi ve eline aldığı şey yanlış olsa da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yola çıkış sebeplerinden bir tanesi Adnan Bekir zihniyeti. Ümit Dikbayır aynı şekilde bence burada olması gereken en başta gibi. Yani kendi partisinden evet kendi partisinden nasıl kovulacağını kendi partisi bile bilemedi. Tacizden girdi başka bir şeyden çıktı Yüksek Disiplin Kurulu'ndan ama geldi. Zaten bir partiye girerken gördük CHP'ye bile çıkarken gördüm evet, ben. Evet. 2 ay, 3 aydır bir şey yaptı mı?
0: Başka hiçbir şey yok.
5: Şunun için söylüyorum. Bunların zaten Cumhuriyet Halk Partisi rahatsızlıklar vardı. Evet. Bir rahatsızlık vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun var. Söylemlerinin bir karşılığı vardı. Hadi bugünkünü saymayalım. 17 tane belediye başkanı bu partiden rakibe gitti ya. Bir sorun var demektir
1: 18.
5: Bu yani.
1: Ya çok acayip.
5: Bugün 18 oldu. Hadi
1: o şeyi söyledi bana
5: ama
1: Kerem.
5: Ama şey çok doğru.
1: 76
5: şey.
1: Tane belediye başkanı AK Parti'ye geçmiş bu yerel seçimlerden sonra.
5: Evet.
1: Ya bunun 17 tanesi CHP'li.
5: Bugün 18 oldu.
1: Yani bugün dün 17, 18. Belki bugün
5: çoğunluğu
1: 17.
5: Yeniden
1: yapar. Bilemiyorum.
5: Çoğunluğu yeniden yapar.
1: Anladım.
5: Bu siyasetteki bu ahlak sorunu da ayrı bir şey. O belediye başkanlarının
0: anladım.
5: Böyle kronik taraf değişimi
1: yalnız
5: falan
1: ben hayatta bir Bekir tanırım. O da Boris Bekir. Çok iyi bir tenisçiydi.
0: Ona saygımız sonsuz.
1: Müthiş bir tenisçiydi.
0: Faruk Bey son cümle söyleyeyim. Bu iki vekilin kariyerine bakalım. İkisi de MHP'de başlıyorlar. Sonra biri Demokrat Parti'ye, biri İYİ Parti'ye gidiyor. Evet. Sonra CHP'ye geliyorlar. Şimdi de çok normal yani CHP'ye bir...
1: Ama CHP'ye katkı veriyorlar yani.
0: Ya şimdi ya o katkı Faruk da tartışılır.
1: Şey CHP'ye katkı veriyor.
0: Ben size
1: Ertuğrul
0: Akar,
1: kısaca söyle. Murat'tan da görüş alıp sonra acayip
4: partiler,
1: bir dokunulmazlık
4: bir
1: işine
4: şey
1: gireceğiz.
4: Bak bir şey söyleyeceğim. Ya bunların bu demokrasi anlayışları bunları rahat erdirmeyecek. Niye? Bak şimdi bu İYİ Parti'ye... Kıymetli meslektaşım çok güzel bir ifade kullandı. Vekil aldık verdik dedi. Ya İYİ Parti'yi kuran CHP'nin kendisi değil mi ya?
0: 15 vekil verdi.
4: Evet. E şimdi zaten Adnan Bekir o zaman
3: Kemal CHP... Kemal Bey yapmadı mı bu?
4: Yani yaptı. Adnan Bekir'i CHP oraya getirdi zaten.
6: Ama ben yani şimdi, ben Adnan Bekir'i... Bu akşam ilk kesimde katılmıyorum.
4: Hayır bir dakika, bir dakika. İyi Parti'yi kim kurdu?
6: Sayın Akşener. O değil.
4: Cumhuriyet Halk Partisi.
6: Bak kurduğum bir cümle diyelim. Çok sıkıntılı. Söyleyeyim mi?
4: Söyle.
6: Bunların bu demokrasi anlayışı.
4: Heh, oraya geleceğim.
6: Şimdi ya şimdi bak. Demokrasi iyi bir şeydir. Yani parti içi demokrasi de iyi bir şeydir.
4: Parti
6: ülkede
4: içi
6: de iyi bir
4: demokrasi
6: şeydir.
4: Olmaz. Yani ülke,
6: o zaman ne tek tek
4: parti
6: sözlülük
4: mi olacak? Parti içi demokrasi mi olur
3: orada
4: ya?
3: Orada Cumhuriyet Halk Partisi çok yanlış işlere girdi.
4: Heh, olur. Bravo. Tamam bak mı? Kavramı.
3: Şimdi burada konuşturmayın beni.
6: Kim partisi?
5: Kim yanlış? Kim?
3: Cumhuriyet Halk Partisi çok yanlış işlere girdi.
0: 2016-17 sürecini söylüyor.
3: Evet.
0: 2016-17 süreci.
3: Çok yanlış şimdi işlere burada... girdi. El birliğiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğiyle MHP'ye operasyon çekilmek istendi. Ama bravo. Başaramadılar.
4: İyi Parti, ben operasyon iyi diyemem. Parti operasyon. Kurdular.
6: Bir saniye. Önemli şimdi burada, bir konu ama bugün değil.
3: Bugün bugünkü zaman evet. Şey değil.
4: Burada,
3: o, konusu peki. Değil.
4: İşte özellikle bunların demokrasi anlayışı diyorum. Çünkü içini doldurma şekilleri hatalı. Kaosu, kavgayı fikir istişaresi peki. Olarak kabul etmek doğru değil.
6: Peki.
4: Cumhuriyet Halk Partisi burada problem yaşıyor.
6: Tamam.
4: Eğer siz lider üzerinden bir politika belirlemek istiyorsanız parti içinde liderin sözünün üstüne söz dışarıya karşı söyleyemezsiniz.
6: Teşekkürler. Murat, sevgili Murat, bu iki isim CHP'den ihraç edilir mi, edilmez mi? Kısa lütfen. Sonra tekrar hemen döneceğim sana.
7: Peki. İki isimin de toplumsal popülaritesi, daha doğrusu sokak siyasetini çok iyi yapabilen, başarabilen iki siyasetçi. İkisi de sağdan, özellikle ülkücü milliyetçi camiadan gelmiş iki isim. Mart ayının sonunda yaptığımız Ankara genelinde büyük bir kamuoyu yoklaması vardı. Şehrinizin en beğendiğiniz milletvekili kimdir diye sorduğumuzda, az önce isimleri de geçti stüdyoda. Birinci sırada Adnan Bekir %16.2, ikinci sırada da Osman Gökçek %15.9. Ankara milletvekili öyle bayağı bir okumuş, yazmış, televizyonlarda da ciddi ciddi konulara ve memleketin ciddi sorunlarına eğilen ismin listeye bile girememişti. Bana bir dert yanmıştı. Dedi ki bu kadar uğraşıyoruz, bu kadar çabalıyoruz.
4: Evet.
7: Hala buralarda bu kamuoyu yoklamalarında daha iyi ismimiz çıkmıyor mu? Sokak siyasetini bilen isimler. Cemal Enginyurt için de şöyle bir hatıramı anlatayım. Cemal Bey, Cemal abi daha doğrusu ben Cemal abi diyorum kendisine. Ankara'da böyle bir iyi bir mekanda mekana geldi bir sabah kahvaltısı zamanı. Oturdu ve mekandaki böyle daha CHP profilinde ileri yaş grubundaki hanımefendilerin neredeyse mekandaki hanımefendilerin tamamı Cemal abiyle fotoğraf çektirmeye sıraya girmişler.
5: Abi Sözcü ve Halk TV etkisi olmuş. Parktaki... Yani ben yaptım diye demiyorum. Cemal Enginyurt'u evet. Da yani orada ben çok o etki yani.
6: Onu diyor bak ben yaptım Sözcü TV'de diyor. Ben kurdum oraları diyor Alişer de.
5: Neyse ondan değil. Cemal Bey de orada gerçekten bu arada reytingi de çok yüksek. Evet. Onu da söyleyeyim yani bilimsel bir şey söyleyeyim. Arzale, yani, sabit tut kelebekte izleniyor.
6: Hatta diyor ki bu siyaseti ben dizayn ettim diyor. Bir not daha.
7: Evet. Evet. Bir de bu en son Sayın Özgür Özel'in Güven Park'taki bayramın dördüncü günündeki dört veya üçtü günündeki bayramlaşmada oradaki kitle de arkadaşların gazeteci arkadaşlardan da aldığım bilgi mesela orada o CHP kitlesinin daha doğrusu Özgür Özel taraftarlarının en böyle kendisine sempati duyarak en çok ilgi gören isminin Adnan Bekir olduğunu arkadaşlarımız bana anlatmışlardı. Yani bu sokak siyasetini becerebilen isimler eğer CHP'de bir siyaset yapma yolunu bulamazlarsa kendilerine yeni baştan başka kanallarda siyaset yapma yolunu bulabilecek yetenekte ve kabiliyette isimler. Onlardan biri de Sayın mesela Sayın Mustafa Sarıgül'dür. Gidin Erzincan'da, Erzincan'da da yine %40 oranında yeniden kendisinin bir popülaritesi ve yeniden kendisini milletvekili seçtirecek kadar bir karşılığı olan bir isimdir.
6: Ama bugün ben Sarıgül'ü Özgür Özel'in grup toplantısında gördüm. Yanlış mı gördüm? Orada.
0: Olabilir tabii.
6: Sizinle beraber değil herhalde.
0: Yok ben Sarıgül'ü evet. Şeyde genel merkezde
6: o
0: hiç
6: Özgür Özel'le beraber hareket ediyor. Şimdi Kerem şu 4 numaralı evet. Ledivi getirsene görelim. Hasan abi sana bir şey okuyayım.
5: Oku.
6: Şöyle bir iddia var kulislerde. Kılıçdaroğlu delege imzasıyla kurultaya gitme talebini reddederse Özgür Özel ve ekibi mahkemeye başvurarak Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine çağrı heyeti atanmasını talep edecek. Bunu tamam. Duydun mu?
8: Duydum.
6: Ne anlama geliyor bu?
8: Buna şunu da ekleyerek devam edelim.
6: Lütfen.
8: O parti meclisinden istifa ettiği söylenen 27 kişinin istifa dilekçelerini biz kabul edemeyiz. Mahkemenin kapısını göstermişti.
6: Doğru, doğru.
8: Müslüm Sarı. Onların mahkemeye gideceğine dair de bir şey var. Onu da ekleyerek konuşalım. Demek ki şu, hani burada ilk bölümde konuştuğumuz ve Özgür Özel'in ne yapmak istediği ve İmamoğlu'yla nerede ayrıştığı nokta burada da ortaya çıkmış oluyor. Özgür Özel bütün yolları denemek, bütün bak şu seçeneği de yaptık, bunu da yaptık. Bak, en sonunda biz Kılıçdaroğlu'na karşı topladığımız imzalarla yani kurultay delegesi imzalarını götürdük, genel merkeze verdik. Onlar bunu hiç yokmuş gibi kabul ettiler. Biz de bunun üzerine bu delegelerin imzalarıyla beraber mahkemeye gittik.
6: Mecbur kaldık.
0: Mahkeme AKP yargısına mı? Onlar AKP yargısı diyor. Mahkeme demiyor. Biliyorum. Hayır onların diliyle anlatınca.
8: Ha, AKP yargısı. Yani. Şimdi
6: ya bir saniye Hasan abi şimdi bir şey demeyeyim diyorum yok, soru olarak. Ya. Gene de sorayım ya özür dilerim kesin.
8: Estağfurullah.
6: Bunu Özgür Özel söylüyor değil mi? AKP yargısı.
0: Ben demiyorum onlar diyor.
6: Kim diyor?
0: Özgür Özeller diyor.
6: Ya ben hayatım boyu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sayın Cumhurbaşkanı'nın yargısı her şey onun diye 1 milyon kere duydum. Yani bu Türkiye'de...
5: Ya adalet yürüyüşü yaptı.
6: Öyle değil mi?
5: Adalet yok diye yürüyüş
6: yaptı. Adalet yok diye yürüyüş yaptı Kemal Bey. Hani ben gerçekten CHP'de mesele anlaşılsın. Bu bizim sorunumuz değil, benim iş değil. Ama herkes her şeyi anlasın diye söylüyorum. Yani... Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu bir günde mi bu hale geldi? Mesela AKP yargısı diyor. Ya Türkiye'de AKP yargısı diye bir şey kullanılmamalı. Yani bunu Kemal Bey de söyledi defalarca 10 yıl boyu, 13 yıl boyu. Hani bunları söylerken bu tarihi de insanların hatırlayabileceğini düşünmüyorlar.
0: Kesinlikle yani zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçmiş açıklamaları ortada. Sayın Özel'in de ortada ama işlerine gelince mahkeme oluyor, işlerine gelince AKP yargısı oluyor. Ben bunu eleştiriyorum avukat olarak.
3: Ama her iki tarafta da aynı
6: işte onu anlamaya çalışıyorum. Onu söylemeye çalışıyorum.
5: Yani o şöyle bir şey.
6: Yani mesela onu söylüyorum yani. Kemal Bey'in söylediklerini de bir hatırlıyorum.
0: Kemal Bey son yayında da buna değindi. Ben diyor bunu siyasi davalarla ilgili söylüyorum. Yolsuzluk, rüşvet gibi meselelerde siyasetin egemen olduğum değil, yargıçların çalıştığını görüyorum gibi bir anlatımda bulundu hatırlarsanız.
6: Hani Kemal Bey'in söylediklerinin aynısını Özgür Özel söylüyor. Hı hı. Aynısını söylüyor yani. Aslında tamam, bir değişiklik tamam. Biz izliyoruz.
8: Tamam, ya şöyle bir şey. Bu perspektiften bakınca AKP yargısının Özgür Özel lehine karar vermeyeceği de çıkabilir.
6: Yani ha, öyle de öyleyse, çıkabilir değil mi?
8: Öyleyse.
6: Tabii.
8: Tamam. Ama şöyle bir şey var.
6: Evet.
8: Biz bu mutlak mutlan kararı ve tedbir, yani bu, o karar verirken verilen tedbir meselesinin ana gerekçesinin delegenin kararının fesada uğradığı, iradesinin fesada uğradığı meselesi. Fesada uğramış bir delegenin verdiği imzanın karşılığı ne olur sorusunu da sormamız gerekiyor.
6: Doğru.
8: Hukukçular verecekler bu cevabını.
6: Şu ama arkadaki ben söyleyeyim. Çağrı heyeti.
8: Bak, o cevabı
3: ben de bir şey söyleyebilirim.
8: Ama ben son cümlemi söyleyeyim. Ben şunu söylüyorum.
6: Buyurun.
8: Özgür Özel...
6: Evet.
8: Bana hiçbir kapı bırakmadılar. Hiçbir yol tanımadılar. Burada yaşam hakkı tanımadılar dediği güne kadar, diyeceği güne kadar bu mücadelesine devam edecek parti içerisinde.
6: Alişer, bu dedikoduyu duydun mu?
5: Evet, ya bu dedikodu mu? Yapacaklar.
6: Böyle mi? Çağrı heyeti mi çağıracak?
5: Yani bütün fırsatının bulunduğu her yerde mahkemeye gidecek. Her yerde genel merkezin kapısına gidip bunu da yaptım ben diyecek. Çünkü sonra dönüp buradan ayrı, bak bu baba ocağından ayrılmak kolay iş değil. Bunu tabii. Ayrılırken şunu anlatacaklar. Onu yaptık, bunu yaptık, şunu yaptık, artık her şey bitti, biz ayrılıyoruz diyecekler.
8: Peki yani gelin peşimden diyecek o zaman
3: şey
8: işte. Hani ayrılıyorum, gelin bir şey peşimden. Bir göç istiyor. Tabii. Yani şu bir göç de yapması gerekiyor tabanda.
5: Göçü de konsolide ediyor işte.
8: Tabanı da göç ettirmesi gerekiyor. Yoksa ben ayrılıyorum.
6: Taşıması lazım değil mi? Oyunu da peşinde taşıması lazım bir işe yarasın.
8: Yoksa o tabanın belli bölümünü en azından alıp götüremezse... Ne olacak ki? Yani bu siyaset yapıyorsun. Herhangi bir, işte efendim biz yeni bir parti kurduk.
6: Kurdun da seçmen destek göre, vermiyorsa tabii, kur da kur yani tabii. Ne olacak? Doğru. Bir şey diyecek Müftüoğlu, farklı bir şey diyeceğim diyor.
3: Evet, farklı bir şey diyeceğim. Bunu bence çürütür.

0: Öncelikle Yiğit'e şunu sorayım. Eylül'de resmi olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi kongre kararı aldı mı?
1: Eylül'de mahalle kongrelerini başlatacak kararı aldı.
0: Karar
1: Takvimdi
0: alındı.
1: diye.
0: O halde eğer olağan kongre kararı alındıysa olağanüstü kongre kararı anlamıyor.
1: Uygulanamıyor zaten.
2: Evet.
0: Bu
1: Çok doğru.
0: durumda Sayın Özgür Özel
1: Çok iyi.
0: Atacak olduğu adım boşa çıkıyor.
2: Bir saniye. Peki,
0: evet.
2: Dur.
3: O neye
2: güzel.
3: benziyor biliyor musun?
2: Bak, gerçekten.
3: İstifa eden belediye başkanını istifa dilekçesini yayınlamayıp biz attık demek gibi bir şey olacak.
2: Aynen.
3: Yani.
2: Bak hemşerim yine imdadıma yetişti.
0: Aynen.
2: Çok önemli bir şey bu. Neden? Yiğit Acar, aklıma çok ilginç sorular getirdi.
1: Tabii.
2: Kemal Bey, bu Özgür Bey'in çağrı heyeti talebinin önüne geçmek için mi bu kurultay tarihlerini
1: Hayır.
2: açıkladı?
1: Özgür Bey'in oyun planına karşılık
2: Ama bak,
1: olarak
2: o diyor ki eğer
1: Hayır,
2: bu alındıysa,
1: söylüyor.
2: Resmi olarak alındıysa o zaman bu çağrı düşüyor diyor. Bunun
3: Ama
2: anlamı
3: bunu ilan
2: kalmıyor.
3: Etmişlerdi. Çok, çok... Daha önce de ilan etmişlerdi. Çok özür dilerim.
1: Evet.
3: Ben cevap verdim ama
1: Tabii.
3: soru... Ya biz... olağan kongre sürecini başlattık dediler ve dediler ki biz çağrı şu anda mahkeme kararıyla geldi ya Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Evet.
3: Biz olağanüstü kurultay yapamayız. Çünkü önünde bir tedbir var. Ama biz olağan kongre sürecini başlatabiliriz diye açıklama yaptılar.
2: Da bu iki seneye Hayır. gider.
3: Ya
2: ben nereye gider?
3: Yapayım,
2: gider.
3: Gitmez, gider de gitmez.
2: Bakın,
3: bunu ilan ettiler
2: ya.
3: Zaten.
2: Bu, bu düşünülmesi
4: bir
2: gereken
4: şey
2: bir şey.
4: Bak tedbir kararı 5 senede kalkmadıkça 5 senede hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Yalnızca mahkeme karar verirse sunulan delillerle tedbir sebepleri ortadan kalkmıştır diye ancak o zaman yapılır.
2: Kurultaya gidebilir.
4: Tabii olan
2: Yani
4: olan
2: böyle şeyler o.
4: Abi yok hikaye hepsi
2: Allah
4: ya.
2: Allah.
4: Abi hepsi
2: Şimdi,
4: hikaye.
2: Ya gerçekten.
0: O zaman Kemal Bey de kurultaya
2: O zaman Kemal Bey nasıl alıyor bu kararı?
4: Kemal Bey süreç başlatıyor.
3: Süreç.
2: Ya süreç başlatsın.
4: Süreç Takvim. Başlatıyor.
2: Kalkmadı
4: kurultaya
2: tedbir.
4: Gitmiyor. Devam
2: Senin
4: edecek.
2: Senin söylediğin gibi oldu. Kalkmadı
4: Devam
2: tedbir.
4: Devam edecek. Tüm ilçeler bitecek. Büyük kongre bekleyecek. Bekleyecek
1: tedbir
4: abi bekleyecek.
1: 38. olağan
2: o zaman
1: kurultayı
2: yani, o zaman,
5: mahallede yapabiliyor
2: o zaman,
5: muyuz?
2: He?
5: Bir dakika ben ilçelerde yapabiliyor
4: muyuz? Onları teşkilatlar yapacak sadece büyük
1: Aynen.
4: kurultaya.
5: Genel başkan seçilecek
4: Tabii,
5: kurultayı
4: oraya,
5: yapalım.
1: Genel başkan
4: yapamayacak.
1: Parti meclisi ve yüksek.
5: Yani gerekirse yapacağız sonra.
4: Yargıtay'dan 5 sene sonra mı karar çıktı? Velev ki diyorum. 5 sene
2: burada,
4: bekleyecek.
2: Burada ben bir şey söyleyeyim mi?
0: Öyle
2: yani burada Özgür Özel.
3: Ne istiyorsun?
2: Bu partiden çıkar gider
3: Hayır,
2: yani.
3: Ne istiyorsun?
2: Abi, bak, ben yapamıyor gel kurultayı yapamıyor ki.
1: Yaparsınız Faruk Bey.
4: Abi bir şey tutarsızlık
1: zaman atıyor.
4: Bir tutarsızlık örneği vermek istiyorum.
2: Evet.
4: Bak, niye Özgür Özel'den lider olma tutarsızlığını söylemek
2: ya
4: istiyorum.
2: Olur olmaz
4: ya.
2: O.
4: Ya benim kanaatim
2: Sen
4: bu
2: kendi
4: ya.
2: Görüş tamam.
4: Bak İstanbul'a Gürsel Tekin, Sayın Gürsel Tekin ve ekibi ne olarak görevlendirildi?
1: Çağrı
4: mahkeme?
1: Heyeti.
2: Çağrı heyeti.
4: Peki... Siz onların ifadesini dahi almadan kafa kopardınız o partinin baba ocağı dediğiniz yerin evlatlarının. Şimdi ne oldu da sen çağrı heyetine muhtaç oldun?
2: O genel merkez için istiyor.
4: Çağrı heyeti kötü bir şeyse, CHP'ye tırnak içinde çökmek demekse niye çağrı heyetine talipsin?
2: Gürsel Tekin şu an izliyorsa seni yaşa be Ertuğrul falan diyor.
4: Yaşa maşası yok ben doğru bir soru soruyorum Özgür Özel'e.
1: Hukukun sorusunu soruyorum.
4: Evet. Nasıl doğru soru soruyorum.
2: Bak nasıl doğru.
1: Biz de avukatız, hukukçuyuz, bakıyoruz.
5: Gürsel Tekin'in tutarsızlık.
4: Gürsel Tekin'in suçu neydi o zaman? Gürsel Tekin'in suçu neydi?
1: Aynı gece attım dedi partiden. Yayına çıktı. Halk TV'de de Gürsel Tekin'i partiden attım dedi.
2: Eğer bu doğru bir yöntemse diyorsun.
4: Tabii.
2: Ertuğrul Akar. Gürsel Tekin'i bir gecede partiden attım diyen Özgür Özel
4: ifadesini
2: dahi
4: savunmasını dahi almadı.
2: Bir yere dayandırdıysa o zaman Kemal Kılıçdaroğlu da çıkar ve Özgür Özel'i bir gecede partiden
1: hayır,
2: attım
1: hayır,
2: diyebilir
1: onu,
2: mi diyorsun?
1: Onu demiyoruz canım.
4: Hayır ya başka bir şeyden bahsediyoruz biz burada. Bak bir şey söylüyorum.
0: Hayır ama Faruk'un söylediği anlamına da geliyor.
2: Herhalde bir şey söylüyorlar.
1: Özgür Özel
0: geliyor,
1: bunu
0: geliyor.
1: Bu kadar zararlı bir meyve olarak görüyordu. Bunu,
0: tamam ama,
1: bunun içinde bulunan
0: bu
1: bir insanı aynı gün
0: ama.
1: Partiden attım diyorsa.
2: O şöyledir. Benim,
1: kötüyse.
2: Benim televizyonculuk hayatımdaki en büyük talihsizliğim şudur. Karşımdaki bir şey anlatır. Ben de anlattığı şeyi kendi sesimle bir seslendiririm. Sonra karşıdaki dehşete düşer. Ben
4: Hayır,
2: mi bunu
4: sen,
2: sen söyledin yani.
4: Sen
2: ben
4: başka
2: söylemedim
4: açıdan
2: ki.
4: Bakıyorsun. Bak.
2: Ben söylemedim. Mesela
4: Abi, sen başka
2: ki,
4: açıdan
2: bak,
4: bakıyorsun.
2: Bak şimdi, diyorsun ki Gürsel
4: Burada
2: Tekin'i...
4: Burada bir tutarsızlık var.
2: Bak bir saniye. Gürsel Tekin çağrı heyeti falan. Bir gecede ne dedi Özgür? Aldım seni görevlendirdim. Öyle demedi
1: aldım
2: mi?
1: Değil,
4: görevden
1: partiden
4: aldım
1: attım,
4: demedi
2: partiden
4: ya.
2: Attım, partiden attım. Kemal
4: İhraç
2: Kılıçdaroğlu da geldi partinin başına. Dedi ki... Özgür Özel ben de seni partiden attım.
1: Demez.
4: Bak yetkisi var mı sorusuyla yapar mı?
1: Bir aydır dedi mi?
4: Bak yetkisi var mı sorusuyla yapar mı sorusu ayrıdır.
2: Peki.
4: Yetkisi var mı? Evet. Yapar mı? Bence sürece yaymak istiyor. Neticede Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'yla birlikte bir hafif de olsa bir hareketlenme yaptı.
2: Peki.
4: Onu mağdur etmeden o taban kaymasını engellemek için bekliyordur.
2: Peki. Şimdi aradan sonra bu hafta AK Parti'ye geçecek bazı CHP'lilerden. Belediye mi bunlar Kerem? Belediye yani. Bak bazı belediye başkanları varmış.
1: Ne yazık ki. Ne yazık ki.
0: Ne yazık ki diyor.
2: Peki. Doğruluyor. Döneceğiz. Çok önemli isimler var. Az sonra.

0: kaza geliyorum demez. Ama bunlar geliyorum der.
1: Mehmet Bey, geliyorum buradayım.
2: Mehmet Bey, geliyorum Mehmet Bey, bekleyin.
3: Mehmet Bey, her zaman yanınızdayız.
0: Siz siz olun, kendini hasar danışmanı olarak tanıtanlara güvenmeyin. Sigortam 360 uygulamasından online kaza tutanağınızı doldurduktan sonra sigorta şirketinizle iletişime geçin. Verileriniz güvenliğinizdir. Kimseyle paylaşmayın. Türkiye Sigorta Birliği.
4: Vallahi Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Türkiye siyasetinde aslında CHP'nin de şöyle bir tarafı var. Bütün bunlar oluyor. Hani onu Cumhuriyet Halk Partisi için kullanmak yersiz bir şey ama gündemde yani. Şöyle, dalgalı problemler yaşıyor, sorunlar yaşıyor. İşte ayrılanlar, katılanlar, bölünmeler, çatlamalar, şunlar bunlar. Yani mutlak mutlan, tarihte ilk kez oluyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde isimler. Kılıçdaroğlu. Böyle masaya vurmuştu, hatırlayın yani. Gitmiyorum demişti. Yok,
5: buradayım.
4: Hasan buradayım, buradayım demişti. Buradayım. Hasan abi gel. Gel gel. Gitmiyorum demişti falan. Geri geldi yani, bir sürü şey yaşandı. Dolayısıyla CHP'de bütün bunlar olurken elbette CHP'nin zararına olan şeyler de oluyor ama bir şekilde de gündemde. Yani Türkiye uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi'ni iç siyasette konuşacak. Tayyip Bey CHP ile ilgili bu durumu şöyle anlatıyor. Bir günde kavga etmediğiniz gün yok diyor. Her gün diyor aranızda bir kavga var, bir gürültü var diyor. Ama CHP Türkiye gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Şimdi araya giderken sevgili Murat, burada tahtaya bir isim listesi getirdik. Şimdi arkadaşlar genel gördüler, görecekler. Hemen sen de oradan göreceksin. AK Parti'ye geçeceği konuşulan isimler. CHP'li Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı. Ya böyle yazdılar parantez içinde, Yakup Bey bunu yalanlıyor. Ama Türkiye'de her gün bir şey değiştiği için dedikoduları da alıp buradan gösteriyoruz. Yoksa Yakup Bey bunu yalanlıyorsa benim şahsen bir televizyoncu olarak muhatabım Yakup Bey'dir. Söylediği şey doğrudur. Ama bu tartışılıyor, konuşuluyor.
6: Ama Yakup Bey üzerinde söylemiyorum ama haftaya da geçerse şaşırmazsın. Ha, Türkiye'de işte için yaşıyoruz bak, yani öyle bir sorunumuz
4: var. Çok güzel Alişer. Yani bunun için özellikle şimdi yalanlıyor, yok diyor. Bir bakıyorum bir hafta sonra geçmişte grupta gördük, rozet takılıyor falan. CHP'li Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç. Satılmış Bey diyor ki ben gitmeyeceğim diyor. O da yalanlıyor. CHP'li Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör. Ertunç Bey diyor ki ben de gitmeyeceğim diyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağım diyor. İyi güzel. CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan. İyi Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı. Sevgili Murat, bu isimler önümüzdeki hafta AK Parti grubunda Cumhurbaşkanı tarafından rozet takılarak AK Partili olurlar mı? AK Parti'ye hoş geldiniz denilebilir mi bu isimlere?
7: Şimdi beyan esastır. Özellikle Nallıhan Belediye Başkanı Sayın Ertunç Bey'in geçtiğimiz gün kendi X hesabından yapmış olduğu paylaşım çok sert bir paylaşımdı. Sayın Mansur Yavaş'la beraber bu yola çıktık.

0: belediye başkanlığını, ilçe belediye başkanlığını beraber kazandık.
1: Evet.
0: Onunla yol yürüyüşüme devam edeceğim. Ve özellikle orada bir gazeteyi de ağır suçladı. Ne bir başka partiye ne de bir yeni oluşuma geçmeyi düşünmüyorum diyor. Orada da biraz da o Sayın Mansur Yavaş'tan da bu konuda istişare etmeden böyle bir paylaşım yapması da çok olası görünmüyor. Görünen o ki orada da hem de bu yeni oluşum meselesinde de CHP'de işte bu tartışılan yeni parti kurulma süreçlerinde de yer almayacağını Ertuğrul Bey açık bir şekilde belirtmiş oldu. Yani açık beyanda bulundu. Diğer iki belediye başkanıyla da şahsen tanışırım. Onların da Sayın Yavaş'la ilgili yani CHP'de siyasetlerine Sayın Yavaş'la başladılar. Her ikisi de milliyetçi, ülkücü gelenekten gelen isimler.
1: Evet.
0: Sayın Mansur Yavaş'ın bu saatten sonra çok da bir canını sıkacak efendim bu yol ayrımına gidecek bir durumları çok görünmüyor. Bunların içerisinde bir de Ankara'da Polatlı Belediye Başkanı için bu tür laflar, sözler duyulmuştu. O da aynı şekilde tıpkı Nallıhan Belediye Başkanı gibi kesin bir dille yalanlamıştı. Ama zaten Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan uzun zaman oldu koptuğu ve o görüşmelerin ilerlediği konusunda Ankara kulislerinde biz de duyuyoruz. Rasim Bey'le bir tanışıklığım yok ama siyasi geleneği zaten AK Parti'den İyi Parti'ye gelmişti. Belediye başkanlığını da aslında İyi Parti'nin belediye başkanı olarak İyi Parti'nin parti oyundan ziyade kendisinin şahsi oyuyla zaten o belediye başkanlığını kazandığı zaten anket şeylerde de seçimlerde de karşımıza çıktı. O
1: Evet.
0: yüzden ben ilk üç ismin olası olmadığını ama kalan iki isim Sayın Özaslan'ın da Sayın Rasim Ağaran'ın da AK Parti'ye geçme ihtimallerinin olduğunu düşünüyorum. Bir de bu geçtiğimiz hafta çok yoğun yaşandı Faruk Bey. Bu şimdi önümüz Sayın Özgür Özel özellikle belediye başkanlarına bir tavsiyede bulundu. Dün Aytunç Bey'in hatta Aytunç Bey'e de ifade etti kendisi Aytunç Erkin'e. İşte eğer yeni bir parti kursak bile partiden kopulmaması gerektiği yönünde.
1: Nasıl mesela
0: Aynı
1: o nasıl olacak? Yani
0: şekilde
1: yeni parti kurdun, partiden kopmuyorsun, iki arada bir derede.
0: evet.
1: Yani gövden burada, aklın orada. Bu siyaset de pek verimli olmaz. Yani siyaset böyle topyekün bir arada bir mücadele cephesidir. Yani burada bir şeye inanmış insanlar toplanır ve devam eder. Yani Özgür Özel yeni parti kuracaksa kurar. Kurmayacaksa Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalır. Hasan abi diyor ki oradan ihraç edilmeyi
0: Evet.
1: bekliyorlar diyor yani en sonunda.
2: Şöyle ihraç edilmese bile şimdi artık çıkışımız
1: kurmak
2: kalmadı.
1: Kurmak zorunda kaldık.
2: Abi, evet.
1: Onu oraya gelmek istiyorlar diyor. Yani öyle olur mu sence? Hani yarı orada yarı burada.
0: Şimdi bugün bir de İsmail Saymaz Bey'e Sayın Mansur Yavaş bir röportaj vermiş. O röportajda da gördüğümüz kadarıyla aslında bu iki röportajı hem Sayın Özgür Özel'in hem de Sayın Mansur Yavaş'ın röportajlarını alt alta koyduğumuzda geçtiğimiz haftaydı sizin programınızda yine seyretmiştim. Sayın Mehmet Müttüoğlu'nun Mehmet abinin orada bir bilgi paylaşmıştı sizinle yeni
1: Mansur
0: kurulacak
1: Yavaş'la
0: partiye
1: ilgili.
0: Geçmeyecek. Aslında evet. Aslında Sayın Özgür Özel değil Mansur Yavaş hiçbir şu anda CHP'den seçilmiş olan hiçbir belediye başkanının yeni partide olmamasını istediğini ifade etti. Sayın Mansur Yavaş ise İsmail Saymaz Bey'e verdiği röportajda görüyoruz ki bu tür tartışmalardan oldukça rahatsız. Ta ki o eski o sobanın başında Sayın Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'le yaptıkları bu partinin Cumhurbaşkanlığı adaylık süreciyle ilgili zamansız ve yersiz yapılmış tartışmaların hem siyaseten hem de bir sonuç alınamayacağını ve daha da geriye götüreceğini, sizi yıpratacağını, kendilerini yıpratacağını belirtmişti. Sayın Mansur Yavaş ta o soba başında yaptıkları görüşmeden bu zamana kadar verdiği röportajda da görüyoruz ki aynı çizgide. 50 artı 1 gibi bir sistemle yönetiliyoruz. 50 artı 1'in zorunluluğu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde değil yüzde bugün için %30'larda olan CHP'nin birbirinden ayrışması, bölünmesi, bütün muhalefetin bir şekilde CHP'nin omurgasıyla bir arada durmasından sonra ancak %50 artı 1'in alınabileceği ve Cumhurbaşkanlığı

0: seçiminin kazanılabileceği apaçık ortada. Bu matematik eğer işlemezse zaten galiba geçen haftaydı yine Mehmet abi bahsetmişti. Eğer muhalefette bu matematik işlemezse Sayın Mansur Yavaş'ın da zaten bu noktada muhalefetin bir parçasının %10, 20, 30 artık hangi parçaysa o parçasının Cumhurbaşkanı adayı olarak netice alamayacağının da farkında olduğunda zaten orada o Cumhurbaşkanlığı sürecini çok işleteceği ihtimali bugünkü siyasi duruşundan da siyasi söyleminden de çok belli oluyor. Şimdi Faruk Bey, 1 Temmuz'da bir ceza davası var.
1: Ya Murat, bu
0: mutlak
1: çok önemli bir şey.
0: Ilgili, daha
1: bak
0: doğrusu,
1: bu, özür dilerim, bu çok evet. Önemli. Tabii kim nereye geçti, geçiyor, geçmiyor da. Yani bu 1 Temmuz'daki ceza davası. Bu ceza davası Özgür Özel ve arkadaşlarını siyasi yasaklı hale getirebilir diyorlar. Doğru mu bu?
2: Bu getiremez.
3: Yok, orada bir şey yok.
0: Şimdi 1 Temmuz'da ceza davası var 38. kurultay. Ama orada bir ters işlem oldu. BAM mutlak butlan kararını verdi. Bu karardan sonraya da ceza davası kaldı. Buradan iki tane sonuç çıkabilir. Bir, bu davalardan evet Sayın Özgür Özel'le beraber 9 milletvekilinin daha Sayın Özgür Özel'in çekirdek kadrosunda bulunan 9 milletvekilinin daha bu kurultaya şaibe karıştırdığınız diye bir ceza çıkabilir. Ve ondan sonrasında meclise çünkü geçtiğimiz yıl Mayıs ayında o dosyadan ayrılarak fezlekeler daha doğrusu yazısı gönderilmişti mahkemeden bu isimler ayrılarak. Peki bu davadan 38. kurultayda herhangi bir yani sonucu etkileyecek bir şaibe olmamıştır kararı çıktığında BAM'ın aldığı mutlak butlan kararı ne olacak? Hemen sonrasında da Yargıtay'da şu anda görüşülecek olan evet. Mutlak butlanla ilgili kararda Yargıtay eğer butlana butlan kararı çıkarırsa ne olacak? Şimdi bütün bu konular masadayken ne Sayın Özgür Özel'den ne Sayın Mansur Yavaş'tan ne diğer partideki etkin isimlerden ne Sayın Mansur Yavaş'tan net hangi yol yürüyüşünü yürüyeceği konusunda ne kararını ne de bu konuda ne yapacağı konusunda bir belirmiş bir yol haritasını yakalayamayız. İşte birinci bölümde Hasan abi bahsetti. İşte Sayın Ekrem İmamoğlu'nun daha az etkisinde olacağı, Özgür Özel'in daha yoğun bir şekilde etkisinde olacağı bir yeni siyasi parti. Hasan abi el yükseltiyorum size. Bu yeni kurulacak siyasi parti CHP'de yaşanan bu hukuki süreçler bitene kadar o partinin genel başkanı dahi olmama ihtimali var. Yani dışarıda Özgür Özel CHP içerisindeki hukuki süreçleri bitirene kadar kalıp dışarıda böyle bir siyasi partinin kurulması, bir başka isim etrafında genel başkanlığında kurulması ve Özgür Bey bu süreçlerde oldu ki işte az önce bahsettiğim gibi Yargıtay'da BAM'a BAM çıktığı zaman da zaten partinin başına tekrar geri doğru, gelme yani. İhtimalini peki. Gözetiyorlar. Bir de şu süreçte son cümlem şu süreçte partinin 3 tane ağır topu Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Zeydan Karalar burada yeni parti kurulmasının önüne geçmek adına partide birlik beraberliği korumak adına hala Sayın Mansur Sayın Ekrem Kılıçdaroğlu'yla Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında bir diplomasi yürütmeye gayret ediyorlar. O birlikteliği korumaya gayret ediyorlar. Bütün bu fotoğraf bize aslında Ankara'da hiçbir şeyin net olmadığını ve doğru. Alınan kararların akşamdan sabaha dahi ben değişebileceğini gösteriyor.
1: Doğru. Peki Müftüoğlu da diyor ki Murat Karan'a bir soru sorayım mı ben diyor.
0: Efendim, buyurun.
4: Bu saydığınız 3 belediye başkanı yeni parti kurulmaması için bir baskı unsuru olarak mı kullanıyorlar daha doğrusu? Yeni parti kurulmasın, Cumhuriyet Halk Partisi'nde topyekün bir birlik sağlansın şeklinde düşünerek mi hareket ediliyor? Çünkü
0: şu ekranda gördüğümüz ilçe belediye başkanlarının
1: duyum önemliymiş. Müftüoğlu bugünlerde önemli şeyler söylüyor çok.
4: Ne Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ne de Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın CHP'den ayrılmayacağı hatta meclis üyeleriyle birlikte CHP'de kalacakları yönünde bir bilgi var.
1: Bunun amacı ne?
4: Teyiden de sormak istiyorum size. Bir,

0: muhtemelen biliyorsunuzdur diye. Mansur Yavaş da aynı pozisyonda durduğuna göre diğer belediye başkanları da Sayın Mansur Yavaş'la birlikte mi hareket ediyorlar daha doğrusu?
1: Kısa cevap lütfen.
2: Onu birlikte hareket etmekten ziyade mutlak mutlak kararı çıktıktan sonraki süreçte gördük ki bu üç büyükşehir belediye başkanı zaten hukukları da çok iyidir, birbirleriyle olan hukukları. Burada bu vakaya karşı hızlı bir şekilde oy ön almak ve parti içerisindeki kırılma dökülmeleri en aza indirgeyerek partiyi bir arada tutmak istediler. Sayın Özgür Özel'in aslında kimsenin partiden istifa et, belediye başkanları nezdinde partiden ayrılmasını istemiyorum iradesi, dün ortaya çıkan iradesi aslında biraz da bu üç büyükşehir belediye başkanıyla yapılan istişarelerdeki karşılıklı etkileşimden de olmuş olabilir miydi? Masaya getiriyor. Çünkü bu üç belediye başkanının da CHP'nin kurumsal kimliğine, aidiyetine ve yeni bir parti macerasına girilmemesi konusunda özellikle son dakikaya kadar hep bir arada durulması gerektiğini, peki, gayretlerini gösteriyorlar.
1: Çok teşekkürler sevgili Murat. Şimdi burayı bir görelim ben arkadaşlar. Burayı bir görelim. Yani bu belediye başkanları, isimler ortada. Geçer geçmez hani... Bu konuda bir şey söylemek isteyen değerli konuğum varsa söyleyebilir. Geçer mi geçmez mi? Kendileri yalanlıyor da.
3: Geçmez miden ziyade Türkiye'de bir siyasi ahlak yasası ve siyasi partiler kanunu değişikliğinin olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum. Bu siyasi parti geçişlerini milli iradeye zarar verdiğini ve doğru olmadığını düşünüyorum.
1: Kesinlikle katılıyorum.
3: Eğer belediye başkanı bir parti değişikliği yapıyorsa belediye başkanına istifa edecek. Çünkü bir milletvekili veya genel seçim gibi değil, şahsa genelde oy verirler veya bazı yerlerde partiye oy verirler. Şimdi bunu tespit etmek çok zor. Ben CHP veya AK Parti veya MHP logosuyla seçilmişim. Millet bana oy vermiş, kalkıp başka, bu doğru değil, millet adına doğru bir hareket değil. %100
1: katılıyorum.
3: Bunun değişmesini bekliyorum, olması da gerekiyor.
1: Çünkü yerelde Anadolu'da hepimiz Anadolu'nun şehir ilçelerinden, illerinden, vilayetlerinden geldik. Orada yerel seçimler çok heyecanlı geçer. Yani insanlar yine güvenmiştir, oy vermiştir falan. Yani sonra
4: sadece oy da vermez, gider çalışır.
1: Çalışır tabii.
4: Ve bu diğer... bazen karşı karşıya gelmeyi bile göze alarak Anadolu'da bu insan şey yapar yani. Yani akrabasıyla kavga ederler.
1: O seçmene mağdur, yani o seçmene hani o gönül kırıklığını yaşatmanın manası yok. İstifa edersin bak, doğru. Doğrusu bu. Mesela o önceki şeyi bak, bu isimler burada mesela şöyle anlaşılabilir. Ya bu cümleyi bir daha geriye gelsene Kerem. Bir önceki. Bir önceki, bunu da göreceğim. Yani mesela burada bir büyük şehir, burada da CHP, İYİ Parti, Saadet, DEM, Demokrat, DEVA, bunlar AK Parti'ye geldi. Yani orada oturdunuz da AK Parti'ye geldikleri için mi bunu söylüyorsunuz? Hayır, hayır canım, öyle değil, hiç alakası yok. Hayır. Ama siyaset Anadolu'da başka bir ruhla atar. Yani insanlar gitmişler, çalışmışlar, oy vermişler falan. O zaman istifa edersin, aynen söylediğin gibi olur. Bir de ötekileri, isimleri getir. Getir, onu da bir hızlıca görelim. Getir. Şimdi burada mesela Çerçioğlu en fazla şey olan. Hani burada çok ses getirdi Çerçioğlu'nun
5: geçmesi. En büyük nüfus onda çünkü.
1: Burcu Köksal öyle oldu. İşte Veysel Topçu. Hani diğer isimler ilçeler. Söke, Haymana. Haymana daha bugün müydü? Bugün değil mi? Bugün.
4: Bugün değil mi? Bugün.
1: Yani Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısında geldi. Önceki gün evet. Umut Yılmaz... Mustafa Güzel, işte Şehit Kamil, Karkamış, ondan sonra Aksu, Seydişehir. Yani bunlar daha ilçeler. Mesela Yeni Pazar'ı bilirim ben, Aydın. Buradan geçmiş. Altınova, Yalova. Altınova da önemli bir yerdir. Göle, Kars, Göle eskiden Kars'a bağlıydı, şimdi Ardahan'a bağlı. Rahmetli ilkokul öğretmenim Sebahattin Doğan, Göleli.
6: Çok güzel bir yer.
1: Sosyoloğumuz Nilüfer Göle, evet. Serik, Antalya önemli bir ilçe. Sultanhisar, Aydın. Ya Aydın da Çerçioğlu çok etkilemiş bu işi.
6: Çok.
1: Öyle değil mi? Tabii. Bak birçok yeri etkilemiş mesela. Sultanhisar'ı etkilemiş.
5: Üç ilçe. Yeni Pazar'ı etkilemiş.
7: Söke'yi.
5: Söke.
1: Söke çok önemli bir ilçe yani. Orayı etkilemiş. Hasan abi İzmir'de okudun değil mi üniversiteyi? Aydın'ı bilirsin.
7: İyi bilirim.
1: Şenol Öncül, Ortaköy, Çorum. Bu isimler geçmişler.
4: Ama bak şöyle bir şimdi
1: cümle... Belde bunlar. Yani görüşlere saygılıyız elbette. İsteyen istediği yere gidebilir. Ama Ertuğrul Akar doğru bir şey söylüyor. Siyaset oy veren insanlar Anadolu'da bunları pek böyle değerlendirmiyor. Açık açık söyleyeyim.
4: Şimdi bak bugün başka bir soruna da işaret ediyor.
1: Neye ediyor?
4: Şöyle bir şey. Şimdi ben çok katılıyorum. Abi istifa et, bağımsız devam et. Yani. Abi. Belediye...

0: belediye başkanından pek çoğu bir kere kalkıp böyle seçmenlerine ya da bize, kamuoyuna tatmin edici bir açıklama yapmadılar.
1: Tabii.
0: Yapsalar bile bir iki gazeteciye konuştular, mırıldandılar, homurdandılar ve bize şunu söylüyorlardı, CHP için söylüyorum. Özgür Özel'e ulaşamıyoruz. Parti içerisinde sorunlar var. Diyalog sorunu var. Bize ikinci, işte bize üvey evlat muamelesi yapılıyor. Ya da ne söylüyorlardı? Davalardan, iddialardan rahatsızız.
1: Evet.
0: Böyle geçtiniz. Bugün niye geçiyorsun abi? Bana mantığı ne? Kemal Kılıçdaroğlu geldi mesela bu ve diyor ki ben arınacağım diyor. Hani bugüne kadar olanla yanlışları düzelteceğim diye geldi.
1: Gitme o zaman.
0: Gitme. Bekle. Doğru Kemal. Diyor. Ha, Kemal Kılıçdaroğlu'yla sorunum var. Bu gelmesiyle sorunum var. Bunu da anlarım. Niye o zaman AK Parti'ye gidiyorsun? Yani rakibe niye gidiyorsun? Otur dünyada.
1: Hasan abi niye geliyorlar AK Parti?
0: Bir şey daha ekleyeyim abi, özür dilerim.
1: Dur,
0: bence
1: Hasan
0: bu
1: abi
0: iş
1: cevap versin.
0: AK Parti'ye
1: ya
0: de yarayan
1: ben
0: bir iş
1: değil. Diyecek. Tabii ben ne bileyim yani.
0: Evet. Bence bu iş AK Parti'ye de yarayan bir iş değil. Bak şu, ben de şunu beraberinde getiriyor. Rakibe, iktidar partisine gidiyor ve diyor ki mesela Özlem Hanım söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. Hizmet için geldim. Şeyi ifşa ediyorsun ya, iktidar partisi pozitif ayrımcılık yapıyor. Kendi partisini belediye başkanı bunu ifşa ediyorsun.
2: Yok öyle
0: yapma
2: değil.
0: Bunu.
2: Ya şimdi burada itirazlarım var.
1: Evet.
2: Hayır, ama şimdi o Özlem Terçioğlu ve Burcu Köksal meselesinde çok da konuştuk. Çok başka bir şey var. Kuşadası belediye başkanı, sen var mıydın bilmiyorum, bir yayında yayına bağlandı.
3: Çalıştırmıyorlar diyorlar.
2: Ha, yayına öyle bağlandı.
4: Baskı ve tehditlerden şikayet
2: ediyor. Özlem Terçioğlu ile ilgili neler söyledi?
4: Şantajlar. Evet. Evet.
2: Neler söyledi? Burcu Köksal. Ya Özgür Bey'in attığı mesajları artık yayınlamak zorunda kaldı. Boşa işini, daha iyisini buluruz dediği bile söylendi.
0: Tamam şimdi, ben şimdi bunlar şimdi, yaptığı için söylüyorum. Ama genelde bak, iktidara da şöyle negatif yazıyor bu iş.
3: Böyle bir cümle
2: ya böyle bir şey olur mu? Şimdi dolayısıyla bak şuna katılıyorum. Şey amenna, bu ilkesel bir duruş. Yani evet. Sen kardeşim bir rozetle
1: kesinlikle
2: bir rozetle seçilmişsin, orada kal. Ama Özlem Terçioğlu ben hizmet için geldim derken bana nasıl oldu da Kuşadası'nda ne istediler de vermedim, ondan sonra başıma gelmedi, kalmadı diye açıklama yapmak zorunda kaldı. Burcu Köksal aynı şekilde, ya bana bunu, kocanı boşa dediler bana diyor ya. Şimdi bu CHP'de yaşandı ve bu CHP'nin o içinde yaşananlardan sonra bu işler oldu. Ha, güzel bir soru. Bugün niye istifa ediyorsun da AK Parti'ye geçiyorsun sorusu anlamlı bir soru yani.
0: Hani çünkü bir partide soru, bir değişim var ve bu sizin de şikayet ettiğiniz şeyleri değiştirmek üzere gelmiş
2: bir başkan var. Buna katılıyorum. Amen.
0: Ben ama şunu söyleyeyim.
2: İtirazım yok.
0: Yok ama şimdi bugün nedeni için söylüyorum.
1: Şimdi geçenleri diyor.
0: Ya evet, geçecekler ya bu hafta başkanı.
2: Evet, bizimiz evet lazım. Yani onlar gerçekten hani ben çalışmak için geldim diyor ya. Burcu,
0: hizmet için.
2: Özgür, Özlem
1: Terçioğlu.
2: Özlem Hanım, bak ben o zaman da söylemiştim. Yani bir günde topuklu Efe'den topuklayan Efe'ye döndüğü falan tartışmalar olduğu zaman da söyledim. Ben de kekremsi bir durum. Bir partiden kalkıp bir başka partiye geçmesini çok böyle yakışık bulan birisi değilim. Fakat bu siyasetçinin, yerel siyasetçinin, belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın anlattıkları ile onunla biz aslında aile dostuyuz, beraber de tatile gidiyorduk diyen Kuşadası Belediye Başkanı'nın birbirleri aleyhine atarken yaptıkları açıklamalara bakınca yani iyi dayanmış.
1: Diyorsunuz.
2: İyi dayanmış. Peki. Oradaki bu neyi hatırlatıyor biliyor musun? Çankaya'da eski bir belediye başkanı vardı. Yamyamları doyuramadım. Hatırlıyor musunuz? Aynı o cümleye benzer cümleler kurdu.
0: Abi anlıyorum da hepsinin sonunda niye başka partiye geçiyorsun?
1: Yamyamları doyuramadım diyene kadar zaten hiçbir yamyamı doyurmayacaksın. Yani. Ya, önce oradan başlayacağız işe.
0: Şunu söylüyorum. Çünkü belediye başkanlığını
1: doyurmayacaksın.
0: Belediye başkanlığını çünkü hizmet için değil kendilerine bir kariyer olarak
1: tabii büyük
0: görüyorlar.
1: Problem.
0: Gittikleri yerde oluyor.
1: Çok büyük problem.
0: Bence bu iktidarda negatif yazan bir şey. Ortaya çıkardığı algı bizim tarafımıza geldiniz. Cumhuriyet Halk Partililer tarafından şöyle görülüyor. Dosyası vardı, işte tutuklanacak da ondan korktu.
1: Ya bu.
0: Bir yandan da şöyle bir algıyı da beraberinde oluşturuyor. Yani iktidarın güvenli alanına geçtik ya da konforlu alanına geçtik ya da hizmete yaptırabilmek için pozitif ayrımcılık için buraya geçtik. Bu algıyı oluşturuyor.
1: Bu yıllar...
0: Hepsi için tek bir şey söyleyeyim.
1: Evet.
0: Siyasetçiler zaten hani böyledir de. Hepsi için demeyeyim hadi bir pay bırakayım. Çoğu bir sonraki seçimde aday olamayacaklar AK Parti.
2: Doğru.
1: Ya bu
0: sadece bugünlerde durum buraya siyasete malzeme olacaklar ve yok unutulup gidecekler.
1: Siyasi ideolojik eğilimler, yönelimler herkes bir yerden geliyor. Benim ailem bellidir. Yani siyasi görüşü bellidir. Herkesin bellidir. Herkes bir yerden geliyor yani. Bu memleketin farklı farklı renkleriyiz yani. Bu kadar basit. Bu
2: ama,
1: milleti oluşturuyoruz.
2: Şöyle bir ama şey. CHP ve AK Parti bir yönüyle aynı zamanda yani belki ortanın yelpazesinden sağa sola

0: bakılabilir ama kitle partisi.
1: Doğru.
0: Burada dolayısıyla kitle partilerinde
1: oy alacak, hizmet edecek.
0: Bir takım işte efendim o nereden geldiğin amenna doğru orijinin ama kitle partisi olmasını hasebiyle de burada daha çok işte hizmet efendim
1: doğru.
0: Yapılan yalnız işler bir şey üzerinden söyleyeyim. Bakılıyor.
1: Bir şey söyleyeyim. Şimdi bir yıllar önce yani şöyle bir köşe yazısı yazmıştım. Ya yerel seçimler yapılıyor. İşte falanca ilçe, falanca il, Anadolu'da bir yer. İstanbul, Ankara fark etmez. Büyük şehirler dahil. Ya belediyeler bütün hizmetleri satın alıyor. Yani dışarıdan satın alıyor. Park, bahçe hizmetleri, şunlar,
2: bunlar.
1: Birçok şey. %, hani eski köy hizmetleri gibi, işte devlet su işleri gibi, bilmem ne gibi çalışmıyor. Yani o oraların kendi alet edevatı vardı. Birçok şeyi hizmet satın alıyor. Yok,
0: Ahmet Davutoğlu'nun bir şeyi olmuştu biliyorsun. Bütün taşerondakileri belediyelere kadroya geçirmiş.
1: Yani bir sıkıntılı işler. Bak neden? O zaman ben de şöyle bir şey dedim. Ya bu şehirleri yönetim bu nihayetinde yol, su, elektrik, altyapı, park yapacak. Ya bunu gerçekten bazen büyük şirketlerle ihaleye çıkartalım. Yani 3 yıllığına, 4 yıllığına Afyon'un ihtiyacı nedir abi? 50 milyon dolar mı? Biz iyi bir şirketle anlaşalım. 50 milyon dolara Afyon'a bütün belediye hizmetlerini yaptıralım. Yani kalkıp bu kadar yolsuzluk, usulsüzlük bilmem ne hepsinin önüne geçeriz. Ne gerek var buna?
3: Siyaset çöker. Bir,
1: evet.
3: Siyaset çöker Türkiye'de.
1: Ya siyaset çöker.
3: Siyaset finansmanı, yani. Finansmanı belediyelerden siyaseti geçiyor.
1: Böyle şey olur
3: ya,
1: ya
3: gerçekten siyaset bilmiyormuş ya. Vallahi.
4: Çok idealist.
3: Çok
2: güzel. Tam sanki Ekrem İmamoğlu kafası. Şirket bak, bak. Yönetirim kafa. Vallahi tam Ekrem İmamoğlu kafası.
1: Ya. Ya bu iddiaların hepsi boşa çıkar. Bak hepsi boşa çıkar.
2: Siyaset öyle değil.
1: Öyle öyle olur mu yani? Siyaset yapacağız diye o zaman neden bu kadar yolsuzluk, usulsüzlük? Bak herkes yerel yönetimlerden şikayet ediyor. Neden? Ya
2: insan.
1: Ya olmaz.
2: Kaliteli ben yerel
1: insan. Hasan abi Çankaya'daki belediye başkanı ne demişti? Kimleri doyuramadı?
0: Yamyamları.
1: İşte bak biz yamyam değiliz. Biz insanız. Böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Kendimiz ayakta kalacağız. Kendimiz dik duracağız ya. Belediye o bu.
2: Bu ne zaman biter biliyor musun? Siyasetin parayla finansmanı sona erdiğinde biter.
1: Çok doğru. Yiğit bak bir şey göstereceğim.
3: İşte evet, o,
1: bunu değil. Şu Özgür Özel'in söylediği bir şey vardı ya. Bir yollar, izler, barklar, yeni
3: ya
1: şeyler.
3: Ya bir yol yapacağız ya da
1: şunu bir getir
3: bulacağız.
1: Kerem. Gelmiyor.
5: Geldi. Yol yapacağız.
1: Geldi.
4: Kim söyledi?
1: Sevgili bunu? Yiğit Acar.
4: Tabii.
1: Ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı, şimdiki grup başkanı diyor ki ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız.
2: O açacağız.
1: Biz
2: oğlum
1: partiyi kurduk mu diyor.
4: Partimiz hazır diyor bence. Yedek parti, iki tane yedek parti konuşuyorlar çünkü. Hmm. Biri hali hazırda olan, seçime girme yeterliliği olan bir partinin yönetimini devralma. Orada bir kurultay yapıp yönetici pozisyonuna kendi yol arkadaşlarından bir kısmını oraya tahvil ettirme yöntemi konuşuluyor. Ben de basından okuyorum tabii onlarla evet, konuşmadığım evet için. İkincisi bir de yeni bir parti kurup eğer seçim biraz daha uzun vadede olursa onun da il ilçe teşkilatlanmasını yapıp kongrelerini yapıp seçime girme yeterliliğini kazanma şansı. Ve hani eğer ikinci yöntem olursa daha temiz bir başlangıç. Örnek veriyorum adı Yürüyüş Partisi olacak. Tarihi belli, ortaya çıkış. Yani yol yapma dediğimiz kısmı o oluyor.
1: Öyle yani yol anlaşılan yapma herhalde yeni parti kurmak.
4: İşte kurduğun peki ve ilerlediğin yer yapma ama bulmayı da ben şey anlıyorum. Seçime girme yeterliliği olan bir partinin yönetimini devralma. Hani bunun örneği nerede
1: gördün? O zaman her halükarda ayrılmışlar CHP'den. Bunu mu anlıyorsun?
4: Yani şöyle kesinlikle hayır, ayrılmalarını
1: yani ya bir yol bulacağız derken CHP içinde bir yol bulacağız demiş
4: onu
1: olamaz mı?
4: Zaten program bir önceki kısmında konuştuğumuz evet, bütün yargı yollarını deneyeceğim her şeyi. Yani
1: olmazsa bir yol yapacağım evet diyor. Peki şimdi Murat Ankara'dan dedi ki 1 Temmuz'da çok önemli şeyler olabilir.
4: Ha, ben o konuda
1: o
4: bilgi vereyim.
1: O zaman yasaklı olursa ne olacak?
4: Yok yasaklı bu olmayacak. Dava, o konuda bir bilgi yanlışı var kamuoyunda.
1: Nedir o?
4: Yani davanın niteliğini de söyleyeyim. Daha Özgür Özel ve artı 8 milletvekili bu davada yargılanmıyorlar. Onların fezlekeleri meclis başkanlığında duruyor. Hmm. Önce o fezlekelerin inmesi ve dokunulmazlık tartışmalarının başlaması lazım. Bu olduktan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda dosyaları, dokunulmazlıkları kaldırılırsa gider.
2: Anladım.
4: Bir iddianame düzenlenir. İddianameden sonra Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalara başlanır. Bu çok uzun bir süreç. Yani hemen 1 Temmuz'da yargılanıp mahkum olacaklar algısı yanlış. Ama kim yargılanıyor? Ekrem İmamoğlu, Cemil Tugay, Özgür

0: Çelik gibi evet, belediye başkanı ya da il başkanı olan kişiler. Fakat 1 Temmuz'da da karar çıkmayacak. 1 Temmuz'da da Adem Soytekin var, İBB sanıklarından bilirsiniz. Evet,
1: evet. O dinlenecek.
0: O dinlenecek tanık olarak. Hı. Taraflar ona
1: daha
0: sorular soracak.
1: Daha mütalaa da verilmedi zaten. Efendim? Daha savcılık mütalaasını da vermedi. Yani burada bir karar
0: ondan sonra yani. Tam onu dediğim noktada eksik bir sanık var. O da sorgulanacak. Hı. O gün. Gelirse 5 duruşmadır gelmiyormuş. Hani gelirse artık.
2: Niye gelmiyor?
0: Hastaymış, rapor alıyormuş. Yani ben de enteresan buldum. Ya bu kadar önemli
2: ama
0: bir daha...
2: Sen bir şey biliyorsun yani.
0: Ya bir sanık 5 duruşma niye gelmez?
2: Öyle bir bıyık altı gülerek söylüyorsun.
1: Bir sanık 5 duruş.
2: Niye gelmez?
1: Duruşma uzasın diye gelmez. Uzasın diye gelmez.
0: Bak yargılama uzasın diye gelmez. Çünkü daha önce neydi kamuoyundaki algı? Bu yargılama tekemmül ettiğinde mutlak mutlan davası gerçekleşebilir şeklindeydi.
1: Altyapısını oluşturacaktı.
0: Evet, altyapısını oluşturacaktı.
3: Kimin işine yarıyor?
0: Efendim?
3: Kimin işine yarıyor?
0: Onu yapan sanık mevcut eski yönetim kalsın, bu davadan bir karar çıkmasın diye sağlık raporu, ameliyat o bu falan kendini uzattı. 5 duruşma gelmedi. Ama istinaf mahkemesi de bu yargılamanın sonucunu beklemeden bir karar verdi. Peki. Yani o numara işe yaramadı
2: diye. Peki az bir vakit kaldı.
0: Hemen
4: bir şey söyleyebilir
0: o gün, çok üst, üstad. Gelin. O gün esas hakkında mütalaa için dosya savcılığa verilir. Savcılık mütalaasını hazırlar. Eylül ya da Ekim ayında biz bir karar duruşması görürüz.
2: Peki. Müftüoğlu, Ertuğrul Akar bir şey söyleyecek.
4: Bak bir şey söyleyeceğim. Bu evet. kadar uğraşıyor ya Sayın Özgür Özel. Hı? Ben onun yerinde olsam naçizane. Bak gene ücretsiz fikir veriyorum. Avukatım ama ücretsiz hediyem olsun. Ya arkadaş, mahkemenin tedbiri kaldırması için senin kardeşim bak bu şaibeli delegelerin hepsi değişmiştir demen lazım ya. Kardeşim savaşacağına yardım etsene. İl ilçe kongreleri bitsin.
2: Yok, savaşacağına derken delegeleri kuracağını zannettim de ödüm koptu.
4: Delegeleri evet. delegelerin yazılmasına, kongrelerin yapılmasına Sayın Kılıçdaroğlu'na partiye yardım etsene bitsin. Daha sonra götürsene desene bak kardeşim delegeler yenilendi. Tedbir unsurları ortadan kalkmıştır desene. Niye kavga ediyorsun? Hiç mi sana akıl veren yok ya?
5: Ama
4: arkadaş.
5: Karşılıklı güvensizlik var.
2: Ama senin söylediğin Hasan abinin yayının başından beri söylediği yani son noktamız buydu. Başka şansımız yoktu ya getirmek için teziyle ters düşüyor işte.
4: Tamam bak o bir
3: bak, ters düştük ona göre.
4: O bir seçimdi. O bir seçimdi. Onu seçtiler ama evet. ben de diyorum ki onu seçeceğine başka mağdur şey. Olmak için yıpranacağını yardım et. Kongreleri bitirin, delegeyi yenileyin, mahkemeye sun. Büyük olağanüstü kongre için sen bak, mahkemeden Ertuğrul karar Bey, al, tedbiri kaldır.
0: Kemal Bey iyi dinliyor ben söyleyeyim. Ertuğrul Sayın Kılıçdaroğlu'nu iyi dinliyor. 21 Mayıs günü Sayın Kılıçdaroğlu bunu tweet attı. Dedi ki bu karar bunun sonuçlarını hep birlikte göğüsleyip partimizi bu cendereden çıkaracağız
2: yani
0: dedi.
2: Bilmiyorum ya ben de sizi
0: ve ne oldu
2: ama.
0: O günden sonra bir ay yani, kaybetti aslında.
2: Bu CHP'yi anlamak çok
0: Özgür
2: zor
0: Özel yani. Ve arkadaşlar aslında bir ay kaybetti.
2: Bilemiyorum.
0: Bu kavga olmasaydı erken bir takvim açıklanırdı.
2: Peki Müftüoğlu buradan bir parti mi çıkıyor?
3: Ya kayıtsız
2: net mi artık yani?
3: Net kayıtsız şartsız bir parti çıkıyor. Buradan geri dönüş yok yani.
2: Devlet Bey bu konuda epey şeyler söyledi. Yani CHP bölünmesin, sağlıklı düşünün, sakin olun falan ama herhalde çıkıyor yani.
3: Sayın Bahçeli 2 haftadır grup konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık hiçbir şey söylemiyor.
2: Bu hafta özellikle dinledim, akşam ana haberde de söyledim. Gündeminde CHP yoktu hiç.
3: Gündeminde CHP yok çünkü...
2: Dış siyaset...
3: O kadar uyarmasına rağmen ülkenin daha önemli gündemleri varken Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde... parçalanmaya doğru gitmesi ülke içinde hayırlı sonuçlar vermeyeceği uyarısında
2: bulundu.
3: Peki
2: Bahçeli acaba bir şeyi tam olarak gördü de mi grup toplantısında CHP'ye tırnak içinde söylüyorum nasihat etmeyi bıraktı?
3: Şimdi yani, gördü mü şöyle.
2: Bir şeyi gördü herhalde.
3: İflah olmayacaklarını gördü.
2: ya başka ne diyeyim yani? kastetmedim ben. Şöyle bir şey yani hani bu parti kuruluyor bunu kesin gördü ya da biliyor hani mi acaba da CHP ile ilgili
3: ya zaten görmemesi dedi. İmkansız. Şimdi
2: İflah olmayacaklar.
3: Görünen köye kılavuz istemez. Sayın Bahçeli daha önemli bir fotoğrafı kamuoyuna sundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her iki tarafı da uyardı. Kendinize gelin dedi. Mutlaka bir olmalısınız dedi. Cumhuriyet'ten yaşıt olan bir partinin bu şekilde parçalanmasının sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vermeyeceğini, ülkeye de

0: zarar vereceğini uyardı. Ama görünen o ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde ülkeyi düşünen yok. Herkes kendi koltuğunu düşünüyor. Buradan bu anlam çıkıyor. Sayın Bahçeli de iki haftadır ne haliniz varsa görün dedi. Hiç gündeminin dışına çıkardı. Gündemi uluslararası konuda gelişmeler ki çok önemli bunlar. Kıbrıs konusu önemli. Kıbrıs konusu önemli. Kıbrıs'ta bir şeyler
1: oraya
0: oluyor.
1: Oraya geçme, oraya geçme. Söylediğin çok önemli.
2: Buyurun.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ni düşünen yok mu?
2: Olur mu canım? Sayın, katılmıyorum Sayın Müftüoğlu'na. Sayın Kılıçdaroğlu bunu düşündüğü için bu ateşten gömleği giydi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini...
1: İyi de uzlaşın çağrısına da hiçbir tepki vermiyor. Ama ne Özgür Özel ne Kılıçdaroğlu.
2: Ortadaki uzlaşılamayan bir konu var. Özgür Özel diyor ki olağanüstü kurultay yap. Sayın Kılıçdaroğlu da diyor ki biz davalık durumdayız. Kurultayımız davalık. Bir tedbir var. Tekrar mı bir mutlak butlan çıksın? Bu döngüden çıkamayalım mı istiyorsunuz? Siz 3 tane olağanüstü kurultay yaptınız. Sonuç değişmedi. Bir tane olağan kurultay yaptınız. Gene sonuç değişmedi. Bir dördüncüsünü yapmamızın bize ne faydası bir olacak? Ortada bir
3: bana o bir şey, yayının başında bir şey sorabilir miyim?
4: Bir metafor söyleyebilir miyim?
1: Lütfen.
4: Şimdi aslında biliyorum. Aslında Murat söyledi. Murat Karan bir kapı açtı. Dedi ya el yükseltiyorum diye evet. Cümle kurdu. Yani bir parti kurulacak ve Özgür Özel bile orada yönetici olmayacak dedi ya belli bir süre.
1: Evet.
4: Anladığım kadarıyla hani bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız hikayesi var ya yan yol yapıyorlar. Yan yol. Aslında normal yolda yani CHP'nin içerisinde devam ederken bir yan yol yapıyorlar.
2: Bir kısmımız burada kalıyor. Yan bir yol yapıyorlar. Oradan gidelim.
4: Son hani köprüden önceki son çıkışta o yan yola sapacaklar. Öyle görünüyor.
2: Abi bir şey soracaktım.
3: O da, o da formüllerden bir tanesi. Şeyi de söyleyeyim bu arada. Benim de bence Özgür Özel Devlet Bahçeli'yi çok iyi dinliyor. Yani bu Yargıtay sürecini bekleme evet, biraz o. Bak bu oyalanma biraz o şimdi. Yani çünkü gerçekten tabanında Özgür Özel'i şu an destekleyen...
2: Dinliyor mu Özgür Özel? Dinliyor. Dinliyor. O sakinleşmesi yani, vesaire hepsi
3: biraz hani Sayın kaba Bahçeli'den. Bir tabirle de hatta yani yüzüne far tutulmuş tavşan gibi oldu şu an. Yani birden durdu. Ayrı parti için çok büyük bir baskı var üstünde ve isteniyor. Bu yola çıkacaklar falan bunlar slogan. Hatta tabanda diyor ki o zaman yol açık yola çık diyor yani. Hı hı. Ama bunu kullanmasalar.
1: Bu sözün eski sloganı.
0: Bir söylem var. Özür dilerim.
1: Yani buyurun. Bahçeli çok Sayın doğru Bahçeli tespit. CHP'yi gündeminden çıkardı.
2: Çok doğru tespit.
1: Alişer diyor ki Özgür Özel Bahçeli'yi dinliyor. Onun için bir sakinleşti, frene bastı.
3: Bilgiyle söyleyeyim, içeriden eleştiriler var. İçeriden eleştirilerden bir tanesi Ekrem İmamoğlu tarafından da eleştiri geliyor. Hadi diyor ya, duruyoruz diyor. Ben bunu okuyorum da, biliyorum da, kulağıma da gelen
1: İmamoğlu bu. Bastırıyor, parti kur diyor.
3: Kur, yani burada olmayacak bu iş, şey yapacak diyor, tıkanacak diyor. Özgür Özel ve çevresi için bir yandan da şu çok zor bir şey geçti. Hani reklam arasında şuraya mikrofon koysan reytingin artar. Biz şey konuştuk yani, CHP'lilik bir kimlik. Ha, pek güzel. Çoğu için.
1: Evet. Alişer Bey, bir marka. Reytingde işimiz yok. Önemli olan gerçekler.
3: İşte sabah onda görüşürüz onu reytingi. Evet. CHP bir marka. CHP'lilik bir kimlik. Bırakmak çok zor gerçekten. Onun için biraz da akılları diyorum ya, akılları hala gelmedi diğer partiye. Ona gitmesi çok zor ama yapmak zorundalar. Gene bunun için, şimdi çok hoşunuza gidecek söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu tam bunlar gibi bir CHP'li olmadığı için zaten net bakabiliyor. Ayrılın yürüyün diyor.
0: Gelin benim hoşuma gidiyor.
3: Cemal Enginyurt bir CHP'li olmadığı için yürüyün hadi yürüyün diyor.
2: Hemen giderim diyor. Bak CHP'li olmayan hemen giderim.
3: Cemal Enginyurt onun için çabuk yola çıkalım diyor.
5: Ne Ekrem İmamoğlu ne Özgür Özel parti artık kuramaz. Bak net bir şey söyleyeyim size ya. Hayır bir şey pardon.
2: Kurulu parti alabilir.
4: Bir ekleme yapabilir miyim buraya?
1: Geliyor Murat.
5: Bak, niye geliyorum. Biliyor musun? Niye? Bak, niye? Özür dilerim.
0: Bir şey
5: dilerim.
0: Söyleyeyim.
5: Niye? Özür dilerim abi hemen bitireyim.
3: Çok az vakit kaldı hızlı.
5: Sormazlar mı? Bu paraların geçişi nereden? Nereden geliyor bu paralar?
3: Ya Ertuğrul Akar
5: bunu sorayım. Murat Gül İbrahimoğlu'nun kaçırdığı iddia edilen paralar nerede? Sormazlar mı? Bunu nereden aldınız? O yüzden önce yönetici olmayacak deniyor. Önce o yüzden başkası üzerinden biz bir yapalım. Gelsin, yağdırır. Ondan sonra devlet hesabını sorar. O paralar Türkiye'ye gelecek kardeşim. O jetlerde yaptığınız oyunların götürdüğünüz ses, o paralar gelecek. Milletin hakkını yediğiniz o paralar gelecek Türkiye'ye. Öyle yatlarla kaçırmak olmaz. O paralarla size Türkiye'de parti kurdurmaz bu millet. O para buraya gelecek. Benim param o para. Kimse kusura bakmaz. Ne güzel dünya. Özgür Özel parti kursun. Yok ya. Önce hesap verilecek, sonra parti kurulacak. 2x2=4. Kimse kusura... Bunlar parti kuramazlar.
1: Bugün bir şey söyleyeceğim. Murat da bir şey söyleyecek.

0: Bugün evet. MHP'li
1: vakit
0: de,
1: çok
0: Sayın
1: daraldı.
0: Devlet Bahçeli grup konuşmasında Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna atıfta bulunarak
1: çok ağır eleştirdi.
0: Türk yargısına, Türk sadece yargı değil, Türk siyasetine de bir ölçüde müdahaledir aynı zamanda. Ve aynı şekilde ülke ocaklarını terör örgütü ilan etme gibi bir hadsizliğe, terbiyesizliğe yeltenen bir rapor açıkladı. Tamam. Bu Türkiye'ye doğrudan müdahale hazırlığıdır. Devlet Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli...
1: Kim müdahale edecek doğrudan, pardon?
0: Batı'nın Türkiye'ye müdahalesi. Sayın Bahçeli bir uyarıda bulunuyor. Ve burada Cumhuriyet Halk Partisi de, burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde net bir duruş sergilemelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde siyaset yapanlar topyekün bir saf tutmalıdır dışarıya karşı. Eğer bu olmazsa yarın öbür gün tekrar Türkiye'nin müdahaleye açık, manipülasyona açık, bir takım şeylerin taşeronluğunu yapanların cirit attığı bir ülke durumuna düşürmek için gayretlerin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Sayın Bahçeli Suriye'yi gören, Irak'ı gören, İran'ı gören, Kıbrıs'ta neler yaşanabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak aylar öncesinden uyarı yapan Sayın Bahçeli bugün Avrupa Parlamentosu'nun yaptığı Türkiye raporunu artık hepimiz gördüğümüz bir açık bir şekilde çıplak gözden gördüğümüz bir durumda biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde iç cepheyi güçlendirmek için adım atmamız gerekirken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu şekilde parçalanmasını ne kadar doğru bulacağız? Bir anekdot, yani dışarıda konuşulduğu için söylüyorum. Hani devlet buna müsaade etmez.
1: Yani sözü.
0: Tırnak içinde söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dağılmasına devlet müsaade etmez söylentileri sizler de duymuşsunuzdur. Böyle bir söylenti kulaktan kulağa fısıldanıyor. Doğru. Bu artık ne şekilde bir pozisyondur? Nasıl bir müdahale etmeyi...
1: Bu bir bilgi değil.
0: Değil, bilgi değil. Yani. Bu sadece dedikodu.
1: Tartışıyor herkes.
2: Tersinden
1: konuşuyor.
2: De konuşuldu biliyorsun. Evet. Devlet aklı yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'na evet, koydu diye. Evet. Öyle bir şey de atıldı.
0: Yani bu, bunlara dikkat etmek lazım.
3: Milletin karşısında devleti koyarsanız millet o devleti yıkar diyen de Özgür Özel.
4: Kendisi, evet.
2: Peki,
4: evet.
2: Benim Murat... bir sorun var. Vaktim var mı seni bilmiyorum.
1: Ne? Pardon.
2: Bir açıklama hani izah etmesini istediği bir soru var. Murat Yiğit'e sorabilir miyim?
1: Tabii ki.
2: Şimdi sorayım.
1: Pardon, evet, Murat'a gidiyorum zaten.
2: Şu hep şeyi konuşuyoruz ya, bence bu güzel bir açıklanması gerekiyor bize. Abi tedbir kararı yüzünden
1: Murat,
2: pek çok şey
1: sana.
2: Yapılamıyor. Yok yok.
1: Yiğit'e. Pardon, Murat geleceğim hemen. Çok hızlı ama.
2: Tedbir kararı yüzünden pek çok şey yapamadığını söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Yok, bir şey yapamıyor.
2: Kurultaya gidelim.
1: Kurultayı.
2: İhraçları nasıl yapıyor?
1: O yapılabilir.
2: Niye? Bak, ben onun mantığını bir
1: anlayayım. Dava konusu eylem kurultay. Yani 38. kurultay dava
2: konusu.
1: Bir tek
2: onu yapamak.
1: Evet, tek onu yapamaz. Niye? Çünkü hani mesela şöyle basit söyleyeyim ya. Kira davası varsa kira ile ilgili
4: hukukken
1: konu yapamazsınız.
4: Diyor. Hukukken böyle.
1: Başka konularla. Mahkeme herhangi bir yönetim kısıtlaması koymadı. Mahkeme evet. Şunu dedi. Sizin yönetiminizin el değiştirmesine sebep olan kurultayın delegeleri bana geldi, şu delilleri ortaya koydu. Ben de onları haklı buldum. O yüzden kurultayı iptal ettim. Peki. Siz gelirsiniz ve yönetime devam edersiniz.
4: Peki,
1: dedi. Geri kalan her şey demokratik tartışmalar. Ama
4: bak Hasan abi, tam soru işte konukların sorması. Ben onun için müdahil oldum. Bak sordu işte, soru bu. Sizin sormanız lazımdı aslında. Peki Murat. Yo,
3: soruyu soran sensin burada.
4: Mecbur müdahale oluyor. Murat bir söz istemiştin son iki dakika.
5: Ben Murat lütfen. Bey'den mesela şunu da rica ediyorum. Kendisi kıymetli bir araştırmacı.
1: Buyurun.
5: Türk toplumunun özellikle mesela ülke ocaklarıyla ilgili dışarıdan yapılan bu tanımlama ve özel bir ara Amerika Birleşik Devletleri
4: bu
5: çok önemli. Bununla ilgili bir yapılmış mı, bilgisi var mı? Peki. Ben çok önemsiyorum bunu.
4: Peki. Buyur Murat.
6: Yani şu anda o tür konuları soruyoruz ama bu özel bir konu. Bunu yapacağımız, Temmuz ayında yapacağımız araştırmada mutlaka soracağız. Yani hem ülke ocakları ile ilgili kanaat nedir, hem de bu Avrupa, Amerika'da açılan bu tür ithamlarla ilgili fikirlerinin ne olduğunu mutlaka soracağız ve kamuoyuna da ilan ederiz. Ben Alişer Bey'in bahsettiği meseleye, bu CHP'li kimlik meselesine çok kısaca bir katkı yapmak istiyorum.
4: İki dakika.
6: Son yaptığımız Haziran çalışmasında Özgür Özel ve arkadaşları ne yapmalıdır diye sorduk. Bizim için CHP seçmenine baktığımızda CHP seçmeninin %60'ı parti içinde kalarak mücadele etmelidir ve kesinlikle bir yeni parti kurmamalıdır diyor.
2: Ne zaman yaptık CHP dediniz bunu? CHP tabanının
6: sadece %30'u.
4: Haziran.
0: Haziran. Tamam.

0: yani.
1: Yeni.
0: 5-9 tarihleri yeni Alişer Bey. 5-9 tarihlerinde size de göndermiştim o raporu. CHP tabanının %60'ı parti içerisinde kalınması ve partide mücadele edilmesi gerektiğini söylüyor. Türkiye'de siyasi partiler mensubiyet duygusu şöyle oluşuyor. Siyasi çevre ile sosyal çevre örtüşüyorsa orada ayrışma çok zor olur. MHP'de olduğu gibi, CHP'de olduğu gibi, AK Parti'de olduğu gibi. Az önce resimlerini gösterdiğiniz belediye başkanlarının birçoğu, hepsi için diyemiyorum ama birçoğunun siyasi çevresiyle sosyal çevresi ayrı ayrı. O yüzden ayrışmaları, partiden kopmaları doğal olarak daha kolay oluyor diyebilirim.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Yiğit, programın başından beri sevgili Yiğit, bir şey soracaktım sana, sormadım. Böyle bir dakika var.
4: Tabii.
3: O yayınla ilgili Kılıçdaroğlu daha sonra bir şey söyledi mi?
4: Yani yakın çevresine kendimizi anlatma fırsatı bulduk. Daha çok anlatacağız. Yani gazetecilere mesela, ilişkin hiçbir kötü yani değerlendirmede bulunmamış.
3: Şikayet etmiş mi?
4: Yok,
3: böyle yayın olur demiş mi?
4: Gazetecileri gayet saygılı makamında da ağırlamış zaten yayından sonra. Çay kahve ikram sonra etmiş. Tabii yayın bitiminde. Yayından önce hiç görüşme yok. O hani yanlış anlaşılmasın. Yayın öncesi hiç görüşmüyorlar. Yayından sonra makamında ağırlıyor. Güzel bir sohbet
3: mesela
4: ediyorlar.
3: Mesela orada bir şey geçiyor mu? Ya arkadaşlar bunu soruyorsunuz böyle ama hani şu şöyle bu böyle yok gibi arkada.
4: Şöyle Faruk Bey, Kemal Bey çok Ali Cenap insandır. Yani kendisine olası bizim eleştirebileceğimiz saygısızlıkları dahi hiç söz konusu etmez.
3: Sen ne düşünüyorsun mesela o yayındaki?
4: Ben şöyle tabii 3 kişiyi de çok tanıyorum. Yani yüzlerini rahatça söyleyebileceğim gibi gazetecilik sınırlarını aşan bir saldırgan tutum gördüm. Bu da tabii.
3: Mesela sen olsan neyi sormazdın?
4: Şöyle mesela
5: sormazdın
4: Kemal
5: mi?
4: Bey.
3: Evet.
4: Yok yani her şey sorulabilir de
6: nasıl bir yayın
4: tarzı
6: geçmişse sormazdın diyor.
4: Şunu diyor mesela Kemal Bey diyor ki ahlak temizlik önemlidir diyor.
3: Doğru diyor. Neden
4: önemli diyorlar. Yani bunu ya zaten.
3: O şimdi hani lafın gelişi mi acaba?
4: Yok bayağı yani.
3: Bayağı
4: neden önemli olsun ki gibi. Ya da örnek veriyorum şu maddi delillerle ilgili Kemal Bey birkaç tespit yapıyor. Hani işte diyor alınma görüntüsü olan, dekont olan falan. Efendim almadı diyor. O da almadı diye bir yanıt veriyor.
3: Evet.
4: Ama gazeteci asıl şöyle. Aldı denilen insana o soru sormakla yükümlüdür. Yani onun pozisyonuna geçip
6: adama
4: o
6: genel
4: almadı,
6: başkan
4: onun savunmasını yapması zaten gazetecilik peki ilkesine aykırıdır.
3: Yiğit Acar çok teşekkür,
4: çok teşekkür
3: Hasan
4: ederim.
3: Hasan abi teşekkür ederim. Ertuğrul Akar sağ olasın. Müftüoğlu çok teşekkürler. Alişer çok sağ ol, eksik olma. Ankara'da Murat var, Murat Karan. Sevgili Murat teşekkür ederim, sağ olasın. Ve
0: ben teşekkür ederim.
3: Bir yayının sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen çok teşekkürler izlediğiniz için. Kısa bir ara konuklarımızı gönderiyoruz. Sonra kapatmak için burada.
7: Kayıt dışına engel, kayıtlı ekonomiye destek ol. Vergi kayıp ve kaçağına engel olmak için alışverişlerinizde elektronik ödemeyi tercih edin ve mutlaka fiş ya da fatura düzenlenmesini isteyin. İBAN'a para transferi yöntemiyle yaptığınız ödemelerin mal veya hizmet satın aldığınız kurum ya da kişiye yapıldığından ve EFT havale işlemleri menüsünde yer alan ödeme türüyle açıklama alanına girdiğiniz bilgilerin doğruluğundan emin olun. Unutmayın, belge düzenlenmesi hem ödediğiniz KDV'nin hazineye intikalini sağlayacak hem de tüketici olarak yaşanması muhtemel hak kayıplarınızın önüne geçecektir. Vergi ihbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir.
3: Ve yayın bitti. Herkese iyi geceler dileme vakti. Yarın akşam 19'da Habertürk'te Ana Haber'de görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.

Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 33 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 36, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa parçalı bulutlu 38 derece.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 24 Haziran çarşamba sabahında saatlerimiz 5'e yaklaşırken geceden sabaha yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısında yaklaşan NATO zirvesine ilişkin önemli mesajlar verdi. İttifakın caydırıcılığının artması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, Avrupalı ülkelerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine de vurgu yaptı.
1: 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın gelip pekiştirilmesini önemli görüyoruz.
2: Transatlantik bağın önemine dikkat çekti, küresel ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.
1: Görüşmemizde Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik. Bu minvalde asla gölgede kalmaması gereken hususların başında Filistin ve Orta Doğu'da kalıcı barışa giden süreç geliyor.
3: Merhaba asker!
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile ortak basın toplantısında konuştu. Polonya ile ikili ilişkilerde belirlenen yeni hedeflere işaret etti.
1: 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize erişmemizin bunun ardından 15 milyar dolarlık hedef belirledik. Savunma sanayi de ikili işbirliğimizin öne çıkan gündem maddelerinden biri. Malumunuz bu alanda geçmişte gerek İHA'lar gerek diğer savunma projeleri olsun çok önemli ortaklıklara imza atmıştık. Bu vesileyle Polonya'nın Avrupa Birliği üyelik sürecimize verdiği destek için teşekkür ediyor. Bu desteğin artarak sürmesini diliyorum.
2: Polonya Cumhurbaşkanı da iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değindi.
4: Yaklaşan NATO zirvesine katılma şansım olacak. Zirvenin Ankara'da düzenlenmesi nedeniyle Türkiye'yi tebrik etmek istiyoruz. Her iki ülke NATO'nun kanatlarını savunmak mecburiyetinde ve bizim işbirliğimiz stratejik öneme sahip.
0: CHP sözcüsü Müslüm Sarı, MYK ve parti meclisi toplantılarının ardından gündeme dair açıklamalar yaptı. Özgür Özel ve kurmayları tarafından genel merkeze teslim edilen delege imzaları için değerlendirme sürüyor dedi. Olan kurultaya dair alınan tarihi de açıkladı.
5: 1 Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz. İlçe kongreleri ve il kongreleriyle ilgili takvim ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşmış olacağız.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağan kurultay takviminin başlayacağı tarihi duyurdu. Genel başkan seçiminin yapılacağı büyük kurultay tarihi ise yargı süreci kesinleştikten sonra belirlenecek.
5: Olağan kurultay takvimini başlatmayı bir politik öncelik olarak

0: belirlemiştik. 6 kişilik bir komisyon oluşturmuştuk. Bir kurultay takvimi hazırlığı içindeler bu arkadaşlarımız. Geçtiğimiz hafta arkadaşlarımız demokratik haklarını kullanarak bize imzalarını getirmişlerdi. Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK ve Parti Meclisi toplantıları yapıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, Antalya ve Kayseri il başkanlarının görevden alınmasına dair de konuştu.
0: Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber FES'i ve il başkanının dolayısıyla FES'i disipline sevki de söz konusu. Antalya ilimizde sadece bir örgüt FES'i var. Orada bir disiplin uygulaması yok. Kayseri il başkanımızın tavrı sürecin başından beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiyerarşisine uygun olmayan iş ve eylemler.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Kılıçdaroğlu'nun eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıklamıştı. Demirtaş'a yakın kaynaklar ziyaretin olmayacağını ifade etti. CHP sözcüsü Müslüm Sarı'ya da soruldu.
0: Henüz böyle bir ziyaret talebinde bulunacağız diye bir talep de bulunmuş değil ama önümüzdeki günlerde böyle bir planlamamız var.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kurultay kararı alması için çağrı yaptı. Kemal Bey'e bu kararı almasını ve partiyi bu cenderenin içinde tutmamasını tavsiye ediyorum dedi.
3: Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha çağrı yaptı. Olağanüstü kurultay için toplanan imzaları işleme almasını istedi.
3: Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok. 1004 delege imza vermiş kurultay yapılsın diye.
1: CHP'de grup toplantısı kürsüsünde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu değil, Grup Başkanı Özgür Özel vardı. Özel, CHP Genel Merkezi'nin kurultaya hukuki olarak gidilemeyeceği görüşüne tepki gösterdi.
3: Tedbir kararının kurultay yapmaya engel olmadığını, aksine hızlı bir kurultayı gerektirdiği söylendi. Türkiye'de aksini savunan tek bir hukukçu yok.
1: Özel'in gündeminde Genel Merkez'in görevden almaları da vardı.
3: Bu kongrelerin delegelerinin seçtiği il başkanları görevde. Orada seçilmiş olan il başkanları görevden alınmaya kalkıyor. Bu ülkeye sandığı getirmiş, demokrasiyi getirmiş, bu ülkeyi yeniden demokrasiye taşımayı vaat eden bir partinin bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazımdır. Bu partiyi öyle ya da böyle bir kez daha alacağız, açacağız ve biz bu partiyi hep birlikte iktidar yapacağız.
1: Özel, belediyelere yönelik operasyonlara da değindi.
3: Bugün sayısı 24'e çıkan belediye başkanlarımız tutukludur. Bundan sonrası için de bu tip hazırlıklar yapılmaktadır.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye raporuna tepki gösterdi. Raporun eğri cetvelli çizildiğini söyleyen Bahçeli, Yüce Türk Yargısı Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez dedi.
4: Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Avrupa'nın parlamentosu 2025 yılı Türkiye raporu da işte bu eğri cetvelle çizilmiş bir metindir. Bu rapor bağlayıcı olmayabilir. Fakat taşıdığı siyasi niyet bakımından üzerinde dikkatle durulması gereken bir belgedir.
5: Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki gösterdi. Türk yargısı Brüksel raporlarına göre karar vermez dedi.
4: Raporun en vahim bölümlerinden biri de yargı gücümüzü abluka altına alma teşebbüsüdür. Yüce Türk Yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belirleyecektir.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci ve vize serbestisi uygulaması vardı.
4: Vize serbestisi yıllardır bekletilmiştir. Müzakereler fiilen durma noktasına gelmiştir. Şimdi aynı Avrupa Parlamentosu kalkıp Türkiye'ye reform, hukuk ve iyi komşuluk dersi vermektedir. Bu nasıl bir körlük? Bu nasıl bir hukuksuzluktur?
5: Rapordaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik ifadeler de gündemindeydi.
4: Hiç kimse bizden Kıbrıs Türk'ünün davasını müzakere masalarına aşındırılmış formüllere...

0: teslim etmemizi istemesin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Büyük Türk Milleti'nin deniz jeopolitiğinde ileri karakolu, milli güvenliğimizin güney cephesindeki kilit taşı, mavi vatan ufkumuzun ayrılmaz bir parçasıdır.
1: Fransa'daki G7 liderleri toplantısında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın "Patron benim" sözünü de değerlendirdi.
0: Bu söz gelişi güzel söylenmiş bir cümle değil, G7 masasındaki güç dengesini, gerçek mahiyetini gösteren ibretlik bir itiraftır.
1: Bahçeli, MHP'nin hazırladığı 8 ana bölüm ve 800 sayfadan oluşan istikrar, ahlak ve refah temelli kalkınma vizyon belgesini de tanıttı.
0: Kalkınma anlayışımız, iktisat biliminin grafik ve tablolarına sığmayacak kadar derin, milletimizin istikbalini küresel piyasaların insafına bırakmayacak kadar Türk milliyetçisidir. İstikrarımızdan taviz vermeyeceğiz.
2: Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin Ukrayna ile olası barış görüşmelerine hazır olduğunu duyurdu. 2022'de İstanbul'da yapılan müzakereleri işaret etti. Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin davetini reddetmesinin ardından önemli bir açıklamada bulundu. Rusya'nın Ukrayna ile barış görüşmelerine açık olduğunu belirtti. Müzakerelerin Ukrayna ile 2022'de İstanbul'da üzerinde uzlaşı sağlanan başlıklar çerçevesinde yürütülebileceğini söyledi. Rus lider, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik hava saldırılarına da değindi. Saldırıların cephedeki durumu değiştirmediğini savunan Putin, Rus güçlerin ilerleyişinin sürdüğünü öne sürdü. Öte yandan Rusya ve Ukrayna heyetleri savaşın başlamasından kısa süre sonra 2022'de İstanbul'da doğrudan müzakereler yürütmüş. Görüşmelerde Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi ve kalıcı tarafsızlık statüsünü kabul etmesi gündeme gelmişti. Lübnan'la İsrail arasında 5. tur müzakereler Washington'da başladı. Heyetler bir araya gelmeden açıklama yapan Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in işgali sonlandırmasından başka seçenek kabul etmeyi istedi.
3: ABD İran uzlaşması sonrası dikkatler Lübnan'a yöneldi. Lübnan'la İsrail arasında 5. tur görüşmeler başlarken Beyrut yönetiminden işgale son uyarısı geldi. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmelerin yeni turu Washington'da başladı. İsrail'in ABD Büyükelçisi Yeşel Leiter görüşmelerin açılışında diplomatik sürecin kritik eşikte olduğunu belirtti. Müzakerelerin mevcut gidişatını sert dille eleştirdi. Tren raydan çıkma tehlikesiyle karşı karşıya dedi. İran'ın Hizbullah'ın dizginlenmesi değil Lübnan'ı tamamen terk etmesi gerektiğini savundu. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ise İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgalini tamamen sona erdirmesinden ve dış vesayetlerin ortadan kalkmasından başka bir seçeneği kabul etmeyeceğiz dedi. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım da İsrail'in önünde tam çekilmekten başka seçenek yok ifadelerini kullandı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile de telefonda görüştü. ABD tarafının aktardığına göre Lübnan'da ateşkesin kalıcı hale getirilmesi amacıyla ABD, Lübnan ve İran'dan oluşacak ortak bir mekanizmanın kurulması öngörülüyor. Körfez turu için Birleşik Arap Emirlikleri'ne ulaşan Rubio, doğrudan Lübnan hükümetiyle müzakere edecek ve anlaşacağız dedi. ABD'li yetkili, CENTCOM'un Lübnan'daki çatışma durumunu eş zamanlı incelemek üzere izleme mekanizması başlattığını açıklamıştı. İsrail basını ise, Başbakan Netanyahu'nun İsrail'in dışlandığı yeni mekanizma karşısında diplomatik girişim başlattığını yazmıştı. J.D. Vance,
2: ABD-İran mutabakatının Lübnan'daki saldırıları durdurması İsrail'de tepkiyle karşılanıyor. Tel Aviv ile Washington arasındaki gerilim tırmanırken İsrail Başbakanı Netanyahu, silahlanmadı ABD'ye bağımlılıktan kurtulmalıyız dedi.
3: ABD-İran mutabakatı Tel Aviv-Washington hattında gerginlik çıkardı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ülkesini ABD'ye bağımlılıktan kurtarmaya yönelik mesajlar verdi. Netanyahu yedek subaylarla bir araya geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin açıklamasına göre burada yaptığı konuşmada İran saldırılarına değindi. Henüz her şeyin bitmediğini, şu anda büyük bir güç oluşturduklarını ileri sürdü.

0: מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו.
1: Netanyahu silahlanma konusunda ABD'ye bağımlılıktan kurtulmaları gerektiğini savundu. Gelecekte nerede olacaklarının da silahlanmada bağımsızlıktan geçtiğini iddia etti.
0: אנחנו צריכים מערך חימוש עצמאי שלנו. אנחנו מייצרים את החימוש של עצמנו. להשתחרר מהתלות.
1: ABD-İran mutabakatının ilk maddesi Lübnan'da saldırıların durmasını taahhüt ediyor. İsrail'li yetkililer bu maddeye tepkiyle yaklaşırken Lübnan'da işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini açıklıyor.
2: ABD ve İran Hürmüz konusunda peş peşe açıklamalar yaptı. ABD Başkanı Trump Boğaz'dan 19 milyon varil petrol geçtiğini açıkladı. ABD donanmasının yerinde kalacağını belirtti. İran ve Umman'da Hürmüz'deki trafiği düzenlemek için ortak bir ekip kurma kararı aldı.
1: ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha Hürmüz açık dedi. Pazartesi günü Boğaz'dan 19 milyon varil petrol geçtiğini iddia etti. İran ve Umman ise Boğaz'ın yönetimi konusunda ortak komite kurdu. ABD Başkanı Trump sosyal medyadan açıklama yaptı. Pazartesi günü Hürmüz Boğazı'ndan 19 milyon varil petrol geçti. Bu bir rekor dedi. Trump ayrıca İran'ın verdiği tavizler nedeniyle Hürmüz'ü açık tutmaya izin verdiğini kaydetti. ABD ablukasının sona erdiğini ifade etti. ABD Başkanı ancak gemilerimiz ablukayı yeniden tesis etmeye gerek olması ihtimaline karşı yerlerinde kalacak dedi. Şimdilik bu ihtimalin oldukça düşük olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise İran'ın nihai anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alma hakkına sahip olmayacağını belirtti. İran ve Umman'da Hürmüz konusunda görüşme yaptı. Umman Sultanı Heysem bin Tarık, İran Meclis Başkanı Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'yı kabul etti. Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada iki ülkenin Hürmüz Boğazı'ndaki karasularında egemenlik haklarının olduğu ifade edildi. Tahran ve Maskat'ın Hürmüz'den güvenli geçiş sağlamaya kararlı oldukları belirtildi. Açıklamada ayrıca Hürmüz'deki trafiğin gelecekteki idaresi için ortak bir ekip kuracakları dile getirildi. Hürmüz'deki son duruma ilişkin İran devrim muhafızlarından da bir açıklama yapıldı. İran basınına yapılan açıklamada Boğaz'dan sınırlı sayıda geminin geçişine izin verildiği belirtildi. Geçiş yapan gemi sayısının Boğaz'daki günlük duruma göre değişiklik gösterdiği ifade edildi.
2: İran Savaşı'nın başlangıcından bu yana Hürmüz Boğazı'ndan ayrılan Türk sahipli gemi sayısı 11'e yükseldi. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Uraloğlu son olarak 21 Haziran'da Türk sahipli iki geminin daha Hürmüz Boğazı'nı güvenle geçerek Körfez'den ayrıldığını açıkladı. Ulaştırma Bakanı bölgede 7 gemide 177 vatandaşın görev yaptığını söyledi. Bu gemilerden birinin Türk bayrağı taşıdığını ifade etti. Bakan Uraloğlu bölgedeki gemilerle ve vatandaşlarla sürekli temas halinde bulunduklarını da özellikle vurguladı.

0: Kırıkkale'nin Yaşyan ilçesinde imha sahasında mühimmatın kazara patlaması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Patlama saat 14 sıralarında Yaşyan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sahasında meydana geldi. AGE faaliyetleri esnasında mühimmatın kazara patlaması sonucu özel şirket çalışanı iki personel yaşamını yitirdi. Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada olayın ardından afet başta olmak üzere ilgili kurumlar süratle bölgeye sevk edilmiş, gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır denildi. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 5 şüpheli daha gözaltına alındı. O şüphelilerin yakalanma anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı.
1: Önce bungalovda saklandılar. Sonra orman içindeki villada. Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ı kaçıranlar böyle yakalandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran Çarşamba akşamı evinin önünden kaçırıldı. Polis adım adım iz sürdü ve Karaal 32 saat sonra Tuzla'da atıl bir depoda bulundu. Darp edilen Erhan Karaal, hastaneye kaldırılırken kaçırma olayına karıştığı iddia edilen...

0: 6 şüpheli tutuklandı. 6 kişi adli kontrole bırakıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin hedefindeki asıl kişiler Erhan Karaalı evinin önünden kaçıranlardı. 5 şüpheli daha tespit edildi. İz süren polis Sakarya'da kiralık bir bungalova ulaştı.
1: 5 şüpheli polis baskınından 8 saat önce saklandıkları bungalovdan ayrılmıştı. Kamera kayıtları incelendi. Kaçtığı aracın plakası tespit edildi. Şüphelilerin Kocaeli'nde ormanlık bir alanda müstakil bir evde saklandığı ortaya çıktı.
0: Özel harekat timleri villanın etrafını sardı. İçerideki 5 kişiden ikisi ormana kaçıp izini kaybettirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Zanlılar gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün olay günü kaçırma organizasyonunda yer aldığı belirlendi. Gözaltına alınan 5 kişinin emniyette işlemleri sürüyor.
2: Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'la Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Adalar Belediye Başkanı Akpolat'la Silifke Belediye Başkanı Turgut'un suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet suçları nedeniyle haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklandıkları hatırlatıldı. Açıklamada Akpolat ve Turgut'un geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden uzaklaştırıldıkları kaydedildi. ...6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında savcı mütalasını verdi. Yıkımdan sorumlu tutulan binanın girişindeki pastane sahipleriyle iç mimar ve 7 belediye personeli hakkında istenen cezalar belli oldu. Detaylar gazeteci Sırıberk Aslan'ın haberinde.
3: Depremde yıkıldı, 35 kişiye mezar oldu. Ezgi Apartmanı davasında sanıklar hakkında istenen ceza belli oldu.
4: Bugün 20 Mart 2023 Ezgi Apartmanı.
3: Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depreminde yıkılan binalardan biri de 35 kişinin hayatını kaybettiği 10 katlı Ezgi Apartmanı'ydı. Giriş kattaki pastanede tadilat sırasında kolon ve perde duvarın kesildiği, projeye aykırı çekme kat ilavesi yapıldığı belirlendi. Pastane işletmecileri tadilatı yapan iç mimar, fenni mesul ve kolon kesildiği yönündeki ihbarlara göz yumdukları öne sürülen belediye çalışanlarına dava açıldı.
4: Hani kesilmedi denilen kolon vardı ya, işte.
3: Sona gelinen davada savcı mütalasını verdi. Mütalada pastane sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Peker'le iç mimar Ertan Danacı hakkında olası kastla kasten öldürme, olası kasta nitelikli kasten öldürme ve yaralama suçlarından 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Fenni mesul Mehmet Tekin'in bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan cezalandırılması istendi. 7 belediye personeli hakkında ise taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
2: İstanbul'da 2 yıl önce otomobil kaldırıma çıkıp yayalara çarpmış 41 yaşındaki anaokulu öğretmeni Yeliz Kader hayatını kaybetmiş 7 kişi de yaralanmıştı. Kazayla ilgili davada karar açıklandı. Bakın o sürücüye mahkeme ne ceza verdi?
0: Otomobil kaldırıma çıkıp yayalara çarptı. Yeliz öğretmeni hayattan koparan sürücünün cezası belli oldu. Kaza yaklaşık 2 yıl önce İstanbul Çengelköy'de meydana geldi. Bedia Canan E'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkıp yayalara çarptı. İki çocuk annesi 41 yaşındaki anaokulu öğretmeni Yeliz Kader hayatını kaybetti. 7 kişi yaralandı.
5: Sadece giden bir canlı değil aslında. Burada engelli kalan bir bebek var. Bacağını kaybeden bir sporcu var. Artık hayatını bir platinle yaşamak zorunda kalan bir insan var. Çapraz bağ kopan bir insan var.
0: Tutuklanan sürücü kazanın araçtan kaynaklandığı yönündeki bilirkişi raporu üzerine serbest bırakıldı.
5: Bu konuyla ilgilenen iki tane makine mühendisini bulup heyet kararıyla bir bilirkişi raporu çıkarttık. Bu bilirkişi raporunda bu aracın ambale olmadığı ortaya çıktı. ATK raporunda olayın arabadan bağımsız tamamen sürücünün ihlaliyle alakalı olduğu kesinleşti. Annem için adalet istiyoruz.
0: Mahkeme heyeti 6. duruşmada kararını açıkladı. Bedia Canan E hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Yeliz öğretmenin ailesinin karara itiraz etmesi bekleniyor.

0: Şanlıurfa'da intihar ettiği sanılan 4 çocuk annesi kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı yine tanıdık çıktı.
1: Eşini boğdu. İntihar sözü vermeye çalıştı. Katil zanlısı kocayı koridordaki kan ele verdi. Dört çocuk annesi Emine Kurt ve eşi Mehmet Kurt Şanlıurfa'da yaşıyordu. Yakınları 43 yaşındaki kadına bir süre ulaşamayınca meraklandı. Eve giden aile fertleri pencereden bakınca Emine Kurt'u pencere korkuluklarında asılı halde buldu. İlk etapta intihar olarak değerlendirilen olayda polis koridorda kan ve sürüklenme izlerine rastladı. Eşi Mehmet Kurt gözaltına alındı. Şüpheli koca eşiyle uzun süredir tartışma yaşadıklarını, olay günü de çıkan tartışmada eşini boğup intihar süsü vermeye çalıştığını söyledi. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı koca tutuklandı. Dört çocuk annesi kadının cenazesi toprağa verildi.
0: Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde skutera binen 11 yaşındaki bir çocuk aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay Kahramankazan ilçesi Fatih Mahallesi Kanal Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Skutera binen AA'ya hafif ticari araç çarptı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kayseri'de bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay ilk önce kaza gibi görünüyordu. Ölen ve sürücünün kimlikleriyle kaza anı görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı.
1: Yaya çarpıp kaçtı. Kaza gibi görünen olay cinayet çıktı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde gece saatlerinde 22 yaşındaki S.Ö. otomobille Serdar Coşkun'a çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan 43 yaşındaki Coşkun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis kaza yapan aracı bir binanın otoparkında buldu. Bir süre sonra sürücü ve otomobilde bulunan arkadaşı teslim oldu. Polisin yaptığı detaylı inceleme kaza gibi görünen olayın cinayet olduğunu ortaya çıkardı. İncelenen kamera görüntülerinde sürücünün Serdar Coşkun'a kasten çarpıp üzerinden geçtiği, ardından araçtan inip kontrol ettikten sonra kaçtığı belirlendi. Ölen Serdar Coşkun'un sürücünün ablasıyla 4 yıl önce boşanan eski eniştesiydi ve aralarında husumet vardı. Gözaltına alınan sürücü S.Ö. ve arkadaşı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
0: İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt sektöründe sahte fatura ve hayali ihracat operasyonu düzenlendi. 6 şirkete el konuldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasına göre akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yıllık 350 ila 400 bin ton LPG ithali üzerinden sahte fatura ve hayali ihracatla vergi yükümlülüğünden kurtulmak istedi. Savcılık 9 ilde 6 şirkete el koydu. 10 şirkete kayyum atandı. 27 şüpheliye adli işlem yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürek sosyal medyadan yaptığı açıklamasında devletimizin vergi güvenliğini, ekonomik düzenini ve kamu kaynaklarını hedef alan hiçbir organize yapıya müsamaha göstermeyeceğiz dedi. Şanlıurfa'da içinde iki kişinin olduğu otomobil kazada alev aldı. Araçtan çıkmayı başaran iki kişiyle çevredekiler otomobilden çıkartılan yüklü miktardaki parayı kurtarmaya çalıştı.
2: Devrilen otomobil alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri, aracı, vatandaşlarsa yanan paraları söndürdü. Şeymuz A yanındaki Mahmut C ile Şanlıurfa'da otomobille ilerliyordu. Hidaya göre Ceylanpınar'a geldiklerinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Alev alan araçtaki iki kişi yaralıydı. Yoldan geçen

0: Kişiler hemen yardımlarına koştu. İkisi de yanan araçtan çıkarıldı. Araçta yüklü miktarda para vardı. Kurtarılan iki kişi ve çevredekiler o paraları söndürmek için uzun süre uğraştı.
1: Orayı da soğutmayı lazım. Aralık bir yere...
0: Yaralar hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Büyük kısmı yanan para ise jandarma ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Ankara'da

0: Otomobil kamyona çarptı. 4 kişi hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Ankara'nın Polatlı ilçesi İstiklal Mahallesi Borsa yolunda meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle önündeki kamyona çarptı. Kaza anı bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 4 kişiden 3'ü olay yerinde, bir kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cenazeler yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
1: Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen göçmenlere sahte belgelerle ikamet alan şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul Merkezi operasyonda 64 kişi gözaltına alındı.
0: Sahte belge düzenlediler, rüşvet verdiler. Yüzlerce yasa dışı göçmene ikamet izni aldılar. İstanbul'da danışmanlık faaliyeti yürüten bazı şirketlerin muhasebe kayıtlarında şüpheli işlemler tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri takibe başlayınca göçmen kaçakçılığı ortaya çıktı. Şirketlerin kaçak göçmenlere sahte belgelerle ikamet izni aldığı belirlendi. Toplanan delillerin ardından kamu kurumlarını yanıltan şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin sahte belgeyle ikamet izni aldığı kaçak göçmenler araştırılıyor.
1: Kişisel Verileri Koruma Kurumu, turizm ve tanıtım için belediyeler tarafından yapılan yayınlara ilişkin bir karar aldı. Gerçek kişilerin kimliklerinin tespit edilebildiği canlı yayınların durdurulması istendi.
0: Belediyelere canlı yayın uyarısı yapıldı. Yayınlarda kişisel veri riski bulunduğu ifade edildi. Faaliyetlerin durdurulması istendi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, belediyelerin turistik tanıtım amacıyla internet üzerinden yaptığı canlı kamera yayınlarına ilişkin dikkat çeken bir karar aldı. Kuruma gelen çok sayıda ihbar ve şikayet üzerine yapılan incelemelerde bazı belediyelerin cadde, meydan, park ve sahil gibi alanlardaki görüntüleri internet siteleri üzerinden canlı yayınladığı belirlendi. Kurum bu yayınlarda vatandaşların yüzlerinin açıkça görülebildiğini, araç plakalarının okunabildiğini ve bu nedenle kişisel verilerin işlendiğine dikkat çekti. Görüntüler kaydedilmese bile internet üzerinden canlı yayımlanmasının kişisel veri işleme faaliyeti kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Belediyelerin kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesini ve yetkisiz kişilerin erişimini önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğu hatırlatıldı. Gerçek kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine yol açan mevcut canlı yayın faaliyetlerinin ivedilikle durdurulması istendi. Kurallara uymayan belediyeler hakkında idari yaptırım uygulanabileceği uyarısında bulunuldu.

0: İsrail'den dikkat çeken İran itirafı geldi. 2021 ila 2022 yılları arasında İsrail Başbakanlığı görevini yürüten Naftali Bennett, yönetimi döneminde on binlerce Starlink cihazının kaçak yollarla İran'a sokulduğunu açıkladı. Tahran yönetimi ise daha önce İsrail'e destek veren SpaceX'e ait tesislerin hedef listesinde olduğunu duyurmuştu.
1: İsrail'in eski başbakanından dikkat çeken İran açıklaması geldi. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'daki hükümet karşıtı gösterileri desteklemek için ülkeye gizli yollarla on binlerce Starlink alıcısı soktuklarını açıkladı. Bennett, operasyonun amacının İran'da internet erişimini kesintilere rağmen sürdürmek olduğunu söyledi.
2: Bu yüzden benim başlattığım süreç şuydu. İran'a on binlerce Starlink alıcısının temin edilmesi ve gizlice sokulması. Böylece internet kesildiğinde erişimin devam etmesi, sosyal ağların çalışmayı sürdürmesi, protestoların koordine edilmesi ve nihayetinde rejimin devrilmesinin sağlanması amaçlanıyordu.
1: Bennett bu planın daha sonra devam

0: devam ettirilemediğini savundu. Hedefin yarım kalmasındansa doğrudan Netanyahu hükümetini sorumlu tuttu.
1: Ne yazık ki mevcut ve beceriksiz İsrail hükümeti bu çalışmayı durdurdu. Aslında başlattığımız neredeyse tüm başarılı programları sonlandırdılar.
0: Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink uydular üzerinden bağlantı sağlıyor. Tahran yönetimi ise daha önce defalarca ABD ve İsrail'i bu cihazlar aracılığıyla ulusal güvenliği hedef almakla suçlamıştı. Hatta Nisan ayında da Starlink ekipmanı ithal ettikleri gerekçesiyle 4 kişinin gözaltına alındığı duyurulmuştu. Diğer yandan İran basını geçtiğimiz günlerde Starlink altyapısının olası askeri hedefler arasına alındığını açıklamıştı. Özellikle İsrail ve Körfez ülkelerinde bulunan Starlink tesislerinin Tahran yönetiminin değerlendirdiği hedef listesinde yer aldığını duyurmuştu. 3,
2: 2, 1, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum iklim eylemi haftası için Londra'da bulunuyor ve bakanlar önce COP31 üst düzey enerji dönüşümü diyaloğu toplantısına katıldı. Ardından da BM Genel Sekreteri Guterres'le bir araya geldi.
3: Olduğunu ve bu dönüşümün arkasında
0: Londra İklim Eylemi Haftası kapsamında COP31 IEA Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyaloğu toplantısı düzenlendi. Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldı. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol toplantıda moderatörlük yaptı. Bakan Bayraktar toplantıdaki konuşmasında bölgesel çatışmaların hiçbir zaman tek bir coğrafyayla sınırlı kalmadığına işaret etti. Sonuçlarının küresel ekonomide hissedildiğini söyledi. Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesine dair Türkiye'nin mesajının net olduğunu dile getirdi.
4: Energy transition and energy security must advance together. A resilient future depends on cleaner, more diversified, highly connected and secure energy systems. Türkiye stands ready to lead, to cooperate and to invest in our shared future. Thank you.
0: Bakan kurumsa düşünce kuruluşu Chatham House'ta düzenlenen oturumda konuştu. Türkiye'nin COP31 önceliklerini ve eylem gündemini anlattı. Katılımcılarla görüş alışverişinde bulunan kurum, iklim eylemine ilişkin çözüm önerilerini dinledi. Bayraktar ve kurum Londra temasları kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le de görüştü. Bakan Bayraktar sosyal medya paylaşımında enerjide tam bağımsız Türkiye vizyonundan ve yenilenebilir enerji kurulu gücünde ulaşılan seviyeden bahsettiklerini aktardı.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Filistin İçişleri Bakanı Elruh'le görüştü. Bakan Çiftçi, Türkiye'nin Filistin meselesine yüksek hassasiyetle yaklaştığını ve desteğini sürdüreceğini ifade etti.
0: Gazze'de yaşanan drama dikkat çekti. Bu tablo vicdan sahibi herkes için derin bir yara dedi.
5: Gazze'de ve işgal altında Filistin topraklarında yaşananlar çağımızın en büyük insani trajedilerinden biri olarak hafızalara kazınmıştır. Kadınların, masum çocukların ve sivillerin hedef alındığı, temel insani ihtiyaçlara erişimin engellendiği bu tablo vicdan sahibi herkes için derin bir yara olmaya devam etmektedir.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Filistin İçişleri Bakanı Ziyad Haberrih ile bir araya geldi. Görüşmede Gazze'de yaşanan insani kriz ve Türkiye-Filistin ilişkileri ele alındı. Çiftçi, Gazze'deki trajedinin bir an önce sonlandırılması gerektiğini söyledi.
5: Türkiye'nin bu konudaki tutumu son derece açık ve nettir. Önceliğimiz Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması, Gazze'deki trajedinin bir an evvel sonlandırılması, soykırım faillerinin uluslararası adalete hesap vermesi, iki devletli çözüm vizyonunun geliştirilmesi ve insani yardımların kesintisiz olarak Gazze'ye ulaştırılmasıdır.
0: Bakan Çiftçi, insani yardımlara dair verileri de paylaştı.
5: 14 uçak ve 21 gemi ile Mısır'ın Ariş Limanı'na ulaştırdığımız insani yardım malzemelerinin Gazze'ye sevki devam etmektedir. 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar hava köprüsü, gemi seferleri, yerelden temin edilen yardımlar ve Birleşmiş Milletler İşbirliği ile ulaştırılan insani yardım malzemelerinin toplamı yaklaşık 110 bin tona ulaşmıştır.
6: Sağlı hava unsurlarını takip edilebildiğini.
2: Siber suçlarla mücadele

0: Mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 193 şüpheli yakalandı. Operasyonlara dair detaylar İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları ortak çalışma yürüttü. Yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık suçlarını işleyen şüphelilere yönelik 20 ilde operasyon yapıldı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 78'i tutuklandı. 30'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. Ankara'da yeni iletişim teknolojileri ve aile paneli düzenlendi. Panelde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital çağda ailenin önemini anlattı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da teknoloji kullanımında ebeveynlerin yol gösterici olması gerektiğini ifade etti.
1: Teknoloji hayatın her alanında etkisini giderek artırıyor. Yapay zeka dünyayı büyük bir değişime sürüklüyor. İletişim teknolojileri toplumları yeni ilişki biçimlerine yönlendiriyor. Bu noktada aileyi merkeze alan yeni bakış açılarına ihtiyacımız var. Medya ekolojisine, aile gölgesinde yetişen değerler iklimi yarına umutla bakmamızı sağlayacak.
2: Teknolojinin aile bağları ve ilişkilerine etkisine dikkat çekti. Dijital çağda aileyi güçlendirmenin önemini anlattı.
1: Asıl meselemiz değişimin yönünü aile lehine çevirmektir. Yeni iletişim teknolojilerine işte bu pencereden bakmalı, aile politikalarımızı bu eksende ele almalıyız. Bizim yaklaşımımız teknolojiyi yasaklamak değildir. Bizim yaklaşımımız teknolojinin güvenli, bilinçli ve insan odaklı bir zeminde kullanımını desteklemektir.
2: Ankara'da yeni iletişim teknolojileri ve aile paneli düzenlendi. Panele Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la İletişim Başkanı Burhanettin Duran da katıldı. Duran konuşmasında dijitalleşme karşısında ailenin önemine vurgu yaptı.
3: Dijital dünyanın kapısını kapatamayız. Kendimizi bunun dışında bırakamayız. Hele hele Silikon Vadisi milyarlarca dolarlık altyapısıyla dikkatimizi satın almak için tasarlanmış sistemler kurmuşken bizim bu dijital dünyayı yönetmek için elimizdeki en önemli şeylerden bir tanesi aile sofralarımızdır. Çocuklarımızı bilinçli birer dijital vatandaş yapabilmek için en güçlü şifre aile içindeki güven ortamıdır. İçinde bulunduğumuz çağ belki de en çok yasaklayıcılığın değil, yol göstericiliğin etkili olduğu ve bu şekilde davranan ebeveynlere ihtiyacımızın olduğu bir dönem. Bu minvalde bizler dijital dünyayı kapatılacak bir pencere değil, birlikte çerçeveleyeceğimiz bir manzara, bir imkan olarak görmeliyiz.
0: Litvanya Başbakanının görevinden istifa ettiği açıklandı. Avrupa ülkelerinde istifa kararları peş peşe geliyor. Litvanya'da başbakanın görevi bıraktığı belirtildi. İstifa kararı Litvanya Meclisi'nde gerçekleşen oturumda bakanların oy birliğiyle kabul edildi. Rugunienė'nin istifa etmesinin ardından Litvanya yasaları uyarınca yeni hükümetin kurulmasına yönelik sürecin resmen başlayacağı kaydedildi. İngiltere son 10 yıldaki 7. başbakanını belirlemeye hazırlanıyor. Starmer'ın istifa edeceğini açıklamasının ardından koltuğun en güçlü adayı Andy Burnham olarak da görülüyor. Daha önce iki kez İşçi Partisi liderliği yarışını kaybeden 56 yaşındaki siyasetçi bu kez hem parti lideri olmaya hem de başbakan olmaya çok yakın.
4: I swear by Almighty God that I will be faithful.
2: Starmer'ın istifasını açıklamasının ardından İngiltere yeni başbakanını arıyor. Daha önce iki kez İşçi Partisi liderliği yarışını kaybeden Andy Burnham, bu kez başbakanlık koltuğuna en yakın isim olarak görülüyor. ...1970'te Liverpool'da doğan Burnham, İşçi Partisi'ne katılmaya karar verdiğinde henüz 14 yaşındaydı. Cambridge Üniversitesi İngilizce bölümünden mezun oldu. Yazdığı kitapta üniversite yıllarından bahsederken kendini oraya ait hissedemediğini anlattı. Mezun olduktan sonra çeşitli dergilerde çalıştı. Burnham'ın siyasete girişi 19...

0: 1990'lı yılların sonunda başladı. Önce bir milletvekili için araştırmacı olarak çalışmaya başladı. Daha sonra ise hızla yükselerek Kültür Bakanı Chris Smith'in özel danışmanı oldu. 2001'de Manchester bölgesinden milletvekili seçilerek avam kamerasına adım attı. Burnham, Tony Blair'ın başbakanlığı döneminde alt düzey bakan yardımcılığı yaptı. Gordon Brown'un döneminde ise sırasıyla Hazine Başsekreterliği, Kültür Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yaptı.
1: I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles.
0: Burnham, 2010'da İşçi Partisi liderliği için aday oldu. Dördüncü olarak eğlendiği yarışa 2015'te yeniden katıldı. Ancak bu kez de Jeremy Corbyn'e kaybetti. 2017'de ise milletvekilliğinden ayrılarak Manchester Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Seçimi %63 oy alarak kazandı. 2021'deki seçimi de kazanarak bu görevini sürdürdü.
2: It's in the air. Can you feel it? Yeah, definitely.
0: Daha önce ortanın sağında bir siyasi görüş belirleyen Andy Burnham, son yıllarda daha sol görüşlü politikalar benimsedi. Manchester'da otobüs hizmetlerini yeniden kamu kontrolüne aldı. Burnham, su ve enerji sektörlerinin de yeniden kamulaştırılmasını savunuyor. Covid salgınında muhafazakar parti hükümetini İngiltere'nin kuzeyine küçümseyici davranmakla suçlayınca popülerliği daha da yükseldi. Burnham bundan sonra kuzeyin kralı olarak anılmaya başladı. Brexit reformunda Avrupa Birliği'nde kalma yanlısı tavır alan siyasetçinin başbakan olduğu takdirde bu konuda girişimde bulunup bulunmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.
3: ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninde Enerji Bakanı Wright'ın Einstein hakkındaki konuşmasını yarıda kesti. Bakanın tarihleri karıştırması üzerine kimsenin umrunda değil dedi.
4: Nobody cares.
0: Bakanın sözünü kesti. Kimsenin umurunda değil dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Enerji Bakanı Wright'ın konuşmasını böldüğü anlar gülüşmelere neden oldu.
4: Nobody cares.
0: Trump, Oval Ofis'te kuantum teknolojilerini hızlandıracak iki yeni kararnameye imza attı. Ancak Trump'la Enerji Bakanı arasında geçen diyalog kararnameleri gölgede bıraktı. İmza töreninin ardından yaptığı konuşmaya Einstein hakkında bir anekdotla başlayan Enerji Bakanı Chris Wright, tarihleri hatırlamakta zorlandı. Bakanın birkaç kez duraklaması üzerine Trump araya girdi.
5: 121 years ago, Albert Einstein published a paper.
4: Nobody
5: on the
4: cares.
5: Good point.
4: I never go back. I just, and usually they won't catch you.
0: Diyaloğun ardından Bakan Wright sözü Trump'ın amcası John Trump'a getirdi ve onun MIT Radyasyon Laboratuvarı'nda radar teknolojilerinin geliştirilmesinde önce isimlerden biri olduğunu söyledi. Geçmişte amcası John Trump'tan sıkça bahseden Trump, geçen yıl yaptığı bir açıklamada Una Bomber olarak tanınan Ted Kaczynski'nin de MIT'de John Trump'ın öğrencisi olduğunu iddia etmişti.
3: Muğla'da bir kişi husumetli olduğu kişilerin iş yerine elinde ekmek bıçağıyla geldi. Sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Elinde bıçakla iş yerini bastı. Korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler Muğla'nın Bodrum ilçesinden. İddiaya göre B'ye husumetli olduğu kişilerin iş yerine gitti. Elinde yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda ekmek bıçağı vardı. İş yerinde bulunanlar kendilerini savunmak için ellerine demir çubuklar aldı. Çıkan kavgada iş yerindeki iki kişi bıçaklı saldırgana vurarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Gözaltına alınan bıçaklı saldırgan ambulansla hastaneye götürüldü. 2.7 promil alkollü olduğu belirlenen şüpheli hakkında kasten yaralama, silahlı tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlamalarıyla işlem başlatıldı.
3: İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki Ahmet Turan Çetin'in göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede 20'den fazla kez kalbi durdu. Çetin, tıp dünyasında ender görülen bir operasyonla hayata tutundu.
6: Bundan 6 ay önce bir göğüs ağrısından dolayı acilden bir giriş yaptık. O süreçte bir kalp krizi oluşmuş.
0: Kriz 20'den fazla kez kalbini durdurdu. Doktorların kritik müdahalesi 41 yaşındaki adamı mucize şekilde hayatta tuttu. İstanbul

0: İstanbul'da yaşayan Ahmet Turan Çetin, 6 ay önce kol uyuşması ve göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. 41 yaşındaki adamın kalbi EKG çekimi sırasında aniden durdu. Doktorlar hemen durumu fark etti. Hasta kesintisiz kalp masajı eşliğinde anjiyoya alındı. Yaklaşık 40 dakika kalp masajı uygulanan hastanın 2 saatlik zorlu müdahaleyle damar tıkanıklığı giderildi.
1: Hastamızın damarı açıldıktan sonra normal ritmine kavuştu.
0: Ahmet Turan Çetin'in kalbi yoğun bakımda yine durdu.
2: 5 gün boyunca yoğun bakımda kalmışım. 20-25 defa da kalp durma olmuş.
3: Hasta ikinci bir kez yine yatış sırasında kalp krizi geçirdi. Tekrar bir müdahale yapıldı.
0: Ahmet Turan Çetin tıp dünyasında ender görülen bir operasyonla hayata tutundu. Genç adam günler süren yoğun bakım ve fizik tedavi sürecinin ardından taburcu edilerek eski sağlığına kavuştu.
4: Trabzon'da kontrolden çıkan bir otomobil dükkana daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Otomobil kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkıp bir araca çarparak dükkana daldı.
5: Panik yaptı. Panik yapınca kaldırımdan atlayınca direkt dükkana girdi.
0: Kaza akşam saatlerinde Trabzon'da meydana geldi. Bir sürücü otomobille ara sokağa girmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkıp önce park halindeki otomobile ardından da oto aksesuar dükkanındaki minibüse çarptı.
6: Burada bir tane araba vardı. İşte burada da bir tane araba vardı. Oradan sekip içerideki arabaya vurunca burada arkadaşlarım da vardı. Onlar da işte bir an canavarla kaçtılar, korktular.
0: Kaza sırasında dükkanda bulunanlar kaçarak canlarını kurtardı.
5: Panik yaşandı, evet yaşandı. Sonuçta içeride cam var, millet var. İki aracımıza zarar verdi. İşte raflar, dükkanın camı çerçevesiydi. İçerideki araba pert haline geldi.
0: Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
4: Çorum'da bir yamaç paraşütçüsü hem kendi korktu hem de onu izleyenleri korkuttu. İniş yapacak alan bulamayınca ağaca inen paraşütçünün o anları kameraya yansıdı.
7: Arabanın üzerine düşeydi.
0: Arabanın değil ama ağacın üzerine indi. İnişin ağaçta bitmesi herkesin yüreğini ağzına getirdi.
8: Hadi Caner!
0: Yamaç paraşütüne meraklı bir grup Çorum'un Laçin ilçesinde yüksek bir tepeden peş peşe havalandı. İnecekleri yer Yeşilgöl mesire alanıydı. Sporculardan biri ineceği sırada mesire alanının dar ve kalabalık olduğunu fark etti. Güvenlik gerekçesiyle yere inmeyi tercih etmedi. Mesire alanındaki ağaçlık bölgeye yöneldi.
9: Çok iyi. Geri havalandın.
7: Boş ver. Anam.
0: Ha düştü. Ha düşecek derken paraşütçü çevredekilere zarar vermemek için kontrollü şekilde ağacın tepesine indi.
7: Oğlum ne gidiyor lan? Arabanın üzerine düşeydi.
0: Genç paraşütçü ağaçtan arkadaşlarının yardımıyla güvenli şekilde indi.
8: Bir tane leylek bulduk. Ağaca tünemiş.
4: Dünya Kupası'nda İngiltere ile Gana arasında oynanacak maç öncesi sıra dışı bir iddia gündeme geldi. Gana'da şaman olarak tanınan Nana Kouakou-Bonsam, İngiltere kaptanı Harry Kane'e karşı ruhani güçlerini kullandığını ileri sürdü. Kehanet tuttu mu bilinmez ama 0-0 biten maçta Kane gol sevinci yaşayamadı.
0: Harry Kane'e büyü mü yapıldı? Gana'da şaman olarak tanınan Nana Kouakou-Bonsam bunu ülkesi Gana'ya fayda sağlamak için yaptığını savundu. Gana'da şaman olarak bilinen Nana Kouakou-Bonsam'ın 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin yıldızı Harry Kane'e hedef aldığını öne sürdü. Bonsam, İngiltere'nin Panama ile oynadığı maç sırasında tribünde kameralara böyle yansımıştı. Gana'lı şaman açıklamasında Kane'e hedef aldığını ve bunu ülkesi Gana'ya fayda sağlamak için yaptığını savundu. Nana Kouakou-Bonsam, 2014 Dünya Kupası'nda da benzer bir iddia ile gündeme gelmişti. O dönem diş sakatlığıyla mücadele eden Cristiano Ronaldo'yu hedef aldığını ileri süren Bonsam, Portekizli futbolcunun Gana karşısında etkili olmasını engellemeye çalıştığını söylemişti. Ancak Ronaldo o maçta forma giymiş ve Gana'ya karşı galibiyeti getiren golü atmıştı. Bonsam'ın Harry Kane'e yönelik son açıklamaları da Dünya Kupası'nın saha dışındaki en sıra dışı hikayelerinden biri olarak gündeme geldi.
4: Orman yangınlarıyla tahrip olan alanların yeniden yeşillendirilmesi ve doğaya kazandırılması elzem. İşte o

0: çalışmalara gönüllü destek verip hayatını adayan bir isim var. Adı Deniz Seçer. O bir doğa sever. Ağaç Adam projesiyle doğaya nefes oluyor. Deniz Seçer hikayesini Dilara Civelek ve Mertcan Öztürk'e anlattı. Siz hikayeyi dinlerken biz de bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
1: Türkiye'nin birçok dağında ağacım vardır. Her köyde, köy kahvesinde beni köyün delisi diye ilan ederler. Manisa, Akhisar, Soma, İzmir, Muğla, Milas.
2: Orman yangınlarına ve doğaya verilen zarara kayıtsız kalamadı. İstanbul'daki hayatını bırakıp kendini doğaya adadı.
1: İlk başlarda bir hobi olarak başladı diyebilirim. Fakat sonraki yıllarda o hobi bir aşka dönüştü tamamen. Ve kendimi bildim bileli 12-13 senedir sürekli ağaç dikerim. Herhalde Türkiye'de çıkmadığım dağ tepe kalmamıştır.
2: Deniz Seçer sosyal medyadaki adıyla Ağaç Adam. Doğa tutkusu zamanla onu doğanın yaralarını saran bir gönüllüye dönüştürdü. Başlattığı Ağaç Adam projesiyle yurdun dört bir yanını yeşillendirip fidanlara hayat veriyor.
1: Doğa severler gelip ağaçadam.com üzerinden zeytin ağacı sahipleniyorlar. Dilerlerse kendi atlarına, dilerlerse sevdikleri atlarına. Biz de bu ağaçları ihtiyaç sahibi çiftçilerin arazisine dikiyoruz.
3: Ağaç Adam'ın hikayesi 13 yıl önce başladı. Deniz Seçer yaptığı kampanya ile birlikte 35 bin zeytin fidanını toprakla buluşturmak için hazırlanıyor.
1: Dağda, çamurda, karda, yağmurda ağaç dikiyorsunuz. Dünyanın en keyifli aktivitelerinden birisi. Şu ana kadar belki 30-40 farklı köye gittim. Her köyde, köy kahvesinde beni köyün delisi diye ilan ederler. Ya bu deli yine geldi ve zeytin ağacı dikecek.
2: Ağaç Adam projesiyle fidan sahiplenenler takibini de yapabiliyor.
1: Bir ağaç sahipleniyorsunuz ve o ağacın nerede yaşadığını, nerede hayat bulduğunu, nefes olduğunu biliyorsunuz. Yaklaşık 35 bin adet fidan sahiplenildi. Bunun yarısından çoğu toprağa kavuştu bile.
2: Deniz Seçer'in yeşil vatan için yeni hedefleri de var.
1: Manisa, Akhisar, Soma, İzmir, Muğla, Milas, Yatağan'a kadar tüm bölgeye zeytin ağacı dikeceğiz. Hemen yarın dikiyoruz desek belki 150-160 bin tane fidan dikeceğimiz arazi var elimizde.

0: Sabahın ilk ışıkları yeni güne hangi haberlerle doğuyor? Dünün gelişmeleri bugünü nasıl etkiliyor?
1: Türkiye ve dünyanın en çok konuştuğu konular siz duymadan önce bizde.
0: Siyasetin sıcak gündemi, sokaktan yansıyanlar ve daha fazlası. Gün başlıyor, günü bilerek yaşamak isteyenler için hafta içi her sabah Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parça bulutlu 29, Edirne yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 33 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 36, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa parçalı bulutlu 38 derece.
1: Hayatım, Gözde birazdan okuldan gelecek. Yetişebilecek misin?
2: Yetişirim, merak etme, yoldayım.
1: Ozancığım, neredesin? Gözde birazdan evde olur.
3: Ozan, iyi misin? Ozan?
4: Sürpriz!
5: Yollar sizi daima sevdiklerinize ulaştırsın istiyorsanız lütfen aşırı hız yapmaktan kaçının. Çünkü her zaman...

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhabalar değerli izleyiciler. 24 Haziran sabahındayız. Saatlerimiz 6'ya yaklaşırken gelişmelerle karşınızdayız. Geceden tabii ki sabaha yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız bir saat boyunca. Evet, ABD ile İran arasındaki teknik görüşmelerin ilk turu tamamlandı. İran Meclis Başkanı Galibaf, Trump'ın tehditleri nedeniyle müzakere masasından nasıl ayrıldıklarını anlattı. Görüşmeler sürerken Beyaz Saray'da konuşan ABD Başkanı Trump ise İran anlaşmaya uygun davranmazsa gerekeni yaparım dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki heyetler arası görüşmelerin ardından teknik görüşmelerde sona erdi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nı İran yönetecek derken Trump İran'ı bir kez daha tehdit etti. İsviçre'nin Bergenstock kentinde yapılan görüşmelere damga vuran gerginliği İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Galibaf anlattı.
2: Müzakerelerin ortasında Trump'ın tehditkar açıklamalar yaptığını öğrendim. Vance, biz asla tehdit veya baskı altında müzakere etmeyiz dedim. Sonra müzakereleri sonlandırdık, toplantıdan ayrıldık ve geri dönmedik.
1: Galibaf, Hürmüz Boğazı'nın yönetimiyle ilgili uluslararası düzenlemelere uyulacağını söyledi. Ancak Hürmüz Boğazı'nı İran yönetecekleri.
3: Hürmüz Boğazı'nda sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle iletişim hattı oluşturma konusunda anlaştık. Böylece herhangi bir sorun yaşanması halinde bunları daha hızlı çözebiliriz. Ablukayı askeri olarak kaldırmak isteseydik ağır mali kayıplar yaşardık. Müzakere yoluyla bir gecede kaldırdık.
1: Teknik görüşmelerde İran heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi ise 4 çalışma grubu kurulmasına karar verildiğini açıkladı. Dondurulmuş 12 milyar dolarlık fon serbest bırakılacak dedi. Bir sonraki aşamanın Galibaf, Arakçı ve Vance'i içeren yüksek düzeyli komitenin gözetiminde gerçekleşeceğini söyledi. Görüşmeler sürerken Beyaz Saray'da konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise İran anlaşmaya uygun davranmazsa gerekeni yaparım dedi.
4: We have two things. We have an open strait and we have a country that will never have a nuclear weapon. Will never. If Iran doesn't live up to their agreement or if they're not behaving, I will do what I have to do.
1: Trump, İran'ın kendilerine saygı duyduğu sürece sorun yaşamayacaklarını belirtti. Trump, sosyal medya hesabından da İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasına ilişkin değerlendirme yaptı. Serbest bırakılacak paranın Amerika Birleşik Devletleri kontrolündeki bir hesaba aktarılacağını öne süren Trump, bu para Amerika Birleşik Devletleri'nden gıda ve tıbbi malzeme satın alınması için kullanılacak dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise anlaşma metninin dışında yapılan açıklamalar müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olmuyor ifadesini kullandı.
0: İsrail, Lübnan'daki ateşkese rağmen dün yeniden Lübnan'a saldırı düzenledi. Saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti. Lübnan resmi ajansına göre İsrail askerleri Nebatiye'ye bağlı Deir Mahallesi'nde yol açma çalışmaları sırasında iş makinesinin yakınında bulunan kişilere İsrail askerleri tarafından ateş açıldı. 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Güneydeki Hadasa beldesinde de Lübnan ordusunun eşlik ettiği bir cenaze defin işlemi sırasında mezarlığa giden kişilere ateş açıldı. Hizbullah'tan yapılan açıklamada saldırılarla ateşkesin ihlal edildiği belirtildi. İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana yaptığı saldırılarda 4000'den fazla Lübnanlı hayatını kaybetti. Tahran ve Washington'dan İran'ın nükleer denetimi açılması konusunda çelişkili açıklamalar geldi. ABD Başkanı Trump, İran'ın kapsamlı denetimi kabul edeceğini söylerken İran bu konunun henüz müzakere edilmediğini savunuyor.
5: ABD, İran hattında nükleer denetim konusunda anlaşmazlık sürüyor. ABD Başkanı Trump, İran'ın denetimlere izin vereceğini savunurken İran açıklamayı yalanlıyor.

0: Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada, herkes İran'ın gelecekte uzun bir süre boyunca nükleer dürüstlük sağlamak amacıyla kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğinin farkında dedi. Trump'ın açıklaması, Başkan Yardımcısı Vance'in Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile denetim görüşmelerinin bu hafta başlayabileceğini söylemesinin ardından geldi. ABD Başkanı ayrıca İran sonsuza dek en üst düzey nükleer denetimlere tamamen ve eksiksiz olarak razı oldu. Bunu kabul etmeseydi daha fazla müzakere olmazdı ifadelerini kullandı. İran ise denetimlere mesafeli yaklaştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetimleri için bir planlama yapılmadığını açıkladı.
1: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü ile ne bir görüşme yaptık, ne de ABD saldırılarında hasar gören İran'ın nükleer tesislerinin ajans tarafından denetlenmesi için herhangi bir planımız var. Temelde bu konuda herhangi bir prosedür bulunmamaktadır.
0: İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Bahreyn'e de müzakerelerde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetimleri konusunun ele alınmadığını söyledi. Bu konunun müzakerelerin sonraki adımlarında ele alınacağını ifade etti. Bahreyn'i, nükleer konusunun ele alınması için mutabakat zaptındaki 5 bölümün uygulanması gerektiğini de dile getirdi. Öte yandan Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şerif'le basın toplantısında İran'ın balistik füzelerini gündeme getirdi. Hem Pezeşkiyan hem Şerif, İslamabad mutabakatında balistik füzelerin yer almadığını söyledi. İran Cumhurbaşkanı, savunma yeteneğimizi kimseyle müzakere etmeyiz açıklamasını yaptı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu 10 Haziran'da aldığı bir kararla İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını kuruma bildirmesini ve denetimi açmasını istemişti.
2: Teröristi Türkiye sürecinde yasal adımların ne zaman ve nasıl atılacağı merak ediliyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Habertürk yayınına katıldı ve süreçle ilgili bilgiler verdi. Çelik, örgütün silah bırakma şartını tatminkar şekilde yerine getirmediğini söyledi.
3: Silah bırakma kesintisiz bir şekilde devam etmiş olsaydı,
4: evet,
3: bugün belki de tatminkarlıktan kastımız o yani. Bugün belki 100 tane soru varsa gündemde olan, bunların 90'ı gündemde olmayacaktı.
0: Silah bırakmanın tatminkar bir şekilde devam etmediğini söyledi. Yasal düzenlemenin silah bırakma şartına bağlı olarak yapılacağına işaret etti.
3: Şimdi bir taslak olarak tartışılacak. Evet. Daha sonra çerçeveye dönüştüğünde bunun hayata geçmesi terör örgütünün fesinin fiili anlamı haline gelen silah bırakma şartıyla birlikte hayata geçecek.
4: Hayata geçecek.
3: Bunun mantığı zaten budur. Yani nedir o? Bu çerçeve silah bırakma şartına bağlı olarak hayata geçecek bir çerçevedir. Gelinen noktada yeni bir aşamadayız. Yeni aşamada şu, terör örgütünün silahları tamamen bırakması için bir yasal çerçevenin oluşması gerekiyor. Bu yasal çerçevenin de silah bırakma şartına bağlı olarak bu konuya özgü ve belli bir zaman dilimini kapsayan çerçevede oluşmasıyla ilgili olarak bir değerlendirmemiz var.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtladı. Yasal düzenleme çalışmaları hakkında bilgi verdi.
3: Taslak tartışılacak, bir yasal çerçeve ortaya çıkacak. Konunun takip edilmesiyle beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir edeceği, bu bir özel mekanizma mı olur, Milli Güvenlik Kurulu mu olur veya iki ayrı mekanizma mı olur, bir tespit edecek ve teyit edecek silahların, evet, bırakıldığı.
4: Yani ikna oldum diyecek.
3: Tabii o zaman, hı hı, bu yasal çerçeve ikna olunduktan sonra, devlet kurumları ikna olunduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, Cumhurbaşkanı kararıyla o yasanın gerekleri hayata geçmiş olacak.
0: Çelik, mutlak mutlak kararı sonrası CHP'deki gelişmeleri de değerlendirdi.
3: Herkes kendi kusurunu bizim üzerimizden temize çekmeye çalışıyor. Biz buna müsaade etmeyiz. Bütün bu sürecin İddia edeni, suçlayanları Cumhuriyet Halk Partisi partili, suçlananlar Cumhuriyet Halk Partili. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi gündemi. Bunu yapanlar Cumhuriyet Halk Partililer. Yani biz bu gündemin hiçbir tarafında yokuz.
2: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Atimoğulları teröristi Türkiye sürecine yönelik konuştu. Çerçeve yasa meclis kapanmadan gelmeli dedi. ABD-İran mutabakatını da değerlendiren Atimoğulları,

0: TDO'da silahlar susmalı açıklaması yaptı.
1: Çerçeve yasa meclisin bu yasama dönemi kapanmadan gelmeli. Bu toplum umutlanmıştır barış olacak diye. Bunu zamana yayarak bu umutları hiç kimse sönümlendirmeye kalkmasın, kalkmamalı.
2: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yasal adım çağrısını yineledi. Temmuz ayına işaret etti.
1: Çerçeve yasanın acilen zaman kaybetmeksizin çıkması lazım. Ve bakın AKP sözcüsü bugün itibariyle yeni bir aşamadayız dedi. Yasal çerçeve aşamasına gelindi dedi. Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş hafta sonu yaptığı açıklamada çerçeve yasayı en kısa sürede meclis gündemine taşıyacaklarını belirtti. Bu sözü önemsiyoruz. Beklentimiz açıktır ve nettir. Bu süre zaten Temmuz ayını geçmemelidir.
2: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı da vardı.
1: Bakın bu karanlık tabloda İran-ABD arasındaki anlaşma görüşmelerini biz DEM Parti olarak elbette memnuniyetle karşılıyoruz. Diyaloğun savaşa tercih edildiği her adım çok kıymetli, çok değerli. Temennimiz şu ki bu anlaşma tamamına ersin. İsrail Lübnan'ı bombalamaya devam ediyor. Filistin işgali hala devam ediyor ve hala Filistinli çocuklar katlediliyor. Orta Doğu'da silahlar susmalı ve barış konuşmalı. Bölgenin barışı tesis edilmeli.
0: Meclis Genel Sekreterliği DEM Parti'nin çıplak arama iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları grup toplantılarını takip etmek üzere meclise girmek isteyen kadın gazetecilere yönelik çıplak aramaya varacak bir girişimde bulunulduğunu öne sürdü. Bu iddiaya yanıt Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği'nden geldi. Açıklamada TBMM Güvenlik Yönetmeliği'nin 8. maddesi hükmü gereğince ziyaretçiler güvenlik uygulamasına tabi tutulmaktadır. Bu uygulama asla çıplak arama veya buna yaklaşan bir eylem içermemekte, ziyaretçiye ve kişiye göre farklılık arz etmemektedir. DEM Parti grup toplantısında dile getirilen iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır denildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen son anket sonuçlarını paylaştı. Birinci partiyiz, %37 ila 38 gibi görünüyoruz ifadelerini kullandı.
3: 2024'ün Aralık ayından beri AK Parti birinci partidir. Biz 37-38 gibi görünüyoruz. Son yaptığımız araştırmalarda, son haftalarda böyle gözüküyor. Yani 2024'ün Aralık ayından beri o düzden, platodan alırsak 2024'ün Ekim ayından beri aslında biz yükselişteyiz. Bu bizim için şaşırtıcı bir şey değil. Zaten biz 40'lar 50'ler almış bir partiyiz. Çok bir şaşırtıcı bir şey değil bize. Zaten öyleyiz. Daha da iyi olması için uğraşıyoruz. Bizi takip eden parti, ikinci parti ise 26-27 dolaylarında. Bir sonraki parti 19 ile 10 arasında genelde geziniyor.
0: Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Dikbayır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'ye umut olması gereken bir partinin atanarak makama gelen bir kişinin kişisel hesaplaşmaları uğruna kutuplaşmanın, tasfiyelerin ve siyasi intrikaların içine sürüklenmesini doğru bulmuyorum ifadelerini kullandı. Dikbayır 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili seçildi. Parti yönetimiyle yaşadığı tartışmalar sonrası 5 Aralık 2023 tarihinde İYİ Parti'den kesin olarak ihraç edilen Dikbayır 21 Ekim 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmıştı ve mutlak butlan kararının ardından yeni yönetimin Dikbayır'ı partiden ihraç edeceği iddia edilmişti. ...12. yargı paketi bugün Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. AK Parti'nin önergesiyle pakete IBAN düzenlemesinin eklenmesi bekleniyor. Düzenleme ile İBAN kiralamanın

0: Taki suç olarak tanımlanması da gündemde. Peki düzenleme kimleri kapsayacak? Mağdurun zararını karşılayanlara yönelik bir indirim yapılacak mı? Ayrıntılar haberimizde.
1: 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. AK Parti pakete İBAN düzenlemesini eklemek için çalışma yapıyor. İBAN kiralayanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi gündemde. Mevcut kanuna göre dolandırıcılık suçunun cezası 1 yıldan 5 yıla kadar hapis. Bu suç bilişim sistemleri yoluyla işlenirse, yani nitelikli hale gelirse, ceza 3 yıldan 10 yıla kadar uygulanıyor. AK Parti'nin meclise sunduğu 12. yargı paketinde İBAN düzenlemesine yer verilmedi. Ancak çalışmalarını sürdüren AK Parti grubu düzenlemeyi yeniden gündemine aldı. AK Parti kaynakları İBAN kiralama olarak bilinen dolandırıcılık yönteminin Türk Ceza Kanunu'nda müstakil suç olarak tanımlanacağını belirtti. Hesabını başkasına kullandıran ya da İBAN'ını kullandıranlara yönelik 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi gündemde. İBAN kiralama suçu işleyen kişi dolandırıcılığa konu miktarı mağdura öderse cezanın yarı oranda düşürülmesi de planlanıyor. AK Parti kaynakları İBAN suçlarına ilişkin yargıda yaklaşık 400 bin dosya olduğunu belirtti. Kaynaklar nitelikli dolandırıcılık suçu dolayısıyla 34 bin kişinin cezaevinde olduğunu kaydetti. Peki düzenleme kimleri kapsayacak? AK Parti kaynakları düzenlemenin geriye dönük işlemeyeceğini belirtti. Yani düzenleme, kanun yasalaştığı andan itibaren suç işleyenleri kapsayacak. Meclis Adalet Komisyonu'nda 12. yargı paketi 24 Haziran Çarşamba günü saat 14.30'da görüşülmeye başlanacak. Komisyon toplanana kadar AK Parti, İBAN düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerini sürdürecek. Çalışmalar tamamlanırsa AK Parti komisyonda önerge vererek Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde değişiklik yapacak.
2: Komisyonunda katkı sunan bütün milletvekillerimize çok...
1: Komisyon aşamasına yetişmezse düzenlemenin genel kurul aşamasında 12. yargı paketine eklenmesi gündemde.
0: Kırklareli'de bungalovda tatil yapan 6 kişinin hayatını kaybetti. Sel faciası ile ilgili dava yeniden görülecek. Yargıtay 4 sanığa verilen cezaları bozdu. Selde hayatını kaybedenlerin yakınları yerel mahkemede yargılama sürerken reddi hakim talebinde bulunmuş, bu karar reddedilmişti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi de mahkemenin bu kararına atıfta bulundu. Yerel mahkemenin talebi reddederken hukuka aykırı davrandığı da belirtildi. 4 sanık hakkında verilen hapis cezaları bozuldu. Dava dosyası Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İğneada'da 2023 yılında meydana gelen sel felaketinde bungalovlarda tatil yapan 6 kişi hayatını kaybetmişti. Geçen yıl görülen karar duruşmasında işletmenin sahibine 18 yıl ceza verilmişti. Bir sanık beraat ederken 2 sanık 7,5 yıl hapse mahkum edilmişti.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği 2. Efrem Kerim ve beraberindekileri kabul etti. Beştepe'deki kabul basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul öncesinde Kerim'le Arapça kısa bir sohbet yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da kabulde yer aldı. İsrail'den dikkat çeken İran itirafı geldi. 2021 ila 2022 yılları arasında İsrail Başbakanlığı görevini yürüten Naftali Bennett, yönetimi döneminde on binlerce Starlink cihazının kaçak yollarla İran'a sokulduğunu açıkladı. Tahran yönetimi ise daha önce İsrail'e destek veren SpaceX'e ait tesislerin hedef listesinde olduğunu duyurmuştu.
1: İsrail'in eski başbakanından dikkat çeken İran açıklaması geldi. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'daki hükümet karşıtı gösterileri desteklemek için ülkeye gizli yollarla on binlerce Starlink alıcısı soktuklarını açıkladı. Bennett, operasyonun amacının İran'da internet erişimini kesintilere rağmen sürdürmek olduğunu söyledi.
2: Bu yüzden benim başlattığım süreç şuydu. İran'a on binlerce Starlink

0: kullanıcısının temin edilmesi ve gizlice sokulması. Böylece internet kesildiğinde erişimin devam etmesi, sosyal ağların çalışmayı sürdürmesi, protestoların koordine edilmesi ve nihayetinde rejimin devrilmesinin sağlanması amaçlanıyordu.
1: The current incompetent Israeli government...
2: Bennett bu planın daha sonra devam ettirilemediğini savundu. Hedefin yarım kalmasındansa doğrudan Netanyahu hükümetini sorumlu tuttu.
1: The current incompetent...
0: Ne yazık ki mevcut ve beceriksiz İsrail hükümeti bu çalışmayı durdurdu. Aslında başlattığımız neredeyse tüm başarılı programları sonlandırdılar.
2: Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink uydular üzerinden bağlantı sağlıyor. Tahran yönetimi ise daha önce defalarca ABD ve İsrail'i bu cihazlar aracılığıyla ulusal güvenliği hedef almakla suçlamıştı. Hatta Nisan ayında da Starlink ekipmanı ithal ettikleri gerekçesiyle 4 kişinin gözaltına alındığı duyurulmuştu. Diğer yandan İran basını geçtiğimiz günlerde Starlink altyapısının olası askeri hedefler arasına alındığını açıklamıştı. Özellikle İsrail ve Körfez ülkelerinde bulunan Starlink tesislerinin Tahran yönetiminin değerlendirdiği hedef listesinde yer aldığını duyurmuştu.
3: 3, 2, 1. Almanya Savunma Bakanı ülkesinin savunma alanında 6 yıl kaybettiğini söyledi. Rusya'nın Kırım'ı işgal ettiği dönemi işaret eden bakan, "Her şey yoluna girer ve biz de kendi yolumuza devam ederiz diye düşünüyorduk," dedi.
4: Almanya'nın Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya'nın Kırım'ı işgal ettiği dönemi işaret etti. Ülkesinin o dönemde savunma alanında harekete geçmeyerek 6 yıl kaybettiğini belirtti.
5: Kırım işgal edildiğinde ne de olsa geçer, yarından sonra her şey yoluna girer ve biz de kendi yolumuza devam ederiz diye düşünüyorduk. Biz de bir bakıma alarmı duyduk ama erteleme tuşuna basıp tekrar yatağa döndük. Bu hem sivil askeri savunma hem toplumun dayanışması açısından kaybettiğimiz 6 yıldır.
4: Savunma yeteneğinin tüm toplumu ilgilendiren bir görev olduğunu belirten Alman bakan, bir ülke idaresi, ekonomisi ve halkı dirençli olduğunda savunma yeteneğine sahip olur dedi. Pistorius, Almanya ve Fransa arasındaki savunma projesi olan FCAS'in iptaline de değindi. Sorunun siyasi iradeden değil, uçak ve sistemleri üretecek şirketler arasındaki ciddi uyuşmazlıklardan kaynaklandığını söyledi. Alman hükümeti geçtiğimiz günlerde Fransız-Alman ortaklığı tank üreticisi KNDS'in %40'lık hissesini devralacağını duyurmuştu. Hükümet, savunma sanayisindeki nüfuzunu ve dengeleri korumak amacıyla aylardır bu hisseleri devralmak için diplomatik ve finansal girişimlerde bulunuyordu.
3: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Haftar'la Libya'nın Bingazi kentinde bir araya geldi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT Başkanı Kalın, Bingazi'de Haftar'la görüştü. Görüşmede Libya'daki barış ortamının devamıyla Libya'nın doğusundaki ve batısındaki yönetimlerin ve askeri güçlerin tek bir otorite altında birleşmesine dair hususlar ele alındı. Türkiye-Libya ilişkilerinin de konuşulduğu görüşmede çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ve ortaklığın güçlendirilmesi de değerlendirildi. Türkiye ile Ermenistan arasındaki tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonu için çalışmalar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bunun için ilk toplantının yapıldığını söyledi. Brüksel'de görüşmeler yapan Uraloğlu, Avrupa Birliği ülkelerinin daha güçlü işbirliği yapma azminde olduğunu da vurguladı.
6: Kars Ani'de tarihi İpek yolu üzerinde bulunan tarihi köprünün restorasyonu noktasında bir anlaşma imzalanmıştı. Bununla ilgili ilk görüşmeler yapıldı. İkinci görüşme yapılarak hemen ihale aşamasına geçelim istiyoruz. Gerçekten bir anlamda iki ülkenin tarihi bağlantısını da ortaya koyacak olan bir projeden bu vesileyle bahsetmiş oluyoruz.
2: Türkiye ile Ermenistan arasındaki tarihi Ani Köprüsü iki ülkenin ortak projesiyle restore ediliyor. İmzaların atılmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yeni bir açıklama geldi. Uraloğlu, İpek yolu üzerinde bulunan tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonu için ilk görüşmenin yapıldığını, ihale aşamasına geçileceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, Brüksel'de düzenlenen bağlantısallık gündemi platformu

0: Formu üst düzey açılış etkinliğine katıldı. Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı David Hudatyan'la görüştü. Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişte kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
1: Orta koridorun geleceğini değerlendirirken
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, alternatif ticaret yolları olarak öne çıkan orta koridorla ilgili de görüşmeler yaptı. Uraloğlu, Avrupa Birliği ülkelerinde Türkiye ile daha güçlü işbirliği yapma azmini ve iradesini görüyoruz dedi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek Kuzey Demiryolu Geçişi projesinde Dünya Bankası liderliğinde Avrupa fonlarının destek vereceğini kaydetti.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 2 Eylül haftası için Londra'da bulunuyor. Bakanlar önce COP31 üst düzey enerji dönüşümü diyaloğu toplantısına katıldı. Ardından da BM Genel Sekreteri Guterres'le bir araya geldi.
3: Bu hedefe hazır olduğunu ve bu dönüşümün arkasında
0: Londra İklim Eylemi Haftası kapsamında COP31 IEA Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyaloğu toplantısı düzenlendi. Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldı. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol toplantıda moderatörlük yaptı. Bakan Bayraktar toplantıdaki konuşmasında bölgesel çatışmaların hiçbir zaman tek bir coğrafyayla sınırlı kalmadığına işaret etti. Sonuçlarının küresel ekonomide hissedildiğini söyledi. Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesine dair Türkiye'nin mesajının net olduğunu dile getirdi.
4: Energy transition and energy security must advance together. A resilient future depends on cleaner, more diversified, highly connected and secure energy systems. Türkiye stands ready to lead, to cooperate and to invest in our shared future. Thank you.
0: Bakan kurumsa düşünce kuruluşu Chatham House'ta düzenlenen oturumda konuştu. Türkiye'nin COP31 önceliklerini ve eylem gündemini anlattı. Katılımcılarla görüş alışverişinde bulunan kurum, iklim eylemine ilişkin çözüm önerilerini dinledi. Bayraktar ve kurum Londra temasları kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le de görüştü. Bakan Bayraktar sosyal medya paylaşımında enerjide tam bağımsız Türkiye vizyonundan ve yenilenebilir enerji kurulu gücünde ulaşılan seviyeden bahsettiklerini aktardı.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Şehit Teğmen Caner Gönyeli arama kurtarma tatbikatı 2026 başladı. İki aşamadan oluşan tatbikatın kara safhası yapıldı. Senaryo gereği acil iniş yapan bir uçaktan arama kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı. İşte tatbikattan nefes kesen o anlar.
5: İzmir'den kalkan uçak zorunlu iniş yaptı. Ekipler helikopterlerle kazazedeleri kurtardı. Şehit Teğmen Caner Gönyeli arama kurtarma tatbikatı nefes kesti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 22.si yapılan Şehit Teğmen Caner Gönyeli arama kurtarma tatbikatının kara safhası tamamlandı. 8 ülkenin gözlemci olarak katıldığı tatbikatta İzmir'den kalkan bir uçağın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde acil iniş yaptığı senaryo gereği kazazedelere yönelik arama kurtarma operasyonu yapıldı.
6: Bölgeye gelen arama kurtarma personeli tarafından yaralılara yerde ilk müdahale yapıldı. Şimdi ise helikopterle bu noktadan güvenli bölgeye götürülecekler.
5: Bölgede köpeklerle keşif alanı genişletildi. İtfaiye ekipleri bölgede olası yangına karşı da tedbir aldı.
6: Önce uçağın dışındaki personele yönelik helikopterlerle arama kurtarma faaliyeti yapıldı. Şimdi ise uçağın içinde yer alan yaralı olduğu düşünülen personel kara araçlarıyla kurtarılıyor.
5: Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden askeri personelin katıldığı tatbikatta Gazi Mausa açıklarında deniz safhası da yapılacak.
2: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı başvurularında e-okuldan eğitim bilgisi gelmeyen adaylar için kamu kurumları işlemlerinde

sistemleri sisteminin açıldığı bildirildi. ÖSYM'nin internet sitesinden 2026 YKS adaylarının eğitim bilgilerinin kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinde kamu kurumları işlemleri sisteminin açılmasına ilişkin duyuru yayımlandı. Duyuruda 2026 YKS başvurularında e-okuldan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme, teyit ve okul birinciliği işlemlerinin yapılabilmesi

0: Bunları işlemleri sisteminin açıldığı bildirildi. Üniversitelerde artık yeni bir döneme geçiliyor. Kampüs dışında alınan eğitimler de artık akademik sisteme entegre edilecek. Transkriptlere işlenecek ve kredi olarak değerlendirilecek. Yükseköğretim Kurulu'nun mikro yeterlilikler düzenlemesi öğrencileri iş hayatına da hazırlayacak.
1: Sertifikalar, dijital rozetler ve sektör eğitimleri mezuniyet kredisinin %10'u etkilenecek. Üniversite dışı eğitimlere transkripte yer verilecek. Yükseköğretim Kurulu gelecek yıl hayata geçecek olan mikro yeterlilik çerçevesine ilişkin usul ve esasları yayımladı. Üniversite dışında kazanılan bilgi, beceri ve sertifikalar akademik sisteme dahil edilecek. Öğrencilerin üniversite dışında edindikleri yetkinlikler için kriterler belirlenecek. Üniversite senatoları hangi eğitimlerin tanınacağına karar verecek. Mezuniyet için gerekli toplam Avrupa Kredi Transfer Sistemi yani AKTS'nin %10'unu mikro yeterlilikler kapsayacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar düzenlemeyi değerlendirdi. Eğitimin dört duvar arasına sıkışmaması gerektiğini vurguladı.
2: Yeni düzenleme ile birlikte yalnızca sınıflarda değil, teknoloji akademilerinde, sektör eğitimlerinde, araştırma merkezlerinde, uygulama programlarında ve dijital öğrenme platformlarında kazanılan yetkinlikler de yükseköğretim sisteminin bir parçası haline gelecek. Dört duvar arasında kalan bir yükseköğretim hayatı eksik bir hayattır. Bunu mutlaka kampüsün dışına taşımak gerekir.
1: Düzenlemeyle öğrencilerin iş dünyasının talep ettiği güncel yetkinlikleri kazanması da hedefleniyor. Mikro yeterlilik programları ihtiyaçlara göre şekillenecek. Programlar sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelere yönelik güncellenecek.
0: Şanlıurfa'da intihar ettiği sanılan 4 çocuk annesi kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı yine tanıdık çıktı.
1: Eşini boğdu. İntihar süsü vermeye çalıştı. Katil zanlısı kocayı koridordaki kan ele verdi. Dört çocuk annesi Emine Kurt ve eşi Mehmet Kurt Şanlıurfa'da yaşıyordu. Yakınları 43 yaşındaki kadına bir süre ulaşamayınca meraklandı. Eve giden aile fertleri pencereden bakınca Emine Kurt'u pencere korkuluklarında asılı halde buldu. İlk etapta intihar olarak değerlendirilen olayda polis koridorda kan ve sürüklenme izlerine rastladı. Eşi Mehmet Kurt gözaltına alındı. Şüpheli koca eşiyle uzun süredir tartışma yaşadıklarını, olay günü de çıkan tartışmada eşini boğup intihar süsü vermeye çalıştığını söyledi. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı koca tutuklandı. Dört çocuk annesi kadının cenazesi toprağa verildi.
0: ...6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında savcı mütalasını verdi. Yıkımdan sorumlu tutulan binanın girişindeki pastane sahipleriyle iç mimar ve 7 belediye personeli hakkında istenen cezalar belli oldu. Detaylar gazeteci Sırıberk Aslan'ın haberinde.
3: Depremde yıkıldı, 35 kişiye mezar oldu. Ezgi Apartmanı davasında sanıklar hakkında istenen ceza belli oldu.
4: Bugün 20 Mart 2023 Ezgi Apartmanı.
3: Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depreminde yıkılan binalardan biri de 35 kişinin hayatını kaybettiği 10 katlı Ezgi Apartmanı'ydı. Giriş kattaki pastanede tadilat sırasında kolon ve perde duvarın kesildiği, projeye aykırı çekme kat ilavesi yapıldığı belirlendi. Pastane işletmecileri tadilatı yapan iç mimar, fenni mesul ve kolon kesildiği yönündeki ihbarlara göz yumdukları öne sürülen belediye çalışanlarına dava açıldı.
4: Hani kesilmedi denilen kolon vardı ya, işte.
3: Sona gelinen davada savcı mütalasını verdi. Mütalada pastane sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Peker'le iç mimar Ertan Danacı hakkında olası kastla kasten öldürme, olası kastla nitelikli kasten öldürme ve yaralama suçlarından 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Fenni mesul Mehmet Tekin'in bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan cezalandırılması istendi. 7 belediye personeli hakkında ise taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

0: Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan faili meçhul suçları araştırma dairesi iki faili meçhul olayın daha çözülmesini sağladı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürek yaptı. 2013 yılında Ağrı'da kaybolan Nesim Bayram'la 2025 yılında Batman'da kaybolan Evindar Tığrak'ın dosyaları yeniden açıldı. Ağrı ve Batman Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yeni delillere ulaşıldı. Her iki kayıp vakası da çözüldü. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kayıp vatandaşlarımızın faili meçhul cinayetlerin ve yıllarca kapanmamış acıların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta kararlıyız ifadelerini kullandı. Trabzon'da kontrolden çıkan bir otomobil dükkana daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Otomobil kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkıp bir araca çarparak dükkana daldı.
2: Panik yaptı. Panik yapınca kaldırımdan atlayınca direkt dükkana girdi.
1: Kaza akşam saatlerinde Trabzon'da meydana geldi. Bir sürücü otomobille ara sokağa girmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkıp önce park halindeki otomobile ardından da oto aksesuar dükkanındaki minibüse çarptı.
3: Burada bir tane araba vardı. İşte burada da bir tane araba vardı. Oradan sekip içerideki arabaya vurunca burada arkadaşlarım da vardı. Onlar da işte bir an canavliyle kaçtılar, korktular.
1: Kaza sırasında dükkanda bulunanlar kaçarak canlarını kurtardı.
2: Panik yaşandı, evet yaşandı. Sonuçta içeride cam var, millet var. İki aracımıza zarar verdi. İşte raflar, dükkanın camı çerçevesiydi. İçerideki araba pert haline geldi.
1: Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Arif Uğurlu ve Ceylan Aktepe 17 yıl önce sıra kadem bastı. Faili meşhur dosyalar açılmasa onlara ne olduğunu kimse bilmeyecekti, bilemeyecekti. Ekiplerin titiz çalışması olayın töre cinayeti olduğunu ortaya çıkardı.
1: ...17 yıl sonra raftan indirilen dosyada sır perdesi aralandı. Kayıp kadın ve adamın töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Arif Uğurlu ve Ceylan Aktepe Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşıyordu. 2009'da ikisi de ortadan kayboldu. Çiftin öldürüldüğüne dair iddialar olsa da delil yetersizliği nedeniyle 2018'de kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
4: Dosya Arif Uğurlu'nun babasının oğlum öldürüldü şeklindeki beyanı üzerine yeniden açıldı. İkilinin kaybolduktan sonra hiçbir kamu kurumuna başvurmadığı, banka hesaplarında hareket olmadığı, cep telefonunda kullanmadığı ve yakınlarıyla da iletişime geçmediği belirlendi.
1: 17 yıl sonra jandarma komutanlığının farklı birimleri ve jandarma suç araştırma timinden özel çalışma grubu oluşturuldu.
4: Uzman ekip titiz bir çalışma yaptı. İki gizli tanık da ifade verdi. Buna göre Ceylan ve Arif birlikte kaçmıştı. Ceylan'ın dini nikahlı eşi ve yakınlarından oluşan aşiret üyeleri Arif ve Ceylan'ı yakalamışlardı. Arif dövülerek, Ceylan ise başından silahla vurularak öldürülmüştü.
1: Cesetlerin bir mağaraya bırakıldığı öne sürüldü. 3 mağarada yapılan incelemede bulunan kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
4: Soruşturmada şüphelilerin telefonları da dinlenmişti. Dosyaya giren TAPE kayıtlarına göre ölüm olayını doğrulayan ifadeler de vardı. Cinayetin bir kişinin üzerine yıkılması da planlanmıştı.
1: 4 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 10 şüpheliden Ceylan Aktepe'nin kayınpederi Ömer Aktepe, Töresa 2 ile öldürme suçlamasıyla tutuklandı. 9 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
0: Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Ego otobüsü kaza yaptı. Bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazaya ilişkin açıklama Ego Genel Müdürlüğü'nden geldi. Açıklamada ilk değerlendirmelere göre seyir halindeki otobüsümüzün önüne aniden çıkan bir hafif ticari aracın yaptığı manevra sonucunda sürücümüz direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve kaza gerçekleşmiştir denildi. Trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 9 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Muğla'da bir kişi husumetli olduğu kişilerin iş yerini elinde ekmek bıçağıyla

0: geldi. Sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Elinde bıçakla iş yerini bastı. Korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler Muğla'nın Bodrum ilçesinden. İddiaya göre B.Y. husumetli olduğu kişilerin iş yerine gitti. Elinde yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda ekmek bıçağı vardı. İş yerinde bulunanlar kendilerini savunmak için ellerine demir çubuklar aldı. Çıkan kavgada iş yerindeki iki kişi bıçaklı saldırgana vurarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Gözaltına alınan bıçaklı saldırgan ambulansla hastaneye götürüldü. 2.7 promil alkollü olduğu belirlenen şüpheli hakkında kasten yaralama, silahlı tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlamalarıyla işlem başlatıldı.
0: İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki Ahmet Turan Çetin'in göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede 20'den fazla kez kalbi durdu. Çetin, tıp dünyasında ender görülen bir operasyonla hayata tutundu.
2: Bundan 6 ay önce bir göğüs ağrısından dolayı acilden bir giriş yaptık. O süreçte bir kalp krizi oluşmuş.
1: Kriz 20'den fazla kez kalbini durdurdu. Doktorların kritik müdahalesi 41 yaşındaki adamı mucize şekilde hayatta tuttu. İstanbul'da yaşayan Ahmet Turan Çetin 6 ay önce kol uyuşması ve göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. 41 yaşındaki adamın kalbi EKG çekimi sırasında aniden durdu. Doktorlar hemen durumu fark etti. Hasta kesintisiz kalp masajı eşliğinde anjiyoya alındı. Yaklaşık 40 dakika kalp masajı uygulanan hastanın 2 saatlik zorlu müdahaleyle damar tıkanıklığı giderildi.
3: Hastamızın damarı açıldıktan sonra normal ritmine kavuştu.
1: Ahmet Turan Çetin'in kalbi yoğun bakımda yine durdu.
2: 5 gün boyunca yoğun bakımda kalmışım. 20-25 defa da kalp durma olmuş.
4: Hasta ikinci bir kez yine yatış sırasında kalp krizi geçirdi. Tekrar bir müdahale yapıldı.
1: Ahmet Turan Çetin tıp dünyasında ender görülen bir operasyonla hayata tutundu. Genç adam günler süren yoğun bakım ve fizik tedavi sürecinin ardından taburcu edilerek eski sağlığına kavuştu.
0: Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen göçmenlere sahte belgelerle ikamet alan şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli operasyonda 64 kişi gözaltına alındı.
1: Sahte belge düzenlediler, rüşvet verdiler. Yüzlerce yasa dışı göçmene ikamet izni aldılar. İstanbul'da danışmanlık faaliyeti yürüten bazı şirketlerin muhasebe kayıtlarında şüpheli işlemler tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri takibe başlayınca göçmen kaçakçılığı ortaya çıktı. Şirketlerin kaçak göçmenlere sahte belgelerle ikamet izni aldığı belirlendi. Toplanan delillerin ardından kamu kurumlarını yanıltan şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin sahte belgeyle ikamet izni aldığı kaçak göçmenler araştırılıyor.
0: Kişisel Verileri Koruma Kurumu, turizm ve tanıtım için belediyeler tarafından yapılan yayınlara ilişkin bir karar aldı. Gerçek kişilerin kimliklerinin tespit edilebildiği canlı yayınların durdurulması istendi.
1: Belediyelere canlı yayın uyarısı yapıldı. Yayınlarda kişisel veri riski bulunduğu ifade edildi. Faaliyetlerin durdurulması istendi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, belediyelerin turistik tanıtım amacıyla internet üzerinden yaptığı canlı kamera yayınlarına ilişkin dikkat çeken bir karar aldı. Kuruma gelen çok sayıda ihbar ve şikayet üzerine yapılan incelemelerde bazı belediyelerin cadde, meydan, park ve sahil gibi alanlardaki görüntüleri internet siteleri üzerinden canlı yayınladığı belirlendi. Kurum bu yayınlarda vatandaşların yüzlerinin açıkça görülebildiğini, araç plakalarının okunabildiğini ve bu nedenle kişisel verilerin işlendiğine dikkat çekti. Görüntüler kaydedilmese bile internet üzerinden canlı yayımlanmasının kişisel veri işleme faaliyeti kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Belediyelerin kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesini ve yetkisiz kişilerin

0: erişimini önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğu hatırlatıldı. Gerçek kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine yol açan mevcut canlı yayın faaliyetlerinin ivedilikle durdurulması istendi. Kurallara uymayan belediyeler hakkında idari yaptırım uygulanabileceği uyarısında bulunuldu.
1: Ankara'da yeni iletişim teknolojileri ve aile paneli düzenlendi. Panelde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, dijital çağda ailenin önemini anlattı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da teknoloji kullanımında ebeveynlerin yol gösterici olması gerektiğini ifade etti.
2: Teknoloji hayatın her alanında etkisini giderek artırıyor. Yapay zeka dünyayı büyük bir değişime sürüklüyor. İletişim teknolojileri toplumları yeni ilişki biçimlerine yönlendiriyor. Bu noktada aileyi merkeze alan yeni bakış açılarına ihtiyacımız var. Medya ekolojisine, aile gölgesinde yetişen değerler iklimi yarına umutla bakmamızı sağlayacak.
0: Teknolojinin aile bağları ve ilişkilerine etkisine dikkat çekti. Dijital çağda aileyi güçlendirmenin önemini anlattı.
2: Asıl meselemiz değişimin yönünü aile lehine çevirmektir. Yeni iletişim teknolojilerine işte bu pencereden bakmalı, aile politikalarımızı bu eksende ele almalıyız. Bizim yaklaşımımız teknolojiyi yasaklamak değildir. Bizim yaklaşımımız teknolojinin güvenli, bilinçli ve insan odaklı bir zeminde kullanımını desteklemektir.
0: Ankara'da yeni iletişim teknolojileri ve aile paneli düzenlendi. Panele Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş'la İletişim Başkanı Burhanettin Duran da katıldı. Duran konuşmasında dijitalleşme karşısında ailenin önemine vurgu yaptı.
3: Dijital dünyanın kapısını kapatamayız. Kendimizi bunun dışında bırakamayız. Hele hele Silikon Vadisi milyarlarca dolarlık altyapısıyla dikkatimizi satın almak için tasarlanmış sistemler kurmuşken bizim bu dijital dünyayı yönetmek için elimizdeki en önemli şeylerden bir tanesi aile sofralarımızdır. Çocuklarımızı bilinçli birer dijital vatandaş yapabilmek için en güçlü şifre aile içindeki güven ortamıdır. İçinde bulunduğumuz çağ belki de en çok yasaklayıcılığın değil, yol göstericiliğin etkili olduğu ve bu şekilde davranan ebeveynlere ihtiyacımızın olduğu bir dönem. Bu minvalde bizler dijital dünyayı kapatılacak bir pencere değil, birlikte çerçeveleyeceğimiz bir manzara, bir imkan olarak görmeliyiz.
1: Şanlıurfa'da içinde iki kişinin olduğu otomobil kazada alev aldı. Araçtan çıkmayı başaran iki kişiyle çevredekiler otomobilden çıkartılan yüklü miktardaki parayı kurtarmaya çalıştı.
4: Devrilen otomobil alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri, aracı, vatandaşlarsa yanan paraları söndürdü. Şeyhmuz A yanındaki Mahmut C ile Şanlıurfa'da otomobille ilerliyordu. Hidaya göre Ceylanpınar'a geldiklerinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Alev alan araçtaki iki kişi yaralıydı. Yoldan geçen kişiler hemen yardımlarına koştu. İkisi de yanan araçtan çıkarıldı. Araçta yüklü miktarda para vardı. Kurtarılan iki kişi ve çevredekiler o paraları söndürmek için uzun süre uğraştı. Yaralar hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Büyük kısmı yanan para ise jandarma ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Ankara'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Otomobil kamyona çarptı. 4 kişi hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Ankara'nın Polatlı ilçesi İstiklal Mahallesi Borsa yolunda meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle önündeki kamyona çarptı. Kaza anı bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 4 kişiden 3'ü olay yerinde, bir kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cenazeler yapılan incelemelerin

0: Ardından morga kaldırıldı.
1: Basit bir tartışma büyüdü, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kayseri'de laf atma tartışması cinayetle son buldu.
0: İddiaya göre laf atmayla başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçağın çekildiği olayda bir kişi canından oldu. Olay Kayseri'de gece yarısı 10 katlı bir binanın önünde yaşandı. İddiaya göre bir grup genç arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Alper A, Yusuf B ve Yiğit Can Y yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Alper A, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yusuf Bey'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi B.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Çorum'da bir yamaç paraşütçüsü hem kendi korktu hem de onu izleyenleri korkuttu. İniş yapacak alan bulamayınca ağaca inen paraşütçünün o anları kameraya yansıttı.
2: Arabanın üzerinde şeydi.
0: Arabanın değil ama ağacın üzerine indi. İnişin ağaçta bitmesi herkesin yüreğini ağzına getirdi.
3: Hadi Caner, hadi Caner.
0: Yamaç paraşütüne meraklı bir grup Çorum'un Laçin ilçesinde yüksek bir tepeden peş peşe havalandı. İnecekleri yer Yeşilgöl mesire alanıydı. Sporculardan biri ineceği sırada mesire alanının dar ve kalabalık olduğunu fark etti. Güvenlik gerekçesiyle yere inmeyi tercih etmedi. Mesire alanındaki ağaçlık bölgeye yöneldi.
2: Çok iyi, çok iyi. Geri havalandın, boş ver.
0: Ha düştü. Ha düşecek derken paraşütçü, çevredekilere zarar vermemek için kontrollü şekilde ağacın tepesine indi.
2: Oğlum ne gidiyor lan? Arabanın üzerinde şeydi.
0: Genç paraşütçü, ağaçtan arkadaşlarının yardımıyla güvenli şekilde indi.
3: Bir tane leylek bulduk, ağaca tünemiş. Kanadı düşür, kanadı.
1: 2008 yılında Rusya Devlet Başkanı Putin'in aşk hayatına dair çok ses getiren o haberi yayınlayan gazeteci Letonya'da hayatını kaybetti. 11 yıldır Riga'da yaşayan Rus gazetecinin ölüm nedeni zehirli mantar tüketimi olarak kayıtlara geçti. Yakınları ise ölümünün şüpheli olduğu iddiasında.
4: Putin'in aşk hayatını haberleştirdi. Önce ülkesinden kaçtı, 11 yıl sonra ise Letonya'da şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin'in olimpiyat şampiyonu Alina Kabayeva ile sevgili olduğu iddiasını haberleştiren gazeteci Grigori Neuroshev, 11 yıldır siyasi sığınmacı olarak yaşadığı Letonya'da hayatını kaybetti. Yunan basınında yer alan habere göre 69 yaşındaki gazeteci zehirli mantar tüketimi sonrasında yaşamını yitirdi. Yakın çevresi deneyimli gazetecinin Riga'daki sürgün günlerinde Kremlin kaynaklı bir suikast korkusu nedeniyle son derece huzursuz ve gergin olduğunu aktardı. Son anlarına tanıklık eden bir dostu da Neuroshev'in herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını vurgulayarak Putin'in sevgilisini dünyaya duyuran ilk isimdi. Kremlin bunu asla affetmedi dedi. Neuroshev 2008'de Putin'in aşk hayatıyla ilgili haberlerin yayımlandığı gazetenin başındaydı. Onun genel yayın yönetmeni olduğu Moskovski Korrespondent gazetesinin sahibi ise eski bir KGB ajanı da olan iş adamı Alexander Lebedev'di. Haber çıktıktan sonra Rus güvenlik servisleri tarafından sorgulanan Neuroshev, can güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle yurt dışına kaçmış, Lebedev ise gazetesini kapatmıştı.
1: Değerli izleyiciler, rahim ağzı kanseri birçok kadın için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri de bu kanseri yenebilecek bir ilaç çalışması yürütüyor. İşte o çalışma çok önemli sonuçlar verdi. Peki rahim ağzı kanserine yakalananlara umut olur mu? Yanıtlar Öznur Karsa Çetin'in haberinde. Biz bu haberle veda ediyoruz değerli izleyiciler. Bizden sonra gün başlıyor da Murat Güloğlu sizlerde olacak. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle efendim. Hoşçakalın.
5: Enzim var. Hatta yanlış hatırlıyor da olabilir ama telomeraz diye geçer. Şimdi boyunu kısalım.
6: Geleneksel tedavi yöntemlerinde

0: Kanserli hücreler yok ediliyor ama yan etkilerinden insanlar hayatlarını kaybedebiliyor. Sizin... Bu ilaç rahim ağzı kanserini tedavi eden bir ilaç. Uluslararası bir patent aldık.
1: Bilim dünyası dünyada kadınları tehdit eden rahim ağzı kanserini ilk 1951'de Amerikalı tütün işçisi Henrietta Lacks'in ölümüyle tanıdı. Amerikalı kadının kanserli hücreleri o tarihten sonra araştırmalarda kullanılsın diye de çoğaltılıp ölümsüzleştirildi. İşte 75 yıl önce kansere yenik düşen o kadının ölümsüz hücrelerinin üzerinde şimdi Türkiye'de bir kanser araştırması yapıldı ve ilaç adayı geliştirildi.
0: Çoğalan bir hücreyi bu hücreler katı bir toz olarak elde ettik. Saf madde olarak yeşil renkli. Her ikisi bir araya getirilir ve o kanserli hücreyi yok ediyor mu diye incelenir. Arkamda görmüş olduğunuz laboratuvar koşullarında yapıldı.
1: Rahim kanserine umut olabilecek ilaç adayı önce hayvanlar sonra da hastalar üzerinde denenecek. Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenlerinin üzerinde çalıştığı ilaçta ilk sonuçlar yüz güldürücü.
0: Kanserli hücreyi bizim maddemiz yeni sentezlenmiş olan bu indium pisi yok etti.
2: Tamamen.
0: Tamamen. Üretime geçip ilaç etken maddesi olarak araştırılmasını başlamak istiyorum. Bizim maddemiz şu anda çok saf bir madde. Benim tercihim enjeksiyon şeklinde damara karışması şeklinde olacak.
2: İlaç eğer üretilip piyasaya gelirse kanser ilaçlarının mide bulantısı yan etkisini bile azaltmaya aday.
0: Mide bulantısı, kusma, kalp krizleri gibi yan etkiler hemen hemen yok. Yani bu ilaçla tedavi olacak ve hemen dışarı çıkabilecek ve hücreler yok olmuş olacak. Kanserli hastalarımıza ilaç olmasını temenni ediyor.
2: Evet. Ama bizim maddemiz daha doğrusu...

0: ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
1: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
0: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.
2: Dijital dünya, çocuklarımız için sonsuz bir keşif alanı. Ancak bu dünya onlar için yeterince güvenli değil. Çocuklarımız yeni sosyal medya düzenlemesiyle daha güvende. Sosyal medyada ve oyun platformlarında çocuklarımızı koruyan güçlü adımlar atıyoruz. Güvenli dijital dünya ile daha güçlü bir geleceğe ilerlemeleri için çalışıyoruz. Çocuklar güvende, geleceğimiz güvende.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 33 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 36, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa parçalı bulutlu 38 derece.
1: Benim yapacağım maaşla ne olur ki?
2: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir, belki birileri milli takımın yıldızı olur.

bir diğeri bir sevdiğine can alır. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Efendim günaydın, hoş geldiniz. 24 Haziran Çarşamba sabahındayız ve yine Habertürk'te yine gün başlıyor da 3 saat boyunca gündemin nabzını tutacağız. İçerideki gelişmeler, dışarıda, ekonomide neler oluyor, sporda neler oluyor, bitiyor. Her birine bakacağız efendim. Ben deniz Murat Güloğlu, ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün diliyorum. Güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun. X Murat Güloğlu, Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV. Haberlerimize geçmeden önce bakalım memleketin gazetelerinde neler var acaba? Yazılı basınımızı hangi haberler süslemiş? Alfabenin A'sından başlayalım efendim. Akşam gazetesindeyiz. Buyurunuz, ne diyor? ABD'yi 3.7 milyar dolar çarptı şeklinde bir başlık. Türk polisi yakaladı. Tabii ama nerede yakaladı? Türkiye'de yakaladı. Dolayısıyla efendim Türk polisinin yakalaması kadar doğal bir şey yok herhalde. Sağlık sisteminde bulduğu açıkla ABD'yi milyarlarca dolar zarara uğratan İbrahim Haldun Hilmi Türkiye'de yakalandı ve FBI'ya teslim edildi. O anlarda Akşam gazetesinde yerini almış. Zira 2025 Mayıs'tan bu yana, yani bir yıldır aranıyordu. FBI'ın en çok aranan dolandırıcılar listesi ve izine Türkiye'de ulaşıldı. Acaba neden Türkiye'de mi yaşıyordu diye insanın aklına geliyor bu soru. İşlemlerin ardından Amerika'dan gelen FBI ekibi Hilmi'yi teslim aldı ve yargılamak üzere Miami'ye götürdü. Trump'ın yardımcısı Vance, gözaltı ile ilgili ABD halkından çalarsanız hiçbir yer güvenli liman değildir paylaşımını yaptı. Türk makamlara ve Ankara Büyükelçisi Barak'a katkılarından dolayı da teşekkür etmiş FBI direktörü. Dediğimiz gibi acaba neden Türkiye'de ikamet ediyordu? Nasıl ikamet ediyordu? O da ayrı bir mevzu. Sahte faturalar hazırlayarak Amerika Birleşik Devletleri'ni dolandırmış. Suç ortakları da var elbette. Engelli ve diyaliz hastaları için kurulan sigorta programını hedef aldığı sahte faturalar ve olmayan hastalarla en az 3.7 milyar dolar çarptı şeklindeki ifadeler Akşam gazetesinde yerini alıyor. Gerçekten çok büyük bir dolandırıcılık efendim. Kurultay için start 1 Eylül'de, yani demek oluyor 2027'den önce herhangi bir kurultay gerçekleşmeyecek. Nerede? Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu yönetimindeki MYK ve PM toplantılarının ardından kurultay açıklaması geldi. Bu arada iki il başkanı daha görevden uzaklaştırıldı. Kılıçdaroğlu cephesinde yaşananlar bunlar. Özgür Özel cephesinde yaşananları da diğer gazetelerde okuyacağız. Zira Akşam gazetesinde bulamıyoruz o tarafı. Savunma ittifakımız güçlenmeli. Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı'nı kabulünde iki ülkenin Avrupa'nın güvenliğindeki rolüne dikkat çekti deniyor. Bir taraftan da Süryani Patriğini külliyede Beştepe'de ağırlamış ve kabul etmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan efendim. Başka, fayda sayı arttı, risk aynı. 215 yeni diri fay hattı söz konusu Türkiye'mizde. Daha fazla fayın tanımlanması daha fazla tehlike demek değildir şeklinde bir ifade söz konusu. Öyle mi değil mi göreceğiz. Efendim Hürmüz tehdidi sürüyor. Bu da ayrı bir konu başlığı olarak yine Akşam'da yerini almış. Hürriyet'e bakalım hemen. Türkiye'de paketlendi deniyor. Evet, gazetelerimizin nitelemeleri oldukça ilginç. Birisi çarptı diyor. Kimisi paketlendi diyor. Tabii topluma da yayılıyor bu durum. ABD'de 3.7 milyar dolarlık dolandırıcılıktan işte söz ediliyor biliyorsunuz. İbrahim Hilmi Türkiye'de yakalandı. Amerika'ya teslim edildi. Türkiye ile ortak bir operasyondan söz edilmiş. Geçen yılın Mayıs'ında Türkiye'ye kaçtı deniliyor. Ve bir taraftan da izi sürüldü. Bulundu 3.7 milyar dolarlık adam deniliyor. Nerede, ne şekilde bir yılını geçirdi? Bütün bunlara da elbette bakılacaktır. Yeni hedefimiz 15 milyar dolar. Türkiye-Polonya ilişkilerinde gelişmeler devam ediliyor ve Hürriyet'te yine 6.'yı gönderdi, 7.'yi bekliyor İngiltere.

0: 10 yılda 6 başbakan gördü ve Larry 11 yıldır başbakanlıkta görev yapıyor. Larry dediğimizde başbakanlık konutunun kedisi efendim. Dolayısıyla 10 yılda 6 başbakan gördü şeklindeki bir ifade dikkat çekici. Gerçekten İngiltere'de böylesi bir sirkülasyonda oldu. 10 numarada 6 yıl içinde tam 6 başbakan koltuğundan oldu. İsrail Gazze'de su bırakmadı. İsrail Gazze'deki 725 kuyuyla 1400 kilometrelik su ve kanalizasyon hattını imha etti. Deniyor ki gerçekten hayat çok ama çok zor Gazze'de, Filistin'de. Altın neden düştü diye soruyor ve cevap da vermeye çalışmış Hürriyet gazetesi. Ve bir taraftan da ekonomideki gelişmelerde bunu da aktaracağız. LPG vurgununa dev operasyon. 6 şirkete el konuldu yine. 10 şirkete kayyum geldi yine. Evet, gördüğünüz gibi bu sefer de beyaz et sektöründen sonra akaryakıt sektöründe de özellikle sahte fatura ve hayali ihracat yöntemiyle vergi yükümlülüklerinin bertaraf edildiği iddiasıyla dediğim gibi 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete de kayyum atandığı deniliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakalım. Salı yine sallandı. Özgür Özel grup toplantısında konuştu. Bu partinin bir evladı olarak Kemal Bey'i bugün bu tarihi kararı almaya, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamaya davet ediyorum. Bu partiyi öyle ya da böyle bir kez daha alacağız. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız şeklindeki ifadeleri dikkat çekici. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu yine bildiğini okuyor. İki il başkanını değiştirdi. Evet, bir taraftan da Selahattin Demirtaş'la görüşebilirim diyordu. Ancak Selahattin Demirtaş seninle görüşmeyeceğim dedi Kemal Kılıçdaroğlu'na. Dolayısıyla bu da yerini almış Hürriyet gazetesinde. Bir başka haber başlığı kısaca geçelim. Ağırlık kaldırmak ömrü uzatıyormuş. Milli golcü için 3 formül deniyor bir taraftan da. Dünya Kupası'nda malum karşılaşmalar an itibariyle devam ediyor. Peki Cumhuriyet'e bakalım, saatimiz 7:05 geçerken. Butlan'ın olağan kurultay ısrarı. Kılıçdaroğlu seçilmiş yönetimin ve demokratların çağrılarını duymuyor. 2 haftalık aranın ardından mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Seçilmiş CHP lideri Özgür Özel, Butlan davası sonrası yapılan ilk kurultaya katılan Kemal Bey, delegenin iradesini göstermesini bütün salonla birlikte ayakta alkışlıyordu dedi. Parti fiilen kapatılmıştır diye de ekledi Cumhuriyet Halk Partisi için ve kurmaylarıyla aynı saatte toplanan Kılıçdaroğlu'na yönelik olağanüstü kurultay çağrısını yineledi. Sonuna kadar direniş ifadelerini kullandı. Bir taraftan da eğer kurultaya gidilmezse seçime girememe ihtimalinin olduğu da ifade ediliyor. Evet, o anlardan fotoğraf karesi, sonuna kadar direniş şeklinde yerini almış Cumhuriyet gazetesinde. Bu arada seçime girememe tehlikesine karşın Butlan yönetimi olan kurultayı da tatil nedeniyle Eylül ayına attı. CHP'li Engin Yurt yürüyüş başlasın diye yazdı. Bu da acaba partinin adının Yürüyüş Partisi mi olacağı sorusunu akıllara getirdi. Sosyal medyada özellikle yeni kurulacak parti Yürüyüş Partisi deniyor. Göreceğiz detayları önümüzdeki zaman diliminde. Bürokrata işkence, Ekrem İmamoğlu kaçırılan yöneticinin başına gelenleri anlatmış ve bir taraftan da Selahattin Demirtaş'ın 10 yıldır cezaevinde biliyorsunuz Kılıçdaroğlu'na görüşmeyeceği ifade edilmiş. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda pişman değilim milletvekilli dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik olarak demişti ve şimdi de Demirtaş seninle görüşmeyeceğim diyor. İktidarın NATO aşkı, Ankara'daki zirve protesto edilmesin diye muhaliflere şafak operasyonu düzenlendi deniliyor ki ilerleyen dakikalarda biz de aktaracağız efendim detayları. Sabaha bakalım, ardından Yeni Şafak ve Milliyet'le bitireceğiz bu bloku. Türkiye AB güvenliği için vazgeçilmez, bunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan. Öte yandan efendim savunma sanayinde güçlü işbirliğine hazırız, bunu söyleyen de yine Polonya Cumhurbaşkanı. CHP'deki gelişmeler ve 12 milyarlık akaryakıt vurgununa operasyon yine yerini alıyor Sabah gazetesinde de diğer gazetelerde olduğu gibi. Çin istilası Yeni Şafak'ın manşetinde. Çinli şirketlerin devlet sübvansiyonlarını, uzun vadeli kredi ve insan haklarına aykırı istihdam politikalarıyla ürettikleri mallar dünyayı istila ediyor. Türkiye'nin de 2025 yılındaki 92.9 milyar dolarlık dış ticaret açığının yaklaşık yarısı Çin'le yapılan ticaretten kaynaklandı şeklinde bir ifade dikkat çekiyor. Bu arada dış ticaret fazlası 1 trilyon doları aştı. Nerede? Çin'de. Çin'e özellikle set çekmeye gayret gösteriyor ABD ve Avrupa Birliği, ama gelin görün ki artık iş işten geçti diyebiliriz efendim. Bu da Çin'e dair olarak bir haber olarak aktarılmış Yeni Şafak gazetesinde. Türk yargısı Brüksel'e göre karar vermez. Elbette ki Devlet Bahçeli'den bir mesaj. Putin'den İstanbul mesajı bu arada dikkat çeken bir açıklamaydı. Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes için girişimler yeniden arttı deniyor. Hiç belli olmaz, bir anda bir barış sağlanabilir efendim Rusya. Ukrayna hattında. Kurultay süreci Eylül'de başlıyor şeklinde yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu kanadından bir haber aktarmış. Öte yandan fiyatlar uçtu, tatil kısaldı. Gözde tatil bölgelerinde iki kişinin bir haftalık tatil maliyeti 100 bin lirayı buluyormuş. Gidene iyi tatiller diyelim. Milliyete bakalım, görünmeyen çocuklar. Efendim, futbolculardan bahsetmiyorlar. Neden bahsediyorlar bakalım. Genç mühendislerimizin adlarına formalar yapılmıyor ama başardıklarıyla Türkiye milyon değil milyar dolarlık sözleşmelere imza atıyor. İşlerini iyi yaptıkları için biz de güvenlik endişeleri taşımadan siyaset ve futbol konuşabiliyoruz şeklinde bir ifade nerede yerini alıyor Milliyet gazetesinde. İşinizi sadakatle yapın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Partililere sesleniyor ve bir taraftan da yetki sahibi siyaseti ciddiye alacak, almazsa bedelini ödeyecek, işimizi liyakatle, sadakatle yapacağız şeklindeki ifadeler yine dikkat çekici. Siyasilerden detaylar var. Avrupa Parlamentosu raporuna sert eleştiri geldi. Devlet Bahçeli'den birazdan duyacağız. Kürsüden kurultay çağrısı yaptı. Onu da birazdan duyacağız. Özgür Özel'in sözleriyle yerini alıyor. Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı. Peki son dakika bir gelişme olmazsa? Efendim yine bugün normal yayınımızı devam ettireceğiz ama genelde bu saatlerde belediyelere yönelik olarak malum operasyonlar gerçekleşebiliyor. Biz de aktarıyoruz. 3 günde 600 milyar dolar kayboldu SpaceX efendim. Haziranda halka arz olduğunda büyük bir heyecan fırtınası yaratmıştı ki geçen haftadan bahsediyoruz. İlk günlerde hızla yükseldi. Şimdi sert bir düşüş yaşanıyor. Şirketin değeri son 3 günde 600 milyar dolar eridi deniliyor ve Vargas damgasıyla bitirelim Milliyet gazetesini. 2026 Kadınlar Milletler Ligi'nde Vargas damgasını vurdu. Milli futbolcumuz 113.3 kilometre ile Ankara etabının en hızlı servisini attı. Çin karşısındaki 36 sayıyla kariyer rekorunu yeniledi deniyor. Türk voleybolunun Messi'si diyebiliriz Vargas için. Tabii göğsümüzü karartıyor Malatyalı Vargas. Sağ olsun, var olsun diyelim. Gazeteler yeni gün işte bu haberlerle karşılıyor. Önümüzdeki zaman diliminde tüm bu haberlerin detaylarını ve daha fazlasını elbette ki bizde bulacaksınız diyelim. Buyurunuz başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonyalı mevkidaşıyla ortak bir basın toplantısı düzenledi ve yaklaşan NATO zirvesine ilişkin çok önemli mesajlar verdi. İttifakın caydırıcılığının artması gerektiğine dikkat çekiyor Erdoğan. Avrupalı ülkelerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine de özellikle vurgu yapıyor.
1: 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın pekiştirilmesini önemli görüyoruz.
2: Transatlantik bağın önemine dikkat çekti, küresel ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.
1: Görüşmemizde Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik. Bu minvalde asla gölgede kalmaması gereken hususların başında Filistin ve Orta Doğu'da kalıcı barışa giden süreç geliyor.
3: Merhaba asker.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile ortak basın toplantısında konuştu. Polonya ile ikili ilişkilerde belirlenen yeni hedeflere işaret etti.

0: 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize erişmemizin, bunun ardından 15 milyar dolarlık hedef belirledik. Savunma sanayi de ikili işbirliğimizin öne çıkan gündem maddelerinden biri. Malumunuz bu alanda geçmişte gerek İHA'lar gerek diğer savunma projeleri olsun çok önemli ortaklıklara imza atmıştık. Bu vesileyle Polonya'nın Avrupa Birliği üyelik sürecimize verdiği destek için teşekkür ediyor. Bu desteğin artarak sürmesini diliyorum.
1: Polonya Cumhurbaşkanı da iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değindi.
2: Yaklaşan NATO zirvesine katılma şansım olacak. Zirvenin Ankara'da düzenlenmesi nedeniyle Türkiye'yi tebrik etmek istiyoruz. Her iki ülke NATO'nun kanatlarını savunmak mecburiyetinde ve bizim işbirliğimiz stratejik öneme sahip.
3: Evet, Rusya'nın en fazla tehdidine maruz kalan ülkelerden biri malum Polonya. Eskiden de öyle olmuştur. NATO'da olmak, Avrupa Birliği'nde olmak Polonya için son derece mühim ve Türkiye'miz için de bu konuda çalışıyor olmaları gayet güzel ve işte gördüğünüz gibi ticari ilişkilerle de beraber Polonya dolayısıyla Avrupa Birliği ile sıkı bağların kuruluyor olduğunu da görmekteyiz. Peki iç siyasete bakalım. Bir taraftan da eleştiri var Avrupa'ya. Şimdi Avrupa Parlamentosu'da kabul edilen bir Türkiye raporu var. Buna tepki gösterenler de var elbette. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bunlardan biri. Raporun eğri cetvelle çizildiğini söylüyor Bahçeli. Yüce Türk yargısı Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez diyor.
4: Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Avrupa'nın parlamentosu 2025 yılı Türkiye raporu da İşte bu eğri cetvelle çizilmiş bir metindir. Bu rapor bağlayıcı olmayabilir. Fakat taşıdığı siyasi niyet bakımından üzerinde dikkatle durulması gereken bir belgedir.
5: Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki gösterdi. Türk yargısı Brüksel raporlarına göre karar vermez dedi.
4: Raporun en vahim bölümlerinden biri de yargı gücümüzü abluka altına alma teşebbüsüdür. Yüce Türk yargısı Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belirleyecektir.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci ve vize serbestisi uygulaması vardı.
4: Vize serbestisi yıllardır bekletilmiştir. Müzakereler fiilen durma noktasına gelmiştir. Şimdi aynı Avrupa Parlamentosu kalkıp Türkiye'ye reform, hukuk ve iyi komşuluk dersi vermektedir. Bu nasıl bir körlük? Bu nasıl bir hukuksuzluktur?
5: Rapordaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik ifadeler de gündemindeydi.
4: Hiç kimse bizden Kıbrıs Türk'ünün davasını müzakere masalarına aşındırılmış formüllere teslim etmemizi istemesin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Büyük Türk Milleti'nin deniz jeopolitiğinde İleri karakolu, milli güvenliğimizin güney cephesindeki kilit taşı, mavi vatan ufkumuzun ayrılmaz bir parçasıdır.
5: Fransa'daki G7 liderleri toplantısında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın "Patron benim" sözünü de değerlendirdi.
4: Bu söz gelişi güzel söylenmiş bir cümle değil, G7 masasındaki güç dengesini, gerçek mahiyetini gösteren ibretlik bir itiraftır.
5: Bahçeli, MHP'nin hazırladığı 8 ana bölüm ve 800 sayfadan oluşan istikrar, ahlak ve refah temelli kalkınma vizyon belgesini de tanıttı.
4: Kalkınma anlayışımız, iktisat biliminin grafik ve tablolarına sığmayacak kadar derin, milletimizin istikbalini küresel piyasaların insafına bırakmayacak kadar Türk milliyetçisidir. İstikrarımızdan taviz vermeyeceğiz.
3: Evet, dün salıydı ve grup toplantıları vardı partilerin. Cumhuriyet Halk Partisi tabii salı günü ne yapacak diye öncelikle aklımıza gelen soruların başını çekmekte. İki kanat var biliyorsunuz. İşte gazetelerden de paylaştık. Bir atanmış olan Kemal Kılıçdaroğlu deniyor. Diğer tarafta da seçilmiş olan Özgür Özel deniyor. Bakalım iki Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne oluyor, ne bitiyor aynı

0: Anda bütün bunlara bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi de grup toplantısını Özgür Özel yine gerçekleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kurultay kararı alması için çağrı yaptı. Ne dedi? Kemal Bey'e ya da iktidarın deyimiyle Bay Kemal'e bu kararı almasını ve partiyi bu cenderenin içinde tutmamasını tavsiye ediyorum dedi Özgür Özel.
1: Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha çağrı yaptı. Olağanüstü kurultay için toplanan imzaları işleme almasını istedi.
1: Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok. 1004 delege imza vermiş kurultay yapılsın diye.
2: CHP'de grup toplantısı kürsüsünde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu değil, Grup Başkanı Özgür Özel vardı. Özel, CHP Genel Merkezi'nin kurultaya hukuki olarak gidilemeyeceği görüşüne tepki gösterdi.
1: Tedbir kararının kurultay yapmaya engel olmadığını, aksine hızlı bir kurultayı gerektirdiği söylendi. Türkiye'de aksini savunan tek bir hukukçu yok.
2: Özel'in gündeminde genel merkezin görevden almaları da vardı.
1: Bu kongrelerin delegelerinin seçtiği il başkanları görevde. Orada seçilmiş olan il başkanları görevden alınmaya kalkıyor. Bu ülkeye sandığı getirmiş, demokrasiyi getirmiş, bu ülkeyi yeniden demokrasiye taşımayı vaat eden bir partinin bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazımdır. Bu partiyi öyle ya da böyle bir kez daha alacağız, açacağız ve biz bu partiyi hep birlikte iktidar yapacağız.
2: Özel, belediyelere yönelik operasyonlara da değindi.
1: Bugün sayısı 24'e çıkan belediye başkanlarımız tutukludur. Bundan sonrası için de bu tip hazırlıklar yapılmaktadır.
0: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir kopuş yaşanır mı? Malum adli tatil 20 Temmuz'da başlıyor. 26 Temmuz'a kadar kurultay olmazsa hani seçime giremeyecek belki. Cumhuriyet Halk Partisi bu şekilde dillendiriliyor Özgür Özel kanadından. Acaba yeni bir parti olabilir mi? İsimleri ortalarda dolaşıyor. İstiklal Partisi deniyor, Yürüyüş Partisi deniyor. İlk hatta belediye başkanının, ilk milletvekilinin kimin olacağı oraya geçenlerden. Bunların adları zikrediliyor. Bütün bunları göreceğiz. Yani şu 20 günlük süre içinde, bir aylık süre içinde Cumhuriyet Halk Partisi kanadında ne olur ne biter elbette ki aktarıyoruz efendim, gördüğünüz üzere. Peki, bir taraftan da yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı yine biliyorsunuz Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut. İçişleri Bakanlığı'nca da görevinden uzaklaştırıldı belediye başkanları. Bakanlıktan yapılan açıklamada Adalar Belediye Başkanı Akpolat ile dediğim gibi Silifke Belediye Başkanı Turgut'un suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet suçları nedeniyle haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklandıkları hatırlatıldı. Açıklamada Akpolat ve Turkut'un geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden uzaklaştırıldıkları kaydedildi. Evet, dediğim gibi iki CHP'li belediye başkanına yine bir soruşturma, bir operasyon söz konusuydu. Adalar ve Silifke, onlar da tutuklandılar, görevlerinden uzaklaştırdılar ve hep dediğim gibi bu saatlerde olduğu için soruşturmalar ve operasyonlar, bakalım hangi sıradaki belediye diye insanın aklına gelmiyor değil. Efendim, saatimiz 7.22'yi gösteriyor. Devam edelim. Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesinde imha sahasında mühimmatın kazara patlaması sonucu iki kişi maalesef yaşamını yitirdi. Patlama saat 14 sıralarında dün Yahşiyan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sahasında meydana geldi. Arge faaliyetleri esnasında mühimmatın kazara patlaması sonucu özel şirket çalışanı iki personel maalesef yaşamını yitirdi dediğim gibi. Kırıkkale Valiliğinden bir açıklama yapıldı. Olayın ardından AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlar süratle bölgeye sevk edilmiş, gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır denildi. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmış durumda. Ve devam edelim bu kaçırılma hadisesi ve sonrasında yaşananlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme var. 5 şüpheli daha gözaltına alındı. O şüphelilerin yakalanma anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı.

0: Önce bungalovda saklandılar. Sonra orman içindeki villada. Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaalı kaçıranlar böyle yakalandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal 17 Haziran Çarşamba akşamı evinin önünden kaçırıldı. Polis adım adım iz sürdü ve Karaal 32 saat sonra Tuzla'da atıl bir depoda bulundu. Darp edilen Erhan Karaal hastaneye kaldırılırken kaçırma olayına karıştığı iddia edilen 6 şüpheli tutuklandı. 6 kişi adli kontrole bırakıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin hedefindeki asıl kişiler Erhan Karaal'ı evinin önünden kaçıranlardı. 5 şüpheli daha tespit edildi. İz süren polis Sakarya'da kiralık bir bungalova ulaştı.
1: 5 şüpheli polis baskınından 8 saat önce saklandıkları bungalovdan ayrılmıştı. Kamera kayıtları incelendi. Kaçtığı aracın plakası tespit edildi. Şüphelilerin Kocaeli'nde ormanlık bir alanda müstakil bir evde saklandığı ortaya çıktı.
0: Özel harekat timleri villanın etrafını sardı. İçerideki 5 kişiden ikisi ormana kaçıp izini kaybettirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Zanlılar gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün olay günü kaçırma organizasyonunda yer aldığı belirlendi. Gözaltına alınan 5 kişinin emniyette işlemleri sürüyor.
2: Evet, gün başlıyor, devam ediyor. İçerideki gelişmelere şöyle bir virgül koyalım. Saatimiz 7.24'ü gösterirken bölgeye gidelim. Bölge dediğimde anladınız efendim. Orta Doğu'daki gelişmeler özellikle. Şimdi İsrail, tabii Amerika Birleşik Devletleri, İran, Lübnan üçgeninden dörtgenine gelmiş durumdayız. Lübnan'la İsrail arasındaki müzakerelere bakalım. Zira beşincisi efendim Washington'da, DC'de başladı yine. Heyetler bir araya gelmeden açıklama yaptı. Lübnan Cumhurbaşkanı İsrail'in işgali sonlandırmasından başka seçenek kabul etmeyiz diyor.
3: ABD-İran uzlaşması sonrası dikkatler Lübnan'a yöneldi. Lübnan'la İsrail arasında 5. tur görüşmeler başlarken Beyrut yönetiminden işgale son uyarısı geldi. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmelerin yeni turu Washington'da başladı. İsrail'in ABD Büyükelçisi Yeşel Leiter görüşmelerin açılışında diplomatik sürecin kritik eşikte olduğunu belirtti. Müzakerelerin mevcut gidişatını sert dille eleştirdi. Tren raydan çıkma tehlikesiyle karşı karşıya dedi. İran'ın Hizbullah'ın dizginlenmesi değil, Lübnan'ı tamamen terk etmesi gerektiğini savundu. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ise, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgalini tamamen sona erdirmesinden ve dış vesayetlerin ortadan kalkmasından başka bir seçeneği kabul etmeyeceğiz dedi. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım da, İsrail'in önünde tam çekilmekten başka seçenek yok ifadelerini kullandı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile de telefonda görüştü. ABD tarafının aktardığına göre Lübnan'da ateşkesin kalıcı hale getirilmesi amacıyla ABD, Lübnan ve İran'dan oluşacak ortak bir mekanizmanın kurulması öngörülüyor. Körfez turu için Birleşik Arap Emirlikleri'ne ulaşan Rubio, doğrudan Lübnan hükümetiyle müzakere edecek ve anlaşacağız dedi. ABD'li yetkili, CENTCOM'un Lübnan'daki çatışma durumunu eş zamanlı incelemek üzere izleme mekanizması başlattığını açıklamıştı. İsrail basını ise, Başbakan Netanyahu'nun İsrail'in dışlandığı yeni mekanizma karşısında diplomatik girişim başlattığını yazmıştı. J.D. Vance,
2: peki, şimdi 5. tur görüşmeler başladı. Yüz yüze görüşmeler, bunlar son derece önemli. Başka seçenek yok diyor Lübnan Cumhurbaşkanı, İsrail'in işgalini sonlandırması anlamında. Tabii ki sırtını İran'a yaslamış durumda bir taraftan, ama İsrail'de bütün bunlara rağmen, ateşkes süreci olmasına rağmen dün yeniden Lübnan'a bir saldırı düzenledi. 2 kişi de hayatını kaybetti bu saldırıda. Lübnan resmi ajansından geliyor haberler. İsrail askerleri Nebatiye'ye bağlı Deir Mahallesi'nde bir yol açma çalışmaları sırasında iş makinesinin yakınında bulunan kişilere İsrail askerleri tarafından ateş açıldı. 2 kişi de yaşamını yitirdi. 2 de yaralı var. Güneydeki Hadasa beldesinde de Lübnan

Ordusunun eşlik ettiği bir cenaze defin işlemi sırasında mezarlığa giden kişilere ateş açıldı. Hizbullah'tan bir açıklama var. Saldırılarla ateşkesin ihlal edildiği belirtiliyor bu açıklamada. İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana yaptığı saldırılarda 4000'den fazla Lübnanlı hayatını kaybetti maalesef. Evet, işin içinde İsrail olunca...

0: Böyle karşınızda bir muhatap söz konusu olunca elbette ki barış hiçbir şekilde gelmiyor, gelmeyecek. Zaten 6 milyonluk bir Lübnan'dan bahsediyoruz. Neredeyse 1,5 milyon, 2 milyon Lübnanlı yer değiştirdi. Bütün bunlara da bakmak gerekiyor. Bakalım önümüzdeki günlerde neler neler olacak ve işte 20 bin çocuğu bile isteye öldürdü İsrail. Hürriyet'teki başlık bir haber. Detaylara bakalım. Karşınızda böyle bir eli kanlı devlet var maalesef efendim. Bunu da Birleşmiş Milletler'in Gazze raporundan öğreniyoruz. 20 bin çocuğu bile isteye öldürdü İsrail haberinde. Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu'nun raporu İsrail'in Gazze'de Filistinli çocukları kasıtlı olarak hedef aldığı ve bunun savaş suçu teşkil ettiğine dair deliller bulunduğunu ortaya koydu. Raporda Batı Şeria'daki çocukların da İsrail hapishanelerinde işkence ve kötü muameleye maruz bırakıldığı ifade ediliyor ve ölenlerin 1/3'ünün de çocuk olduğu yine rapordan bize yansıyan haber ayrıntılarında. 7 Ekim sonrası başlayan İsrail saldırılarında 21 binden fazla çocuk öldü, 30 binden fazlası ise yaralandı. Silahlar sussa dahi iyileşemeyecek çocuklardan söz ediyoruz maalesef ki değerli dostlar. Eğer bombardımandan, kurşunlardan kurtuluyorlarsa açlıkla terbiye ediliyorlar ya da öldürülüyorlar. İşte böylesi elini kana bulamış bir İsrail ordusu dünyanın gözünün içine baka baka çocukları öldürüyor ve arkasındaki en büyük güç de biliyorsunuz ki Trump efendim. Şimdi Tahran ve Washington'dan İran'ın nükleer denetimine açılması konusunda da çelişkili açıklamalar var. Trump İran'ın kapsamlı denetimi kabul edeceğini söylerken İran bu konunun henüz müzakere edilmediğini savunmakta.
1: ABD-İran hattında nükleer denetim konusunda anlaşmazlık sürüyor. ABD Başkanı Trump, İran'ın denetimlere izin vereceğini savunurken İran açıklamayı yalanlıyor. Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada, herkes İran'ın gelecekte uzun bir süre boyunca nükleer dürüstlük sağlamak amacıyla kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğinin farkında dedi. Trump'ın açıklaması, Başkan Yardımcısı Vance'in Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile denetim görüşmelerinin bu hafta başlayabileceğini söylemesinin ardından geldi. ABD Başkanı ayrıca İran sonsuza dek en üst düzey nükleer denetimlere tamamen ve eksiksiz olarak razı oldu. Bunu kabul etmeseydi daha fazla müzakere olmazdı ifadelerini kullandı. İran ise denetimlere mesafeli yaklaştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetimleri için bir planlama yapılmadığını açıkladı.
2: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü ile ne bir görüşme yaptık, ne de ABD saldırılarında hasar gören İran'ın nükleer tesislerinin ajans tarafından denetlenmesi için herhangi bir planımız var. Temelde bu konuda herhangi bir prosedür bulunmamaktadır.
1: İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Bahreyn'i de müzakerelerde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetimleri konusunun ele alınmadığını söyledi. Bu konunun müzakerelerin sonraki adımlarında ele alınacağını ifade etti. Bahreyn'i, nükleer konusunun ele alınması için mutabakat zaptındaki 5 bölümün uygulanması gerektiğini de dile getirdi. Öte yandan Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şerif'le basın toplantısında İran'ın balistik füzelerini gündeme getirdi. Hem Pezeşkiyan hem Şerif, İslamabad mutabakatında balistik füzelerin yer almadığını söyledi. İran Cumhurbaşkanı, savunma yeteneğimizi kimseyle müzakere etmeyiz açıklamasını yaptı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu 10 Haziran'da aldığı bir kararla İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını kuruma bildirmesini ve denetimi açmasını istemişti.
0: Evet, uzun bir süredir bildiğimiz, rastladığımız hikayeler, öyküler. Trump bir şey söylüyor, İran yalanlıyor, yine aynı mevzu gördüğünüz gibi. Hürmüz Boğazı ve tabii ki nükleer görüşmeleri önemli ama Brent petroldeki son duruma da şöyle bir bakmak lazım. 76 dolar seviyesinde Brent petrolün varil fiyatı, bu da son derece güzel ve önemli. Zaten indirimlerde arka arkaya gelecek deniyor. Hep beraber göreceğiz motorinde ve benzinde ne olacağını. Bir taraftan da Putin'in açıklaması var. Ukrayna ile olası barış görüşmelerine hazır olduklarını duyurdu. Putin, 2022'de İstanbul'da yapılan müzakereleri işaret ediyor bir taraftan da. Zelenski'nin davetini reddetmesinin ardından önemli

0: önemli bir açıklamada bulundu. Putin, Rusya'nın Ukrayna ile barış görüşmelerine açık olduğunu belirtti. Müzakerelerin Ukrayna ile 2022'de İstanbul'da üzerinde uzlaşı sağlanan başlıklar çerçevesinde yürütülebileceğini de söylüyor Rus lider. Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik hava saldırına da değindi. Saldırıların cephedeki durumu değiştirmediğini savunuyor Putin. Rus güçlerin ilerleyişinin sürdüğünü de öne sürmüş durumda. Rusya ve Ukrayna heyetleri savaşın başlamasından kısa süre sonra 2022'de İstanbul'da doğrudan müzakereler yürütmüş. Görüşmelerde Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi ve kalıcı tarafsızlık statüsünü kabul etmesi gündeme gelmiş idi. Tabii bu önemli açıklamaların özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ziyaretinden hemen sonraya denk geliyor olması da oldukça mühim. Anladığımız o ki İstanbul'da bu anlamda ciddi bir zirve gerçekleşebilir. Belki barışı getirecek bir zirve olabilir bu süreçte de. Öte yandan MIT yani Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter'le Libya'nın Bingazi kentinde bir araya geldi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MIT Başkanı Kalın Bingazi'de Hafter'le görüştü. Bu görüşmede Libya'daki barış ortamının devamı ile Libya'nın doğusundaki ve batısındaki yönetimlerin ve askeri güçlerin tek bir otorite altında birleşmesine dair hususlar ele alınmış durumda. Türkiye-Libya ilişkilerinde konuşuldu elbette ki bu görüşmede. Çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ve ortaklığın güçlendirilmesi değerlendirildi. Ve saat 7.35'i gösteriyor, gün başlıyor, devam ediyor. Hayatın tam içinden haberlerle buyurunuz aktaralım. İstanbul'da 2 yıl önce otomobil kaldırıma çıkıp yayalara çarpmış 41 yaşındaki anaokulu öğretmeni Yeliz Kader hayatını kaybetmiş. 7 kişi de yaralanmıştı, hatırlayacaksınız. Bu kaza ile ilgili davada karar açıklandı. Bakın o sürücüye mahkeme nasıl bir ceza verdi.
1: Otomobil kaldırıma çıkıp yayalara çarptı. Yeliz öğretmeni hayattan koparan sürücünün cezası belli oldu. Kaza yaklaşık 2 yıl önce İstanbul Çengelköy'de meydana geldi. Bediha Canan E'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkıp yayalara çarptı. İki çocuk annesi 41 yaşındaki anaokulu öğretmeni Yeliz Kader hayatını kaybetti. 7 kişi yaralandı.
2: Sadece giden bir canlı değil aslında. Burada engelli kalan bir bebek var. Bacağını kaybeden bir sporcu var. Artık hayatını bir platinle yaşamak zorunda kalan bir insan var. Çapraz bağ kopan bir insan var.
1: Tutuklanan sürücü kazanın araçtan kaynaklandığı yönündeki bilirkişi raporu üzerine serbest bırakıldı.
2: Bu konuyla ilgilenen iki tane makine mühendisini bulup heyet kararıyla bir bilirkişi raporu çıkarttık. Bu bilirkişi raporunda bu aracın ambale olmadığı ortaya çıktı. ATK raporunda olayın arabadan bağımsız tamamen sürücünün ihlaliyle alakalı olduğu kesinleşti. Annem için adalet istiyoruz.
1: Mahkeme heyeti 6. duruşmada kararını açıkladı. Bediha Canan E hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Yeliz öğretmenin ailesinin karara itiraz etmesi bekleniyor.
0: Evet, yine bir karar, yine bir itiraz süreci anladığımız kadarıyla işte adaletin verdiği karar kimi zaman ve çoğu zaman ağırlıklı olarak vicdanları yaralamış bir halde devam ettiriyor. Özellikle mağdur aileyseniz. Efendim, Güllü davasında kritik eşik bir dönem çok fazla konuşuyorduk. Görelim, iddianame bekleniyor denilmiş haberi akşamdan okuyoruz. Efendim, ünlü ismi arabesk müziğinin Güllü'nün 26 Eylül'de 2025'ten söz ediyorum. Kızı ve onun arkadaşıyla eğlenirken Çınarcık evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği olaya ilişkin beklenen iddianamenin gelecek haftalarda tamamlanması bekleniyor. İddianamede adli tıp raporları, kriminal incelemeler ve teknik detaylarla diğer soruşturma dosyasına giren çarpıcı tanık beyanları ve olay gecesine ilişkin ifadeler yer alacak. Ünlü şarkıcının kızı Tuğyan Gülter, aylar süren teknik fiziki takip sonucunda kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu bulunduğu bu dosyada arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkındaysa ev hapsi tedbiri uygulandı denilmiş. Dediğimiz gibi Güllü davasında kritik eşik iddialar bekleniyor deniyor ama hani bakıldığı zaman önümüzdeki haftalarda tamamlanması bekleniyormuş. Umarım tez bir zaman.

0: zamanda gerçekleşir. Yine haberlerimizi aktarırız. Güllü'ye bu arada vefat eden Allah'tan rahmet dileyelim bir kez daha. Iğdır'dayız. 11 yaşındaki Berat Irmak. 14 yaşındaki arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülmüş idi. Katil zanlısı bir oyun karakterinden etkilenip planlı bir şekilde cinayeti işledi diyen Berat'ın ailesi şimdi yine adalet arayışında diğerlerinde olduğu gibi.
1: Sevdiği bıraktın gitti. Ciğerimi ziyar etme, aldın götürdün oğlum.
2: Çocukları çağırıyor maç alanına ama meğerse ölüme çağırıyormuş. Maç alanına giderek yapılır. Israrla benim evime gelin diyor. Yani orada bir plan kurmuş, bir tane karakteri kendine baza almış.
3: Öfkesi de acısı da hala tazeydi. İddiasına göre 11 yaşındaki yeğeni akranı tarafından planlı bir şekilde hayattan koparıldı.
2: Hayatımız alt üst oldu. Bir tek Berat o gün canını vermedi. Aslında hepimiz toprağa gömüldük.
3: Yürekleri sızlatan olay 2 ay önce Iğdır'da yaşanmıştı.
1: Bir hiç koklamadım ben
4: onu. 11 yaşındaki Berat Irmak okuldan çıktı. 14 yaşındaki arkadaşı da onu top oynamak için kendi evinin önüne çağırdı. Küçük çocuk olacaklardan habersiz okul arkadaşını kapısının önünde beklerken o saldırgan babasının av tüfeğiyle beraber evden dışarı çıktı. İddiaya göre Berat Irmak'ı doğrudan hedef alarak onu oracıkta katletti.
2: Ben üniformamı giyeceğim diyor, içeri giriyor. İçeriden çıktığı zaman elinde silahla ben sizi öldüreceğim diyor ve eylemini gerçekleştiriyor.
4: Şüpheli ilk beyanında silahın açık halde olduğunu, kapatırken patladığını söylemişti. Ancak dosyaya giren kriminal raporla silahın tetiğe basılarak ateş aldığı anlaşıldı.
2: Silahı direkt bir karış mesafeden doğrultarak direkt yaşama şansı vermeden katlettiği ortaya çıktı. Birini öldürmek istiyordu. En zayıf karakterli de Berat olduğu için o gün Berat üzerine gerçekleştirdi.
1: Özlediğim zaman sadece böyle resimlerini öpüp böyle koklayabiliyorum.
3: 14 yaşındaki katil zanlısı tutuklandı. Tüfeğin sahibi babası ise serbest bırakıldı. Bu karar acılı aileyi daha da yaraladı.
2: Bir tek tetiği çeken değil, aslında biz babasının da en ağır ceza almasını istiyoruz.
1: Ben oğlum için adalet istiyorum.
5: Berat!
0: Efendim Kayseri'ye gidelim. Bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti maalesef. Olay ilk önce kaza gibi görünüyordu. Ölen ve sürücünün kimlikleriyle kaza anı görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı.
6: Yaya çarpıp kaçtı. Kaza gibi görünen olay cinayet çıktı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde gece saatlerinde 22 yaşındaki S.Ö. otomobille Serdar Coşkun'a çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan 43 yaşındaki Coşkun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis kaza yapan aracı bir binanın otoparkında buldu. Bir süre sonra sürücü ve otomobilde bulunan arkadaşı teslim oldu. Polisin yaptığı detaylı inceleme kaza gibi görünen olayın cinayet olduğunu ortaya çıkardı. İncelenen kamera görüntülerinde sürücünün Serdar Coşkun'a kasten çarpıp üzerinden geçtiği, ardından araçtan inip kontrol ettikten sonra kaçtığı belirlendi. Ölen Serdar Coşkun'un sürücünün ablasıyla 4 yıl önce boşanan eski eniştesiydi ve aralarında husumet vardı. Gözaltına alınan sürücü S.Ö. ve arkadaşı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
0: Bir darbın haberini aktaralım. Şimdi de İstanbul'dayız. Sultan Gazi'de bir adam trafik ışıklarında dilendirdiği bir çocuğu darbetti. O vicdanları sızlatan anları bir vatandaş kaydetti. Polis ekipleri de harekete geçti. Çocuklarını dilendiren, sokakta bir şeyler sattıran kişiler tek tek yakalandı.
7: Yoruluyor musun?
8: Evet, çocukları dilendiriyor. Para toplamayan çocukları dövüyor.
3: Duygu sömürüsüne alet ettiği yetmedi. Bir de üstüne dayak attı.
9: Gel. Sakin.
3: Çocuk dilenciler ve onları zorla dilendiren vicdansızlar tek tek yakalandı.
7: Ekipleri gören çocuk hızla uzaklaştı. Çocuğunuzu neden çalıştırıyorsunuz?
10: Ben çocuğum değil o benim. Ben kalp hastasıyım. Pil var bende.
3: İstanbul'da metroları, trafik ışıklarını, cami önlerini mesken tutan çocuklar.
11: Okul içeride.

0: Üstleri başları pis, genelde para toplama taktikleri belliydi. Okulda olmaları gerekirken mendil ya da su satıp duyguları sömürmek zorundalar.
1: Su aldınız ama çocuk çalışan bu.
2: Ya satıyor da aldın, katkı olsun.
3: Başka yer yoktu, o yüzden burada satıyorum.
1: Ama sen daha çocuksun.
0: Ama asıl mesele onları zorla çalıştıran anne ve babaları.
4: Beraber satmadığı yok. Bu yaşta bu çocuk bunları satmayacak yani.
5: Para toplamayan çocukları dövüyor.
0: Sultan Gazi de o çocuğa şiddet uygulandığı bölgeye polis ve zabıta ekipleri ortak operasyon düzenledi.
6: Sultan Gazi ilçesinde çocukların dilendirildiği o noktada şu anda ekipler uygulama yapıyorlar.
4: Sakin. Sakin.
6: Ekipleri gören çocuk hızla uzaklaştı ve şu anda yanında bir büyüğüyle birlikte yürümeye devam ediyor.
0: Uzun süren kovalamacanın ardından kadınla yanında çalıştırdığı çocuk yakalandı.
6: Çocuğunuzu neden çalıştırıyorsunuz?
7: Ben çocuğum değil o benim. O benim çocuğum değil. Ben sadece serpak satıyorum. Ben bilmiyorum, tanımıyorum. Onunla bir alakam yok benim.
0: İnkar etti ama ikisi beraber karakola götürüldü.
6: Çalıştırılan o minik çocuk da Aile Bakanlığı yetkililerine teslim edilecek ve bundan sonraki hayatını daha güvende yaşayacak.
0: Çocuğu dilendiren kadına da cezai işlem uygulandı.
8: Evet, maalesef ülkemizde yaşanan örneklerden sadece bir tanesini hep beraber gördük ve duyduk. Yıllardır en büyük problemlerimizden bir tanesi bu. Bir türlü önüne geçemiyoruz. Efendim, Sabah gazetesinden bir haber aktaralım. Dünya Kupası'na ilişkin olarak saat diplomasisi deniyor. Sonuçsuz kaldı diye de eklenmiş. Paraguaylı futbolcunun hakemin saatini almasıyla ilgili olarak Futbol Federasyonu heyeti sessiz sedasız bir diplomasi trafiği yürüttü ancak olumlu bir sonuç çıkmadı deniliyor. O anlardan fotoğraf kareleri de yerini almış. Paraguaylı futbolcu maçın 45. dakikasında hakemin yere düşen saatini alarak bileğine takmıştı. Yani bir nevi hırsızlıktan söz ediliyor. Daha sonra bu saati hakeme verdiği iddia edildi ama bu görüntüleri yansımadı. Oyuncunun sarı kartı vardı ancak hakem olayın tamamını göremediği için ikinci sarıyı vermedi. Futbolcu kırmızı kart görmekten de kurtuldu. Dolayısıyla federasyonda özellikle konuşuldu bu durum. FIFA ile irtibata geçildi. Futbol Federasyonu'na görüş bildirdi FIFA daha sonra. Görüşte ne diyor? Talimatlar açık. Görüşleriniz ve tespitlerinizde haklılık payı var ama hakemin görevini yapamadığı ve zafiyet oluşturduğu tezini oluşturmuyor. Hakemin ikinci bir saati olduğu için bu davranış zafiyete yer bırakmıyor. İkinci saat bu durumu ortadan kaldırıyor. Notu geldi. Dolayısıyla bir diplomasi trafiği yürütülüyor idi. Belki maçın iptali ya da ertelenmesi konusuna yönelik olarak. Dolayısıyla herhangi bir şekilde de maç iptal edilmedi. Biz de yenilgimizle kala kaldık Paraguay karşısında. Dolayısıyla gazetenin de söylediği gibi bir taraftan milli takım kampında sessiz sedasız bir diplomasi trafiği ve tabii ki Türkiye karşılaşmayı kaybetti. Turnuvadan elendi. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz türü bazı kelimeler ve cümlelerde söz konusu. Efendim, Dünya Kupası'nda İngiltere ile Gana arasında oynanacak maç öncesi sıra dışı bir iddia gündeme geldi. Gana'da şaman olarak tanınan Nana Kwaku Bonsam, İngiltere kaptanı Harry Kane'e karşı ruhani güçlerini kullandığını ileri sürdü. Kehanet tuttu mu bilinmez ama 0-0 biten maçta Kane gol sevinci yaşayamadı.
9: Harry Kane'e büyü mü yapıldı? Gana'da şaman olarak tanınan Nana Kwaku Bonsam bunu ülkesi Gana'ya fayda sağlamak için yaptığını savundu. Gana'da şaman olarak bilinen Nana Kwaku Bonsam'ın 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin yıldızı Harry Kane'e hedef aldığını öne sürdü. Bonsam, İngiltere'nin Panama ile oynadığı maç sırasında tribünde kameralara böyle yansımıştı. Ganalı şaman açıklamasında Kane'e hedef aldığını ve bunu ülkesi Gana'ya fayda sağlamak için yaptığını savundu. Nana Kwaku Bonsam, 2014 Dünya Kupası'nda da benzer bir iddia ile gündeme gelmişti. O dönem diş sakatlığıyla mücadele eden Cristiano Ronaldo'yu hedef aldığını ileri süren Bonsam, Portekizli futbolcunun Gana karşısında etkili olmasını engellemeye çalıştığını söylemişti. Ancak Ronaldo o maçta forma giymiş ve Gana'ya karşı galibiyeti getiren golü atmıştı. Bonsam'ın Harry Kane'e yönelik son açıklamaları da Dünya Kupası'nın saha dışındaki en sıra dışı hikayelerinden biri olarak gündeme geldi.
8: Bu da tabii futbolun özellikle Dünya Kupası'nın

0: Magazin tarafını oluşturuyor gördüğünüz gibi ama maçlar bir taraftan da kıran kırana devam ediyor. Daha da güzelleşmeye başladı elbette şimdi. Kasını koruyan ömrünü uzatıyormuş. Akşamdan bir haber okuyalım. Amerika'da 150 bin sağlık çalışanının 30 yıl boyunca takip edildiği bu çalışmanın verilerine dayanan araştırmada katılımcılar 2 yılda bir kuvvet antrenmanlarına ve yürüyüş, bisiklet, yüzme gibi aerobik egzersizlere ne kadar zaman ayırdıklarını bildirdi. Bu süreçte yaklaşık 36 bin katılımcının hayatını kaybetmesi, bilim insanlarına kas güçlendirici aktivitelerin erken ölüm riski üzerindeki etkilerini izleme fırsatı sundu deniyor. Bakalım nasıl oluyormuş bu durum? Haftada 90'la 100 dakika, 120 dakika kuvvet antrenmanı yapan kişiler hiç yapmayanlara kıyasla herhangi bir nedenden dolayı erken ölüm riski %13 daha düşük çıkmış. Ağırlık kaldırmanın faydası en çok iki temel ölüm nedeninde görüldü. Kalp hastalıklarından ölüm riskinde %19, başta demans olmak üzere de nörolojik rahatsızlıklardan ölüm riskinde ise %27 oranında bir azalma kaydedildi deniliyor efendim. Dolayısıyla özellikle kasını koruyan yani ağırlık çalışanlar hem ömrünü uzatıyor hem de nörolojik rahatsızlıklardan uzak tutuyormuş kendisini. Yani öyle ağırlık deyince de bir iki kiloluk o küçük ya da su kapları özellikle su şişeleriyle yürüyen arkadaşları görürüz orada burada. Demek ki son derece güzel bir şey yapıyorlarmış. Bunu da aktaralım. İlla hani spor salonlarına gidin de öyle harala gürele çalışın demiyoruz elbette. Ama belli bir süreçte ağırlık kaldırmak gerekiyor. Anladığımız bu. Peki biraz da aşk acısından söz edelim. Ne kadar sürüyor? 3 yıl mı, 5 yıl mı, 3 ay mı? Yıllardır çok tartışılan bu konuyla ilgili yeni bir araştırma daha yapılmış durumda. Eski sevgiliyi ya da nişanlıyı ya da eşi unutmanın süresi bakın kaç günmüş.
1: Aşk acısı ne kadar sürer?
2: Vallahi bende hiç sürmüyor.
3: Kişiden kişiye göre değişir.
4: Çok mu? Yanlış kişiye sordum.
5: Kadınlar için 2 hafta. Erkeklere bayağı uzun sürüyor. Yine aylardan Kasım,
1: sanki sende kaldı bir yarım. Aşk ne kadar güzelse ayrılıklar bir o kadar yıpratıcı olabiliyor ve son araştırmalar ayrılık acısının ne kadar sürdüğünü ortaya koydu.
6: Benim bir ömür sürer herhalde.
7: 4 veya 5 yıl sürüyor abicim, birini unutmak.
6: 1 sene içinde. Belki unutmak istemiyorsun, ondandır.
1: Eskiler gönül yarası derdi, bizim nesil aşk acısı. Şimdiki gençlere göre ise bu tabirin adı kırık kalp sendromu.
8: Onun adı geçtiği zaman bir tuhaf hissedebiliyorsunuz.
1: Neydi adı?
8: Aysu.
1: Aysu şuradan gelse mesela.
8: Çok kötü olur.
6: Hiç böyle bir şey yaşamadım.
1: Ayrılsanız peki ne kadar üzülürsün?
6: Çok üzülürüm yani.
1: Özellikle kadınlarda daha çok görülüyor kırık kalp sendromu. Sebebi de kadınların daha duygusal hissetmesi.
6: Çoğu arkadaşım unutamadı yani. Kaç sene oldu? 5 sene unutamayan da var.
1: Yaşanır mı öyle?
6: Yaşıyorlar.
1: Ayrılık sadece fiziksel değil fizyolojik de bir süreç. Bu süreçte mutluluk hormonu azalıyor, stres hormonu artıyor. İşte uzmanlara göre bunun da bir süresi var. 3 ila 6 ay arasında ayrılık acısının geçebileceğini saptadılar.
3: Bence geçmiyor abi ya. İçinde bir yerlerde her türlü kalıyor bence.
6: Hayır ya, bence aşka bağlı o.
3: Şuradan geçiyorum aklıma geliyor yani.
1: Anısı var mı?
3: Anısı var evet. Kafayı boş tutmamak gerekiyor. Farklı şeylerle ilgilendikçe acı da dağılıyor.
0: Tabii herkesin görüşü ayrı ayrı, bir de tecrübesi ayrı ayrı. Allah kimseyi ayırmasın diyelim. Sevenlerden buyurunuz orman yangınlarıyla tahrip olan alanlara gidelim. Yeniden yeşillendirilmesi ve doğaya kazandırılması son derece mühim. İşte o çalışmalara gönüllü destek verip hayatını adayan bir isim var. Neyse ki adı Deniz Seçer. O bir doğa sever ağaç adam projesiyle doğaya nefes olmakta. Deniz Seçer hikayesini Dilara Civelik ve Mertcan Öztürk'e anlattığı dinleyelim, izleyelim, bir küçük ara verelim, sonrasında saat başında beraberiz.
9: Türkiye'nin birçok dağında ağacım vardır. Her köyde, köy kahvesinde beni köyün delisi diye ilan ederler. Manisa, Akhisar, Soma, İzmir, Muğla, Milas.
10: Orman yangınlarına ve doğaya verilen zarara kayıtsız kalamadı. İstanbul'daki hayatını bırakıp kendini doğaya adadı.
9: İlk başlarda bir hobi olarak başladı diyebilirim. Fakat sonraki yıllarda o hobi bir aşka dönüştü tamamen. Ve kendimi bildim bileli 12-13 senedir sürekli ağaç dikerim. Herhalde Türkiye'de çıkmadığım dağ tepe kalmamıştır.
10: Deniz Seçer sosyal medyadaki adıyla ağaç

0: Adam doğa tutkusu zamanla onu doğanın yaralarını saran bir gönüllüye dönüştürdü. Başlattığı Ağaç Adam projesiyle yurdun dört bir yanını yeşillendirip fidanlara hayat veriyor.
1: Doğa severler gelip ağaçadam.com üzerinden zeytin ağacı sahipleniyorlar. Dilerlerse kendi atlarına, dilerlerse sevdikleri atlarına. Biz de bu ağaçları ihtiyaç sahibi çiftçilerin arazisine dikiyoruz.
2: Ağaç Adam'ın hikayesi 13 yıl önce başladı. Deniz Seçer yaptığı kampanya ile birlikte 35 bin zeytin fidanını toprakla buluşturmak için hazırlanıyor.
1: Dağda, çamurda, karda, yağmurda ağaç dikiyorsunuz. Dünyanın en keyifli aktivitelerinden birisi. Şu ana kadar belki 30-40 farklı köye gittim. Her köyde, köy kahvesinde beni köyün delisi diye ilan ederler. Ya bu deli yine geldi ve zeytin ağacı dikecek.
0: Ağaç Adam projesiyle fidan sahiplenenler takibini de yapabiliyor.
1: Bir ağaç sahipleniyorsunuz ve o ağacın nerede yaşadığını, nerede hayat bulduğunu, nefes olduğunu biliyorsunuz. Yaklaşık 35 bin adet fidan sahiplenildi. Bunun yarısından çoğu toprağa kavuştu bile.
0: Deniz Seçer'in Yeşil Vatan için yeni hedefleri de var.
1: Manisa, Akhisar, Soma, İzmir, Muğla, Milas, Yatağan'a kadar tüm bölgeye zeytin ağacı dikeceğiz. Hemen yarın dikiyoruz desek belki 150-160 bin tane fidan dikeceğimiz arazi var elimizde.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 33 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 36, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa parçalı bulutlu 38 derece.

0: Efendim yeniden beraberiz. Habertürk'teyiz. 24 Haziran sabahındayız. Çarşamba günündeyiz. Saatlerimiz 8'e 1 dakika var. Gördüğünüz gibi bendeniz Murat Güloğlu. Ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün diliyorum. Güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun deyip siyasetle başlayalım efendim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu kanadı. Ne yapıyor bakalım. Sözcü Müslim Sarı, MYK ve PM toplantılarının ardından gündeme dair açıklamalar yaptı. Özgür Özel ve kurmayları tarafından genel merkeze teslim edilen delege imzaları için değerlendirme sürüyor diye konuştu. Olağan kurultaya dair alınan tarihi de açıkladı Sarı.
1: 1 Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz. İlçe kongreleri ve il kongreleri ile takvim ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşmış olacağız.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağan kurultay takviminin başlayacağı tarihi duyurdu. Genel başkan seçiminin yapılacağı büyük kurultay tarihi ise yargı süreci kesinleştikten sonra belirlenecek.
1: Olağan kurultay takvimini başlatmayı bir politik öncelik olarak belirlemiştik. 6 kişilik bir komisyon oluşturmuştuk. Bir kurultay takvimi hazırlığı içindeler bu arkadaşlarımız. Geçtiğimiz hafta arkadaşlarımız demokratik haklarını kullanarak bize imzalarını getirmişlerdi. Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK ve Parti Meclisi toplantıları yapıldı. Parti sözcüsü Müslim Sarı, Antalya ve Kayseri il başkanlarının görevden alınmasına dair de konuştu.
1: Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber FES'i ve il başkanının dolayısıyla FES'i disipline sevki de söz konusu. Antalya ilimizde sadece bir örgüt FES'i var. Orada bir disiplin uygulaması yok. Kayseri İl Başkanımızın tavrı sürecin başından beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiyerarşisine uygun olmayan iş ve eylemler.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Kılıçdaroğlu'nun eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıklamıştı. Demirtaş'a yakın kaynaklar ziyaretin olmayacağını ifade etti. CHP sözcüsü Müslim Sarı'ya da soruldu.
1: Henüz böyle bir ziyaret talebinde bulunacağız diye bir talep de bulunmuş değil ama önümüzdeki günlerde böyle bir planlamamız var.
0: Planlama var da işte Selahattin Demirtaş gelmeyin diyor açıkça görüldüğü üzere. Tabii farklı bir şekilde de ilerleyebilir süreç. Gördüğünüz gibi efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni yönetim kurultaya 1 Eylül itibariyle işte mahallelerden başlayacağını ifade ediyor. Anladığımız o ki 2027 yılından önce herhangi bir kurultay çubuğu falan filan olmayacak. Ve dolayısıyla bu da acaba yeni parti oluşumunu güçlendirir mi, hızlandırır mı? Bütün bunlara bakmak lazım ve bir taraftan da istifalar sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partisinden istifa etti. Dikbayır sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türkiye'ye umut olması gereken bir partinin atanarak makama gelen bir kişinin kişisel hesaplaşmaları uğruna kutuplaşmanın, tasfiyelerin ve siyasi entrikaların içine sürüklenmesini doğru bulmuyorum ifadelerini kullandı Dikbayır. 2023 seçimlerinde İyi Parti'den milletvekili seçildi. Parti yönetimiyle yaşadığı tartışmalar sonrası 5 Aralık 2023'te İYİ Parti'den kesin olarak ihraç edildi ve ardından 2025-21 Ekim'inde Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmıştı. Mutlak butlan kararının ardından yeni yönetimin Dikbayır'ı partiden ihraç edeceği iddia edilmişti. O da istifasını sundu efendim. Evet, böyle böyle küçük küçük istifalar olur mu yoksa toplu bir istifayla yeni bir partiye doğru evrilir mi süreç? Bütün bunlar özellikle şu 15-20 gün ya da bir ay içinde yaşanabilecek sıcak gelişmelerden bir tanesi olur. Peki terörsüz Türkiye sürecine bakalım çünkü yasal adımların ne zaman ve nasıl

0: nasıl atılacağı merak konusu AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Habertürk yayınına katıldı ve süreçle ilgili önemli bilgiler verdi. Çelik, örgütün silah bırakma şartını tatminkar şekilde yerine getirmediğini söylüyor.
1: Silah bırakmak kesintisiz bir şekilde devam etmiş olsaydı,
2: evet,
1: bugün belki de tatminkarlıktan kastımız o yani. Bugün belki 100 tane soru varsa gündemde olan, bunların 90'ı gündemde olmayacaktı.
3: Silah bırakmanın tatminkar bir şekilde devam etmediğini söyledi. Yasal düzenlemenin silah bırakma şartına bağlı olarak yapılacağına işaret etti.
1: Şimdi bir taslak olarak tartışılacak. Evet. Daha sonra çerçeveye dönüştüğünde bunun hayata geçmesi terör örgütünün fesinin fiili anlamı haline gelen silah bırakma şartıyla birlikte hayata geçecek. Bunun mantığı zaten budur. Yani nedir o? Bu çerçeve silah bırakma şartına bağlı olarak hayata geçecek bir çerçevedir. Gelinen noktada yeni bir aşamadayız. Yeni aşamada şu. Terör örgütünün silahları tamamen bırakması için bir yasal çerçevenin oluşması gerekiyor. Bu yasal çerçevenin de silah bırakma şartına bağlı olarak bu konuya özgü ve belli bir zaman dilimini kapsayan çerçevede oluşmasıyla ilgili olarak bir değerlendirmemiz var.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtladı. Yasal düzenleme çalışmaları hakkında bilgi verdi.
1: Taslak tartışılacak, bir yasal çerçeve ortaya çıkacak. Konunun takip edilmesiyle beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir edeceği, bu bir özel mekanizma mı olur, Milli Güvenlik Kurulu mu olur veya iki ayrı mekanizma mı olur? Biri tespit edecek ve teyit edecek silahların evet, bırakıldığı.
2: Yani ikna oldum diyecek.
1: Tabii o zaman bu yasal çerçeve ikna olunduktan sonra, devlet kurumları ikna olunduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, Cumhurbaşkanı kararıyla o yasanın gerekleri hayata geçmiş olacak.
3: Çelik, mutlak mutlak kararı sonrası CHP'deki gelişmeleri de değerlendirdi.
1: Herkes kendi kusurunu bizim üzerimizden temize çekmeye çalışıyor. Biz buna müsaade etmeyiz. Bütün bu sürecin iddia edeni, suçlayanları Cumhuriyet Halk Partisi partili, suçlananlar Cumhuriyet Halk Partili. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi gündemi. Bunu yapanlar Cumhuriyet Halk Partililer. Yani biz bu gündemin hiçbir tarafında yokuz.
0: DEM Parti cephesine bakalım. Özellikle terörsüz Türkiye sürecine yönelik olarak neler söylüyor parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları? Terörsüz Türkiye sürecine yönelik olarak konuştu. Çerçeve yasa meclis kapanmadan gelmeli diyor. ABD-İran mutabakatını da değerlendirdi. Hatimoğulları Orta Doğu'da silahlar susmalı açıklamasını yaptı.
4: Çerçeve yasa meclisin bu yasama dönemi kapanmadan gelmeli. Bu toplum umutlanmıştır barış olacak diye. Bunu zamana yayarak bu umutları hiç kimse sönümlendirmeye kalkmasın, kalkmamalı.
5: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yasal adım çağrısını yineledi. Temmuz ayına işaret etti.
4: Çerçeve yasanın acilen zaman kaybetmeksizin çıkması lazım. Ve bakın AKP sözcüsü bugün itibariyle yeni bir aşamadayız dedi. Yasal çerçeve aşamasına gelindi dedi. Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş hafta sonu yaptığı açıklamada çerçeve yasayı en kısa sürede meclis gündemine taşıyacaklarını belirtti. Bu sözü önemsiyoruz. Beklentimiz açıktır ve nettir. Bu süre zaten Temmuz ayını geçmemelidir.
5: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı da vardı.
4: Bakın bu karanlık tabloda İran-ABD arasındaki anlaşma görüşmelerini biz DEM Parti olarak elbette memnuniyetle karşılıyoruz. Diyaloğun savaşa tercih edildiği her adım çok kıymetli, çok değerli. Temennimiz şu ki bu anlaşma tamamına ersin. İsrail Lübnan'ı bombalamaya devam ediyor. Filistin işgali hala devam ediyor. Ve hala Filistinli çocuklar katlediliyor. Orta Doğu'da silahlar susmalı ve barış konuşmalı. Bölgenin barışı tesis edilmeli.
0: Evet, hepimizin bildiği cümleler ve kurabileceği cümleleri hanımefendi kurdu gördüğünüz üzere efendim. Bir taraftan da Meclis Genel Sekreterliği DEM Parti'nin çıplak arama iddiasının gerçeği yansıtmıyor.

olmadığını açıkladı. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları grup toplantılarını takip etmek üzere meclise girmek isteyen kadın gazetecilere yönelik çıplak aramaya varacak bir girişimde bulunulduğunu öne sürdü. Bu iddia yanıt Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinden geldi. Açıklamada meclis güvenlik yönetmeliğinin 8. maddesi hükmü gereğince ziyaretçiler güvenlik uygulamasına tabi tutulmaktadır. Bu uygulama asla çıplak arama veya buna yaklaşan bir eylem içermemekte, ziyaretçiye ve kişiye göre farklılık arz etmemektedir denildi. DEM Parti grup toplantısında dile getirilen iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır deniliyor. Şimdi başkentte çok farklı bir telaş var. Bütün bu gündemleri bir kenara bırakalım. NATO zirvesinden söz ediyoruz. 2 günlük NATO zirvesi ama öncesi ve sonrasıyla bir 15-20 günü bulacak gibi gözüküyor. Zira hazırlıklar hızlanmaya başladı. Bakalım hangi önemli tedbirler var ve tabii ki özellikle bu süre içinde Ankara'da başkente işiniz düşecekse aman bir kez daha düşünün diyelim. Çünkü öyle kolay kolay hareket edemeyeceksiniz. Efendim NATO zirvesinde tedbirler neler? Bir fotoğraf karesi, bir grafiği görmekteyiz. Ankara'nın fotoğrafı bu efendim. Sincan, Etimesgut, Yeni Mahalle, Çankaya işte ilçesiyle beraber Ankara bu şekilde. Kırmızı alanları görüyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı ve Etimesgut havalimanı güzergahları aslında Ankara havalimanı oldu biliyorsunuz buranın adı. Kırmızı alan uygulaması yapılacak yerler. Özellikle katılımcıların konaklayacağı otellerin çevresi ve güzergahlardan söz ediyoruz. Mavi noktalarsa kamu personelinin izinli sayılacağı yerler, yani genel olarak bakıldığı zaman Ankara'nın tamamında kamu personeli izinli sayılıyor. Çankaya dağil olmak üzere Mamak, Altındağ, Keçiören, Pursaklar, Yeni Mahalle, Etimesgut, Gölbaşı, Sincan. Dolayısıyla efendim herhangi bir kamuda işiniz varsa gerçekten bu işi yürütmeniz çok zor olacak bu süre içinde. 36. NATO zirvesi ne zaman? 7-8 Temmuz'da başkentimizde gerçekleşiyor ama az önce de söylediğim gibi 7-8 Temmuz'un hem önünden hem de arkasından günleri de eklerseniz bir 15 günü bulacak süreçten söz ediyoruz. Peki şimdi 28 Haziran Pazar günü ilk dakikalardan itibaren, yani gece yarısından itibaren 10 Temmuz Cuma son dakikalarına kadar, yani 23.59'a kadar, 28 Haziran 10 Temmuz arasında bu bahsettiğimiz zirve alanına delegasyonun konaklayacağı çevreye ve hassas bölgelere giriş yapılamayacak, kat'i bir şekilde bu uygulanacak, bunu söyleyelim. Toplantı ve gösteri yürüyüşü, özellikle basın açıklaması, grev ve benzeri tüm etkinlikler artık yasaklanacak efendim. Burada önemli, zira hali hazırda süregelen kimi grevler söz konusu. Toplantı ve gösteri yürüyüşü yasak. Ankara hava sahasında uçuş yapılamayacak, tam olarak bir kapalılık söz konusu olacak 28 Haziran'la 10 Temmuz Cuma arası. Peki 6-12 Temmuz arasında neler olacak? Onu da hemen aktaralım. Sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama gibi etkinlikler yapılamayacak. Başkent Ankara sınırları içinde 55 bin polis ve jandarma görev yapıyor. Neredeyse memleketin polis ve jandarmaları Ankara'ya yığılmış durumda olacak bu süre içinde. 15 bin personel ekstra olarak çalışmasını sürdürecek ve tam 100 kritik nokta diyebiliriz. Üst düzey gözcü kamera yerleştirilecek. Yani 28 Haziran'la aslında 12 Temmuz arasında yaşanacaklar. İşte bunlar Ankara'da, başkentimizde. Yani gidecekseniz, işiniz varsa bir kez daha düşünün. Tamamen NATO zirvesine odaklanmış bir başkenti orada bulacaksınız. Ve bir taraftan da kamu personeli zaten izinli olacağı için, idari izinli sayılacak. Onları da görevlerini gerçekleştiremeyeceği için kamuda herhangi bir işiniz varsa bunu da yapamayacaksınız, söyleyelim. Evet, 7-8 Temmuz ama öncesiyle sonrasıyla bir 15 günü bulan süreçten söz ediyoruz. Ha, bu arada tabii oteller neredeyse %100 oranında dolmuş durumda. Kolay değil. Dünyanın, evet, NATO çok büyük bir organizasyon. Oranın yetkilileri, devlet başkanları, işte başkan yardımcıları vesaire, bütün bürokratik kadro Ankara'ya gelecek. Kolay bir operasyon değil. Kolaylıklar diyoruz diyelim hem görevlilere hem de Ankara halkına. Buradan sevgi selam gönderelim ama son durum bu.

0: İşte. Peki ABD-İran mutabakatına artık dönebiliriz. Saatimiz 8.13'ü gösterirken Lübnan'daki saldırıları durdurması ve İsrail durumu tabii ki tepkiyle karşılaşıyor. Tel Aviv'de özellikle. Şimdi Tel Aviv ile Washington arasındaki gerilimde tırmanıyor bir taraftan. İsrail Başbakanı efendim Netanyahu silahlanmada Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlılıktan kurtulmalıyız deme noktasına geldi.
1: ABD-İran mutabakatı Tel Aviv-Washington hattında gerginlik çıkardı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ülkesini ABD'ye bağımlılıktan kurtarmaya yönelik mesajlar verdi. Netanyahu yedek subaylarla bir araya geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin açıklamasına göre burada yaptığı konuşmada İran saldırılarına değindi. Henüz her şeyin bitmediğini, şu anda büyük bir güç oluşturduklarını ileri sürdü. Netanyahu silahlanma konusunda ABD'ye bağımlılıktan kurtulmaları gerektiğini savundu. Gelecekte nerede olacaklarının da silahlanmada bağımsızlıktan geçtiğini iddia etti. ABD-İran mutabakatının ilk maddesi Lübnan'da saldırıların durmasını taahhüt ediyor. İsrail'i yetkililer bu maddeye tepkiyle yaklaşırken Lübnan'da işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini açıklıyor.
0: Evet, Netanyahu'nun sözleri önemli. Zira Trump'la ya da geçtiğimiz günlerde Başkan Yardımcısı Vance'in öyle açıklamaları oldu ki İsrail yönetimine yönelik olarak onlar da artık kendi göbek bağımızı biz keselim diyor. Zaten silahlanma ya da savunma sanayinde geldikleri nokta aşikar. Ama bir taraftan da Amerika'ya olan bağımlılığımızı artık düşünmeliyiz şeklindeki ifadeler mühim. Demir kubbeden söz ediyoruz. Anahtarı nerede? Ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde görüldüğü gibi. Bakalım kısa bir ayrılık süreci mi yoksa bir tiyatro mu sergileniyor, bütün bunları göreceğiz. Ama Ekim'de İsrail'de ciddi bir seçim söz konusu. Netanyahu gidebilir de yine kalabilir de, o da tabii bölgenin kaderiyle ilgili bir durum olur. Efendim, bir taraftan da buyurunuz bir içeriden bir haber aktaralım. 6 şirkete el koyuldu, 10 şirkete kayyum, LPG vurgununa dev operasyon deniyor. İçeriden derken Türkiye ile ilgili bir haber. Efendim, Adalet Bakanı Akın Gürlek akaryakıt sektöründe sahte fatura ve hayali ihracat yöntemiyle vergi yükümlülüklerinin bertaraf edildiği iddiasına yönelik dün sabah 9 ilde eş zamanlı bir operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bu operasyonlarda 6 şirkete el koyuldu. Dediğim gibi 10 şirkete de kayyum atandı. Özellikle İçişleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen bir çalışmadan söz ediliyor. Soruşturmanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından özellikle yürütüldüğü de kaydediliyor. Bakan Gürlek'in verdiği bilgilere göre soruşturmada akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ya da LPG ithalatı gerçekleştirdiği belirlenmiş. Yapılan bu incelemelerde doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle ortadan kaldırmaya çalışıldığı da tespit edildi. Dolayısıyla Türkiye'mizin ekonomisini zarara uğratan bir durumdan söz ediyoruz. 27 şüpheliye de adli işlem yapıldı. Öne çıkan iller İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde. Burada eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Özellikle kamu zararına sebep olan yapılara karşı hukuki süreçleri kararlılıkla işleteceğiz sözleri son derece mühim. Acaba bu operasyon burada kalır mı, devam eder mi? Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bir beyaz et ya da kanatlı hayvan sektörüne yönelik olarak bir operasyon düzenlenmiş idi. Sonrasında böylesi bir LPG vurgununa dev bir operasyon. Gün geçmiyor ki bir operasyon haberi aktarmayalım. Bu da dikkatimizi çeken önemli bir operasyon idi. Yeniden bölgedeyiz. ABD ve İran Hürmüz konusunda özellikle peş peşe önemli açıklamalar yaptı Trump. Boğaz'dan 19 milyon varil petrol geçtiğini açıkladı. ABD donanmasının yerinde kalacağını da söyledi. Tabii İran ve Umman'da Hürmüz'deki trafiği düzenlemek için ortak bir ekip kurma kararı aldı şimdi.
1: ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha Hürmüz açık dedi. Pazartesi günü Boğaz'dan 19 milyon varil petrol geçtiğini iddia etti. İran ve Umman ise Boğaz'ın yönetimi konusunda ortak komite

0: vurdu. ABD Başkanı Trump sosyal medyadan açıklama yaptı. Pazartesi günü Hürmüz Boğazı'ndan 19 milyon varil petrol geçti. Bu bir rekor dedi. Trump ayrıca İran'ın verdiği tavizler nedeniyle Hürmüz'ü açık tutmaya izin verdiğini kaydetti. ABD ablukasının sona erdiğini ifade etti. ABD Başkanı ancak gemilerimiz ablukayı yeniden tesis etmeye gerek olması ihtimaline karşı yerlerinde kalacak dedi. Şimdilik bu ihtimalin oldukça düşük olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise İran'ın nihai anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alma hakkına sahip olmayacağını belirtti. İran ve Umman'da Hürmüz konusunda görüşme yaptı. Umman Sultanı Heysem bin Tarık, İran Meclis Başkanı Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'yı kabul etti. Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada, İki ülkenin Hürmüz Boğazı'ndaki karasularında egemenlik haklarının olduğu ifade edildi. Tahran ve Maskat'ın Hürmüz'den güvenli geçiş sağlamaya kararlı oldukları belirtildi. Açıklamada ayrıca Hürmüz'deki trafiğin gelecekteki idaresi için ortak bir ekip kuracakları dile getirildi. Hürmüz'deki son duruma ilişkin İran devrim muhafızlarından da bir açıklama yapıldı. İran basınına yapılan açıklamada Boğaz'dan sınırlı sayıda geminin geçişine izin verildiği belirtildi. Geçiş yapan gemi sayısının Boğaz'daki günlük duruma göre değişiklik gösterdiği ifade edildi.
1: Evet, Hürmüz Boğazı aslında hani savaşın en kilit noktalarından bir tanesi, açık kalsın yeter moduna girmiş durumda Trump. Peki tüm bunlar olurken Brent petrolde satış fiyatı, varil fiyatı nedir? Bunlara bakmak lazım. 76 dolar seviyelerinde işlem görmekte, %1'lik de bir düşüş söz konusu. Son derece güzel haberler bunlar efendim. Hem bölge için hem de tabii ki ülkemiz için. Şimdi İran Savaşı'nın başlangıcından bu yana Hürmüz Boğazı'ndan ayrılan Türk sahipli gemi sayısı da 11'e yükselmiş durumda. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Uraloğlu son olarak 21 Haziran'da Türk sahipli 2 geminin daha Hürmüz Boğazı'nı güvenle geçerek Körfez'den ayrıldığını açıkladı. Ve Ulaştırma Bakanı bölgede 7 gemide 177 vatandaşın görev yaptığını söyledi. Bu gemilerden birinin Türk bayrağı taşıdığını da ifade etti Bakan Uraloğlu. Bölgedeki gemilerle ve vatandaşlarla sürekli temas halinde bulunduklarını da vurguluyor. Evet, an itibariyle bekleyen gemi sayısı da 7 görmektesiniz. 28 Şubat'tan bu yana sadece bizim ülkemize dair olarak ve diğer ülkelerde düşünürseniz ciddi anlamda bekleyen gemi sayısı ve tabii ki mürettebat sayısı da dikkate alınması gerekiyor. Ve Hürriyet gazetesinden bir haber başlığı, ABD tarihinin en büyük dolandırıcısı şeklinde Türkiye'de yakalandı, Miami'ye götürüldü ifadesi dikkat çekici efendim. Ama FBI direktörü ABD tarihinin en büyük Medicare yani federal sağlık sigortası sistemi dolandırıcılığından birinde adı geçen İbrahim Haldun Hilmi'nin Türkiye'de yakalanarak Amerika'ya getirildiğini açıkladı. 3.7 milyar dolarlık bir dolandırıcılığın organizasyonuyla özellikle suçlanıyor. Türkiye'ye de bir teşekkür söz konusu. Yabancı ülkelerden gözaltı devri süreciyle Amerika'ya götürüldü. 19 Haziran'da Florida'ya ulaştı. Yani 19 Haziran tarihi itibariyle 5 gün önce Miami'ye götürüldü. Sorgusu elbette ki sürüyor. Türk yetkililere ve Tom Barak'a özellikle teşekkür edilmiş ve bir taraftan da bu hadiseye yönelik olarak bir haftada ikinci bir vakanın olduğu ve yakalandığı ifade ediliyor. İşte nasıl dolandırdılar, paravan şirket kurarak ve naylon fatura düzenleyerek ki 3.7 milyar dolar hiç de az bir rakam değil efendim. Amerika bu şekilde dolandırılmış. Peki Türkiye topraklarında ne işi vardı? Türkiye'de mi yaşıyordu? Burada mı ikamet ediyordu? Mayıs 2025'ten bu yana aranan bir tipten söz ediyoruz. Nerede, nasıl, ne şekilde yaşadı, nasıl konakladı? Türkiye'de işte adresi neresiydi? Bütün bunlar da elbette ki konuşuluyor ve tartışılıyor. Diyelim, devam edelim yolumuza. Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen göçmenlerden söz edeceğiz. Sahte belgelerle ikamet alan şebekeye bir operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli bu operasyonda 64 kişi gözaltında.
2: Sahte belge düzenlediler, rüşvet verdiler. Yüzlerce yasa dışı göçmene ikamet izni aldılar. İstanbul'da danışmanlık

0: Faaliyeti yürüten bazı şirketlerin muhasebe kayıtlarında şüpheli işlemler tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri takibe başlayınca göçmen kaçakçılığı ortaya çıktı. Şirketlerin kaçak göçmenlere sahte belgelerle ikamet izni aldığı belirlendi. Toplanan delillerin ardından kamu kurumlarını yanıltan şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin sahte belgeyle ikamet izni aldığı kaçak göçmenler araştırılıyor.
1: Şebeke, operasyon, çete neredeyse hayatımızın her alanına sızmış durumda ve sürekli olarak bir operasyon haberiyle karşınızda oluyoruz. Bu da geldiğimiz nokta açısından son derece üzücü maalesef ama bir hayli fazla ahtapot gibi saran bir çeteleşme süreci de olabiliyor efendim. Şimdi 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta 35 kişiye mezar oldu biliyorsunuz Ezgi Apartmanı. Ve bu davada savcı mütalaasını verdi. Yıkımdan sorumlu tutulan binanın girişindeki pastane sahipleri ile iç mimar ve 7 belediye personeli hakkında istenen cezalar da belli oldu. Detaylar gazeteci Sırrı Berk Aslan'ın haberinde.
2: Depremde yıkıldı, 35 kişiye mezar oldu. Ezgi Apartmanı davasında sanıklar hakkında istenen ceza belli oldu.
3: Bugün 20 Mart 2023 Ezgi Apartmanı.
2: Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depreminde yıkılan binalardan biri de 35 kişinin hayatını kaybettiği 10 katlı Ezgi Apartmanı'ydı. Giriş kattaki pastanede tadilat sırasında kolon ve perde duvarın kesildiği, projeye aykırı çekme kat ilavesi yapıldığı belirlendi. Pastane işletmecileri tadilatı yapan iç mimar, fenni mesul ve kolon kesildiği yönündeki ihbarlara göz yumdukları öne sürülen belediye çalışanlarına dava açıldı.
3: Hani kesilmedi denilen kolon vardı ya, işte.
2: Sona gelinen davada savcı mütalaasını verdi. Mütalaada pastane sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Peker'le iç mimar Ertan Danacı hakkında olası kastla kasten öldürme, olası kastla nitelikli kasten öldürme ve yaralama suçlarından 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Fenni mesul Mehmet Tekin'in bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan cezalandırılması istendi. 7 belediye personeli hakkında ise taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
1: Evet, tüm bu ihmaller olmasa, tüm bu sorumsuzluklar olmasa binalarımız çökmeyecek, insanlarımız yaşıyor olacak. Bu sadece Ezgi Apartmanı'yla sınırlı da değil. Orada yüzlerce, binlerce bina yıkıldı ve on binlerce insanımız maalesef hayattan koptu gitti. Her depremde bunun korkusunu yaşıyoruz ve şu bir gerçek, deprem öldürmüyor ama binalar işte gördüğünüz gibi öldürüyor. Orada da 99 yılından bu yana aslında insanoğlunun ahlakındaki ve işte iş yapan ve bina yapan insanların ahlakındaki duruşu sorgulamak gerekiyor. Ama değişen bir şey maalesef var mı yok mu gördüğümüz kadarıyla yok. Sayı arttı, risk aynı. Akşam gazetesinde bir haber başlığı Profesör Bektaş'tan Dirify hattı açıklaması. Hani yüreklere su serpti denir ya, aynen öyle bir açıklama efendim. Türkiye'de keşfedilen 215 Dirify hattına ilişkin konuştu Osman Bektaş. Yeni fay, evet yeni fayın tanımlanmasının deprem riskini arttırdı anlamına gelmediğini söylüyor. Biliyorsunuz 2013 yılında 485 olarak belirlenmişti. Dirify sayısı Türkiye'mizde bunun 700'e yükseldiği ifade ediliyor. Haritada 215 yeni Dirify'ın tanımlanması kamuoyunda deprem tehlikesinin arttığı yönünde soru işaretlerine yol açtı. Bu konuda özellikle önemli açıklamalar var. Daha fazla fayın tanımlanması daha fazla tehlike demek değildir diyor. Affedersiniz Profesör Doktor Osman Bektaş, rapor Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış idi. Deprem kaynaklarının daha ayrıntılı ve gerçekçi biçimde ortaya konulması demek bu durum. Bu da deprem öncesi ve sonrası yapılacak çalışmalarda elimizi güçlendirir diyor. AFAD tarafından ilerleyen yıllarda güncellenecek Türkiye deprem tehlikesi haritasına önemli bir katkı sağlayacakmış ve bir kez daha yineliyorlar. İstanbul'da özellikle endişe yok şeklinde. peki doğru mu değil mi, diğer daha doğrusu elbette ki doğrudur da farklı farklı kaynaklardan farklı görüşler de var. Kimi diyor ki geliyor gelmekte olan, kimi herhangi bir endişe yok diyor ama işte tüm bunlar olurken bizlerin yapması gereken daha doğrusu yetkililerimizin binalarımızı güçlendirmek efendim.

Boş arazilerimizi boş tutmak, oralara binalar yapmamak ama gelin görün ki çoğu zaman olamıyor bu durum. Peki aman Allah korusun diyelim, devam edelim yolumuza. Kırklareli'de bungalovda tatil yapan 6 kişinin hayatını kaybettiği sel faciasına gideceğiz. Çünkü bu facia ile ilgili dava yeniden görülecek. Yargıtay 4 sanığa verilen cezaları bozmuş durumda.

0: Bu kararına atıfta bulundu. Yerel mahkemenin talebi reddederken hukuka aykırı davrandığı belirtiliyor. 4 sanık hakkında verilen hapis cezaları da bozuldu. Dava dosyası Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi İğneada'da. 2023 yılında meydana gelmişti sel felaketi ve bu felakette bungalovlarda tatil yapan 6 kişi hayatını kaybetmişti maalesef. Geçen yıl görülen karar duruşmasında işletmenin sahibine de 18 yıl ceza verilmişti. Bir sanık da beraat etmişti. 2 sanık 7,5 yıl hapse mahkum edilmişti. Efendim saatimiz 8.30'u gösteriyor. Gün başlıyor da haber yolculuğumuz sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum iklim eylemi haftası için Londra'da temaslarını sürdürmekte. Bakanlar önce COP31 üst düzey enerji dönüşümü diyaloğu toplantısına katıldı. Ardından da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile bir araya geldi.
1: Hedefe hazır olduğunu ve bu dönüşümün arkasında...
2: Londra İklim Eylemi Haftası kapsamında COP31 IEA Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyaloğu toplantısı düzenlendi. Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldı. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol toplantıda moderatörlük yaptı. Bakan Bayraktar toplantıdaki konuşmasında bölgesel çatışmaların hiçbir zaman tek bir coğrafyayla sınırlı kalmadığına işaret etti. Sonuçlarının küresel ekonomide hissedildiğini söyledi. Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesine dair Türkiye'nin mesajının net olduğunu dile getirdi.
3: Energy transition and energy security must advance together. A resilient future depends on cleaner, more diversified, highly connected and secure energy systems. Türkiye stands ready to lead, to cooperate and to invest in our shared future. Thank you.
2: Bakan kurumsa düşünce kuruluşu Chatham House'ta düzenlenen oturumda konuştu. Türkiye'nin COP31 önceliklerini ve eylem gündemini anlattı. Katılımcılarla görüş alışverişinde bulunan kurum, iklim eylemine ilişkin çözüm önerilerini dinledi. Bayraktar ve kurum Londra temasları kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le de görüştü. Bakan Bayraktar sosyal medya paylaşımında enerjide tam bağımsız Türkiye vizyonundan ve yenilenebilir enerji kurulu gücünde ulaşılan seviyeden bahsettiklerini aktardı.
0: Efendim arkamda gördüğünüz görüntüleri canlı canlı sizlerle paylaşıyoruz. İstanbul Boğazı burası ve İstanbul Boğazı'ndan 350 metrelik sondaj platform iskelesi gördüğünüz üzere an itibariyle canlı olarak aktardığımız bu görüntülerde İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor bu platform iskelesi ve bizler de izliyoruz. Liberya bayraklı gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti, İstanbul Boğazı'na geldi, ardından da Karadeniz'e açılacak ve İstanbul Boğazı'nın o muhteşem görüntüsü eşliğinde dev platform Boğaz'dan geçiyor. 149 metre boya sahip, 350 metrelikte eni var. 15.378 gros tonluk ağırlığında İtalya'dan yola çıktı gemi. Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacak Castorone 11 adlı mavna. Gördüğünüz üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor. Geçtiğimiz günlerde bir tane daha büyük bir gemi geçmişti. Yine aynı şekilde Romanya'ya Köstence Limanı'na doğru ilerliyordu bizler de. Ve İstanbullular da özellikle şu dakikalarda bu önemli anlara şahitlik ediyor. Şu an gördüğümüz gibi Dolmabahçe açıklarında ancak sürüşü 1 saat 2 saat sürebilir de deniyor bir taraftan. Karadeniz çıkışında hep beraber izliyoruz, görüyoruz ve dev sondaj platform gemisi Boğaz'dan geçişini sürdürüyor. Kolay değil. 350 metrelik sondaj platform iskelesinden söz ediyoruz ki gerekli tedbirler alınmış durumda. Trafik de zaten durdu İstanbul Boğazı'nda an itibariyle. Efendim bizler de yolumuza devam edelim. Dediğim gibi ara ara bakacağız acaba gemi nerede diye, platform daha doğrusu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı son anket sonuçlarını paylaştı Mustafa Şen. Birinci partiyiz, %37-38 gibi görünüyoruz ifadelerini kullanıyor.
4: 2024'ün Aralık ayından beri AK Parti birinci partidir. Biz 37-38 gibi görünüyoruz. Son yaptığımız araştırmalarda, son haftalarda böyle gözüküyor. Yani 2024'ün

0: Aralık ayından beri o düzden, platodan alırsak 2024'ün Ekim ayından beri aslında biz yükselişteyiz. Bu bizim için şaşırtıcı bir şey değil. Zaten biz 40'lar, 50'ler almış bir partiyiz. Çok bir şaşırtıcı bir şey değil bize. Zaten öyleyiz. Daha da iyi olması için uğraşıyoruz. Bizi takip eden parti, ikinci parti ise 26-27 dolaylarında. Bir sonraki parti 19 ile 10 arasında genelde geziniyor.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şehit teğmen Caner Gönyeli arama kurtarma tatbikatı 2026 başlamış durumda. Bunun haberini verelim. İki aşamadan oluşan tatbikatın kara safhası yapıldı. Senaryo gereği acil iniş yapan bir uçaktan arama kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı. Buyurunuz o tatbikattan nefes kesen anlar.
2: İzmir'den kalkan uçak zorunlu iniş yaptı. Ekipler helikopterlerle kazazedeleri kurtardı. Şehit teğmen Caner Gönyeli arama kurtarma tatbikatı nefes kesti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 22.si yapılan Şehit teğmen Caner Gönyeli arama kurtarma tatbikatının kara safhası tamamlandı. 8 ülkenin gözlemci olarak katıldığı tatbikatta İzmir'den kalkan bir uçağın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde acil iniş yaptığı senaryo gereği kazazedelere yönelik arama kurtarma operasyonu yapıldı.
3: Bölgeye gelen arama kurtarma personeli tarafından yaralılara yerde ilk müdahale yapıldı. Şimdi ise helikopterle bu noktadan güvenli bölgeye götürülecekler.
2: Bölgede köpeklerle keşif alanı genişletildi. İtfaiye ekipleri bölgede olası yangına karşı da tedbir aldı.
3: Önce uçağın dışındaki personele yönelik helikopterlerle arama kurtarma faaliyeti yapıldı. Şimdi ise uçağın içinde yer alan yaralı olduğu düşünülen personel kara araçlarıyla kurtarılıyor.
4: Türk konuşmasından da dinlediğiniz gibi.
2: Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden askeri personelin katıldığı tatbikatta Gazi Mausa açıklarında deniz safhası da yapılacak.
1: Efendim, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı silahların onaylarını kadın mühendisler veriyor. 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü'ydü dün ve bugün de makine ve kimya endüstrisinin fabrikasından Mehmetçi'ye giden silahların test atışları gerçekleştirildi.
5: Tüm parçaları tek tek kontrol ediyor, tetiğe ilk onlar basıyor. Mehmetçiğin silahlarının onayını kadın mühendisler veriyor.
6: Kadın her alanda her istediğini başarabilir. Biz de burada elimizden geldiğince Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz.
5: Bugün Dünya Kadın Mühendisler Günü. Biz de bugüne özel olarak makine ve kimya endüstrisinin silah fabrikasına geldik. Şu anda montaj bölümündeyiz. Peki neden buradayız? Çünkü Mehmetçiğe giden silahların buradaki son kontrollerini, testlerini kadın mühendisler yapıyor.
7: Şu an silahların tetik kuvvetlerini ölçüyoruz. Gezlerinin yüksekliğini kontrol ediyoruz. Dipçiğinin hareketlerinde bir problem var mı onu kontrol ediyoruz.
5: MKE'nin Kırıkkale'deki yerleşkesinde görevli kadın mühendislere ilgi hem içeride hem dışarıda büyük.
8: Kadın olarak zorlanmıyor musunuz? Sahada nasıl tepkiler alıyorsunuz gibi dönüşler oluyor.
9: Savunma sanayinde çalışmaya gerçekten inanılmaz istiyordum. Çok mutluyum burada olduğum için.
7: İnsanların aklında daha çok erkekler geliyor. Erkek mühendislerin çalışabileceğine inanıyorlar ama bizleri de sahada gördükleri zaman şaşırıyorlar.
8: Burada askerlerle de çalışıyoruz aynı zamanda. Bir kadın eli değiyor, kadın titizliği dokundu, bir kadının elinden geçti. Onlar da bize esprili yaklaşıp seviniyorlar, mutlu oluyorlar.
5: Kaç dakikada söküp takabiliyorsunuz?
7: Yaklaşık 3 dakikada söküp geri takabiliyoruz.
5: Montaj tamam, kontroller tamam, tabii bir de atış testi lazım. O başlayacak şimdi. Mühendisler her silahı soğukta, sıcakta, suda ve kumda testten geçiriyor. Test günleri yüzlerce atış yapıyorlar.
10: Evet Fulya Hanım, nasıldı test? Silahı beğendiniz mi?
11: Gayet iyiydi, bir problem yok. Mehmetçiğe gitmeye hazır bir şekilde bekliyor.
5: Kadın mühendislerce onaylanan silahlar karakollara, kışlalara, hudut boylarına...

0: hatta sınır ötesi operasyon bölgelerine doğru yola çıkıyor.
1: Ve bir sıcak gelişmeden söz edelim. Şimdi insan sağlığını para için hiçe sayanlara yönelik bir operasyon. Aslında bu söylediğimiz kanser, tansiyon ve diyabet gibi yüksek maliyetli ilaçları sahte reçetelerle temin edip stokladıkları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 6 ilde bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Eczacılık sektöründe faaliyet gösteren bazı kişilerin sahte reçeteyle depo ve ilaç firmalarından yüksek maliyetli ilaç alıp stokladıkları belirlendi. Bu ilaçlar arasında kanser, organ nakli, ALS, diyabet ve tansiyon gibi hayati öneme sahip ilaçlar da bulunuyor. Şüphelilerin bu ilaçları kargo firmaları üzerinden yurt dışına kayıt dışı şekilde gönderip sattıkları da tespit edildi. İstanbul merkezli bu 6 ilde operasyon düzenlendi. 19 şüpheli de gözaltına alındı. Sıcak bir gelişmedir. Son durumu aktardık. İlerleyen dakikalarda gelişmeleri oldukça elbette sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Ancak yine bir operasyon haberiyle karşınızda olduk gördüğünüz gibi. Evet, her güne bir operasyon ve sıcak bir şekilde aktarıyoruz. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, turizm ve tanıtım için belediyeler tarafından yapılan yayınlara ilişkin bir karar aldı. Gerçek kişilerin kimliklerinin tespit edilebildiği canlı yayınların durdurulması istendi.
2: Belediyelere canlı yayın uyarısı yapıldı. Yayınlarda kişisel veri riski bulunduğu ifade edildi. Faaliyetlerin durdurulması istendi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, belediyelerin turistik tanıtım amacıyla internet üzerinden yaptığı canlı kamera yayınlarına ilişkin dikkat çeken bir karar aldı. Kuruma gelen çok sayıda ihbar ve şikayet üzerine yapılan incelemelerde bazı belediyelerin cadde, meydan, park ve sahil gibi alanlardaki görüntüleri internet siteleri üzerinden canlı yayınladığı belirlendi. Kurum bu yayınlarda vatandaşların yüzlerinin açıkça görülebildiğini, araç plakalarının okunabildiğini ve bu nedenle kişisel verilerin işlendiğine dikkat çekti. Görüntüler kaydedilmese bile internet üzerinden canlı yayımlanmasının kişisel veri işleme faaliyeti kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Belediyelerin kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesini ve yetkisiz kişilerin erişimini önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğu hatırlatıldı. Gerçek kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine yol açan mevcut canlı yayın faaliyetlerinin ivedilikle durdurulması istendi. Kurallara uymayan belediyeler hakkında idari yaptırım uygulanabileceği uyarısında bulunuldu.
1: Evet, belediyelere yönelik, kimi belediyelere yönelik yine bir uygulama söz konusu. Bir taraftan da efendim yıllar sonra ortaya çıkan bir gerçekten söz edeceğiz yine. Arif Uğurlu ve Ceylan Aktepe 17 yıl önce sırra kadem basmıştı. Faili meçhul dosyalar açılmasa onlara ne olduğunu kimse bilemeyecekti ve öyle gidecekti hayat. Ekiplerin titiz çalışması olayın töre cinayeti olduğunu ortaya çıkardı.
2: ...17 yıl sonra raftan indirilen dosyada sır perdesi aralandı. Kayıp kadın ve adamın töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Arif Uğurlu ve Ceylan Aktepe Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşıyordu. 2009'da ikisi de ortadan kayboldu. Çiftin öldürüldüğüne dair iddialar olsa da delil yetersizliği nedeniyle 2018'de kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
3: Dosya Arif Uğurlu'nun babasının oğlum öldürüldü şeklindeki beyanı üzerine yeniden açıldı. İkilinin kaybolduktan sonra hiçbir kamu kurumuna başvurmadığı, banka hesaplarında hareket olmadığı, cep telefonunda kullanmadığı ve yakınlarıyla da iletişime geçmediği belirlendi.
2: 17 yıl sonra jandarma komutanlığının farklı birimleri ve jandarma suç araştırma timinden özel çalışma grubu oluşturuldu.
3: Uzman ekip titiz bir çalışma yaptı. İki gizli tanık da ifade verdi. Buna göre Ceylan ve Arif birlikte kaçmıştı. Ceylan'ın dini nikahlı eşi ve yakınlarından oluşan aşiret üyeleri Arif ve Ceylan'ı yakalamışlardı. Arif dövülerek, Ceylan ise başından silahla vurularak öldürülmüştü.
2: Cesetlerin bir mağaraya bırakıldığı öne sürüldü. 3 mağarada yapılan incelemede bulunan kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
3: Soruşturmada şüphelilerin telefonları da

0: Dinlenmişti. Dosyaya giren TAPE kayıtlarına göre ölüm olayını doğrulayan ifadeler de vardı. Cinayetin bir kişinin üzerine yıkılması da planlanmıştı.
1: 4 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 10 şüpheliden Ceylan Aktepe'nin kayınpederi Ömer Aktepe, Töresa 2 ile öldürme suçlamasıyla tutuklandı. 9 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor. Siz hemen arabada
2: bekliyorsunuz. Evet, cinayetler bir bir aydınlanma yolunda gördüğünüz gibi. Şimdi bir maalesef kaza haberi ve hayatını kaybedenlerin haberini aktaracağız. Ankara'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasında.
1: Otomobil kamyona çarptı. 4 kişi hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Ankara'nın Polatlı ilçesi İstiklal Mahallesi Borsa yolunda meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle önündeki kamyona çarptı. Kaza anı bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 4 kişiden 3'ü olay yerinde, bir kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cenazeler yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
2: Ve gün başlıyor da havayı konuşma zamanı. Meteoroloji mühendisimiz Hüseyin Öztel yine bizlerle beraber her zaman olduğu gibi. Günaydın Hüseyin.
3: Günaydın efendim.
2: Ne anlatacaksın?
3: Sıcaklar ama yine aşırı sıcaklar değil. Avrupa'ya bakınca iyi haberlerim de var. Tamam. İstersen geçeyim.
2: Söz
3: teşekkür sende. Ederim. Efendim, hava durumuna hoş geldiniz. Bugünlerde medyada sıkça Avrupa'daki sıcaklar bize geliyor, biz de kavrulacağız, 40 derecelere çıkacağız gibi yanıltıcı haberler görüyor olabilirsiniz. Habertürk ekranlarında hava durumunun en son halini, bilimsel verilerle destekli halini sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Avrupa'daki sıcak hava dalgası Türkiye'ye gelmiyor. 40 derece gibi bir sıcaklık beklemiyoruz. Biz zaten kendi mevsim normallerimizde ısınmaya devam edeceğiz, o ayrı. Ama Batı Avrupa'da yaşanan olay Türkiye'de yaşanmayacak neyse ki. Bakın, sıcaklık animasyonunda göstereyim sizlere. Bu sarı alanlar mevsim normallerini, kırmızı ve kahverengi alanlar normallerin çok üstünü, sıcak havayı. Mavi alanlar ise şu Hazar Denizi'nde ve kuzeyinde Rusya çevresindeki serin havayı, mevsim normallerinden serin havayı temsil ediyor. Türkiye Haziran başından bu yana aralıklarla girdiği şu maviliklerden çok fazla çıkmadan, fazla bunaltıcı bir Haziran geçirmeden Temmuz'a doğru uzanıyor. Ayrıca bize de bir soğuk hava daha uzanıyor. Bakın, Gürcistan çevresi Rusya'nın orta ve kuzey kesimlerinden. Ve bu Doğu Karadeniz yaylalarında ve Doğu Anadolu'nun böyle 2000 metreden itibaren dağlarında kar yağışına bile yol açabilir. Ama Doğu Anadolu'da fazla yağış yok. Özellikle Doğu Karadeniz yaylalarında, o yüzden şu alanlarda Artvin'in, Trabzon'un yüksek kesimlerinde, merkezde değil, köylerde de değil, iyice dağlık alanlarda kar bile yağabilir. İşte bu serin ve soğuk havanın bize doğru sarkması, sıcak havanın da Batı Avrupa'ya çıkması bizi adeta korunaklı bir konuma soktu. Bizi ve Yunanistan yakın çevremizdeki komşuyu, ayrıca güney komşularımızda da yine hava bu tarih için serin sayılır. Normalde şurası kahverengi olur efendim. Yani şurada gördüğünüz Paris'teki 40-41 dereceler normal şartlar altında her 8-10 yaz mevsiminin 6-7'sinde bizim ülkemize yakın coğrafyalarda olur. Yani bir ya da iki tanesi bu kadar serin geçiyor istatistik olarak. Ve biz şu anda onlardan birini yaşıyoruz. Yani bana sorarsanız çok ideal bir koşul. Çok yağmur ihtiyacımız şimdilik henüz bazı yerlerde kalmadığı için, tarımla uğraşanlar daha iyi bilecekler. Çamurlaşma, tarlaya girememek, suyun fazla olması sebebiyle ürünlerin çürümesi, gübrelenememesi gibi başka dertler de var. Yağış sürekli yağarsa hiç kesmeden. Yani tabii bunu seçemiyoruz ama biz kendimizi ona adapte ediyoruz. Şimdiki kondisyonumuz geçtiğimiz yıllardan daha iyi. Barajlarımızdaki su bu yaz bize yetecek gibi duruyor. Tabii ki hor kullanmazsak. Yani bir istatistik var ki, tatil yöresine giden birisi kendi şehrindekinden 2 ya da 3 kat daha fazla su kullanıyor. Orada hakkı olarak görüyor olabilir. Çok sıcak. Tabii ki başlıca etken bu ama sıcak sebebiyle. Yani bizim suyumuz İzmir, Bodrum, Muğla, Fethiye, Çeşme, Antalya, Alanya, Manavgat, bu alanda Mersin, yani nereye gidersek İskenderun, bu alanda şimdilik %45-%60 arası değişiyor. Ama daha yaz sezonu yeni başlıyor. Okullar daha yeni kapanıyor. Bu sırada turizmciler de henüz otel doluluk oranlarından yana şikayet ediyorlar ama daha okullar kapanmadı. Yani bu her yıl aynı şeyi yapıyorlar. Yani özetle buradaki sıcaklıklar turizm için de ideal. Aslında yağış açısından Karadeniz

0: Deniz hariç diğer yerlerde yağış kesiyor. Güneş açısından da ideal. Hatta yağış tahmini toplamına geçelim yağış demişken. Ya bu hafta çarşambadan pazara kadar toplamayı beklediğimiz yağış miktarı. Doğu Karadeniz'de Samsun'dan itibaren doğuya doğru hat halinde görüyorsunuz. Burada yine saat yönünün tersinde dönen bir alçak merkez var. Alçak basınç daha doğrusu merkez değil. Burada dönüp dolaşıp Doğu Karadeniz'e bu yağmurları taşıyor. Türkiye'ye bakınca diğer yerlerde hava çoğunlukla açık ancak Akdeniz'de, Denizli'nin, Antalya'nın buluştuğu şu alanlarda, ayrıca Doğu Akdeniz'de, Adana'nın kuzey kesimlerinde Kahramanmaraş yönüne doğru bu alanda da yağışlar geçiş yapabilir. Marmara'da, Düzce çevresinde ve Trakya'da çok zayıf yağış geçişleri kaydedebiliriz. İstanbul'da ise yağmur beklemiyoruz. Hava sıcaklıkları da 30-31 derecelere kadar çıkıyor. Şimdi şu sıcak hava dalgasına dönüp söyleyeceğim. Türkiye'ye gelir mi gelmez mi konusu tabii medyada insanları biraz da yanlış yönlendirerek veriliyor. Türkiye'de bu sıcak hava dalgası etkili olmayacak. Tekrarlıyorum. Bizim çevremizde önce Rusya ve Gürcistan etrafında inen serin hava etkili olacak. Ardından 30 Haziran 1 Temmuz'da artık Balkanlar bizi biraz sıkıştıracak. Yani bu sıcak hava biraz yayılıyor. Mecbur istikamet doğuya doğru ve güneye doğru indiği için Marmara'ya gelecek 1 Temmuz'da. Geldiği zamanki gücünde bakıyoruz sıcaklıklar ne olur diye 30-32 derece arası. Neyse ki hala. Dolayısıyla öyle abartılı bir sıcak beklemiyoruz. Güneydoğu Anadolu çok sıcak. Evet ama bu medyada bunu şöyle veriyorlar. O sıcak hava dalgası bize geliyor, biz de 40 derece olacak. Böyle bir şey yok efendim.
1: Evet, bir kısım medyada böyle coşkulu bir şekilde haberler veriliyor.
0: Bir kısım medya tabirini hatırladın mı yıllar öncesinde?
1: Evet tabii. Hüseyin çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Umarım sağlıkla ve huzurla geçeriz şu günü.
1: Umarız ki cuma günü görüşmek üzere.
0: Tabii ki. Hoşçakalın.
1: Evet, Hüseyin Özteli uğurluyoruz. Bu da oldu dedirtecek türden habere geçiyoruz. İzmir'de bir kadın göndermeli şarkılar dinleyen ve eski eşiyle konuşan kocasına boşanma davası açtı ve Yargıtay o eşi ağır kusurlu saydı. Haberi izleyelim, bir küçük ara, saat başında beraberiz. Bir aşk görülmemiş
2: dünyada. Öyle şarkılar var ki seni alıp böyle çok farklı yerlere götürüyor. Yıldız Tilbe'nin Sen de Sev Ama Sevilme. Aşk acısı çek ben
3: gibi. Diyelim ki eşiniz sürekli evde eski sevgiliyi hatırlatan tarzı müzikler dinliyor. Ne düşünürsünüz?
2: Çok rahatsız olurum.
4: Birisini mi hatırlıyor, birisine mi üzülüyor?
5: Hiç gönderirim gider yani. Boşanırım. Sen de sev ama
6: sevilme. Belki bu şarkıların anlamı yoktur. Sadece şarkıları güzel geldi için dinliyordur.
7: Şüphelenmem ama sinirlenirim yani.
8: Unutamadığına dair şüpheler gelir.
3: Bundan sonra evde dinlediğiniz şarkıları seçerken iki kez düşünün. Çünkü bazı şarkılar evliliğin sonu olabiliyor.
2: Çünkü sen bir evlisin yani. Aklından ne geçiyor ki o müziği dinlerken?
9: Hala eski sevgilisiyle arasında bir şeyler olduğunu düşünürüm. Neden geçmişe özlem? Şimdi senden vaz mı
2: geçmeli? Eski sevgilini hatırlıyorsun demek ki.
3: Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza attı ve İzmir'deki bir boşanma davasında eski eşiyle güven sarsıcı konuşmalar yapan...
6: O yanlış bir davranış.
3: ...ve evde sürekli olarak eski sevgiliyi hatırlatacak tarzda müzikler dinleyen kocayı eşinin güvenini zedelediği gerekçesiyle ağır kusurlu saydı. Yıllar geçse de üstünden
6: bu kalp seni unutur mu? Bence kadın burada haklı.
2: Bir şeyler vardı, geçmişte kalmış. Psikolojik şiddet bence. Sonuç olarak eski sevgilisini unutamamış ve bunu belli eden hareketlerde bulunuyor.
4: İnsan istediği şarkıyı dinler bence. Benim aklıma bir şüphe gelmez.
3: Evlilikte eski sevgiliyi hatırlatacak tarzda müzikler dinlemek sizce bir boşanma sebebi mi?
7: Bence değil. Benim başıma gelse güverim sarsılmaz.
8: Yok, bence abartılı değil. O türlü şeyleri evlilikte dinlemek ya da bir ilişkide dinlemek bence hatalı bir davranış.
3: Kimi altı üstü bir şarkıdır, abartmayın diyor. Kimi ise bu bir psikolojik şiddettir diyerek Yargıtay'ın kararını destekliyor. Ortak görüşse ilişkilerde güven konusunun hassas olduğu.
6: Eskide kalan eskide kalmalı.
4: Güven önemli. Bence ilişkide iletişim ve güven.
2: Sadece erkeğin değil kadının da dikkat etmesi gerekiyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak

0: Yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
1: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
0: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.

Efendim devam ediyoruz. 7'den beraberiz. Saatimiz 9'a doğru ilerliyor. Hatırlatalım. 24 Haziran Çarşamba sabahındayız. Ve buyurunuz. Sıcak gelişme, evet, insan sağlığını para için hiçe sayanlara yönelik bir operasyon. Az evvel aktarmıştık efendim, detaylara bakalım. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen bir operasyondan söz ediyoruz. İlaç stokçularından 19 şüpheli gözaltına alındı efendim bu operasyonda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Eczacılık

0: sektöründe faaliyet gösteren bazı kişilerin sahte reçeteyle depo ve ilaç firmalarından yüksek maliyetli ilaç alıp stokladıkları belirlendi. Bu ilaçlar arasında kanser, organ nakli, ALS, diyabet ve tansiyon gibi hayati öneme sahip ilaçlar bulunuyor. Şüphelilerin bu ilaçları kargo firmaları üzerinden yurt dışına kayıt dışı şekilde gönderip sattıkları tespit edildi. İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Dediğim gibi 19 şüpheli gözaltına alındı. Efendim yeni bir haberdi, sıcak bir haberdi. Detaylar ve görüntüler geldikçe paylaşmayı sürdüreceğiz. Gün boyu Habertürk ekranlarında izleyeceksiniz ve bugün önemli bir görüşme var. Nedir? 12. Yargı Paketi Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor. AK Parti'nin önergesiyle pakete IBAN düzenlemesinin eklenmesi de bekleniyor. Düzenlemeyle IBAN kiralamanın müstakil suç olarak tanımlanması gündemde elbette. Peki düzenleme acaba kimleri kapsıyor? Mağdurun zararını karşılayanlara yönelik bir indirim söz konusu mu? İzleyelim.
1: 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. AK Parti pakete IBAN düzenlemesini eklemek için çalışma yapıyor. IBAN kiralayanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi gündemde. Mevcut kanuna göre dolandırıcılık suçunun cezası 1 yıldan 5 yıla kadar hapis. Bu suç bilişim sistemleri yoluyla işlenirse yani nitelikli hale gelirse ceza 3 yıldan 10 yıla kadar uygulanıyor. AK Parti'nin meclise sunduğu 12. yargı paketinde IBAN düzenlemesine yer verilmedi. Ancak çalışmalarını sürdüren AK Parti grubu düzenlemeyi yeniden gündemine aldı. AK Parti kaynakları IBAN kiralama olarak bilinen dolandırıcılık yönteminin Türk Ceza Kanunu'nda müstakil suç olarak tanımlanacağını belirtti. Hesabını başkasına kullandıran ya da IBAN'ını kullandıranlara yönelik 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi gündemde. IBAN kiralama suçu işleyen kişi dolandırıcılığa konu miktarı mağdura öderse cezanın yarı oranda düşürülmesi de planlanıyor. AK Parti kaynakları IBAN suçlarına ilişkin yargıda yaklaşık 400 bin dosya olduğunu belirtti. Kaynaklar nitelikli dolandırıcılık suçu dolayısıyla 34 bin kişinin cezaevinde olduğunu kaydetti. Peki düzenleme kimleri kapsayacak? AK Parti kaynakları düzenlemenin geriye dönük işlemeyeceğini belirtti. Yani düzenleme kanun yasalaştığı andan itibaren suç işleyenleri kapsayacak. Meclis Adalet Komisyonu'nda 12. yargı paketi 24 Haziran Çarşamba günü saat 14.30'da görüşülmeye başlanacak. Komisyon toplanana kadar AK Parti IBAN düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerini sürdürecek. Çalışmalar tamamlanırsa AK Parti komisyonda önerge vererek Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde değişiklik yapacak.
2: Komisyonunda katkı sunan bütün milletvekillerimize çok...
1: Komisyon aşamasına yetişmezse düzenlemenin genel kurul aşamasında 12. yargı paketine eklenmesi gündemde.
0: Evet, bugün öğleden sonra konuşma, görüşme malum devam edecek ve ondan sonrası zaten Habertürk ekranlarında izlenecek. Şimdi ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı başvurularında e-okuldan eğitim bilgisi gelmeyen adaylar için kamu kurumları işlemleri sisteminin açıldığı bildirildi. ÖSYM'nin internet sitesinden 2026 YKS adaylarının eğitim bilgilerinin kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinde kamu kurumları işlemleri sisteminin açılmasına ilişkin önemli bir duyuru yayımlandı. Bu duyuruda 2026 YKS başvurularında e-okuldan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme, teyit ve okul birinciliği işlemlerinin yapılabilmesi için kamu kurumları işlemleri sisteminin açıldığı ifade ediliyor. Madem sınavdan konuşmaya başladık, eğitimden konuşmaya başladık, bir haber başlığı buyurunuz. Yapay zeka 11 yanlış yaptı başlığı dikkat çekici Milliyet'te. Profesör Doktor Behçet Yalın Özkara yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu yükseköğretim kurumları sınavındaki AYT ve TYT sorularını yapay zekaya çözdürmüş. Sonuçları sosyal medya hesabından paylaşmış Özkara efendim ve diyor ki bir türlü yapmıyor, naza çekiyor, o kadar paramızı aldın Cloud, Gemini'ni yaptı. TYT Türkçe bir yanlış, sosyal bilgilerde bir yanlış, matematikte 5, fen testinde de hiç yanlış yapmadı. AYT Türk Dili ve Edebiyatı, sosyal ve

0: Matematik sorularında 0 yanlış, fen testinde ise sadece 4 yanlış yaptı diyor. Özkara 2024'te toplam 124.25, 2025'te 197.5, 2026'da ise 266.25 nete ulaştığını belirterek yapay zekanın inanılmaz derecede hızlı ve korkutucu bir gelişim gösterdiğine de dikkat çekti. Deniyor ki hayatımızın artık olmazsa olmazları arasına girdi, biz fark etmesek bile. Yapay zeka son sınavda da 11 yanlış yapmış, son derece iyi bir oran olduğu ifade ediliyor. Peki üniversitelerde yeni döneme artık geçiliyor bir taraftan da. Kampüs dışında alınan eğitimler de artık akademik sisteme entegre edilecek, transkriptlere işlenecek ve kredi olarak değerlendirilebilecek. Yükseköğretim Kurulu'nun mikro yeterlilikler düzenlemesi öğrencileri iş hayatına da hazırlıyor.
1: Sertifikalar, dijital rozetler ve sektör eğitimleri mezuniyet kredisinin %10'u etkilenecek. Üniversite dışı eğitimlere transkripte yer verilecek. Yükseköğretim Kurulu gelecek yıl hayata geçecek olan mikro yeterlilik çerçevesine ilişkin usul ve esasları yayımladı. Üniversite dışında kazanılan bilgi, beceri ve sertifikalar akademik sisteme dahil edilecek. Öğrencilerin üniversite dışında edindikleri yetkinlikler için kriterler belirlenecek. Üniversite senatoları hangi eğitimlerin tanınacağına karar verecek. Mezuniyet için gerekli toplam Avrupa Kredi Transfer Sistemi yani AKTS'nin %10'unu mikro yeterlilikler kapsayacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar düzenlemeyi değerlendirdi. Eğitimin dört duvar arasına sıkışmaması gerektiğini vurguladı.
2: Yeni düzenleme ile birlikte yalnızca sınıflarda değil, teknoloji akademilerinde, sektör eğitimlerinde, araştırma merkezlerinde, uygulama programlarında ve dijital öğrenme platformlarında kazanılan yetkinlikler de yükseköğretim sisteminin bir parçası haline gelecek. Dört duvar arasında kalan bir yükseköğretim hayatı eksik bir hayattır. Bunu mutlaka kampüsün dışına taşımak gerekir.
1: Düzenlemeyle öğrencilerin iş dünyasının talep ettiği güncel yetkinlikleri kazanması da hedefleniyor. Mikro yeterlilik programları ihtiyaçlara göre şekillenecek. Programlar sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelere yönelik güncellenecek.
0: Evet, eğitim dünyası yavaş yavaş sınıflardan ya da amfilerden çıkıp online'a mı dönüyor iyice dedirten bir haberdi. Etkileri hep beraber göreceğiz değerli dostlar. Zaten yapılan açıklamada dört duvar arasında kalmamak gerekiyor şeklinde ifade edilmiş. Bu durumda üniversitelere, okullara ne kadar gerek olacak önümüzdeki zaman diliminde? Bu da dünyanın tartıştığı bir problem zaten. Daha doğrusu soru diyelim. Efendim Şanlıurfa'dayız. İntihar ettiği sanılan dört çocuk annesi kadının aslında cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı tabii ki yine tanıdıktı.
1: Eşini boğdu. İntihar süsü vermeye çalıştı. Katil zanlısı kocayı koridordaki kan ele verdi. Dört çocuk annesi Emine Kurt ve eşi Mehmet Kurt Şanlıurfa'da yaşıyordu. Yakınları 43 yaşındaki kadına bir süre ulaşamayınca meraklandı. Eve giden aile fertleri pencereden bakınca Emine Kurt'u pencere korkuluklarında asılı halde buldu. İlk etapta intihar olarak değerlendirilen olayda polis koridorda kan ve sürüklenme izlerine rastladı. Eşi Mehmet Kurt gözaltına alındı. Şüpheli koca eşiyle uzun süredir tartışma yaşadıklarını, olay günü de çıkan tartışmada eşini boğup intihar süsü vermeye çalıştığını söyledi. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı koca tutuklandı. Dört çocuk annesi kadının cenazesi toprağa verildi.
0: Dört çocuk annesi kadının katili kocası efendim. Kan donduran detayları da hep beraber maalesef izlemek zorunda kaldık. Muğla'dayız. Bir kişi husumetli olduğu kişilerin iş yerine elinde ekmek bıçağıyla geldi. Sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasında.
1: Elinde bıçakla iş yerini bastı. Korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler Muğla'nın Bodrum ilçesinden. İddiaya göre B'ye husumetli olduğu kişilerin iş yerine gitti. Elinde yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda ekmek bıçağı vardı. İş yerinde bulunanlar kendilerini

0: savunmak için ellerine demir çubuklar aldı. Çıkan kavgada iş yerindeki iki kişi bıçaklı saldırgana vurarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Gözaltına alınan bıçaklı saldırgan ambulansla hastaneye götürüldü. 2.7 promil alkollü olduğu belirlenen şüpheli hakkında kasten yaralama, silahlı tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlamalarıyla işlem başlatıldı.
1: Evet, memleketin gerçeklerinden geçelim. Dış dünyada neler oluyor, neler bitiyor? Saatimiz 9'u 10 geçerken Putin'le ilgili bir haberimiz var. Rus devlet başkanı ülkesinin Ukrayna'yla olası barış görüşmelerine hazır olduğunu duyurdu. 2022 yılında İstanbul'da yapılan müzakerelere işaret ediyor Putin. Efendim, Zelenski'nin davetini reddetti biliyorsunuz ve bu reddetmenin ardından önemli bir açıklamada bulundu. Rusya'nın Ukrayna'yla barış görüşmelerine açık olduğunu belirtti müzakerelerin Ukrayna'yla 2022'de İstanbul'da üzerinde uzlaşı sağlanan başlıklar çerçevesinde yürütülebileceğini söylüyor Rus lider. Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik hava saldırına da özellikle değindi. Saldırıların cephedeki durumu değiştirmediğini savundu Putin. Rus güçlerin ilerleyişinin sürdüğünü de ifade ediyor. Rusya ve Ukrayna heyetleri savaşın başlamasından kısa süre sonra biliyorsunuz 2022 yılında İstanbul'da doğrudan müzakereler yürütmüş. Görüşmelerde Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi ve kalıcı tarafsızlık statüsünü kabul etmesi gündeme gelmiş idi. Evet, bu önemli açıklamanın özellikle malum biliyorsunuz Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ziyaretinden hemen sonra gerçekleşiyor olması da dikkat çekici. Bir de bakmışsınız bu savaş bu aralar bitmiş, nihayetlenmiş, her şey olabilir. Çünkü Trump'ın da sözleri önemliydi. İran savaşı bitmesinin ardından sıra Rusya-Ukrayna gerginliğine geçiyor demiş idi. Bölgede yeniden bir süreç başlıyor, anladığımız bu. Peki ABD ile İran arasındaki teknik görüşmelere bakalım. İlk tur tamamlandı zira. İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın adı çok geçiyor. Trump'ın tehditleri nedeniyle müzakere masasından nasıl ayrıldıklarını anlattı Kalibaf. Görüşmeler sürerken Beyaz Saray'da konuşan Trump'sa İran anlaşmaya uygun davranmazsa gerekeni yaparım dedi bir kez daha.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki heyetler arası görüşmelerin ardından teknik görüşmelerde sona erdi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nı İran yönetecek derken Trump İran'ı bir kez daha tehdit etti. İsviçre'nin Bergenstock kentinde yapılan görüşmelere damga vuran gerginliği İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf anlattı.
2: Müzakerelerin ortasında Trump'ın tehditkar açıklamalar yaptığını öğrendim. Bense, biz asla tehdit veya baskı altında müzakere etmeyiz dedim. Sonra müzakereleri sonlandırdık, toplantıdan ayrıldık ve geri dönmedik.
0: Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın yönetimiyle ilgili uluslararası düzenlemelere uyulacağını söyledi. Ancak Hürmüz Boğazı'nı İran yönetecek dedi.
3: Hürmüz Boğazı'nda sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle iletişim hattı oluşturma konusunda anlaştık. Böylece herhangi bir sorun yaşanması halinde bunları daha hızlı çözebiliriz. Ablukayı askeri olarak kaldırmak isteseydik ağır mali kayıplar yaşardık. Müzakere yoluyla bir gecede kaldırdık.
0: Teknik görüşmelerde İran heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi ise 4 çalışma grubu kurulmasına karar verildiğini açıkladı. Dondurulmuş 12 milyar dolarlık fon serbest bırakılacak dedi. Bir sonraki aşamanın Kalibaf, Arakçı ve Vensile içeren yüksek düzeyli komitenin gözetiminde gerçekleşeceğini söyledi. Görüşmeler sürerken Beyaz Saray'da konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise İran anlaşmaya uygun davranmazsa gerekeni yaparım dedi. Trump, İran'ın kendilerine saygı duyduğu sürece sorun yaşamayacaklarını belirtti. Trump, sosyal medya hesabından da İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasına ilişkin değerlendirme yaptı. Serbest bırakılacak paranın Amerika Birleşik Devletleri kontrolündeki bir hesaba aktarılacağını öne süren Trump, bu para Amerika Birleşik Devletleri'nden gıda ve tıbbi malzeme satın alınması için kullanılacak dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise anlaşma metninin dışında yapılan açıklamalar

0: müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olmuyor ifadesini kullandı.
1: Evet, özellikle Trump'ın kullandığı dil efendim İran tarafında ciddi yankıları bulunuyor. Bir taraftan da savaş görüntüleri deyince Trump'ın adını görmekteyiz, görüntüsünü görmekteyiz. Barış deyince de Vance'in ismini, görüntüsünü görmekteyiz. Bu da Amerika siyaseti acaba nereye doğru evriliyor şeklindeki soru işaretini de gündeme getirmiş durumda. Piyasalara da bakarız birazdan. Brent petrolün varil fiyatı da an itibariyle önemli diyelim. Bir itirafın haberini verelim. İsrail'den dikkat çeken bir İran itirafı geldi. 2021-22 yılları arasında İsrail Başbakanlığı görevini yürüten Bennett, yönetimi döneminde on binlerce Starlink cihazının kaçak yollarla İran'a sokulduğunu açıkladı. Tahran yönetimi ise daha önce İsrail'e destek veren SpaceX'e ait tesislerin hedef listesinde olduğunu duyurmuştu.
2: İsrail'in eski başbakanından dikkat çeken İran açıklaması geldi. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'daki hükümet karşıtı gösterileri desteklemek için ülkeye gizli yollarla on binlerce Starlink alıcısı soktuklarını açıkladı. Bennett, operasyonun amacının İran'da internet erişimini kesintilere rağmen sürdürmek olduğunu söyledi.
3: Bu yüzden benim başlattığım süreç şuydu. İran'a on binlerce Starlink alıcısının temin edilmesi ve gizlice sokulması. Böylece internet kesildiğinde erişimin devam etmesi, sosyal ağların çalışmayı sürdürmesi, protestoların koordine edilmesi ve nihayetinde rejimin devrilmesinin sağlanması amaçlanıyordu.
2: Bennett bu planın daha sonra devam ettirilemediğini savundu. Hedefin yarım kalmasındansa doğrudan Netanyahu hükümetini sorumlu tuttu.
3: Ne yazık ki mevcut ve beceriksiz İsrail hükümeti bu çalışmayı durdurdu. Aslında başlattığımız neredeyse tüm başarılı programları sonlandırdılar.
2: Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink uydular üzerinden bağlantı sağlıyor. Tahran yönetimi ise daha önce defalarca ABD ve İsrail'i bu cihazlar aracılığıyla ulusal güvenliği hedef almakla suçlamıştı. Hatta Nisan ayında da Starlink ekipmanı ithal ettikleri gerekçesiyle 4 kişinin gözaltına alındığı duyurulmuştu. Diğer yandan İran basını geçtiğimiz günlerde Starlink altyapısının olası askeri hedefler arasına alındığını açıklamıştı. Özellikle İsrail ve Körfez ülkelerinde bulunan Starlink tesislerinin Tahran yönetiminin değerlendirdiği hedef listesinde yer aldığını duyurmuştu.
1: 3, 2, 1. Bir itirafın haberiyle daha devam edelim. Bu kez adres Almanya. Savunma Bakanı ülkesinin savunma alanında 6 yıl kaybettiğini söyledi. Rusya'nın Kırım'ı işgal ettiği dönemi işaret ediyor bakan. Her şey yoluna girer ve biz de kendi yolumuza devam ederiz diye düşünüyorduk dedi. Böyle de bir itirafta bulundu.
0: Almanya'nın Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya'nın Kırım'ı işgal ettiği dönemi işaret etti. Ülkesinin o dönemde savunma alanında harekete geçmeyerek 6 yıl kaybettiğini belirtti.
4: Kırım işgal edildiğinde ne de olsa geçer, yarından sonra her şey yoluna girer ve biz de kendi yolumuza devam ederiz diye düşünüyorduk. Biz de bir bakıma alarmı duyduk ama erteleme tuşuna basıp tekrar yatağa döndük. Bu hem sivil askeri savunma hem toplumun dayanışması açısından kaybettiğimiz 6 yıldır.
0: Savunma yeteneğinin tüm toplumu ilgilendiren bir görev olduğunu belirten Alman bakan, bir ülke idaresi, ekonomisi ve halkı dirençli olduğunda savunma yeteneğine sahip olur dedi. Pistorius, Almanya ve Fransa arasındaki savunma projesi olan FCAS'in iptaline de değindi. Sorunun siyasi iradeden değil, uçak ve sistemleri üretecek şirketler arasındaki ciddi uyuşmazlıklardan kaynaklandığını söyledi. Alman hükümeti geçtiğimiz günlerde Fransız-Alman ortaklığı tank üreticisi KNDS'in %40'lık hissesini devralacağını duyurmuştu. Hükümet, savunma sanayisindeki nüfuzunu ve dengeleri korumak amacıyla aylardır bu hisseleri devralmak için diplomatik ve finansal girişimlerde bulunuyordu.
1: Evet, iki itiraf dinledik. Bir İsrail eski başbakan, diğeri Alman savunma bakanından hep beraber duyduk efendim. Şimdi Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan faili meçhul suçları araştırma dairesine bakacağız. İki faili meçhul olayın çözülmesini sağladı. Zira açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. 2013 yılında Ağrı'da kaybolan Nesim Bayran'la 2025 yılında Batman'da kaybolan Evindar Tığrak'ın dosyaları yeniden açıldı. Ağrı ve Batman Cumhuriyet

0: başsavcılıkları koordinesinde yeni delillere ulaşıldı. Her iki kayıp vakası da çözüldü. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kayıp vatandaşlarımızın faili meçhul cinayetlerin ve yıllarca kapanmamış acıların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta kararlıyız ifadelerini kullandı Akın Gürlek. Efendim basit bir tartışma diyoruz memlekette ama büyüdükçe büyüyor bir anda biliyorsunuz. Bıçaklı kavgaya dönüştü bu basit bir tartışmada. Kayseri'de laf atma tartışması maalesef cinayetle son buldu.
1: İddiaya göre laf atmayla başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçağın çekildiği olayda bir kişi canından oldu. Olay Kayseri'de gece yarısı 10 katlı bir binanın önünde yaşandı. İddiaya göre bir grup genç arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Alper A, Yusuf B ve Yiğit Can Y yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Alper A, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yusuf Bey'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi B.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Kayseri'den Trabzon'a doğru ilerleyelim. Zira kontrolden çıkan bir otomobil dükkana daldı. O anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Otomobil kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkıp bir araca çarparak dükkana daldı.
2: Panik yaptı. Panik yapınca kaldırımdan atlayınca direkt dükkana girdi.
1: Kaza akşam saatlerinde Trabzon'da meydana geldi. Bir sürücü otomobille ara sokağa girmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkıp önce park halindeki otomobile ardından da oto aksesuar dükkanındaki minibüse çarptı.
3: Burada bir tane araba vardı. İşte burada da bir tane araba vardı. Oradan sekip içerideki arabaya vurunca burada arkadaşlarım da vardı. Onlar da işte bir an canavliyle kaçtılar, korktular.
1: Kaza sırasında dükkanda bulunanlar kaçarak canlarını kurtardı.
2: Panik yaşandı, evet yaşandı. Sonuçta içeride cam var, millet var. İki aracımıza zarar verdi. İşte raflar, dükkanın camı çerçevesiydi. İçerideki araba pert haline geldi.
1: Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Ve yine bir kazanın haberi Şanlıurfa'dayız bu kez. İçinde iki kişinin olduğu otomobil kazada alev almaya başladı. Araçtan çıkmayı başaran iki kişiyle çevredekiler otomobilden çıkartılan yüklü miktardaki parayı kurtarmaya çalıştılar bu kez.
4: Devrilen otomobil alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri aracı, vatandaşlarsa yanan paraları söndürdü. Şeyhmuz A yanındaki Mahmut C ile Şanlıurfa'da otomobille ilerliyordu. İddiaya göre Ceylanpınar'a geldiklerinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Alev alan araçtaki iki kişi yaralıydı. Yoldan geçen kişiler hemen yardımlarına koştu. İkisi de yanan araçtan çıkarıldı. Araçta yüklü miktarda para vardı. Kurtarılan iki kişi ve çevredekiler o paraları söndürmek için uzun süre uğraştı. Orayı da soğutmak lazım. Alık bir yere. Yaralar hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Büyük kısmı yanan para ise jandarma ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Evet, bu kadar yüklü paranın bir taraftan da valizde ya da çantada taşınıyor olması da hayli ilginç bir durum. Bu şekilde mi transfer ediliyordu gideceği yere? Bu da araştırılıyordur elbette, büyük geçmiş olsun diyelim. Sağlıkla ilgili çok önemli bir haber var. Şimdi rahim ağzı kanseri birçok kadın için ciddi bir tehdit maalesef. Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri de işte bu kanseri yenebilecek bir ilaç çalışması yürütüyor. İşte o çalışma çok önemli sonuçlar vermiş durumda. Peki rahim ağzı kanserine yakalananlara umut olur mu acaba? Yanıtlar Öznur Karslı Çetiner'in haberinde.
5: Enzim var. Hatta yanlış hatırlıyor da olabilir ama telomeraz diye geçiyor.
6: Geleneksel tedavi yöntemlerinde kanserli hücreler yok ediliyor ama yan etkilerinden insanlar hayatlarını

0: hayatlarını kaybedebiliyor.
1: Bu ilaç rahim ağzı kanserini tedavi eden bir ilaç. Uluslararası bir patent aldık.
2: Bilim dünyası dünyada kadınları tehdit eden rahim ağzı kanserini ilk 1951'de Amerikalı tütün işçisi Henrietta Lacks'in ölümüyle tanıdı. Amerikalı kadının kanserli hücreleri o tarihten sonra araştırmalarda kullanılsın diye de çoğaltılıp ölümsüzleştirildi. İşte 75 yıl önce kansere yenik düşen o kadının ölümsüz hücrelerinin üzerinde şimdi Türkiye'de bir kanser araştırması yapıldı ve ilaç adayı geliştirildi.
1: Çoğalan bir hücreyi bu hücreler katı bir toz olarak elde ettik. Saf madde olarak yeşil renkli. Her ikisi bir araya getirilir ve o kanserli hücreyi yok ediyor mu diye incelenir. Arkamda görmüş olduğunuz laboratuvar koşullarında yapıldı.
2: Rahim kanserine umut olabilecek ilaç adayı önce hayvanlar sonra da hastalar üzerinde denenecek. Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenlerinin üzerinde çalıştığı ilaçta ilk sonuçlar yüz güldürücü.
1: Kanserli hücreyi bizim maddemiz yeni sentezlenmiş olan bu indium pi'si yok etti.
3: Tamamen.
1: Üretime geçip ilaç etken maddesi olarak araştırılmasını başlamak istiyorum. Bizim maddemiz şu anda çok saf bir madde. Benim tercihim enjeksiyon şeklinde damara karışması şeklinde olacak.
3: İlaç eğer üretilip piyasaya gelirse kanser ilaçlarının mide bulantısı yan etkisini bile azaltmaya aday.
1: Mide bulantısı, kusma, kalp krizleri gibi yan etkiler hemen hemen yok. Yani bu ilaçla tedavi olacak ve hemen dışarı çıkabilecek ve hücreler yok olmuş olacak. Kanserli hastalarımıza ilaç olmasını temenni ediyor.
3: Evet.
1: Ama bizim maddemiz daha...
4: Evet, 9:26 geçiyor saatlerimiz. Kentsel dönüşümden söz edeceğiz. Daha sonra piyasalara bakacağız. Şimdi İstanbul'da özellikle kentsel dönüşüm epey hızlandı diyebiliriz. Tabii fırsatçılar da devreye girdi, kiraları arttırdı. Öyle ki bir ailenin rahatlıkla oturabileceği evin kirası 40 bin liradan başlar oldu.
5: Binanız kentsel dönüşüme girdi mi?
6: Girdi. Çıksak nereye gideceğiz? Kiraya çıkamayız. 40'tan aşağı yok. Fırsat kollayanlar bu süreci de değerlendiriyorlar kendilerince.
7: Kentsel dönüşüm hızlandı. Fırsatçılar sahaya çıktı. Kiralar uçtu.
8: Eski binalarda 40'sa 45 istiyor, 50 istiyor. Bazı ev sahipleri bunu fırsata çeviriyor.
9: Benim de kızım burada ev tuttu. Kiralar yüksek.
5: Kentsel dönüşüm hızlandı. Binalar yenileniyor. Ancak evini boşaltmak zorunda kalan aileler kendi mahallelerinde ev ararken yüksek kiralarla karşılaşıyor.
10: Çok pahalı bir yer buralar. 60 binden başlıyor.
11: Ev yıkılsa kiraya gideceksin. 20 bin lira aylıkla nasıl kiraya vereceksin?
5: Bunun da sebebi iddiaya göre dönüşüm merkezlerinde bazı ev sahipleri bu talebi fırsata çeviriyor.
9: Mahallemizde 30 yıllık binaya 50 bin lira kira isteyenler var.
8: Arz ve talep meselesi. Talep çoğaldıkça ev sahiplerinin bir kısmı bunu fırsata çeviriyor.
12: Kara borsaya düşmüş gibi.
13: Gerekli gereksiz bedeller istiyorlar.
5: Ne yapmayı düşünüyorsun?
13: Bilmiyorum.
5: Yüksek kiralarla karşılaşanlar mecbur kalıp uzak semtlerden ev bakmak zorunda kalıyorlar ve bu yüzden de eşyalarını yükleyip işte böyle taşınıyorlar.
14: Evimiz kentsel dönüşüme girecek ama bu civarda oturamazdık. Ya memlekete gideceğiz veyahut da başka bir yani semte. Beşiktaş'ta oturamazdık.
15: Neden efendim?
14: Eşya çok. Buradaki 2+1'e sığacak durumda değilim.
4: Tabii 40 bin lira diyoruz ama en iyimser rakamlar bunlar. 40 bin liranın altında gerçekten oturabilecek doğru dürüst yer yok. Onun haricinde de zaten 60-70 kimi yerlerde 100-120-150'lere kadar gidiyor maalesef. Serbest piyasa evet ama fazla bir serbest piyasadan bahsediyoruz son 2-3 yıldır. Piyasa demişken buyurunuz, rakamlar ne yönde? BIST 100 endeksinde küçük de olsa bir düşme olayı oldu. Rakamlar indi aşağı, 14.539 puandan BIST 100 güne başlıyor. Dolar ve euro aslında bildiğiniz gibi ama euroda bir düşüş var. Dolar 46 lira 50 kuruştan işlem görüyor. An itibariyle 47'ye doğru yol alacak gibi gözüküyor. Euro ise bir düşüş halinde, 53.50'lerden geldi 52.90'lara efendim. Euro dolar paritesi de evet ciddi bir düşüşte, 1.15'lerden o da 1.13'e geldi. Dolayısıyla böyle olunca eurodaki düşüşü görüyoruz. Faiz 41.13'te, altının onsunda da az olmayan bir düşüş var. 4085 dolar efendim, 3000'in görür mü? Merakla bekliyoruz tabii. Brent

Petrol en sevindiren düşüş efendim 76.500 seviyelerinde. Yani affedersiniz yani tabii Brent petroldeki bu düşüş özellikle dikkat çekici, 76 dolar diyelim binlere alıştığımız için. ABD ham petrolde 72 dolardan işlem görüyor. Altının onsuna baktıktan sonra grama, çeyreğe, yarıma ve tama bakalım. Gram altın 6.000

0: Gördüğünüz gibi yeni rakamlar bu şekilde. Altının onsunda düşüş devam ettikçe altının genel ruhi haliyeti efendim işte gördüğünüz gibi bir düşüş halinde olabiliyor. Hali pür melali işte budur. Bakalım gün neler getirecek hep beraber göreceğiz. Yatırımcısına umarım ki iyi paralar kazandırır diyelim. Geçelim efendim eksik prim günlerini tamamlamak için sahte sigorta yaptıranlara. Onlar işte bir kez daha SGK'nın radarına takıldı. 2025'te yaklaşık 185 bin kişinin emekliliği de iptal edildi.
1: Ben buna hak görmüyorum hiç kimseye. Ben akşama kadar çalışıyorsam herkes de çalışıp hakkıyla kazanmalı.
2: Sahte sigorta mevzuata göre suç.
3: Emekli maaşları kesiliyor, ödenmemiş aylıklar faiziyle geri alınıyor. Sahte sigorta yaptıranlar SGK'dan kaçamıyor. Uzmanlar dikkat çeken uyarıda bulunuyor.
2: SGK bunu tespit ettiği zaman sigortalılığı iptal ediyor, geçersiz sayıyor.
1: Bazı kişiler eksik prim günlerini tamamlamak için hiç çalışmadıkları halde sigortalı olarak gösteriliyor. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun denetimlerinden kaçmak artık neredeyse imkansız.
2: Mesajlar geliyor. Bir okurumuz eşinin emekli aylığının iptal edildiğini söyledi. 1,5 yıl önce emekli olmuş. Gerekçe olarak da usulsüz prim yatırılması gösterilmiş. Yani sahte sigortalılık gösterilmiş.
3: SGK sahte sigortayla emekli olup devleti zarara uğratanları affetmiyor. 2006'dan bu yana kapsamlı çalışma devam ediyor. Daha önce bazı iş yerlerinin sadece sahte sigorta yapmak için açıldığı tespit edilmişti.
2: Bu şirketler vatandaştan para topluyor, seni sigortalı yapacağım diyerek. Bir süre sonra parayla birlikte kayboluyor.
1: Verilere göre 2025 yılında 185.561 kişinin sahte sigortalı olduğu ortaya çıktı. En büyük şokuysa emekliler yaşıyor. Sahte sigortayla emekli olan kişilerin hem emekli aylığı kesiliyor hem de bugüne kadar aldığı maaşlar faiziyle geri talep ediliyor.
4: Bunu daha doğal yollardan, daha olması gerektiği yollardan yaparak, çalışarak, kendi paranı yatırarak, emekliymiş gibi göstermeyerek yapmak vatandaşlık görevi bence.
3: Sahte sigorta yaptırıp emekli aylığı kesilenlerin yeniden maaşlarını alabilmeleri için eksik günleri ya çalışarak ya da isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek tamamlamaları gerekiyor.
0: Bir anlamda kamuyu dolandırma, devleti dolandırma ki cezaların en ağırının da verilmesi gerekiyor efendim bu sahtekarlara ya da dolandırıcılara karşı. Şimdi Türkiye ile Ermenistan arasında bir yakınlık ciddi anlamda oluşuyor malumunuz. Ve tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonu içinde çalışmalar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bunun için ilk toplantının da yapıldığını söyledi. Brüksel'de görüşmeler yapan bakan Uraloğlu Avrupa Birliği ülkelerinin daha güçlü işbirliği yapma azminde olduğunu da özellikle vurguluyor.
5: Kars Ani'de tarihi İpek yolu üzerinde bulunan tarihi köprünün restorasyonu noktasında bir anlaşma imzalanmıştı. Bununla ilgili ilk görüşmeler yapıldı. İkinci görüşme yapılarak hemen ihale aşamasına geçelim istiyoruz. Gerçekten bir anlamda iki ülkenin tarihi bağlantısını da ortaya koyacak olan bir projeden bu vesileyle bahsetmiş oluyoruz.
6: Türkiye ile Ermenistan arasındaki tarihi Ani Köprüsü iki ülkenin ortak projesiyle restore ediliyor. İmzaların atılmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yeni bir açıklama geldi. Uraloğlu, İpek yolu üzerinde bulunan tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonu için ilk görüşmenin yapıldığını, ihale aşamasına geçileceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, Brüksel'de düzenlenen Bağlantısallık Gündemi Platformu üst düzey açılış etkinine katıldı. Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı David Hudatyan'la görüştü. Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişte kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
7: Orta koridorun geleceğini değerlendirirken,
6: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, alternatif ticaret yolları olarak öne çıkan orta koridorla ilgili de görüşmeler yaptı. Uraloğlu, Avrupa Birliği ülkelerinde Türkiye ile daha güçlü işbirliği yapma azmini ve iradesini görüyoruz dedi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'nde Dünya Bankası liderliğinde Avrupa fonlarının destek vereceğini kaydetti.
0: Peki Avrupa'dan da sözü açmışken bir başbakanın istifasını aktaralım. Litvanya Başbakanı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

0: Litvanya'da başbakanın görevi bıraktığı ifade ediliyor. İstifa kararı Litvanya Meclisi'nde gerçekleşen oturumda bakanların oy birliğiyle de kabul edildi. Litvanya yasaları uyarınca yeni hükümetin kurulmasına yönelik sürecin resmen başlayacağı da kaydediliyor. Yani yakın zamanda Litvanya seçime gidecek efendim, bunu da aktaralım. Ve İngiltere kolay değil. Son 10 yılda 7. başbakanını belirlemeye hazırlanıyor. Bir futbolun teknik direktörü değiştirmesi gibi. 10 yılda 7 başbakan. Efendim Starmer'ın istifa edeceği açıklamasının ardından koltuğun en güçlü adayı Andy Burnham olarak görülmekte. Daha önce iki kez İşçi Partisi liderliği yarışını kaybeden 56 yaşındaki siyasetçi bu kez hem parti lideri olmaya hem de başbakan olmaya çok daha yakın.
1: I swear by Almighty God that I will be faithful.
2: Starmer'ın istifasını açıklamasının ardından İngiltere yeni başbakanını arıyor. Daha önce iki kez İşçi Partisi liderliği yarışını kaybeden Andy Burnham bu kez başbakanlık koltuğuna en yakın isim olarak görülüyor. 1970'te Liverpool'da doğan Burnham, İşçi Partisi'ne katılmaya karar verdiğinde henüz 14 yaşındaydı. Cambridge Üniversitesi İngilizce bölümünden mezun oldu. Yazdığı kitapta üniversite yıllarından bahsederken kendini oraya ait hissedemediğini anlattı. Mezun olduktan sonra çeşitli dergilerde çalıştı. Burnham'ın siyasete girişi 1990'lı yılların sonunda başladı. Önce bir milletvekili için araştırmacı olarak çalışmaya başladı. Daha sonra ise hızla yükselerek Kültür Bakanı Chris Smith'in özel danışmanı oldu. 2001'de Manchester bölgesinden milletvekili seçilerek avam kamerasına adım attı. Burnham, Tony Blair'ın başbakanlığı döneminde alt düzey bakan yardımcılığı yaptı. Gordon Brown'un döneminde ise sırasıyla Hazine Başsekreterliği, Kültür Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yaptı.
1: I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles.
2: Burnham, 2010'da İşçi Partisi liderliği için aday oldu. Dördüncü olarak elendiği yarışa 2015'te yeniden katıldı. Ancak bu kez de Jeremy Corbyn'e kaybetti. 2017'de ise milletvekilliğinden ayrılarak Manchester Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Seçimi %63 oy alarak kazandı. 2021'deki seçimi de kazanarak bu görevini sürdürdü.
1: It's in the air. Can you feel it? Yeah, definitely.
2: Daha önce ortanın sağında bir siyasi görüş belirleyen Andy Burnham, son yıllarda daha sol görüşlü politikalar benimsedi. Manchester'da otobüs hizmetlerini yeniden kamu kontrolüne aldı. Burnham, su ve enerji sektörlerinin de yeniden kamulaştırılmasını savunuyor. Covid salgınında muhafazakar parti hükümetini İngiltere'nin kuzeyine küçümseyici davranmakla suçlayınca popülerliği daha da yükseldi. Burnham bundan sonra kuzeyin kralı olarak anılmaya başladı. Brexit reformunda Avrupa Birliği'nde kalma yanlısı tavır alan siyasetçinin başbakan olduğu takdirde bu konuda girişimde bulunup bulunmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.
0: Aslında başbakan olsa da kaç ay ya da kaç yıl o koltukta oturacağı da bilinmiyor. Zira İngiltere gördüğünüz gibi başbakan değiştirdikçe değiştirmeye devam edecek gibi gözükmekte. Trump'tan söz edelim. Oval ofiste düzenlediği imza töreninde Enerji Bakanı Wright'ın Einstein hakkındaki konuşmasını yarıda kesti. Artık cahilliğine ya da kibrine verin. Bakanın tarihleri karıştırması üzerine de kimsenin umurunda değil dedi.
3: Albert Einstein published a paper.
4: Nobody cares.
2: Bakanın sözünü kesti. Kimsenin umurunda değil dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Enerji Bakanı Wright'ın konuşmasını böldüğü anlar gülüşmelere neden oldu. Trump Oval Ofis'te kuantum teknolojilerini hızlandıracak iki yeni kararnameye imza attı. Ancak Trump'la Enerji Bakanı arasında geçen diyalog kararnameleri gölgede bıraktı. İmza töreninin ardından yaptığı konuşmaya Einstein hakkında bir anekdotla başlayan Enerji Bakanı Chris Wright tarihleri hatırlamakta zorlandı. Bakanın birkaç kez duraklaması üzerine Trump araya girdi.
3: 121 years ago Albert Einstein published a paper.
4: Nobody cares.
3: Good point.
4: I never go back. And usually they won't catch you.
2: Diyaloğun ardından Bakan Wright sözü Trump'ın amcası John Trump'a getirdi ve onun MIT Radyasyon Laboratuvarı'nda radar teknolojilerinin geliştirilmesinde öncü isimlerden biri olduğunu söyledi. Geçmişte amcası John Trump'tan sıkça bahseden Trump, geçen yıl yaptığı

0: bir açıklamada ona bomber olarak tanınan Ted Kaczynski'nin de MIT'de John Trump'ın öğrencisi olduğunu iddia etmişti.
1: Evet, Trump bildiğiniz gibi iç dış politika fark etmiyor. Şimdi efendim Putin'in 2008 yılında aşk hayatına dair çok ses getiren bir haberi yayınlayan gazeteci Letonya'da hayatını kaybetti. 11 yıldır Riga'da yaşayan Rus gazetecinin ölüm nedeni zehirli mantar tüketimi olarak kayıtlara geçti. Yakınları ise ölümün tabii ki şüpheli olduğu iddiasında.
2: Putin'in aşk hayatını haberleştirdi. Önce ülkesinden kaçtı, 11 yıl sonra ise Letonya'da şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin'in olimpiyat şampiyonu Alina Kabayeva ile sevgili olduğu iddiasını haberleştiren gazeteci Grigory Neuroshev, 11 yıldır siyasi sığınmacı olarak yaşadığı Letonya'da hayatını kaybetti. Yunan basınında yer alan habere göre 69 yaşındaki gazeteci zehirli mantar tüketimi sonrasında yaşamını yitirdi. Yakın çevresi deneyimli gazetecinin Riga'daki sürgün günlerinde Kremlin kaynaklı bir suikast korkusu nedeniyle son derece huzursuz ve gergin olduğunu aktardı. Son anlarına tanıklık eden bir dostu da Neuroshev'in herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını vurgulayarak Putin'in sevgilisini dünyaya duyuran ilk isimdi. Kremlin bunu asla affetmedi dedi. Neuroshev 2008'de Putin'in aşk hayatıyla ilgili haberlerin yayımlandığı gazetenin başındaydı. Onun genel yayın yönetmeni olduğu Moskovski Korrespondent gazetesinin sahibi ise eski bir KGB ajanı da olan iş adamı Alexander Lebedev'di. Haber çıktıktan sonra Rus güvenlik servisleri tarafından sorgulanan Neuroshev, can güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle yurt dışına kaçmış, Lebedev ise gazetesini kapatmıştı.
1: Evet, Putin'in Rusya'sından söz ediyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi yeniden memleketteyiz. İstanbul'da Arnavutköy'de belalı bir komşu yaşadığı mahalledeki herkesi canından bezdirdi. Yangın çıkardı. Boş dairelerde hırsızlık bile yaptı. Onu durdurmak için takılan güvenlik kameralarını dahi kırdı. Aylardır süren komşu kabusuna kimse de bir şey yapamadı. Mahalleli de çaresiz kaldı.
3: Yaptıklarını saymak da bitmez. Kamera kırıyor, aşağıda arkadaşlarını toplayıp madde çekiyor. Geçen silah çalmış getirmiş.
4: Buraya birilerini getiriyor. Uyuşturucu satıcısı mı, katil mi belli değil.
5: Bahçeyi yaktı, kameraları kırıp hırsızlık yaptı. Tüm mahallenin kabusu oldu.
6: Benim bara çalmış, telefonlar var çalmış, benim elbise de çalmış.
3: Bir adam koca mahallenin huzurunu kaçırıyor.
5: Arnavutköy'de mahallelinin yaka silktiği komşu krizi yeni değildi.
7: İllallah ettirdi. Yemin ederim her şeye razıyım buradan çıkmak için.
4: Yengem oturuyordu. Onların camına taş atılıyor burada. Sebepsiz bir şekilde.
7: Zindan etti, dar etti hayatı bize.
5: Aradan aylar geçti ama durum değişmedi.
4: Binadakilerini ve mahalledekilerini tehdit ediyor. Sürekli binayı yakacağını, vuracaklarını, birilerine zarar vereceklerini sürekli tehdit halinde.
5: Cengiz İrten'in kuzeni bu binada yaşıyor ancak yaptıklarıyla hem bina sakinlerini hem de mahalleliyi canından bezdiriyor.
3: Mahallede kendi gibi tekisi insanlardan oluşturduğu bir çete bir isim yazmış buraya. Yakında bunun insanlar haraca da varacak bu isyanlar.
5: Omagan'da kendi yaşadığı binadaki boş olan bu daireye girdi. Kapının tokmağına varana kadar para edecek her şeyi çalıp nakde çevirdi. Amacıysa iddiaya göre o parayla uyuşturucu madde satın almaktı.
4: Petekler sökülmüş. Görüyorsunuz bu kapı sökülmüş, pencereler sökülmüş. Burada para edecek ne varsa satıyor.
5: Belalı komşunun babasıysa iddiaları reddetti.
8: İddialar?
9: Yalan, o yalan. Hep şeytanlık.
8: Oğlunuz uyuşturucu kullanıyor mu?
9: Yok.
8: Peki mahalledekilere rahatsızlık veriyor mu?
9: Yok. İşine gücüne gidip geliyor.
5: Babayla aynı fikirde olmayan mahalleli ise yetkililere seslendi.
10: Biz bu durumdan rahatsızız. Sonuçta aile olarak kalıyoruz.
3: Bence önüne geçmesi lazım bizim de sabrımız taşmadan.
1: Efendim yine İstanbul'dayız. 41 yaşındaki Ahmet Turan Çetin'in göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede 20'den fazla kez kalbi durdu. Çetin tıp dünyasında ender görülen bir operasyonla hayata tutundu.
11: Bundan 6 ay önce bir göğüs ağrısından dolayı acilden bir giriş yaptık. O süreçte bir kalp krizi oluşmuş.
0: Kriz 20'den fazla kez kalbini durdurdu. Doktorların kritik müdahalesi 41 yaşındaki adamı mucize şekilde hayatta tuttu. İstanbul'da yaşayan

0: Ahmet Turan Çetin 6 ay önce kol uyuşması ve göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. 41 yaşındaki adamın kalbi EKG çekimi sırasında aniden durdu. Doktorlar hemen durumu fark etti. Hasta kesintisiz kalp masajı eşliğinde anjiyoya alındı. Yaklaşık 40 dakika kalp masajı uygulanan hastanın 2 saatlik zorlu müdahaleyle damar tıkanıklığı giderildi.
1: Hastamızın damarı açıldıktan sonra normal ritmine kavuştu.
0: Ahmet Turan Çetin'in kalbi yoğun bakımda yine durdu.
2: 5 gün boyunca yoğun bakımda kalmışım. 20-25 defa da kalp durma olmuş.
3: Hasta ikinci bir kez yine yatış sırasında kalp krizi geçirdi. Tekrar bir müdahale yapıldı.
0: Ahmet Turan Çetin tıp dünyasında ender görülen bir operasyonla hayata tutundu. Genç adam günler süren yoğun bakım ve fizik tedavi sürecinin ardından taburcu edilerek eski sağlığına kavuştu.
4: Bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Sırada yurttan ve dünyadan derlenen haber turumuz var. Böylelikle gün başlıyor. Bugün de bitiriyoruz. Bizden hemen sonra Serap Belet para gündemde karşınızda olacak. Yarın saat 7'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.
5: Biri tırı görünce durdu, diğeri de gaza basıp zincirleme kazaya yol açtı. Talihsiz sürücü iki araç arasında sıkışıp yaralandı. Çaldığı ürünlerle kapıdan çıkacaktı. Bu adam sepeti elinden çekip onu durdurmayı başardı.
6: Allah hava yok çocuk ya.
5: Ankara Akyurt'taki inşaat sahasında yanan konteyner bomba gibi patladı. Çevredekiler büyük tehlike atlattı.
6: Allah hava yok çocuk ya.
7: Она была не готова. Что ты скажешь? Что ты скажешь?
5: Tribünde diz çöküp kız arkadaşına evlenme teklif etti. Reddedilen gence taraftarlar alkışlarla moral verdi. Kanada'da ekiplerle silahlı saldırgan arasında çatışma çıktı. Biri polis iki kişi hayatını kaybederken bir polis ise yaralandı. Yarışçılar dönüş yapmaya çalışırken kayıktan düşüp suyu boyladı. Çevredeki motorlar onları kurtarmak için hemen yanlarına yanaştı. Ocaktaki tencere bir anda patladı. Yemek pişiren kadın neye uğradığını şaşırdı. Yaşadığı dehşet kameraya da yansıdı. Fişekler patladı, magandalar aracın üstüne çıkıp zıpladı. Otomobil camlarının üstünde tepinen bile vardı. Paris'teki müzik festivalinde eğlence yerini kaosa bıraktı. Kanalda akıntıya kapıldı. Az kalsın boğulacaktı. Neyse ki çevredekiler onu halatla kurtardı.
6: Tatile gel. Bak neredeyim ben? Yana bak, gözünü aç güzel.
5: Sıcaklardan bunalanlar kendilerini Eyfel Kulesi'nin yanındaki süs havuzuna attı. Görüntüler sadece Parislileri değil, herkesi şaşırttı.
8: Canın ne istersen var.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parça bulutlu 29, Edirne yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 33 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 36, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa parçalı bulutlu 38 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.
4: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
5: Ellerin yemek hazırlanmadan önce ve çiğ gıdalarla temas sonrasında yıkanması gıda güvenliğinin temel adımlarındandır. Evde hazırlanan yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi bakteri çoğalmasını hızlandırabilir. Konserve ürünlerde şişme, sızıntı veya paslanma görülmesi ürünün bozulmuş olabileceğini işaret edebilir.
4: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.

İyi günler sevgili seyirciler. 24 Haziran Çarşamba günündeyiz. Ben Serap Belet. Para gündeme hoş geldiniz. Hemen başlayalım. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'la Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Adalar Belediye Başkanı Akpolat'la Silifke Belediye Başkanı Turgut'un suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet suçları nedeniyle haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklandıkları hatırlatıldı. Açıklamada Akpolat ve Turgut'un geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Dün yeni gözaltılar vardı. Bizzat onu kaçıranlardan bazıları gözaltına alınmıştı. 5 şüpheli şimdi emniyette. Elif Yavuz'dan şu an itibariyle ayrıntıları hem soruşturmada hem de Erhan Karaal yoğun bakımdaydı. Onda bir değişiklik var mı biliyor musun Elif?

0: Serap Bilet hastanede tedavisi halen devam ediyor. Onu ifade ederek başlayalım. Geçtiğimiz hafta tam da bugün akşam saatlerinde Erhan Karal saat 21'de evinin önünde telefonla konuştuğu esnada 3 kişi tarafından bir araca bindirildi. Zorla alıkonularak bir araca bindirildi ve evinin önünden kaçırılmıştı. Yaklaşık 35 saat sonra Tuzla'da bulundu Erhan Karal. Bulunduğunda sağlık durumu çok iyi değildi. Darba bağlı çok sayıda iz ve kötü koşullarda kalması nedeniyle susuzluğa bağlı olarak böbrekleri zarar görmüştü. Bu yüzden yoğun bakımda, tedavisi halen devam ediyor. Hayati tehlikesi bulunmuyor. Onun da altını çizelim. Kaçıranlar neden kaçırmıştı? Bu konuya ilişkin toplamda 17 kişi gözaltına alındı. İlk etapta alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Dün yeni gözaltılar oldu. 5 kişi daha gözaltına alındı. Bu 5 kişinin gözaltına alınması çok önemli. Çünkü gözaltına alınan kişiler arasında, şüpheliler arasında Erhan Karaal'ın kaçırılmasında bizzat rol oynayan, bizzat onu kaçıran kişiler gözaltına alındı. Kimler vardı içlerinde? Mazlum Baran, Erhan Karaal'a kendisini polis olarak tanıtıp önünü kesen kişi ve zorla araca bindiren kişi gözaltına alındı. Sedat Aksoy gözaltına alındı ve Abdülkadir Baykara gözaltına alındı. O da aracı kullanan kişiydi. Bu şüphelilerin gözaltına alınması önemli çünkü ifadelerden yola çıktığımızda bu kaçırma eylemi zaten planlıydı. Araç plakaları sahteydi. İkiz plakalar kullanılmıştı. Erhan Karaal'ın kaçırılmasının planlandığı belliydi bu yöntemle birlikte. Ancak diğer şüpheliler olaya iştirak eden kişilerdi. Onlar da bana özellikle başında bekleyen silahlı bir kişi vardı. O bana yurt dışından öldür talimatı, eğer altınların yerini söylemezse öldür talimatı geldi demiştim. Erhan Karaal kaçırıldığında şüpheliler tarafından sürekli olarak sizde 500 kilo altının olduğunu biliyoruz. Bu altınlar nerede? Altınların ve paraların yerini söyle. Sen kasasın dediklerini söylemişti Erhan Karaal. Kaçıran şüpheliler bu organizasyonun başındalar mı? Onlar birinden talimat aldılar mı? Bu detaylar elbette ortaya çıkacak. İfadeleri alınacak şüphelilerin. Dün Kocaeli'nden getirdiler. Önemli bir operasyonla gözaltına alındılar. Önce Sakarya'da bir bungalovda saklanıyorlardı. Ardından Kocaeli'nde bir ormanlık alanda müstakil bir eve geçtikleri ortaya çıktı. Ve burada özel harekat polislerinin desteğiyle 5 kişi gözaltına alındı. Ve ifadeleri alınacak Serap Bilek. Detaylar çıktı da çıktıkça da anlatacağız diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Elif Yavuz'a çok teşekkür ediyoruz. Tekrar düne gidelim şimdi. Grup toplantıları, CHP'nin grup toplantısı vardı biliyorsunuz. Özgür Özel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kurultay kararı alması için çağrı yaptı. Kemal Bey'e bu kararı almasını ve partiyi bu cenderenin içinde tutmamasını tavsiye ediyorum dedi.
2: Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha çağrı yaptı. Olağanüstü kurultay için toplanan imzaları işleme almasını istedi.
2: Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok. 1004 delege imza vermiş kurultay yapılsın diye.
3: CHP'de grup toplantısı kürsüsünde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu değil, Grup Başkanı Özgür Özel vardı. Özel, CHP Genel Merkezi'nin kurultaya hukuki olarak gidilemeyeceği görüşüne tepki gösterdi.
2: Tedbir kararının kurultay yapmaya engel olmadığını, aksine hızlı bir kurultayı gerektirdiği söylendi. Türkiye'de aksini savunan tek bir hukukçu yok.
3: Özel'in gündeminde genel merkezin görevden almaları da vardı.
2: Bu kongrelerin delegelerinin seçtiği il başkanları görevde. Orada seçilmiş olan il başkanları görevden alınmaya kalkıyor. Bu ülkeye sandığı getirmiş, demokrasiyi getirmiş, bu ülkeyi yeniden demokrasiye taşımayı vaat eden bir partinin bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazımdır. Bu partiyi öyle ya da böyle bir kez daha alacağız, açacağız ve biz bu partiyi hep birlikte iktidar yapacağız.
3: Özel, belediyelere yönelik operasyonlara da değindi.
2: Bugün sayısı 24'e çıkan belediye başkanlarımız tutukludur. Bundan sonrası için de bu tip hazırlıklar yapılmaktadır.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Bakü'de İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 20. Konferansında ve şu anda bir konuşma yapıyor.

0: ve bu istikamette çalışmalarımızı yoğunlaştırmak durumundayız. Bunun için öncelikle kendimizin farkına varmamız lazım. Gücümüzün farkına varmamız lazım ve özgüven içerisinde geleceğe hazırlanmamız gerekir. Müsaadenizle değerli kardeşlerim, birkaç temel konuda İslam dünyasının bu dönemin şartları içerisinde üzerine düşen sorumluluklardan başlıcalarını hatırlatmak isterim. Her şeyden evvel İslam dünyasının bu dönemdeki en büyük zaaflarının başında gelen bölünmüşlüğü, parçalanmışlığı ve iradesiz oluşudur. Her şeyden evvel bizim birliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi ve vahdet-i İslamiye'yi sağlayacak çalışmaları ortaya koyma mecburiyetimiz var. Aksi takdirde bu büyük zaafla İslam dünyasının hemen her yerinin fevkalade büyük tehditlerle karşı karşıya kalacağı açıktır. Mezhebi, etnik, siyasi ve fikri farklılıklarımızı aramızda bir gerilim ve çatışma vesilesi değil, tam tersine ümmetin zenginliğinin kaynağı olarak görmek ve ona göre hareket etmek mecburiyetindeyiz. İkinci olarak söylemek istediğim şey, yaşadığımız büyük kırılmalar ve gerilimler karşısında gerçekten ortak stratejileri geliştirme mecburiyetimiz vardır. Bu dönem içerisinde hiçbir ülkenin tek başına bir kurtuluş reçetesine sahip olması mümkün değildir. Nasıl gelişeceğimizi, nasıl bu süreçten başarıyla çıkaracağımıza odaklandığımız ortak kalıcı stratejiler geliştirmek ve bu stratejiler çerçevesinde de ortak projelere seferber olmak mecburiyetindeyiz. Üçüncü olarak söyleyeceğim husus, İslam dünyasının bu kadar çok kaynağı varken, bu kaynaklarımızı gerek maddi kaynaklar, yeraltı yerüstü kaynakları, gerek bilgi potansiyeli, gerek insan gücü kaynakları, gerek jeostratejik kaynakları, bütün bunları ortak bir akılla, ortak hedefler çerçevesinde kullanmamız ve hep beraber ümmetin tamamının yararlanacağı bir hale dönüştürmemiz lazım. Dördüncü olarak söyleyeceğim husus, bu yeni dönemde eski ezberlerle, alışkın olduğumuz usullerle yol almamız mümkün değildir. Eski ezberlerin baştan ayağa değişmek zorunda olduğu, yeni bir takım yaklaşımları hayata geçirmek için uzun uzun da vaktimizin olmadığı bir dönemin başındayız. Onun için diyorum ki, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekun bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak, İslami değerleri bir kenara bırakmak değil. Tam tersi, Hazreti Peygamber ve Asr-ı Saadet'in bize gösterdiği ölçüde yeniden değerlerimizle buluşarak değerlerimizi asrın idraki içerisinde yeniden üretmek mecburiyetidir. Bu çerçevede özellikle siyasi, kurumsal ve fikri reformların İslam ülkelerinin en temel meselelerinden birisi olduğunun altını çizmek isterim. Bu reformların ana fikri ise dört ana sütun üzerinde yükselmelidir. Adalet, ehliyet, şura ve hesap verebilirlik prensibi.
1: Bu arada bir sıcak haber geldi. Az önce yaptığımız bağlantı ile ilgili İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Yardımcısı Erhan Karaağlı'nın kaçırılması ile ilgili soruşturmada bir gelişme var. Yeni gözaltılar var. Öğrenelim hemen Elif Yavuz'dan.
2: Serap Bilet, gözaltı sayısı dün 5 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün 8'e yükseldi. Böylelikle toplam gözaltı sayısı 20 oldu. Dün Kocaeli'nde bizzat Erhan Karaağlı'nın kaçırılmasına iştirak eden şüphelilerle birlikte 5 kişi gözaltına alınmıştı. Şu anda 3 kişinin daha gözaltına alınmasıyla beraber gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Konunun ilerleyen günlerde daha geniş kapsamlı olarak soruşturulacağı tahmin ediliyor. Gözaltı sayılarının da giderek artacağı tahmin ediliyor. Bu yüzden bu kişilerle bağlantılı olan, bu kişilerin kaçmasına yardımcı olan, bu kaçırma eyleminin içerisinde bulunan tüm şüphelilerle alakalı olarak soruşturma derinleştikçe gözaltı sayıları da artacak. Şu anda bizzat kaçırma eyleminin içerisinde yer alan kişilerin dışında 3 kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 8 oldu Serap Beled.
1: Çok teşekkürler Elif. Daha önce gözaltına alınanlar vardı yine geçen haftada. Yani demek ki sadece birkaç kişinin böyle kendi kendine planlayıp yaptığı bir şey değil. Biraz daha...

0: geniş kapsamlı bir kaçırma operasyonu olduğu anlaşılıyor bu ifadeler üzerine yeni gözaltıların gelmesiyle. Az önce Özgür Özel'in grup toplantısındaki konuşmasını aktardık. CHP sözcüsü Müslüm Sarı da MYK ve parti meclisi toplantılarının ardından açıklama yaptı. Özgür Özel ve kurmayları tarafından genel merkeze teslim edilen delege imzaları için değerlendirme sürüyor dedi. Olağan kurultaya dair alınan tarihi de açıkladı.
1: 1 Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz. İlçe kongreleri ve il kongreleri ile takvim ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşmış olacağız.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağan kurultay takviminin başlayacağı tarihi duyurdu. Genel başkan seçiminin yapılacağı büyük kurultay tarihi ise yargı süreci kesinleştikten sonra belirlenecek.
1: Olağan kurultay takvimini başlatmayı bir politik öncelik olarak belirlemiştik. 6 kişilik bir komisyon oluşturmuştuk. Bir kurultay takvimi hazırlığı içindeler bu arkadaşlarımız. Geçtiğimiz hafta arkadaşlarımız demokratik haklarını kullanarak bize imzalarını getirmişlerdi. Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK ve parti meclisi toplantıları yapıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, Antalya ve Kayseri il başkanlarının görevden alınmasına dair de konuştu.
1: Kayseri il örgütünün disiplin kuruluyla beraber FES'i ve il başkanının dolayısıyla FES'i disipline sevki de söz konusu. Antalya ilimizde sadece bir örgüt FES'i var. Orada bir disiplin uygulaması yok. Kayseri il başkanımızın tavrı sürecin başından beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiyerarşisine uygun olmayan iş ve eylemler.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Kılıçdaroğlu'nun eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıklamıştı. Demirtaş'a yakın kaynaklar ziyaretin olmayacağını ifade etti. CHP sözcüsü Müslüm Sarı'ya da soruldu.
1: Henüz böyle bir ziyaret talebinde bulunacağız diye bir talep de bulunmuş değil ama önümüzdeki günlerde böyle bir planlamamız var.
0: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Dünkü grup toplantısında çerçeve yasa meclis kapanmadan gelmeli dedi. ABD-İran mutabakatını da değerlendirdi. Orta Doğu'da silahlar susmalı diye konuştu Hatimoğulları.
3: Çerçeve yasa meclisin bu yasama dönemi kapanmadan gelmeli. Bu toplum umutlanmıştır barış olacak diye. Bunu zamana yayarak bu umutları hiç kimse sönümlendirmeye kalkmasın, kalkmamalı.
4: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yasal adım çağrısını yineledi. Temmuz ayına işaret etti.
3: Çerçeve yasanın acilen zaman kaybetmeksizin çıkması lazım. Ve bakın AKP sözcüsü bugün itibariyle yeni bir aşamadayız dedi. Yasal çerçeve aşamasına gelindi dedi. Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş hafta sonu yaptığı açıklamada çerçeve yasayı en kısa sürede meclis gündemine taşıyacaklarını belirtti. Bu sözü önemsiyoruz. Beklentimiz açıktır ve nettir. Bu süre zaten Temmuz ayını geçmemelidir.
4: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı da vardı.
3: Bakın bu karanlık tabloda İran-ABD arasındaki anlaşma görüşmelerini biz DEM Parti olarak elbette memnuniyetle karşılıyoruz. Diyaloğun savaşa tercih edildiği her adım çok kıymetli, çok değerli. Temennimiz şu ki bu anlaşma tamamına ersin. İsrail Lübnan'ı bombalamaya devam ediyor. Filistin işgali hala devam ediyor. Ve hala Filistinli çocuklar katlediliyor. Orta Doğu'da silahlar susmalı ve barış konuşmalı. Bölgenin barışı tesis edilmeli.
0: Savaş gündemine geçelim. Önce Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili gelişmeye bakalım. Rusya Devlet Başkanı Putin ülkesinin Ukrayna ile olası barış görüşmelerine hazır olduğunu duyurdu. 2022'de İstanbul'da yapılan müzakereleri hatırlattı. Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin davetini reddetmesinin ardından önemli bir açıklamada bulundu. Rusya'nın Ukrayna ile barış görüşmelerine açık olduğunu belirtti. Müzakerelerin Ukrayna ile 2022'de İstanbul'da üzerinde uzlaşı sağlanan başlıklar çerçevesinde yürütülebileceğini söyledi. Rus lider Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik hava saldırılarına da değindi. Saldırıların cephedeki durumu değiştirmediğini savundu Putin. Rus güçlerin ilerleyişi sürüyor dedi. Rusya ve Ukrayna heyetleri savaşın başlamasından kısa süre sonra 2022 yılında İstanbul'da doğrudan masaya oturmuş.

0: konuştu, müzakere yürütmüştü. Görüşmelerde Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi ve kalıcı tarafsızlık statüsünü kabul etmesi gündeme gelmişti, talep edilmişti Rusya tarafından. Evet, ve bakalım İran-ABD-İsrail savaşına mutabakatın Lübnan'daki saldırıları durdurması İsrail'de tepkiyle karşılanıyor. Tel Aviv ile Washington arasındaki gerilim tırmanırken İsrail Başbakanı Netanyahu silahlanmada ABD'ye bağımlılıktan kurtulmalıyız dedi.
1: ABD-İran mutabakatı Tel Aviv-Washington hattında gerginlik çıkardı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ülkesini ABD'ye bağımlılıktan kurtarmaya yönelik mesajlar verdi. Netanyahu yedek subaylarla bir araya geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin açıklamasına göre burada yaptığı konuşmada İran saldırılarına değindi. Henüz her şeyin bitmediğini, şu anda büyük bir güç oluşturduklarını ileri sürdü. Netanyahu silahlanma konusunda ABD'ye bağımlılıktan kurtulmaları gerektiğini savundu. Gelecekte nerede olacaklarının da silahlanmada bağımsızlıktan geçtiğini iddia etti. ABD-İran mutabakatının ilk maddesi Lübnan'da saldırıların durmasını taahhüt ediyor. İsrail'i yetkililer bu maddeye tepkiyle yaklaşırken Lübnan'da işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini açıklıyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonyalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısında yaklaşan NATO zirvesine ilişkin mesajlar verdi. İttifakın caydırıcılığının artması gerektiğine dikkat çekti Cumhurbaşkanı. Avrupalı ülkelerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.
2: 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın pekiştirilmesini önemli görüyoruz.
1: Transatlantik bağın önemine dikkat çekti, küresel ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.
2: Görüşmemizde Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik. Bu minvalde asla gölgede kalmaması gereken hususların başında Filistin ve Orta Doğu'da kalıcı barışa giden süreç geliyor.
3: Merhaba asker.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile ortak basın toplantısında konuştu. Polonya ile ikili ilişkilerde belirlenen yeni hedeflere işaret etti.
2: 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize erişmemizin bunun ardından 15 milyar dolarlık hedef belirledik. Savunma sanayi de İkili işbirliğimizin öne çıkan gündem maddelerinden biri. Malumunuz bu alanda geçmişte gerek İHA'lar gerek diğer savunma projeleri olsun çok önemli ortaklıklara imza atmıştık. Bu vesileyle Polonya'nın Avrupa Birliği üyelik sürecimize verdiği destek için teşekkür ediyor. Bu desteğin artarak sürmesini diliyorum.
1: Polonya Cumhurbaşkanı da iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değindi.
4: Yaklaşan NATO zirvesine katılma şansım olacak. Zirvenin Ankara'da düzenlenmesi nedeniyle Türkiye'yi tebrik etmek istiyoruz. Her iki ülke NATO'nun kanatlarını savunmak mecburiyetinde ve bizim işbirliğimiz stratejik öneme sahip.
0: Şimdi ekonomiye geçelim. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya stüdyomuzda konuğum. Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Serap Hanım.
0: Şimdi piyasaya da bakalım. Önce bugünün verileri ne söylüyor? 24 Haziran itibariyle artık yazın ortasına da yaklaşıyoruz bu arada. Borsa İstanbul 14.552 puanda. Dolar 46.49, Euro 52.83, Euro dolar paritesi 1.

0: 13 geriledi. Euro'da bir düşüş oldu bu arada. 52.83'e geldi. İbre yine aşağı yönlü. Faiz 41.13. Altının onsu da düştü. 4086 dolar. 4100 doların altına geldi yine. Brent petrol 75.76 dolar açıkçası. 75.99. ABD ham petrolde 72.39 dolar. Petrol beklenenin üzerinde aşağı doğru geldi. Gram altın 6111 lira. İki haftanın yine en düşük seviyesine geldi. İki hafta önce de buralardaydı. Hatta biraz altına inmişti. Tekrar şimdi düşüşte. Çeyrek altın 9.992, 10 bin liranın altında. Yarım altın 19.980, 20 binin altında epeydir görmemiştik. Tam altında 39.852 lira. Veriler böyle. İlginç bir tablo var. Hem petrol aşağı gidiyor, hem altın aşağı gidiyor. Euro aşağı giderken dolar da yukarıya. Birazdan piyasa verilerini de elbette hocama soracağım. Altını da, petrolü de, dövizi de. Bank of America'nın Türkiye ile ilgili bir güncellemesi var. Ben onunla başlamak istiyorum. Enflasyon beklentilerini %30'dan %29,5'a düşürmüş. Cari açık bizim için önemli bir konu biliyorsunuz. Savaş başladığında bunu özellikle bu giderler, enerji giderleri üzerinden başta petrol olmak üzere değerlendirdik. Hani petrolde 10 dolar olunca bize maliyeti, 10 dolar artış bize ne kadar maliyet çıkarıyor? Yıl sonunda cari açığı ne yapar diye çok sormuştum konuklarıma. Bank of America'nın tahminine göre 60 milyar dolardan bu beklentiyi 2026 için 52 milyar dolara çekmiş yeni güncellemeye göre. Ama hocam 52 milyar dolardan çok epey yüksek değil mi? Bunun üzerinde bu iki aylık savaşın etkisi ne kadardır bu 52 milyar dolar? Yani bu öngörünün siz öncelikle beklentilerle örtüştüğünü düşünüyor musunuz bu tahminin? Öyle sorarak başlayayım.
1: Yani 60 milyar dolar civarında gelecektir. 52 milyar dolara tam inip inmeyeceğini petrol fiyatının nasıl seyredeceği belirleyecek. Tabii şimdi tahminler bugünkü fiyatlamalar ve vadeli kontratların gösterdiği fiyatlar üzerine. Yani 75 dolar belki 70-70 dolar 70-75 arasında kalırsa ne olur fiyatlaması bu?
0: Evet.
1: Tabii o ne olur fiyatlaması da yaklaşık olarak 10 dolarlık hareketin cari açığa ne kadar etkisi olduğuna dair bir analiz sonucu belirleniyor. Tabii bu doğrudan petrol fiyatının etkisi altında olsa da tüm etki petrol fiyatı değil cari açıkta tabii. Bildiğiniz gibi. Hane halkının veya ülkemizin yurt dışı tüketimi de büyük etkili. Burada kurun değeri etkili ve ne kadar teknoloji bağımlısı olduğumuz etkili. Çünkü yüksek teknoloji satın alıyoruz, düşük teknoloji üretiyoruz. Dolayısıyla böyle baktığımızda cari açıkta bir miktar aşağı geliş olacaktır ama bu geçmiş yıllara göre oldukça yüksek bir seviye. Bu 55 milyar dolarda da kalabilir. 55-60'da da kalabilir. Çünkü Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşma bir dengeye oturmadı.
0: Doğru.
1: Hala sıkıntılı bir süreç. Nereye evrileceği de belli değil. Geçici bir ateşkes söz konusu. Dolayısıyla herhangi bir sıcak çatışmada bu ABD ile İran arasında olmayabilir ama İsrail-İran arası olabilir. Ya İsrail-Lübnan arası olabilir. Burada finansal piyasalar tedirginlikle 85 dolara doğru çıkarabilir bu fiyatları. Dolayısıyla burada düşük fiyattan bir cari açık hesabı yapmak doğru değil bence. Ortalama olarak 60 milyar veya onun biraz daha üzeri düşünmek
0: bizim
1: daha doğru.
0: Bizim ülkemizin bütün gelir gider dengesine baktığımızda 60 milyar dolar nasıl bir rakam? Yani bir 5 yıl önce kaçtı mesela, 3 yıl önce kaçtı, ne kadardı?
1: Program ilk uygulanmaya başladığında çok düşük seviyelerdeydi. Bundan 2 yıl önce yaklaşık 15-20 milyar dolarlardaydı. Hatta bu olumlu olarak değerlendiriliyordu bildiğiniz gibi. Buradaki tam ölçü gayri safi yurt içi hasılanın %1-2'sine tekabül ettiği zaman oldukça
0: idealdir.
1: Evet, olumlu olarak olumludur. Değerlendirildi. Ama bu programın ilk uygulanmaya başlandığı enflasyonun düşüş, yıllık enflasyonda 40'lara 35'lere doğru düşüş gördüğümüz aşamalardı. Ama şimdi geldiğimiz noktada artık bu geçerli değil. Çünkü bu kur seviyesinden de biz ithalatımızı yüksek arttırmaya devam ediyoruz. Ekonomi büyük bir ekonomi ve ithalat bağımlısı. Dolayısıyla
0: en çok ne ithal ediyoruz? Özellikle bireysel anlamda en çok. Yani Türkiye'nin dışarıdan aldığı şey en çok ne?
1: Madde olarak tabii bu son hangi maddeleri tek tek onu bilemeyeceğim ama genel kapsamda yüksek teknoloji ürünlerini ithal ediyoruz. Yani evimizde kullandığımız tüketici elektroniği dediğimiz
0: telefondan
1: her şeyi ithal ediyoruz.
0: Telefondan elektronik cihazlara.
1: Evet, bunun haricinde kimya sektöründeki ithalatımız fazla. Bunu gıdaya kadar birçok alanda da kullanıyoruz.
0: Hayvancılık
1: petrol,
0: falan
1: kimya.
0: Bunların hepsi dahil
1: tabii,
0: değil mi?
1: Dahil,
0: bütün
1: evet.
0: Üretim aşamasında
1: evet.
0: Getirilen.
1: Ama burada ayrım şöyle olmalı. Yani tüketim malı ithalatı.

0: ithalatınız, sermaye malı ithalatınız üzerinde ise ekonomi olumlu bir sinyal vermez. Çünkü siz sermaye malı dediğimiz makineleri almak zorundasınız. Hı hı. Üretim yapmak zorundasınız. Onun yerine tüketim malı daha ucuz burada üretmeye diye düşünüp ithalata geçtiniz mi? Evet. Üretecek firmalar elindeki ithalat avantajını kullandığı zaman, hatta bir de krediyle bunu yaptığı zaman, o zaman ekonomide açık büyümüş oluyor. İşte 60 milyar dolar bulmak zorundasınız. Bu şu demek değil, yani vatandaşlarımız açısından 60 milyar doları çarparız TL ile, ne var canım TL'ye karşılığı verir, sorun o değil. Sorun dolar bulmak zorundasınız, onun için de dolar kazanmak zorundasınız. Bunu bize kazandıran alanlar belli. Turizm ve seyahat gelirleri başta olmak üzere, evet. Ama savaş onu da etkiledi bildiğiniz gibi. Dolayısıyla seyahat gelirleri, uçak gelirleri, uçuş gelirleri.
1: Bireysel harcamalar da öyle. Hatta bugün okudum, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir turist girişiyle ilgili paylaşımı var. Evet. Yaklaşık rakamları söyleyeceğim. Önümde not yok ama %3 civarında bir daralma olmuş turist sayısında. Evet. Ama daha dikkat çekici olan, turistler artık biraz daha kredi kartlarına, yani cüzdanlarına ellerini ürkek atıyormuş harcamalarında da. Ki evet, bireysel harcama çok önemlidir. Türkiye bunu artırmaya çalışıyor yıllardır. Evet, çok turist gelsin ama daha nitelikli, daha harcayan turist, evet, gelsin. Bizim halımızı da, evet, alsın. Başka
0: turizm anlayışımız
1: de.
0: Şimdi, yok bizim. Yani 90'larda,
1: o azalmaya, evet, bu sene bir azalma varmış onda. Turist de yani dikkat ediyor. Ya da bizdeki enflasyona, evet, göre harcamasını
0: söyleyelim.
1: Yüksek fiyat
0: öncelikle turizm anlayışımız eskidi. Yani kitle turizmi dediğimiz bir turizm yapıyoruz. Binlerce insanı her şey dahil ağırlamak üzerine. Hı hı. Bu tabii ki kıyıların betonlaşmasına yol açıyor. Bu balıkçılığı öldüren bir durum, onu da söyleyelim. Ayrı bir kanal ama birbirine bağlı. Dolayısıyla böyle baktığımızda bu kitle turizmi fiyatlarınız yüksek olduğunda gelmiyor. Gelince de otelde kişi başı haftalık 900 dolar harcıyor. Bu son 5 yıldır 6 yıldır neredeyse değişmiyor ve çok düşük. Dolayısıyla rakiplerinize baktığınızda Akdeniz'de, çünkü siz sadece sahil satmış oluyorsunuz. Bunu itiraf etmemiz gerekiyor. Sahil ve gıda. Dolayısıyla kültür turizminde çok yavaşız. Bizim rakiplerimiz kitle turizmi yapmıyorlar. İtalya, Yunanistan, İspanya gibi. Bizim gibi böyle çok gelişmiş otelleri yok. Hı hı. Ama daha fazla gelir elde ediyorlar kişi başı. Çünkü gelen turistin de bilinç seviyesi yükseldi artık. Yani siz Akdeniz'i görmemiş Doğu bloku ülkelerine belki bunu satmaya bir süre devam edebilirsiniz. Polonya vesaire gibi, ama bu bizim büyüyen ekonomimizde verdiğimiz o cari açığı kapatacak miktarda olmayacak. Gitgide bu azalacak. Öyleyse değiştirmemiz gerekiyor fikrimizi. Yani hem ülkemizin kaynaklarını, hemen bu her şey dahil sisteminden vazgeçip daha biraz daha butik alanlarda bunu arttırmamız, hı hı, gerekiyor. Kültürle de birleşip, ama bunun için yine ayrı yapısal reformlara ihtiyacımız var. Yani o teşvik verilen oteller, sahillerin durumu, Çanakkale'den Mersin'e kadar, bunları hep gözden geçirmemiz lazım. Çünkü eskidi bu sistem artık. Yani yeni gelen turist 20-25 yaş grubu, birçok açıdan değerlendiriyorsunuz Z kuşağı gibi. Hı hı. Böyle bir turizm anlayışı da istemiyor zaten. Evet. Dolayısıyla
1: geç başladık, evet, buna. Aslında buna ilişkin adımlar atılmaya başladı ama çok daha önceden buna başlamalıydık. Çünkü, evet, henüz daha uzak kaldık.
0: Burada şu düşünülüyor. İşte oteller yapılırken bina yapılıyor. Hı hı. İnşaat sektörü büyüyor. İnşaat sektörü büyünce ekonomi büyümüş gözüküyor. Hükümet orada sağlanan işten dolayı işsizliğin düşük çıkmasından hoşlanıyor gibi, ama geleceğe baktığınızda bu devam eden bir teknolojik yatırım olmuyor. Peki, size üretkenlik getirmiyor.
1: Bu getirdiğiniz yerden Goldman Sachs da bir değerlendirme yapmış. Türkiye'de dezenflasyon için büyümedeki yavaşlamanın sürmesi gerek. Bu zaten, evet, enflasyonla mücadelenin çıkması, evet, yani çıkmazı pardon. Büyümeye de ihtiyacınız var ama enflasyonu düşürmek için de orada bir denge, yani büyümeden de vazgeçmeden nasıl yapacağız?
0: Büyümenin neresi ama burada neresi? Genel kabul, evet, kabul görmüş, yani teorik kabul görmüş kısımlar tüketimi daraltmak üzerine, yani tüketimi artırarak büyümenin, hı hı, sürdürülmesi, kamu harcamaları, tüketimin tetiklenmesi, kamunun hanelere destek verip tükettirmesi gibi, şirketlere de destek verip borçlarını kapattırması gibi alanların daraltılması gerektiğini söylüyor aslında burada. Evet. Enflasyonun düşmesi ve büyüme arasındaki ilişki. Yoksa şu değil, yatırıma yönelik harcamaları arttırdığınızda ve bu verimli alanlara gidiyorsa, hı hı, yani parayı sektöre döküp de bekleyelim yatırım olsun, Ar-Ge olsun, nasıl olsa üretiriz gibi bir bakış açısı değil. Bu da hatalı, çünkü o zaman o sektörler o parayı emiyorlar ve verimsiz alanlara dönüşüyorlar. Yani bu ABD'de

80'lerde çok görüldü. Hı hı. Hükümeti tarımlamak denen hükümeti böyle ne diyelim hükümet desteklerini alıp tarım sektöründe patlama yapacağız diye çok bütçeden emdiler. Dolayısıyla bu kısmı doğru değil ama yatırım harcamalarını verimli olarak devam ettirmek, hı hı. Genel olarak buna destek vermek ve insan kaynağıyla bunu beslemek gerekiyor. Bizde bu böyle olmuyor. O yüzden de bankalar hep yaptıkları

0: çıkmaza girmiyorsunuz.
1: Evet.
0: Ve dolayısıyla kaynakları o sektörler emmiş oluyor. Hı hı. Ve ihracat yaptığınızda da bu çok büyük bir gelir olarak size dönmüş oluyor. Çünkü neredeyse tekel durumunda kalıyorsunuz. Bunlar çok önemli. Yani fiyat belirleme gücünüz de oluyor. Dolayısıyla bizde enflasyonun düşmesi için tüketimi daraltmak çok eski bir reçete ama çok başka reformlara ve politikalara ihtiyacımız var. Bir olarak size dönmüş oluyor. Çünkü neredeyse tekel durumunda kalıyorsunuz. Bunlar çok önemli. Yani fiyat belirleme gücünüz de oluyor. Dolayısıyla bizde enflasyonun düşmesi için tüketimi daraltmak çok eski bir reçete ama çok başka reformlara ve politikalara ihtiyacımız var. Mevcut ekonomi politikası bunu sağlamıyor. Şunu ekleyelim. %40 faiz veren bir ülkeyiz ve bu doğrudan yabancılar için dolar kazancı da dönüşüyor. %23 civarı. Bu ABD'nin büyük teknoloji şirketlerinin yıllık getirisinden daha fazla.
1: Daha fazla.
0: Böyle bir zenginliğimiz bizim yok. Böyle bir üretimimiz yok ama bunu veriyoruz yurt dışına. Bunu verirken de 60 milyar dolar cari açık vermeniz çok büyük bir sorun. Dolayısıyla yani hem para çekiyorsunuz açığı kapatmak için ve bunun maliyeti %40. Siz bu kadar maliyetle para çekip ben açığımı kapatacağım. Açığınız neden oluşuyor? Açığınız teknolojik ürünler almaktan oluşuyor. Mesela kamu sektörünün makam araçlarının yabancı araç olması gibi. Bunların azaltılması gerekiyor. Kamu harcamaları azaltılmazsa bir örnek verdim. Başka örnekler de türetebilir. Yani
1: evet.
0: Yabancıların teknolojik ürünleri almak için onlardan borç almanız ve faiz vermeniz çok büyük bir kısır döngü. Yani buna vatandaşlarımız terimlere uzak olabilirler, cari açık evet. vesaire ama döngü çok basit ve böyle işliyor.
1: Çok az vaktimiz kaldı. 1-2 dakikayla sizden piyasalar üzerine de altının tabii. bu düşüşüne ilişkin yorumunuzu duymak isterim. Petroldeki düşüş tabii ki olumlu. Altın nasıl seyredecek?
0: Şöyle söyleyeyim.
1: Dünden bu yana niye bu kadar düştü?
0: Altında şu anki seviyeler vatandaşlarımızı tedirgin edeceği olabilir. Bunun sebebi piyasaların FED'den yani ABD Merkez Bankası'ndan 2 ya da 3 faiz arttırımı bekliyor olması. Bu beklenti piyasada işlendi ve dolar da bildiğiniz gibi güçlenmeye devam ediyor bu beklenti yüzünden. 2-3 faiz artırımı yapar mı? Yani bu fiyatlama evet. devam eder mi? Yarın enflasyon verisini göreceğiz ABD'de. O altının daha da düşeceğini veya buradan bir miktar yükseleceğini belirleyecek.
1: Bize gösterecek.
0: Çünkü karar şöyle olacak. 2 ya da 3 faiz artırımı yapar veya yapmaz. Benim görüşüm yapmayacağı yönünde Fed'in çünkü oradaki enflasyon da petrol fiyatları dolayısıyla yükseldi. Bunu faiz artışıyla durduramıyor. Yani böyle bir kural yok.
1: Evet.
0: O yüzden altındaki seyir 1-2 ay için eğer bu Fed'den beklentiler faiz artırma yönünde kalırsa düşüş yönünde olacak. Bunu vurgulayalım. Altının önünde şu an düşüş etmenleri daha güçlü.
1: Daha
0: o
1: güçlü. En azından bu yıl yani ya da 3 aylık vadede.
0: Evet, 2-3 ay takip Fed'in faiz artırımı yapmayacağı piyasalar tarafından evet yapmayacak, kabul ediyoruz diye uzlaşılana kadar.
1: Peki, çok teşekkür ederim hocam. Profesör Doktor Ata Özkaya. Sağ olun. Ekonomiden şimdi diğer haberlerimize geçelim. İlaç stokçularına operasyon haberi, insan sağlığını para için hiçe sayanlara yönelik bir operasyon. Kanser, tansiyon ve diyabet gibi yüksek maliyetli ilaçları sahte reçetelerle temin edip stokladıkları belirlenen şüphelere yönelik yapıldığı İstanbul merkezli operasyon 6 ilde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Eczacılık sektöründe faaliyet gösteren bazı kişilerin sahte reçeteyle depo ve ilaç firmalarından yüksek maliyetli ilaç alıp stokladıkları belirlendi. Bu ilaçlar arasında kanser, organ nakli, ALS, diyabet ve tansiyon gibi hayati öneme sahip ilaçlar da var. Şüphelilerin bu ilaçları kargo firmaları üzerinden yurt dışına kayıt dışı şekilde gönderip sattıkları tespit edildi. İstanbul merkezi 6 ilde yapıldı operasyon ve 19 şüpheli de gözaltına alındı. 12. yargı paketi bugün Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. AK Parti'nin önergesiyle pakette IBAN düzenlemesinin eklenmesi bekleniyor pakete. Düzenlemeyle IBAN kiralamanın müstakil suç olarak tanımlanması gündemde. Başka başlıklar da var elbette, izleyelim.
2: 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. AK Parti pakete IBAN düzenlemesini eklemek için çalışma yapıyor. IBAN kiralayanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi gündemde. Mevcut kanuna göre dolandırıcılık suçunun cezası 1 yıldan 5 yıla kadar hapis.

0: Bu suç bilişim sistemleri yoluyla işlenirse, yani nitelikli hale gelirse, ceza 3 yıldan 10 yıla kadar uygulanıyor. AK Parti'nin meclise sunduğu 12. yargı paketinde IBAN düzenlemesine yer verilmedi. Ancak çalışmalarını sürdüren AK Parti grubu düzenlemeyi yeniden gündemine aldı. AK Parti kaynakları IBAN kiralama olarak bilinen dolandırıcılık yönteminin Türk Ceza Kanunu'nda müstakil suç olarak tanımlanacağını belirtti. Hesabını başkasına kullandıran ya da IBAN'ını kullandıranlara yönelik 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi gündemde. İBAN kiralama suçu işleyen kişi dolandırıcılığa konu miktarı mağdura öderse cezanın yarı oranda düşürülmesi de planlanıyor. AK Parti kaynakları İBAN suçlarına ilişkin yargıda yaklaşık 400 bin dosya olduğunu belirtti. Kaynaklar nitelikli dolandırıcılık suçu dolayısıyla 34 bin kişinin cezaevinde olduğunu kaydetti. Peki düzenleme kimleri kapsayacak? AK Parti kaynakları düzenlemenin geriye dönük işlemeyeceğini belirtti. Yani düzenleme, kanun yasalaştığı andan itibaren suç işleyenleri kapsayacak. Meclis Adalet Komisyonu'nda 12. yargı paketi 24 Haziran Çarşamba günü saat 14.30'da görüşülmeye başlanacak. Komisyon toplanana kadar AK Parti, IBAN düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerini sürdürecek. Çalışmalar tamamlanırsa AK Parti komisyonda önerge vererek Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde değişiklik yapacak.
1: Komisyonunda katkı sunan bütün milletvekillerimize çok...
0: Komisyon aşamasına yetişmezse düzenlemenin genel kurul aşamasında 12. yargı paketine eklenmesi gündemde.
2: Meclis Genel Sekreterliği DEM Parti'nin çıplak arama iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları grup toplantılarını takip etmek üzere meclise girmek isteyen kadın gazetecilere yönelik çıplak aramaya varacak bir girişimde bulunulduğunu öne sürdü. Bu iddiaya yanıt Meclis Genel Sekreterliği'nden geldi. Açıklamada Meclis Güvenlik Yönetmeliği'nin 8. maddesi hükmü gereğince ziyaretçiler güvenlik uygulamasına tabi tutulmaktadır. Bu uygulama asla çıplak arama veya buna yaklaşan bir eylem içermemekte, ziyaretçiye ve kişiye göre farklılık arz etmemektedir. DEM Parti grup toplantısında dile getirilen iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır denildi. Ve şimdi hava durumu. Avrupa sıcaktan kavruluyor. Ülkemizde de sıcaklıklar yükselecek bugünlerde. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster biliyor tabii. Doğru bir cümle mi kurdum, öyle mi? Ben öyle gördüm ama Hüseyin hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
2: Artıyor mu sıcaklıklar?
3: Biraz artıyor ama mesela Batı Avrupa'daki kadar şiddetli değil. Mevsim normallerimizde bir sıcak başlayacak. Şu haritada gösterelim istersen Serap. Bu mevsim normallerinden farkı ifade eden haritamızdı. Birkaç gündür şu kahverengiliğe bakıyoruz. Çünkü burada
2: simsiyah, 40 derece üstü mü demek?
3: Evet, aşağı yukarı. Mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzeri. Şurası da mevsim normallerinin 5 derece üzeri. Mesela Milano. Ancak tarihler ilerledikçe yarından sonra özellikle yani orada da tabii tanıdıkları olanlar var, akrabaları yaşayanlar, tatil için gidecekler. İyi haber olarak verelim. Hem İspanya'da hem Portekiz'de hem de Fransa'da hafta sonu hava serinlemeye başlıyor. Gelecek hafta bugün 41 derece olan Paris kaç derece görünüyor biliyor musun?
2: Kaç?
3: 23. Yani bu sefer de üzerinize bir ceket.
2: Normallerin altına mı?
3: Evet, normallerin altına.
2: Belki ceket alınmaz ama evet.
3: Soğuk
2: çok
3: bir hava.
2: Yarı yarıya düşecek neredeyse.
3: Evet, bu iyi haber olarak söylenebilir. Ancak 3 gün daha var, 4 gün daha var tabii bunun gerçekleşmesine en az. Ama haftaya daha sakin olacak. Asıl buradaki konu Türkiye'ye doğru ilerliyor mu? Aslında evet, doğuya ve güneye doğru ilerliyor. Ancak ilerlediği sırada bizi yakalayacağı kondisyon serin. Yani bizi o kadar ısıtamayacak. Biz şu anda
2: Doğu
3: Gürcistan'dan
2: Karadeniz,
3: ve...
2: Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu.
3: Evet, bakın mevsim normallerinin 6 derece altı. Gece saatlerinde hatta Karadeniz yaylalarında bu hafta sonu gelirken kar yağışı bile görebiliriz. Sadece yaylalarda. Bu hava Almanya'da riskli olacak şimdi. Fransa'dan tehlike çıktı, Almanya'ya doğru ilerliyor. Zaten sıcaktı. Belki haberlerde hep sıkça veriyor, insanlar görüyor. Tren rayları bile artık genleşmeden dolayı çeşitli yerlerde risk oluşturmaya başlıyormuş istasyonlar. Yani bu tarih ilerledikçe Almanya, Avusturya, işte Polonya çevresi ve şu alanda etkili olacak. Ama hafta sonundan sonra 30 Haziran'da ve 1 Temmuz gibi de Balkanlar çevresine sokulacak. Bizdeki etkisi İstanbul'un tahmini olarak söylüyoruz 32 dereceye yükselmesi en yüksek. Yani 32 dereceye güneş altında tabii 40 derece hissedilir de.
2: Hafta sonu için diyorsun bunu.
3: Ve gelecek haftanın ilk günleri
2: evet.
3: O bize ulaştığında. Dolayısıyla bizim 40 dereceye çıkma gibi bir durumumuz yok. Ancak Türkiye'de 40 derece olan bir Güneydoğu Anadolu'muz var zaten bu tarihlerde. Burada mevsim normal.

0: normallerinde görünüyor ama mevsim normallerinin de üzerinde gündüz sıcaklıkları yaşıyoruz. Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa gibi. Fakat Marmara'da böyle bir durum yok. Karadeniz'de de yok. Başkent Ankara'nın bu sıcak bize geldiği...
1: Ege Akdeniz'de böyle bir kırmızı dalgalanma var. Kaç oralar? Yani yine ya. Ege ve Akdeniz'in normalleri mi?
0: Normalleri 32 olan yer, normallerin 5 derece üstünde 37-38'e çıkıyor. Özellikle Kuşadası, Aydın, İzmir'de muhtemelen söylüyorum 36-37 dereceyi ilk kez bu yıl, bu mevsim düzeltiyorum, test edebilir. Sıcak bir hafta sonuna doğru gidiyoruz. Ancak söylemek istediğim şey, bizdeki böyle bir durum yok. Kahverengilikti, işte morluk, bu renkler Türkiye'ye inmeyecek. Sadece mevsim normallerinin 1-2 derece üzerine çıkacağız. Tahammül edilemez bir sıcak değil. Batı Avrupa'daki ya da Orta Avrupa'daki gibi olmayacağız. Tekrar altını çizerek söylüyorum. İnsanlar da çok fazla korkutuyorlar bu görüntülerle. Evet. Biz zaten sıcak bir ülkeyiz. Temmuz ayında 32 derece normal, hani sayılabilir. 5 gün içerisinde de bu kadar yağmur düşmesini bekliyoruz. Hızlıca onu da aktaralım. Doğu Karadeniz'de Samsun'dan itibaren yağış var. Yine saat yönünün tersine dönen bir burada alçak basınç alanı aynı bölgelere yağışı bırakıyor. Batıma kadar yağmur var. Karadenizliler bize yaz gelmedi diyor. Haklılar ama...
1: Haklılar biraz. Baksana deminki haritada da nasıl gümbür gümbür yine yağış geliyor.
0: Yine serinme yağış geliyor. Burada işte bir de Akdeniz'in iç kesimleri, Denizli, Antalya arasında ve Doğu Akdeniz'de Kahramanmaraş civarında yağışlar var. İstanbul'un kendisinde 5 gün içinde yağmur beklemiyoruz. Ankara'da da öyle. İzmir'de de güneşlenmeyi devam ediyoruz diye özetlemek isterim.
1: Az önce gelen o yağmur İç Anadolu'yu Ankara'ya kadar alıyordu sanki. Yağmayacak mı oralara?
0: Serin
1: İç Anadolu'ya. Serin hava o.
0: Evet,
1: ama hepsi yağış değil yani.
0: Evet, pek fazla yağmıyor. Ama yine de şu Doğu Anadolu'da parça parça görünmesine rağmen bunlar yağışlı saatler isim geliyor. Tahmin tabii değişebiliyor. Bazen daha az yağabiliyor. Anadolu'da parça parça var ama çoğunlukla güneşliyiz yine.
1: Peki.
0: Yani o sıcak hava dalgasından çok aşırı korkmayalım. Biz kendi normallerimizde ve 1-2 derece üzerinde kalacağız. Bu bile aslında iyi sayılır dünyanın haline şu anda görünce.
1: Hem öyle hem de arada bir yağıp gitti yani Haziran'da. O da çok iyi. Her yer kurumadı, toprak çatlamadı.
0: Çok öyle,
1: onlar çok iyi. En azından yılın böyle yazın ilk ayını böyle yangınsız geçirdik.
0: Temmuz'da da adım adım ısınacağız gibi duruyor. Yani o da sağlıklı. Bakalım uzun vadeli tahminleri takip edeceğiz.
1: Peki, çok teşekkürler Hüseyin. 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında savcı mütalasını verdi. Yıkımdan sorumlu tutulan binanın girişindeki pastane sahipleriyle iç mimar ve 7 belediye personeli hakkında istenen cezalar da belli oldu. Gazeteci Sırrıberk Arslan'ın haberi.
2: Depremde yıkıldı, 35 kişiye mezar oldu. Ezgi Apartmanı davasında sanıklar hakkında istenen ceza belli oldu.
3: Bugün 20 Mart 2023 Ezgi Apartmanı.
2: Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depreminde yıkılan binalardan biri de 35 kişinin hayatını kaybettiği 10 katlı Ezgi Apartmanı'ydı. Giriş kattaki pastanede tadilat sırasında kolon ve perde duvarın kesildiği, projeye aykırı çekme kat ilavesi yapıldığı belirlendi. Pastane işletmecileri tadilatı yapan iç mimar, fenni mesul ve kolon kesildiği yönündeki ihbarlara göz yumdukları öne sürülen belediye çalışanlarına dava açıldı.
3: Hani kesilmedi denilen kolon vardı ya. İşte.
2: Sona gelinen davada savcı mütalasını verdi. Mütalada pastane sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Peker'le iç mimar Ertan Danacı hakkında olası kastla kasten öldürme, olası kastla nitelikli kasten öldürme ve yaralama suçlarından 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Fenni mesul Mehmet Tekin'in bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan cezalandırılması istendi. 7 belediye personeli hakkında ise taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
1: Şanlıurfa'da intihar ettiği sanılan 4 çocuk annesi kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı yine tanıdık kadının eşi.
4: Eşini boğdu. İntihar sözü vermeye çalıştı. Katil zanlısı kocayı koridordaki kan ele verdi. Dört çocuk annesi Emine Kurt ve eşi Mehmet Kurt Şanlıurfa'da yaşıyordu. Yakınları 43 yaşındaki kadına bir süre ulaşamayınca meraklandı. Eve giden aile fertleri pencereden bakınca Emine Kurt'u pencere korkuluklarında asılı halde buldu. İlk etapta intihar olarak değerlendirilen olayda polis koridorda kan ve sürüklenme izlerine rastladı. Eşi Mehmet Kurt gözaltına alındı. Şüpheli koca eşiyle uzun süredir tartışma yaşadıklarını, olay günü de çıkan tartışmada eşini boğup intihar süsü vermeye çalıştığını söyledi.

0: adliyeye sevk edilen katil zanlısı koca tutuklandı. Dört çocuk annesi kadının cenazesi toprağa verildi.
1: Kütahya'da bir ortaokulda düzenlenen etkinlik hastanede bitti. Tavuklu pilavdan yiyen yüzden fazla kişi hastaneye kaldırıldı.
0: Öğrenciler ve veliler gençlik şöleninde eğlendi. Keyifli geçen gün hastanede son buldu. Kütahya'da Şule Mete Tetik Ortaokulu'nda gençlik şöleni yapıldı. Etkinlikte öğrenciler ve ailelerine tavuk, pilav ve ayran dağıtıldı. Eğlencenin ardından öğrenci ve velilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. Onlarca kişi kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle 96 öğrenci ve 18 veli tedavi altına alındı. 114 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tavuklu pilavın zehirlenmeye neden olduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Üniversitelerde yeni döneme geçiliyor. Kampüs dışında alınan eğitimler de artık akademik sisteme entegre edilecek. Transkriptlere işlenecek ve kredi olarak değerlendirilecek. Yükseköğretim Kurulu'nun mikro yeterlilikler düzenlemesi öğrencileri iş hayatına da hazırlayacak.
0: Sertifikalar, dijital rozetler ve sektör eğitimleri mezuniyet kredisinin %10'u etkilenecek. Üniversite dışı eğitimlere transkripte yer verilecek. Yükseköğretim Kurulu gelecek yıl hayata geçecek olan mikro yeterlilik çerçevesine ilişkin usul ve esasları yayımladı. Üniversite dışında kazanılan bilgi, beceri ve sertifikalar akademik sisteme dahil edilecek. Öğrencilerin üniversite dışında edindikleri yetkinlikler için kriterler belirlenecek. Üniversite senatoları hangi eğitimlerin tanınacağına karar verecek. Mezuniyet için gerekli toplam Avrupa Kredi Transfer Sistemi yani AKTS'nin %10'unu mikro yeterlilikler kapsayacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar düzenlemeyi değerlendirdi. Eğitimin dört duvar arasına sıkışmaması gerektiğini vurguladı.
2: Yeni düzenlemeyle birlikte yalnızca sınıflarda değil, teknoloji akademilerinde, sektör eğitimlerinde, araştırma merkezlerinde, uygulama programlarında ve dijital öğrenme platformlarında kazanılan yetkinlikler de yükseköğretim sisteminin bir parçası haline gelecek. Dört duvar arasında kalan bir yükseköğretim hayatı eksik bir hayattır. Bunu mutlaka kampüsün dışına taşımak gerekir.
0: Düzenlemeyle öğrencilerin iş dünyasının talep ettiği güncel yetkinlikleri kazanması da hedefleniyor. Mikro yeterlilik programları ihtiyaçlara göre şekillenecek. Programlar sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelere yönelik güncellenecek.
1: İstanbul'da 2 yıl önce bir otomobil kaldırıma çıkıp yayalara çarpmış 41 yaşındaki anaokulu öğretmeni Yeliz Kader hayatını kaybetmişti. Uzvunu kaybeden insanları olmuştu. Bir bebek engelli kalmıştı. 7 yaralı içinde. Kazayla ilgili davada karar açıklandı.
0: Otomobil kaldırıma çıkıp yayalara çarptı. Yeliz öğretmeni hayattan koparan sürücünün cezası belli oldu. Kaza yaklaşık 2 yıl önce İstanbul Çengelköy'de meydana geldi. Bedia Canan E'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkıp yayalara çarptı. İki çocuk annesi 41 yaşındaki anaokulu öğretmeni Yeliz Kader hayatını kaybetti. 7 kişi yaralandı.
3: Sadece giden bir canlı değil aslında. Burada engelli kalan bir bebek var. Bacağını kaybeden bir sporcu var. Artık hayatını bir platinle yaşamak zorunda kalan bir insan var. Çapraz bağ kopan bir insan var.
0: Tutuklanan sürücü kazanın araçtan kaynaklandığı yönündeki bilirkişi raporu üzerine serbest bırakıldı.
3: Bu konuyla ilgilenen iki tane makine mühendisini bulup heyet kararıyla bir bilirkişi raporu çıkarttık. Bu bilirkişi raporunda bu aracın ambale olmadığı ortaya çıktı. ATK raporunda olayın arabadan bağımsız tamamen sürücünün ihlaliyle alakalı olduğu kesinleşti. Annem için adalet istiyoruz.
0: Mahkeme heyeti 6. duruşmada kararını açıkladı. Bedia Canan E hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Yeliz öğretmenin ailesinin karara itiraz etmesi bekleniyor.
1: 2008 yılında Rusya Devlet Başkanı Putin'in aşk hayatına dair çok ses getiren o haberi yayınlayan gazeteci Letonya'da hayatını kaybetti. 11 yıldır Riga'da yaşayan Rus gazeteci.

0: Gazetecinin ölüm nedeni zehirli mantar tüketimi. Yakınları ise ölümün şüpheli olduğu iddiasında.
1: Putin'in aşk hayatını haberleştirdi. Önce ülkesinden kaçtı, 11 yıl sonra ise Letonya'da şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin'in olimpiyat şampiyonu Alina Kabayeva ile sevgili olduğu iddiasını haberleştiren gazeteci Grigory Neuroshev, 11 yıldır siyasi sığınmacı olarak yaşadığı Letonya'da hayatını kaybetti. Yunan basınında yer alan habere göre 69 yaşındaki gazeteci zehirli mantar tüketimi sonrasında yaşamını yitirdi. Yakın çevresi deneyimli gazetecinin Riga'daki sürgün günlerinde Kremlin kaynaklı bir suikast korkusu nedeniyle son derece huzursuz ve gergin olduğunu aktardı. Son anlarına tanıklık eden bir dostu da Neuroshev'in herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını vurgulayarak Putin'in sevgilisini dünyaya duyuran ilk isimdi. Kremlin bunu asla affetmedi dedi. Neuroshev 2008'de Putin'in aşk hayatıyla ilgili haberlerin yayımlandığı gazetenin başındaydı. Onun genel yayın yönetmeni olduğu Moskovski Korrespondent gazetesinin sahibi ise eski bir KGB ajanı da olan iş adamı Alexander Lebedev'di. Haber çıktıktan sonra Rus güvenlik servisleri tarafından sorgulanan Neuroshev, can güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle yurt dışına kaçmış, Lebedev ise gazetesini kapatmıştı.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şehit Teğmen Caner Gönyel'i arama kurtarma tatbikatı 2026 başladı. İki aşamadan oluşan tatbikatın kara safhası yapıldı. Senaryo gereği acil iniş yapan bir uçaktan arama kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı.
2: İzmir'den kalkan uçak zorunlu iniş yaptı. Ekipler helikopterlerle kazazedeleri kurtardı. Şehit Teğmen Caner Gönyel'i arama kurtarma tatbikatı nefes kesti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 22.si yapılan Şehit Teğmen Caner Gönyel'i arama kurtarma tatbikatının kara safhası tamamlandı. 8 ülkenin gözlemci olarak katıldığı tatbikatta İzmir'den kalkan bir uçağın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde acil iniş yaptığı senaryo gereği kazazedelere yönelik arama kurtarma operasyonu yapıldı.
3: Bölgeye gelen arama kurtarma personeli tarafından yaralılara yerde ilk müdahale yapıldı. Şimdi ise helikopterle bu noktadan güvenli bölgeye götürülecekler.
2: Bölgede köpeklerle keşif alanı genişletildi. İtfaiye ekipleri bölgede olası yangına karşı da tedbir aldı.
3: Önce uçağın dışındaki personele yönelik helikopterlerle arama kurtarma faaliyeti yapıldı. Şimdi ise uçağın içinde yer alan yaralı olduğu düşünülen personel kara araçlarıyla kurtarılıyor.
2: Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden askeri personelin katıldığı tatbikatta Gazi Mausa açıklarında deniz safhası da yapılacak.
0: Para gündem saat başında devam edecek. Görüşmek üzere.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Para gündemden tekrar merhaba. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler var. Hem dün 5 kişi gözaltına almış ve alınmış ve Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Bu sabah da bir saat önce yeni gözaltılar olduğu haberini aldık. Elif Yavuz başından bu yana takip ediyor bu soruşturmayı. Nedir yeni bilgiler Elif?
2: Serap Belet, 3 kişi daha gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada toplam gözaltı sayısı da 20 oldu. Bu şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8 şüphelinin ise emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor ki çok yeni gözaltına alındı bu şüpheliler. 5 kişi dün gözaltına alındı. 3 kişi de yaklaşık 2 saat önce gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette ifadeleri alınacak. Bu olayla alakalı olarak bağlantıları ve sebepleri sorulacak. Dün alınan 5 kişi önemli isimlerdi. Çünkü Erhan Karaal'ın kaçırılmasında bizzat yer alan isimlerdi. Erhan Karaal'ı kaçıran kişilerdi. Bu kişiler de Kocaeli'nde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin olay sonrası firar ettikleri, önce Sakarya'ya bir bungalov eve gittikleri, oradan polis ekipleri operasyon yapmadan önce ayrıldıkları belirlendi. Polis ekipleri kaçtıkları aracın plakasını tespit etti ve bu aracın Kocaeli'nde ormanlık alanda müstakil bir ev olduğu belirlendi. Eve gittikleri ortaya çıktı. Gece saatlerinde buraya yapılan operasyonda 5 kişi özel harekat polislerinin desteği

0: ile yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi ormana kaçmışlardı. Onlar da yakalandı. Bu beş kişinin arasında ise Erhan Karaalı kaçıran kişiler yer alıyordu. Zorla arabaya bindiren, aracı süren ve Erhan Karaalı'nın önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişiler gözaltına alındı. Erhan Karaalı olaydan yaklaşık 35 saat sonra Tuzla'da prefabrik bir yapının içerisinde bulunmuştu. Elleri ve ayakları bağlanmış ve darp edilmiş halde bulunmuştu. Karal tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastanede halen de tedavisi devam ediyor. Yaşından dolayı ve bu süre zarfında zor şartlar içerisinde bulunduğu için böbrekleri susuz kaldı ve darp edildiği için tedavisi halen devam ediyor. Ancak hayati tehlikesi bulunmuyor. Ancak Karal'ın emniyetteki verdiği hastanede verdiği ifadesi de önemliydi. Kaçıran şüpheliler tarafından 4-5 farklı adrese götürüldü. Sarnıç gibi bir yerde tutuldu ve aralarında ona sorulacak soruların konuşulduğu, paranın yerinin sorulacak yerinin sorulmasıyla alakalı olarak konuşmaların geçtiğini söyledi. Öte yandan kendisini kaçıran şüphelilerin Ekrem İmamoğlu'nun 500 kilo altını nerede diye sorular yönelttiklerini, bu sorulara cevap vermediği için de darp edildiğini söyledi Erhan Karal. Erhan Karal'ın başında silahlı bir kişi bekliyordu Serap Belet. Bu kişinin ise telefonuna yurt dışından bir çağrı geldi. Eğer altınların yerini söylemezse öldür talimatının da yurt dışından geldiği belirlendi. Soruşturma halen devam ediyor. Gözaltı sayılarının artacağını tahmin ediyoruz ki sayı giderek de artıyor. Bugünle beraber toplamda 8 kişi gözaltına alındı. Sürecin başından bu yana ise 20 kişi gözaltına alınmıştı. 6'sı tutuklandı. 6'sı serbest bırakıldı adli kontrol şartıyla. 8 şüpheli ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk olacak Serap Belet.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Elif Yavuz'a. Son durum böyle. Şimdi Ankara'ya gidelim. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör bizimle. Nasuhi merhaba, hoş geldin.
2: Merhabalar Serap, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile başlayalım istiyorum. Kurultaya ilişkin son açıklamaları da birazdan sorarız ama öncesinde istifalar da var. Sakarya Milletvekili Ümit İkbayır istifa etti dün. Zaten illerde görevden almalar var. Ayrıca ihraç süreçleri var. Buna ilişkin neler konuşuluyor? Dikbayır'ın yaptığı açıklama, Türkiye umut olması gereken partinin atanarak makama gelen bir kişinin kişisel hesapları uğruna kutuplaşmanın, tasfiyenin, entrikaların içine sürüklenmesini doğru bulmuyorum diye bir ifade kullandı Dikbayır.
2: Evet, şimdi aslında başından beri, yani Sayın Kılıçdaroğlu mahkeme kararından sonra genel başkanın koltuğuna oturduğu andan beri bu tasfiyeleri, bu tür istifa süreçlerini de aslında konuşuyoruz bir yandan. Neden? Çünkü bazı milletvekilleri, özellikle de farklı siyasi partilerden seçilip Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelen milletvekillerinin de Sayın Kılıçdaroğlu tarafından ve hukuk mekanizmaları tarafından ihraç edileceğine dair çok güçlü duyumlar var. Açıkçası Ümit Dikbayır da bunlardan bir tanesi. Başka isimler de var. Dolayısıyla hani bu tür bir ihraca, disiplin vesaire sürecine muhatap olmadan istifa ederek yani kendi yol haritasını belirleyecek bu isimler. Bunlar daha sonrasında ortaya çıkabilecek bir yeni parti süreci içinde yer alırlar mı, almazlar mı? O daha sonraki bir tartışma ama bu tür istifalar da olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Aslında tasdif edersek Serap, ilginç bir manzara çıkıyor karşımıza. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan ve birlikte hareket edenler, Özgür Özel'le birlikte olup onunla hareket edenler, parti içinde kalıp bu tartışmaların dışında kalarak o mücadeleyi devam ettirmek isteyenler, bunlar arasında yani illa da Kılıçdaroğlu özel taraftarı olmayan isimler de var. Bir de artık Cumhuriyet Halk Partisi'ne kendilerine siyaset imkanı kalmadığını düşünenler. Yani dediğim gibi Dikbayır bir örnek, ona benzer isimlerin de istifa söz konusu olabilir. İller düzeyinde de biliyorsun adım adım zaten devam ediyor. Özellikle de nüfusu büyük olan illerde başladı bu süreçler. Onun da önümüzdeki haftalar itibariyle devam edeceğini, hatta Eylül ayına kadar, hani Müslüm Sarı'nın o ilan ettiği kurultay sürecinin başladığı tarihe kadar bunların da önemli ölçüde tamamlanması öngörülüyor Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi tarafından.
1: Kurultayla ilgili bir kez daha kurultay çağrısı yaptı Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na. Bu cendereden partiye ve Türkiye'ye çıkarmasını evet, tavsiye ediyorum dedi. Müslüm Sarı da açıklama yaptı. Biz Eylül'den itibaren süreci başlatacağız ama ya, kurultay takvimiyle ilgili bir tarih vardı ama hep konuştuğumuz, hani ilçelerden başlayarak belki 6 ay 1 yıla uzanan bir takvim, değil mi? Yani ikisi evet, farklı şeyler.
2: Tabii. Aha. Ya dün o açıklamanın ardından, yani arada böyle meslektaşlarımız tabii haberin sıcaklığında işi Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kurultay Eylül'de yapılacak falan gibi de ilk anda anladılar ama

0: tabii ki öyle değil. Senin ifade ettiğin gibi aslında bu. Yani o kurultay sürecine dair 6 kişilik bir heyetten, bir komisyondan bahsediyor, çalışmaları yapacak. Çünkü devamında diyor ki ilçe ve il kongrelerinin takvimleri de bunun devamında açıklanacak. Dolayısıyla tekrar dediğine dönersek, Eylül ayı kongrenin çalışmalarının resmi olarak parti açısından başlangıç tarihi, devamında ilçe ve il kongreleri. Dolayısıyla da hani 6 ay çok belki de erken olabilir, 8-9 aydan önce, Eylül'den itibaren diyorum, bir olağan kurultay yapılması teknik olarak mümkün görünmüyor. Yaz ayları tatil diyorlar ama bu arada da disiplin mekanizmalarının tekrar işletileceğine ya da tekrar işletileceğine de vurguda bulunmak lazım, az önce söylediğim gibi. Kurultay konusunda o 820 imzanın değerlendirilmesinin akıbetini de aslında dünkü açıklamayla da görmüş oluyoruz pratik olarak, fiili olarak. Yani 820 imza var, teknik olarak değerlendiriyoruz. Ama zaten şunu söylüyor ya, olağanüstü kurultay yapılabilecek olsa tedbir kararı yüzünden yapılamıyor. Biz yaparız diyor. Bu aynı zamanda 820 tane delege imzasıyla yapılan başvuruya verilecek cevabın da ifadesi
1: belli
0: bence
1: erkenden. Belli olduğunu gösteriyor. Doğru. Bu arada teröristi Türkiye süreciyle ilgili de son bir iki haftadır üst üste açıklamalar da oldu. Son olarak da AK Parti'den Hatimoğlu çerçeve yasa meclis kapanmadan gelmeli dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de buna ilişkin açıklamalar yapmıştı. Ama bir yandan silah bırakma şartını da örgütün tatminkar bir şekilde yerine getirmediğini söyledi. Meclisin süresi de uzatıldı. Yani kapanmasına biraz zaman var. Bir adım atılabilir mi öncesinde?
0: Dilersen şuradan başlayayım. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın grup konuşması var.
1: Evet.
0: Ve o grup konuşmasında da teröristli Türkiye sürecine çok kuvvetli bir vurgu yapılmasını bekliyoruz Serap. Yani dün Sayın Ömer Çelik Habertürk'te konuğumuzdu. İfade ettiğin gibi o tatminkarlık ifadesinin altını çizdi. Ben de hani nedir tatmin edecek olan? Yani açıkçası bir takım mekanizmalar konuşuluyordu. Ömer Çelik bunun Milli Güvenlik Kurulu üzerinden de, farklı bakanlıklar üzerinden tekli ya da ikili mekanizmalar olabileceğini, bu konudaki nihai kararın Cumhurbaşkanı tarafından verileceğini söyledi. Ama net olan şu, örgütün fesi ve silah bırakma ile ilgili hani devletin bu ilgili kurumlarını ve tabii aynı zamanda siyaseti ikna edecek bir süreç istiyorlar. Şunun altını çizdi Ömer Çelik sorduğumuzda. Hani bu geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başlayan sembolik silah yakma hikayesinin ardından daha hızlı adımlar atılsa, silah bırakma daha hızlandırılsaydı bugün ne olurdu? Bugün konuştuklarımızın %90'ı konuşmuyor, başka şeyler konuşuyor olurduk dedi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu meclisteki hikayeye dönersek, yani meclisin süresi uzatıldı, doğru. AK Parti tarafından da parlamentodaki arkadaşlarımızın aldığı izlenim de bu. Bu konuyla ilgili yasal o çerçeve dediğimiz süreçler hızlanacak. Hatta meclis tatile girmeden, yani bir şekilde Temmuz ayının içinde de bitirilmesi kuvvetli bir ihtimal olarak görünüyor. Yani DEM tarafı 7-8 diyor, AK Parti tarafında 10-11 tane deniliyor. Bu maddeler bir takım kategorilerin tariflerini yapacak Serap. Yani örgüt feshedildiğine göre geçmişte örgüt üyeliği olanlar, suça karışanlar, hiçbir suça karışmayanlar, şu anda cezaevinde olanlar, bunlarla ilgili bir takım tarifler yapılacak ve sanıyorum komisyon süreçleri ve genel kurul süreçleri de olabildiğince hızlı işletilecek. Tabii o bu arada bize başka bir tartışma da verecek. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi yeni dengeleriyle burada nerede yer alacak? Mesela milletvekilleri blok halinde mi hareket edecek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrı mı hareket edecek? Bu da bir yerde bir tartışma olarak dursun. Ama süreçle ilgili yasal adımlar meselesi tabii ki silah bırakma şartına bağlı olarak, tabii ki devletin ilgili kurumlarını tatmin edecek şekilde, ikna edecek şekilde gerçekleşmesi kaydıyla Temmuz ayında gerçekleşecek gibi görünüyor. Serap, bugün dediğim gibi Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında da bunun yer almasını bekliyoruz.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Nasuhi, katkın için, değerlendirmeni için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yarın görüşürüz o zaman. Şimdi para gündem devam etsin. Karadeniz bölgesinden gelen haberle iki şehre Karadeniz bölgesinde insansız hava aracı düştü. İHA'ların menşei ve ne amaçlı kullanıldığı araştırılıyor.
2: Biri evin bahçesine, diğeri ağacın tepesine düştü. Karadeniz'de iki kente düşen insansız hava araçları incelemeye alındı. İlk olay Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kuşyakası köyünde meydana geldi. Gürültü üzerine dışarı çıkan Musa Zilan, evinin arka tarafındaki fındık bahçesine bir insansız hava aracı düştüğünü gördü. Durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler bahçeye dağılan parçalarda inceleme yaptı. İkinci ihbarsa Samsun'un Alaçam ilçesinden geldi. Yukarı Elma Mahallesi Karataş Meyko

0: etkisinde motorlu bir parça bulundu. İhbar üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler bir ağacın üstünde de parça buldu. İHA'nın Ukrayna'ya ait kamikaze İHA olabileceği değerlendirildi. İki kentteki İHA parçalarının da incelemesi sürüyor.
1: Motorlu araçların uygunluk belgeleri elektronik ortamda düzenlenebilecek artık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Elektronik ortamdaki uygunluk belgesi uygulamasına ilişkin esaslar da yeniden düzenlendi. Buna göre motorlu araçlar ve römorklarıyla bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerin tip onayına ilişkin uygunluk belgesi elektronik ortamda artık düzenlenebilecek. İmalatçılar belirtilen elektronik ortamdaki uygunluk belgesini araç sicil ve tescil sistemi aracılığıyla Türkiye Noterler Birliği'ne sunacaklar. İmalatçılarla araç sicil ve tescil sistemi arasındaki veri alışverişi ilgili kanun çerçevesinde de güvence altına alınacak. Rize'de bir zincirleme trafik kazası meydana geldi ve ne yazık ki 3 kişinin hayatına mal oldu. 3 genç kadın yanan otomobilde hayatını kaybetti.
0: Karadeniz sahil yolunda kontrolden çıkan otomobil zincirleme kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı kaza 3 genç kadını hayattan kopardı. Rize'den geçen Karadeniz sahil yolunda seyir halinde olan bir otomobil kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen bir otomobille minibüse çarptı. Araçlardan ikisinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye yangını söndürdü. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Kazada aynı araçta bulunan Selinay Saral, Gamze Saklı ve Nilay Bilgin'in öldüğü belirlendi. 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Evet, ne kadar acı, ne kadar üzücü kaza haberleri. Ne yazık ki. Şimdi de ilaçlarla ilgili bir operasyon var. İnsan sağlığını hiçe sayanlar para için onlara yönelik bir operasyon. Kanser ilaçları, tansiyon ilaçları, diyabet gibi yüksek maliyetli ilaçları sahte reçetelerle temin edip stokladıkları belirlenen şüpheleri operasyon yapıldı. 6 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Eczacılık sektöründe faaliyet gösteren bazı kişilerin sahte reçeteyle depo ve ilaç firmaları yüksek maliyetli ilaç alıp stokladıkları belirlendi. Bu ilaçlar arasında kanser ilaçları var, organ nakli ilaçları var, ALS, diyabet, tansiyon gibi hayati öneme sahip ilaçlar var. İhtiyacı olanlar da işte bu stoklanan ilaçları daha sonra bulamayabiliyorlar, günlerce bekleyebiliyorlar. Şüphelilerin bu ilaçları kargo firmaları üzerinden yurt dışına kayıt dışı şekilde gönderip sattığı tespit edildi. Buradan sahte reçeteyle alıyorlar, stokluyorlar ve yurt dışına satarak buradan para kazanmışlar. İstanbul merkezde 6 ilde yapıldı operasyon. 19 şüpheli gözaltına alındı. Yine üzücü bir haber. Isparta'dan iki genç yol kenarındaki araçta ölü bulundu. Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan'ın vücudunda herhangi bir kesi, yara, bir bulguya, bir ize rastlanmadı. İki gencin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Geceyi araçta geçirdiler. Sabah yoldan geçenler tarafından ölü bulundular. Isparta Eğirdir'e bağlı Akpınar köyü yakınlarında yol kenarında park halindeki aracı gören köylüler durumdan şüphelendi. Araca yaklaştıklarında iki genci hareketsiz yatarken buldular. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri 22 yaşındaki Cansu Zengin ve 21 yaşındaki Ufuk Erdoğan'ın öldüğünü belirledi. İki gencin vücudunda herhangi bir kesi ya da yara izi yoktu. Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan'ın yakınları ölüm haberini alınca olay yerine koştu. İki aile de sinir krizi geçirdi. Gençlerin cansız bedeni ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Evet, genç ölümler çok üzücü. Arif Uğurlu ve Ceylan Aktepe 17 yıl önce sırra kadem bastı. Faili meçhul dosyalar açılmasa onlara ne olduğunda kimse bilmeyecekti. Ekiplerin titiz çalışması olayın töre cinayeti olduğunu ortaya çıkardı.

0: 17 yıl sonra raftan indirilen dosyada sır perdesi aralandı. Kayıp kadın ve adamın töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Arif Uğurlu ve Ceylan Aktepe Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşıyordu. 2009'da ikisi de ortadan kayboldu. Çiftin öldürüldüğüne dair iddialar olsa da delil yetersizliği nedeniyle 2018'de kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
1: Dosya Arif Uğurlu'nun babasının oğlum öldürüldü şeklindeki beyanı üzerine yeniden açıldı. İkilinin kaybolduktan sonra hiçbir kamu kurumuna başvurmadığı, banka hesaplarında hareket olmadığı, cep telefonunda kullanmadığı ve yakınlarıyla da iletişime geçmediği belirlendi.
0: 17 yıl sonra jandarma komutanlığının farklı birimleri ve jandarma suç araştırma timinden özel çalışma grubu oluşturuldu.
1: Uzman ekip titiz bir çalışma yaptı. İki gizli tanık da ifade verdi. Buna göre Ceylan ve Arif birlikte kaçmıştı. Ceylan'ın dini nikahlı eşi ve yakınlarından oluşan aşiret üyeleri Arif ve Ceylan'ı yakalamışlardı. Arif dövülerek, Ceylan ise başından silahla vurularak öldürülmüştü.
0: Cesetlerin bir mağaraya bırakıldığı öne sürüldü. 3 mağarada yapılan incelemede bulunan kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
1: Soruşturmada şüphelilerin telefonları da dinlenmişti. Dosyaya giren TAPE kayıtlarına göre ölüm olayını doğrulayan ifadeler de vardı. Cinayetin bir kişinin üzerine yıkılması da planlanmıştı.
0: 4 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 10 şüpheliden Ceylan Aktepe'nin kayınpederi Ömer Aktepe, töre sahiki ile öldürme suçlamasıyla tutuklandı. 9 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
2: Şanlıurfa'da içinde 2 kişinin olduğu otomobil kazada alev aldı. Araçtan çıkmayı başaran 2 kişiyle çevredekiler otomobilden çıkartılan yüklü miktardaki parayı kurtarmaya çalıştı.
3: Devrilen otomobil alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri, aracı, vatandaşlarsa yanan paraları söndürdü. Şeyhmuz A yanındaki Mahmut C ile Şanlıurfa'da otomobille ilerliyordu. Hidaye göre Ceylanpınar'a geldiklerinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Alev alan araçtaki 2 kişi yaralıydı. Yoldan geçen kişiler hemen yardımlarına koştu. İkisi de yanan araçtan çıkarıldı. Araçta yüklü miktarda para vardı. Kurtarılan 2 kişi ve çevredekiler o paraları söndürmek için uzun süre uğraştı. Yaralar hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Büyük kısmı yanan para ise jandarma ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Kütahya'da bir ortaokulda düzenlenen etkinlik hastanede bitti. Tavuklu pilavdan yiyen 100'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı.
0: Öğrenciler ve veliler gençlik şöleninde eğlendi. Keyifli geçen gün hastanede son buldu. Kütahya'da Şule Mete Tetik Ortaokulu'nda gençlik şöleni yapıldı. Etkinlikte öğrenciler ve ailelerine tavuk, pilav ve ayran dağıtıldı. Eğlencenin ardından öğrenci ve velilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. Onlarca kişi kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle 96 öğrenci ve 18 veli tedavi altına alındı. 114 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tavuklu pilavın zehirlenmeye neden olduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: ABD Federal Soruşturma Bürosu, ABD sağlık sistemini 3,7 milyar dolar dolandırdığı iddia edilen bir kişinin Türkiye'de yakalandığını duyurdu. Açıklamayı FBI Direktörü Patel yaptı bizzat. İbrahim Haldun Hilmi adlı şüphelinin Mayıs 2025'ten beri firari olduğu açıklandı. ABD sağlık sistemini 3,7 milyar dolar dolandırmakla suçlanan şüphelinin 19 Haziran'da Türkiye'den ABD'ye götürüldüğünü belirtti. FBI direktörü Türk yetkililere ABD Başkan Yardımcısı Vance ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'a teşekkür etti. Büyükelçi Barak da olağanüstü Türk müttefiklerimizle yakın işbirliği içinde firariyi yakalamak ve hızlı bir şekilde iade etmek eşi benzeri görülmemiş bir başarıydı ifadelerini kullandı.

0: İsrail'den dikkat çeken bir İran itirafı var sıradaki haberde. 2021-22 yılları arasında İsrail Başbakanlığı görevini yürüten Naftali Bennett yönetimi döneminde on binlerce Starlink cihazının kaçak yollarla İran'a sokulduğu açıklandı. Tahran yönetimi ise daha önce İsrail'e destek veren SpaceX'e ait tesislerin hedef listesinde olduğunu duyurmuştu.
1: İsrail'in eski başbakanından dikkat çeken İran açıklaması geldi. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'daki hükümet karşıtı gösterileri desteklemek için ülkeye gizli yollarla on binlerce Starlink alıcısı soktuklarını açıkladı. Bennett, operasyonun amacının İran'da internet erişimini kesintilere rağmen sürdürmek olduğunu söyledi.
2: Bu yüzden benim başlattığım süreç şuydu. İran'a on binlerce Starlink alıcısının temin edilmesi ve gizlice sokulması. Böylece internet kesildiğinde erişimin devam etmesi, sosyal ağların çalışmayı sürdürmesi, protestoların koordine edilmesi ve nihayetinde rejimin devrilmesinin sağlanması amaçlanıyordu.
1: Bennett bu planın daha sonra devam ettirilemediğini savundu. Hedefin yarım kalmasındansa doğrudan Netanyahu hükümetini sorumlu tuttu.
2: Ne yazık ki mevcut ve beceriksiz İsrail hükümeti bu çalışmayı durdurdu. Aslında başlattığımız neredeyse tüm başarılı programları sonlandırdılar.
1: Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink uydular üzerinden bağlantı sağlıyor. Tahran yönetimi ise daha önce defalarca ABD ve İsrail'i bu cihazlar aracılığıyla ulusal güvenliği hedef almakla suçlamıştı. Hatta Nisan ayında da Starlink ekipmanı ithal ettikleri gerekçesiyle 4 kişinin gözaltına alındığı duyurulmuştu. Diğer yandan İran basını geçtiğimiz günlerde Starlink altyapısının olası askeri hedefler arasına alındığını açıklamıştı. Özellikle İsrail ve Körfez ülkelerinde bulunan Starlink tesislerinin Tahran yönetiminin değerlendirdiği hedef listesinde yer aldığını duyurmuştu.
0: Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin Ukrayna ile olası barış görüşmelerine hazır olduğunu duyurdu. 2022'de İstanbul'da yapılan müzakereleri işaret etti. Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin davetini reddetmesinin ardından önemli bir açıklamada bulundu. Rusya'nın Ukrayna ile barış görüşmelerine açık olduğunu söyledi. Müzakerelerin Ukrayna ile 2022'de İstanbul'da üzerinde uzlaşı sağlanan başlıklar çerçevesinde yürütülebileceğini de ekledi. Rus lider Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik hava saldırılarına da değindi. Saldırıların cephedeki durumu değiştirmediğini savundu Putin. Rus güçlerinin ilerleyişini sürdürdüğünü söyledi. Rusya ve Ukrayna heyetleri 2022'de savaşın kısa süre sonra İstanbul'da buluştular. Karşılıklı müzakere masasına oturdular ancak sonuç alınamadı o zaman. İşte NATO üyesi olmamalı, bu yönde bir garanti vermeli Ukrayna demişti Rusya o dönemde. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Filistin İçişleri Bakanı El Rih'le görüştü. Bakan Çiftçi, Türkiye'nin Filistin meselesine yüksek hassasiyetle yaklaştığını ve desteğini de sürdüreceğini ifade etti.
1: Gazze'de yaşanan drama dikkat çekti. Bu tablo vicdan sahibi herkes için derin bir yara dedi.
3: Gazze'de ve işgal altında Filistin topraklarında yaşananlar çağımızın en büyük insani trajedilerinden biri olarak hafızalara kazınmıştır. Kadınların, masum çocukların ve sivillerin hedef alındığı, temel insani ihtiyaçlara erişimin engellendiği bu tablo vicdan sahibi herkes için derin bir yara olmaya devam etmektedir.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Filistin İçişleri Bakanı Ziya Tabel Rih ile bir araya geldi. Görüşmede Gazze'de yaşanan insani kriz ve Türkiye-Filistin ilişkileri ele alındı. Çiftçi, Gazze'deki trajedinin bir an önce sonlandırılması gerektiğini söyledi.
3: Türkiye'nin bu konudaki tutumu son derece açık ve nettir. Önceliğimiz Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması, Gazze'deki trajedinin bir an evvel sonlandırılması, soykırım faillerinin uluslararası adalete hesap vermesi, iki devletli çözüm vizyonunun geliştirilmesi ve insani yardımların kesintisiz olarak Gazze'ye ulaştırılmasıdır.
1: Bakan Çiftçi, insani yardımlara dair verileri de paylaştı.
3: 14 uçak ve 21 gemi ile Mısır'ın Ariş Limanı'na ulaştırdığımız insani yardım malzemelerinin Gazze'ye sevki devam etmektedir. 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar hava köprüsü, gemi seferleri, yerelden temin edilen yardımlar ve Birleşmiş Milletler işbirliğiyle ulaştı.

0: sıkıştırılan insani yardım malzemelerinin toplamı yaklaşık 110 bin tona ulaşmıştır.
1: Sağsız hava unsurlarını takip edilebildiği.
2: Kişisel Verileri Koruma Kurumu turizm ve tanıtım için belediyeler tarafından yapılan yayınlara ilişkin bir karar aldı. Gerçek kişilerin kimliklerinin tespit edilebildiği canlı yayınların durdurulması istendi.
3: Belediyelere canlı yayın uyarısı yapıldı. Yayınlarda kişisel veri riski bulunduğu ifade edildi. Faaliyetlerin durdurulması istendi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, belediyelerin turistik tanıtım amacıyla internet üzerinden yaptığı canlı kamera yayınlarına ilişkin dikkat çeken bir karar aldı. Kuruma gelen çok sayıda ihbar ve şikayet üzerine yapılan incelemelerde bazı belediyelerin cadde, meydan, park ve sahil gibi alanlardaki görüntüleri internet siteleri üzerinden canlı yayınladığı belirlendi. Kurum bu yayınlarda vatandaşların yüzlerinin açıkça görülebildiğini, araç plakalarının okunabildiğini ve bu nedenle kişisel verilerin işlendiğine dikkat çekti. Görüntüler kaydedilmese bile internet üzerinden canlı yayımlanmasının kişisel veri işleme faaliyeti kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Belediyelerin kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesini ve yetkisiz kişilerin erişimini önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğu hatırlatıldı. Gerçek kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine yol açan mevcut canlı yayın faaliyetlerinin ivedilikle durdurulması istendi. Kurallara uymayan belediyeler hakkında idari yaptırım uygulanabileceği uyarısında bulunuldu.
2: Romanya'daki doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacak olan platformun iskelesi İstanbul Boğazı'ndan geçti. 350 metrelik yapının geçişi sırasında da boğaz geçişe kapatıldı. İtalya'dan yola çıkan sondaj platformu iskelesi sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na girdi. 350 metrelik iskelenin güvenli geçişi içinde boğaz iki yönlü ulaşıma kapatıldı. Platform iskelesine kıyı emniyetine bağlı romörkörler de eşlik etti. 15.378 gross tonluk iskele Romanya'daki doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacak. Ve Ankara NATO zirvesine hazırlanıyor. 7-8 Temmuz'da yapılacak zirve ve bu kapsamda alınan güvenlik tedbirleri İl Emniyet Müdürlüğü'nce en üst seviyede gerçekleştiriliyor. Zirve için oluşturulan Operasyon Turkuaz planıyla üst düzey önlemler uygulanmaya başlandı bile.
3: NATO zirvesi için Operasyon Turkuaz devreye alındı. Üst düzey önlemler uygulanmaya başlandı. 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri alınmaya devam ediyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, zirve için oluşturulan Operasyon Turkuaz planıyla üst düzey önlemler uygulamaya başladı. NATO görev alanı olarak oluşturulan ve kırmızı alan olarak belirlenen bölgelere ekipler görevlendirildi. Şehir giriş çıkışlarındaki kontroller artırıldı. İl genelindeki 9 ilçede uygulama ve denetimler yoğunlaştırıldı. Bu kapsamda 215 nokta, 151 parkla, 120 işletmede 39 tim ve 450 personelle uygulama yapıldı. İl genelinde uzun süredir aranan şahıslara yönelik özel operasyonlar da düzenlendi. Yakalanan şahıslar cezaevine teslim edildi. 24 saat esasına göre oluşturulan görevlerde şüpheli şahıs ve araç çalışmaları planlandı. Özel harekat, yunuslar, narko asayiş ekipleri ve kritik noktalara yerleştirilen sivil ekiplerle güzergahlarda gerekli tedbirler alındı. Zirve dolayısıyla çok sayıda turist ve heyeti ağırlaması beklenen işletmeler ve oteller de denetime tabi tutulacak. Dilenciler, değnekçiler ve hanutçular gibi gruplara da taviz verilmeyecek. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, zirve için alınan tedbirleri incelemek üzere sahaya indi. Halkın yoğun olduğu yerlerde, parklarda, açık ve kapalı alanlara, kafe ve eğlence yerlerine denetimlerin yapılması talimatını verdi.
2: Koyu sohbetlerin, kalabalık sofraların vazgeçilmezi kahve 6 aydır küresel piyasalarda değer kaybediyor. Son yıllarda kahve sürekli yükselişteydi biliyorsunuz, fiyatından bahsediyorum. Yılbaşından bu yana kahve çekirdeğindeki fiyat %25 geriledi. Çuval başına indirim 100 dolara aştı ama dünya genelindeki bu düşüş Türkiye'deki fincanlara yansımadı. Neden? Habertürk'ten Gizem Türemen ve Özgür Balaban konuyu muhataplarına sordu.

0: İçiyor muyuz kahve çok?
1: İçiyoruz tabii ki. Kahve olmadan olmaz.
2: Bu boyutumun bardağı benim 200.
3: Hemen hemen bir yemek fiyatıyla aynı.
4: Her seferinde daha da artıyor. Hiç indirim görmedim.
5: Sohbetlerin olmazsa olmazı kahvenin fiyatı son 3 yılda rekor üstüne rekor kırdı.
6: Kahve dünya genelinde Ekvator kuşağından geliyor. Türkiye'de üretilmiyor.
7: Özellikle pandemide Brezilya'da çok ağır hastalıklar sonucu ürünlerin toplanamaması fiyatların yükseltmesine sebebiyet verdi.
8: 2025'in Eylül aylarında 420 dolarları gördü.
5: Ancak yılbaşından bu yana düşüş trendinde.
9: Arabica kahve vadeli işlemlerine baktığımız zaman %25'e yakın, %24,6 gibi bir fiyatlarda aşağı yönlü hareket var.
8: Tabii bu

0: yansımada. Aksine arttı hatta.
1: Yemek fiyatı bir artıyorsa kahve fiyatı iki artıyor.
2: Peki dünya genelinde gerileyen kahve fiyatları Türkiye'de fincana neden indirim olarak yansımıyor?
3: İthal ürünlerde şöyle bir refleks var Türkiye'de. Eğer dünyada fiyatları artıyorsa anında o yansıyor fiyatlara yükseliş olarak. Ama düşüş varsa aynı oranda yansımıyor.
2: Kafe işletmecileri gerekçe olarak toptancılara işaret ediyor.
4: Biz hiç indirimli almıyoruz kahveleri.
0: İndirim değil de biraz yükselme yaşanıyor. Yılbaşından bu yana %10 bir zam geldi.
4: Birkaç toptancı tanıyoruz ama...
5: Fiyat alıyorsunuz hepsi.
4: Tabii.
5: Hiç fiyat düşüren oldu mu?
4: Yok. Söylediğimizde de niye bu kadar pahalı dediğimizde de biz de o şekilde alıyoruz. Size de o şekilde veriyoruz.
2: Kahve toptancıları ise biz 8 aydır zam yapmadık diyor.
6: En son Eylül ayında bir zam yapılmış. O zamdan bu yana hep aynı fiyattan satmışız marketlere, toptancılara.
2: İndirim neden yok sorusuna maliyetleri gerekçe gösteriyorlar.
7: Yurt dışında düşmüş olabiliyor ama bizim giderlerimiz arttığı için bunu ülkemizde tabii ki fiyata yansımıyor. Bakın bunlar koli koli palet olarak geliyor. Bu paletlerin indirilmesi, depoya taşınması bir maliyet.
8: Savaş etkisiyle navlonların yükselmesi yani tedarik zinciri, nakliye, gemiler.
9: Bu maliyetlerin artışının pakete de yansıdığı, indirim yoluna gidilemeyeceğini söyleyebiliriz.
2: Toptancılara göre kahvedeki fahiş fiyatlar işletmelerden kaynaklanıyor.
6: 100 gram kahveyi 75 liraya alacak. 100 gram kahveden 16 tane kahve çıkacak. Kahvenin neredeyse 5 liraya geldiği bir ortamda 150 liraya kahve satacak.
3: Enerji, işçilik, kira başta olmak üzere kronik diyebileceğimiz o enflasyon fiyatlar üzerinde bir baskı yaratıyor.
10: Yani bazı insanlar var, canlılara böyle sürekli eziyet ediyorlar. Bazen poşetlerin içine konmuş yavru köpekler buluyoruz. Ağzı bantlanmış, bağlanmış. En sonunda çok paylaşılan bir video vardı. Balıkçılar bir deniz kaplumbağasının ayağına, işte buradaki gibi bir kaldırım taşının bağlandığını, hayvanın öyle denize atıldığını görmüşler. Onu kurtarmışlardı Kuşadası'nda. Maalesef aynı bölgede benzer bir olay daha yaşandı.
11: Ayağına iple taş bağlayıp denize attılar. Deniz kaplumbağasının ölümüne neden oldular.
12: Bu insanlık dışı bir olay. Kesinlikle yapılmaması gereken. Yani bunun yapan kişinin ne vicdan ne de bir duygusu olmadığını tahmin ediyoruz.
13: Taştan bağlamışlar bu konuya, öyle atmışlar olsun.
0: Evet, bilerek yapmışlar.
11: Aydın'ın Kuşadası ilçesine geçtiğimiz günlerde açık denizde amatör balıkçılar ayağına taş bağlanan deniz kaplumbağası bulmuştu. O deniz kaplumbağası kurtarıldı. Ama İzmir'in Selçuk ilçesindeki Pamucak sahiline vuran başka bir kaplumbağa onun kadar şanslı olamadı. Kıyıya vuran bir deniz kaplumbağasını sahile çıkaranlar ayağına taş bağlı olduğunu görünce şaşkına döndü.
0: O hayvanın zararı yok. Herhangi bir şey yok. Nasıl bir vicdansızlık yani? Nasıl bir şey bu anlamadım.
12: Yaptığımız incelemelerde karapasın üstüne derin bir kesi izi vardı. Muhtemelen bir aletle vurarak öldürmüşler hayvanı ve daha sonra da ayağına bir parke taşı bağlayıp atmışlar.
11: Deniz kaplumbağasının ölümüyle ilgili Selçuk İlçe Tarım Müdürlüğü inceleme başlattı.
10: İstanbul'da yaşayan Mahmut Duhan Kutsal bir zamanlar yaşam mücadelesi veren küçük bir çocuktu. Bugün dünya rekoru kırarak Türk bayrağını zirveye taşıyan bir şampiyon. Habertürk muhabiri Emine Derya ve Mertcan Öztürk Down sendromlu sporcunun ilham veren hikayesini dinledi.

0: Hayata zorlu sağlık mücadeleleriyle başladı ancak pes etmeden çalıştı. O mücadele dünya şampiyonluğuyla taçlandı.
1: Oldu. Bir şey aldım. Dünya şampiyonu oldum. Evet, çok güzeldi. Çok güzel mutluluktu.
2: Ülkemizin bayrağını orada dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı okutmak ayrı bir duyguydu.
0: 20 yaşındaki Mahmut Duhan kutsal Down sendromlu bir birey. Yaşıtlarına kıyasla çok zor bir çocukluk geçirdi.
3: Ya Mahmut dünyaya geldiği zaman midesi tıkalıydı, kalbi delikti. 3 günlük gene mide ameliyatı, 9 aylık gene kalp ameliyatı yaşadı. Tabii ki bu serüven çok zahmetli, çok çetin bir süreçti.
0: Genç adam 6 yıl önce spor yapmaya başladı. En hızlı yürüyen ve koşan olmak için mücadele

0: Etti.
1: Çalışmalara başladık. Çalıştıkça baktık Mahmut gelişimleri hızlı bir şekilde devam ediyor.
2: Spordan sonra çok değişti. Özgüven. En önemlisi. O kendine güvendi. Bu sahada haftanın 5 günü hemen hemen biz buradayız. Yani kar olsun, yağmur olsun, rüzgar olsun. Hiç fark etmiyor onlar için. Haftanın 5 günü burada o mücadeleyi veriyor.
0: Aferin oğlum. Bravo, bravo. Devam, devam, devam, devam, devam. Evet, haydi. Zamanla genç sporcu ulusal ve uluslararası müsabakalara katıldı. Birçok derece elde etti. Dünya şampiyonluğu getiren son yarışsa Bulgaristan'daydı.
1: Burada 1500 metre yürüyüşünde dünya şampiyonu olduk. 400 metrede dünya ikincisi olduk. Yarışmanın son gününde ise 3000 metrede dünya rekoru kırarak dünya şampiyonu olduk.
0: Bu başarı hikayesinin en önemli mimarlarından bir tanesi Mahmut'un annesi. Oğlunun attığı her adımda yanındaydı. Süreç hiç kolay olmadı ancak o vazgeçmedi, inandı ve bugün dünya şampiyonluğuna giden o yolculukta oğlunun en büyük destekçisi oldu.
3: Bir şampiyonun annesi olmak nasıl hissettiriyor?
2: Ya gurur verici, onur verici bir şey. Bir dünya şampiyonu değil bu aynı zamanda. Verdiği, döktüğü terin, verdiği mücadelenin, azmin başarısı.
0: Mahmut'un bir sonraki hedefine gelince.
1: Bundan sonraki hedefimiz de tabii ki önümüzde yapılacak uluslararası yarışlarda bayrağımızı zirveye taşımak, İstiklal Marşımızı okutmak.
4: Evet, herkes futbolcusu.
5: İsveç Krallığı ile Türkiye arasında imzalanan dostluk anlaşmasının 100. yılına özel bir İsveç sarayında sergi açıldı. Habertürk saraydaki Osmanlı ile Türkiye izlerini görüntüledi. Öznur Karslı Çetiner ve Emre Altun'un haberi.
6: İsveçli ressamların elinden çıkmış Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in portresi. 4. Mehmet'e özel teşekkür için yaptırılmış uzun mu uzun İstanbul gravürü Pierre Loti'nin kapısında defin merasimini gösteren bir başka resim. Hepsi İsveç Krallığı ile Türkiye arasında imzalanan dostluk anlaşmasının 100. yılında Beyoğlu'ndaki İsveç Sarayı'nda sergilenmeye başladı.
7: Çok güzel bir şans bugün İsveç Konsolosluğu'nun kapılarını bize açması. Dünyanın en güzel konsolosluk binalarının bulunduğu şehir İstanbul.
6: İki ülke arasındaki tarihsel bağlar Osmanlı dönemine dayanıyor. İsveç Kralı Rusya'nın saldırısıyla 4. Mehmet'ten yardım isteyip Osmanlı'ya sığındı. Uzun sürede misafir oldu. Hatta Edirne halkı Kral Karl'a Demirbaş lakabını bile verdi. Kral da bu misafirperverlik karşısında kayıtsız kalmadı. Osmanlı'ya teşekkürünü sanat yoluyla etti.
8: Konsolosluk binasındaki bu fotoğraflar aslında Türkiye-İsveç dostluğunun bir tezahürü de denilebilir. Yine İsveç kralının çok eskilerde teşekkür için yaptırdığı bir gravür. Burası Edirne Sarayı.
6: O izler şimdi İsveçli akademisyenlerin hazırladığı İsveç İstanbul kitabında görücüye çıktı. İsveç Başkonsolosluğu olarak hizmet veren İsveç Sarayı'nın her köşesinde iki ülke dostluğunun bugüne kadar uzanan belgeleri sergileniyor.
7: Bu sergi ve hazırlanan yeni kitap Osmanlı'nın geçmiş yüzyıllarına ışık tutan çok güzel değişik bir perspektif kattığı için çok değerli.
6: Kitabın detayları İsveç Araştırma Enstitüsü Direktörü Dr. Olof Heyro anlattı. İsveç İstanbul Başkonsolosu Karin Hernmark da İsveç Sarayı'nı davetlerle birlikte gezdi.
8: Tarihi konsolosluk binasındaki bu alansa 1962'den beri İsveç Araştırma Enstitüsü'nün aktif olarak kullandığı bir kütüphane. Bu kütüphanede yer alan eserler, büyükelçilerin diplomatik yazışmalarını çeviren, yani Dragomanların kitaplarının yer aldığı bir kütüphane.
9: 18. yüzyıldaki diplomatların Osmanlı tarım teknolojisini İsveç'e nasıl tanıtmaya çalıştığını görmek için buraya gelen akademisyenlerden tutun, 1850'lerde diplomatik tartışmaya yol açan İsveçli deniz kaptanının öldürülmesi olayına kadar her şeyi buldum.
5: Para gündemi noktalıyoruz burada. Sırada Selen Güldayıoğlu'yla spor haberleri var. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Mutlu günler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Dünya Kupası'ndan haberlerle bültenimize başlayalım. Portekiz ile Özbekistan karşı karşıya geldi. Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası tarihine geçtiği mücadelede Portekiz rakibini 5-0 mağlup etti.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası K grubunun ikinci haftasında Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 mağlup ederken Ronaldo attığı iki golle maça damga vurdu. 2026 FIFA Dünya Kupası K grubunun ikinci haftasında Portekiz ile Özbekistan, Houston'daki NRG Stadyumunda karşı karşıya geldi. Faslı hakem Celal Cayet'in yönettiği maçın 6. dakikasında Cristiano Ronaldo'nun golüyle Portekiz 1-0 öne geçti. 17. dakikada Nuno Mendes frikikten attığı golle farkı 2'ye çıkarırken 39. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ronaldo ilk yarının skorunu 3-0 olarak belirledi. İkinci yarıda da etkili olan taraf Portekiz oldu. 66. dakikada Abduvohit Nematov topu kendi kalesine gönderince skor 4-0'a geldi. 87. dakikada son sözü Rafael Leao söyledi ve Portekiz sahadan 5-0 galip ayrılarak 4 puanla liderliğe yükseldi. Grubun son maçında Portekiz Kolombiya ile karşılaşacak. Özbekistan ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşacak.
0: Yine Ronaldo diyeceğiz. Portekiz'in 41 yaşındaki süper yıldızı Özbekistan'a attığı gol.

0: Lerle 6 farklı Dünya Kupası'nda da gol atan tarihteki ilk ve tek oyuncu oldu. Gol sayısını 10'a yükselten Ronaldo, Portekiz efsanesi o Sabio'yu geride bırakarak Portekiz'in Dünya Kupalarındaki en golcü ismi olmayı da başardı.
1: Cristiano Ronaldo rekorlarını geliştirmeye devam ediyor. Portekiz, FIFA 2026 Dünya Kupası K grubu ikinci maçında Özbekistan'ı 5-0 mağlup etti. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Özbekistan ağlarına gönderdiği iki golle tarihe geçerek 6 farklı Dünya Kupası'nda fileleri havalandıran tek oyuncu oldu. 2006 Almanya Dünya Kupası'yla organizasyonda ilk kez gol sevinci yaşayan Cristiano Ronaldo, 2010 Güney Afrika ve 2014 Brezilya'da birer, 2018 Rusya'da 4, 2022 Katar'da ise bir gol kaydetti. 2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan ağlarını da havalandıran Portekizli yıldız 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Özbekistan karşısında 2 gol kaydeden Ronaldo Dünya Kupalarındaki gol sayısını 10'a yükselterek Özbekistan'ı geride bıraktı ve Portekiz'in turnuva tarihindeki en golcü oyuncusu oldu. 41 yaş 138 günle Roger Milan'ın ardından Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı ikinci futbolcu olarak kayıtlara geçen Ronaldo, attığı 2 golle organizasyonda bir maçta duble yapan en yaşlı oyuncu unvanını da elde etti.
0: Orta saha oyuncusu Luka Modrić 2026 Dünya Kupası L grubu ikinci turunda Panama'ya karşı oynanan maçta Hırvatistan milli takımında 200. maçına çıkarak parlak kariyerine bir yenisini daha ekledi. Teknik direktör Zlatko Dalic tarafından ilk 11'e alınan Modrić resmi olarak dünya futbol tarihinde milli takım formasıyla 200 maç barajını aşan 4. oyuncu oldu. Modrić milli takımda oynarken gurur verici bir dönüm noktasına ulaştı. Hırvat yıldızdan önce bu başarıyı sadece Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Badel El Moutawa elde etmişti. Bunlardan Ronaldo 230 maçla lider konumdayken Messi Modrić'ten sadece bir maç fazla oynamıştır. Bu özel dönüm noktası 40 yaşına giren orta saha oyuncusunun süregelen özverisinin ve yorulmak bilmeyen bağlılığının bir kanıtı olarak yorumlanıyor. Dünya Kupası'nda aldığı iki mağlubiyetle gruptan çıkma şansını yitiren milli takımımız gruptaki 3. ve son maçında turnuvaya ev sahipliği yapan ekiplerden Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Milli takımımızda teknik direktör Montella'nın daha önce az süre alan futbolculara bu maçta süre vermesi öngörülüyor. İlk maçını kazanarak gruptan lider, iki maçını da kazanarak gruptan lider çıkmayı garantileyen Amerika Birleşik Devletleri ise bu maçta rotasyon yapabilir. Milli futbol takımımızın kritik son sınavı Cuma günü oynanacak Los Angeles'ta bulunan SoFi Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma Türkiye saatiyle sabah 05'te başlayacak. Milli takım Los Angeles'ta oynanacak maçın ardından direkt İstanbul'a gelecek. Milli tenisçi Zeynep Sönmez tek kadınlar kategorisinde katıldığı Eastbourne Açık turnuvasında Büyük Britanyalı Harriet Dart'ı 2-1 yenerek ikinci tura çıktı. Dünya sıralamasının 54. basamağındaki Zeynep, İngiltere'nin Eastbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki ilk tur maçında klasmanın 86 numarası Dart'la karşılaştı. Elemelerden ana tabloya yükselen Zeynep, korttan 2-1 galip ayrılarak WTA 250 düzeyindeki organizasyonda tur atladı. 24 yaşındaki milli tenisçi ikinci turda Çek Sara Beylek'le karşı karşıya gelecek. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu İstanbul Altyapı Liglerinde tüm karşılaşmalar tamamlandı. Tüm kategorilerde çeşitli dereceler elde eden Set Voleybol Kulübü İstanbul'un en çok kupa ve madalya kazanan kulübü olarak rekor kırdı. Set Voleybol Kulübü son olarak 50. yıl Deniz Esin Duy Voleybol Salonu'nda Küçük Kızlar 1. Ligi İstanbul Finali müsabakasına çıktı. Finalde Galatasaray Spor Kulübü karşısında 3-0 kazanarak İstanbul şampiyonu oldu. Altyapının tüm kategorilerinde çeşitli dereceler elde eden Set Voleybol bu sezon 5 üçüncülük, 1 ikincilik, 3 de şampiyonluk yaşadı.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 33 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 36, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa parçalı bulutlu 38 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Gün ortasından merhaba değerli izleyenler. 24 Haziran Çarşamba bugün günlerden. Ben Sena Alkan, 2 saat boyunca gün ortasında en sıcak gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı ve böylece gözaltı sayısı da 8'e yükseldi. Hemen bir gidelim, detayları Elif Yavuz'dan alalım. Elif, nedir notların?
1: Sena Alkan, dün 5 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün ise 3 kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında. Toplamda ise 20 şüpheli gözaltına alındı. 6'sı tutuklandı. 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8 şüphelinin ise ifade işlemleri devam ediyor. Dün yakalanan şüpheliler önemliydi Sena Alkan. Çünkü Erhan Karaal'ın bizzat kaçırılmasında yer alan kişilerdi. Onu kaçıran kişilerdi. Birisi polis olarak kendisini tanıtıp onu zorla araca bindiren kişi. Bir diğeri arkasından gelen, bir diğeri ise onu kaçıran aracı kullanan şofördü. Kocaeli'nde yapılan özel harekat destekli operasyonda gözaltına alındı şüpheliler. Ormanlık bir alanda, müstakil bir evde saklandıkları belirlendi. Ve burada düzenlenen operasyon neticesinde ilk etapta 5 kişi gözaltına alındı. Bugün 3 kişi daha gözaltına alındı. Bu yakalanan kişiler ise dün yakalanan 5 kişinin kaçmasına ve saklanmasına yardımcı olan kişilerdi. Bu yüzden gözaltı sayısı da arttı. Soruşturma giderek daha da derinleşiyor ve gözaltı sayılarının artacağı da tahmin ediliyor. Toplamda 20 kişi bu zamana kadar gözaltına alındı. 6'sı tutuklandı. 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise ifade işlemleri sürüyor. Ama dün yakalanan şüphelilerin ifadeleri önemli. Yakalanmaları da önemli. Çünkü olay yaşandığından bu yana firari konumdalardı. Önce Sakarya'da bir bungalov evde saklandıkları belirlendi şüphelilerin. Buraya düzenlenen operasyonda şüphelilerin polis operasyonundan önce bungalovdan çıktıkları ortaya çıktı ve kaçtıkları aracın plakası tespit edildi. Bu aracın da Kocaeli'nde bir ormanlık alanda müstakil bir eve gittiğini belirledi polisler. Ve buraya özel harekat polisleri desteğiyle operasyon düzenlendi. Önce dün 5 kişi gözaltına alındı. Bu 5 kişi kaçırma olayını bizzat gerçekleştiren kişilerdi. Bu kişilerin kaçmasına yardım ve yataklık eden, bunların saklanmasını sağlayan 3 kişinin daha gözaltına alınmasıyla birlikte sayı 8'e yükseldi Sena Alkan.
0: Elif Yavuz aktardı, son durumu ekranlarınıza getirdik. Şimdi bir bağlantıyla devam edelim yine. Ticaret Bakanlığı olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla bu laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların kuyumcularda satışına ilişkin bir dizi yeni kural getirdi. Kapalı Çarşı'ya gidelim, Habertürk muhabiri İrem Şimşek bizi bekliyor. Nedir bu kurallar, ne biliyoruz, Kapalı Çarşı'da nasıl yankılandı tabii, onu da senden dinleyelim İrem.
2: Evet, şu an Kapalı Çarşı'dayız. Bugün resmi gazetede belirttiğin gibi Ticaret Bakanlığı'nın yeni bir düzenlemesi yayımlandı. Artık kuyumcularda değerli taşlar, laboratuvar ortamında üretilen değerli taşlar doğal taşlardan ayrı olarak satılacak. Nedir? Mesela burada kameraman arkadaşım da size gösteriyor. Pırlantalar, mücevherler şu zamana kadar laboratuvar üretiminde insan eliyle üretildiğinde de ayırt edilmesi çok zor bir şekilde müşteriye satılabiliyordu. Ve pırlanta alan müşteriler bunun doğal mı, orijinal mi yoksa laboratuvar ortamında mı üretildiğini, sentetik mi olup olmadığını ayırt edemediği için zarar edebiliyordu. Yapılan bu düzenleme ile birlikte artık bu vitrinlerde gördüğünüz sıralanmış mücevherler bir yanda olacak, doğal taşlar bir tarafta, sentetik olan insan üretimi laboratuvar ortamında üretilen pırlantalar, takılar, mücevherler farklı bir yerde olacak. Burada pırlantaları görüyorsunuz özellikle. Şimdi şunu belirtelim, pırlantanın orijinal olup olmadığını anlamak mümkün değil. Fakat diğer taşların, mesela burada Özcan gösterebilirsek, bu tarz işte yakut, safir veya farklı madenlerden mücevherleri ayırt etmek biraz mümkün. Mesela bu gördüğünüz orijinal bir maden, laboratuvar ortamına girmemiş, fakat bu sağda görmüş olduğunuz yüzük Şu şekilde de gösterelim. Suni sentetik yani laboratuvar ortamında üretilmiş bir şekilde. Şimdi bu taşları ayırt etmek mümkün ama tekrardan gösterdiğimiz gibi pırlantaları ayırt etmek, yani müşterinin ayırt etmesi mümkün değil. Ticaret Bakanlığı da bu yüzden yeni bir düzenleme yaptı. Neden böyle bir düzenleme geldi? Çünkü müşterilerin artık mağdur edilmemesi için, yani orijinal pırlanta yüzük aldığını, hediye aldığını düşünüp çok yüksek paralar ödememesi, bir şekilde bunun ayırdığına varabilmesi için. Ve yapılan düzenleme ile birlikte şunu da söyleyeyim, sadece kuyumcularda, vitrinlerde olmayacak bu sistem. Aynı zamanda internet sitelerinde, reklam tanıtımlarında da biz bu sentetik laboratuvar üretimi etiketini göreceğiz. Kapalı Çarşı'dan son gelişmeleri size aktardık, aktarmaya da devam edeceğiz.
0: İrem Şimşek Kapalı Çarşı'dan aktardı. Böyle kuyumcuya gittiğinizde işte aman o sentetik yapay gibi ifadeye bakmak gerektiğini gördük. Bu düzenlemeyle beraber bundan sonra da takip ederiz süreci. Şimdi CHP'de olan kurultay takvimi başlıyor. Kılıçdaroğlu dün kurultay için Eylül ayını işaret etti. Özgür Özel tarafının bir olağanüstü kurultay talebi var. CHP'de bir nevi bir kurultay düğümü var. Takvim nasıl işleyecek? Nasıl bir süreç bekliyoruz? Habertürk editörü Mahir Kılıç meclisten karşımızda bize tüm notlarını aktaracak. Mahir, söz sende.
3: Evet Sena Alkan, geçtiğimiz haftalarda MYK'da bir hukuk kurulu oluşturulmuştu olan kurultay takvimini belirlemek üzere. O kurul çalışmalarını çok büyük oranda tamamladı ve dün de Müslüm İstihbarat Partisi sözcüsü kameraların karşısına geçerek aslında bunu kamuoyuyla ilk defa paylaştı. Eylül ayının başında kurultay takvimini başlatacaklarını ifade etti. Olan kurultay süreci böylece başlamış olacak ve mahallelerden ilçelere, ilçelerden illere, ardından da büyük kurultaya giden bir süreç olacak. Bunun ne zaman biteceğini sorduğumuzda ise 4-5 ay gibi bir süre içerisinde bunun gerçekleştirilebileceğini ifade etti. Ancak şunu belirtelim. Mevcut tedbir kararı ve hukuki süreç devam ettiği için büyük kurultay, yani genel başkanlık ve parti meclisi seçileceği büyük kurultay için bir tarih belirlemek şu an mümkün değil teknik olarak, ancak süreç kesinleştikten sonra bu kurultay tarihi netleşecek. Ancak o zamana kadar en azından mahalle, ilçe ve il kongrelerini yapma niyetinde olduğunu söyleyebiliriz genel merkezin. Bir de MYK toplantısının ardından bazı kurmaylarla görüşme imkanı bulduk. Özellikle bu olan kurultay süreci üzerinden Özgür Özel cephesine bir çağrı yapıldı. Bir tabiri caizse hodri meydan denildi. Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler, yarışalım. Madem arkalarında halk ve üye desteği var, zaten seçilirler ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'na yakın kurmaylar 4-5 ay gibi bir süre içerisinde bunun yapılabileceğini ifade ettiler. Bir kez daha ifade edelim. Özgür Özel cephesine kurultay çağrısı yapıldı. Madem arkanızda bu kadar destek var, halk desteği var, gelin kurultaya yarışalım ifadesi kullanıldı. Tabii görüştüğümüz kaynaklarla Özgür Özel ve onu destekleyen milletvekillerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılarak yeni bir parti kurma süreci ve iddiasını da sorduğumuzda ise bunu arzu etmediklerini ifade ettiler. Sadece Özgür Özel değil, sadece diğer milletvekilleri de Özgür Özel'in tek başına ayrılmasının dahi CHP'ye zarar vereceğini kaydettiler. Tabii bir yandan da olağanüstü kurultay süreci var. Geçtiğimiz hafta 800'den fazla delegenin imzası genel merkeze teslim edilmişti. O imzaların tasnifi, değerlendirmesi devam ediyor. Buna ilişkin, bu imzalara ilişkin yakın zamanda bir açıklama yapılacak genel merkezler. Ancak edindiğimiz bilgiler yine mevcut tedbir kararı ve hukuk sürecinin devam etmesi dolayısıyla bir olağanüstü kurultayın söz konusu olamayacağını belirtiyor CHP genel merkez kaynakları. Öyle ki bir kurulta gidilmesi halinde önümüzdeki dönemde yeni bir mutlak butlan kararının söz konusu olabileceğini kaydettiler. Özgür Özel cephesi imzaları teslim ederken 10 günlük bir süre vermişti. Bu süre zarfında adım atılmaması halinde mahkemeye başvurulacak ve olağanüstü kurultayı gerçekleştirmek üzere bir çağrı heyeti atanmasını talep edecek. Süre cuma günü doluyor. Bu başvuru cuma günü öğleden sonra ya da hafta başına da kalabilir. Ancak dediğim gibi Özgür Özel cephesi bu konuyu mahkemeye taşımaya kararlı, bir çağrı heyeti nezaretinde onun eşliğinde olağanüstü kurultaya gidilmesi yönünde bir talep var. Toparlayacak olursak Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay, hem olan hem olağanüstü kurultay tartışması devam ediyor. Genel merkez Eylül başında süreci başlatacağını ifade etti ve Özgür Özel'e de çağrı yapıldı. Madem bu kadar desteğiniz var, gelin kurultayda yarışalım çağrısı yapıldı. Bir yandan da Özgür Özel cephesi olağanüstü kurultay için bir adım atılmaması halinde önümüzdeki birkaç günde mahkemeye başvuracak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
0: Mahir Kılıç tüm süreci aktardı. Bakalım, görelim bundan sonra ne olacak, ekranlarınıza getireceğiz. Şimdi Karadeniz bölgesinde iki şehre insansız hava aracı düştü. İHA'ların menşei ve ne amaçla kullanıldığı araştırılıyor.
4: Biri evin bahçesine, diğeri ağacın tepesine düştü. Karadeniz'de iki kente düşen insansız hava araçları incelemeye alındı. İlk olay Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kuşyakası köyünde meydana geldi. Gürültü üzerine dışarı çıkan Musa Zilan, evinin arka tarafındaki fındık bahçesine bir insansız hava aracı düştüğünü gördü. Durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler bahçeye dağılan parçalarda inceleme yaptı. İkinci ihbarsa Samsun'un Alaçam ilçesinden geldi. Yukarı Elma Mahallesi Karataş mevkisinde motorlu bir parça bulundu. İhbar üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler bir ağacın üstünde de parça buldu. İHA'nın Ukrayna'ya ait kamikaze İHA olabileceği değerlendirildi. İki kentteki İHA parçalarının da incelemesi sürüyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran müzakere masasına oturdu ancak liderlerden çelişkili açıklamalar geliyor. Anlaşmazlığa neden olan konular arasında Hürmüz'den geçiş ücreti alınması ve İran'ın nükleer denetimlere açılması ve balistik füze programı gibi başlıklar var.
5: They're wrong. They know they're wrong. They told us inside, and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın nükleer denetimleri kabul ettiğini, İran'sa böyle bir taviz verilmediğini savunuyor. Taraflardan peş peşe çelişkili açıklamalar geliyor. Tahran yönetimi Trump'ın İran'ın nükleer tesislerini Uluslararası Atom Enerjisi'nin denetimine açacağı açıklamasını yalanlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir kez daha açıklamasını yineledi. Denetimin acelesi yok dedi. Hürmüz konusunda da farklı açıklamalar var. Anlaşmazlığın temelinde ise geçiş ücreti yatıyor.
6: Kanun böyle. Burası uluslararası bir su yolu. Hiçbir ülke uluslararası bir su yolunda geçiş ücreti veya vergi talep edemez. Bu konuda burada ikna etmemiz gereken kimse olduğunu düşünmüyorum.
4: İran'sa Boğaz'ın durumu için Umman'la temasta. İki ülkeden yapılan ortak açıklamada Hürmüz'ün yönetimi ve verilen hizmetlerden ücret alınması konusunda çalışma yürütüleceği belirtiliyor. Ve İran'ın füze programı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın açıklamasına göre bu konu mutabakata dahil değil.
7: Füzelerimiz konusu imzaladığımız mutabakat zaptında yer almıyor ve asla da yer almayacak. Eğer füzelerimiz olmasaydı İsrail ve Amerika Gazze'ye yaptıkları gibi İran'a da saldırır, genç yaşlı kimseye acımazdı. Hiçbir koşulda savunma kapasitemiz konusunda kimseyle müzakere etmeyeceğiz.
4: Pakistan Başbakanı Şerif de müzakerelerde füze konusunun gündeme gelmediğinin altını çizdi. Taraflar 21 Haziran'da İsviçre'de bir araya gelmiş. Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğundaki görüşmeler 18 saat sürmüştü.
0: Amerikan Federal Soruşturma Bürosu Amerika Birleşik Devletleri sağlık sistemini 3,7 milyar dolar dolandırdığı iddia edilen bir kişinin Türkiye'de yakalandığını duyurdu. Açıklamayı FBI direktörü Patel yaptı. İbrahim Haldun Hilmi adlı şüphelinin Mayıs 2025'ten beri firari olduğunu açıkladı. Amerikan sağlık sistemini 3,7 milyar dolar dolandırmakla suçlanan şüphelinin 19 Haziran'da Türkiye'den ABD'ye götürüldüğünü belirtti. FBI direktörü Türk yetkililerle Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'a teşekkür etti. Büyükelçi Barak da olağanüstü Türk müttefiklerimizle yakın işbirliği içinde firariyi yakalamak ve hızlı bir şekilde iade etmek eşi benzeri görülmemiş bir başarıydı ifadelerini kullandı. FETÖ'ye yönelik son iki haftada düzenlenen operasyonlarda 237 şüpheli yakalandı. Operasyonlara dair detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat.com ve TEM daire başkanlıklarıyla Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde 42 ilde operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 128'i tutuklandı, 61'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerin örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam ettikleri ve örgüte finansal destek sağladıkları tespit edildi. Ankara'da NATO zirvesi için hazırlıklar devam ediyor. İletişim Başkanlığı zirveyle ilgili bir bilgilendirme toplantısı yaptı. Bir gidelim Ankara'ya. Habertürk editörü Arzu Türküçer karşımızda. Arzu, Ankara NATO'ya nasıl hazırlanıyor? İletişim Başkanlığı açıklamasında hangi notlar yer alıyor?
8: Sena Alkan, Ankara'da NATO'ya ilişkin hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Dün İletişim Başkanı Burhanettin Duran televizyon ve gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi ve hazırlıklar konusunda bir bilgilendirmede bulundu. Güvenlik önlemleri, program akışı, NATO'nun Türkiye için önemi, Ankara'daki zirvenin detaylarına ilişkin Ankara temsilcileri bilgilendirildi. Burhanettin Duran bu noktada öncelikle Türkiye'nin NATO'daki yerini dikkat çekti. Türkiye NATO'nun 360 derece güvenlik anlayışının merkezindedir ifadelerini kullandı. Türkiye krizlerde gerilimi azaltan bir aktör olduğuna da dikkat çekti ve Ankara için NATO zirvesinin önemini detaylı bir şekilde aktardı. Bu kapsamda 36. NATO zirvesi ittifakın geleceği açısından da güvenlik mimarisinin geleceğe bakımından da kritik bir öneme sahip olduğu ifade edildi. Peki niçin önemli olduğu noktasında yine NATO Ankara zirvesi Türkiye'nin diplomatik ağırlığını görünür kılacağı da vurgulandı. Bu toplantıda külfet paylaşımı zirvenin temel gündem maddelerinden birini de oluşturulacağı ifade edildi. Yine Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi NATO için güçlü

0: olduğu ifade edildi. NATO zirvesi kapsamında program akışı da aktarıldı o toplantıda. Hemen onun detaylarını aktaralım. Öncelikle 7 Temmuz 2026'da zirve programı başlayacak. Saatler 10'u gösterdiğinde başlayacak. Ata Kongresyum'da düzenlenecek NATO zirvesi savunma sanayi forumu ile başlayacak ve aynı saatlerde zirve alanında ikili görüşmeler, kritik görüşmeler yapılacak. Aynı gün devamında Dışişleri Bakanlığı ile ilgili bir ortak işbirliği toplantısı ve Savunma Bakanları resepsiyonu düzenlenecek. Bu toplantı basına kapalı olarak gerçekleşecek ve saatler 18.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ve eşleriyle birlikte resmi yemek düzenlenecek. Bu yemek de yine basına kapalı olarak gerçekleşecek. Ve günün devamında Dışişleri Bakanları düzeyinde NATO-Ukrayna Konseyi çalışma yemeği ve Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları düzeyinde çalışma programı düzenlenecek. Bu programda basına kapalı olarak gerçekleşecek. 7 Temmuz 2026'da NATO zirvesi kapsamında ilk gün böyle geçecek. Peki ikinci güne baktığımızda nasıl olacak? Saat 18.30'dan itibaren devlet ve hükümet başkanlarının zirve alanına varışları beklenmekte olup saatler 10.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından NATO Genel Sekreteri devlet ve hükümet başkanlarını karşılayacak. Saatler 10.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet ve hükümet başkanlarını karşılayacak ve o merak edilen tarihi görüntüler de ortaya çıkacak ve ardından aile fotoğrafına geçilecek. Gün içerisinde liderler arasında ikili görüşmeler de düzenlenecek. Bu da elbette ki yakından takip edilen ve merak edilen konulardan birisi olacak liderler kapsamında. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı görüşmeler merak konusu ve gündemde olacak. Ve günün ana etkinliği ise Kuzey Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları toplantısı olacak. Saat 15'te NATO Genel Sekreteri bir basın toplantısı düzenleyecek ve 15.30 itibariyle devlet ve hükümet başkanları tarafından basın toplantıları ve basın briefingleri düzenleme imkanı olacak. Ankara'da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan tedbirler alınıyor, bir yandan diplomasiye ilişkinde hazırlıklar yürütülüyor. İletişim Başkanlığı bu konuda titiz çalışıyor. Dün de gazetecilere, Ankara temsilcilerine açıklamalarda bulundu ve detayları aktardı.
1: Devam edelim haberleri aktarmaya. Romanya'daki doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacak olan platformun iskelesi İstanbul Boğazı'ndan geçti. 350 metrelik yapının geçişi sırasında boğaz geçişe kapatıldı. Görüntüler ekranlarınıza geliyor. İtalya'dan yola çıkan sondaj platformu iskelesi sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 350 metrelik iskelenin güvenli geçişi için boğaz iki yönlü ulaşıma kapatıldı. Platform iskelesine kıyı emniyetine bağlı römorkörler de eşlik etti. 15.378 gross tonluk iskele Romanya'daki doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacak. Motorlu araçların uygunluk belgeleri elektronik ortamda düzenlenebilecek. Bakalım detaylarına. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Elektronik ortamdaki uygunluk belgesi uygulamasına ilişkin esaslar düzenlendi. Buna göre motorlu araçlar ve römorklarıyla bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerin tip onayına ilişkin uygunluk belgesi elektronik ortamda düzenlenebilecek. İmalatçılar belirtilen elektronik ortamdaki uygunluk belgesini araç sicil ve tescil sistemi aracılığıyla Türkiye Noterler Birliği'ne sunacak. İmalatçılarla araç sicil ve tescil sistemi arasındaki veri alışverişi ilgili kanun çerçevesinde güvence altına alınacak. Bir reklama gidelim, dönüşte devam.

0: Reklamın ardından gün ortasına devam edelim. İnsan sağlığını para için hiçe sayanlara yönelik bir operasyon gelecek ekranlarınıza. Kanser, tansiyon, diyabet gibi yüksek maliyetli ilaçları sahte reçetelerle temin edip stokladıkları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkezi 6 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Eczacılık sektöründe faaliyet gösteren bazı kişilerin sahte reçeteyle depo ve ilaç firmalarından yüksek maliyetli ilaç alıp stokladıkları belirlendi. Bu ilaçlar arasında kanser, organ nakli, ALS, diyabet ve tansiyon gibi hayati öneme sahip ilaçlar var. Şüphelilerin bu ilaçları kargo firmaları üzerinden yurt dışına kayıt dışı şekilde gönderip sattıkları tespit edildi. İstanbul merkezde 6 ilde operasyon yapıldı. 19 şüpheli gözaltında. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısına konuşuyor, dönüyoruz.
1: Hayatımızın ve yapacağımız değerlendirmelerin hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Öncelikle sizlerin aracılığıyla 81 ilimizin yanı sıra

Avrupa'da ve dünyanın farklı yerlerinde milletimizi başarıyla temsil eden bütün vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. Çeşitli zorlukları göğüsleme pahasına izzetli bir hayatın, haysiyetli bir duruşun mücadelesini veren tüm soydaşlarımıza, gönül coğrafyamızdaki her bir kardeşime aynı şekilde saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum. Grup toplantımız her zaman olduğu gibi yine büyük bir coşkuyla tam bir kardeşlik atmosferi içinde gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından grup toplantımıza katılımlarıyla onurlandıran kıymetli misafirlerimize, özellikle sevgili genç kardeşlerime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Kelimelerin tarif etmekte yetersiz kaldığı şu içten sevdanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün bir kez daha AK Parti'nin millete hizmet davasını omuzlayan tüm yol ve dava arkadaşlarıma, partimize, hareketimize yaptıkları katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyor. Cenab-ı Allah'a, şahsıma böyle bir teşkilatla Türkiye'ye hizmet etme bahtiyarlığı bahşettiği için hamd ediyorum. Kavganın, belaltı vuruşların, karşılıklı itibar suikastlerinin Türk siyasetini zehirlediği bu günlerde kardeşliği yücelten, tevazuyu büyüten, nezaketi ve vefayı elden bırakmayan AK Parti ailesiyle iftihar ediyorum. Partimizi ve ailemizi inşallah yeni katılımlarla büyütmeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye siyasetine kazandırdığımız seviye bilhassa böyle zamanlarda kendini daha fazla hissettiriyor. İç politikadan dış politikaya her alanda partimiz ve ittifakımızla diğerleri arasındaki ufuk ve anlayış farkı giderek daha fazla berraklaşıyor. Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken biz uyum içinde, ittifak olarak dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz. Dikkat ederseniz gereksiz polemiklerin içine girmiyoruz. Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz. Vakar içinde, nezaket içinde, demokratik bir olgunluk içinde millete hizmet yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Hangi siyasi görüşten, kökenden olursa olsun 86 milyonun mesuliyetini yüreğinde hisseden bu ülkenin bütün vatandaşlarını samimiyetle, bağrına basan bir tasavvurla yolumuza devam ediyoruz. Bunu da dostlar alışverişte görsün anlayışıyla değil, tüm kalbimizle, buna yüreğimizi koyduğumuz için yapıyoruz. Engellere takılmadan, zorluklar karşısında pes etmeden, çirkin oyunlara, kirli senaryolara boyun eğmeden, cesur ve kararlı adımlarla belirlediğimiz hedeflerimize doğru inşallah hep birlikte ilerleyeceğiz.

Ne diyordu İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif? Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz. Değil mi?

bir sine çarpıyor Yılmaz. Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Evet, ilhamını mazimizden, enerjisini istikbalimizden alan bu kutlu hareket Allah'ın izniyle yılmadan, yıkılmadan, sarsılmadan yoluna devam edecektir. Cumhur İttifakı büyük ve güçlü Türkiye'yi çocuklarımızın kıvanç duyduğu, geleceğine umutla, heyecanla baktığı müreffeh Türkiye'yi aziz milletimizin de desteğiyle inşallah kısa zamanda inşa edecektir. Rabbim dayanışmamızı daim eylesin. Son nefesimize kadar bizi bu aziz millete hizmetkarlık yapmaktan alıkoymasın diyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım, bugün bir hususun altını önemle çizmek durumundayım. İstiklal Harbimizi sevk ve idare eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, millete hizmet mücadelesinin kurmay aklıdır. Merkez üssüdür, lokomotifidir. Meclisimiz bu misyonu ne kadar etkin yerine getirirse, bunun kazananı sorunlarına çözüm bekleyen 86 milyon olur. Halkın umut kapısı olan siyaset kurumu olur. Bu mesuliyet bilinciyle parlamento çatısı altındaki yasama görevimizi en iyi şekilde ifa etmenin çabasındayız. Yakın dönemde halkımızda şikayetlere konu olan fahiş site aidatlarından Türkiye'nin yatırım cazibesini artıracak çeşitli teşviklere, tarım arazilerinin korunmasından iklim kriziyle mücadeleye kadar farklı başlıklarda pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Her birinizi fedakarane gayretlerinizden ötürü yürekten tebrik ediyorum. ...12. yargı paketimizin yasalaşması sürecinde de sizlerden aynı kararlı tutumu sürdürmenizi bekliyorum. Hatırlatmak isterim ki meclis tatile girmeden önce yapacak çok işimiz var. Her bir milletvekilimizin enerjisine, çalışkanlığına, üretkenliğine ihtiyacımız var. Hep birlikte çok sıkı çalışacak, milletimizin umutla beklediği düzenlemeleri hayata geçirmenin gayretinde olacağız. Tabii burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Biz millete karşı görevimizi yerine getirmek için samimiyetle çalışırken maalesef muhalefet meclisi tıkanma çalışkanlığından bir türlü vazgeçmiyor. İş yapmak, milletin derdine derman olmak varken ellerinde telefonlarla şov peşinde koşanları artık hepimiz tanıyoruz. Üzülerek görüyoruz ki şimdi bunlara bir de şahsi kavgalarını gazi meclise taşıyanlar eklenmiştir. Yüce Meclis siyaseti kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin sorumsuz eylemleri sebebiyle son günlerde hiç hak etmediği görüntülerle gündeme gelmeye başlamıştır. Ne yarım asırlık siyasi hayatımızda ne de 23 yıllık iktidarımız boyunca tanık olmadığımız hadiselerle karşılaşıyoruz. Sabahın 9'unda gelip salon işgal edeni mi ararsın? Birbirlerine çelme takmak için türlü oyunlar çevirenleri mi ararsın? Dün avuçları çatlayıncaya kadar

alkışladıklarına bugün duvar olanları mı ararsın? Dün halkın kahramanı ilan edip adına şarkı bestelediklerini bugün halk düşmanı diyerek linç etmeye çalışanları mı ararsın? Tekmili birden mevcut. Çerçici dükkanı gibi yok yok. Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet. Ne ararsan hepsi var. İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumludur. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz. Bizim duruşumuz ilk günden beri bellidir. İktidarı denetleme görevini layıkıyla ifa eden güçlü bir muhalefet, güçlü bir demokrasinin mütemmim cüzüdür. Vesayet altındaki bir muhalefet demokrasimiz için ne kadar tehlikeliyse, toplumdan kopuk, tamamen kendi iç gündemine sıkışmış, politika ve değer üretemeyen bir muhalefet de aynı ölçüde risklidir. Türkiye'nin selameti açısından muhalefet de iktidar kadar dinamik olmalı, hızlı, üretken, çalışkan olmalıdır. Ülke meselelerinin çözümü noktasında muhalefet de iktidar kadar yapıcı davranmalı, yasama süreçlerine olumlu katkıda bulunmalıdır. Türkiye siyasetinde yıkıcı rekabet yerine eserlerin, fikirlerin, hizmetlerin yarıştığı yeni bir iklimin hakim olmasını istiyoruz. Muhalefet partilerinden özellikle önümüzdeki 1,5-2 senelik zaman diliminde meclis gündemine gelen meselelerde çözümsüzlüğü savunmak yerine Türkiye'nin ve Türk milletinin menfaatlerini önceleyen bir tavır sergilemediklerini özellikle görüyoruz. Sırf iktidara yarayacak diye ülkenin hayrına olacak işlere takoz koymak doğru bir yöntem olmaz. Şunu ifade etmek isterim ki, ister iktidar, ister muhalefet sıralarında olalım, hepimiz ifadesini ve iradesini temsil ettiğimiz milletimize karşı sorumluluk taşıyoruz. Hepimiz

Milletin vazife yüklediği, milletin emanetini omuzlamış insanlarız. Birinci görevimiz ülkeye ve millete hizmettir. Hiçbirimiz bundan daha mühim bir işi yoktur ve olamaz. İktidar partisi olarak şüphesiz bizim sorumluluğumuz daha fazladır. Meclisi çalıştırma görevi öncelikle bizim omuzlarımızdadır. Meclisin mesaisinin biraz daha artacağı önümüzdeki dönemde sizlerden bu yüce çatı altında milletin dertlerinin, ihtiyaçlarının, umutlarının ve hayallerinin çözüm adresi olma noktasında daha fazla gayret bekliyorum. Bir sonraki sandık imtihanımıza kadar tek bir dakikamızı dahi heba etme lüksümüzün olmadığını bugün bir kez daha dikkatinize getiriyorum. Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlarım, partimizin 25. kuruluş yıl dönümünü 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizde ve 76 yıllık demokrasi mücadelemizde taşıdığı öneme en uygun şekilde kutlamak amacıyla çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İnşallah 25. yılımızı hem kendi tarihimize hem de Türk siyasi tarihine geçecek zengin bir içerikle idrak edeceğiz. Öncesinde bir başka önemli programımızı gerçekleştiriyoruz. AK Parti ile özdeşleşmiş olan istişare ve değerlendirme kamplarımızdan 33.sünü inşallah bu hafta sonu Sapanca'da düzenleyeceğiz. Kampımızda bir taraftan son bir yılın muhasebesini yaparken diğer taraftan da gelecek seneye ilişkin yol haritamıza şekil vereceğiz. Ardından 15 Temmuz ihanetinin 10. yıl dönümünde hem şehitlerimizi şükranla yad edecek hem de milli irade destanımızı hatırlayacağız. Burada bir hususu ifade etmek isterim. AK Parti'yi tanımlayan en iyi kavramlardan biri mücadeledir. Kuruluşumuzdan itibaren hep bir mücadele içinde olduk. Antidemokratik güç odaklarıyla mücadele ettik. Bize siyasi ömür biçen manşetlerle mücadele ettik. DAEŞ'ından FETÖ'süne eli kanlı terör örgütleriyle mücadele ettik. Kendini devletin sahibi zanneden bürokratik oligarşiyle mücadele ettik. Kızlarımızın başörtüsünden, çocuklarımızın hafızlığından, dinlediğimiz mehter marşından rahatsız olan yobaz anlayışla mücadele ettik. Milletin kesesinden beslenen hortumcularla, halkın malını ganimet bilen yağmacılarla mücadele ettik. Eser ve hizmet namına ne yapılırsa engellemeyi marifet zanneden takoz zihniyetle mücadele ettik. AK Parti için mücadele kavramı hiçbir zaman koltuk kapmak, kişisel ikbal kazanmak, iktidara gelerek birilerine imtiyaz dağıtmak anlamı taşımadı. İktidara gelmeyi tek başına bir hedef olarak değil, ülkeye hizmet etmek, milletin dertlerine derman olmak için bir fırsat olarak gördük. Şimdi isterseniz kimlerle hangi mücadeleleri vererek bugünlere geldiğimizi şöyle bir hatırlayalım.

0: AK Parti, Türkiye'ye çağ atlatan eser ve hizmetlere imza attı. Bu adımlar Türkiye'yi hem bölgesinde hem dünyada güçlendirdi. Ancak bu dev adımlar hiç de kolay atılmadı. Her bir eseri ortaya koymak için büyük bir mücadele, emek ve azim gerekti.
1: Sadece İstemezlik diyor. Biliyorsunuz Marmara'yı yap. Allah'tan ki denizin altından gidiyor. İnanın denizin üstünden çıksa ona da istemezlik derler.
0: 2002 öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için muhtar bile olamaz diyenler Türkiye'yi derin bir karamsarlığa sürüklemeyi amaçlıyordu. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti ise ülkemize umut oldu. Engeller milletin büyük desteği ve kararlılıkla bir bir aşıldı. E-Muhtıra'yla, kapatma davasıyla, gezi olaylarıyla, darbe girişimleriyle AK Parti'nin önünü kesmeyi denediler, başaramadılar.
2: Başta 3. köprü, 3. havalimanı, Kanal İstanbul kaldırılması istemleri olduğunu iktidar sahiplerine iletmek istiyoruz.
1: Bize bazı marjinal gruplar değil, bize millet hesap sorar.
0: Gezi olaylarında eser ve hizmetlerin karşısında konumlananların gerçek yüzleri deşifre oldu. Duvarlara zulüm 1453'te başladı yazanlara cevap çok geçmeden verildi.
3: 86 yıllık hasret sona erdi. İslam aleminin duası gerçek oldu. Ayasofya Camii cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı.
1: Şerefelerin yine Allah'ın ve Hazreti Muhammed'in şerefine ışıl ışıl yanacak. Bütün dünya Fatih dirildi sanacak. Bu olacak Ayasofya. Bu olacak ikinci bir fetih. Yeni bir Ba'su Ba'del Mevt. Bu muhakkak. Bu günler yakın. Belki yarın, belki yarından da yakın.
0: Hazmedemiyorum. Üniversiteler ve kamuda başörtüsü yasağı AK Parti ve MHP'nin gayretleriyle tarihe karıştı. CHP her zaman olduğu gibi yasağın yanında yer aldı.
4: Yasama meclisinde yapılmış olan değişikliğin yok hükmünde sayılması talebimizi Anayasa Mahkemesi'ne vermiş bulunuyor.
0: İstanbul Havalimanı projesi ilk günden itibaren hedef alındı. Buraya uçak inmez diyen de oldu, ne gerek var diyerek havalimanını küçümseyen de. Ve bugün yolcu ve uçuş rekorları kıran İstanbul Havalimanı inşa edildi.
5: İstanbul Havalimanı bir kez daha rekor kırdı.
6: İstanbul Havalimanı rekor üzerine rekor kırarak zirveyi koruyor.
0: Sağlık alanında devrim yapan AK Parti, ülkemizin dört bir yanına inşa edilen şehir hastaneleriyle sağlık altyapımızı kuvvetlendirdi. CHP'nin başını çektiği bir grupsa her fırsatta şehir hastaneleri aleyhinde karalama kampanyaları yürüttü.
7: Bu şehir hastanelerini ben, arkadaşlarım hep bizi eleştirdik. Yanlış yapıyorsunuz dedik.
0: Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi Köprüleri, Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi mega projeler Türkiye'nin ulaştırma alanındaki yüz akları oldu. Her birini engellemek için türlü dezenformasyonlar ve provokasyonlar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde AK Parti ise bu kara propagandalarla her platformda mücadele etti.
1: Ya duysun, ya Allah, Bismillah.
0: Türkiye'nin gücüne güç katacak teknolojik hamleler de hedef alındı. Milli muharip uçağımız Kaan ilk günden itibaren saldırı altındaydı. Proje kalorifer peteği denerek aşağılanmaya, gözden düşürülmeye çalışıldı. Kaan tüm engellere rağmen göklerle buluştu.

Evet kardeşlerim, 86 milyonun mesuliyetini yüreğinde hisseden, bu vatanın istisnasız bütün evlatlarını kucaklayan bir kadro olduk. Bu şekilde de yola devam ediyoruz. Sadece bize oy veren kardeşlerimizin değil, her vatandaşımızın yüzünü güldürmek, refahını artırmak için çalıştık. Bugün de aynı halisane niyetlerle çalışıyoruz. Şunu tüm samimiyetimle dile getirmek arzusundayım. Verdiğimiz mücadelenin, çektiğimiz çilenin, ödediğimiz bedelin karşılığını almaya başladığımız bir dönemdeyiz. Türkiye bugün bölgesinde ve dünyada daha önce hiç tecrübe etmediği bir ağırlık, bir itibar kazanmıştır. Türkiye küresel sistemde meydana gelen değişimleri en doğru okuyan, rasyonel politikalar geliştirerek bu süreci en iyi yöneten ülkelerden biridir. İmkanlarımızın olduğu kadar potansiyelimizin de farkındayız. En son İran krizinde Türkiye'nin ve Türk dış politikasının ulaştığı yüksek kapasiteyi tekrar görme imkanı elde ettik. Aklı selimi, sağduyu, hakkaniyeti merkeze alan siyasetimizle ülkemizi bu ateş çemberinden uzakta tuttuk. Türlü kışkırtmalara rağmen tek bir insanımızın dahi burnunun kanamasına izin vermedik. İsrail'in bölgemizde yeni fitne kazanları kaynatmayı amaçlayan oyunlarına eyvallah etmedik. Şu bir gerçek ki İran krizi sürecinde yaşananlar Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu herkese göstermiştir. Yine bu süreç Türkiye'nin tecrübeli, güvenilir ve ehil kadrolar tarafından yönetildiğini bir kez daha teyit etmiştir. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kriz yönetiminde ülkemize sağladığı asimetrik avantajlar berraklaşmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en riskli çatışmalardan biri, partimizin ve ittifakımızın basiretli siyaseti sayesinde başarıyla idare edilmiştir. Bu zor süreçte başta dışişleri ve güvenlik bürokrasimiz olmak üzere tüm kurumlarımız büyük bir gayret, büyük bir emek ortaya koymuşlardır. Kimi zaman arka kapı diplomasisiyle, kimi zaman doğrudan tavır alarak, kimi zaman anlaşmazlıklar büyümeden müdahale ederek çok dikkatli bir şekilde müzakere sürecine katkı sunduk. Şimdi daha hassas yürütülmesi gereken bir sürecin içindeyiz. İsrail'in en küçük bir barış ihtimaline bile tahammül edemediğini biliyoruz. Son 10 gündür yaptıkları açıklamalara bakıldığında aslında karşımızda bir devlet aklından ziyade çıldırmış bir

bir grup radikalin olduğu görülecektir. Durum öyle vahim ki herkes birbirini daha az insan öldürmekle, daha az kan dökmekle suçluyor. İktidarı ve muhalefetiyle herkes soykırımcılıkta sürekli el yükseltiyor. Gözü dönmüşlükle birbiriyle yarışan azgın bir güruh bölgemizde silahların susmasını asla istemiyor. Ulusal güvenliğini, komşuları dahil kendisi dışındaki herkesin istikrarsızlık içinde olmasında gören terörü ve işgali bir devlet politikası haline getiren bu katliam şebekesi tüm tarafların büyük emeğiyle varılan mutabakatı dinamitlemek için son 10 gündür elinden geleni yapmaktadır. Amaçlarına ulaşana kadar her türlü şirretliği yapmaya devam edeceklerdir. Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın bölgemizde sulh-ü sükunun, adaletin, istikrarın, refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek. Türkiye olarak iğne ucu kadar bile olsa barış şansının değerlendirilmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız. Önümüzdeki dönemde İran krizinin kalıcı çözümüne yönelik çabalara her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Çok değerli kardeşlerim, bugün son olarak sizlerle terörsüz Türkiye sürecine dair bazı önemli değerlendirmelerimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu bir kez daha ifade etmek durumundayım. Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte başlattığımız akabinde devlet politikasına dönüştürerek bugünlere getirdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimizde hamdolsun önemli merhaleler kat ettik. 23 Ekim'de yaşanan TUSAŞ saldırısı başta olmak üzere süreç boyunca karşılaşılan sabotajlara rağmen sabır ve sağduyuyla çalışmaları yönettik. Terörsüz Türkiye süreci geride bıraktığımız 22 yıllık zaman diliminde ciddi direnç testlerinden başarıyla geçti. Sürecin önündeki en önemli engellerden biri olan Suriye'nin kuzeyindeki sorun, Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Şara'nın kuşatıcı yaklaşımıyla büyük ölçüde çözüme kavuştu. Entegrasyon süreci çeşitli güçlerle karşılaşmasına rağmen hamdolsun başarıyla hayata geçiriliyor. Biz de süreci yakından takip ediyor, gerekli katkıyı sunuyoruz. 13,5 yıllık iç savaşın ardından Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine yeniden sahip çıkmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun korunarak devam ettirilmesi samimi temennimizdir. İran krizi sürecin sadece ülkemiz ve bölgemiz için değil, Kürt kardeşlerimiz için de hayati önemde olduğunu tescil etmiştir. Sürecin sağladığı müsbet atmosfer ve diyalog kanalları sayesinde Kürt kardeşlerimizin de zarar göreceği daha büyük fitnelerin önüne geçilmiştir. Burada sadece şunu söylemekle iktifa ediyorum. Türkler, Kürtler, Araplar, Farslar olarak ne kadar kanlı,
ne kadar sinsi bir oyunu bozdu.

yolumuz ileride daha net görülecektir. Bölgemizin nasıl bir uçurumun kıyısından döndüğü daha iyi anlaşılacak. Şunu bir defa artık herkes kabul etmeli. Terör çıkmaz yoldur ve miadını doldurmuştur. Terör aynı zamanda her türlü gelişmenin, ekonomik kalkınmanın, refahın, siyasi ve demokratik atılımın önündeki en büyük engeldir. Terörün gölgesi çekildikçe turizmden istihdama, güvenlikten tarıma her alanda nasıl bir bahar havasının estiğini hep birlikte görüyoruz ve göreceğiz. Diyarbakır'ın sokakları, kahvehaneleri bugün cıvıl cıvıl. Hakkari'nin dağlarında ülkemizin dört bir yanından turistler geziyor. Dicle'nin kenarında serinlemek için herkes sıraya giriyor. Kars'tan Van'a, Batman'dan Ağrı'ya, Mardin'den Şırnak'a, her tarafta esnafımızın yüzü gülüyor, bölgeye gelen yeni yatırımlarla özellikle gençlerimizin umudu güçleniyor. İnşallah çok daha iyi olacak. Terör defteri tamamen kapanınca 86 milyonun tamamı yaklaşık yarım asır sonra derin bir nefes alacak. Terörle mücadele için ayrılan kaynaklar yatırıma harcandıkça milletimizin her bir ferdinin refahı artacak. Türkiye artık yeni bir kulvarda ilerlemeye başlayacak. Milletimizin artık bu sorundan kalıcı biçimde kurtulmak istediği ortada. Cumhur İttifakı olarak biz de milletin bu beklentisini karşılamak istiyoruz. Gönül ister ki 50 yıllık bu sorunu süratle çözelim ve geride bırakalım. Maalesef bölgemizin içinden geçtiği dinamik, jeopolitik hem aynı anda pek çok krize vaziyet etmemizi hem de çok hassas olmamızı elzem kılıyor. Gelinen noktada örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız. Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum. Cumhur İttifakı olarak meclisimizin de desteğiyle inşallah bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa, bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Siyaset kurumu tıpkı Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarında olduğu gibi farklılıklarını bir yana koymalı, sürece destek olmalı, bu meselenin milletin gündeminden çıkması için yük almalıdır. Biz ittifak ve iktidar olarak irade ise irade, kararlılıksa kararlılık, uzlaşıysa uzlaşı, cesaretse cesaret, üzerimize düşenleri fazlasıyla yaptık, yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Rabbim

0: yolumuz olsun. Yolumuz, bahtımız açık olsun diyorum. Bu düşüncelerle grup toplantımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Genel kurul çalışmalarında sizlere başarılar diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Burada mesajlarını verdi. Ekranlarınıza getirdik. Muhalefette CHP'nin içerisindeki durumdan terörsüz Türkiye'ye kadar dış politikada İsrail'in bölgedeki kaos yaratan adımlarına kadar pek çok başlığa değindi. Ekranlarınızdaydı. Şimdi konuklarımız olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını değerlendireceğiz. Yazar Tarık Çelenk ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Acısalioğlu bizimle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şöyle terörsüz Türkiye süreciyle başlayalım. Özellikle konuşmasının sonunda genişçe bir pencere açtı konuya Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dedi ki süreci sona erdirip tarihe kayıt düşeceğiz. Yasal bir çerçeve üzerinde çalışıyoruz dedi. Uzatmadan söz konusu düzenlemeyi meclise sunacağız ifadelerini kullandı. Yaşar Hocam, buyurun sizinle başlayalım. Ne olabilir bu yasal çerçeve? İçeriğinde hangi adımlar vardır? Nasıl bir çalışma bekliyorsunuz siz?
3: Evet, yani tabii meclis komisyonu çok geniş kapsamlı, çok sayıda görüşmeler yaparak bir rapor ortaya çıkardı. O rapor sonuç itibariyle bir yol gösterici, bir öneriler paketi niteliğindeydi. Meclisin çok büyük bir çoğunluğunun, millet temsiliyetinin büyük bir çoğunluğunun yansıdığı bir rapor olarak değerlendirilmeli kuşkusuz. Dolayısıyla bundan sonrası için tabii birkaç husus var. Örgütün tam olarak tasfiyesinin hukuki olarak bir zemin içerisinde sürdürülmesi, örgütün üyelerinin başta yönetici kadrosundan başlayarak terör eylemlerine katılan, katılmayan, devletin bu konudaki elindeki verileri de değerlendirerek onların hukuk karşısındaki pozisyonları nasıl olacağı, tutuklu örgüt üyeleri var, infazı tamamlanmış, tahliye olamamış örgüt üyeleri var gibi bir dizi birbirinden farklı örgüt mensuplarına ilişkin birinci başlık bu kuşkusuz. Nasıl bir hukuki düzenlemeyle bu tasfiye sürecini kolaylaştıracak, hızlandıracak ve kapsamlı hale getirebilecek bir zeminin oluşması. Bunun yeri kuşkusuz meclis ve meclisteki bu yüksek oranda çıkan mutabakatla sağlanacak olması. İkincisi, örgütün elindeki silahlar, sonuçta onların durumu ne olacak? Yani o sembolik silah yakmanın ötesinde ellerinde bugüne kadar yine devletin bilebildiği ölçüde sofistike silahların varlığı, onların envanteri ve onların bundan sonrası için nasıl bir yol izleneceği, bununla ilgili de kuşkusuz bir siyasi karar kadar bir hukuki karara da ihtiyaç duyulacaktır. Onun da sağlanması gerekecek. Tüm bunlardan sonra siyasetin önü açılacak hiç kuşkusuz. Bugüne kadar Sena Hanım sizinle de yaptığımız birçok programda terörün, silahın, şiddetin gölgesinden uzaklaşmış, arınmış, uzağından yakından etkisinde olmayan bir siyaset zemininin yapılanması Türk siyasetini daha da güçlendirecek, siyasi zemini çok daha demokratik kılacak. O zeminin de zannediyorum bir üçüncü basamak olarak toplumsal, siyasi ihtiyaçların karşılanacağı, kendisini bu topraklara ait hisseden herkesin hiçbir şekilde bu konuda bir eksiğini hissetmediği, demokratik olarak, toplumsal olarak bu konuda herhangi bir ihtiyacının, talebinin karşılanmadığı bir iklimin artık söz konusu olmayacağı bir düzenlemeye de ihtiyaç olacak kuşkusuz. Sonuçta hepimiz yaşadığımız coğrafyanın zorluklarını biliyoruz. Çevremizdeki ateş çemberini biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı az önce onların önemli bir kısmına da değindi. Türkiye'nin bulunduğu yerde bir istikrar adası olarak bölgedeki bütün mazlum halklara bir anlamda nefes olmaya devam etmesi açısından öncelikle bizim birlik ruhuyla davranmamız, o iç cephemizi tunç kılma durumumuzu sağlamamız gerekiyor. O açıdan kimsenin bu devlet benim devletimdir, ben de devletin yerinde olsam işte tam böyle davranırdım diyebileceği bir noktaya bugüne kadar bir

0: Derim devlet anlayışıyla yaklaşılmıştır ama eksik gedik varsa bunların da tamamlanacağı bir yeni bu yargı paketlerinin bir anlamda bir nebze buraya da bir cevaz verdiği yansıdığını söylemeliyiz ama belki daha kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç var. Son olarak da mecliste zaman zaman gündeme geliyor, bugün bence yine gündemdedir. Bir sivil anayasanın hazırlığı süreci yine yani silahın, şiddetin, darbenin hiçbir şekilde izinin dahi olmadığı, bugüne kadar çok maddesi değişmiş olabilir 80 darbesi sonrası 82 anayasasının ama eklektiktir, çok bölük pörçük olmuştur, bir anlam bütünlüğü bile yoktur. Ama yine kıyısında köşesinde darbe ürünü hiçbir maddenin kalmadığı, demokratik, sivil, herkesin kendinden her şeyi bulabildiği bir anayasayla da Türkiye demokrasisini daha da güçlendirecektir. Beklenti budur.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Tarık Çelenk'e döneyim. Bu hangi yasal düzenlemeler sizce hangi sırayla meclise gelecek? Biz ne göreceğiz? Çünkü ilk defa meclis çatısı altından bu kadar üst düzeyde Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat söyledi. Yasal çerçeve çok yakında gelecek, uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sunacağız dedi. Bu çok konuşuluyordu. Ne zaman olacak, neden olmuyor? Hangi adım önce gelecek, hangi adım sonra gelecek? Cumhurbaşkanı'nın bunu söylemesinin bizatihi anlamı ne? Ve ne zaman gelecek, ne gelecek?
2: Biliyorsunuz Sayın Bahçeli'nin de özellikle seslendirdiği bir konu bunun bir an önce olması. İşte Temmuz ayında en azından gerçekleştirilmesi, meclisin tatile girmeden bunun halledilmesi. Tabii bunun en pratik basit yolları var. İşte hasta mahkumlar var. Yahut da işte belli şekilde infaz yasasından beklentiler var. Bu teknik alanda bir takım şeylerin gerçekleşmesi gerekiyor. Onun dışında tabii normal demokratik prosedür içinde bazı konular var. Bildiğiniz gibi işte bazı kayyum kararlarının tekrar işte göreve iadesi konusunda beklentiler var. Bunun için sanıyorum İstanbul Esenyurt da dahil bir beklenti var. Tabii ki işte Selahattin Demirtaş'ın durumu veya da işte Figen Yüksekdağ'ın durumu, onlarla ilgili bir siyasi inisiyatif ya da bir hukuki şeyin önüne açma konusu var. Pratikler var ama tabii bunun bu iş tabii bunlar pratikte çözülebilecek ve umutlandıracak hızlı şeyler ki Sayın Erdoğan da yeni kapı ruhu diye vurguladı. Yani sanıyorum bir aynen meclis komisyondaki bir toplu konsensüs gibi muhalefetin de katıldığı ve bu süreç sanıyorum burada tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç sıkıntılarının ötesinde onlar da bir faktör olabilir ama yani eğer bir yeni bir dönemde bir problemle karşılaşamayacağını düşünüyorum. Yani çok sert bir muhalefette Sayın Erdoğan ifade ettiği gibi destek olunacaktır. Ama tabii bunları görmek gerekiyor. Tabii en büyük sorunlardan birisi de örgütün üst ve orta kademe yöneticilerinin siyasete katılma istekleri ya da Avrupa'da nasıl sürgünde yaşayacakları ve tabii ki benim özellikle vurguladığım bunların işte şehir içindeki hücre yapılanmalarının tasfiyesi de gerekiyor dışarıdaki gibi. Bu tip konular ama tabii bu konuların
1: bunlarla ilgili siyasi... Affedersiniz, bunlarla ilgili bir çalışma var mı? Yani şimdi yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz meclise gelecek dendiğine göre muhtemel ki bunlarla bir parça şekillenmiştir. Bunlar en çok tartışılan başlıklar olduğu için bunlara dönük nasıl bir adım bekliyorsunuz siz?
2: Yani bence asıl konuşulması gereken konulardan biri o. Yani tamam silahlarını bir şekilde işte tasfiye edilecek ki Orta Doğu'da zaten silah bulmak çok zor bir şey değil. Yani silah bırakmak, silah bulmak bu bir siyasi karar ve siyasi bir irade gerektiren bir şey. Ancak tabii bizim bildiğimiz kadarıyla yani dışarıdan görünen devlet kademeleri bilir tabii. Yani örgütlenme şehir yapıları da var bunların. Şehir yapıdaki hücreler var. Onların işte muhtemelen vardır yani sıkıntılar. Yani bunların da bir şekilde tasfiye edilmesi ve bu artık bir risk alanı olmaktan çıkartılması gerekiyor. Eğer böyle bir toplu bir tasfiye varsa ya da tesfiye mi diyelim bunun da ne diyelim. Tabii Sayın Erdoğan özellikle burada yani bu Orta Doğu'daki Kürt sorununa ilişkin yaklaşım ve Suriye'deki bulunan optimal çözümün öneminden bahsetti. Bence ben de katılıyorum. Orada Suriye'de önemli bir optimal bir çözüm elde edildi ve Türkiye'deki belki çözüm sürecinden çok hızlı gelişti. Muhtemelen Türkiye'nin inisiyatifi vardı, Türkiye'nin çizgileri de vardı ama bir şekilde oradaki yapı da sisteme entegre olmuş gibi şu anda gözüküyor. Evet. Bu iyi bir şey tabii yani. Ama burada şunu unutmamak lazım. Türkiye bütün çözüm sürecini Öcalan etkisi üzerinde tabii Öcalan

0: Orta Doğu'da, Suriye'de ve İran'da özellikle etkisi var. O etkisini kendi açısından pozitif yönde kullanmaya çalışıyor. İç siyasette de bugünkü tartışmaların bir parçasında onun da olduğunu düşünüyorum ben.
1: Teşekkür ederim. Şimdi bir başka başlık CHP konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine açıklamalarında kaos ve kargaşa hakim dedi. Mesela az önce gördüğümüz görüntülerde Nimet Özdemir'in AK Parti'ye katılması, bu da çok konuşuluyor, tartışılıyor. CHP içerisinde ne oluyor? Önümüzdeki günlere dair Yaşar Hocam, siz ne bekliyorsunuz? Yani bir yeni parti artık geldi, geliyor, eli kulağında deniyor. Katılıyor musunuz buna?
2: Kaos devam ediyor. Yani bu sürdürülebilir bir şey değil. Buradan ya kopmalarla yeni bir oluşum ortaya çıkacak ya da Özgür Özel ve ekibi biraz daha sabırlı davranacak. Yargıtay kararının nihai kararı sonuçta bir geçici durumla karşı karşıya CHP'nin şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun pozisyonu. Dolayısıyla o sabrı gösterip o süreçte yeniden bir kurultayda ağırlıklarını koyarak yönetime gelmek isteyecekler. Başka bir seçenekleri yok. Ama şimdi görebildiğim en yakın plandaki ilk hamleleri ya da ilk eşik olarak topladıkları imzalarla, delege imzalarıyla genel merkezin buna işte yolunu açmazsa olağanüstü kurultayın yargı yoluna başvurup oradan çıkacak sonuca göre ikinci adımı atacakları kanaatindeyim. O süreye kadar bekleyecekler. O da çok uzun süre olmayacaktır. Ama şu anda bir mevzilenme hali var.
1: Ama Özgür mesela genel merkezden de geçtiğimiz gün gelen bir hamle vardı ya, o zaman kongreleri başlatalım, bu kadar güveniyorsanız kongrelerde başlayalım bu yarışa diye.
2: Ama yani ikisinin de kongre aracı, yani kongre amaç değil kuşkusuz. Amaç ne? Yönetimi Özgür Özel ve ekibi tekrar yönetime gelmek. Diğer ekibin de dilinden düşürmediği Kemal Bey'in arınma nasıl yapacaksa onu arınmayı şimdi görevden almalarla bir şekilde devam ediyor ama dolayısıyla o arınmayı sağlamadan o kurultayla ve yeni bir ekiple, asla bu ekibi düşündüklerini değerlendirmiyorum. Dolayısıyla yönetimi tekrar sürdürebilmek. Şimdi bu ana amaca yönelik olarak kurultay bir araç. Özgür Özel ve ekibinin kurultaydan anladığı bir an evvel. İşte olağan kurultay sürecini başlattık. Mahallelerden başlayarak yeni delenecek delegeler, yönetimler bunlarla bir zahmetli yola girip bizi de zahmete sokmanız değil. Onu istemiyorlar kuşkusuz. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin de gerekçe olarak sunduğu, mahkeme bize tedbir kararı verdi. Hiçbir şekilde istediğiniz kadar imza toplayın, biz istesek de bunu yapamayız gibi yargının kararına sığınıyorlar. Onu gerekçe gösteriyorlar. Şimdi gelinen noktadaki ayrışma bu. Özgür Özel ve ekibi bu süre içerisinde mevzi olarak meclisi seçtiler. Zaten butlan kararı çıkar çıkmaz ilk hamlesiydi bu Özgür Özel ve ekibinin grubu toplayarak bir seçim yaptıklarını ilan ettiler. Grup başkanı olarak kendisini ilan etti. Usuldü, eksikti, tam uyulmadı. Onlar ayrı bir tartışma ama sonuçta onu bir siyasi hamle olarak yaptı ve dedi ki ben genel merkeze giremiyorsam benim için genel merkez meclistir. Ben genel başkanlık koltuğuna oturamıyorsam genel merkezde grup başkanı olarak genel başkanlığımı sürdürüyorum mesajını verdi. Dolayısıyla işte gördüğünüz gibi ekranda da yansıyor. Geçen salı günü hiçbir şey olmamış gibi grupta grup başkanı olarak partinin genel başkanı oraya giremiyor. Ve dolayısıyla grup toplantısını yapmaya devam ediyor. Ama bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi de MYK'yı tam yetkili sayıyor. Parti meclisi tüzükte her ne kadar ihraçların falan adresi gibi görünse de siyasi partiler kanunu atıf yaparak olağanüstü durumlarda MYK her türlü yetkiye sahiptir diyerek o yetkiyi kullandığını öne çıkartarak tasfiyelerini yapıyor. İstifalar isteniyor. Görevden almalar sürüyor. Kaos sürüyor. Yani bir yandan da il binalarında giden, görevden alınan, yeni gelen arasında gerilimler, kavgalar. Yani gördüğünüz gibi benim özetle söyleyeceğim çok şey, tek şey şu. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir fikri, ideolojik bir ayrılığın ortaya koyduğu bir verimli tartışma zemini ya da çekişmesi değil ki, o verimlidir. Fikre dayalı.

0: dayalı olduğu zaman tamamen koltuk kavgası, koltuk
1: Peki.
0: savaşı, ilişkin birbirlerine karşı ihanetler, suçlamalar, işleri çok zor. Bir an evvel toparlanması için nasıl bir uzlaşma çıkar? Bu süreç uzadıkça Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasındaki o zemin de bir değişime uğrama ihtimalini de söyleyerek öyle ortaya bir cümle atıp çekileyim.
1: Pekala. Şimdi Mahir Kılıç imzalı bir haber var. Habertürk'te biz verdik bunu. Arka plan bilgileriyle dolu bir haber. Bazı başlıkları da hemen alttaki karjede görüyor izleyicilerimiz. Mesela genel merkez kaynakları diyorlar ki Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler, yarışalım. Madem arkalarında halk ve üye desteği var, zaten seçilirler, kongreleri yapalım diyor. Özgür Özel partiden ayrılacak mı? Bu da böyle çok konuşulmuştu. Şöyle bir ifade kullanıyor yine genel merkez kaynakları. Yani kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Özgür Özel'in ayrılması partiye zarar verir. Bu arkadaşların başka bir siyasi yolculuğa çıkmak istediklerini düşünüyorum ifadeleri var. Tarık Çenek, buyurun. Özel'in ayrılması, ayrılacak, ihraç edilecek, çok yazıldı, çizildi. Genel merkez kaynakları diyor ki ayrılırsa bu partiye zarar verir.
2: Şimdi siyasette insanların ne dediğini değil de ne yaptığına, ne yapacaklarını kestirmeye bakmak lazım. Yani siyaset farklı bir şey, okumak da zor bir şey Türkiye'de bu açıdan. İki şekilde bakmak gerekiyor. Birincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelişmesi dışarıdan baktığımız zaman, bakın Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında ne dedi? Dedi işte yapılan işte yatırımlar, büyük işler, muhalefeti eleştirdi haklı olarak özellikle ve bunların üzerinden bir hikaye ama AK Parti'nin en büyük gücü bu üretilen hizmetler ve hikayenin Cumhuriyet Halk Partisi gelirse kaybedileceğini seçmeni ikna etmesi. Şimdi güçlü bir CHP olmazsa AK Parti'de siyaset üretmekte zorlanacak. Diskur olarak en azından. Birincisi bana dikkat çekmek istedim. İkinci mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki bu süreç gerçekten inanın ironik bir espri yapayım. 17 yaşından bu yana siyasi haberler izlerim. Hep Cumhuriyet Halk Partisi kurultay kelimeleri hep de kulağımda çınlar ve işte yabancı kelimeler olarak bana gelmez. Şimdi tabii ki gözüktüğü kadarıyla partinin bölünmeye doğru gidiyor ama bence bu partinin bölünmesi çok zor. Çünkü ayrılmak isteyen ekibin özellikle Sayın Özel'in bu yeni bir parti konusundaki kararlılığını ve cesaretini ben biraz tam göremiyorum. Ve sanki parti içinde kalıp işte bir şekilde mücadele etme yanları olarak görüyorum ki Ekrem Bey'in sanıyorum onun düşünceleri daha farklı Sayın Özel'den ama ben bu partide bir yeni bir parti çıkmasının kendileri açısından aslına bakarsanız Türkiye'deki siyasetteki yeni hava açısından bunu yakalayabilecek yetenek, birikim, vizyon olduğu takdirde çok büyük bir avantaj getireceğini düşünüyorum ama bu konudaki bir özgüven sorunu da kendilerinde gözlemliyorum ve bu biraz daha kronik, akut olarak belli bir şekilde gidecek bir süreç olarak görüyorum. Yani kurultay zaten şimdi o herhalde ilk başta karar alınsa Eylül'de bir 4-5 ay sürüyor. Ki Sayın Cumhurbaşkanı bence erken seçimin sinyallerini de verdi. Biraz ben zor görüyorum.
1: Nereden aldınız o sinyali? Çok özür dilerim, vaktim kısalıyor ama buyurun.
2: Şöyle yani özellikle mecliste önem atfetti. Çok önem atfetti. Bunun için tabii Yaşar Hocam dediği şey de var. Anayasa meselesi de var ama bir takım kanunlarınızı çıkartılması meselesi meclisteki konsensüse çok önem atfetti. Ve ikinci olarak da yani yaptıkları yatırımları ve şeyi seçmeni hatırlattı şey açısından. Onun dışında da tabii muhalefeti temel konularda eleştirdi ama diğer konularda da beraber olalım dedi. Yeni de işte Sayın Cumhurbaşkanı tekrar aday olacağını Ömer Çelik tekrarladı. Bu sürecin biraz onun sinyallerinde olarak görüyorum ben.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum. Var mıdır ekleyeceğiniz Tarık Bey, Yaşar Hocam?
0: Ben şu erken seçim meselesinde...
1: Bir cümle olsun sonra Tarık Bey'e de buyurun.
0: Evet. Seçim yenileme yeni tabiriyle evet ben de olacağını değerlendiriyorum ama bence tarih de belli olmuştur. Bence Devlet Bey de bunu teyit etmiştir. 18 Nisan Sayın Uçum'un ortaya attığı o tarih seçim tarihi olarak görünüyor.
1: Peki.
0: Dolayısıyla o sağlandığı takdirde 360 sağlandığı takdirde o tarihte seçim yapılıp Sayın Cumhurbaşkanı da tekrar aday olma imkanı bulur. Onu ifade etmeliyim. Son cümle CHP'ye ilişkin. Ben bu süreçte sizin Sena'nın bana da sorduğunuz hani genel merkezden böyle

0: bir olumlu hava, kurultay, birlikte gelin mesajları. Bir parça ben orada Özgür Özel'i çok kopmasını, ayrılmasını istemediklerinden, Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu denkleminden kopabilme ihtimalini ne binaen geliştirilen bir hamle ya da refleks ya da bir düşünce olduğu kanaatindeyim. Demin Tarık Bey'in de dediği gibi Ekrem Bey parti kurulmasından Özgür Özel'e kıyasla çok daha kuvvetli bir yatkınlığı var, isteği var. Biraz Özgür Özel'in de bu konuda acele edilmemesi gibi bir yaklaşımı var. İşte bu zaman aralığı Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu ile uzlaşarak, genel başkanlığa devam ederek, arınmayı da bir şekilde yine birlikte yapmış olarak yürütebilirler.
1: Peki.
0: Bu durumda Ekrem Bey unutulabilir.
1: Teşekkür ederim. Tarık Bey buyurun.
2: Ben müsaadenizle son bir kitabından da bahsetmek
1: istiyorum. Buyurun lütfen.
2: Evet, yani özellikle 200 yıllık modernleşme tarihimizin bugünkü toplumsal etkileri, bugünkü Türkiye'deki tartışma adına Kimlik Adına Ülkem diye bir, Kimlik Kapanında Ülkem diye bir kitap yayınladım. Orada da izleyicilerle, sizlerle paylaşayım bu bilgiyi.
1: Teşekkür ederiz. İzleyicilerimiz için de Kimlik Kapanında Ülkem ismiyle, adıyla bir kitap yayınladı. Yazar Tarık Çelenk, onu da ekranlara taşımış olduk. Çok teşekkür ediyorum her iki değerli konuğuma da. Yazar Tarık Çelenk ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Üsalioğlu. Çok sağ olun katıldığınız için.
0: Çok sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Şimdi devam edelim. 7-8 Temmuz'da Ankara'da bir zirve gerçekleşecek. NATO Liderler Zirvesi. Ve alınan güvenlik tedbirleri İl Emniyet Müdürlüğü'nce en üst seviyede gerçekleştiriliyor. Zirve için oluşturulan Operasyon Turkuaz planıyla üst düzey önlemler uygulanmaya başlandı.
3: NATO zirvesi için Operasyon Turkuaz devreye alındı. Üst düzey önlemler uygulanmaya başlandı. 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri alınmaya devam ediyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, zirve için oluşturulan Operasyon Turkuaz planıyla üst düzey önlemler uygulamaya başladı. NATO görev alanı olarak oluşturulan ve kırmızı alan olarak belirlenen bölgelere ekipler görevlendirildi. Şehir giriş çıkışlarındaki kontroller artırıldı. İl genelindeki 9 ilçede uygulama ve denetimler yoğunlaştırıldı. Bu kapsamda 215 nokta, 151 parkla, 120 işletmede 39 tim ve 450 personelle uygulama yapıldı. İl genelinde uzun süredir aranan şahıslara yönelik özel operasyonlar da düzenlendi. Yakalanan şahıslar cezaevine teslim edildi.
4: Sus.
3: 24 saat esasına göre oluşturulan görevlerde şüpheli şahıs ve araç çalışmaları planlandı. Özel harekat, yunuslar, narko asayiş ekipleri ve kritik noktalara yerleştirilen sivil ekiplerle güzergahlarda gerekli tedbirler alındı. Zirve dolayısıyla çok sayıda turist ve heyeti ağırlaması beklenen işletmeler ve oteller de denetime tabi tutulacak. Dilenciler, değnekçiler ve hanutçular gibi gruplara da taviz verilmeyecek. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, zirve için alınan tedbirleri incelemek üzere sahaya indi. Halkın yoğun olduğu yerlerde, parklarda, açık ve kapalı alanlara, kafe ve eğlence yerlerine denetimlerin yapılması talimatını verdi.
1: Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu çarpıcı bir raporla İsrail'in Filistinli çocukları kasıtlı olarak hedef aldığını açıkladı. Raporda bunun Gazze şeridinde soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarına yol açtığı vurgulandı. Yani ne olmuş oldu? Birleşmiş Milletler İsrail Gazze'de soykırım suçu işlediği raporla kanıtlamış ve sabitlemiş oldu.
3: İsrail Gazze'de çocukları kasıtlı hedef alarak soykırım işledi. Açıklama Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu'ndan geldi. İşgal altındaki Filistin toprakları ve İsrail'e ilişkin bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu tarafından yayımlanan çarpıcı bir raporla İsrail'in Filistinli çocukları kasıtlı olarak hedef aldığına dikkat çekildi. Raporda bu eylemlerin soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçu kapsamında değerlendirilebileceği belirtildi.
5: İsrail makamları ve güvenlik güçleri Filistinli çocukları kasıtlı olarak hedef almış, öldürmüş ve çocukluklarını yok etmiştir. İsrail güçleri Gazze şeridinde zulüm ve savaş suçları da dahil olmak üzere insanlığa

0: karşı suçlardan sorumludur.
1: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları tarafından 2021'de kurulan 3 üyeli komisyon, İsrail ordusunun çocukları hedef almasını bilinçli bir strateji olarak tanımladı. Amacın doğrudan Filistin'in geleceğini yok etmek olduğu vurgulandı.
0: 7 Ekim 2023 ile 7 Ekim 2025 tarihleri arasında 20 binden fazla çocuğun öldürüldüğüne, 44 binden fazla çocuğunsa yaralandığına tanıklık ettik. Çocuklar,

0: Dışişleri Bakanlığı komisyonun asıl amacının İsrail'i karalamak olduğunu öne sürüyor.
1: Bu arada UNICEF de bir rapor açıkladı. Ateşkesten bu yana Gazze'de her gün bir çocuk öldürülüyor. Yani orada da İsrail'in katliamları ateşkese rağmen durmuş değil. Bunun da altını çizmek gerekiyor. İran'ın Nisan ayında düşürdüğü F-15 pilotunun yetkililere verdiği ifade basına sızdı. Amerikan basınına göre pilot kurtarma koltuğunu fırlatmadan önce uçağa yaklaşan drone sürüsü gördüğünü anlattı. Pilotun ifadesi doğruysa İran'ın drone teknolojisinde bilinenden çok daha ileri bir seviyede olduğuna dikkat çekiliyor.
0: İran'ın düşürdüğü Amerikan uçağının pilotunun verdiği ifade ortaya çıktı. Pilotun drone sürüsü gördüğüm sözleri tartışma yarattı. Pilotun ifadesine CNN International ulaştı. İran'ın Nisan'da düşürdüğü F-15 savaş uçağının pilotu ifadesinde uçağa yaklaşan drone sürüsü gördüğünü söyledi. Pilot büyük dronların altında birer bacak gibi sarkan daha küçük dronlar olduğunu aktarırken tam bir uzaylı işiydi dedi. Deniz anası gibi hareket ettiği belirtilen drone sürüsünü biyolojik bir organizma olarak tanımladı. Pilotun ifadesi Pentagon'da tartışma yarattı. Bazı yetkililer pilotun beyin sarsıntısı geçirmiş olabileceğini, bu nedenle de verdiği ifadeye şüpheyle yaklaşılması gerektiğini söyledi. Bazıları ise pilotun ifadesinin doğrulanmasının İran'ın drone teknolojisinde tahmin edilenden çok daha ileri seviyede olduğunu göstereceğini belirtti. Çin ve Rusya'nın sahip olduğu bilinen çoklu örgüsel ağ adlı teknolojinin İran'da da olması durumunda bölgedeki askeri dengeleri ciddi olarak değiştirebileceği kaydedildi. İran'ın Nisan'da düşürdüğü F-15 uçağında biri pilot, diğeri silah sistem subayı olmak üzere iki mürettebat bulunuyordu. Pilot saatler içinde kurtarılırken silah sistem subayı ise İran dağlarında saklanmış ve saatler süren bir operasyonla kurtarılmıştı. F-15'in düşüş nedeni hakkındaki resmi araştırma devam ediyor.
1: Diyarbakır başta olmak üzere Güneydoğu'nun birçok kenti aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Diyarbakır 42 dereceyi gördü. O noktaya gidelim. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek karşımızda. Veysi İpek, söz sende.
2: Evet, aslında Diyarbakır'da sıcaklar tekrar başladı desek doğru olur. 38 derece şu an itibariyle. Dün tabii 42 dereceyi bulmuştu. Toz taşınımı da Güneydoğu Anadolu bölgesi genelinde olduğunu ifade edelim. Bugün itibariyle yalnızca Mardin'de seyrediyor. Çok az da olsa Mardin'de toz taşınımının devam ettiğini ifade edelim. Meteoroloji de bu konuda uyarmıştı. Diyarbakırlılar tabii ne yapıyor bu sıcakta? Öncelikle karşı tarafta Ulu Cami var. Hemen gölgeliklerde serinlemeye çalışıyor. Sur diplerinde çok sayıda vatandaş serinlemeye çalışıyor. Yine Ulu Cami'nin içerisinde öğle namazından sonra şu an itibariyle klimalı noktalarda vatandaşlar serinlemeye çalışıyor. Tabii su tüketimi de çok fazla olduğunu ifade edelim. Diğer taraftan da Diyarbakır'a gelen yerli turistler çok fazla bu aralar. Aslında sıcak havanın başlamasıyla birlikte önceki haftaya göre daha az olsa da ancak turistler de meyan şerbeti, yine reyhan şerbeti su ihtiyaçlarıyla serinlemeye çalışıyor. Tabii uzmanlar da hekimler de bir taraftan uyarıyor. Özellikle saat 10 ila 16 saatleri arasında çocuklar ve kronik hastaların dışarıya çıktıklarında güneş altında yürümemeleri isteniyor. Kronik hastaların hatta dışarıya çıkmamaları yönde de uyarılar peş peşe geldiğini ifade edelim. Geçtiğimiz yıl da aslında çok sıcaktı Diyarbakır. Ki Diyarbakır Türkiye'de ölçülen en sıcak noktası Diyarbakır Silvan ilçesi olmuştu. 50.5'te Türkiye'nin en sıcak noktası Silvan ilçesi olmuştu. Bu yıl ise yağışlar çok fazlaydı. Neredeyse baharı yaşadık desek daha doğru olur. Önceki yıllarda direkt kıştan yaza geçiş gerçekleşiyordu. Bu yıl yağışlarla birlikte ki metrekareye 960 kilogram yağış düştüğünü belirtelim Diyarbakır için bu ifadeyi kullanalım. Yine Şırnak'ta yaklaşık 1100 kilogram. Yine Batman, Mardin'de, Urfa'da yaklaşık 900 ila 1100 arasında değişen oranda yağış düştü. Bu yağışlarla birlikte bir taraftan baraj kapakları açıldı. Bu noktada da Dicle Nehri kenarında ve Fırat Nehri kenarında serinleyenler için de uyarılar valiliklerden yapıldı.

0: Devlet Su İşleri bu noktada da uyarı gerçekleştiriyor. Özellikle su tahliyesi sırasında nehir yataklarında serinlemeye çalışan, yüzmeye çalışanlar da bu noktada uyarıldı. Su seviyesinin yükseleceği ifade edildi. Şu an itibariyle tabii vatandaşlar gölgede yürümeyi tercih ediyor. Bir taraftan da sıvı alarak serinlemeye çalışıyorlar. Ancak ay sonuna doğru Haziran ile Temmuz başında 3-4 derece daha düşeceğini, mevsim normallerinde seyredeceğinin müjdesini vererek sözü size bırakalım.
1: Veysi İpek Diyarbakır'dan aktardı. Kolaylıklar Veysi. Sıcaklar Güneydoğu'da başladı. Devam edelim şimdi haberle. Prim borçlarına sağlanacak tecil kolaylığının ayrıntıları belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan 4A ve 4B kapsamındaki prim borçlarıyla işsizlik sigortası prim borçları ve bunlara ilişkin cezalar tecil kolaylığından yararlandırılacak. Detaylar haberde.
2: Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçlarına sağlanacak tecil kolaylığı için genelge yayımladı. Kapsamdaki borçlar belli oldu. Devlete olan borçlara getirilen tecil kolaylığından yararlanmak için başvurular devam ediyor. Yeni düzenlemeye göre 4A statüsünde işçi çalıştıran işverenlerle 4B statüsündeki kişilerin Haziran ayı öncesi dönemlere ilişkin sigorta primleriyle işsizlik sigortası primlerine tecil kolaylığı sağlanacak. Ayrıca 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezalarıyla gecikme cezaları da tecil edilebilecek. Genel sağlık sigortası prim borçlarına tecil kolaylığı sağlanmayacak. Başvurular 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak. Bu tarihe kadar başvuran mükelleflerin borçlarına %39 yerine %29 oranında tecil faizi uygulanacak. Azami 36 ay olan taksit süresi de 72 aya kadar çıkabilecek. 10 milyon liraya kadar olan borçlar için teminat aranmayacak. Vergi dairelerine olan borçların tecilinde ilk taksit Eylül ayında ödenecek. Tecil edilen prim borçlarında ise ilk taksit en geç 31 Ağustos 2026 tarihinde ödenecek. Bu süre içinde ilk taksitinin ödenmemesi halinde borçlu %29 oranındaki tecil faizinden yararlanamayacak. Herhangi bir işte çalışmayan ve anne, baba ya da eşi üzerinden bakmakla yükümlü olmayan kişiler genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödüyor. 2026 yılı için aylık genel sağlık sigortası primi 1980 lira 81 kuruş olarak uygulanıyor. Genelgeye göre genel sağlık sigortası prim borçları için tecil kolaylığı sağlanmayacak.
1: Karabük'te 3 Haziran'dan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Hamza'yı arama çalışmaları sürüyor. Ekipler geniş bir alanda kayıp genci arıyor.
2: Evinden üniversiteye gitmek için çıktı. Sırra kadem bastı. Kayıp üniversiteli onlarca kişi tarafından aranıyor. İstanbul'da bir özel üniversitede okuyan 23 yaşındaki Hamza Duraz, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki ailesinin yanından 31 Mayıs'ta İstanbul'a gitmek için ayrıldı. Aile günlerce haber alamadıkları oğulları için kayıp başvurusunda bulundu. Hamza Duraz otobüse binmiş ama yol üzerinde inmişti. Son görüldüğü yerse Safranbolu kent ormanıydı. AFAD, jandarma, polis, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin kent ormanında başlattığı arama çalışması sürüyor. Yaklaşık 45 kilometre karelik alan tarandı ama henüz bir iz bulunamadı. 65 personel ve gönüllüler Hamza Duras'ı bulmak için çalışmalarına devam ediyor.
1: Pek çoğumuzun güne başlarken vazgeçilmezi kahve. 6 aydır küresel piyasalarda değer kaybediyor. Kahve fiyatları bir emtia olarak düşüyor. Yılbaşından bu yana kahve çekirdeğindeki fiyat %25 geriledi. Yani çuval başına 100 dolar aşan bir indirim var ama bu dünya genelinde. Maalesef ki gelin görün Türkiye'deki kahve fiyatlarını bir türlü yansıyamadı. Peki neden? Habertürk'ten Gizem Türemen ve Özgür Balaban bunu araştırdı.
3: İçiyor muyuz kahve çok?
4: İçiyoruz tabii ki. Kahve olmadan olmaz.
5: Bu boyutumun bardağı benim 200.
6: Hemen hemen bir yemek fiyatıyla aynı.
7: Her seferinde daha da artıyor. Hiç indirim görmedim.
8: Sohbetlerin olmazsa olmazı kahvenin fiyatı son 3 yılda rekor üstüne rekor kırdı.
3: Kahve dünya genelinde Ekvator kuşağından geliyor. Türkiye'de üretilmiyor.
9: Özellikle pandemide Brezilya'da çok ağır hastalıklar sonucu ürünlerin toplanamaması

0: fiyatların yükseltmesine sebebiyet verdi.
1: 2025'in Eylül aylarında 420 dolarları gördü.
2: Ancak yılbaşından bu yana düşüş trendinde.
3: Arabika kahve vadeli işlemlerine baktığımız zaman %25'e yakın, %24,6 gibi bir fiyatlarda aşağı yönlü hareket var.
1: Tabii bu bizim piyasada yansıdı mı? Yansımadı.
2: Kafe veya restoranlarda ortalama bir bardak kahvenin fiyatı 170 liradan başlıyor. İçeriğine ve boyutuna göre 250 hatta 300 liraya kadar çıkıyor. Küresel piyasalarda kahve indirime girdi ama vatandaş o indirimin Türkiye'ye yansımadığını söylüyor.
4: Hiç yansımadı. Aksine arttı hatta. Yemek fiyatı bir artıyorsa kahve fiyatı iki artıyor.
2: Peki dünya genelinde gerileyen kahve fiyatları Türkiye'de fincana neden indirim olarak yansımıyor?
3: İthal ürünlerde şöyle bir refleks var Türkiye'de. Eğer dünyada fiyatları artıyorsa anında o yansıyor fiyatlara yükseliş olarak. Ama düşüş varsa aynı oranda yansımıyor.
2: Kafe işletmecileri gerekçe olarak toptancılara işaret ediyor.
5: Biz hiç indirimli almıyoruz kahveleri.
4: İndirim değil de biraz yükselme yaşanıyor. Yılbaşından bu yana %10 bir zam geldi.
5: Birkaç toptancı tanıyoruz ama...
2: Fiyat alıyorsunuz hepsi.
5: Tabii.
2: Hiç fiyat düşüren oldu mu?
5: Yok. Söylediğimizde de niye bu kadar pahalı dediğimizde de biz de o şekilde alıyoruz, size de o şekilde veriyoruz.
2: Kahve toptancıları ise biz 8 aydır zam yapmadık diyor.
1: En son Eylül ayında bir zam yapılmış. O zamdan bu yana hep aynı fiyattan satmışız marketlere, toptancılara.
2: İndirim neden yok sorusuna maliyetleri gerekçe gösteriyorlar.
6: Yurt dışında düşmüş olabiliyor ama bizim giderlerimiz arttığı için bunu ülkemizde tabii ki fiyata yansımıyor. Bakın bunlar koli koli palet olarak geliyor. Bu paletlerin indirilmesi, depoya taşınması bir maliyet.
7: Savaş etkisiyle navlonların yükselmesi yani tedarik zinciri, nakliye, gemiler.
0: Bu maliyetlerin artışının pakete de yansıdı. İndirim yoluna gidilemeyeceğini söyleyebiliriz.
2: Toptancılara göre kahvedeki fahiş fiyatlar işletmelerden kaynaklanıyor.
1: 100 gram kahveyi 75 liraya alacak. 100 gram kahveden 16 tane kahve çıkacak. Kahvenin neredeyse 5 liraya geldiği bir ortamda 150 liraya kahve satacak.
3: Enerji, işçilik, kira başta olmak üzere kronik diyebileceğimiz o enflasyon fiyatlar üzerinde bir baskı yaratıyor.
8: İsveç Krallığı ile Türkiye arasında imzalanan dostluk anlaşmasının 100. yılına özel bir İsveç Sarayı'nda özel bir sergi açıldı. Habertürk Saray'daki Osmanlı ve Türkiye izlerini görüntüledi. Öznur Karşı Çetiner ve Emre Altun'un haberi.
9: İsveçli ressamların elinden çıkmış Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in portresi. 4. Mehmet'e özel teşekkür için yaptırılmış uzun mu uzun İstanbul gravürü Pierre Loti'nin kapısında defin merasimini gösteren bir başka resim. Hepsi İsveç Krallığı ile Türkiye arasında imzalanan dostluk anlaşmasının 100. yılında Beyoğlu'ndaki İsveç Sarayı'nda sergilenmeye başladı.
10: Çok güzel bir şans bugün İsveç Konsolosluğu'nun kapılarını bize açması. Dünyanın en güzel konsolosluk binalarının bulunduğu şehir İstanbul.
9: İki ülke arasındaki tarihsel bağlar Osmanlı dönemine dayanıyor. İsveç Kralı Rusya'nın saldırısıyla 4. Mehmet'ten yardım isteyip Osmanlı'ya sığındı. Uzun sürede misafir oldu. Hatta Edirne halkı Kral Karl'a Demirbaş lakabını bile verdi. Kral da bu misafirperverlik karşısında kayıtsız kalmadı. Osmanlı'ya teşekkürünü sanat yoluyla etti.
11: Konsolosluk binasındaki bu fotoğraflar aslında Türkiye-İsveç dostluğunun bir tezahürü de denilebilir. Yine İsveç kralının çok eskilerde teşekkür için yaptırdığı bir gravür. Burası Edirne Sarayı.
9: O izler şimdi İsveçli akademisyenlerin hazırladığı İsveç İstanbul kitabında görücüye çıktı. İsveç Başkonsolosluğu olarak hizmet veren İsveç Sarayı'nın her köşesinde iki ülke dostluğunun bugüne kadar uzanan belgeleri sergileniyor.
10: Bu sergi ve hazırlanan yeni kitap Osmanlı'nın geçmiş yüzyıllarına ışık tutan çok güzel değişik bir perspektif kattığı için çok değerli.
9: Kitabın detayları İsveç Araştırma Enstitüsü Direktörü Dr. Olof Heyro anlattı. İsveç İstanbul Başkonsolosu Karin Hernmark da İsveç Sarayı'nı davetlerle birlikte gezdi.
11: Tarihi konsolosluk binasındaki bu alansa 1962'den beri İsveç Araştırma Enstitüsü'nün aktif olarak kullandığı bir kütüphane. Bu kütüphanede yer alan eserler, büyükelçilerin diplomatik yazışmalarını çeviren yani Dragomanların kitaplarının yer aldığı bir kütüphane.
12: 18. yüzyıldaki diplomatların Osmanlı tarım teknolojisini İsveç'e nasıl tanıtmaya çalıştığını görmek için buraya gelen akademisyenlerden tutun, 1850'lerde diplomatik tartışmaya yol açan İsveçli deniz kaptanının öldürülmesi olayına kadar her şeyi buldum.
8: Dünya Kupası'na büyük umutlarla gelen Senegal, turnuvaya ikinci maçın sonunda veda etti. Senegal milli takımının aldığı başarısız sonuçlara pek çok neden gösterilse de en dikkat çekici neden kafilede yaşanan yemek krizi. Bir bakalım haberde.
9: Senegal milli takımının emektar aşçısı Dünya Kupası öncesi görevinden ayrıldı. Senegal kafilesinde yemek krizi patladı. Dünya Kupası I grubunda yer alan Senegal, Fransa'ya 3-1, Norveç'e de 3-2 yenilerek Dünya Kupası'na erken veda etti. Spor yorumcularına göre bu erken vedaya prim krizi, teknik direktör Pape Thiaw'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne kontratsız gitmesi ve taraftarlarının vize kısıtlamaları nedeniyle maçlara gidememesi neden oldu. Ancak Senegal kampında yaşanan bir kriz daha var. Yemekler. Uzun yıllardır Senegal milli takımıyla birlikte çalışan aşçı Dünya Kupası'ndan hemen önce ayrıldı. Turnuvadan önce bulunan yeni aşçı da futbolculara özel sağlıklı menüler hazırlamaya başladı. Ancak bu yemekler Senegalli yöneticiler ve misafirlerini memnun etmedi. Takımla birlikte seyahat eden federasyon yöneticileri ve yakınları Senegal'e özgü yemekler talep etti. Bu istekleri karşılanmayınca da çevredeki Afrika restoranlarından yemek sipariş etmeye başladılar. İddiaya göre misafirler takımla aynı değil, yakında başka bir otelde kalsa da bu durum o kadar çok tekrarlandı ki Senegal teknik direktörü Thiaw ardı ardına kesilmeyen yemek siparişlerine isyan etti.
8: Bu haberle gün ortasını noktalıyoruz. Bizden sonra haber hattında Ayşe Süberker karşınızda olacak. Bugün akşam saatler 8'i gösterdiğinde açık ve net var. Ben Sena Alkan beklerim. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 33 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 36, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa parçalı bulutlu 38 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
2: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere, Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz

0: kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden.
2: Sarıyer Kola.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 24 Haziran Çarşamba, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında terörsüz Türkiye sürecinde gelinen noktayı değerlendirdi. Bölgesel krizlerin süreci geciktirdiğine dikkat çekti. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz, meclise sunacağız dedi.
1: Gönül ister ki 50 yıllık bu sorunu süratle çözelim ve geride bırakalım. Maalesef bölgemizin içinden geçtiği dinamik, jeopolitik, hem aynı anda pek çok krize vaziyet etmemizi hem de çok hassas olmamızı elzem kılıyor. Gelinen noktada örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Siyaset kurumu farklılıklarını bir yana koymalı, sürece destek olmalı. Bu meselenin milletin gündeminden çıkması için yük almalıdır.
0: Bu arada CHP'den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Milletvekili Özdemir'e AK Parti grup toplantısında rozetini taktı. İYİ Parti'den ayrılarak CHP'ye katılan Özdemir 17 Haziran'da istifasını duyurmuştu. Şimdi biraz da CHP cephesinde yaşanan son gelişmelere bir bakalım. Mahir Kılıç bizlere son notları aktaracak. Seni dinleyelim Mahir.
2: Evet Ayşe Süperker, olan kurultay takvimi çok büyük oranda şekillendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Eylül ayının başında süreç başlayacak. Dün parti sözcüsü Müslüm Seri, MYK ve PM toplantılarının ardından bunu kamuoyuyla paylaştı. Geçtiğimiz haftadan bu yana aslında 6 kişilik bir hukukçudan oluşan kurul çalışmalarını yapmıştı. O çalışmalar neticesinde de bu takvim ortaya çıktı. Eylül başında mahallelerden başlayarak ilçeleri, illere, daha sonra da büyük kurultaya doğru giden bir süreç olacak. Ancak şu dipnotu belirtelim: henüz tedbir kararı kalkmadı ve mahkeme süreci kesinleşmediği için genel başkan ve PM üyeleri seçileceği büyük kurultay için tarih belirlemek söz konusu değil. Buna teknik olarak imkan yok, ancak en azından mahalle, ilçe ve illerde kongre süreçlerini tamamlamayı hedefliyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Bu arada dünkü

0: Dekadan sonra bazı kurmaylarla görüşme imkanımız da oldu. Olağan kurultay takvimi üzerinden Özgür Özel cephesine de bir çağrı yapıldı. Tabiri caizse hodri meydan denildi ve gelsinler kurultaya yarışalım ifadesini kullandı görüşümüz kaynak. Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler yarışalım. Madem arkalarında halk ve üye desteği var o zaman zaten seçilirler. Buyursunlar gelsinler kurultaya şeklinde bir çağrı olduğunu belirtelim. Yine yeni parti kurma tartışmalarına ilişkinde CHP'den bir kopmayı tercih etmeyeceklerini ifade etti görüşümüz kaynak. Sadece Özgür Özel'in bile CHP'den ayrılmasının partiye zarar vereceğini ifade etti. Tabi bu kurultay çağrısı bugün yine önemli gündemlerden bir tanesiydi. Dakikalar önce de Grup Başkan Vekili Murat Emir bir basın toplantısı yaptı ve olan kurultay takvimini kendisine sorma imkanı bulduk. Yıllara yayılmaya çalışılan bir süreç olduğunu belirtti ve bir kez daha Kılıçdaroğlu yönetimine çağrıda bulundu. Verdikleri delege imzalarını hatırlatarak bir an önce olağanüstü kurultaya gidilmesi gerektiğini söyledi. Tüzüğünde 45 gün içerisinde olağanüstü kurultayı öngördüğünü kaydetti ve bunun bir an önce hayata geçmesi gerektiği çağrısında bulundu. Bu arada geçtiğimiz hafta çarşamba günü verilmişti imzalar ve imzalar verilirken de 10 günlük bir süre tanındı adım atılması için. Bu süre zarfında adım atılmaması halinde ise Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel cephesi konuyu mahkemeye taşıyacak ve bir çağrı heyeti atanarak olağanüstü kurultaya gidilmesi için başvuruda bulunacak. O başvuru neticesinde de süreç takip ediyor olacağız. Ancak genel merkez kanadıyla görüşümüzde mevcut durumda olağanüstü kurultaya gidilmesinin hiçbir şekilde mümkün olmadığını ifade ediyorlar. Hem tedbir kararı var hem de hukuki süreç henüz kesinleşmediği için bunun olamayacağını söyledi görüşümüz kaynaklar. Öyle ki bu imzaların baz alınması ve olağanüstü kurultayın yapılması halinde belki de birkaç ay sonra partinin yeni bir mutlak butlan kararıyla karşı karşıya kalacağını ifade ediyorlar. Dolayısıyla o süreci beklemedi. Bir yandan da Özgür Özel çalışmalarını sürdürüyor. İl gezilerini arttırdı onu ifade edebiliriz. Geçtiğimiz günlerde Denizli ve Burdur'a gitmişti. Bu hafta sonu Cuma Cumartesi günde Diyarbakır ve Gaziantep'te temaslarda bulunacak diyelim. Ve söz tekrar size bırakalım Ayşe Süberker.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Mahir Kılıç CHPG cephesinde yaşanan son gelişmeleri aktardı. Bu arada yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'la Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Adalar Belediye Başkanı Akpolat'la Silifke Belediye Başkanı Turgut'un suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet suçları nedeniyle haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklandıkları hatırlatıldı. Açıklamada Akpolat ve Turgut'un geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden uzaklaştırıldıkları kaydedildi. Ve 12. yargı paketi bugün Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. AK Parti'nin önergesiyle pakete IBAN düzenlenmesinin eklenmesi bekleniyor. Düzenleme ile IBAN kiralamanın müstakil suç olarak tanımlanması gündemde. Peki düzenleme kimleri kapsayacak? Mağdurun zararını karşılayanlara yönelik bir indirim yapılacak mı? Gelin bir bakalım.
2: 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. AK Parti pakete IBAN düzenlemesini eklemek için çalışma yapıyor. IBAN kiralayanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi gündemde. Mevcut kanuna göre dolandırıcılık suçunun cezası 1 yıldan 5 yıla kadar hapis. Bu suç bilişim sistemleri yoluyla işlenirse yani nitelikli hale gelirse ceza 3 yıldan 10 yıla kadar uygulanıyor. AK Parti'nin meclise sunduğu 12. yargı paketinde IBAN düzenlemesine yer verilmedi. Ancak çalışmalarını sürdüren AK Parti grubu düzenlemeyi yeniden gündemine aldı. AK Parti kaynakları IBAN kiralama olarak bilinen dolandırıcılık yönteminin Türk Ceza Kanunu'nda müstakil suç olarak tanımlanacağını belirtti. Hesabını başkasına kullandıran ya da IBAN'ını kullandıranlara yönelik 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi gündemde. İBAN kiralama suçu işleyen kişi dolandırıcılığa konu miktarı mağdura öderse cezanın yarı oranda düşürülmesi de planlanıyor. AK Parti kaynakları İBAN suçlarına ilişkin yargıda yaklaşık 400 bin dosya olduğunu belirtti. Kaynaklar nitelikli dolandırıcılık suçu dolayısıyla 34 bin kişinin cezaevinde olduğunu kaydetti. Peki düzenleme kimleri kapsayacak? AK Parti kaynakları düzenlemenin geriye dönük işlemeyeceğini belirtti. Yani düzenleme, kanun yasalaştığı andan itibaren suç işleyenleri kapsayacak. Meclis Adalet Komisyonu'nda 12. yargı paketi 24 Haziran Çarşamba günü saat 14.30'da görüşülmeye başlanacak. Komisyon toplanana kadar AK Parti, IBAN düzenlemesine ilişkin değerlendirme

0: değerlendirmelerini sürdürecek. Çalışmalar tamamlanırsa AK Parti komisyonda önerge vererek Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde değişiklik yapacak.
1: Komisyonunda katkı sunan bütün milletvekillerimize çok...
0: Komisyon aşamasına yetişmezse düzenlemenin genel kurul aşamasında 12. yargı paketine eklenmesi gündemde.
2: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması soruşturmasına gözaltı sayısı artıyor. Elif Yavuz bize son bilgileri aktaracak. Soruşturmada gelinen son noktayı ne dersin? Böyle bir biraz karmaşıklaşan bir süreçten mi bahsediyoruz?
3: Ayşe Süberker, her geçen gün tabii gözaltı sayısı artıyor. Çünkü olaya dahil olan kişilere yardım yasak eden kişiler tespit ediliyor ve gözaltı sayısına da artış yaşanıyor. Şu anda 8 kişi gözaltında. Dün 5 kişi gözaltına alınmıştı. Bu gözaltına alınan kişiler önemli çünkü bu kişiler Erhan Karaal'ı kaçıran o olayda yer alan bizzat bu fiili eylemi gerçekleştiren şüpheliler yakalandı. Kocaeli'nde gözaltına alındılar. Önce Sakarya'da bir bungalovda saklandıkları tespit edildi. Daha sonra araçla Kocaeli'ne geldikleri belirlendi ve Kocaeli'nde ormanlık alanda bir müstakil evde saklandıkları ortaya çıktı. Özel Harekat Polislerinin desteğiyle yapılan operasyon neticesinde bu kaçırma eylemine bizzat katılan şüphelilerle birlikte 5 kişi gözaltına alındı. Bugün 3 kişi daha gözaltına alındı. Bu şüpheliler de kaçıran kişilerin kaçmasına ve saklanmasına yardım eden kişilerdi. Gözaltı sürecinin sayısının daha da artması elbette bekleniyor ama asıl olayı gerçekleştiren ve Erhan Karaal'ı kaçıran kişilerin yakalanması önemliydi. Daha öncesinde 12 kişi yakalanmıştı. Bu kişiler de yine bu olayın planlanmasında, kaçırılmasında, saklanmasında rol alan kişilerdi. 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Üzerine yeni gözaltılar oldu. Toplam 20 kişi gözaltına alındı bu soruşturma kapsamında. 8 şüphelinin ise ifade işlemleri devam ediyor. Asıl bu ifadeler önemli. Çünkü Erhan Karaal'ı kaçıran kişiler bunlardı. Birinden talimat mı aldılar? Bu eylemi ne kadar süredir planlıyorlardı? Neden kaçırdılar? Hepsi bu kişilerin ifadeleriyle ortaya çıkacak elbette. İlerleyen saatlerde de ifadelerine başlanacak. 3 kişinin de gözaltına alınmasıyla birlikte onların da ifadesi alınacak. Ancak Erhan Karaal bulunduğunda polise verdiği ilk ifadesinde kaçıran kişilerin ona Ekrem İmamoğlu'nun 500 kilo altını nerede diyerek darp ettiklerini söyledi. Altınların sende olduğunu biliyoruz. Bize altınların yerini söylemezsen seni öldüreceğiz diye darp ettiklerini ifade etti Erhan Karaal polise verdiği ilk ifadesinde. Ama tabii soruşturma daha da derinleşecek. Daha da detaylandırılacak. Bu da asıl kaçıran şüphelilerin ifadeleri ile ortaya çıkacak. Şu anda 8 şüpheli gözaltında. Onların da ifadeleri sürüyor Ayşe Süberker.
2: Pekala, Elif Yavuz'a teşekkür ediyoruz. Bu kaçırılma hadisesinin detaylarını, daha doğrusu soruşturmanın gittiği yeri şimdilik bizlere aktardı. Gelin şimdi bir piyasalara bakalım son durum neymiş, çünkü sonra üzerine konuşacağız. Borsa Yüz Endeksinde %1,06'lık bir düşüş var. Dolarda %0,05'lik yükseliş, Euro'da %0,32'lik bir düşüş varken Euro dolar paritesinde de aynı şekilde aşağı yukarı bir düşüşü görüyoruz. Faiz %0,12 oranında yükseliyor. Altının ons fiyatı %1,60, Brent petrol %2,09 ve Amerikan ham petrolü de %1,89'lukta düşüşte. Bu arada sadece faiz yükselişte. Gram altın herkesin konuştuğu %1,30 civarında bir düşüş gösteriyor. Çeyrek altında da aynı düşüşü görüyoruz. Yarım altında, tam altında. Dolayısıyla altın düşüyor. Niye düşüyor? Bir konuşacağız ekonomist Soner Kuru'yla birlikte bu son durumu. Ne dersiniz? Ne oldu? Altın ciddi bir anlamda düşmeye başladı. Geçen haftadan beri bu düşüş trendi devam ediyor. İlk değerlendirmeniz nedir?
4: Yani işin faili FED, Amerikan Merkez Bankası. geçtiğimiz çarşamba akşamı toplantıları vardı. Faizlerde bir değişikliğe gitmediler ama orada 12 üye var bu kararı belirleyen. Toplantı esnasında onlar ileri yönelik faiz beklentilerini, ekonomik projeksiyonlarını yayınlarlar. FED üyeleri bu yıl ve önümüzdeki yıl için ortalama faiz oranı beklentilerini yukarı çekti. Yani bu piyasalar açısından faiz arttıracağı sinyali oldu. Az önce siz de zaten bahsettiniz, faiz yükseliyor, geri kalan her şeyin aşağı yukarı düştüğü günlerden geçiyoruz. Borsalarda bu anlamda baskılanıyor, altın da baskılanıyor. Belki kripto varlıklar da yine bu sebeple baskılanıyor. Burada şöyle bir detaya dikkat çekmek gerekiyor. FED bu veriyi çarşamba akşamı verdi. Cumartesi sabahı Trump savaşla ilgili yine esti savurdu ama sonrasında cumartesi başkan yardımcısı çok olumlu şeyler söyledi. Evet, ve petrol fiyatlarının gerilediğini, büyük ölçüde kalıcı bir ateşkese doğru sürecin gittiğini görüyoruz. Yani toplantı bugün olsaydı belki FED üyeleri bu kadar faiz artışı noktasında beklenti belirtmeyecekti ama bugün elimizde bu veri var ve fiyatlamalar açısından da bu zorluyor. Ne yükseliyor? Dolar yükseliyor.
2: Evet.
4: Bakın euro karşısında 1.16'lardan 1.13'lere doğru geldi. Euro dolar paritesi, doların yükseldiğini görüyoruz. Altın aynı şekilde baskılanıyor. Bir süre daha böyle devam edebilir.
2: Ama jeopolitik riskler yükseldiği zaman, hani hep konuşuyorduk geçen seneden beri bu İran'a saldırıyla birlikte, işte bir 12 günlük savaş, işte bundan sonra bu senede 107 günlük bir savaş gördük. Orada hep hani bu jeopolitik riskler yükseldiğinde altın, işte güvenli liman vesaire. Şimdi ne oldu? Yani şimdi Trump'ın dediklerine bakarak tabii insanlar pozisyon alıyordur ama bu risk hala devam ediyor. Ne dersiniz?
4: Öyle. Jeopolitik risk ve güvenli liman talebi üzerinden gelen bu altına olan yönelim devam ediyor. Piyasa, küresel piyasalar şuna bakıyor. Aslında Orta Doğu'daki herhangi bir savaş, Amerika'daki, Çin'deki, Avrupa'daki bir fon açısından güvenli limana geçim hikayesi oluşturmuyor. Bu savaş petrol fiyatları üzerinden enflasyon, dolayısıyla faize etki etti. Uzun süre petrol fiyatları yüksek kaldığı için bir enflasyon var. Amerika'da 2.4'lerden 4'ün üzerine gitti enflasyon. Yani onlar açısından baktığımızda şimdi hani bizim açımızdan 1-2 puan çok bir şey değil ama neredeyse 2 katına doğru giden bir enflasyon hikayesi var. Bu enflasyon öyle bir şey ki ilk doğduğu aylarda böyle emekleyerek gidiyor ama bir süre sonra böyle kendi kendini besleyebilir hale geliyor.
2: O yüzden canavar diyorlar.
4: Savaş bu kadar uzamasaydı, savaş bir ayda veya iki ayda bitseydi belki dünyada böyle bir faiz ortamı oluşmayacaktı ama artık o enflasyon bir süre sonra zincirleme fiyat algısını bozduğu için kendi kendini besler hale geliyor. Karşılığında da merkez bankaları faiz arttırım noktasında önlem almak zorunda kalıyor. Japonya faiz arttırdı, Avrupa bu süreçte faiz arttırdı. Amerika sinyal veriyor, henüz arttırmadı.
2: Burada bir sonraki kararı ne zaman?
4: 1,5 ay sonra. Şöyle, burada ileri yönelik beklentiler noktasında biz Amerika'nın faiz arttıracağını düşünmüyoruz. Yani petrol fiyatları bu şekilde 80 doların altında kalır ise eğer, çünkü dediğim gibi çarşamba günüyle bugün arasında petrol fiyatları ve jeopolitik riskler anlamında çok farklar var. Amerika'da oluşan bu enflasyonun yani 2.4'ten 4.2'ye giderken ağırlıklı petrol fiyatları üzerinden geldiğini görüyoruz. Yani özellikle...
2: Yani Amerika kendi enflasyonunu da çıkardı bu müdahaleyle.
4: Evet, zaten Trump'a en çok zarar veren nokta burası.
2: Şimdi ne oldu? Hürmüz işte açıldı mı açılmadı, onu da konuşacağız ilerleyen dakikalarla başka bir çerçeveden ama yani ne oldu?
4: Başladığımız yere geldik. Yani, günün sonunda Hürmüz zaten açıktı. Şimdi açık hale geldi.
2: Dolar zarar yazıldı. Bütün şirketlere, ülkelere enflasyon yükseldi. Gıda fiyatları arttı. Şimdi hop başa dönüyoruz.
4: Tabii biz bu kadar maliyete niye katlandık
2: Amerika açısından? Ve bunun bu sefer de sürdürülebilir olup olmadığını da çok fazla bilmiyoruz herhalde.
4: Seçimlere doğru gidiyor Kasım ayı.
2: Evet, bir o var.
4: Anketlerde beklediğimiz kadar böyle bir düşüş yok. Yani böyle ya bunun seçmen nezdinde bir faturası olur noktasında beklentisi vardı piyasanın. Ama Cumhuriyetçilerin çok da böyle dramatik oy kaybettiğini de görmüyoruz. Zaten bu Trump'a güç veren bir parametre oldu bu süreçte, bu kadar dayanabilmesiyle ilgili. Şimdi petrol fiyatları düşük kalacaksa Fed'in faiz arttırmasına gerek yok mevcut koşullarda. Çünkü enflasyon yükselirken enerji maliyetleri kaynaklı yoğunlukla yükseldi ama sadece enerjiden oluşmuyor. Bunun gayrimenkulü var, hizmetler tarafı var, birçok işte gıdası var, yiyecek içeceği var. Oralarda Amerika'da enflasyon çok normal. Böyle sıçrama noktasında değil. Haliyle önümüzdeki aylarda petrol fiyatları böyle seyrederse Fed'in de bu anlamda görüşleri değişecektir. O yüzden bu baskı ortamı, yani faizlerin bütün varlık fiyatlarına uyguladığı bu baskı ortamının çok da böyle devam edeceği noktasında beklentimiz yok. Önümüzdeki haftalardaki, hatta yarın Amerika'da önemli bir enflasyon rakamı açıklanıyor. Şimdi bir manşet enflasyon var ama FED özellikle çekirdek kişisel tüketim giderleri üzerinden bu enflasyon hesaplamasını yapmaya çalışıyor. Gürültüden arındırmak için yarın Amerika'da bu veri açıklanacak. Peki. Özellikle bu beklentilerin altında kalırsa eğer,

0: veya çok üzerine gitmezse yavaş yavaş piyasa bu Amerikan Merkez Bankası faiz arttıracak korkusundan uzaklaşacaktır. Bu olduğunda hem hisse senetleri tarafı hem emtialarda bir miktar rahatlama görürüz. Bu ihtimalin gerçekleşme olasılığı daha yüksek diye değerlendiriyoruz.
1: Peki tüm bu gelişmelerin bizim ekonomimize yansımaları ne olur? Biz enflasyonla mücadele neredeyiz? O veriler de açıklanacak. Ne dersiniz?
0: Şimdi bu savaş yıl sonuna ilişkin hem enflasyon hem faiz beklentilerinde 5 puan ortalama yukarı attırdı. Yani piyasa yıl sonu için 24'lerde 25'lerde bir faiz enflasyon beklerken şu anda o 29-30'lara evrildi. 30 seviyesinde bir faiz beklerken o da 35'lere geldi. Şimdi zaten politika faizimiz 37. Yani yılın geri kalanında Merkez Bankası'nın faiz indirmesi için o alan iyice sınırlı hale geldi. Bu ne demek? Daha uzun süre daha yüksek faiz anlamına geliyor. Yani tüm bu gürültü patırtının bize yansıması bu. Burada da reel sektörde ciddi anlamda böyle bir faiz indirim ihtiyacı var. Finansmana erişim ihtiyacı var.
1: Çok sıkışıyor diyorlar. Evet, kredilere ulaşamıyorlar. Yani onların da durumu bir anlamda zor.
0: Biraz daha zorlayıcı hale gelmiş oldu bu savaş ortamı neticesinde. Evet. Ama hani şu anki manzara önümüzdeki aylara ilişkin enflasyonda en azından o korkulduğu kadar yukarı gideceği beklentisini sınırlıyor. Şimdi Haziran ayı içindeyiz. Haziran enflasyonu takip ediyoruz böyle biz de öncü göstergelerden, market raflarından, şuradan buradan. Böyle %1, belki %1'in de altında gelme ihtimali var. Bu piyasalar açısından böyle gelirse Haziran ayı
1: fiyatlar
0: tamamlandıktan sonra ilk hafta alacağız. Ucuzlamadı ama yükselme hızı
1: daha doğrusu yavaşladı. Tabii enflasyon öyle bir şey ama yani maalesef. Bunu böyle tezgaha bakınca görüyor musunuz siz?
0: Fiyatlarda düşsün. Haziran'da özellikle sebze, meyve, işlenmemiş gıda oralarda böyle fiyatların durduğunu, yükselişin durduğunu görebiliyoruz. Bu aylık enflasyonun belki belki birin de altına sarkacak şekilde olumlu gelmesini tetikleyebilir. Orada piyasa biraz böyle acaba Merkez Bankamız faiz indirebilir mi, bir alan açılır mı hikayesiyle biraz borsa tarafına bunun olumlu yansımalarını görürüz. Haziran'ı tamamlayacağız. Bir sonraki hafta hemen enflasyon rakamlarını alacağız.
1: Son olarak bir de hani sıradan küçük yatırımcı için bu altın fiyatlarını size sormak istiyorum. Burada iki kameraman arkadaşım var, onlar da evlenecekler. O yüzden altın fiyatlarını yakinen takip ediyorlar. Ne dersiniz, bu fiyatlar böyle iyi bir zaman mı?
0: 6000 TL'nin altına zaten hani neredeyse 2026'da hiç görmedik. 2025'li fiyatlar fena olmayan seviyeler. Yani 6000'in altında kalıcılık oluşması ihtimali zor. Yani burada şeyi ayıralım, görmez demek çok zor. Piyasada biliyorsunuz olmaz olmaz diye bir şey yok. Ama 6000 liranın altında bir kalıcılık oluşması ihtimali zor. Ons tarafında da zaten 4000 doların altına gelemiyor. Önümüzdeki dönemde de şu az önce bahsettiğim
1: 4000-4100 dolar civar değil mi?
0: Faiz arttırım korkularının azalmasıyla birlikte hareketin yukarı olma ihtimali daha fazla.
1: Pekala, alsınlar mı yani o zaman?
0: Yani alım satım tavsiyesi vermek çok zor ama buralar uygun seviyeler değil.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum Soner'cim. Sağ olun, haber hattına katıldığınız için. Evet, ekonomiyi biraz konuşmaya çalıştık, global ölçekten Türkiye'ye döndük. Şimdi bir yangın haberiyle devam edeceğiz maalesef. Manisa'da ormanlık alanda bir yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın Soma ilçesinde Şifadağ mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler ihbarda bulundu. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, çok sayıda arazöz, orman işçileri ve Manisa itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Amerikan Senatosu Başkan Trump'ın Kongre onayı olmadan İran'la savaş yürütmesini kısıtlayan sembolik tasarıyı kabul etti. Senatoya tepki gösteren Trump, kararın düşmana yardım sağladığını söyledi.
2: Amerikan siyaseti birleşti. Senatodan Trump'a uyarı niteliğinde kritik bir hamle geldi. Amerikan başkanının Kongre onayı olmadan İran'la savaş yürütmesini kısıtlayan sembolik tasarı kabul edildi. Cumhuriyetçi senatörler Lisa Murkowski, Susan Collins, Rand Paul ve Bill Cassidy oylamada demokratlarla birlikte hareket etti. Böylece tasarı 48 hayır oyuna karşılık 50 kabul oyuyla senatodan geçti. Kararın kabul edilmesiyle Kongre'nin her iki kanadının da İran Savaşı'na karşı tutumu da resmen kayda geçti. Oylama, Pentagon'un İran Savaşı ve tükenen mühimmat stok

0: haklarını yenilemek için Kongre'den 80 milyar dolarlık ek bütçe talep ettiği bir dönemde yapıldı. Senatonun hamlesine Başkan Trump'tan tepki gecikmedi. Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, İran'ı köşeye sıkıştırdığını belirterek bu kararın düşmana yardım sağlamak anlamına geldiğini savundu. Amerikan Başkanı, kendi partisinden demokratlara destek veren 4 senatöre de yüklendi. Bu senatörler işimi daha da zorlaştırdı. Ama öyle ya da böyle bu işi yapacağım dedi. Teknik olarak ortak karar niteliğinde olan karar yasal bağlayıcılığa sahip değil. Bu nedenle yürürlüğe girmesi için Trump'ın imzasına sunulmayacak.
1: Evet, Amerika ve İran müzakere masasına oturdu ancak liderlerden çelişkili açıklamalar geliyor. Restleşiyorlar. Anlaşmazlığa neden olan konular arasında Hürmüz'den geçiş ücreti alınması, İran'ın nükleer denetimleri açılması ve balistik füze programı gibi başlıklar var.
2: They're wrong. They know they're wrong. They told us inside, and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın nükleer denetimleri kabul ettiğini, İran'sa böyle bir taviz verilmediğini savunuyor. Taraflardan peş peşe çelişkili açıklamalar geliyor. Tahran yönetimi Trump'ın İran'ın nükleer tesislerini Uluslararası Atom Enerjisi'nin denetimine açacağı açıklamasını yalanlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir kez daha açıklamasını yineledi. Denetimin acelesi yok dedi. Hürmüz konusunda da farklı açıklamalar var. Anlaşmazlığın temelinde ise geçiş ücreti yatıyor.
3: Kanun böyle. Burası uluslararası bir su yolu. Hiçbir ülke uluslararası bir su yolunda geçiş ücreti veya vergi talep edemez. Bu konuda burada ikna etmemiz gereken kimse olduğunu düşünmüyorum.
0: İran'sa Boğaz'ın durumu için Umman'la temasta. İki ülkeden yapılan ortak açıklamada Hürmüz'ün yönetimi ve verilen hizmetlerden ücret alınması konusunda çalışma yürütüleceği belirtiliyor. Ve İran'ın füze programı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın açıklamasına göre bu konu mutabakata dahil değil.
4: Füzelerimiz konusu imzaladığımız mutabakat zaptında yer almıyor ve asla da yer almayacak. Eğer füzelerimiz olmasaydı, İsrail ve Amerika Gazze'ye yaptıkları gibi İran'a da saldırır, genç yaşlı kimseye acımazdı. Hiçbir koşulda savunma kapasitemiz konusunda kimseyle müzakere etmeyeceğiz.
0: Pakistan Başbakanı Şerif de müzakerelerde füze konusunun gündeme gelmediğinin altını çizdi. Taraflar 21 Haziran'da İsviçre'de bir araya gelmiş, Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğundaki görüşmeler 18 saat sürmüştü.
1: Evet, tüm bu açıklamaları konuşacağız. Konuğum İran Başkanı Doçent Doktor Serhan Afacan. Merhabalar Serhan Bey, hoş geldiniz Haber Hattı'na.
5: Merhabalar Ayşe Hanım, hoş bulduk, iyi günler, iyi yayınlar.
1: Şimdi her iki taraftan da bu açıklamalar geliyor ise biz İsviçre'de ne gördük?
5: Aslında İsviçre'de henüz bir şey görmedik. Belki onu tespit etmek, şu an içinde bulunduğumuz tartışmanın ortamını anlamak açısından faydalı olabilir. Hala irade beyanı noktasında gidiyor işler. Zaten 17 Haziran'daki mutabakatın ardından işte şu an ekrana verdiğiniz görüntülerle bunun nasıl operasyonel hale getirileceği ama müzakere sürecinin nasıl operasyonel hale getirileceği konusu var. Ki 14 madde açıklandığında şunu herkes söylemişti. Çok da belirgindi zaten, aşikardı bu. Her şey çok genel. Yani evet. İran'ın taahhütleri genel, Amerika'nın taahhütleri genel. İşte siz zaten haberde de az önce işaret ettiniz, verdiniz. Hürmüz'ün statüsünün ne olacağına ilişkin süreç genel. İran'ın nükleer angajmanlarının ne olacağına ilişkin genel. Ben şu aşamada İran'ın Hürmüz kartından vazgeçmesini zaten beklemiyorum. Ama benim tahminim İran bir noktada eğer başka getiriler elde ederse buradaki pozisyonu revize edebilir. Bu manada evet, İran ve Umman Sultanlığı'nın yaptığı açıklama önemli. İşte bir çalışma grubu oluşturduk. İki sahildar ülke sıfatıyla burada düzenlemeler yapacağız açıklaması önemli. Ama İran'ın ne elde ettiğine göre statü bence burada hala değişime açık.
1: Burada İran'ı motive edecek en önemli madde sizce ne olabilir? Dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, bir takım yaptırımların kaldırılması. kaldırılması mıdır? Çünkü şimdi bu İran'ın nükleer denetimleri açılması zaten Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu

0: müfettişleri giderdi yıllardır İran'a. Tamam, hani çok şeffaf olmadıklarını biz de biliyoruz ama sonuçta bunun bir parçasıydı. Şimdi Trump bunu farklı bir şekilde reklamını mı yapıyor diyeyim artık bilemedim. Ya da belki de daha bir sıkı yönetim. Dolayısıyla burası çok önemli olmasa bile şimdi bu balistik füze programı çok önemli. Ve elbette ki Hürmüz. Zaten hani Trump'ın da bir anlamda geri adım atmasının başlıca sebeplerinden biri de Hürmüz. Ne dersiniz?
1: Şimdi sondan başlayayım. Kendisi söyledi zaten bu iş ekonomik bir felakete doğru gidecekti falan dedi. Bu adımı atmasak. Evet. Çünkü bunu meşrulaştırması gerekiyor. Madem İran'ı senin Trump için söylüyorum ABD başkanı olarak hayal ettiğin şekilde İran'ı cezalandırdıysan, zayıflattıysan, işte rejimi değiştirdin, başka bir yönetim falan var diyorsa öyleyse bir hayli İran'ın amaçlarına hizmet edebilecek bir mutabakata neden imza attın tartışması vardı. Dolayısıyla Hürmüz çok etkili bir kart. Hatta biliyorsunuz 28 Şubat'tan itibaren Hürmüz İran'ın bir tür yeni nükleer silahı olarak adlandırılıyor. Yani caydırıcılık anlamında Hürmüz'ün ne kadar işe yaradığını vurgulamak için yapılan bir adlandırma elbette bu. Şimdi mutabakata baktığımızda İran açısından en önemli konu Lübnan. Lübnan tabii doğrudan İran'ın milli meselesi değil ama bölgesel güvenlik ve caydırıcılığının önemli parçası Hizbullah konusu ki zaten mutabakatta böyle başlıyor biliyorsunuz. Evet. Lübnan dahil bütün cephelerde savaşın bitmesinden bahsediliyor ve bu konuda gerilim yaşandı. Hatta bu gerilim ABD yönetiminin de biraz sinirlerini yükseltti. Özellikle ABD Başkanı Vance İsrail'i sert şekilde eleştirdi bu anlamda. Evet, çok sert eleştirdi. Hatta bu eleştirileri bölgeden bir başka devlet başkanı ya da yetkili yapsa böyle yapardı herhalde. Hani bütün milli güvenlik sorunlarınızı daha fazla insanı öldürerek çözemezsiniz. Yani çok güzel ifade etti bence İsrail'in pozisyonunu. Şimdi bunun dışında İran buradan ne elde ediyor? Birincisi balistik füzeye İran'ın Cumhurbaşkanı'nın vurgu yapmasını önemsiyorum. Şu nedenle şimdi geçen sene bir müzakere sürecine tanıklık ettik. 12 Nisan'da başladı. 5 tur yürüdü. Sonra akamete uğradı. Bu sene 6 Şubat'ta başladı. Yine savaş başlayınca akamete uğradı. Akamete uğramasının çok sebebi vardı ama bir tanesi de ABD'nin böyle her şeyi bir sepete koyma uğraşıydı. Nükleerde, balistik füzede bunlardan bir tanesi.
0: Yani Trump bir an önce bitirmek istiyor aslında, sıkıldı bence.
1: Tabii zaten bu nedenle de mutabakata konmuş Ayşe Hanım. Yani mutabakata diyelim ki İran'ın nükleer programını işte denetlenecek, kontrol altına alınacak, balistik füze de falan denseydi zaten İran'ın buna imza atması söz konusu dahi değil. Yani kimse İran'da böyle bir şey imza atmazdı ki hatırlayalım. İran devrim rehberi Müşteba Hamine'yi mutabakattan sonra açıklama yaptı. Bu kadarına bile esasen gönülsüz olduğunu söyledi. Evet. Ama işte dedi Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'nin kararıdır. Hukukumuzun muhafaza edileceği yönünde bana teminat verildi. Ben de bunu onayladım dedi. Şimdi dolayısıyla zaten mutabakatta bu yok. Anlaşılan bu müzakere 60 gün ya da daha uzun tarafların rızasına göre bu müzakere maratonunda balistik füze konuşulmayacak. Şimdi nükleer konusu İran için hassas, iki boyutuyla hassas. İran sıfır uranyum zenginleştirmeyi kabul etmiyor. Yani herhangi bir egemen devlete nükleer silahsızlanma anlaşması NPT kapsamında verilen bir haktan benim mahrum edilmem söz konusu değil diyor. Tamam. ABD'de belli ki belli oranda zenginleştirmeye açık. Yani evet, bunun müzakere edilmesine açık. İkinci bir konu biliyorsunuz 400 küsür kilogramlık yüksek oranda, %60 oranda zenginleştirilmiş bir uranyum stoku tartışması var öteden beri. İran bunun kendi sınırları dışına çıkarılmasını da kabul etmiyor. Ki seyreltebiliriz, yani daha düşük oranları indirebiliriz ama bu İran'ın sınırları içinde olacak diyor. Ama bence İran zaten bunların mümkün olduğunu görüyor. ABD'nin bunlara açık olduğunu görüyor. İran'ın şu an elde edebileceği en büyük kazanım ekonomik kazanım. Hatırlayalım, nükleer anlaşma da böyle çökmüştü. ABD Başkanı ilk döneminde 2018 Mayıs'ında çekilince İran ekonomik getirileri elde edemez olmuştu. ABD'nin tek taraflı yaptırımları ve geçtiğimiz senenin Eylül ayında da Birleşmiş Milletler yaptırımlarının geri gelmesi nedeniyle. Şimdi yaptırımların kaldırılması önemli İran açısından. Elbette dondurulmuş varlıklar konusu çok önemli. Toplamda İran kaynakları bunu $167 düzeyine çıkarıyor. Toplamda 79'dan bu yana doldurulmuş olan varlıklardan bahsediyoruz elbette. Bunları biliyorsunuz. Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Katar gibi, Güney Kore gibi, Lüksemburg gibi, ABD gibi çok çeşitli yerlerde İran'ın hak etmişleri var tabir yerindeyse. Ama $300 milyar bahsine girmiyorum bile. Çünkü bu İran'ın ekonomik kazanım hanesine yazılacak somut bir sonuç değil. Evet. 300 milyar doları kim verecek? Hangi koşullarda verecek? Dolayısıyla İran

0: Buradan bir şeyler elde edinceye kadar elindeki en güçlü kozu tabii ki terk etmeyecektir.
1: Peki yani 178'e yakın kız çocuğunu öldürmesi Trump'ın ve İran'daki işte altyapıya, tesislere zarar vermesi haricinde elde ne var? Ben orayı anlamakta biraz zorlanıyorum ve tabii ki bunun rejimin içine yansımaları da olacak. Yani Trump bu ilk operasyonları başlattığında 4-5 gün içinde rejimin değişeceğini düşünüyordu. Öyle olmadı. Tam tersine işler gelişti ve

0: kalacak. Ne dersiniz?
1: Şimdi henüz bundan emin değiliz. İsterseniz buradan başlayayım. Bir de hani MİNAP'taki saldırıya işaret ettiniz. 28 Şubat'ta yani savaşın ilk anlarından itibaren 168 çocuğun ve öğretmenin, yavrucağın ve öğretmenlerin öldürüldüğü saldırıdan ki biliyorsunuz bu İsviçre'ye gitmeden önce İran heyetinin başkanı sıfatıyla Sayın Galibaf da tekrar bir videoyla bu saldırıya gönderme yaptı. Oradaki çocukları andı. Onların hukukunun tabii ki muhafaza edileceğini belirtti ki bu çok normal. Böyle olması beklenir. İran milli takımı da bu tarz göndermeler yaptı Amerika'daki Dünya Kupası'nda. Ama bir tırnak içinde kazanım diyorum ABD açısından. Yoksa ben toplamda eylemin kendisini bir tür haydutluk olarak görüyorum ama şimdi Ali Hamine gibi bir figürü öldürdü. Şimdi Ali Hamine gitti, rejim çöktü, böyle bir komik yaklaşımla hareket ettiyse ABD bu çok büyük bir avamlık stratejik manada. Çünkü herkes biliyordu ki İran bunun hazırlıklarını yaptı. Ali Hamine'nin zaten orada bu şekilde öleceği biliniyordu yaşından dolayı hastalıklarından ya da doğal bir şekilde zaten. Ve bunun hazırlıkları yapılmış ki hızlı bir şekilde İran vaziyet aldı. Ben Ayşe Hanım İsrail'den farklı olarak ABD'nin bu rejim değiştirme takıntısıyla çok hareket ettiğini düşünmüyorum. Eğer bir yan etki olarak rejim düşseydi, evet rejimi düşürdük derlerdi ama İsrail gibi illa rejimi düşürelim mantığıyla hareket ettiğini düşünmüyorum. Böyle olsa bombalamalar buna dönük olurdu. Dikkat edersek İran'ı devamlı zayıflatma yönünde hareketler yaptı. ABD'nin eline şu geçmiş gibi görünüyor. Sizin soru ve eleştiriniz ABD'de de çok dile getiriliyor biliyorsunuz. Ne stratejik çıktı elde ettim buradan diye. İran'a yani müzakerenin alternatifinin çok kötü olduğu mesajını vermek istedi ABD Başkanı. Ama İran da bu savaş kartına ne kadar direnebileceğini göstererek yanıt vermiş olduğu bir manada. Dolayısıyla çok da yani bu manada eli güçlü oturmadı diyebiliriz ki zaten mutabakata da yansıyor bu.
0: Son olarak şunu da sormak istiyorum. Biraz önce ekonomist konuğumla da konuşuyordum. Şimdi hem bu Hürmüz'deki işte olay yatıştı. Liderler ne kadar karşılıklı çelişkili açıklamalar yapsalar da bir anlaşmadan bahsediyoruz. Ve dolayısıyla piyasalarda biraz rahatladı. Yani Trump tekrar filmi başa sarabilir mi? Özellikle önünde de hani o çok bahsedilen herkesin merakla beklediği bu Kasım seçimleri var. Yani çünkü bütün dünya ekonomisi boş yere alt üst oldu çünkü aynı noktaya geldik.
1: Şimdi buna bir bilgi bir de izlenim üzerinden cevap verebilirim. Bilgi anlamında ABD'nin böyle bir hazırlık içinde olduğu görülmüyor. Yani ABD'nin tekrar İran'a saldıralım, 8 Nisan öncesi duruma dönelim. İşte diyordu ya taş devrine çevireceğim,
0: Ay
1: her yeri
0: evet.
1: vuracağım. Böyle bir hal içinde bulunduğu görülmüyor. Benim şahsen izlenimim de şu, ABD'nin sanki yönetimi bu enerjisi tükendi gibi. Az önce dediniz ya Trump da bıktı, usandı bu mevzudan diye. Dolayısıyla ben savaşa tekrar savrulma riskini İsrail'i bir tarafa bırakıyorum. İsrail her zaman en nasıl söyleyeyim X faktörü diyebiliriz bir manada burada. İsrail'i bir tarafa bırakıyorum. ABD perspektifinden konuşursak bence savaşa dönmeye çalışmayacaktır. Ama yaptırım kartını kullanma yoluna gidecektir. Ve şunu çok iyi biliyoruz ki İran ABD'ye çok ciddi yanıt verdi, direniş gösterdi. O zaman soru şu, İran niye masaya oturdu? O zaman İran sonuna kadar gitseydi. Çünkü abluka işe
0: Olmaz.
1: yaradı.
0: Tabii.
1: Abluka işe yaradı. Yaptırımlar işe yarıyor. Dolayısıyla tekrar konvansiyonel bir savaşa gideceğini işin ben düşünmüyorum. ABD başka türlü İran üstündeki baskıyı sürdürmeye çalışacaktır. Eğer bu noktadan sonra yolda bir aksaklık çıkarsa.
0: Şimdi Amerika'nın İsrail'e Gazze'ye yapacağı saldırıyı engellediği iddiaları geldi geçtiğimiz günlerde. Bir de diğer taraftan da bu İsrail'in Lübnan'ın güneyinde insansızlaştırmaya başladığı bölge, yani aslında bir nevi işgal, o konuda da kontrollü bir geri çekilmeden bahsediliyor. Siz gerçekten bunun ciddi bir baskı olduğunu düşünüyor musunuz ve bu adımlar İsrail'i hakikaten geriye basmaya diyelim biraz ikna eder mi?
1: Bence eder. Şimdi bu savaş başlamadan önce biz ne konuşuyorduk? Gazze'de biliyorsunuz Barış Kurulu'ndan bahsediyorduk. Uluslararası İstikrar Gücü'nden bahsediyorduk. Hatta örneğin Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri en üst düzeyde gerek Sayın Cumhurbaşkanı düzeyinde, Dışişleri Bakanı ve diğer ilgili birimler düzeyinde Türkiye burada yer alabilir koşullar oluşursa diyordu. Başka devletler de var tabii ki bu Uluslararası İstikrar Gücü'nde yer alabilecek potansiyel olarak. Dolayısıyla bu Gazze planını Trump ortaya koydu. İyi plandı, kötü plandı, o tartışmaya şu an girmiyorum. Bunu uygulaması gerekir. Hatta Şarm el Şeyh'te liderler bir araya geldiler biliyorsunuz. Özellikle garantör

0: ülke sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti de vardı, Mısır da vardı, Katar, Amerika Birleşik Devletleri imzalar atıldı. Ben tekrar ABD'nin o statüyü orada inşa etmeye çalışacağını düşünüyorum.
1: Ama o bahsettiğiniz işte komisyon, Trump kulüp diyor ona, onun için bir fon öngörülmüştü. İçine 5 kuruş koymamış kimse.
0: Koymaz. Çünkü yani taş üstüne taş konmadı henüz. Yani orada henüz hiçbir şey yok. Şimdi Gazze'ye nasıl yatırım yapacaksınız? Orada bir kere öncelikle barışı sağlamanız, İsrail'in planda öngörülen şekilde oradan çıkmasını nasıl temin etmeniz gerekir? Ama eğer bunlar sağlanabilirse ki gündeme gelecek bence önümüzdeki günlerde İran meselesi biraz daha müzakere artık satma halinde devam ederse. Şimdi Lübnan daha karmaşık bir dosya.
1: Tabii.
0: Çünkü Lübnan doğrudan mutabakatın parçası. Yani Lübnan dosyası diyelim. Dolayısıyla İran hatırlıyor ama Ayşe Hanım çok enteresan bir olaya biz tanıklık ettik 7 Haziran'da. İran, İsrail sırf Lübnan'ı vuruyor diye İsrail'e füze gönderdi.
1: Tabii.
0: Yani bununla şunu gösterdi. Sadece benim cephemden çekilmesi yetmez. Aynı zamanda Lübnan cephesinde de savaş
1: Ama zaten
0: bitecek.
1: onun ön
0: Ben
1: koşuluydu.
0: tabii ön koşuluydu zaten. Hatta hatırlayalım 11 Nisan'da İslamabad'daki ilk temasta da üst düzey temasta da böyle bir gerilim olmuştu. İran Lübnan'ı ön koşul olarak görüyordu. ABD yok öyle değil diyordu ama mutabakata koydurdu günün sonunda İran bunu. Ben burada da Lübnan'da da bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i zapturaptı altına almaya çalışacağını düşünüyorum. Ki zaten biliyorsunuz her ne kadar çok istenen sonucu şu ana kadar vermese de Washington'da Lübnan'da İsrail arasında büyükelçiler düzeyinde görüşmeler devam ediyor. Hizbullah'la İsrail arasında temaslar olduğunda ilişkin haberler de geliyor. Bunun somutlaşması elbette gerekecek. Dolayısıyla çok muvaffak olamasa da şu ana kadar ABD'nin İsrail'i kontrol altında tutmaya çabaladığını söyleyebiliriz.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için Doçent Doktor Serhan Afacan. Sağ olun haber
0: Rica
1: hattına
0: ederim. İyi
1: katıldığınız
0: günler, iyi
1: için.
0: yayınlar.
1: Şimdi bir Ankara'ya gideceğiz, telefon bağlantısı yapacağız. Emre Karaca anlatacak neyi? Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair açıklamalar yaptı. Özellikle bu terörsüz Türkiye sürecine dair. Seni dinleyelim Emre.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisteki grup toplantısının ardından çıkışında gazetecilerin ayaküstü olarak kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son birkaç gündür altını çizdiği bir konu var. O da terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yasal düzenleme konusuydu. Bu konuda meclis tatile girmeden önce yasal düzenleme meclise sunulur mu şeklinde bir soru soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz yanıtını vermiş oldu. Bununla birlikte 7-8 Temmuz tarihlerinde bilindiği gibi NATO zirvesi kapsamında Ankara'da önemli toplantılar yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD Başkanı Donald Trump ile özel bir görüşme gerçekleştireceği sorusu yöneltildi. Kendisi de büyük ihtimalle böyle bir görüşmenin söz konusu olabileceğini ifade etti. Büyük ihtimalle olur dedi. Bununla birlikte geçtiğimiz gün yine dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir açıklaması vardı ve Ukrayna ile İstanbul'daki görüşmeler kapsamında onu zemin teşkil edecek şekilde yeni bir anlaşmaya hazır olabileceklerini, görüşme trafiğine hazır olabileceklerini ifade etmişti. Bu konu kendisine soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Vladimir Putin'in açıklamalarını olumlu olarak nitelendirdi. Ve son başlıkta İtalyan Başbakanı Meloni ile ilişkili oldu aslında. Meloni'nin bildiği gibi sigarayı bırakma açıklamasını yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konuda da yorumu soruldu. O da güzel bir haber olduğunu söyledi. Keşke ülkemdekilere de bıraktırabilsem şeklinde bir yanıt verdi. Yani farklı konu başlıklarına ilişkin olarak yanıtlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şüphesiz ki en önemli konu da terörsüz Türkiye sürecinin yasal düzenlemesine ilişkin olan da Cumhurbaşkanı Erdoğan bu soruya yönelik olarak da yetiştirilebildiği kadarının yetiştirileceğini altını çizerek söylemiş oldu.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Emre Karaca aktardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın mensuplarıyla yaptığı sohbetin detaylarını. Şimdi Ankara 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesine malumunuz hazırlanıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran Ankara temsilcilerine bu hazırlıklara dair bazı bilgileri verdi. Detaylarını bize Arzu Türkuçar anlatacak. Arzu.
3: Ayşe, dünyanın gözü kulağı Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesinde. Bu kapsamda başkent Ankara'da da detaylı hazırlıklar, çalışmalar ve tedbirler alınıyor. Bu hazırlıkların önemli bir kısmını da İletişim Başkanlığı yürütüp İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yakından takip ediyor. Dün bir toplantı gerçekleşti. Gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi Burhanettin Duran. Bu kapsamda Türkiye'nin NATO'daki rolüne, Ankara zirvesinin önemine dair önemli mesajlar paylaştı. Bu kapsamda Türkiye NATO'da çevreden merkez

0: bize geçmektedir ifadelerini kullandı Burhanettin Duran ve Türkiye NATO'nun 360 derece güvenlik anlayışının merkezinde olduğunu ifade etti. Türkiye'nin küresel ve bölgesel gelişmelerde özellikle krizlerde gerilimi azaltan bir noktada yer aldığının altını çizdi. Türkiye'nin yaklaşımı gerilimi arttırmamak, çatışmayı derinleştirmemek, diplomasiye alan açmaktadır şeklindedir ifadelerini kullandı ve Türkiye'nin yaşanan bu küresel ve bölgesel gelişmeler çerçevesinde özellikle NATO zirvesi kapsamında güvenli bir liman olduğunu ifade etti. Türkiye güvenli liman ifadelerini kullandı. Peki Ankara zirvesinin önemi nedir diye de bu noktada da önemli açıklamalarda bulundu Burhanettin Duran. NATO Ankara zirvesi Türkiye'nin diplomatik ağırlığını görünür kılmaktadır, kılacaktır ifadelerini kullandı. Özellikle bu zirvenin külfet paylaşımını zirvenin temel gündem maddelerinden birini oluşturduğunu ifade etti. NATO zirvesi kapsamında Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinin de göz dolduracağına işaret etti. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi NATO içinde güç çarpanındadır açıklamalarında bulundu. Hazırlıklar devam ediyor, güvenlik tedbirleri alınıyor. Bu kapsamda Ankara'da birçok noktada önlemler alınıyor. Burhanettin Duran bu konuda da bilgi verdi. NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda davetli liderinin buraya geleceğini ifade etti. 100'e yakın bakan, çok sayıda üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcilerine binlerce yabancı misafire NATO zirvesinin Ankara'nın ev sahipliği yapacağını söyledi. Dünyanın gözü NATO zirvesinde dedik. Bu kapsamda uluslararası basında yakından takip edecek Türkiye'yi, Ankara'yı, NATO zirvesini dünyanın 4000 yanından 3000'e yakın gazeteci, televizyon ekibi, yayın kuruluşu zirveyi yakından takip edecek. Peki son olarak güvenlik tedbirleri de günlerdir konuşuluyor. Ankara'nın farklı noktalarında, belirli yerlerinde adeta kuş uçurtulmayacak güvenlik önlemleri alınıyor. Bu noktada alınan güvenlik önlemlerine de yer verdi Burhanettin Duran ve zirve kapsamında 48.841'i emniyet, 7.447'si jandarma personeli olmak üzere toplam 56.288 güvenlik personelinin görevlendirileceği ifade edildi. Ayrıca suç ve suçlarla mücadele amacıyla siber ortamda 7/24 sanal devriye faaliyetlerinin yürütüleceği kaydedildi. Dün İletişim Başkanı Burhanettin Duran gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi ve NATO zirvesi kapsamında detaylı bilgileri paylaştı.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Arzu Türkuçar aktardı Burhanettin Duran'ın verdiği bilgileri. Hazırlanıyor başkent Ankara NATO zirvesine. Bu arada Dünya Kupası, biz tabii biraz erken veda ediyoruz maalesef ama sürpriz sonuçlar ve yeni rekorlarla devam ediyor. Hatırlatalım, tur şansı kalmayan milliler Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri ile yine bir formalite maçına çıkacak. Peki geride bıraktığımız gün turnuvada neler yaşandı? Gelin bir bakalım.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu gruptan çıkamadıkları için üzgün olduklarını bir kez daha vurguladı.
3: Bizim tek üzüntümüz bunlara hayal kırıklığı yaşattığımız. Çünkü dünyanın her tarafından geldiler. Hala içimiz acıyor. Tekrar bunlar işte bu değerli insanlardan sizlerin huzurunda hep beraber burada özür diliyoruz. Ama gene telafi edecek olan çocuklar da bizim çocuklar. Bunların yüzünü güldürecek. Allah nasip etmedi. Önümüze bakacağız. Avrupa Şampiyonası var. Orada inşallah onları güldürürüz.
2: Portekiz fabrika ayarlarına geri döndü. Cristiano Ronaldo'nun 2 gol attığı maçta Portekiz Özbekistan'ı 5-0 mağlup etti. Gruptaki ilk galibiyetini alan Portekiz puanını 4'e yükseltti. Cristiano Ronaldo Özbekistan maçında attığı gollerle Dünya Kupası tarihine geçti. Yıldız oyuncu 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk isim olmayı başardı. Yıldız oyuncu ayrıca 41 yaş 138 günle Dünya Kupası tarihinde bir maçta 2 gol atan en yaşlı oyuncu unvanını da eline geçirdi. K grubunda diğer maçta kazanan Kolombiya oldu. Güney Amerika ekibi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni Munoz'un golü

0: ile 1-0 mağlup etti. Kolombiya bu sonucun ardından son maçlar öncesinde son 32 turunu garantiledi. L grubunda merakla beklenen maçta gol sesi çıkmadı. İngiltere ile Gana 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından iki takım da puanını 4'e yükseltti. Gana teknik direktörü Carlos Queiroz'dan İngiltere maçının ardından VAR'a büyük tepki geldi. Net bir penaltılarının verilmediğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Dünya Kupası'nda VAR çalışıyor mu emin değilim. Sanırım VAR kahve içmeye gitmişti. Pozisyon açık bir penaltı ve kırmızı karttı," dedi. L grubundaki diğer maçta kazanan Hırvatistan oldu. Hırvatlar Panama'yı Budimir'in golüyle 1-0 yendi. Puanını 3 yapan Hırvatistan gruptan çıkma şansını son maça taşıdı. 2026 Dünya Kupası gruplarındaki son maçlar bugün ve bu gece oynanacak 6 karşılaşmayla başlıyor. B grubunda 22'de Bosna Hersek, Katar, İsviçre, Kanada maçları oynanacak. C grubunda saat 1'de Fas'la Haiti, İskoçya ile Brezilya karşı karşıya gelecek. A grubundaki son maçlarda ise 4'te Çekya, Meksika, Güney Afrika, Güney Kore karşılaşacak. Brezilya'da Neymar geri dönüyor. Sakatlığını atlatan yıldız oyuncunun İskoçya maçında süre alabileceği belirtiliyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Neymar oynamaya hazır, 90 dakika bile çıkarabilecek durumda. Onu en kısa sürede sahaya sürmek istiyoruz," dedi. Fransa, Norveç maçına hazırlanırken üzücü bir haberle sarsıldı. Teknik direktör Didier Deschamps'ın annesinin vefat ettiği açıklandı. Tecrübeli çalıştırıcı cenaze törenine katılacağı için Norveç maçında takımının başında olamayacak. Meksika'nın tecrübeli file bekçisi Guillermo Ochoa rekora hazırlanıyor. 40 yaşındaki file bekçisinin Çekya maçına 11'de başlaması bekleniyor. Eğer bu durum gerçekleşirse deneyimli kaleci 6 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk file bekçisi olacak. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin ikonikleşen taraftarı Michel Kukabolandinga 2026 Dünya Kupası'nda da kendisini gösterdi. Lubumba Veya lakabıyla tanınan isim Kolombiya Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşmasını tribünden takip etti. FIFA Başkanı Infantino'dan Dünya Kupası'ndaki su molalarına dair çarpıcı bir açıklama geldi. Infantino, "Bu molalarla FIFA'ya 1 dolar daha fazla gelir sağlamıyoruz çünkü tüm sözleşmelerimiz bu molaların verilmesi kararından çok önce imzalanmıştı," dedi.
1: Böylece ilk dilimi tamamladık. Saat başında yeniden bekleriz.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlar iklim değişikliğinin tarımsal üretimde verim kaybına ve gıda kalitesine düşüşe yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Artan enerji maliyetleri gıdaların depolama ve taşınma süreçlerinde yeni güvenlik risklerini gündeme getiriyor. Gıda üretiminde su kaynaklarının kirlenmesi, hem ürün kalitesini hem de tüketici sağlığını tehdit eden önemli faktörler arasında bulunuyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 33 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 36, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa parçalı bulutlu 38 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor, haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Manisa'da ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın Soma ilçesinde Şifadağ mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler ihbarda bulundu. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 4 helikopter, çok sayıda arazöz, orman işçileri ve Manisa itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. ...6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında savcı mütalasını verdi. Yıkımdan sorumlu tutulan binanın girişindeki pastane sahipleriyle iç mimar ve 7 belediye personeli hakkında istenen cezalar belli oldu. Detaylar gazeteci Sırrı Berk Aslan'ın haberinde.
1: Depremde yıkıldı, 35 kişiye mezar oldu. Ezgi Apartmanı davasında sanıklar hakkında istenen ceza belli oldu.
2: Bugün 20 Mart 2023 Ezgi Apartmanı.
1: Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depreminde yıkılan binalardan biri de 35 kişinin hayatını kaybettiği 10 katlı Ezgi Apartmanı'ydı. Giriş kattaki pastanede tadilat sırasında kolon ve perde duvarın kesildiği, projeye aykırı çekme kat ilavesi yapıldığı belirlendi. Pastane işletmecileri tadilatı yapan iç mimar, fenni mesul ve kolon kesildiği yönündeki ihbarlara göz yumdukları öne sürülen belediye çalışanlarına dava açıldı.
2: Hani kesilmedi denilen kolon vardı ya, işte.
1: Sona gelinen davada savcı mütalasını verdi. Mütalada pastane sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Peker'le iç mimar Ertan Danacı hakkında olası kastla kasten öldürme, olası kastla nitelikli kasten öldürme ve yaralama suçlarından 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Fenni mesul Mehmet Tekin'in bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan cezalandırılması istendi. 7 belediye personeli hakkında ise taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
0: Karabük'te 3 Haziran'dan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Hamza'yı arama çalışmaları sürüyor. Ekipler geniş bir alanda kayıp genci arıyor.
3: Evinden üniversiteye gitmek için çıktı. Sırra kadem bastı. Kayıp üniversiteli onlarca kişi tarafından aranıyor. İstanbul'da bir özel üniversitede okuyan 23 yaşındaki Hamza Duraz, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki ailesinin yanından 31 Mayıs'ta İstanbul'a gitmek için ayrıldı. Aile günlerce haber alamadıkları oğulları için kayıp başvurusunda bulundu. Hamza Duraz otobüse binmiş ama yol üzerinde inmişti. Son görüldüğü yerse Safranbolu kent ormanıydı. AFAD, jandarma, polis, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin kent ormanında başlattığı arama çalışması sürüyor. Yaklaşık 45 kilometre karelik alan tarandı ama henüz bir iz bulunamadı. 65 personel ve gönüllüler Hamza Duras'ı bulmak için çalışmalarına devam ediyor.
0: Isparta'da ise iki genç yol kenarındaki araçta ölü bulundu. Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan'ın vücudunda herhangi bir kesi ya da yara izine rastlanmadı. İki gencin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
3: Geceyi araçta geçirdiler. Sabah yoldan geçenler tarafından ölü bulundular. Isparta Eğirdir'e bağlı Akpınar köyü yakınlarında yol kenarında park halindeki aracı gören köylüler durumdan şüphelendi. Araca yaklaştıklarında iki genci hareketsiz yatarken buldular. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri 22 yaşındaki Cansu Zengin ve 21 yaşındaki Ufuk Erdoğan'ın öldüğünü belirledi. İki gencin vücudunda herhangi bir kesi ya da yara izi yoktu. Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan'ın yakınları ölüm haberini alınca olay yerine koştu. İki aile de sinir krizi geçirdi. Gençlerin cansız bedeni ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: İBB Kültür

0: TÜRAŞ'e Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili soruşturmada 3 kişi daha gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Erhan Karaal'ın kaçırılmasına yardım edenleri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Karaal'ı kaçıranların kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri iddiasıyla 3 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili şu ana kadar 6 kişi tutuklandı. 6 kişi de adli kontrolle bırakıldı. Karadeniz bölgesinde iki şehre insansız hava aracı düştü. İHA'ların menşei ve ne amaçla kullanıldığı araştırılıyor.
1: Biri evin bahçesine, diğeri ağacın tepesine düştü. Karadeniz'de iki kente düşen insansız hava araçları incelemeye alındı. İlk olay Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kuşyakası köyünde meydana geldi. Gürültü üzerine dışarı çıkan Musa Zilan, evinin arka tarafındaki fındık bahçesine bir insansız hava aracı düştüğünü gördü. Durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler bahçeye dağılan parçalarda inceleme yaptı. İkinci ihbarsa Samsun'un Alaçam ilçesinden geldi. Yukarı Elma Mahallesi Karataş mevkisinde motorlu bir parça bulundu. İhbar üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler bir ağacın üstünde de parça buldu. İHA'nın Ukrayna'ya ait kamikaze İHA olabileceği değerlendirildi. İki kentteki İHA parçalarının da incelemesi sürüyor.
0: Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri İl Emniyet Müdürlüğü'nce en üst seviyede hayata geçiriliyor. Zirve için oluşturulan Operasyon Turkuaz planıyla üst düzey önlemler uygulanmaya başladı bile.
1: NATO zirvesi için Operasyon Turkuaz devreye alındı. Üst düzey önlemler uygulanmaya başlandı. 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri alınmaya devam ediyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü zirve için oluşturulan Operasyon Turkuaz planıyla üst düzey önlemler uygulamaya başladı. NATO görev alanı olarak oluşturulan ve kırmızı alan olarak belirlenen bölgelere ekipler görevlendirildi. Şehir giriş çıkışlarındaki kontroller artırıldı. İl genelindeki 9 ilçede uygulama ve denetimler yoğunlaştırıldı. Bu kapsamda 215 nokta, 151 parkla, 120 işletmede 39 tim ve 450 personelle uygulama yapıldı. İl genelinde uzun süredir aranan şahıslara yönelik özel operasyonlar da düzenlendi. Yakalanan şahıslar cezaevine teslim edildi.
2: Sus.
1: 24 saat esasına göre oluşturulan görevlerde şüpheli şahıs ve araç çalışmaları planlandı. Özel harekat, yunuslar, narko asayiş ekipleri ve kritik noktalara yerleştirilen sivil ekiplerle güzergahlarda gerekli tedbirler alındı. Zirve dolayısıyla çok sayıda turist ve heyeti ağırlaması beklenen işletmeler ve oteller de denetime tabi tutulacak. Dilenciler, değnekçiler ve hanutçular gibi gruplara da taviz verilmeyecek. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, zirve için alınan tedbirleri incelemek üzere sahaya indi. Halkın yoğun olduğu yerlerde, parklarda, açık ve kapalı alanlara, kafe ve eğlence yerlerine denetimlerin yapılması talimatını verdi.
0: Amerikan Başkanı Trump'ın İran mutabakatına dair yeni açıklamaları var. Onları bir başlıklarıyla aktaralım. Diyor ki İran, ABD'ye Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir geçiş ücreti talep edilmediğini bildirdi diyor. Eğer bu doğru değilse müzakereler derhal sona erecektir dedi Trump. Trump ayrıca Amerikan tarafından İran'a hiçbir para da verilmedi dedi. Amerika olarak tamamen bizim kontrolümüzde olan paraların bir kısmını mısır, buğday, soya fasulyesi ve daha fazlasını satın almaları için çiftçilerimize ve hayvancılarımıza vereceğiz dedi. İran'ın Nisan ayında düşürdüğü F-15 pilotunun yetkililere verdiği ifade basına sızdı bu arada. Amerikan basınına göre pilot kurtarma koltuğunu fırlatmadan önce uçağa yaklaşan drone sürüsü gördüğünü anlattı. Pilotun ifadesi doğruysa İran'ın drone teknolojisinde bilinenden çok daha ileri bir seviyede olduğuna dikkat çekiliyor.
1: İran'ın düşürdüğü Amerikan uçağının pilotunun verdiği ifade ortaya çıktı. Pilotun drone sürüsü gördüm sözleri tartışma yarattı. Pilotun ifadesine CNN International ulaştı. İran'ın Nisan'da düşürdüğü F-15 savaş uçağının pilotu ifadesinde uçağa yaklaşan drone sürüsü gördüğünü söyledi. Pilot büyük dronların altında birer bacak gibi sarkan daha küçük dronlar olduğunu aktarırken tam bir uzaylı işiydi dedi. Deniz anası gibi hareket ettiği belirtilen drone sürüsünü biyolojik bir organizma olarak tanımladı. Pilotun ifadesi Pentagon'da tartışma yarattı. Bazı yetkililer pilotun beyin sarsıntısı geçirmiş olabileceğini, bu nedenle de verdiği ifadeye şüpheyle yaklaşılması gerektiğini söyledi. Bazıları ise pilotun ifadesinin doğrulanmasının İran'ın drone teknolojisinde tahmin edilenden çok daha ileri seviyede olduğunu göstereceğini belirtti. Çin ve Rusya'nın sahip olduğu bilinen çoklu örgüsel ağ adlı teknolojinin İran'da da olması durumunda bölgedeki askeri dengeleri ciddi olarak değiştirebileceği kaydedildi. İran'ın Nisan'da düşürdüğü F-15 uçağında biri pilot, diğeri silah sistem subayı olmak üzere iki mürettebat bulunuyordu. Pilot saatler içinde kurtarılırken silah sistem subayı ise İran dağlarında saklanmış ve saatler süren bir operasyonla kurtarılmıştı. F-15'in düşüş nedeni hakkındaki resmi araştırma devam ediyor.
0: Amerika'da piyasaya çıkmaya hazırlanan bir kitap Trump'la Netanyahu arasındaki gerilimin perde arkasını ortaya çıkardı. Gazze'de ateşkes sağlanmadan önceki döneme odaklanan kitaba göre Trump, Netanyahu'ya "Tüm Yahudiler senden bıktı" sözleriyle bağırmış.
1: Trump, "Tüm Yahudiler senden bıktı" diye bağırdı. Netanyahu'yu Gazze'de ateşkesi kabul etmeye zorladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanacak yeni kitap Gazze'de ateşkese giden yolun perde arkasını yazdı. New York Times gazetesinden iki yazarın kaleme aldığı kitap, Amerikan Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki sevgi-nefret ilişkisini ayna tuttu. Kitaptan bazı kısımları paylaşan İsrail basınına göre Trump, Gazze'deki ateşkesi açıklamadan önce Netanyahu'ya sert sözlerle yüklendi. Kitaba göre Washington ve Tel Aviv arasında o dönemde ciddi bir güven krizi yaşandı. Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff'la damadı Kushner, eski İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'la Gazze planını ele aldı. Bu görüşmeden yalnızca bir gün sonra İsrail ordusu Katar'ın başkenti Doha'yı vurdu. Saldırıyı öğrenen Witkoff ve Kushner, "Dermer bize yalan söyledi" diyerek Beyaz Saray'a duydukları rahatsızlığı iletti. Kitaba göre asıl gerilim Trump-Netanyahu konuşmasında yaşandı. Trump telefonda, "Bu anlaşmadan geri adım atamazsın. Herkes senden nefret ediyor ama ben senin arkanda durdum" ifadelerini kullandı. Baskı karşısında Netanyahu anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldı. Bu görüşmeden iki gün sonra ise Trump'la Netanyahu basın karşısında birlik pozları verdi. Gazze'de 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesin ardından İsrail saldırıları devam etti. 1000'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.
0: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Amerika ile yaşanan savaşın ardından ilk yurt dışı ziyaretini Pakistan'a gerçekleştirdi. Kritik zirveye liderlerin dostluk fidanı diktiği anlar damga vurdu.
1: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın Pakistan ziyaretinde renkli anlar yaşandı. Pakistan'la İran arasındaki dostluğu simgeleyen çam fidanını diken Pezeşkian, küreyi uzun süre elinden bırakmadı. Pezeşkian fidanı diktikten sonra sembolik toprak atma işlemine bir süre devam etti. Pakistan Başbakanı Şerif, İran Cumhurbaşkanı'nın sırtına dokunarak toprak atmayı durdurması için işaretler verdi. Pezeşkian ise gülümseyerek dostluk fidanına toprak eklemeye devam etti. Pakistan Devlet Televizyonu'nda yayınlanan görüntüler kısa sürede sosyal medyada da büyük ilgi topladı. Görüşmelerde ikili ilişkiler, enerji ve ticaret başta olmak üzere kritik başlıklar masadaydı. Pezeşkian, Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari ve Başbakan Şerif de ikili ilişkileri güçlendirecek anlaşmalara imza attı. Ziyaretin sonunda İran Cumhurbaşkanı'na tıp dünyasındaki geçmişi ve kalp cerrahisi alanındaki başarılı çalışmalarından dolayı Fahri Doktora unvanı takdim edildi.
0: Ve Avrupa kıtayı etkisi altına alan sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Başta Fransa ve İngiltere olmak üzere birçok ülkede alarm verildi. Fransa'da ortalama sıcaklık rekoru kırıldı. Ülkenin güneyinde

0: De sıcaklık 44,3 derece olarak ölçüldü. Tarihin en sıcak gününü yaşayan Fransa'da elektrik kesintileri yaşandı. En az 48 kişi hayatını kaybetti. İtalya'da 16 kent için en yüksek seviye verildi. İngiltere'de tarihte ikinci kez aşırı sıcak uyarısı yapıldı. Ülkede Haziran'da görülen en sıcak günün yaşanması bekleniyor. Ülke genelinde birçok okul aşırı sıcak nedeniyle kapatıldı. İspanya'da ise iki kişi sıcak çarpması nedeniyle yaşamını yitirdi. Omega adı verilen sıcaklık dalgasının bazı ülkelerde hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Evet, bizde de sıcakla mücadele başladı. Diyarbakır 42 dereceyi gördü. Güneydoğu'daki diğer kentlerde de durum benzer gibi. Veysi İpek bize son durumu aktaracak Diyarbakır'dan. Seni dinleyelim.
1: Evet, aslında sizin de söylediğiniz gibi başta Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin olmak üzere yoğun sıcak günler yaşandığını ifade edelim. Bu yıl aslında yoğun bir yağış aldı bölge, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesi. Özellikle Diyarbakır için söyleyeceğimiz, geçen yıla oranla %200'lük artışla bir yağış aldı ki 960 kilogram metrekareye düşen yağış olduğunu ifade edelim. Bu yılda yoğun kar yağışı da etkili olduğunu belirtelim. Bir taraftan sıcaklık aniden bastırdı. Önceki yıllara oranla bu yıl geç geldi sıcaklar desek doğru olur. Baharı yaşadı Diyarbakırlılar. Diğer taraftan da sizin de söylediğiniz gibi 42 dereceyi bulan sıcak hava etkisini devam ettiriyor. Bugün şu an itibariyle Diyarbakır kent merkezinde 38 derecelik bir hava sıcaklığı olduğunu ifade edelim. Mevsim normallerinin 4-5 derece üzerinde seyrediyor. Dün itibariyle meteoroloji uyarmıştı. Toz taşınımı olacağını, Güneydoğu genelinde olacağını ifade etmişti. Diyarbakır için bugün o uyarı kalktı. Mardin'de kısmen toz taşınımının devam ettiğini belirtelim. Diyarbakırlılar ne yapıyor? Peki Diyarbakırlılar özellikle Meyhan, Reyhan ve yine Urum Dutu şerbetiyle serinlemeye çalışıyor. Diyarbakır'a gelen çok sayıda turist de ya gölgeliklerde ya da hanlarda serinlemeye çalışıyorlar. Akşam saatlerinde de Dicle Nehri'nin kıyısında serinlemeye çalışıyor. Diğer taraftan da dediğim gibi metrekareye 960 kilogram yağış düşmüştü. Baraj kapakları da açıldı. Diyarbakır kent merkezindeki 11 baraj şu an itibariyle bugün son tahliyeler gerçekleştirildiğini ifade edelim. Diğer taraftan boğulma vakaları var. Özellikle Dicle Nehri'ne ve Fırat Nehri'ne girenler noktasında. Devlet Su İşleri bu noktada da uyardı. Özellikle nehir kenarlarında su debisinin ani yükselmeler olabileceği ifade edildi. Bu noktalarda da Dicle Nehri ve Fırat Nehri'ne serinlemek için girilmemesi yönde uyarılar peş peşe valilikler üzerinden yapılmaya devam ediyor. Tabii sıcak hava diğer taraftan hekimler de uyarmaya başladı. Özellikle kronik hastalar, çocuklar bu noktada önemli yer tutuyor. Sabah saat 10 ile saat 16 arasında mümkün oldukça güneşli noktalarda yürümemeli, dışarı çıkmamaları yönde uyarılarda bulunduğunu ifade edelim. Çocuklar en çok sevdiği buzdaş ve dondurma, bu noktada tüketimi de çok fazla olduğunu söyleyelim. Şerbetçiler, çok sayıda şerbetçi Gaz Caddesi'nde, yine limonata bu noktada serinlemek için önemli sıvım olarak da söyleyebiliriz. Diyarbakır'da tabii bir taraftan da aslında kırsal alanda mercimek hasadının ardından da buğday ve arpa hasadı da başladı. Özellikle çiftçiler şu an itibariyle sıcak altında çalışmaya devam ediyor. Belki şunu söyleyerek de bir sevindirici bir haber, ay sonuna doğru 3-4 derece hava sıcaklığının düşeceğini, mevsim normallerinin 1-2 derece üstünde olacağı müjdesini meteorolojinin aktardığını söyleyerek söz size bırakalım.
0: Pekala, teşekkürler Veysi İpek, Diyarbakır'dan son durumu aktardı. Konuğum var İTÜ Meteoroloji ve Afet Yönetimi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu konuğumuz. Hocam hoş geldiniz, merhaba. Merhaba.
2: Merhaba Şanım.
0: Şimdi 42 derece herhalde Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu için normal. Ama dikkatimizi çeken mevzu bu Avrupa'da, özellikle Batı Avrupa'nın sıcakla mücadelesi rekor seviyelere ulaştı ve bir ne omega blokajından bahsediliyor.
2: Evet.
0: Batı Avrupa'yı etkisi altına alan, hatta o blokaj yüzünden biz de biraz korunduk galiba. bu vakte kadar. Nedir onu bir anlatarak başlar mısınız?
2: Yani bu havada, atmosferde trafik

0: sıkışıklığı diye bunu adlandırabiliriz. Bu Kurban Bayramı'nda da vardı. Ben Londra'daydım. Orada yaşadım onu yani. Orası hiç alışık değil.
1: Evet.
0: Okullar ve tatil oldu. Trenler aksıyor falan. Bu Omega blokajı yani Omega harfine benziyor. Yunanca'da bir harf var şöyle. Atnalı gibi. Böyle bir iki bacağı var. Ortası böyle yukarı doğru kubbeli. Bu kubbenin olduğu yer Batı Avrupa'da. İngiltere ve işte İspanya, Fransa, biraz da Almanya. O tam onun ortasına kalıyor. O orta bölge güneyden, Afrika'dan gelen sıcak havanın girdiği bir bölge.
1: Peki.
0: İki ayaksa böyle şu yan tarafta kuzeyden gelen soğuk havanın geldiği bölge. Biz şanslıyız. Biz o bölgede kaldık hep bir zamandır. Şimdi yarından itibaren Omega zayıflıyor. Yani yaklaşık bir 10 derecelik bir sıcaklık düşüşü olacak. Şimdi 41'lerde, 42'lerde, 29'lar, 27'lere inecek. İngiltere'den itibaren böyle bir şey oluyor. Serinleme oluyor, Omega zayıflıyor.
1: Şimdi bu Omega... Çok sık gördüğümüz bir blokaj mı?
0: Şimdi şöyle, yazın çok bu görülür ama şunun özelliği şu, bu sene erken geldi. Kurban Bayramı'ndan beri var. Ve çok kuzeye gidiyor. Yani genellikle biz bunu çok yaşardık Orta Avrupa. Bu Avrupa daha Finlandiya'ya kadar etkili olması birazcık bunun ilginç kılıyor. Yani bunu iklim değişikliğine bağlayabiliriz. Ya. Yoksa Omega hep vardı yani iklim değişiklikleri konuşmazken bile ama erken gelmiş olması, daha kuzeye, daha şiddetli, daha uzun süreli olması biraz farklı bir durum yaşatıyor bize. Şimdi bu orada durduğu için böyle gelen sistemleri tıkıyor diye mesela battan gelen yağışı kuzeye gönderiyor. O jet akımları da indiriyor. Böylece Orta Avrupa falan hiç hava akımı yok yani akış yok. Trafik sıkışıklığı yaratıyor. Şimdi bu biz bunu çok yaşıyoruz. Bir de bu tabii biraz blokaj dediğimiz şey bu. Orada uzun süre kalıyor hareketsiz. Tıkıntı o. Yani bloke ediyor, tıkıyor. Bütün havayı, trafiği tıkıyor orada. Uzun süre kaldığı için tabii yüksek basınç şeyi var burada. Hava hep çöküyor. Aynı yerde hava sürekli çöktüğü zaman bütün her şey kuruyor.
1: Güneş.
0: Yani düşünsen, yani bir gün böyle olsa bir şey değil de bir uzun 5 gün, 10 gün aynı yerde hava çöküyor. Çökerken hava her 100 derecede bir derece ısınıyor. Kurutuyor. Bu bizim Türkiye için büyük sıkıntı olur orman yangını bakımından.
1: Bugün başladı zaten Manisa'da.
0: O nasıl oldu bilemiyorum. Yani o biraz herhalde tamam zaten çoğu insan kaynaklı da Türkiye'de. Yani o dışarıda bugünler asla ateş yakmamak gerekiyor. Ateş asla uzak durmak gerekiyor. O şimdi var dünyada biz Türkiye'de yok da ben yeni başladım böyle oynamaya başladım evde. Yangın ateş güvenli ateş yakma tahmini. Öyle bir program yaptım. Hatta en son yaptım romantizm tahmini. Mesela romantik buluşma saç. Mesela şimdi saçını yaptırıyorum buradan gidiyorsun Trabzon'un saçların böyle oluyor. O statik elektrikle.
1: Havadan etkilenmesi
0: tabii. Yani dikkat tahmini gibi. Böyle bir sürü var. Piknik tahmini. Türkiye'de bunlar yok. Bunlar 3 derece 5 derece diyoruz. Vatandaşa diyoruz ki.
1: Biraz daha eğlenceli buradan, mi hale getiriyorsun?
0: Ya anlayacağı hale. Mesela şimdi romantizm yani buluşma tahmini niye bağlı? Rüzgar olmayacak, yağış olmayacak, ılık olacak hava böyle.
1: Saçlar bozulmayacak.
0: Yani hiç ıslanmayacağım. O yana. Şimdi bunları birleştirerek belge vermek daha doğru yani insanlara ateş yakma güvenli. Mesela Amerika'da ateş yakacaksan dışarıda meteorolojiden rapor alman lazım. Bu öyle ateş mi? Yayılmaz dağılmaz. Evet ben öğrenciyken bu meteoroloji briefing dersi vardı. O derste bana bir gün böyle bir verdiler. Oraya hazırlanıyorsun sana diyor ki konum bu diyor bunu anlat. Ya da işte diyor şu da asfaltı boyayacağız diyor. Boyayabilir miyiz falan gibi. Böyle briefingler. Şimdi bunlar Türkiye'de henüz gelişmedi. Yani sağlık mesela. O da romatizmalılar nasıl bir ağrıyı hissediyorsa biz de ağrıyı tahmin ediyoruz.
1: Evet hocam şimdi bu blokajla ilgili şöyle dediniz. Sıcak hava normalde pek ulaşamıyor bu İskandinav ülkelerine.
0: Evet.
1: Ama yüksek enlemlere ulaşması aslında bir anlamda bize bir iklim krizinin de etkilerini gösteriyor.
0: Evet.
1: Dediniz. Yani biz güneyden başlayarak artık kuzeye doğru ısınan bir yerküre göreceğiz ve bu kaçınılmaz gibi gözüküyor. Hem bir bunu sormak isterim hem de yani işte tren seferleri iptal ediliyor, elektrikler gidiyor. Yani sıcak havayı soğutamayacağımıza göre bilmiyorum. Belki ileride öyle teknolojiler de çıkar mı ama yani biz neyle aşağı yukarı karşı karşıyayız?
0: Öyle hayaller var. Türkiye'de de bir büyük bir şehrin belediye başkanı

0: Uçakta bakmış çok sıcak, eksili derece, soğuk pardon. Bu demiş bu havayı ben yere indirsem şehri nasıl soğuturum diye. Böyle bir projesi de vardı. Bize geliyor böyle şeyler. Şimdi bu tabii buradaki şey uç değerlerde bir artış var yani. Bu çok kuvvetli yani. Bu olan bir olay ama bu kadar kuvvetli değildi. Biz zaten sıcak bir bölgede yaşıyoruz, Türkiye.
1: Evet.
0: Ve önümüzdeki haftanın ortasına itibaren bu blokajın zayıflayan bu sıcak hava havuzu diyelim kısmı, sıcak sektör Türkiye'ye etkilemeye başlayacak yani. Avrupa zayıflayacak. Biz de batıdan başlayaraktan sıcaklıklar birkaç derece artacak yani. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi biz zaten
1: mevsim normallerinin
0: biraz üstüne çıkacak. Zaten bize mevsimlerimiz sıcak yani. Biz Akdeniz sıcak ve kurak. Neydi bu şey tekeleme? Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı.
1: Ilık ve yağışlı. Ha,
0: biz bu, bizde şimdi problem nem bir de. Yani nemin de beraber düşünmek gerekiyor bunu. O yüzden bu sıcaklık değil de hissedilen sıcaklık vermek lazım halka. Çünkü nem olduğu zaman buharlaşma duruyor, terleyemiyorsun. Daha terliyorsun da buharlaşmıyor, soğuyamıyor vücut. Bir de bu kent ısı adası, kentleşme, şehirleşme beraberinde olunca gece de hava soğumuyor. Çünkü kent yutuyor beton bütün yüz sıcaklığı.
1: Rüzgar
0: gece bunu geri veriyor. Aa, rüzgar tabii.
1: Yani yüksek aynı binaların ev gibi, inşasından dolayı şehirde nefes alamıyor yani rüzgar geçmiyor.
0: İşte hocam öyle bir şehir planlamamız yok maalesef. Yani biz hakim rüzgar yönlerini korumamız lazım. Deniz ve kara melteminin şehre girip çıkmasını yani ısıtma, soğutma ve havalandırma aynı ev gibi kentleri düşünmemiz lazım. Bunları bir şey yapmadık yani bunları unuttuk gitti. Eskiden Batkir diye bir baca vardı Güneydoğu'da. Böyle bir evin ortasından bir baca çıkardı. Nereden hava girirse rüzgar içeride bir perde vardı onu indirirdi evin içine. Bunlar kalktı unutuldu tek tip her şey. Eskiden bütün cadde sokaklar denize dik yapılırdı. Ki kara ve deniz meltemi girsin konfor sağlasın filan. Ki bunları unuttuk tek tipe döndük. Ne diyordu bir şey diyordum bu.
1: Yani şunu demek istiyorum bundan sonrası için neler yapılabilir? Şimdi şu an mevcut durum bu ama
0: evet,
1: bizim
0: nemle elektriğimiz... beraber yani... biz biraz da nemden çok etkileniyoruz. Üç tarafımız deniz, özellikle nem, sıcak hava. O yüzden hissedilen sıcaklığa bakması gerekiyor vatandaşın.
1: Neme diyorsunuz. Dikkat.
0: Tabii.
1: Neme yani işte ondan korunmak için ne yapılabilir?
0: Yani bu mesela askerler mesela diyelim Amerika'da bu nem indeksine göre kaç dakika nöbet tutacak, kaç dakika istirahat edecek. Bunlar planlanıyor. Mesela dışarıda çalışan işçiler için buna göre çalışma saatleri ayarlanması lazım. Mesela şimdi Anadolu'da çiftçi bizim vatandaş ne yapıyor? Sabah namazında gidiyor. Güneş doğana kadar, 10-11'e kadar, güneş yükselene kadar çalışıyor. Öğleyin tatil, siesta. Sonra akşam tekrar. Yani buna göre plan programı yapmak lazım. Bizim çocuklara anlattığımız şey şu yani. Gölgeni görmüyorsan gölgeye kaç. Çünkü şimdi okul tatil olacak. Çocukları dışarıya salıyoruz. Çocuklar simsiyah oluyor. Bu çocuk yaşta her bir güneş yanığı ileride çil kanseri olma ihtimalini %50
1: tabii,
0: arttırıyor.
1: Çok bu arada yaygınlaşan bir hastalık değil
0: evet,
1: mi? Özellikle
0: işte.
1: Onun için çok ciddi. Bu şeyleri de onun için getirdiniz. Ne yaptınız?
0: Bu güneş şapka. Ben de güneş kremi var göremiyorsun. Güneş gözlüğü işte bu.
1: Evet. Bu yeterli.
0: Neye benzedik mafya gibi?
1: Peki,
0: ama yani, şapkasız yani, çıkmam
1: şapkasız
0: abi yani bu kesin.
1: Çıkmamak gerekiyor. Evet. Güneş kremi mutlaka kullanmak
0: evet, güneş,
1: gerekiyor.
0: Bir de katarak vesaire
1: kanser,
0: için.
1: Cilt kanseri için korumaları.
0: Yani havaya uygun yaşayacağız.
1: Evet.
0: Hava tahminini Hüseyin Öztel'den takip edin. Ben de onu takip ediyorum. Ondan sonra ona göre ne giyinelim ne giyinmeyelim. Aslında bak şimdi bu program benim aklıma şey getirdi. Ben programa şey koyacağım. Güneş gözlüğü tahmini, şapka tahmini bunları da ekleyeceğim. Şemsiye, dondurma tahmini bak bunları da koymak lazım. Yani havayı yaşama
1: havaya
0: uygulayan
1: uydurmamız gerekiyor kendimize.
0: Yani yorumlayacağız. Yorumlayamıyorsak ona göre tahmin vereceğiz.
1: Pekala. Çok teşekkür ediyorum hocam Miktat Kadıoğlu. Sağ olun haber hattına katıldığınız
0: size
1: için.
0: Size sağ olun.
1: Teşekkürler. O programlarınıza da başarılar size. Evet. Devam edelim. Hava ile ilgili konuştuk. Avrupa'da durum malum. Önümüzdeki haftadan sonra yalnız Türkiye'de ısınmaya başlıyor. Şimdi prim borçlarına sağlanacak tecil kolaylığının ayrıntıları bu arada belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan 4A ve 4B kapsamındaki prim borçlarıyla işsizlik sigortası prim borçlarıyla bunlara ilişkin ceza tecil kolaylığından yararlandırılacaklar. Gelin bir ayrıntılarına bakalım.
2: Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçlarına sağlanacak tecil kolaylığı için genelge yayımladı. kapsamdaki borçlar belli oldu. Devlete olan borçlara getirilen tecil kolaylığından yararlanmak için başvurular devam ediyor. Yeni düzenlemeye göre 4A statüsünde işçi çalıştıran işverenlerle 4B statüsündeki kişilerin Haziran ayı öncesi dönemlere ilişkin sigorta primleriyle işsizlik sigortası primlerine tecil kolaylığı sağlanacak. Ayrıca 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezalarıyla gecikme cezaları da tecil edilebilecek. Genel sağlık sigortası prim borçlarına tecil kolaylığı sağlanmayacak. Başvurular 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak. Bu tarihe kadar başvuran mükelleflerin borçlarına %39 yerine %29 oranında tecil faizi uygulanacak. Azami 36 ay olan taksit süresi de 72 aya kadar çıkabilecek. 10 milyon liraya kadar olan borçlar için teminat aranmayacak. Vergi dairelerine olan borçların tecilinde ilk taksit Eylül ayında ödenecek. Tecil edilen prim borçlarında ise ilk taksit en geç 31 Ağustos 2026 tarihinde ödenecek. Bu süre içinde ilk taksitin ödenmemesi halinde borçlu %29 oranındaki tecil faizinden yararlanamayacak. Herhangi bir işte çalışmayan ve anne, baba ya da eşi üzerinden bakmakla yükümlü olmayan kişiler genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödüyor. 2026 yılı için aylık genel sağlık sigortası primi 1980 lira 81 kuruş olarak uygulanıyor. Genelgeye göre genel sağlık sigortası prim borçları için tecil kolaylığı sağlanmayacak.
1: Koyu sohbetlerin, kalabalık sofraların vazgeçilmezi kahve 6 aydır küresel piyasalarda değer kaybediyor. Yılbaşından bu yana kahve çekirdeğindeki fiyat %25 geriledi. Yani çuval başına indirim 100 doları aştı. Peki dünya genelindeki bu düşüş Türkiye'deki fincanlara neden yansımadı? Habertürk'ten Gizem Türemen ve Özgür Balaban konuyu muhataplarına sordu.
3: İçiyor muyuz kahve çok?
4: İçiyoruz tabii ki. Kahve olmadan olmaz.
5: Bu boyutumun bardağı benim 200.
6: Hemen hemen bir yemek fiyatıyla aynı.
7: Her seferinde daha da artıyor. Hiç indirim görmedim.
8: Sohbetlerin olmazsa olmazı kahvenin fiyatı son 3 yılda rekor üstüne rekor kırdı.
9: Kahve dünya genelinde Ekvator kuşağından geliyor. Türkiye'de üretilmiyor.
10: Özellikle pandemide Brezilya'da çok ağır hastalıklar sonucu ürünlerin toplanamaması fiyatların yükseltmesine sebebiyet verdi.
11: 2025'in Eylül aylarında 420 dolarları gördü.
8: Ancak yılbaşından bu yana düşüş trendinde.
12: Arabika kahve vadeli işlemlerine baktığımız zaman %25'e yakın, %24,6 gibi bir fiyatlarda aşağı yönlü hareket var.
13: Tabii bu bizim piyasada yansıdı mı? Yansımadı.
14: Kafe veya restoranlarda ortalama bir bardak kahvenin fiyatı 170 liradan başlıyor. İçeriğine ve boyutuna göre 250 hatta 300 liraya kadar çıkıyor. Küresel piyasalarda kahve indirime girdi ama vatandaş o indirimin Türkiye'ye yansımadığını söylüyor.
4: Hiç yansımadı. Aksine arttı hatta.
6: Yemek fiyatı bir artıyorsa kahve fiyatı iki artıyor.
8: Peki dünya genelinde gerileyen kahve fiyatları Türkiye'de fincana neden indirim olarak yansımıyor?
12: İthal ürünlerde şöyle bir refleks var Türkiye'de. Eğer dünyada fiyatları artıyorsa anında o yansıyor.
11: Marketlere, toptancılara.
8: İndirim neden yok sorusuna maliyetleri gerekçe gösteriyorlar.
4: Yurt dışında düşmüş olabiliyor ama bizim giderlerimiz arttığı için bunu ülkemizde tabii ki fiyata yansımıyor. Bakın bunlar koli koli palet olarak geliyor. Bu paletlerin indirilmesi, depoya taşınması bir maliyet.
9: Savaş etkisiyle navlonların yükselmesi yani tedarik zinciri, nakliye, gemiler.
10: Bu maliyetlerin artışının pakete de yansıdı. İndirim yoluna gidilemeyeceğini söyleyebiliriz.
8: Toptancılara göre kahvedeki fahiş fiyatlar işletmelerden kaynaklanıyor.
11: 100 gram kahveyi 75 liraya alacak. 100 gram kahveden 16 tane kahve çıkacak. Kahvenin neredeyse 5 liraya geldiği bir ortamda 150 liraya kahve satacak.
12: Enerji, işçilik, kira başta olmak üzere kronik diyebileceğimiz o enflasyon fiyatlar üzerinde bir baskı yaratıyor.
1: Rusya'da düzenlenen Uluslararası Avrasya Film Festivali'nde Türkiye'den Bağ Bozumu filmi ödüle layık görüldü. Filmin görüntü yönetmeni Emrah Durmuş en iyi sinematografi ödülünü kazandı.

0: 19 Haziran tarihlerinde Rusya'nın Soçi kentinde düzenlendi. Bu yıl 27 ülkeden 93 film gösterildi. Türkiye'den Bağ Bozumu da o filmler arasındaydı. Mesut Gengenc'in yönettiği, Barış Yurtsever ve Zeynep Erkekli'nin başrolünde oynadığı film uzun metraj ana yarışma bölümünde gösterildi.
1: Rejisör Mesut Gengenc, Türkiye.
0: Doğa üzerinden bir karakterin kendini iyileştirme ve yüzleşme yolculuğunu konu alan film büyük ilgi gördü. Güçlü görsel dili ve teknik başarısıyla filmin görüntü yönetmeni Emrah Durmuş en iyi sinematografi ödülüne layık görüldü.
2: Emrah Durmuş, operatör filmi Vinogradny Urojay, rejisör Mesut Gengenc, Türkiye.
3: Bu ödülü bize layık gören jürimize, Avrasya Film Festivali'ne çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de bir filmin burada ödül alması bizim için önemli.
2: Congratulations.
4: İstanbul'da yaşayan Mahmut Duhan Kutsal bir zamanlar yaşam mücadelesi veren küçük bir çocuktu. Bugünse dünya rekoru kırarak Türk bayrağını zirveye taşıyan bir şampiyon. Habertürk muhabiri Emine Derya ve Mertcan Öztürk Down sendromlu sporcunun ilham veren hikayesini dinledi.

0: Hayata zorlu sağlık mücadeleleriyle başladı ancak pes etmeden çalıştı. O mücadele dünya şampiyonluğuyla taçlandı.
1: Oldu. Bir şey aldım. Dünya şampiyonu oldum. Evet, çok güzeldi. Çok güzel mutluluktu.
2: Ülkemizin bayrağını orada dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı okutmak ayrı bir duyguydu.
0: 20 yaşındaki Mahmut Duhan kutsal Down sendromlu bir birey. Yaşıtlarına kıyasla çok zor bir çocukluk geçirdi.
3: Ya Mahmut dünyaya geldiği zaman midesi tıkalıydı, kalbi delikti. 3 günlük gene mide ameliyatı, 9 aylık gene kalp ameliyatı yaşadı. Tabii ki bu serüven çok zahmetli, çok çetin bir süreçti.
0: Genç adam 6 yıl önce spor yapmaya başladı. En hızlı yürüyen ve koşan olmak için mücadele etti.
2: Çalışmalara başladık. Çalıştıkça baktık Mahmut gelişimleri hızlı bir şekilde devam ediyor.
4: Spordan sonra çok değişti. Özgüven en önemlisi. O kendine güvendi. Bu sahada haftanın 5 günü hemen hemen biz buradayız. Yani kar olsun, yağmur olsun, rüzgar olsun. Hiç fark etmiyor onlar için. Haftanın 5 günü burada o mücadeleyi veriyor. Aferin oğlum. Bravo, bravo. Devam, devam, devam, devam, devam. Evet, evet, evet. Haydi.
0: Zamanla genç sporcu ulusal ve uluslararası müsabakalara katıldı. Birçok derece elde etti. Dünya şampiyonluğu getiren son yarışsa Bulgaristan'daydı.
2: Burada 1500 metre yürüyüşünde dünya şampiyonu olduk. 400 metrede dünya ikincisi olduk. Tur yarışmanın son gününde ise 3000 metrede dünya rekoru kırarak dünya şampiyonu olduk.
0: Başarı hikayesinin en önemli mimarlarından bir tanesi Mahmut'un annesi. Oğlunun attığı her adımda yanındaydı. Süreç hiç kolay olmadı ancak o vazgeçmedi, inandı ve bugün dünya şampiyonluğuna giden o yolculukta oğlunun en büyük destekçisi oldu.
5: Bir şampiyonun annesi olmak nasıl hissettiriyor?
4: Ya gurur verici, onur verici bir şey. Bir dünya şampiyonu değil bu aynı zamanda. Verdiği, döktüğü terin, verdiği mücadelenin, azmin başarısı.
0: Mahmut'un bir sonraki hedefine gelince.
2: Bundan sonraki hedefimiz de tabii ki önümüzde yapılacak uluslararası yarışlarda bayrağımızı zirveye taşımak, İstiklal Marşımızı okutmak.
1: Evet, herkes hopu yapsın.
6: Ve bu güzel haberle haber hattını bugünlük noktalıyoruz. Sırada spor bülteni var. Selengül Dayıoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Çiğ besinlerdeki mikroorganizmaların pişmiş veya doğrudan tüketilen gıdalara temasının engellenmesi gıdalarda çapraz bulaşma riskini önler. Gıda ile temas eden herkesin el yıkama kurallarına uyması, çalışma alanlarının ve ekipmanların sürekli sterilizasyonu esas.

0: olmamıştır. Et, tavuk ve yumurta gibi riskli gıdaların zararlı bakterilerden arınması için iç sıcaklığının güvenli seviyelere ulaşması gerekir.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Mutlu günler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. 2026 Dünya Kupası'nda aldığı iki mağlubiyette gruptan çıkma şansını yitiren milli takımımız gruptaki üçüncü ve son maçında turnuvaya ev sahipliği yapan ekiplerden Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. A milli takımımızda teknik direktör Vincenzo Montella'nın daha önce az süre alan futbolculara bu maçta süre vermesi bekleniyor. İki maçını kazanan, gruptan lider çıkmayı garantileyen Amerika Birleşik Devletleri ise bu maçta rotasyona gidebilir. A milli futbol takımımızın kritik son sınavı Cuma günü oynanacak. Los Angeles'ta bulunan SoFi Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma Türkiye saatiyle sabah 05'te başlayacak. A milli takım Los Angeles'ta oynanacak maçın ardından direkt İstanbul'a uçarak ülkeye dönecek. Dünya Kupası'nda Portekiz ile Özbekistan karşı karşıya geldi. Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası tarihine geçtiği mücadelede Portekiz rakibini 5-0 mağlup etti.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası K grubunun ikinci haftasında Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 mağlup ederken Ronaldo attığı iki golle maça damga vurdu. 2026 FIFA Dünya Kupası K grubunun ikinci haftasında Portekiz ile Özbekistan, Houston'daki NRG Stadyumunda karşı karşıya geldi. Faslı hakem Celal Cayet'in yönettiği maçın 6. dakikasında Cristiano Ronaldo'nun golüyle Portekiz 1-0 öne geçti. 17. dakikada Nuno Mendes frikikten attığı golle farkı 2'ye çıkarırken 39. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ronaldo ilk yarının skorunu 3-0 olarak belirledi. İkinci yarıda da etkili olan taraf Portekiz oldu. 66. dakikada Abduvahit Nematov topu kendi kalesine gönderince skor 4-0'a geldi. 87. dakikada son sözü Rafael Leao söyledi ve Portekiz sahadan 5-0 galip ayrılarak 4 puanla liderliğe yükseldi. Grubun son maçında Portekiz Kolombiya ile karşılaşacak. Özbekistan ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşacak.
0: Portekiz'in 41 yaşındaki süper yıldızı Cristiano Ronaldo, Özbekistan'a attığı gollerle 6 farklı Dünya Kupası'nda da gol atan tarihteki ilk ve tek oyuncu oldu. Gol sayısını ona yükselten Ronaldo, Portekiz efsanesi Eusebio'yu geride bırakarak Portekiz'in Dünya Kupalarındaki en golcü ismi olmayı da başardı.
1: Cristiano Ronaldo rekorlarını geliştirmeye devam ediyor. Portekiz, FIFA 2026 Dünya Kupası K grubu ikinci maçında Özbekistan'ı 5-0 mağlup etti. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Özbekistan ağlarına gönderdiği iki golle tarihe geçerek 6 farklı Dünya Kupası'nda fileleri havalandıran tek oyuncu oldu. 2006 Almanya Dünya Kupası'yla organizasyonda ilk kez gol sevinci yaşayan Cristiano Ronaldo, 2010 Güney Afrika ve 2014 Brezilya'da birer, 2018 Rusya'da 4, 2022 Katar'da ise bir gol kaydetti. 2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan ağlarını da havalandıran Portekizli yıldız 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Özbekistan karşısında 2 gol kaydeden Ronaldo Dünya Kupalarındaki gol sayısını 10'a yükselterek Eusebio'yu geride bıraktı ve Portekiz'in turnuva tarihindeki en golcü oyuncusu oldu. 41 yaş 138 günle Roger Milla'nın ardından Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı ikinci futbolcu olarak kayıtlara geçen Ronaldo, attığı iki golle organizasyonda bir maçta duble yapan en yaşlı oyuncu unvanını da elde etti.
0: Orta saha oyuncusu Luka Modrić 2026

Dünya Kupası L grubu ikinci turunda Panama'ya karşı oynanan maçta Hırvatistan karşısında 200. maçına çıkarak parlak kariyerine bir yenisini daha ekledi. Teknik direktör Zlatko Dalic tarafından ilk 11'e alınan Modric resmi olarak dünya futbol tarihinde milli takım formasıyla 200 maç barajını aşan 4. oyuncu oldu. Modric milli takımda oynarken gurur verici bir dönüm noktasına ulaştı. Hırvat Yıldız'dan önce bu başarıyı sadece Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Bader El Mutava elde etmişti. Bunlardan Ronaldo 230 maçta lider konumdayken Messi Modric'ten sadece bir maç fazla oynadı. Bu özel dönüm noktası 40 yaşına giren orta saha oyuncusunun süre gelen özverisinin ve yorulmak bilmeyen bağlılığının bir kanıtı olarak yorumlandı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez tek kadınlar kategorisinde katıldığı Eastbourne açık turnuvasında Büyük Britanyalı Harriet Dart'ı 2-1 yenerek ikinci tura çıktı. Dünya sıralamasının 54. basamağındaki Zeynep, İngiltere'nin Eastbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki ilk tur maçında klasmanın 86 numarası Dart'la karşılaştı. Elemelerden ana tabloya yükselen Zeynep, korttan 2-1 galip ayrılarak WTA 250 düzeyindeki organizasyonda tur atladı. Bu haberin ardından spor bültenimizi noktalıyoruz. Az sonra HT 360'da Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: İyi Finans sundu.
1: Kılıçdaroğlu CHP'si kurultay sürecini başlatıyoruz dedi. Özelciler neden tepkili? Özel'in çağrısına Kılıçdaroğlu ne yanıt verecek? CHP Yüksek Disiplin Kurulu yarın ihraç gündemiyle toplanacak. Sırada kim var? Demirtaş neden Kılıçdaroğlu'yla görüşmek istemedi? Sena Alkan soruyor. CHP 24. dönem milletvekili Ali Özgündüz, akademisyen doçent doktor Turgay Yerlikaya, gazeteciler Can Özçelik, Gürkan Zengin ve Nevzat Çiçek yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Merhabalar, saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Habertürk'te HT 360 zamanı. Ben Dilek Gül. Bir saat boyunca biraz memleket diyeceğiz birlikte, biraz da dünyaya bakacağız her zaman olduğu gibi. Ama önce editörüm Kemal Hamşoğlu ile beraber hazırladığımız bu bültenin açılışlarıyla başlayalım. İlk üçümüzü şöyle hızlıca bir görelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan silah bırakma sürecini hızlandıracak yasal çerçeve hazırlandığını söyledi. DEM Parti'nin bu konudaki talepleri biliyorsunuz çok uzun süredir devam ediyordu. Cumhurbaşkanı bu talebe yönelik şöyle dedi: yeni kapı ruhu teröristsiz Türkiye'dir. Devamı da var, aktaracağız HT 360'da. Olağanüstü kurultay çağrılarına karşı olağan kurultay planı açıklayan Kılıçdaroğlu yönetiminden gelin yarışalım mesajı geldi. İlginç bir mesaj bu. Buna da bakacağız. Bunu da detaylandıracağız HT 360'da. Ve dünya dediğimiz dilimde ne konuşacağız? Trump Netanyahu arasına biraz bakacağız. Wall Street Journal'ın yazmış olduğu bir makale vardı. Gazze'de gerilen ipler Lübnan'da kopmuşa benziyor. Zaten Gazze süreciyle beraber artık yeterince yalnızlaştım, beni dinle demişti Trump Netanyahu'ya. Şimdi biraz işler çığırından çıkıyor gibi görünüyor. Seçim baskısı altındaki bu iki lider birbirine karşı çalışır mı? Aktaracağız, konuklarım olacak, soracağız, öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürece dair, teröristsiz Türkiye sürecine dair açıklamalarıyla başlayalım. AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz, meclise sunacağız dedi. Yine grup toplantısında CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in AK Parti rozetini bizzat kendisi taktı.
1: Cumhur İttifakı olarak bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa, bunun vücut bulması gereken zemin teröristsiz Türkiye sürecidir.
2: Yeni kapı ruhu vurgusu yaptı. Teröristsiz Türkiye sürecinde yasal düzenlemeyi işaret etti.
1: Gelinen noktada örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu. Teröristsiz Türkiye sürecinin bölgesel denklemdeki öneminin altını çizdi.
1: İran krizi sürecin sadece ülkemiz ve bölgemiz için değil, Kürt kardeşlerimiz için de hayati önemde olduğunu tescil etmiştir. Türkler, Kürtler, Araplar, Farslar olarak ne kadar kanlı, ne kadar sinsi bir oyunu bozduğumuz ileride daha net görülecektir. Bölgemizin nasıl bir uçurumun kıyısından döndüğü daha iyi anlaşılacak.
2: Erdoğan, CHP'de yaşanan son gelişmeleri de değerlendirdi.
1: Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
2: Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakata dikkati çekti. İsrail uyarısı yaptı.
1: Şu bir gerçek ki İran krizi sürecinde yaşananlar Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu herkese göstermiştir. Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın bölgemizde sulh-ü sükunun, adaletin, istikrarın, refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek.
2: Grup toplantısında CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'e AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti'nin vekil sayısı 277'ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı çıkışında gazetecilerin terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme meclis kapanmadan yetişir mi sorusuna yanıt verdi.
3: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz.
2: Cumhurbaşkanı NATO zirvesinde Donald Trump'la ikili görüşme yapıp yapmayacağı sorusunu da yanıtladı. Erdoğan daha öncesinde sigarayı bırakması konusunda tavsiyede bulunduğu İtalya Başbakanı Meloni'nin

0: Sigarayı bırakma kararıyla ilgili ise ne kadar güzel. Keşke ülkemdekilere de bıraktırabilsem dedi.
1: CHP'de olağan kurultay takvimi Eylül ayında başlıyor. Genel merkezden de Özgür Özel'e bir çağrı geldi. Madem arkalarında halk ve üye desteği var, kongreleri yapalım, yarışalım denildi. Olağanüstü kurultay için delege imzalarını biliyorsunuz genel merkeze ulaştırdı Özgür Özel cephesi. Ve bu durumda adım atılmaması halinde konuyu mahkemeye taşımaya hazırlanıyorlar.
2: 1 Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz.
0: CHP'de olağan kurultay takvimi başlıyor. Genel Merkez Özgür Özel'e kurultay için çağrıda bulundu. Hodri meydan dedi. Genel Merkez kaynakları mahallelerden başlayarak kurultayın kısa sürede yapılabileceğini söyledi. Ancak genel başkanlık seçiminin yapılacağı büyük kurultay için hukuki sürecin kesinleşmiş olması gerekiyor. Habertürk'e konuşan kaynaklar Özgür Özel'e de kurultay için çağrıda bulundu. Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler, yarışalım. Madem arkalarında halk ve üye desteği var, zaten seçilirler. Kongreleri yapalım ifadelerini kullandı. Özgür Özel beraberindeki milletvekillerinin yeni parti kurma tartışmasını da değerlendiren kaynaklar, kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Özgür Özel'in ayrılması da partiye zarar verir. Bu arkadaşların başka bir siyasi yolculuğa çıkmak istediklerini düşünüyorum dedi. Geçtiğimiz hafta olağanüstü kurultay için 800'den fazla delegenin imzası genel merkeze teslim edilmişti. Genel merkez kaynakları mevcut tedbir kararı ve hukuki sürecin henüz kesinleşmemiş olması nedeniyle kurultayın mümkün olmadığı görüşünde.
2: Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor.
0: Özel cephesinin adım atılması için belirlediği süre cuma günü doluyor. Süre dolunca olağanüstü kurultayı yapmak üzere bir çağrı heyeti atanması için mahkemeye başvuru yapılacak.
1: Şimdi ABD-İran biliyorsunuz müzakere masasına oturdular. Hasbelkader bir anlaşma da çıktı oradan ama zaman zaman tabii gerilimlerin yaşandığını belirtelim. Özellikle maddeler üzerinde. Mesela Hürmüz'den geçiş ücreti konusu bir restleşme meselesine döndü. Aynı zamanda İran'ın nükleer programı da yine iki tarafında restleşmesinin en büyük sebeplerinden biri. Bir bakalım birbirine dair açıklamalarda neler söylüyor ABD ve İran.
3: And we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın nükleer denetimleri kabul ettiğini, İran'sa böyle bir taviz verilmediğini savunuyor. Taraflardan peş peşe çelişkili açıklamalar geliyor. Tahran yönetimi Trump'ın İran'ın nükleer tesislerini Uluslararası Atom Enerjisi'nin denetimine açacağı açıklamasını yalanlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir kez daha açıklamasını yineledi. Denetimin acelesi yok dedi. Hürmüz konusunda da farklı açıklamalar var. Anlaşmazlığın temelinde ise geçiş ücreti yatıyor. Trump'ın iddiasına göre İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne boğazdan geçişin ücretsiz olacağını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu doğru değilse müzakereler derhal sona erecek dedi. Dışişleri Bakanı Rubio da uluslararası hukuku işaret etti. Well, that's the law. These are, it's an international waterway.
4: Kanun böyle. Burası uluslararası bir su yolu. Hiçbir ülke uluslararası bir su yolunda geçiş ücreti veya vergi talep edemez. Bu konuda burada ikna etmemiz gereken kimse olduğunu düşünmüyorum.
0: İran'sa boğazın durumu için Umman'la temasta. İki ülkeden yapılan ortak açıklamada Hürmüz'ün yönetimi ve verilen hizmetlerden ücret alınması konusunda çalışma yürütüleceği belirtiliyor. Ve İran'ın füze programı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın açıklamasına göre bu konu mutabakata dahil değil.
5: Füzelerimiz konusu imzaladığımız mutabakat zaptında yer almıyor ve asla da yer almayacak. Eğer füzelerimiz olmasaydı İsrail ve Amerika Gazze'ye yaptıkları gibi İran'a da saldırır, genç yaşlı kimseye acımazdı. Hiçbir koşulda savunma kapasitemiz konusunda kimseyle müzakere etmeyeceğiz.
0: Pakistan Başbakanı Şerif de müzakerelerde füze konusunun gündeme gelmediğinin altını çizdi. Taraflar 21 Haziran'da İsviçre'de bir araya gelmiş, Pakistan ve Katar'ın arasında

0: yolculuğundaki görüşmeler 18 saat sürmüştü.
1: Şimdi bu savaş ABD Başkanı Trump'ı kendi ülkesinde de zora koyan bir durumda. ABD Senatosu Başkan Trump'ın kongre onayı olmadan İran'la savaş yürütmesini kısıtlayan sembolik bir tasarıyı kabul etti. Tabii Trump buna tepki gösterdi. İşimi zorlaştırdınız dedi.
0: Amerikan siyaseti birleşti. Senato'dan Trump'a uyarı niteliğinde kritik bir hamle geldi. Amerikan başkanının kongre onayı olmadan İran'la savaş yürütmesini kısıtlayan sembolik tasarı kabul edildi. Cumhuriyetçi senatörler Lisa Murkowski, Susan Collins, Rand Paul ve Bill Cassidy oylamada demokratlarla birlikte hareket etti. Böylece tasarı 48 hayır oyuna karşılık 50 kabul oyuyla Senato'dan geçti. Kararın kabul edilmesiyle Kongre'nin her iki kanadının da İran savaşına karşı tutumu da resmen kayda geçti. Oylama, Pentagon'un İran savaşı ve tükenen mühimmat stoklarını yenilemek için Kongre'den 80 milyar dolarlık ek bütçe talep ettiği bir dönemde yapıldı. Senato'nun hamlesine Başkan Trump'tan tepki gecikmedi. Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, İran'ı köşeye sıkıştırdığını belirterek bu kararın düşmana yardım sağlamak anlamına geldiğini savundu. Amerikan Başkanı, kendi partisinden demokratlara destek veren 4 senatöre de yüklendi. Bu senatörler işimi daha da zorlaştırdı. Ama öyle ya da böyle bu işi yapacağım dedi. Teknik olarak ortak karar niteliğinde olan karar yasal bağlayıcılığa sahip değil. Bu nedenle yürürlüğe girmesi için Trump'ın imzasına sunulmayacak.
1: BM diyor ki İsrail Gazze'de 20 binden fazla çocuğu öldürdü. 40 binden fazla çocuk yaralandı. Üstelik hazırladığı raporda da İsrail'in Filistinli çocukları kasıtlı olarak hedef aldığını açıklıyor.
0: İsrail Gazze'de çocukları kasıtlı hedef alarak soykırım işledi. Açıklama Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu'ndan geldi. İşgal altındaki Filistin toprakları ve İsrail'e ilişkin bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu tarafından yayımlanan çarpıcı bir raporla İsrail'in Filistinli çocukları kasıtlı olarak hedef aldığına dikkat çekildi. Raporda bu eylemlerin soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçu kapsamında değerlendirilebileceği belirtildi.
2: İsrail makamları ve güvenlik güçleri Filistinli çocukları kasıtlı olarak hedef almış, öldürmüş ve çocukluklarını yok etmiştir. İsrail güçleri Gazze şeridinde zulüm ve savaş suçları da dahil olmak üzere İnsanlığa karşı suçlardan sorumludur.
0: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları tarafından 2021'de kurulan 3 üyeli komisyon, İsrail ordusunun çocukları hedef almasını bilinçli bir strateji olarak tanımladı. Amacın doğrudan Filistin'in geleceğini yok etmek olduğu vurgulandı.
2: 7 Ekim 2023 ile 7 Ekim 2025 tarihleri arasında 20 binden fazla çocuğun öldürüldüğüne, 44 binden fazla çocuğunsa yaralandığına tanıklık ettik. Çocuklar, Gazze'de öldürülenlerin %30'unu oluşturmaktadır.
0: Rapora göre İsrail askerleri, keskin nişancılar ve dronlar aracılığıyla çocukları doğrudan hedef aldı. Okullar, hastaneler ve sığınma kampları da kasıtlı hedefler arasındaydı. Raporda İsrail'den tepki gecikmedi. İddiaları reddeden İsrail Dışişleri Bakanlığı, komisyonun asıl amacının İsrail'i karalamak olduğunu öne sürüyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki ipler koptu mu? Şimdi dünya basını biraz buna dair haberler yazmaya başladı. Zaten son dönemde özellikle Trump cephesinden gelen açıklamalar, ülkesinde erken seçim baskısı altında bulunan Netanyahu'nun, bir de dava süreci var biliyorsunuz, en büyük destekçisini kaybetmek üzere olduğunu gösteriyor. İkili arasında iplerin gerildiği bilinen ilk ciddi fikir ayrılığı nerede yaşanmıştı? Gazze'de yaşanmıştı. New York Times'a göre Trump Gazze'de ateşkes planına itiraz eden Netanyahu'ya o günlerde telefon görüşmesinde oldukça sert çıkmıştı. Ne demişti? Bu anlaşmadan geri adım atamazsın. Gazze üzerinde varılan mutabakattan bahsediyor. Herkes senden nefret ediyor ama ben senin arkanda durdum dedi Netanyahu'ya Trump. İran'a karşı birlikte başlatılan bu Trump'la ABD, daha doğrusu Trump'la Netanyahu'nun birlikte başlattığı bu savaş sırasında da aslında çokça gerilimli anlar yaşandı. Özellikle Lübnan konusunda. Orada da

0: Şöyle bir cümlesi oldu Trump'ın. Aklını mı kaçırdın? Ne yaptığını sanıyorsun? Seni hapse girmekten ben kurtardım dedim. Az önce bahsettim ya, kendi ülkesinde de biliyorsunuz dava süreci, yüzlerce kez dava sürecinin devam ettiği bir durumla karşı karşıya Netanyahu. Yine Haziran başında New York Post'ta yayınlanan bir röportajda Trump'a İsrail'in Hizbullah'la süren çatışmaları ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurma tehditleri nedeniyle Netanyahu'yu azarladığı yönünde haberler soruldu. Orada da şöyle dedi ABD Başkanı Trump, işte az önce bahsettiğim aklını mı kaçırdın, ne yapıyorsun gibi minvalinde. Ve bir de bu röportaj sırasında da, daha doğrusu sonrasında yansıyan kulislerde ABD Başkanı'nın Netanyahu'ya yönelik hakaretvari bir tutumunun da olduğu yine belirtilen iddialar arasındaydı. Bir de şöyle bir ifadesi oldu. Lübnan'la durmadan çatışıp durmasına biraz da sinirlenmiştim dedi bu röportajda. Şimdi Trump Netanyahu bakışının temelli olarak değiştiği yorumlarına yol açan açıklama ise yine İsrail devlet yayıncısı Kaan'a yaptı. Orada da yaklaşan İsrail seçimleri soruldu Trump'a. Dedi ki seçimlerde muhtemelen Netanyahu'yu destekleyeceğim ama kimlerin aday olacağını da bir görmemiz gerekiyor. Bu açıklaması da oldukça önemliydi. Çünkü arkasında dağ gibi durup durmayacağına dair bir ifade değil bu. Ama Netanyahu için ayrıca şu ifadeyi de kullandı. Bibi ile iyi bir ilişkimiz var ama daha mantıklı davranması gerekiyor dedi. Yani vazgeçilemez olduğuna dair açıklamaları var Trump'ın bu noktada. Bunu konuşacağız. Çünkü her ikisinin ilişkisi Orta Doğu'yu maalesef savaş alanına çevirmiş durumda. Ve bunun da tetikçiliğinin, daha doğrusu bunun da sürdürülebilir bir hale gelmesini, özellikle Lübnan'daki çatışmaları görüyoruz. Ateşkese rağmen Netanyahu'nun durmadığına dair ifadeler basında yer alıyor. Bir konuşalım istedik bunu. Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Mehmet Turan Çağlar uzaktan bağlantıyla yayın konuklarım olacak. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhabalar.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim ben de.
0: Sağ olun Mehmet Bey. Sizinle başlayayım o zaman. Şimdi bu belki de biz ikili arasındaki bu fikir ayrılıklarına dair başlıkları verdik. Bu iki liderin birbirlerine duydukları ihtiyaçtan mı yoksa bu ayrılıklar, fikir ayrılıkları, etkenler ihtiyaçla mı alakalı yoksa daha güçlü hale gelmeleriyle mi alakalı?
1: Şimdi her ikisi de burada etkileyen faktörler. Burada şunu söylemek lazım. Temel olarak İsrail ile ABD arasındaki ilişki kurumsal iki devlet arasındaki işbirliğine dayalı bir ilişki. Trump iktidara gelmeden önce, özellikle ikinci döneminden önce, demokratların İsrail'e karşı çok yumuşak politikalar devreye soktuğu için eleştiriyordu da. Tabii iktidara gelince oradaki kurumsal işbirliği, buradaki eleştirileri arka plana itti ama Netanyahu ve Trump aralarında muhteşem bir ilişki vardı diye bahsetmek veya genel olarak Cumhuriyetçilerin Trump yönetiminin iktidara gelirken İsrail'e karşı eleştirel hiçbir tutumları yoktuğundan bahsedemeyiz. Şimdi her iki tarafında öyle veya böyle yıl içerisinde bir seçime gireceğini de düşünürsek ve her iki ülkenin de bir savaşın tarafı olduğunu düşünürsek kendi iç politikalarıyla da alakalı ama genel olarak dış politikadaki amaçlarının %100 örtüşmemesi buradaki fikir ayrılıklarını daha görünür hale getiriyor. Yani İsrail'in oradaki ulusal çıkar tanımıyla ABD'nin ulusal çıkar tanımı ve bu ulusal çıkar tanımlarıyla da ilişkili olarak hayata geçirdiği politikalar belirli ölçülerde de normal olarak birbirleriyle bazı noktalarda uyumlu hale gelmiyor. Bazı noktalarda uyumluydu. Ama zaman içerisinde şunu gördük ki özellikle müzakere sürecinde ABD İsrail'in bu süreci baltalamasını engellemeye çalıştı. Şimdi o müzakere sürecinde farklı konuların da gündemin içerisinde olduğunu varsayarsak her iki liderin de nasıl diyelim teamüller dışında hareket etmeye çok meyilli olduklarını düşünürsek hem söylemsel olarak hem de bunu faaliyet açısından eylemsel olarak düşünürsek bu tip gerilimler son derece normaldir. O yüzden bunun hem bir dış politika ayağı vardır hem de kendi kamuoylarını etkileme kapasitesiyle etkileme amacıyla bir yaklaşımları vardır.
0: Burada mesela vazgeçme ya da gözden çıkarmak gibi okunamayabilir o zaman, öyle diyebilir miyiz?
1: Ya şöyle kurumsal olarak öyle bir vazgeçmeden bahsedemeyiz. ABD ve İsrail'in biz tüzel kimliklerinden bahsedersek ama Trump'ın Netanyahu'ya destek verip vermeyeceği seçimler açısından, iş politika açısından bunu biraz daha beklemek, görmek lazım. Çünkü Trump'ın bir söylediği bir söylediğini tutmuyor. Aynı zamanda Trump

0: Trump'ın bu desteğinin İsrail seçimlerini ne kadar etkileyeceği de bence soru işareti. Diğer adayları görelim demiş ama
1: Evet.
0: makul bir devlet başkanı diğer adayları görmekten daha çok muhtemelen kazanacak aday üzerinden stratejisini oluşturacaktır. Netanyahu da tekrar seçimleri kazanma açısından ön plana çıkan aktörlerden biri.
1: Siz ne dersiniz Yusuf Bey? Yani burada bir restleşme durumu söz konusu mu ya da artık mesela İsrail'de yeni bir aday profiline de ABD ben açığım mı diyor Trump'ın bu ifadeleriyle?
2: Aslında bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nin hamleleri, Trump'ın hamleleri belki de Netanyahu'nun seçim kaderini de belirleyecek en önemli göstergelerden bir tanesi olacak. Şunu biliyoruz ki yani Trump dediğimizde öngörülemez bir isim olduğunu herkes biliyor. Bu öngörülemezliği Dilek Hanım doktrin haline getirdi Trump. Ve karşısındaki aktör de Netanyahu, işte İsrail'in güvenliğini ben sağlarım, İsrail güvenlik mimarisinin tek garantörü benim diyerek kendini sembolleştiren bir isim var. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri İsrail hattında stratejik bir ayrışma var demek belki çok iddialı olacak. Altını doldurmak çok kolay olmaz ama hocamın da dediği gibi Netanyahu ile Trump arasındaki bu fikir ayrılıkları ve aslında bu yapısal gerilim artık birbirlerine duydukları o taktiksel ihtiyaçtan daha güçlü, daha belirleyici bir halde. İşin askeri ve stratejik boyutunda taraflar arasında ciddi bir görev tanımı çatışması var. Trump bir an önce bu süreçte diplomatik bir çıkış aradı. Özellikle İsrail-Lübnan gerilimi bağlamında İran meselesinden onurlu bir çıkışa ihtiyacı var. Ama tabii Netanyahu da Trump'ın bu diplomatik manevralarını sabote etti ve aslında etmeye dönük hamleler yapmaktan da tam anlamıyla geri durmuyor. Dış politikada Lübnan konusundaki bu ayrışma Trump'ı çileden çıkardı. Bunu biliyoruz. Yani kapalı kapılar ardında Netanyahu'ya İşte neden binaları havaya uçurup duruyorsun? Artık buna bir son ver falan dediği
1: Bu
2: haberleri çıktı.
1: mesela
2: Keza
1: şunu hemen ekleyeyim. Bu Lübnan konusunu siz açmışken, bu Trump'ın İsrail'in Lübnan'a saldırılarına yönelik bu tepkisi İran'la anlaşmayı tehlikeye atmasından ibaret mi? Yoksa İsrail askerlerinin Lübnan'da Hristiyanlar ve Hristiyanların kutsal mekanlarını da hedef alması bunda etkili olmuş olabilir mi?
2: Kesinlikle ikisi de çok önemli ama tabii birinci noktada İran'la anlaşmanın tehlikeye girmesi süreci, anlaşmanın sağlanamaması süreci, Netanyahu'nun sahayı ateşe vermeye devam etmesi Trump'ın masayı kurma çabalarını ciddi şekilde baltalıyor.
1: Anladım.
2: Trump ne diyordu? İşte İsrail benim dediğimi yapar, onları ben kontrol ederim minvalinde konuşuyordu ama Netanyahu buna işte biz bağımsız bir ülkeyiz, gururlu bir ülkeyiz, kendi çıkarlarımızı
1: Tabii.
2: savunuruz diyerek karşılık vermişti. Şu bir gerçek, İsrail'i ayakta tutan, bugünlere getiren Amerika'nın askeri desteği, lojistik desteği. Keza kendi ifadesiyle söyleyeyim. Netanyahu'yu hapisten koruyan da Trump. Ben olmasam hapisteydin, İsrail diye bir yer kalmazdı falan gibi böyle çiğ diplomatik bir dil kullanıyor sürekli. İşte yolsuzluk davalarını biliyoruz. Gazze'de Netanyahu'nun kesin bir zafer elde edeme işini biliyoruz. İsrail'i dünyada ne konuma düşürdüğünü biliyoruz. O mağduriyet algısını kaybettirdiğini biliyoruz. Ve bakıldığı zaman kamuoyu nezdinde boyun eğen bir aktör olmak istemiyor Netanyahu. Amerikan başkanına boyun eğen bir kişi olmak, o görüntü vermek istemiyor ki. Bu ilk sorunuza getiriyor bizi. Aslında bu imaj çizdiğinde seçimlerde Netanyahu için ciddi risk taşıyacak. Siyasi olarak bir intihar noktasına gelebilir bu boyun eğme. Ve Trump'a kafa tutup içerideki milliyetçi oyları konsolide etmeye çalışıyor. Yani
1: Anladım.
2: bir de işin tabii Amerika boyutu var. O biraz sorun dışında kalıyor ama Lübnan'daki Hristiyan nüfus konusuna geldiğimizde aslında yine iç siyaseti doğrudan etkiliyor. Yani Trump'ın Lübnan konusunda İsrail'e baskısı biraz daha çok boyutlu. İşin jeopolitik boyutunda işte Bürgenstock'taki o müzakereler var İsviçre'deki. Bu süreçte işte Netanyahu sürekli olarak Lübnan'da bu süreci sabote etti. Ama Lübnan'daki Hristiyanlar ve Hristiyanların kutsal mekanları konusu bambaşka bir nokta.
1: Evet.
2: Lübnan'daki o saldırganlık, Washington'daki çok güçlü o evanjelik damarı, Hristiyan sağ tabanı ayağa kaldırdı. Tabii şunu biliyoruz. Bundan önceki olaylarda Hristiyan, mesela Ehli Baptist vurulduğunda Gazze'de bu tepki uyanmamıştı ama Güney Lübnan'da işte Debel gibi o tarihi Maroni Hristiyan köylerinde
1: Evet.
2: İsrail askerlerinin vandalizmi Amerika'da evanjelikler nezdinde ciddi tepki
1: Tepki
2: uyandırdı.
1: olmuştu.
2: Bu Netanyahu'yu köşeye sıkıştırmak için Trump'ın eline aslında bir koz verdi.
1: Peki iç siyasetten bahsetmişken Mehmet Bey şöyle bir sorum olsun. Bu Trump yaklaşan ara seçimler, Netanyahu ise erken seçim baskısı altında. Her iki liderin arasındaki bu kopuş birbirlerine karşı lobi yapmaları sonucunu doğurur mu? Merak ediyorum. Bir de bir sorum da şu olsun, ekleyeyim hemen peşine. İsrail seçimleri için açık kapı bıraktığını düşünürsek Trump'ın aday konusunda İsrail'de yeni bir lider mi arıyor?

0: Yoksa Netanyahu'nun seçimi kaybetme ihtimaline karşı gelenle de çalışacağı mesajını mı şimdiden vermeye başladı Trump?
1: Şimdi her iki ülkede de yakın zamanda bir seçim var ama şunu söylemek lazım. Netanyahu'nun seçim politikası, stratejisi savaş üzerine. Diğer tarafta Trump'ın seçim stratejisi barış üzerine. Tabii ki bu barış işte nasıl diyelim bir nihai barıştan daha ziyade kazanılmış bir zaferin arkasından gelmiş bir barış olarak bunu anlatması lazım. Trump iktidara gelirken ilk döneminde, ikinci dönemindeki temel argümanı zaten Amerika ekonomik olarak güçsüzleşiyor. Güçsüzleşmesinin arkasındaki temel sebeplerden biri de gereksiz askeri müdahalelerdi. Yani Venezuela'ya yapılan askeri müdahale son derece anlaşılabilir Trump'ın perspektifinde ve destekçilerinde. Çünkü ABD'nin tırnak içerisinde arka bahçesi. Fakat İran'la girişilen savaş demokratları tatmin etmediği gibi, tepkisini çektiği gibi ki bu son derece normaldir. Zaten iki taraf arasında çok ciddi bir kırılma var. Ama kendi içerisinde özellikle Amerika'yı daha büyük yapma iddiasında bulunan ve o sayede oy toplayan kitlelerin de tepkisini çekti. Yani bizim gereksiz maliyetli, insani maliyetin, ekonomik maliyetin, diplomatik maliyetin olduğu bir savaşın içerisinde ne işimiz var diye düşünüyordu. Diğer taraftan Netanyahu ise bütün stratejisini etrafımız düşmanlarla çevrili, sonuna kadar savaşmamız lazım, düşmanlarımızı yok etmemiz lazım ki biz önümüze bakabilelim. Şimdi bu iki açıdan baktığımızda son derece doğal olarak her iki liderin de birbirlerine karşı lobi faaliyetinde bulunma ihtimalleri yüksek. Ama bunu söylerken şunu unutmamak lazım. Ne İsrail toplumu monolitik, ne Amerikan toplumu monolitik, ne de Amerika'daki İsrail lobisi monolitik. Yani biz İsrail lobisinden bahsediyoruz. Tabii ki İsrail'in dış politika çıkarlarını genelde koruyan bir lobiden bahsediyoruz. Ama daha geniş kapsamlı düşündüğümüzde çok daha eleştirel bir damar da vardır orada. O yüzden bu tip karşılıklı lobi faaliyetlerinin veya birbirlerine karşı açıklamaların kendi içerisinde bir getirisi olacaktır. Hocam zaten söyledi. Özellikle savaş kabinesine bağlı olan bir Netanyahu hükümetine yeni bir dış düşman vermek, ABD gibi, Trump gibi düşman olmasa dahi bakın biz herkese karşı savaşıyoruz. Trump bile bize karşı demek Netanyahu'nun elini de güçlendirecek bir şeydir. ABD seçim sonrası veya Trump seçim sonrası için pozisyon alıyor mudur? Muhakkak alıyordur ama ben Netanyahu'nun seçimi kaybedeceğini varsaymıyorum. Sadece bu biraz aba altından sopa gösterme şeklinde de olabilir. Ama gelişen şartlar iktidara kim gelirse gelsin ABD ile İsrail arasındaki o kurumsal işbirliği devam edecektir. Bir çöküş beklememek lazım. Yani Trump devam etti, Netanyahu da iktidarını korudu ve İsrail-ABD ilişkileri koptu gibi düşünmemek lazım. Taraflar arasında ufak tefek de olsa çok uzun süreye dayanan sorunlar var ve bunlar ara ara hem başka liderler çerçevesinde hem de iki devlet arasında ara ara da olsa ortaya çıkıyor. Yani Trump bu konularda ilk döneminde işte Kudüs'ü İsrail'in başkenti tanıması vesaire gibi konularda İsrail'e çok fazla açık çek verdiğini düşünüyor ve özellikle İran'la olacak o barışı satmak istiyor dedim ya iç siyasette İran'la olacak barış anlaşmasını baltalayacak herhangi bir sürece girmemek istiyor. O yüzden Netanyahu uyarıyor. Yoksa Lübnan'daki insanlar, Orta Doğu'daki insanlar, insan hakları ihlalleri vesaire işte barışın taraftarı olmak gibi argümanlar genelde ikinci destekleyici argümanlar olarak kalır.
0: Şimdi bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde Orta Doğu ve Gazze etkisinin öne çıktığı bir ön seçim yarışı vardı Yusuf Bey. New York'taki Demokrat Parti ön seçimlerinde Mamdani'nin desteklediği ve İsrail'e sert eleştirileriyle öne çıkan 3 aday kazandı. Önemli bir gelişme. Hatta bu solun rüzgarı diye pek çok yerde manşetle de buluştu. Öncelikle başta demokratlar Amerikalı seçmenin Filistin meselesine bakışındaki bu değişikliği sormakla başlayayım. Bu değişim Amerikan merkez siyasetinin İsrail ile ilişkilerini de yeniden şekillendirebilecek bir boyuta evrilir mi? Böyle bir zorlamaya ya da ihtiyaca doğru gidebilir mi? Kamuoyunun bu yönü. Siyasetçileri zorlar
2: gidişat,
0: mı daha doğrusu?
2: Gidişat aslında yani taşlar yavaş yavaş bu yolda diziliyor. Önce liderler seviyesiyle ilgili bekleme mi? Trump'la Netanyahu arası çok iyiken gelinen noktada özellikle İran konusundan sonra böyle birbirini sevmeden ailelerin zoruyla evlendirilen çiftler gibi oldular. Yani Amerika ile İsrail arasında o stratejik ittifak devam ediyor. Ama liderlerin çıkarları birbirleriyle uyuşmuyor. Birbirlerini de istemiyorlar artık muhtemelen o noktaya gelindi. Bunun temel sebebi İsrail bağlantılı olan gelişmelerin, Orta Doğu'daki gelişmelerin artık Amerikan iç siyasetine etki etmesi. Bundan önceki dönemlerde biz dış politika işte Amerika Afganistan'a saldırdı, Irak'a saldırdı. Gazze'de soykırım sürecinde İsrail'in en büyük destekçisi oldu. Bunların o seçimlerde somut yansıması olmadı aslında. Amerika Birleşik Devletleri'nin

0: içerisindeki seçimler. Ama Gazze 7 Ekim sonrası Gazze'de yaşanan soykırım o kadar önemli bir kırılma noktasıydı ki Amerika Birleşik Devletleri'nde insanlar ya burada ne oluyor? Dünyanın bir yerinde soykırım uygulanıyor ve Amerika Birleşik Devletleri işte İsrail'in bu soykırımına destek oluyor mesajını aldı. Nasıl aldı? Bunu işte üniversite protestolarıyla aldılar ki çok normal bir şeymiş gibi görüldü. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde o alınan eğitimden sonra İsrail'in dokunulmazlığı öğretilen insanların sokaklara dökülüp üniversiteleri, kampüsleri işgal etmesi çok büyük bir kırılma noktasıydı. Bunun sonuçları aslında görülüyor. Yani bundan önceki dönemde yine konuşmuştuk sizinle burada yayında. Demokratlarla AIPAC arasında bir ayrışma var demiştik.
1: Evet.
0: Bu Gazze ekseninde yükselen bir ayrışmaydı bu. Ve artık adaylar 2027'de 2028'de başkanlık seçiminde öne çıkan demokrat adaylarının konuşmalarında AIPAC'ten destek almayacaklarını söylediklerini görmüştük. İşte Booker gibi bazı isimlerin. Ama öbür tarafta bu yaşanan süreçte şimdi aradaki kopuşun Amerikan iç siyasetinde nasıl etkilediğini görüyoruz işte. Zohran Mamdani, New York Belediye Başkanı bizzat liderlik ettiği, arkasında durduğu biraz daha böyle ilerici, sizin de dediğiniz gibi demokratik, sosyalist bir dalga belki de bir tsunami etkisi yaratacak Amerikan siyasetinde. Çünkü o Brad Lander'ın iki dönemdir koltuğunda oturan Dan Goldman'ı devirmesi
1: Evet.
0: alelade bir seçim başarısı değil bu olay. Yani çünkü o süreçte adaylar açıkça Gazze'deki operasyonları soykırım olarak nitelendirmişti. İsrail'e yönelik askeri, finansal bu yardımların tamamen kesilmesi yönünde bazı söylemlerde bulundular. Bu ister istemez demokrat seçmenin özellikle işte genç, ilerici ya da işte siyah, Latino bu tabanın Filistin meselesine bakış açısının artık kalıcı olarak dönüştüğünü gösteriyor Dilek Hanım. Yani buna
1: Bunun
0: belki
1: kalıcı olduğunu
0: demografik hani
1: düşünüyorsunuz yani.
0: yani bu demografik bir tektonik kayma
1: Bu
0: olabilir ama zaten şu var. Buyurun.
1: ABD'de baş etmesi de zor bir başlık değil mi sizce? Amerika Birleşik Devletleri'nin.
0: Mutlaka sürdürülebilirliği çok kolay bir dalga değil aslında bu. Ama şöyle bir gerçek var. AIPAC'in etkisi zaten azalmıştı. Amerikan siyasetinde kaybetmeye başlamıştı. AIPAC neydi? AIPAC güvenli limandı.
1: Evet.
0: AIPAC'in desteğini almayan adaylar, cumhuriyetçi, demokrat fark etmez. Şansları zaten yoktu. Şanslar okunmuyordu ama bu azalan etki New York'ta belki de artık daha da derinleşti. Yani bir çarpan etkisiyle ilerliyor artık. İşte bu Lander Goldman rekabeti o süreçte doğrudan AIPAC'ten fonlanmakla suçladılar. İsrail üzerinden eleştiriler getirdiler. Yani bu tabii sadece Gazze üzerine ilerlemedi ama bu çok önemli bir söylendi. İşte ICE'ın lağvedilmesi yönünde bazı çağrılarda bulundu. İşte zenginlerden alınacak vergi oranlarının değiştirilmesi gibi sosyalist bazı söylemler bulundu. Ama tabii şu var. Mamdani'nin o sol kanat ekibi Demokrat Parti'nin ajandasını gerçekten rehin alabilecek güçlü bir blok haline gelebilir mi? Bu ihtimal var ama çok kolay olmayacak. Gelecekte de İsrail öyle koşulsuz askeri yardım paketlerinin kongreden işte milyarlarca dolarlık paketlerin geçmesi vesaire bu kadar kolay olmayacak artık. Yani her seferinde bu süreç belki yine yardım yapılacak, yine yardım paketleri
1: Ama
0: geçecek
1: söylemsel
0: ama
1: olarak diyorsunuz kalacak bazı şeyler.
0: kesinlikle daha sancılı olacak ve muhtemelen işte kongrede, senatoda daha kavgalı, daha olaylı geçecek.
1: Anladım.
0: Amerikan siyasetinde, medyasında da daha çok tartışılacak.
1: Şöyle sorayım Mehmet Bey. Hatta az önce görüntülerde de verdik. Arkadaşlarımız hazırlamışlar. Sosyalist kanadın önde gelen ismi Sanders'la da böyle el ele bir profil fotoğrafı vardı. Daha doğrusu görüntüsü vardı. Ha, evet, aynen. Dolayısıyla Mamdani bir belediye başkanı olmanın ötesinde Washington'da ABD siyasetinde sizce denge değiştirici bir figür haline gelebilir mi? Ya da bu tarz söylemler, yani solun bu tarz yükselişi sadece söylem olarak mı kalır Amerika Birleşik Devletleri'nde?
2: Şimdi denge değiştirici bir figür olup olabilir mi, olup olamaz konusunu için biraz daha beklememiz lazım. Şimdiden bunu tahmin etmek zor. Fakat temsil ettiği fikirler veya temsil ettiği siyasetin Amerikan siyasetini dönüştürme etkisi çok yüksek. Bu Mamdani olmaz, yarın başka bir isim olur. Bu bize şeyi gösteriyor. ABD siyasetinde kimlik siyasetinin ön plana çıkması ama solun buna emeği de işin içerisinde koyuyor olması siyasetin artık merkezde değil giderek belirli ölçülerde sağa veya sola kaymasını gösteriyor. Yani Trump iktidara gelirken de işte ekonomik olarak kötü durumdayız. Ben bunu değiştireceğim. İşte bunu göçmenler vesaire gibi gelenler bizim işlerimizi elimizden alıyor gibi bir ekonomi artı kimlik politikası güderken sol tarafsa tam tersi yönde tekrar ekonomi artı bir kimlik söylemi oluşturmaya başlıyor. Bu
1: Bu
2: söylemler
1: dünyayla
2: kalacak bence.
1: uyumlu mu? Hemen araya girip onu merak ettim, sormak istedim. Yani bu mesela sol ve sağ ABD'deki bu gidişat dünyayla uyumlu mu? Örnekler açısından.

0: açısından?
1: Şunu söylemek lazım. Merkez siyasetin kaymaya başlaması açısından dünya ile uyumlu. Yani
0: Uyumlu.
1: biz nasıl bu Avrupa'da çok uzun süredir aşırı sağa doğru kayma var derken
0: Evet.
1: ama ara ara da sol partilerin iktidara gelişini görürken aynı durum Amerika için de geçerli
0: Geçerli.
1: olacaktır. Hocam çok güzel bir şey söyledi. Alttan gelen neslin bambaşka beklentileri var. Geleneksel siyasetin dışında talepleri var. Bu geleneksel siyasetin dışındaki talepler, bu gelecekle ilgili kaygı da olabilir, iş bulamama durumu da olabilir ama kendi kimliklerinin saygı görmüyor olması da bu işin içerisinde siyaseti değiştirme potansiyeline sahip. Yani Mamdani orada sadece bir simge. Mamdani olmasaydı başka biri de New York'ta iktidara gelmek için benzer bir yol izlemek zorundaydı. Bu açıdan bakarsak bir şeylerin dengeye oturması için belki de siyaseten aşırı sağ ve belirli ölçülerde sola kayışları görüyoruz. Yani merkezde o tanımlanan, toplanan siyaset, Avrupa özelinde bunu söylüyor.

0: Trump'ta olduğu gibi ekstrem örneklere de kayabiliyorlar veya Mamdani'de olduğu gibi çok ciddi radikal bir değişim vaadinde bulunanlara da kayabiliyorlar. Bu açıdan Amerikan siyasetini etkileyecektir. Mamdani içinde olsun veya olmasın.
1: Ama denge değiştirici bir figür haline o olmasa bile en azından bu siyaset tarzı gelebilir diyorsunuz. Benim anladığım bu.
0: Bu
1: Amerika Birleşik Devletleri.
0: kaçınılmaz.
1: Kaçınılmaz, anladım.
0: Ya kaçınılmaz bir şekilde oraya gidiyor. Yani Avrupa da oraya gidiyor, ABD de oraya gidiyor. Yani sadece tırnak içerisinde böyle kravatlı abilerin, ultra zenginlerin karar vereceği bir süreçlerden daha çok halk kendilerinin de dinlenmesini, dikkate alınmasını daha fazla talep etmeye başladı. Bu bir yandan hem popülist sağın hem popülist solun yükselişine de sebep olduğunu söyleyebiliriz. Ama diğer taraftan halklarını dinlemeyen veya günübirlik dinlemeyen, sadece seçimden seçime dinleyen iktidarlara karşı da bir tepkinin olduğunu gösteriyor. Yani halk, işte görüntülerde de gösterdiğiniz gibi, biraz daha sokaklarda görmek istiyor siyasetçiyi, kendisinin yanında görmek istiyor. Bu kaçınılmaz olarak bir şeyleri değiştirecektir. Yani olumlu olur, olumsuz olur,
1: Peki.
0: orası ayrı bir şey ama bu değişim geliyor.
1: Değişim diyorsunuz. Peki o zaman sizin bu söylediklerinizden yola çıkarak şöyle bir soru sorayım Yusuf Bey. Koltuğunu kaybetme riski taşıyor Trump. Malum anketler böyle. Kendi cephesinden de özellikle Orta Doğu'da yapmış olduğu o savaş sebebiyle eleştirilerin hedefinde. Dolayısıyla geçmişte Başkan Nixon'ın kızıl tehlike iddiasıyla başlattığı bir tür komünist avına girişir mi? Bunu kendi ülkesinde yapabilecek güçte mi? Yani önünü keserler mi bu dalganın? Mümkün mü?
2: Gidişata göre bu kozu kullanabilir. Nixon tarihten ders çıkardıysa belki güzel bir araç olarak deneyebilir. Tarihsel tekerrür için veya işte siyasal psikoloji için kullanılabilir. Hani Nixon'ın o 1950'lerde henüz başkan değilken işte senatörlük, başkan yardımcılığı adayı döneminde bir rüzgar yaratmıştı. Kızıl tehlike,
1: Kızıl
2: işte
1: tehlike.
2: McCarthy'izm falan denildi, McCarthy'izm falan denildi buna. Tabii şu bir gerçek, kurumsal boyutta sıkışmışlık yaşayan liderler, hele Trump gibi popülist liderler aslında bu içeride yaşadıkları, karşılaştıkları meşruiyet krizlerini örtebilmek için, çözebilmek ya da perdeleyebilmek için her zaman hayali ya da işte abartılmış böyle işte iç tehditler, dış mihrak sarmalları bunları üretirler. Bunu biliyoruz. Trump da bunu yapabilecek potansiyele fazlasıyla sahip. Kongre çoğunluğunu kaybetme riski ortada. Bu aslında sadece koltuğun gitmesi anlamına gelmiyor. Yargısal, siyasal anlamda Trump'ın köşeye sıkışma riskini de ortaya çıkartıyor. İşte New York'ta bu sosyalist kanadın aldığı o aslında bir ezici bir zafer var. Bu da ister istemez Trump'ın ilerleyen dönemlerde kongreye bu radikal isimlerin taşındığı eleştirisini siyasi bir ne diyeyim yakıt olarak kullanmasını sağlayacak. Aslına baktığımızda Trump belki yine böyle Nixonvari bir işte sol sosyalist avına başlayabilir mi? Tanıdığımız Trump başlayabilir. Bu da bir çıkış yolu, bir seçim stratejisi olacak Trump adına. Belki Mamdani sosyalizmi üzerinden ayrı bir retorik geliştirecek. İşte diyecek ki demokratlar Amerika'yı işte komünistler yok gerçi artık da radikal Marksistlere teslim ediyor falan diyebilir. O komünizm tehdidi artık kalmadığı için. Bu da ister istemez Nixon'ın o dönem başardığı gibi o banliyölerdeki işte muhafazakar ya da işte kararsız kalan beyaz seçmeni bir endişe ortamına sürüklemek, bir korkuya itmek için bu dünkü yenilgiyi kullanabilir. İşte o Amerikan derin devletinde Soğuk Savaş döneminde antikomünist refleksler vardı. Bu da ister istemez o dönem devreye girmişti ama bugün o refleks haliyle çok fazla yok. Fakat işte ister istemez bu oradaki sol derneklere ya da Filistin yanlısı platformlara veya işte ilerici STK'lara yönelik bir belki baskı ortamını soruşturmaları vesaire açabilir. Bugün belki o komünist avı diye çıkmayacak Nixon dönemindeki gibi ama biraz daha eksen avı olarak karşımıza çıkacak. İşte eksen kayması ne oluyor denecek. Bu konuda Amerikalı karşısında çok güçlü bir rakip de yok ama bu söylemi ister istemez kendi düşmanlaştırdı. İşte Çin olsun ya da işte Rusya olsun bunun üzerinden bir retorik kurgulayabilir
1: Gelebilir.
2: tanıdığımız Trump.
1: Bunlar aslında bu saydıklarınız zaman zaman da Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasetçilerin de kullandığı başlıklar diyebiliriz. Yani işte Çin tehlikesi, az önce söylediğiniz Rusya tehlikesi ya da mesela bu Filistin meselesi, Gazze meselesinde taraf olan öğrencilerin gözaltına alınması vesaire, ülkeden sınır dışı edilmesi kullanılan meseleler. Ama bunun bir tık ötesine gidip Mehmet Bey, sorumuz o zaman size sorayım son olarak. Bunun bir tık ötesine gidip daha güçlü, farklı ne yapabilir ya da böyle bir öne geçme gibi bir hamle alabilir mi? Ve tabii buna mesela Trump'ın ne kadar gücü var?

0: halihazırda şu atmosfer içerisinde?
1: Tabii ki başkanların genelde bunlar devlet başkanlarının ara sıra köşeye sıkıştıklarında uyguladığı belli başlı politikalar. Ama burada hocam da zaten belirli ölçülerde bahsetti, farklı bir zamanda yaşıyoruz ve orada sadece işte komünistler var tehdidi yoktu. Komünistlerin arkasında bir Sovyetler Birliği var. Eğer ki burada komünistler iktidara gelirse işte Amerika dağılır vesaire. Şimdi Trump'tan biliyoruz çok uzun süredir bir radikaller vurgusu var ama radikallerin arkasında kimin olduğuna dair herhangi bir açıklama yok. Çünkü onu genelde de Demokratlar ve radikaller diye toparlamaya çalışıyor. Şimdi işin bir boyutu var. İkinci boyutu hocamın söylediği gibi Nixon döneminde oradaki devlet yapılanması bu argümana ikna olmuştu. Fakat şimdiki dönemde Trump sadece muhaliflerle bir şekilde çatışma içerisinde değil, devlet yapılanmasıyla da çatışma içerisinde. Yani bürokrasiyi hiçe sayıyor, anayasal süreçleri hiçe sayıyor, kongre ile ilişkilerini genellikle hiçe sayıyor. Bu açıdan baktığımızda kurumsal bir destek bulma potansiyeli çok yüksek değil. Bir de Trump bu kozu kullandı. Yani hep aynı kozu kullanıp bir karşılık bulma ihtimali çok yüksek olmayabilir. Bir de ara seçimlerde eli iyice zayıflayacağını varsayarsak Trump'ın bu tip bir politikası çok fazla rasyonel olmaz ama en nihayetinde irrasyonel bir karakterden bahsediyoruz. Bu yola başvurursa çok sürpriz olmaz ama daha önceki dönemlerde de gördük işte kongre baskınında olduğu gibi Trump bu tip nasıl diyelim normal politika dışına çıkabilecek, kendi çıkarını koruyabilecek yöntemlere muhakkak başvuruyor. Çünkü daha önce başvurdu. Fakat bunun ne kadar destek bulacağı halk desteği bulabilir. Ama bunun oranını kestirmek çok çok kolay değil. Çünkü bütün söylemlerinin dışında hareket etmeye başladı. Amerikan halkını zenginleştirme hayaliyle gelip işte petrol fiyatlarından tutun da enflasyona kadar artışlar oldu. Bunun karşılık bulup bulamayacağı konusunda çok ciddi şüphelerim var. O yüzden Trump bunu denese dahi bence istediği etkiyi sağlayamayacaktır diye tahmin ediyorum ben.
0: Çok teşekkür ederim. Doktor Mehmet Turan Çağlar ve Doktor Yusuf Bahadır, değerli katkılarınız için HT360'a kafa açtık sayenizde. Sağ olun, teşekkürler. Devam edelim. Gündemin geri kalanına bakacağız HT360'da. Karadeniz bölgesinde iki şehre insansız hava aracı düştü. İHA'ların menşei ve ne amaçla kullanıldığı şimdi araştırılıyor.
2: Biri evin bahçesine, diğeri ağacın tepesine düştü. Karadeniz'de iki kente düşen insansız hava araçları incelemeye alındı. İlk olay Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kuş Yakası köyünde meydana geldi. Gürültü üzerine dışarı çıkan Musa Zilan, evinin arka tarafındaki fındık bahçesine bir insansız hava aracı düştüğünü gördü. Durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler bahçeye dağılan parçalarda inceleme yaptı. İkinci ihbarsa Samsun'un Alaçam ilçesinden geldi. Yukarı Elma Mahallesi Karataş mevkisinde motorlu bir parça bulundu. İhbar üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler bir ağacın üstünde de parça buldu. İHA'nın Ukrayna'ya ait kamikaze İHA olabileceği değerlendirildi. İki kentteki İHA parçalarının da incelemesi sürüyor.
0: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaalın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada 3 kişi daha gözaltına alındı. Asar Şube Müdürlüğü ekipleri Erhan Karaalın kaçırılmasına yardım edenleri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Karaalı kaçıranların kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri iddiasıyla 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı böylelikle 8'e yükselmiş oldu. Zanların emniyetteki işlemleri de sürüyor. Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili şu ana kadar 6 kişi tutuklandı ve 6 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı efendim. Isparta'da iki genç yol kenarındaki araçta ölü bulundu. Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan'ın vücudunda herhangi bir kesi ya da yara izine de rastlanmadı. İki gencin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Geceyi araçta geçirdiler. Sabah yoldan geçenler tarafından ölü bulundular. Isparta Eğirdir'e bağlı Akpınar köyü yakınlarında yol kenarında park halindeki aracı gören köylüler durumdan şüphelendi. Araca yaklaştıklarında iki genci hareketsiz yatarken buldular. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri 22 yaşındaki Cansu Zengin ve 21 yaşındaki Ufuk Erdoğan'ın öldüğünü belirledi. İki gencin vücudunda herhangi bir kesi ya da yara izi yoktu. Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan'ın yakın

0: yakınları ölüm haberini alınca olay yerine koştu. İki aile de sinir krizi geçirdi. Gençlerin cansız bedeni ölüm nedenlerinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Türkiye'ye tatil için gelen Japon turist İstiklal Caddesi'nde hayatının şokunu yaşadı. Yanına yaklaşan bir kişi canlı yayın yapan genç kızı rahatsız edici davranışlarda bulundu. Tabii bu görüntüler sosyal medyada yayıldı. Yayılınca 60 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
0: İstiklal Caddesi'nde canlı yayın yapan Japon turistin yanına yaklaştı. Yaptığı garip hareketlerle tepki çekti. Polis tarafından gözaltına alındı. Japon yayıncı Nanati tatil için İstanbul'a geldi. Genç kız her gün binlerce turistin gezdiği Taksim İstiklal Caddesi'nde canlı yayın açıp gezmeye başladı. Bu sırada karşısına 60 yaşındaki Y.E. çıktı. Garip hareketlerle genç kızı rahatsız ettiği iddia edilen Y.E., görüntüler sosyal medyada yayılınca gözaltına alındı. Çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen Y.E.'ye kabahatler kanunu kapsamında 1764 lira idari para cezası kesildi. Hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatılan şüpheli adli kontrolle bırakıldı.
1: Evet, korkunç görüntüler. ABD Federal Soruşturma Bürosu ABD sağlık sistemini 3.7 milyar dolar dolandırdığı iddia edilen bir kişinin Türkiye'de yakalandığını duyurdu. Açıklamayı FBI direktörü Patel yaptı. İbrahim Haldun Hilmi adlı şüphelinin Mayıs 2025'ten beri firari olduğunu açıkladı. ABD sağlık sistemini 3.7 milyar dolar dolandırmakla suçlanan şüphelinin 19 Haziran'da Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne götürüldüğünü belirtti. FBI direktörü Türk yetkililere ABD Başkan Yardımcısı Vance'a ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'a teşekkür etti. Büyükelçi Barak da olağanüstü Türk müttefiklerimizle yakın işbirliği içinde firariyi yakalamak ve hızlı bir şekilde iade etmek eşi benzeri görülmemiş bir başarıydı ifadelerini kullandı. Rusya'da düzenlenen Uluslararası Avrasya Film Festivali'nde Türkiye'den Bağ Bozumu filmi ödüle layık görüldü. Filmin görüntü yönetmeni Emrah Durmuş en iyi sinematografi ödülünü kazandı.
2: Dönmeyecek misin daha İstanbul'a? Orada bayağı önemli işlerim varmış.
0: Rusya'da Türkiye'yi temsil etti. Bağ Bozumu filmi festivalden ödülle döndü.
3: Да, и Месут просим вас сказать несколько слов.
0: Dünya sinemasının prestijli buluşmalarından biri olan Uluslararası Avrasya Film Festivali 13-19 Haziran tarihlerinde Rusya'nın Soçi kentinde düzenlendi. Bu yıl 27 ülkeden 93 film gösterildi. Türkiye'den Bağ Bozumu da o filmler arasındaydı. Mesut Gengenc'in yönettiği, Barış Yurtsever ve Zeynep Erkekli'nin başrolünde oynadığı film uzun metraj ana yarışma bölümünde gösterildi.
4: Urajay, rejisör Mesut Gengenc, Türkiye.
0: Doğa üzerinden bir karakterin kendini iyileştirme ve yüzleşme yolculuğunu konu alan film büyük ilgi gördü. Güçlü görsel dili ve teknik başarısıyla filmin görüntü yönetmeni Emrah Durmuş en iyi sinematografi ödülüne layık görüldü.
3: Emrah Durmuş, operatör filmi Vinogradny Urojay, rejisör Mesut Gengenc, Türkiye.
5: Bu ödülü bize layık gören jürimize Avrasya Film Festivali'ne çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de bir filmin burada ödül alması bizim için önemli.
3: Congratulations.
1: Ve reklam.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 33 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 36, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa parçalı bulutlu 38 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
3: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
2: Sizleri kazanmak için buradayız.
4: Size çok teşekkür ederim.
5: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
6: Amca çok...
7: Sakin olun.
2: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
8: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.
1: Halkbank'ın katkılarıyla

0: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3000 orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk Manşet'le karşınızdayız. Suç örgütleri artık birer teknoloji şirketi gibi çalışmaya başladı. Bu bir tespit, bu tespitin kaynağını birazdan aktaracağız. Sokakta çocukları suç örgütleri, çocukları kullanan suç örgütleri de, kara para aklayanlar da, dolandırıcılık yapanlar da hepsi bir artık bir dijital çete gibi faaliyet yürütüyor. İz kaybettirmek için, gizlenmek için, bazen şantaj yapmak için, bazen finansal izlerini silmek için, kara parayı temize çekmek için, hatta tetikçi bulmak için teknolojiyi kullanıyorlar. Hepsini tek tek anlatacağız. Yani devlet için bu suçlarla mücadelede asıl mesele artık tetikçiyi bulmak değil, teknolojik yöntemlerin arkasına gizlenen yeni tip organize suç örgütlerini çökertmek. Mafya eskiden kar maskesi takıp ateş ediyordu. Şimdikiler maskeler ve sahte dijital kimliklerle, aslında sanal maskeler ve sahte dijital kimliklerle saldırıyor. Bu tespitler ışığında Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıkladığı ve 81 ilin başsavcılıklarına gönderilen genelgedeki etkin mücadele yöntemlerini konuşacağız. Tüm bunlara Europol'ün suç dünyasına dair yeni tespitlerinin ışığında bakacağız. Ne diyor Europol? Teknoloji şirketi gibi çalışan suç örgütleri var. Çok önemli tespitler var. Manşet başlıyor. Evet, önce günün önemli başlıklarına bakacağız. Ankara'ya gideceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Meclis Grubu toplantısında terörsüz Türkiye süreci hakkında konuştu. Biliyorsunuz biz çerçeve yasa kavramı etrafında terör örgütünün tasfiye süreci konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz, meclise sunacağız dedi.
1: Cumhur İttifakı olarak bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa, bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir.
2: Yeni kapı ruhu vurgusu yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine yasal düzenlemeyi işaret etti.
1: Gelinen noktada örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra, fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Meclis Grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin bölgesel denklemdeki öneminin altını çizdi.
1: İran krizi sürecin sadece ülkemiz ve bölgemiz için değil, Kürt kardeşlerimiz için de hayati önemde olduğunu tescil etmiştir. Bölgemizin nasıl bir uçurumun kıyısından döndüğü daha iyi anlaşılacak.
2: Erdoğan, CHP'de yaşanan son gelişmeleri de değerlendirdi.
1: Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
2: Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakata dikkati çekti. İsrail uyarısı yaptı.
1: Bölgemizde barış, eğer gelecekse, İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak.
2: Grup toplantısında CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'e AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti'nin vekil sayısı 277'ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı çıkışında gazetecilerin terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme meclis kapanmadan yetişir mi sorusuna yanıt verdi.
3: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz.
2: Cumhurbaşkanı NATO zirvesinde Donald Trump'la ikili görüşme yapıp yapmayacağı sorusunu da yanıtladı. Erdoğan daha öncesinde sigarayı bırakması konusunda tavsiyede bulunduğu İtalya Başbakanı Meloni'nin sigarayı bırakma kararıyla ilgili ise ne kadar güzel, keşke ülkemdekilere de bıraktırabilsem dedi.
0: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de olağanüstü kurultay tartışması var. Biliyorsunuz olağan kurultay takvimi başlıyor resmen ama Özgür Özel cephesinden olağanüstü kurultay için deyim yerinde ise bir bastırma hali var. Genel merkezden de bu çabalara karşılık bazı açıklamalar ya da bilgilendirmeler var. Öyle söyleyelim, CHP kaynakları diyor ki madem arkalarında halk ve üye desteği var, o zaman olağan kurultay içinde yarışalım diyor. Özel cephesi ise bu konuyu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.
4: 1 Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz.
2: CHP'de olağan kurultay takvimi başlıyor. Genel Merkez Özgür Özel'e kurultay için çağrıda bulundu. Hodri meydan dedi. Genel Merkez kaynakları mahallelerden başlayarak kurultayın kısa sürede yapılabileceğini söyledi. Ancak genel başkanlık seçiminin yapılacağı büyük kurultay için hukuki sürecin kesinleşmiş olması gerekiyor. Habertürk'e konuşan kaynaklar Özgür Özel'e de kurultay için çağrıda bulundu. Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler, yarışalım. Madem arkalarında halk ve üye desteği var, zaten seçilirler. Kongreleri yapalım ifadelerini kullandı. Özgür Özel beraberindeki milletvekillerinin yeni parti kurma tartışmasını da değerlendiren kaynaklar, kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz.

0: Özgür Özel'in ayrılması da partiye zarar verir. Bu arkadaşların başka bir siyasi yolculuğa çıkmak istediklerini düşünüyorum dedi. Geçtiğimiz hafta olağanüstü kurultay için 800'den fazla delegenin imzası genel merkeze teslim edilmişti. Genel merkez kaynakları mevcut tedbir kararı ve hukuki sürecin henüz kesinleşmemiş olması nedeniyle kurultayın mümkün olmadığı görüşünde.
1: Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor.
0: Özel cephesinin adım atılması için belirlediği süre cuma günü doluyor. Süre dolunca olağanüstü kurultayı yapmak üzere bir çağrı heyeti atanması için mahkemeye başvuru yapılacak.
2: Geçelim bir başka müzakere masası gündemine. Biliyorsunuz ABD, İran masaya oturdu ama liderler arasında bir restleşme var. Karşılıklı bazen açıklamaların tonu da yükseliyor. Anlaşmazlığa neden olan konular var. O konular arasında da Hürmüz'den geçiş ücreti, biliyorsunuz en stratejik konulardan bir tanesi. İran'ın nükleer denetimlere açılması ve balistik füze programı var. O başlıklara bir bakalım.
3: They're wrong. They know they're wrong. They told us inside and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın nükleer denetimleri kabul ettiğini, İran'sa böyle bir taviz verilmediğini savunuyor. Taraflardan peş peşe çelişkili açıklamalar geliyor. Tahran yönetimi Trump'ın İran'ın nükleer tesislerini Uluslararası Atom Enerjisi'nin denetimine açacağı açıklamasını yalanlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir kez daha açıklamasını yineledi. Denetimin acelesi yok dedi.
3: But they'll be on the ground at the appropriate time.
0: Hürmüz konusunda da farklı açıklamalar var. Anlaşmazlığın temelinde ise geçiş ücreti yatıyor. Trump'ın iddiasına göre İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne Boğaz'dan geçişin ücretsiz olacağını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, bu doğru değilse müzakereler derhal sona erecek dedi. Dışişleri Bakanı Rubio da uluslararası hukuku işaret etti.
4: Well, that's the law. It's an international waterway.
5: Kanun böyle. Burası uluslararası bir su yolu. Hiçbir ülke uluslararası bir su yolunda geçiş ücreti veya vergi talep edemez. Bu konuda burada ikna etmemiz gereken kimse olduğunu düşünmüyorum.
0: İran'sa Boğaz'ın durumu için Umman'la temasta. İki ülkeden yapılan ortak açıklamada Hürmüz'ün yönetimi ve verilen hizmetlerden ücret alınması konusunda çalışma yürütüleceği belirtiliyor. Ve İran'ın füze programı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın açıklamasına göre bu konu mutabakata dahil değil.
6: Füzelerimiz konusu imzaladığımız mutabakat zaptında yer almıyor ve asla da yer almayacak. Eğer füzelerimiz olmasaydı, İsrail ve Amerika Gazze'ye yaptıkları gibi İran'a da saldırır, genç yaşlı kimseye acımazdı. Hiçbir koşulda savunma kapasitemiz konusunda kimseyle müzakere etmeyeceğiz.
0: Pakistan Başbakanı Şerif de müzakerelerde füze konusunun gündeme gelmediğinin altını çizdi. Taraflar 21 Haziran'da İsviçre'de bir araya gelmiş. Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğundaki görüşmeler 18 saat sürmüştü.
7: Sokak eşkıyalarını da diyebiliriz.
8: Türkiye yargısı karşısında en ağır cezalara çarptırılacaktır.
2: Evet, izlediniz. Organize suç ve organize suçla mücadelede yeni dönemi konuşacağız. Adalet Bakanı Akın Gürley'in suç örgütleriyle topyekün mücadele için savcılıklara gönderdiği bir genelge var. Çarpıcı başlıklar var. Şu tip kavramlar var: güvenli başvuru, gizli tanıklık, devlet güvencesi ve uzman savcılar. Suçla mücadelede uzman savcılar. Bu kavramların kullanılmasının nedeni suç örgütlerinin kullandıkları yeni yöntemler. Onlara da bakacağız. Acaba nasıl bir değişiklik olacak bu süreçte diye. Ceza hukuku profesörü Mehmet Emin Alşahin ve emekli hem asayiş hem narkotik bürolarda görev yapmış emekli polis Erdal Karaman konuğumuz. Hoş geldiniz. Tabii bu arada siber güvenlik uzmanı Doktor Soner Çelik de konuğumuz olacak yayın boyunca gidişat içerisinde. Hocam,

0: Tekrar hoş geldiniz. Hemen ben genelgenin başlıklarını kısaca bir aktarmak istiyorum. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek açıkladı. 81 ilde 175 ağır ceza mahkemesi ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmiş bir genelgeden bahsediyoruz. Çok fazla çocukların kullanıldığı suçlardan ve organize suç örgütlerinin, örneğin uyuşturucu, sentetik uyuşturucu gibi suçlarından bahsediyoruz. Topyekün bir mücadele yürütülmesi kavramı var. Çok sık rastlamadığımız ama devletin diliyle bu söylendiğinde çok farklı anlamlara gelebiliyor yargıda özellikle. Öyle başlayalım. Topyekün mücadeleyle ne kastediliyor? Nasıl bir tablo var?
1: Evet, şimdi tabii suç örgütleriyle mücadele noktasında devletin bu yönde bir açıklama yapması gayet olumlu bir durum. Zira topyekün mücadeleden anlaşılması gereken özellikle burada sadece yargı organları değil, aynı zamanda emniyet, savcılık ve mahkemelerin koordineli bir şekilde çalışmasıdır. Çünkü suç sadece işlendikten sonra değil, işlenmeden önceki süreçte de toplumun huzurunu bozuyor. Bu nedenle asıl mücadelenin suç işlenmeden önceki süreçte yapılması gerekiyor. Bu topyekün mücadeleden bizim asıl anlamamız gereken hem suçun işlenmesinin önlenmesi hem de suç işlendikten sonraki süreçte etkili bir şekilde kişilerin yargılanmasıdır. Tabii bu açıklamalardan şunu görüyoruz. Suç örgütleri özellikle dijital mecrada faaliyetlerini ciddi anlamda yoğunlaştırmış durumda. Evet. Pek tabidir ki nasıl ki hayatımıza biz dijitalleşmeyle birlikte dijital örneğin cep telefonları, bilgisayarlar, interneti soktuysak evet, suç örgütleri de haklı olarak kendileri açısından teknolojiyi kullanıyor. Ve burada devletle suç örgütlerinin mücadelesinde şöyle bir belki dezavantaj var. Suç örgütlerinin herhangi bir kuralı yok. Ancak evet, devletin mutlaka kanuna uygun bir şekilde, hukuka uygun bir şekilde mücadele etmesi lazım.
0: Devam edeceğiz. Hocam çünkü farklı, şöyle bir ifade kullanılır ya, hasta olmadan önce hasta olmayacak tedbirleri almak lazım diye. Aslında topyekün mücadelenin bu yanları da var. Ona dair işaretler de var ama ben saha tecrübesi itibariyle de Erdal Karaman'a sormak istiyorum. Şimdi topyekün mücadele saha tecrübeniz itibariyle size göre nasıl yürütülmeli? Edindiğiniz uzun yılların sonucunda ne düşünüyorsunuz bu kavramı duyduğunuzda nasıl yapılmalı?
2: Şimdi ilk önce zaten en önemli şey polis savcı adına görev yapıyor.
0: Doğru.
2: Savcılığın bu konulardaki hassasiyeti ve polisin kullanmış olduğu tedbirler 135, 140, 139 gibi önlemlerin güzel anlamda, yani güzel derken daha geçerli anlamda ve zamanlarının güzel ayarlanarak yapılması gerekiyor.
0: Evet.
2: Şimdi baktığımızda suç örgütlerinin yeni tip örgütlerde daha çok dijitalin kullanılması polisi tabii birazcık zorlamaya başlıyor belli bir alanda, ama polis, emin olun ki yani bütün halkımız da bundan emin olsun ki polis kendini çok çok kısa zamanda update eder ve bulunduğu konumdaki tedbirlerin hepsini iyi bir şekilde alır. Zaten evet, İstanbul Polisi olarak bahsettiğimizde İstanbul Polisi bence dünyadaki en iyi tedbirleri uygulayan ve çok kaliteli çalışanlarından oluşan bir grup. Bu grubun yönlendirilmesi ve yönetilmesi de bence daha iyi de yapılıyor.
0: Evet.
2: Buradaki savcılığın, Sayın Bakanımızın belirttiği, gerekirse daha çok savcıya yetki verilmesi, bu savcılar kanalıyla daha iyi bir,
0: evet, burada bir kavram kullanılıyor. Deniyor ki hocamla devam edelim. Uzman Cumhuriyet Savcıları, hemen arkada grafikte de belki göstererek aktarmakta fayda var. Uzman Cumhuriyet Savcıları gerekli hallerde birden fazla savcının görevlendirilmesiyle özellikle organize suç örgütleriyle mücadele edilecek diye. Şimdi bu da aslında doğal olarak bir yere görevlendirildiğinizde, diyelim ki dolandırıcılıkla ilgili suçlara, daha önce buna dair bir tecrübeniz varsa sizi oraya gönderiyorlar ya da tercihinize bağlı gönderiyorlar. Ama burada o topyekün mücadele konseptinin içinde uzman cumhuriyet savcısı görevlendireceğiz demek başka bir anlama geliyor.
1: Evet, yani burada özellikle baktığımızda yargı sisteminde hem savcılık sürecinde hem mahkeme sürecinde uzmanlaşmanın büyük bir önemi var. Bu daha önceki süreçlerde de adımlar atılmıştı, ancak suç örgütleriyle mücadele noktasında daha etkin bir karar alındığını gösteriyor. Bu noktada biraz önce de söylendi, örneğin ceza muhakemesi kanununa göre telekomünikasyon

0: yoluyla iletişimin denetlenmesi, yani telefon dinleme dediğimiz bir koruma tedbiri var. Evet. Şimdi suç örgütlerinin diyelim ki üyeleri telekomünikasyon yoluyla iletişimleri denetleniyorken, yani telefonları dinlenirken veya diğer dijital materyallerine ulaşılırken, elbette bunları denetleyecek olan Cumhuriyet Savcılığının ve hakimlerinin de konunun uzmanı olması gerekir. Evet. Aksi takdirde bir dijital materyale nasıl ulaşılacak, bu suç örgütleri bunu nasıl diyelim ki ekarte edebilir veya farklı bir yöntem uygulayabilir, bunları bilmesi, evet, ve ona göre önlem alması gerekir.
1: Bu nedenle konuda tecrübesi, geçmiş tecrübesinin de olması lazım ki delili nasıl ulaşabileceğini.
0: Elbette hem
1: dediniz,
0: geçmiş tecrübesinin olması lazım, hem de bu noktada özellikle Adalet Bakanlığı savcılara ve hakimlere ihtisaslaşma noktasında çeşitli eğitimler vermek suretiyle de bunu elbette sağlayacaktır. Mesela emniyette belki söylenecek, örneğin kaçakçılık bürosu, cinayet bürosu gibi, narkotik bürosu gibi bürolar olduğu gibi, hı hı, savcılıklarda da benzer bürolar var ve orada ihtisaslaşmış Cumhuriyet savcılarının görev yaptığını görüyoruz ve bu sayede de bu soruşturmaların daha etkin bir şekilde yürütülmesi, evet, sağlanmış olacaktır.
1: Daha Karaman bir şey söyleyecek ama kolluk diyor ki, kolluk ile kesintisiz sıfır toleranslı koordinasyon. Diyor ki savcılarla
2: etkin
1: emniyet
2: soruşturmadan
1: ve
2: bahsediyor. Evet. Yani savcı etkin soruşturma yapacak. Yani diyor ki ben savcıyı olayın başında istiyorum. Başından sonuna kadar bu işin tamamen hakimi olsun. Ve yönlendirme ve yapılandırmasını bizzat kendisi yapsın diye benim anladığım o koordinasyonun etkin soruşturmaya dönüşmesi. Şimdi o kadar bilmiyorum, savcımız olacak mı? Bir savcı bu yükü ne kadar kaldırabilecek? Yani düşünün, bir cinayet büroda 400 personel çalışıyor.
1: İstanbul ve, için mi söylüyorsun?
2: Tabii sadece İstanbul için söylüyorum. İşte 300-400 personelle İstanbul'a cinayetini ve ilçelerdeki araştırma büroları, yani asayiş bürolarıyla birlikte çalışılıp bunun aynı şekilde bir yan dolu, yan kesicilik ve dolandırıcılığı, hırsızlığı, gaspı,
1: siber suçları,
2: bir ayrıca narkotiğin içerisinde Afyon'un, Kenevir'i bürolarının fazlalığı. Yani bunların tabii ki Sayın Bakanımız bunlarla ilgili güzel istişareler yapıp belli bir planlamaya gelmiştir. Ama şimdi baktığımızdaki yeni nesil mafya tabiri kullanılıyor. İşte yeni nesil suç örgütleri. Bu örgütlerin çalışmasında da, işlevselliğinde de savcıların polise vermiş olduğu yetkiler var. Şimdi polis bunları yaparken zaten savcıya müthiş bir şekilde bilgi akışı var. Hı hı. Ama savcının bu kadar etkin, ne kadar işin içine girebilecek, onu bilmiyorum.
1: Bu yeterli sayıda ve uzman, yeterli sayıda uzman savcının ve polisin de olması lazım. Yani şunu söylüyorsunuz, ben biraz daha açayım konuyu. Mesela şu anda bulunduğumuz bölgede her gün 10-15 intihar vakası oluyor. Bunların ne kadarının aslında bir cinayetten, ne kadarının belki cinayet süsü, intihar süsü verilerek öldürme vakası olduğunu tespit edecek sayıda polis de olması lazım. İstanbul'da çok fazla sayıda şüpheli olarak kayda geçen ölüm var. Dolayısıyla acaba bu kadar personel var mı demek istiyor, ya da polis yani, açısından, hayır,
2: polisin
1: da savcı açısından da aynı şey
2: iyi de, şimdi ben baktığımızda, şimdi polis kendi arasında profesyonelleşmiş durumda. Hı hı. Operasyonel birimlerden bahsediyorum. Operasyonel birimlerde polis gerçekten kendini uzmanlaştırmış durumda. Çünkü bu tür yerlerde çalışan polislerin çalışma süreleri, olay vaka bakma sayıları, evet, bunların neticelendirilme sayıları çok yüksek. Evet. Ve bu yükseklikte, bu aynı şekilde narkotik içinde aynı durumda. Ama dediğimiz gibi geriye dönük, Sayın Bakanımızın söylediği geriye dönük olan cinayetlerin soruşturulması tabii ki yapılıyor.
1: Yani organize suç ve cinayet sayıları etrafında bu belli bir planlama dahilinde bu
2: tabii
1: yapılmış.
2: Tabii devam ediyordur.
1: Şimdi diyor ki biz suçlara nefes aldırmayacak bir yapı kuracağız. Savcı, polis, jandarma personeli. Tabii hem İçişleri Bakanlığı hem Adalet Bakanlığı'nın açıklamalarında tam koordinasyon ifadesinin altının çizilmesinin sebebinin de aslında buraya yansıyan ifadeler olduğunu da görüyoruz. Şimdi Sayın Bakan'ın açıklamasında şöyle bir ifade var. Kim hangi maskenin arkasına saklanırsa saklansın, sokak çetelerine, organize suç örgütlerine, çocuklarımızı hedef alan yapılara, esnafımızı haraca bağlamaya çalışanlara, bu da meselenin sokaktaki
2: bu konuyla ilgili benim eklemek istediğim
1: onu soracağım. Vatandaşımızın huzurunu bozanlara asla geçit vermeyeceğim.

0: diyeceğiz diyor. Devletin vatandaşın yanında olduğunu bu süreçte bu topyekin mücadeleyle hissettireceğiz diyor. Hemen devamındaki grafikle devam edelim çünkü orada önemli kavramlar var. Sokak çeteleriyle mücadelede ne yapılabilir madem yeri geldi? Kısaca hemen özetleyin çünkü bu
1: tabii
0: kısımları da önemli.
1: Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Mesela esnafımız diyor ki bizden haraç isteniyor ve biz de bu haracı vermediğimiz takdirde dükkanımız kurşunlanıyor. Kendimize zarar veriyor. Evet. Burada ben esnafımıza şunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum. Böyle birimlerde çalışmış biri olarak ve şu anda çalışan arkadaşlarım oldu. Polisin bir şeyden haberi olduğu an bundan emin olsunlar ki ne tehdit eden ne tehdit edilen ortadan kaçar. Şimdi film seyrediyorlar, filmde insanı çağırıyorlar, işte birini kaçırıyorlar, adamı telefon açıyorlar, diyorlar ki 300 bin lira para getir. Çocuğun elimizde. Polis haber verirsen öldürürüz. Parayı getirirsen öldürürüz demiyorlar. Polise haber verirseniz öldürürüz. Evet. Çünkü polis her işin son noktasıdır. Polis bir konuya girdikten sonra her şey biter. İnsanların bunu bilmesini ve polise... Şöyle bir kanı var. Polise gitsek ne olacak? Sonrasında gene gelecek. Hayır. Sonrası yok bu işin.
0: Peki. Yine genelgede var. Diyor ki sadece tetikçileri değil azmettiricileri, finans kaynağı, hadi, kripto varlıkları, yasa dışı bahis yöntemlerini de hedef alacağız. Yani işin en önemli kısmı o. Çok fazla kara para, bahis ve suç gelirleriyle ilgili operasyon oluyor. Biz artık bunu başka bir konsepte yürüteceğiz. Bütün bunlar bizim hedefimizdeki konular diyor Sayın Bakan. Buradan devam edelim isterseniz. Tabii örgütsel amaçta çocukları kullananların da hedef olduğunu söylüyor.
2: Şimdi tabii suç örgütlerinin temel gayesi maddi bir menfaat elde etmektir. Ve maddi menfaat elde ederken de genellikle topluma karşı kendisini mümkün olduğu kadar meşru zeminde göstermeye çalışır. Evet. Şimdi bu noktada da özellikle yargıya büyük yine görev düşüyor. Şöyle ki bir kimsenin bir alacağı var. Tahsil etmek için normal şartlarda yapması gereken hukuk yollarına başvurmak,
0: mahkemeye gitmek,
2: icra takibi başlatmak ama yargılama uzun sürer diye suç örgütüne gidiyor. Diyor ki benim şu çekimi tahsil eder misin? Bu evet. sefer o suç örgütü ne yapıyor? Karşı tarafa yönelik bir tehdit veya cebir uygulamak suretiyle bunu tahsil etme yoluna gidiyor. Evet. Alacaklı kişi açısından o suç örgütü meşru bir zemin. Yani adeta evet. devlet gibi konumlandırıyor. İşte halkta, toplumdaki bu algının da bir ortadan kaldırılması lazım. Aynı şekilde sokaktaki suç örgütlerinin kendilerini üye olarak elde etmiş oldukları çocuklarda da bu algı var. Çocuklar suç örgütlerini meşru bir topluluk olarak görüyor.
0: Bir tür saldırı ve robot gibi kullanılan cinayet makineleri gibi
2: kendilerini oraya ait hissediyorlar. Çünkü, evet. çünkü orada belki ailesinde etrafında görmediği ilgiyi ve övgüyü görüyor. Aferin diyorlar. Çok iyi yaptın. Bak bir daha yaparsan şöyle ödüllendireceğiz diyorlar. Ve bunun sonucunda çocuk kendisini bu sefer ailesinden toplumdan soyutlayıp o suç örgütünün kucağına bırakmış oluyor. Evet.
0: Şimdi burada özellikle en ağır yaptırımı uygulayacağız diyor Sayın Bakan. Bu yapılarla özellikle çocukları kullananlarla ilgili. Bir de bu sosyal sizin de bahsettiğiniz sosyal medya üzerinden suç özendiren içeriklere karşı da derhal harekete geçilecek. Geçen gün rakamı verdik binlerce 11 bin sadece İstanbul bazlı söylüyorum. Rakamı yanlış hatırlıyor olabilirim ama çok ciddi bir sayıdan bahsediyoruz. 11 bin hesaba erişim engeli getirilmişti. Şimdi dijital çete kavramı da çok kullanılıyor. Propaganda diline de özellikle bu hesap kapatma ve evet. hızlı hareket yöntemiyle müsamaha gösterilmeyecek diyor. Ve bir diğer önemli konu burada öne çıkan kavram olarak onu da söylemek lazım. Güvenli başvuru, gizlilik ve tanık koruma. Bu örgütleri çökertmek için hani siz bu soruşturmalarda özellikle evet. narkotikte, organize suçta çok rastladığımız bir şey. Burada belli ki soruşturma sınırları içinde başka daha geniş anlamda uygulanacak. Bunun sonuçları nasıl olur sizce?
1: Yani bence bu güvenli başvuru yani insanların şundan korkuyor. Ben başvuracağım benden haberdar olacaklar. Asla. Böyle bir şey olamaz. Gizlilik ve tanık koruma tabii ki bunlar senelerdir yapılan ve hatasız yürütülen işler. Tabii gizli soruşturmacılık. Bunların içerisinde CMK 139'a göre bunların kullanılması, örgütlerin içerisinde faaliyet göstermek ve bunları çok güzel konular bunlar. Ben bunları devletimizin zaten böyle bir refleksini

0: olduğuna inanıyorum ve bunlar gerçekten tedbir amacında yani doğru
1: tecrübe
0: hareketler.
1: Tecrübe olarak sorayım size, hani bu tip yöntemler kullanılarak yapılan soruşturmalarda etkin sonuç alma süresi kısalıyor, daha mı hızlı oluyor, nasıl bir kolluğun elini nasıl kolaylaştırıyor, ona da belki biraz
0: hakimiyet bahsedelim. Çok fazla oluyor. Mesela Sayın Bakan'ın dediği gibi arkasındakileri bulmak. Evet. Bunları yani direkt refleks vermek, tabii ki belli bir kısmı yakalıyorsunuz ama ona hükmeden kısma ulaşmak çok zor oluyor. Evet. Ama bu şekilde ilerlendiğinde tabii ki hem süre...
1: Yani sokaktaki torbacıyı bulmaktan daha ziyade önemli tabii, olan onun tabii, başına... Tabii.
0: Yani torbacı zaten her an alınabilecek kişiler ama bunların arkasını ve arkası o karteli yönetenlere yönetmek için... Dediği gibi CMK 139'un kullanılması, evet. Tanık koruma, bilgi verme, bunlar tabii geçerli.
1: Bunu buradan sizden de bir değerlendirme almak isterim hocam, bu çünkü
2: yani
1: önemli.
2: Burada tabii ki mağdur olanlar özellikle suç örgütünden korktukları ve çekindikleri için şikayetçi olmak istemeyebiliyorlar. Bu noktada önemli bir gelişme ama özellikle örgütler bakımından söylenmesi gereken diğer noktada şu. Örgüt üyelerinden diyelim ki birisi yakalandıktan sonra özellikle örgütün deşifre edilebilmesi adına o örgüt üyesinin bir takım açıklamalar yapması lazım. Hı-hı. Ancak büyük örgütlerde şöyle bir sorunla karşılaşılıyor. Örgüt üyesi susmak zorunda bırakılıyor. Konuşursa cezaevinde cezalandırılır ya da cezaevinden çıktıktan sonra cezalandırılabilir endişesi taşıyor. O yüzden
1: özellikle... O endişeyi ortadan kaldırmak adına...
2: Sadece suçtan zarar görenlerin bir güvence altına alınması değil, suç örgütü üyesi yakalandıktan sonra da devlet sen bir etkin pişmanlıktan faydalandığında ya da örgütle ilgili bilgi açıkladığında biz seni her türlü koruma altına alacağız şeklinde bir refleks olması gerekir. Aksi takdirde suç örgütü üyelerinin dediğim gibi susma hakkını sıkı bir şekilde kullanmalarıyla karşı karşıya kalmak evet. durumundayız.
1: Peki genel çerçeveyi çizdik. Şimdi suç örgütleri, organize suç, sokak çeteleri ya da bir başka deyişle sokak eşkıyaları, dijital bir şirket gibi çalışan bütün bu sistemlerle topyekun mücadelenin çerçevesini çizdik. Şimdi bu konu sadece Türkiye'nin gündeminde olan bir konu değil. Şimdi çok önemli bir rapor var. Europol'ün 2026 raporu. Bu örgütlerin nasıl kendini geliştirdiğine dair riskler ve ileride önümüze çıkabilecek hem Avrupa'da hem dünyada, özellikle Avrupa'da ortaya çıkarabileceği riskler ve tehditler değerlendirilmiş. Onları anlatacağız ama şimdi bu şifreli mafya ifadesi kullandık. Şifreli mafyanın temeli nasıl atılıyor? Bakın bu sadece Türkiye örneği değil. Bunları her gün gazetelerde gördüğünüz ya da bu ekranlardan anlattığımız soruşturma lara dair bilgiler içerisinde de görebilirsiniz. Çok önemli dijital yöntemler kullanıyorlar. Özellikle dolandırıcılık suçlarında sadece kişisel bir dolandırıcılık değil, daha organize yapılar olduğunu, hatta yapay zeka kullanıldığını görüyoruz. Ne yapıyorlar mesela, bu şifreli mafyanın temeli nasıl atılıyor Europol'ün 2026 raporuna göre? Elemanlarını dark web ile internette vuruyorlar diyor. İletişimi şifreli yapıyorlar, bunun için özel şifreli programlar geliştiriyorlar ve özellikle narkotik ve organize suç örgütü ile ilgili suç örgütleri diyelim, uyuşturucu suçu işleyen grupların kullandığı yazılımlar var. Onları da birazdan aktaracağız. Şimdi bütün bu suçlara karıştığınızda, yani artık kar maskesi takıp gidip birini ateş etmiyorsunuz. İnternette çok ciddi bir rant var, onun üzerinden sanal alemden elde edebileceğiniz, izinizi kaybettireceğiniz teknolojiler kullanıyorsunuz. Parayı mesela kripto üzerinden farklı ülkelere çıkarıyorsunuz suç geliri elde ettikten sonra ve sürekli yeni altyapıyla kullandığınız sistemler var. Nasıl kullanıyorlar onu bir kime soracağız? Siber güvenlik uzmanı Soner Çelik'e. Şimdi temel girişi aktardık. Soner Çelik daha önce stüdyoda ağırladık. Hoş geldin Soner. Nasıl kullanıyorları kısmen anlattım ama belki biraz daha detaylandırabiliriz. Seni dinliyoruz. Nasıl detaylar verebilirsin bize?
3: Merhabalar öncelikle Zülfikar Ali Bey. Hocalarım da bahsettiği gibi aslında şu an karşımızda sadece mahalle köşelerini tutan o eski çeteler yok. Yani bir suç holdingi yapısı var. Bunlar da yani teknik anlamda da aslında baktığımızda birçok farklı teknoloji kullanıyor. Yani geleneksel suç örgütlerine, suç organizasyonlarına baktığımızda içinde artık

0: yazılımcılar, işte veri analistleri, siber saldırganlar farklı farklı yapılar kullanıyorlar. Bunlar da en önemlisi de aslında kripto ile iletişim. Hatta bazı yerlerde çete tabirinden yerine dijital bayilik gibi farklı kavramlar da kullanıyorlar. Bu çeteler aslında uçtan uca şifreli, sunucuları regüle edilmemiş ülkelerde bulunan platformlar üzerinden aslında kendi kurdukları ağlar üzerinden haberleşiyorlar diyebiliriz tabii ki.
1: Şimdi
0: Özellikle
1: Soner, özellikle sormak istiyorum. Şimdi regüle edilmemiş ülkeler
0: evet.
1: derken mesela Türkiye'nin etki edemeyeceği, Fransa'nın da etki edemeyeceği ya da Amerika'nın da doğrudan etki edemeyeceği ülkelerde bunlar yazılım programları geliştiriyorlar, uyuşturucu ticaretinde kullanıyorlar. Doğru mu?
0: Doğrudur.
1: Europol'ün
0: Tam da
1: raporunda
0: hatta
1: da benzer
0: bahsettiğin
1: şeyler var çünkü.
0: raporda da aynen ben de tam ondan
1: Bunlar
0: bahsedecektim. O
1: üst
0: raporda da
1: yönetimlerin
0: benzer
1: ama.
0: şey var.
1: Değil mi?
0: Evet, aslında orada şöyle bir şey var yani bizim suçlarda şöyle bir konu vardır aslında. Parayı takip et, faili bul denilir. Yani burada bir aslında o zinciri kırma prensibi vardır. Suçlular da bu labirent kullanıyorlar burada işte sim çiftlikleri, konum gizleme gibi
1: Evet.
0: farklı araçlar kullanıyorlar. Dolayısıyla yani bulunması zorlaşıyor yani fiziksel olarak bir operasyon düzenlenebilmesi için çok büyük operasyonlar ve çok büyük takip gerektiriyor.
1: Evet.
0: Bunları da avantaj olarak kullanıyorlar.
1: Peki madem sim çiftlikleri dedim, ben yine rapordan söyleyeyim. Hocam size de söz vereceğim. Erdal Karaman siz de dahil olabilirsiniz. Şimdi sim çiftliği dediğiniz hani telefon hattı ve iletişim altyapısına dair kullanılan bir kavram bu. Sim farm deniyor. Hani iletişim
0: Evet.
1: altyapısı üretebilecek sistemlerden bahsediyoruz. Bunu Türkiye, aslında
0: Tabii.
1: Türkiye'de de kullananlar var. Bunu söylemekte fayda var. Şimdi arama ve sahte o simleri üretebildiğiniz zaman arama ve sahte hesap üretimi yapabiliyorsunuz. Oltalama yapabiliyorsunuz ve kendinizi anonim hale getirip onlarca insanı, belki çok etkili makamlardaki insanları dolandırıp, yani çok örneğini de görüyoruz bazen, suç örgütleri işte dolandırmak için de yapıyor. Başka amaçlar için, manipüle etmek için de kullanıyor. Yani siyaseten bir bakanın ya da bir bürokratın dolandırıldığını ya da manipüle edildiğini düşünün. Aslında bu sistemler kullanılarak yapılıyor. Aslında çok karmaşık gibi görünen ama
2: Basit.
1: çok bambaşka bir
0: Basit.
1: seviyeye çıkmış bir suç örgütü düzeni, suç dünyası görüyoruz. Bilmiyorum doğru mu tespit ediyorum.
2: Şöyle hayatın
1: Değil.
2: dijitalleşmesiyle birlikte suçlar da dijitalleşti.
1: Evet.
2: Yani eskiden dolandırıcılık suçları veya klasik suçlar daha farklı yöntemlerle işlenirdi. Diyelim ki birisi eve gelip kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp yaşlı bir kadının veya erkeğin altınlarını alırdı. Şimdi tam tersi. Telefonla mesaj atmak yöntemiyle ya da farklı yöntemlerle bunlar yapılabiliyor. Mesela deepfake dediğimiz yöntem kendisine diyelim ki bir kamu görevlisiymiş gibi bir video hazırlatıyor ve insanların önüne çıkarıyor. İnsanlar da gerçekten bir kamu görevlisi veya etkili bir insanın bir yatırım tavsiyesiymiş gibi düşünerek belli linklere tıklayarak ondan sonra hem kişisel verileri ele geçiriliyor hem dolandırılıyor. Hem ondan sonrasında belki cep telefonu ele geçirildiği için içindeki görüntüler dolayısıyla şantaja maruz kalabiliyor. Yani dijital dünyada suçların işlenme şekli de değişmiş durumda. Soruşturma makamları tabii ki bunlarla mücadele etmek için dijital ortamları kullanıyor. Mesela klasik suçlarda ciddi anlamda yol kat etmiş durumdayız. Mesela İstanbul'da bir cinayet işlendiğinde yarım saat sonra suçun failini buluyoruz veya aynı gün içerisinde buluyoruz. Bundan 10 yıl öncesinde suç işleyen kişi kaçıyordu. Aylar
1: Evet.
2: sonra belki bulunabiliyordu ya da bulunamıyordu. Ama şu anda her tarafta güvenlik kameraları, duruma göre telefonlar, sinyal bilgileri, dijital ortamlardaki paylaşımları takip edilerek suçlulara çok kolay ulaşılabiliyor ama klasik suçlarda.
1: Klasik suçlarda.
2: Dijital suçlarda
1: Bunlar daha komplike ve
2: suçlular dediğimiz
1: organize.
2: gibi bir adım önde ilerliyor ama sonuç itibariyle devlet buna yönelik de mutlaka tedbirler alıyor. Geç olabilir ama netice itibariyle devlet hiçbir şekilde
1: Evet.
2: suçla mücadeleden geri adım
1: Yani
2: atmaz.
1: hukuki anlaşma olmayan ülkelerde üretilen altyapılar ve bunun için kullanılan işte hackerlar,
2: Evet.
1: o altyapı yazılımları yapan insanlar. Şimdi Soner Çelik'i bulmuşken yine rapordan bazı tespitler aktarıp sormak istiyorum. Hatta istihbarat dünyasında da mesela bir ülkede casusluk yapıyorsanız, birilerini casusluk amacıyla kullanıyorsanız ödemelerin çoğu kripto hesaplardan yapılıyor ve bu hesapların izi çok kolay silinebiliyor.

Soner'i bir tekrar görelim. Sadece suç dünyası, organize suçta değil, istihbarat dünyasında casusluk amacıyla özellikle Mossad'ın çok kullandığını görüyoruz. Soner Çelik'i görebilecek miyiz arkadaşlar? Bir verelim. Türkiye'deki operasyonlarda da, karşı operasyonlarda da ortaya çıkan ilişkiler bunlar. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da ulaştığı bilgiler çerçevesinde de teyit edebiliriz bunu. Özellikle kripto hesaplarla ilgili anonimlik sağlıyor Mossad'ın kendi merkezi. Sonra da içerideki işbirlikçi unsurlar.

0: kripto para üzerinden yapıyor ve istediği gibi yönlendirebiliyor. Bunun örnekleri var değil mi Soner, organize suç örgütlerinde de?
1: Tabii. Buna geçmeden önce bizi izleyen değerli izleyicimiz aslında bu sim çiftlikleriyle ilgili sahte hatlarla ilgili ufak bir uyarıda bulunmak istiyorum. Mümkünse e-devlet üzerinden vatandaşlarımız rahatlıkla kendi üzerlerine bulunan hat sorgulama, mobil hat sorgulama deyip yazarlarsa üzerlerine bir hat var mı yok mu? Bunun bir kendine ait mi değil mi çok rahatlıkla kontrol edebilirler. Eğer varsa kendine ait olmadığını bir düşündüğü hat, bu bir sim çiftliğinde suç aleti olarak kullanılıyor olabilir. Hemen iptal edilmesi için ilgili operatörlere başvurmasında fayda vardır diyerek aslında vatandaşlarımızın da kendilerine alabileceği bir tedbir olarak da bunu hatırlatmak istedim. Bundan ziyade kripto tarafına geçtiğimizde ise aslında bahsettiğiniz gibi anonim yapı var burada. Yani gerek istihbarat operasyonunda gerek casusluklar operasyonlarında istihbarat servisleri aslında blok zincir üzerindeki milyarlarca işlemi analiz eden özel yazılımlar kullanıyorlar. İşte Eplik'te Chain Analysis gibi farklı farklı yazılımlar var. Bunlar çünkü finansal ağları tespit ederek aslında az önce bahsettiğim o parayı takip ederek faili bulma dediğim olayları neticelendirmek için kullanıyorlar. Yani bir cüzdan adresinin kime ait olduğunu bulmanın en kesin yolu hedefteki dijital cihaza sızmaktır yani. Biz açıkçası böyle söylüyoruz. Bunlar evet. içinde zaten casus yazılımlar kullanılıyor. Ya, ve geçiş noktaları yapıldıktan, tespit edildikten sonra her ne kadar anonim gibi düşünse de bu dijital para bir şekilde nakit paraya çevrilecek. Biz buraya geçiş noktası diyoruz. Aslında banka sistemine veya o parayı somut olarak, fiziksel olarak çekmeye çalıştığında istihbarat ve kolluk kuvvetleri aslında çeşitli protokoller çerçevesinde bu bilgileri talep edip bunların üzerinde operasyonları gerçekleştirebiliyorlar diyebiliriz.
0: Peki alalım Soner'i, tekrar soracağız ama Europol raporunda var. Tekrar hatırlatayım. Ardışık bir şekilde bu kripto sistemleri üzerinde, kripto işte farklı hesaplar kullanarak iz bırakmama yöntemleri var. Bunun içinde Soner'in anlattığı gibi karıştırıcı sistemler, mixer denilen ve off-ramp denilen bazı yöntemler var. Bunları kullanıyorlar ve özellikle organize suç örgütlerinin bunları çokça kullandığına dair bir tespit var. Bizde de bu özellikle yasa dışı bahis operasyonlarında çok rastladığımız bir şey. Çünkü sayısı arttı hocam. Bu seviyede mücadele edebilecek bir altyapıyı mutlaka oluşturmuşlardır diye düşünüyoruz ama önümüze başka ne çıkabilir bu soruşturmalarla ilgili?
2: Yani şöyle, günümüzde MASAK özellikle bu noktada çeşitli faaliyetler icra ediyor. Yani normal bankacılık yoluyla değil de soğuk cüzdan yöntemleri kullanılarak eğer paralar aklanmaya çalışılıyorsa bunların da takibi yapılmak üzere gerekli önlemler alınıyor. Tabii bunun dışında klasik anlamda bilgisayarlarda ya da bilgisayar kütüklerinde el koyma ve arama yapıldığı takdirde diyelim ki bir kimse yakalandığında cep telefonu üzerinde bir inceleme yapılınca onun kimle yazıştığı, kime nasıl bir para transferi yaptığı veya soğuk cüzdan kullanıp kullanmadığı gibi hususlarda cep telefonlarına veya bilgisayarlarına el konulduğunda elbette tespit edilebiliyor. Yani aslında her ne kadar suç örgütleri burada izini kaybettirmek istese de dijital dünyanın şöyle bir özelliği var. Her temas iz bırakıyor. Bu nedenle orada basılan her tuş bir şekilde kişi hakkında bir bilgi vermiş oluyor. Belki mücadele zor olabilir ama bu mücadele yapıldığı takdirde elbette kişilere ve suç örgütlerine ciddi anlamda darbe indirilecektir.
0: Şimdi özellikle bu sanal alemi kullanan suç örgütlerinin bir tür insan kaynakları birimi gibi Dark Web'i o şekilde kullandığını söyleyelim ama bunun detayına geçmeden önce hemen bir eski mafya yeni mafya usulü yöntemlerin nasıl değiştiğini de anlatacak bir grafiğimiz var. Onu verelim, sonra Erdal Karaman'a soracağım çünkü onun polislik tecrübesi eski suç örgütleriyle yeni tür suç örgütlerinin tam böyle değişim sürecinin başladığı döneme denk geliyor. Bize biraz belki saha tecrübesi de anlatır. Şimdi diyoruz ki hemen konuklarımızın arkasında eski mafya bu grafiği hazırlarken şimdi suç örgütlerinin kullandığı yöntemler işte silah, telefonla tehdit, mektupla tehdit, işte sokağa daha çok odaklı olan yapılardı bunlar. İşte kar maskesi biraz metafor olarak da kullandım. İşte bir iki grup arasında ya da suç geliri elde etmek istediğinde silahlı saldırı düzenlenirdi. Öyle bilirdik ya.

0: Yani bu yöntem böyleydi. Suç gelirlerinden elde ettikleri paraları da işte geleneksel yöntemleri var. Yatırım ve örgüt adına, suç örgütü adına bir şeye dönüştürmek. İşte gayrimenkule yatırmak ya da işte belirli işletmeler kurmak gibi. Kumarhanelerde, yasa dışı işleyen kumarhanelerde özellikle 90'lı yıllarda bunun bir parçasıydı. Hemen Al Capone mesela Amerika'da nasıl oluyordu? İşte suç gelirleri çamaşırhaneler üzerinden o dönem işte sanayinin ya da iş kollarının gelişmiş olduğu şehirlerde çamaşırhaneler kuruluyordu. Bu para aklama, yıkama hikayesi de oradan geliyor. Ama geldik günümüze, yöntem tamamen değişti. Nasıl değişti Erdal Karaman, siz dinleyin.
1: Şimdi eski sistem kabadayılık sistemi. İnsanlar daha çok namla, isimle iş yaptırmaktı. Yani
0: korkutma ve yıldırma
1: tabii,
0: öyleydi.
1: Tabii. Yani onun ismini duyan insanların işte eğer polise gitmiyor ise bunların istediklerini yapıyordu. Yahut da işte hakemlik yapıyorlardı. Uyuşturucu yakalanmış, bir tarafta yakalayan, bir tarafta yakalatan, bunlar da racon kesiyor.
0: Polis
1: Ortada
0: yok, devlet yok, kendi aralarında
1: tabii,
0: bir
1: tabii.
0: mahkeme
1: Yani
0: düzeni,
1: devlet
0: tırnak
1: nasıl
0: içinde
1: girecek? Biri
0: söylüyorum.
1: uyuşturucu satmış, birisi uyuşturucu almış, malı polis yakalamış, iki zarar var. Bu zarar nasıl temizlenecek? İşte birbirlerini öldürmemeleri için işte bunlardan biri başına geliyordu. İşte sen bu kadar vereceksin, sen bu kadar vereceksin, bu kadarı da ben alacağım. Benim sözümün üstüne söz söylenmeyecek, konu kapanacak.
0: Evet.
1: Bu tür şeylerle uğraş. Ama şimdikiler 90'lı yılların sonlarındaki oto hırsızları, ev hırsızları, askıcılar, işte bu tür işleri yapanlar
0: Evet.
1: ülkemizde baktığımızda oto hırsızlığının çok çok düşük seviyelere inmesi, işte ev hırsızlığının daha dip noktalara gelmesi, bu uyuşturucu işine girmeleri ve
0: Yani
1: adam vurmaları ve bunlarda şey yok yani nam yok bir şey yok direkt öldürüyorlar ve polisin işe girmesiyle.
0: kriminal dünyanın kendi mecrası da biraz değiştiği
1: Tabii,
0: için
1: evet.
0: bu suç örgütleri de değişti. Doğal olarak rantın, yani suçun yarattığı rantın peşinde yasa dışı yöntemlerle gidenler kendi araçlarını da ürettiler. Aslında biraz da onu anlatıyoruz hocam.
1: Tabii.
0: Evet. Hadi Kocaeli'de bir suç grubunun lideriydi. Soyadını özür dilerim hatırlayamadım
1: Özcan.
0: ama Hadi Özcan, evet. Dündar Kılıç, işte Sami Hoştan, bunların tamamı hayatını kaybetti. Şimdiki yeni nesil suç örgütleri ise adlarını bu sokak eşkıyası dediğimiz gruplarda, gangster gruplar dediğimiz gruplarda ya da organize suç yapıları da neleri kullanıyorlar? Şimdi orada kullanılan yöntemleri aktardık. Burada veriyle iş yapıyorlar. Biraz önce Soner aktardı. Hacker gruplarını kullanıyorlar. Dark web'i kullanıyorlar. Sahte kimlikler üretiyorlar. Kendilerini anonimleştiriyorlar dijital dünyada. Ve kullanılan yöntemler işte sahte banka hesapları, şifreli mafya dedik, artık şifre üretiyorlar. Haberleşme ağları dedik. Onları kullanıyorlar ve sanal
1: Kumarhaneler.
0: kumarhaneler
1: En büyük
0: ve
1: sorun.
0: kripto hesaplarla elde edilen bahis paralarının yurt dışına çıkarılıp parçalanarak binlerce hesaba bölünerek farklı ülkelere gönderilmesi ve o gelirlerin oralarda işte Dubai'de veya Uzak Asya ülkelerinde kullanılması. Doğru anlattık mı Soner Çelik? Senden bir son değerlendirme alalım, varsa başka yöntem. Sonra hocama söz
2: Tabii.
0: vereceğim. Evet.
2: Gayet güzel açıkladınız. Aslında burada en önemli konu şu, gizlilik ve anonimlik. Yani operasyonel süreklerini sağlaması için suç örgütünün bu gizlilik ve anonimliği sağlaması lazım. Burada da işte insan kaynağı bulmakta zorlandıklarında çeşitli forumlardan sıkı ne diyeyim denetimlerden geçiyorlar aslında kendilerine eleman temin ederken de. Mesela yakın zamanlarda birçok böyle forumlarda özellikle insan kaynağı ile ilgili birçok farklı farklı iş ilanları açmaya başladılar. Yani özellikle
0: Ne tür ilanlar?
2: eleman temini için
0: Ha, o
2: aslında
0: anlamda söylüyorsun, evet. Tetikçi
2: evet
0: temini gibi,
2: evet
0: evet.
2: yani bir işte yönetim paneli dediğimiz paneller gerçekleştirmek için veya işte bir yere aslında çetenin kullanacağı yazılımı bilmeye yönelik aslında eleman istihdamı çok önemli. Burada tabii ki şey var, yani aslında baktığımızda genelde ekonomik olarak zor durumda olan yetenekli insanları bulmaya çalışıyor.

0: Ve şifreli kanallar üzerinden haberleşiyorlar. Ve söylerken de şöyle diyorlar: aslında bizim özel bir yazılım projemiz var. Bunun destek için test yapabilir misin? Yardımcı olabilir misin bize? İşte
1: Ha,
0: şu kod
1: bu da
0: bloğunda
1: çok
0: şu
1: enteresan
0: zafiyeti
1: bilgi.
0: bulursan, şu kod bloğunda şu zafiyeti bulursan böyle bir ödeme yapacağız. İşte bu seni uzun süre rahatlatır gibi. Aslında hani o güveni tesis etmeye çalışıyor. Yani ve bunun haricinde araştırmacıların başka forumlarda da yayınlamış olduğu açık kaynak geliştirmelere yönelik uygulamaları bulup aslında referanslarına da bakıyorlar.
1: Evet.
0: Hemen yani kendi örgütlerine dahil etmiyorlar.
1: Yani kendi
0: Özellikle işte
1: sistemleri
0: bu.
1: içinde bir referans kontrolü de var suç örgütlerinin.
0: Tabii
1: Evet.
0: tabii. Bir de şu var aslında, hocalarım da şey yaptı. Genç kitleleri aslında etkilemek, mesela siber dünyaya yeni atılmak isteyen genç arkadaşları özellikle bu kanallarda kolay para kazanma ilanlarıyla aslında ağlarını düşürüp
1: Evet, bu da
0: farkında
1: çok
0: olmadan
1: önemli.
0: onlar da aslında bu suç örgütlerine bir işçi olarak aslında hizmet etmiş oluyor. Bu
1: Evet.
0: tabii uzun operasyonlar sonucunda ortaya çıkmış oluyor. Bu
1: Ben
0: şekilde
1: Soner
0: söyleyebiliriz.
1: Çelik'e teşekkür edelim ve bu hacker meselesini, bu sanal alemde suça sürüklenen iyi eğitimli gençlerin hikayesini de ayrı bir program yaparız. Soner Çelik'e teşekkürler. Tabloyu çok güzel özetledi. Örnekler çok güzel hocam.
0: Evet.
1: Biz biraz da bu programı yaparken, yani bu içerikte yaparken, evet işte uzman savcı kullanacağız, gizli tanık kullanacağız. Bu tabii devletin aldığı tedbirlerin sadece görünen yüzünü aktarıyoruz ama çok daha büyük bir meseleyle karşı karşıya olduğunun farkında
0: Tabii.
1: devlet, ilgili birimler. Bunu söyleyelim. Yani daha büyük ölçekli bir problem var. Soner anlattı. Burada konuştuk üzerine. Buyurun.
2: Evet, yani devlet tabii ki bunlarla mücadele etmek için gerekli önlemleri alıyor. Bu noktada özellikle şunu da ifade etmek lazım. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak isimlendirilen ve IBAN mağdurlarının da özellikle 12. yargı paketinde bir beklentileri vardı. Meclise sunuldu geçtiğimiz günlerde. Ancak meclise sunulan teklifte IBAN mağdurları bakımından bir düzenleme yoktu. Ancak dün yapılan
1: Dün bir
2: açıklamalarda
1: değişiklik oluyor.
2: Adalet Komisyonu'nda bir önergeyle bunun ekleneceği yönünde bir bilgi aktarıldı. Tabii gelişen teknolojiyle birlikte, mesela eskiden diyelim ki bir suç örgütü bir kimsenin iş yerini kurşunlayıp haraç alıyordu. Şimdi dijital yöntemler uygulayarak özel hayatına ilişkin çeşitli görüntüleri elde ediyor. Sonrasında şantaj yapıyor. Diyor ki senin itibarını zedelerim diyor. Eğer bize şu kadar para vermezsen işte senin müstehcen görüntülerini yayınlarız diyor. Şimdi iş yerinin kurşunlanmasına göre belki bu itibarın zedelenmesi çok daha ağır etki doğurabiliyor. İş yeri kurşunlandığında belki gidip kolluğa başvurabiliyor. Ama böyle bir özel hayata ilişkin görüntü elimizde var, şu kadar para
1: Evet.
2: vermezsen ifşa ederiz denildiğinde kolluğa gitmekten çekinebiliyor. Ama çekinmemeleri gerekiyor. Çünkü suç örgütlerinin temel hedefi yıldırmaktır.
1: Evet, bir
2: Yıldırdığı
1: de
2: kadar
1: şantaj da çok yaygın bir suç haline gelmeye başladı.
2: kesinlikle öyle.
1: Özellikle kız çocuklarına yönelik bütün bu konuştuğumuz sistemleri kullanan yapıların yatırım dolandırıcılığı dışında, IBAN dolandırıcılığı dışında şantaj işine de girdiğini özellikle altını
2: Tabii
1: çizelim. İyi söylediniz
2: bunlar
1: hocam, buyurun.
2: birbirinin devamı niteliğindeki aslında eylemler. Şimdi oyun platformlarında çeşitli görüntülerini elde ediyor. Mesela oyun oynarken kız çocuğuna kıyafetlerini çıkarmasını istiyor. Oradan bir görüntü elde ediyor. Sonrasında kıza
1: Manipüle
2: şantaj
1: ediyor çocuğu.
2: yapıyor.
1: Manipüle ediyor.
2: Belki bir cinsel suça ve belki fuhuşa yönlendiriyor. Ya da diyor ki eğer bana hesap numarası almazsan, hesap numaranı bana kullandırtmazsan senin görüntülerini ailene veya akrabalarına ulaştıracağız diyor ve bu şekilde şantaj malzemesi olarak kullanabiliyor. Yani dijital mecrada özellikle çocukların bu anlamda da ciddi tehdit altında olduğunu
1: Evet.
2: söylemek lazım. Özellikle geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz dijital platformlarla ilgili bir yasal düzenleme yapıldı. 15 yaş altına
1: Evet.
2: yasak geldi. 6 ay içerisinde düzenleme yönetmelik yapılarak artık 15 yaş altının kullanması tamamen yasaklanmış olacak. Bu da önemli bir
1: Evet.
2: gelişme, çocukların hem suç
1: Yapay.
2: örgütlerinin eline düşmemesi hem de bu şantaja
1: Evet.
2: uğramaması için.
1: Bitireceğiz hocam. Çok teşekkürler. Önemli noktaları temas ettik. Tabii bu suç örgütlerinin yapay zekayı da kullandığını, işte hackerları kullandığını, yazılım programları geliştirdiklerini, sadece suç işlemek için geliştirdikleri özel programlar olduğunu da söyleyelim. Bütün bu genelge 81 ilin başsavcılığına ve 175 ağır ceza mahkemesine gönderilen genelgenin sebebi de

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne yer yer yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 32, Adana 33 derece. Karadeniz'de de gökyüzü güneşli, Samsun 29, Trabzon 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: Kılıçdaroğlu CHP'si kurultay sürecini başlatıyoruz dedi. Özelciler neden tepkili? Özel'in çağrısına Kılıçdaroğlu ne yanıt verecek? CHP Yüksek Disiplin Kurulu yarın ihraç gündemiyle toplanacak. Sırada kim var? Demirtaş neden Kılıçdaroğlu'yla görüşmek istemedi? Sena Alkan soruyor. CHP 24. dönem milletvekili Ali Özgündüz, akademisyen doçent doktor Turgay Yerlikaya, gazeteciler Can Özçelik, Gürkan Zengin ve Nevzat Çiçek yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
3: İzle, iste, iyi, iyi. İyi Finans sunar.

0: Ziraat Bankası sundu. Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden.
1: İçecekler de bizden.
0: Sarıyer Kola.

0: İyi akşamlar Hülya Hökenek. Ben akşam haberlerinden merhabalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik yeni kapı ruhunu işaret etti. Yasal çerçeve içinse düzenlemelerin meclis kapanmadan yetiştirilmeye çalışıldığını söyledi. Başka neler söyledi? Elbette onlara da bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay takvimi aslında netleşti diyebiliriz. Eylül'de başlıyor bakın ve genel merkezden de Özgür Özel'e çağrı var. Kongre süreci sonunda yarışa katıl denildi ve Özgür Özel cephesi ise adım atılmaması nedeniyle konuyu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor. Ona da elbette bakacağız. Motorlu taşıtlara yönelik yeni bir düzenleme bugün yürürlüğe girdi. Aslında araçlar ve sistemlerin uygunlukları elektronik ortamda da düzenlenerek tescil edilebilecek. Öte yandan 7 Temmuz sonrası belirlenen güvenlik paketini taşımayan araç satışa sunulamayacak. Bu durum vatandaşı elbette etkileyecek de nasıl etkileyecek? Piyasalara bir yansıması mutlaka olur. Yani fiyatlara yansıması. Bunların hepsini konuşacağız. Başlasın akşam haberleri diyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu. Terörsüz Türkiye sürecindeki son durumu değerlendirdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Meclise sunacağız dedi. Grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in AK Parti rozetini de kendisi taktı.
1: Cumhur İttifakı olarak bu hayırlı süreci tamama erdirecek tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir.
2: Yeni kapı ruhu vurgusu yaptı. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemeyi işaret etti.

0: Gelinen noktada örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Meclis Grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin bölgesel denklemdeki öneminin altını çizdi.
0: İran krizi sürecin sadece ülkemiz ve bölgemiz için değil, Kürt kardeşlerimiz için de hayati önemde olduğunu tescil etmiştir. Bölgemizin nasıl bir uçurumun kıyısından döndüğü daha iyi anlaşılacak.
1: Erdoğan, CHP'de yaşanan son gelişmeleri de değerlendirdi.
0: Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakata dikkati çekti. İsrail uyarısı yaptı.
0: Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak.
1: Grup toplantısında CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'e AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti'nin vekil sayısı 277'ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı çıkışında gazetecilerin terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme meclis kapanmadan yetişir mi sorusuna yanıt verdi.
2: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz.
1: Cumhurbaşkanı NATO zirvesinde Donald Trump'la ikili görüşme yapıp yapmayacağı sorusunu da yanıtladı. Erdoğan daha öncesinde sigarayı bırakması konusunda tavsiyede bulunduğu İtalya Başbakanı Meloni'nin sigarayı bırakma kararıyla ilgili ise ne kadar güzel, keşke ülkemdekilere de bıraktırabilsem dedi.
3: Meclis Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığı seçimi başladı. CHP grubu oylamaya katılmama kararı aldı. Detayları Buse Gençlük'ten alalım. Buse.
4: Hülya Sayıştay Başkanlığı için Meclis Başkanlığı'na 12 isim başvuru yapmış. Adaylardan birinin başvuru şartlarını taşımadığı anlaşıldığından yalnızca 11 aday arasından plan ve bütçe komisyonu bünyesinde oluşturulan ön seçim komisyonunda bir seçim yapıldı ve aday sayısı 2'ye düşürülmüştü. Bu isimler mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık. Bu isimlerin 2 isim genel kurula bildirilmişti. Bugün de yeni Sayıştay Başkanı'nın belirlenmesi için genel kurulda bir seçim yapılıyor şu dakikalarda ve yeni Sayıştay Başkanı gizli olan oylamayla belirlenecek. Sayıştay Başkanı seçilebilmek için meclis üye tam sayısının 1/4'ünün bir fazlasının az olmaması kaydıyla toplantıya katılanların da salt çoğunluğunun oyu aranacak. Ve yeni seçilecek başkan en fazla 2 kez Sayıştay Başkanı seçilebiliyor. Bir kişi başkanın görev süresi yeni başkan görevi başlayıncaya kadar da devam ediyor. Ve görevi sona eren başkan boş kadro şartı aranmaksızın Sayıştay üyesi olarak da görevine devam edebiliyor. Boş olan ilk üye kadrosu da kendisine tahsil edecek en kıdemli üye sayılacak. 5 yıl süreyle bu görevi yürütebilecek. Salt çoğunun oyunu alan isim CHP grubu da bu oylamaya katılmama kararı aldı. Kararı Meclis Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir açıkladı. Ve kamu harcamalarında muhalefete söz verilmediğini öne sürdü Murat Emir. Bu nedenle de seçime katılmama kararı aldıklarını ifade etti. Ve şu dakikalarda artık milletvekilleri oylarını kullanıyor Hülya Ökenek.
3: Çok teşekkür ediyorum Buse Gençtürk. Buse detaylandırdı Sayıştay Başkanlığı seçimine dair. Bu arada Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti. Özcan'ın yarın AK Parti'ye katılacağı belirtiliyor. CHP Genel Merkezi'nden ise bugün Özgür Özel'e bir çağrı geldi. Biraz Mahir bizi detaylandırırsan akşam haberleri izleyicileri için.
5: Tülay Karak, dilersen sıcak gelişmeyle başlayalım. Sen de az önce söyledin. Keşan Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Özcan geçtiğimiz saatlerde partisinden istifa etti. Hatta şu dakikalarda da Ankara'ya doğru yola çıktığını ifade edebiliriz. Yarın AK Parti'ye katılmasını bekliyoruz. Mehmet Özcan'ın sadece kendisi değil, beraberinde 3 belediye meclis üyesinde AK Parti'ye katılacağı belirtiliyor. Yarın saat 14'te genişletilmiş il başkanları toplantısı var. Orada Mehmet Özcan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet takması bekliyoruz. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günde

0: Yine CHP'li Haymana Belediye Başkanı Levent Koç partisinden istifa etmişti. O da AK Parti'ye katıldı. Onu da rozetini bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay gündemi devam ediyor. Hem olan kurultay hem de olağanüstü kurultay tartışılmaya devam ediyor. Dün Müslüm Sarı parti sözcüsü olan kurultay takvimine ilişkin bilgi vermişti. Eylül ayının başından itibaren kurultay sürecini başlatacaklarını ifade etti. Mahallelerden ilçelere, ilçelerden illere, ardından da büyük kurultay işaret etti. Ancak şunu ifade edelim, büyük kurultayın tarihi henüz tedbir kararı olduğu için ve mahkeme süreci kesinleşmediği için büyük kurultayın tarihi verilemiyor. Nedir o büyük kurultay? Genel başkan seçim ve parti mesulleri seçileceği o büyük kurultayın tarihi ancak hukuk süreç netleştikten sonra verilebilecek. Tabi MYK ve PM toplantılarının ardından yaptı bu açıklamayı. Daha sonra bizler de genel merkeze yakın kaynaklarla konuşma imkanı bulduk. Özel cephesinin olağanüstü kurultay talebini hatırlattığımızda olan kurultay takvimini açıkladıklarını belirtiler ve bir çağrıda bulunlar diyebiliriz. Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler, yarışalım ifadesini kullandı genel merkez kaynakları. Madem arkalarında halk ve üye desteği var, zaten seçilirler, buyursunlar, gelsinler, kurultayda yarışalım dendi. Ve bu tablonun müsebbibinin de Özgür Özel ve beraberindeki isimlerin, onu destekleyen isimlerin olduğu kaydedildi. Yeni parti tartışmalarını da sorduk görüşümüz kaynaklara. Böyle bir şeyi istemeyeceklerini ifade ettiler içlerinde. Hiçbir arkadaşımız da ayrılmasını istemeyiz dediler. Özgür Özel'in tek başına ayrılması dahi Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar verir ifadesini kullandı görüşümüz kaynak. Tabii bir yandan da dediğim gibi olağanüstü kurultay süreci var. Talep Ara Özel Cephesi'nin geçtiğimiz hafta 800'den fazla millet delegenin imzası genel merkeze teslim edildi ve 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gidilmesi yönünde bir talep ve çağrı söz konusu. Öyle ki imzaları teslim ederken de açıklama yapan il başkanları genel merkeze adım atması için 10 günlük bir süre verdiklerini ifade etmişti. O süre zarfında adım atılmaması halinde de bir çağrı heyeti atanması ve olağanüstü kurultaya gidilmesi için mahkemeye başvuracaklarını kaydettiler. Süre cuma günü doluyor. Ancak genel merkez herhangi bir adım atacağı benzemiyor. Çünkü görüşümüz yine isimler, MYK üyeleri, milletvekilleri tedbir kararını hatırlatıyor ve bu durumda genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu istese dahi bir kurultaya gidemeyeceğini ifade ediyor. Hatta bir MYK üyesi, velev ki bu imzaları baz aldık ve olağanüstü kurultaya gittik, önümüzdeki aylarda partimiz yeni bir mutlak butlan kararıyla karşıya karşıya kalabilir ifadesini kullandı. Dolayısıyla genel merkezden bir adım beklemiyoruz. Bir yandan da genel merkez o imzaları tasdik sürecini devam ettiğinde belirtelim. Dediğim gibi süre cuma günü doluyor. Cuma günü öğleden sonra ya da pazartesi hafta başında olağanüstü kurultay için özel cephesinin mahkemeye başvurmasını bekliyoruz Hülya Ökenek.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Mahir, sağ olasın, detaylandırdın. Bakalım ne olacak? Herkesin gözü kulağı orada aslında. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelerde nereye evrileceği dahası. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin 20. konferansına katıldı. Ve Numan Kurtulmuş konuşmasında İslam ülkelerinin reforma ihtiyacı olduğunu vurguladı.
2: İslam dünyasının reform sürecine ihtiyacı olduğunu söyledi. Siyasi, kurumsal ve fikri reformların en temel meseleler olduğunu belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin 20. konferansında konuştu.
3: İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak, İslami değerleri bir kenara bırakmak değil, tam tersi, Hazreti Peygamber ve Asr-ı Saadet'in bize gösterdiği ölçüde yeniden değerlerimizle buluşarak değerlerimizi asrın idraki içerisinde yeniden üretmek mecburiyetidir.
2: Kurtulmuş'un gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakereler de vardı.
3: İsviçre'de Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yapılan müzakerelerde olumlu bir noktaya gelinmiş olmasını da takdirle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Ümit ederiz ki bu anlaşma sonuna kadar, anlaşmaya sadık kalınır. Sonuna kadar bu müzakereler olumlu bir şekilde seyreder ve İran'a karşı tahmil edilen Amerika ve İsrail tarafından yüklenen bu savaş artık ila nihaya sona erdirilerek tam manasıyla bir barış ortamı temin edilir.
2: Filistin ve Lübnan'daki duruma da değinen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Filistin Filistinlilerindir dedi. Lübnan'daki İsrail saldırganlığının da sona erdirilmesinin hayal

0: kenti önem taşıdığını söyledi. Kurtulmuş konferans kapsamında İran Meclis Başkanı Kalibaf'la da bir araya geldi. Görüşmede İran'daki savaşın ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra parlamentolar arası işbirliği de ele alındı.
1: İran Meclisi'nin çok saygıdeğer üyeleri.
2: Peki şimdi Ankara 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesine hazırlanıyor biliyorsunuz ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran Ankara temsilcilerine zirve hazırlıklarını ve zirvenin önemini anlattı. Türkiye NATO'da çevreden merkeze geçmektedir. Ankara zirvesi Türkiye'nin diplomatik ağırlığını görünür kılacak dedi.
0: Türkiye'nin NATO'daki yerini anlattı. Türkiye NATO'da çevreden merkeze geçmektedir dedi.
3: Türkiye artık sadece NATO sınırlarını koruyan bir ülke değil, NATO'yu ilgilendiren hemen hemen her konuda merkezi konumda bulunan bir müttefiktir. Türkiye, NATO'nun 360 derece güvenlik anlayışının merkezindedir. Günümüzde NATO'nun yalnızca doğudan gelen tehditlere odaklanması bir eksiklik olacaktır. Zira tehditler artık tek yönden gelmemektedir. Türkiye, krizlerde gerilimi azaltan aktördür. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güvenli liman olarak ön plana çıkmakta, bir Türkiye ekseni inşa etmektedir.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 36. NATO zirvesi kapsamında aralarında Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün de yer aldığı gazetecilerle bir araya geldi. NATO zirvesinin yalnızca bir ev sahipliği meselesi olmadığını belirtti. Ankara zirvesinin önemine vurgu yaptı.
4: NATO Ankara zirvesi Türkiye'nin diplomatik ağırlığını görünür kılacak. Zirve, Türkiye'nin askeri katkısını, savunma sanayisini, kriz yönetimi kapasitesini ve lider diplomasisini aynı anda görünür kılacaktır. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi, NATO içinde güç çarpanıdır. Savunma Sanayii Forumu, ilk kez zirvenin resmi programının bir parçası haline gelecek. NATO 3.0 söylemi olarak ifade edilen yeni konsept, daha yetenekli ve külfeti adil paylaşan bir ittifakı öngörmektedir. Türkiye bu yaklaşımı başlangıçtan itibaren desteklemektedir.
0: Zirveye 32 devlet ve hükümet başkanı katılacak. Dünyanın dört bir yanından 3000'e yakın gazeteci ve televizyon ekibi zirveyi takip edecek. Ve zirve kapsamında alınan güvenlik tedbirleri. Duran, 48.841'i emniyet, 7.447'si jandarma personeli olmak üzere toplam 56.288 güvenlik personelinin görevlendirileceğini belirtti.
2: Ankara'da özel harekat polisleriyle çatışmaya giren DEA şüphelilerinden biri etkisiz hale getirildi. Olay bu arada Haymana'nın Sazağzı mahallesinde meydana geldi. NATO zirvesi öncesinde saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen DEAŞ'lı teröristin evine operasyon düzenlendi. Terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla sosyal medya üzerinden bağlantı kurduğu tespit edilen MK ile karısı NK'nın bulunduğu adrese yapılan operasyonda güvenlik güçlerine ateş açıldı. Bunun üzerine çatışma çıktı. Çatışmada örgüt mensubu MK etkisiz hale getirildi. Örgüt üyesi karısı NK ise yaralı olarak yakalandı diyelim. Amerika Birleşik Devletleri'ne piyasaya çıkmaya hazırlanan bir kitap Trump'la Netanyahu arasındaki gerilimin perde arkasını ortaya çıkardı. Gazze'de ateşkes sağlanmadan önceki döneme odaklanan bir kitap bu. Bu kitaba göre Donald Trump Netanyahu'ya "Tüm Yahudiler senden bıktı" sözleriyle bağırdı.
0: Trump, "Tüm Yahudiler senden bıktı" diye bağırdı. Netanyahu'yu Gazze'de ateşkesi kabul etmeye zorladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanacak yeni kitap, Gazze'de ateşkese giden yolun perde arkasını yazdı. New York Times gazetesinden iki yazarın kaleme aldığı kitap, Amerikan Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki sevgi-nefret ilişkisini ayna tuttu. Kitaptan bazı kısımları paylaşan İsrail basınına göre Trump, Gazze'deki ateşkesi açıklamadan önce Netanyahu'ya sert sözlerle yüklendi. Kitaba göre Washington ve Tel Aviv arasında o dönemde ciddi bir güven krizi yaşandı. Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff'la damadı Kushner, eski İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'la Gazze planını ele aldı. Bu görüşmeden yalnızca bir gün sonra İsrail ordusu Katar'ın başkenti Doha'yı vurdu. Saldırıyı öğrenen Witkoff ve Kushner, "Dermer bize yalan söyledi" diyerek Beyaz Saray'a duydukları rahatsızlığı iletti. Kitaba göre asıl gerilim Trump-Netanyahu konuşmasında yaşandı. Trump telefonda, "Bu anlaşmadan geri adım atamazsın. Herkes senden nefret ediyor ama ben senin arkanda durduğum ifadeleri..."

0: yerini kullandı. Baskı karşısında Netanyahu anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldı. Bu görüşmeden iki gün sonra ise Trump'la Netanyahu basın karşısında birlik pozları verdi. Gazze'de 12 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesin ardından İsrail saldırıları devam etti. Binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.
1: Bu arada İran'ın Nisan ayında düşürdüğü F-15 pilotunun yetkililere verdiği ifade basına sızmış durumda. Amerikan basınına göre pilot kurtarma koltuğunu fırlatmadan önce uçağa yaklaşan drone sürüsü gördüğünü anlatıyor. Pilotun ifadesi eğer doğruysa İran'ın drone teknolojisinde bilinenden çok daha ileri bir seviyede olduğuna dikkat çekiliyor.
0: İran'ın düşürdüğü Amerikan uçağının pilotunun verdiği ifade ortaya çıktı. Pilotun drone sürüsü gördüm sözleri tartışma yarattı. Pilotun ifadesine CNN International ulaştı. İran'ın Nisan'da düşürdüğü F-15 savaş uçağının pilotu ifadesinde uçağa yaklaşan drone sürüsü gördüğünü söyledi. Pilot büyük dronların altında birer bacak gibi sarkan daha küçük dronlar olduğunu aktarırken tam bir uzaylı işiydi dedi. Deniz anası gibi hareket ettiği belirtilen drone sürüsünü biyolojik bir organizma olarak tanımladı. Pilotun ifadesi Pentagon'da tartışma yarattı. Bazı yetkililer pilotun beyin sarsıntısı geçirmiş olabileceğini, bu nedenle de verdiği ifadeye şüpheyle yaklaşılması gerektiğini söyledi. Bazıları ise pilotun ifadesinin doğrulanmasının İran'ın drone teknolojisinde tahmin edilenden çok daha ileri seviyede olduğunu göstereceğini belirtti. Çin ve Rusya'nın sahip olduğu bilinen çoklu örgüsel ağ adlı teknolojinin İran'da da olması durumunda bölgedeki askeri dengeleri ciddi olarak değiştirebileceği kaydedildi. İran'ın Nisan'da düşürdüğü F-15 uçağında biri pilot, diğeri silah sistem subayı olmak üzere iki mürettebat bulunuyordu. Pilot saatler içinde kurtarılırken silah sistem subayı ise İran dağlarında saklanmış ve saatler süren bir operasyonla kurtarılmıştı. F-15'in düşüş nedeni hakkındaki resmi araştırma devam ediyor.
1: Karadeniz bölgesinde iki şehre insansız hava aracı düştü. İHA'ların menşei ve ne amaçla kullanıldığı araştırılıyor şimdi.
0: Biri evin bahçesine, diğeri ağacın tepesine düştü. Karadeniz'de iki kente düşen insansız hava araçları incelemeye alındı. İlk olay Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kuşyakası köyünde meydana geldi. Gürültü üzerine dışarı çıkan Musa Zilan, evinin arka tarafındaki fındık bahçesine bir insansız hava aracı düştüğünü gördü. Durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler bahçeye dağılan parçalarda inceleme yaptı. İkinci ihbarsa Samsun'un Alaçam ilçesinden geldi. Yukarı Elma Mahallesi Karataş mevkisinde motorlu bir parça bulundu. İhbar üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler bir ağacın üstünde de parça buldu. İHA'nın Ukrayna'ya ait kamikaze İHA olabileceği değerlendirildi. İki kentteki İHA parçalarının da incelemesi sürüyor.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü yaklaşıyor. Bu yıl Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü'nde ne tür etkinlikler düzenlenecek? Birlikte bakalım.
2: Eminim ki halkımızda geçmiş yıllardan daha fazla sayıda 15 Temmuz'a ruha sahip çıkacaklar. Tüm etkinliklerimize katılacaklar.
0: Köprüler bayraklarla donatılacak. Darbe girişiminin 10. yıl dönümünde şehitler anılacak.
2: Kendisinden sonra gelecek kuşakların bu ülkede özgür yaşaması adına bir bedel ödemek gerekiyorsa bunu öderiz diye sokaklara ve meydanlara çıktılar.
0: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O gece darbecilere direnmek için sokağa çıkan onlarca kişi vatan yolunda şehit oldu. Binlerce kişi de yaralandı. Tüm şehitler 15 Temmuz'da etkinliklerle anılacak.
2: İnşallah o anlayışımızı, o fedakarlık ruhumuzu geliştirerek yolumuza devam edeceğiz.
0: Üçü İstanbul'da olmak üzere 5 köprüye bayrak asılacak. Havalimanlarında 15 Temmuz anı duvarı oluşturulacak ve fotoğraflar sergilenecek. Bisiklet ve motosiklet turları düzenlenip Boğaz'da tekne ve gemilerle kortej geçişi yapılacak.
1: Ticaret Bakanlığı değerli taşların satışıyla ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Artık kuyumcularda laboratuvar ortamında üretilen taşlar etiketle sentetik olduğu belirtilmeden satılamayacak.
3: Sentetik taşlar etikette belirtilecek. Vitrindeki doğal taşlardan ayrı bölümde satılacak. Amaç sahteciliğin önüne geçmek.
4: Müşterinin değil, en iyi eksperin bile ayırt etmesi mümkün değil. Yapay olan laboratuvar ortamında bir iki saat içinde üretilebiliyor.
3: Düzenlemeyi Ticaret Bakanlığı yaptı. Laboratuvar ortamında üretilen değerli taşlara sentetik, yapay üretim gibi etiketler yapıştırılacak. İnternet sitesi satışlarında da bu ifadelerin kullanımı zorunlu.
5: Artık kuyumcu alışverişlerinde doğal taşlarla laboratuvar ortamında üretilmiş taşları ayırt etmek mümkün.
4: Bu düzenleme kullanıcılar açısından çok önemli. Çünkü birçok yer hem laboratuvar pırlantası hem doğal pırlantayı bir arada tutabiliyor. Ve son kullanıcının bunu ayırt etme şansı maalesef artık yok.
3: İki taş arasındaki farka gelince.
6: Renkli taşlarda gözle görülür bir fark oluyor. Doğallarında içinde damarları oluşuyor. Ama doğal olmayan da damar yok. Tamamen içi şeffaf oluyor. Özelliğine göre değişiyor ama çok ciddi bir fiyat farkı var. Bu 15 bin civarındadır bitmiş bir yüzük. Bu 10 bin civarındadır.
3: Peki mücevher alışverişinde mağdur olmamak için başka nelere dikkat etmeli?
7: İnsanların dikkat etmesi gereken ne olursa olsun uluslararası sertifikası olması ve çek edebilmeleri için dünyanın her yerinde geçerli olması gerekiyor.
1: Şimdi motorlu araçların uygunluk belgeleri elektronik ortamda düzenlenebilecek. Aslında yayının başında söylemiştik, işte bizim 3 açılış maddemizden bir tanesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı bir yönetmelik var. Bu yönetmelik değişikliği de resmi gazetede yayınlanarak da yürürlüğe girdi. Elektronik ortamdaki uygunluk belgesi uygulamasına ilişkin esaslar da düzenlendi. Buna göre motorlu araçlar ve römorklarıyla bunlar için tasarlanan aksam, sistem, ayrı teknik ünitelerin tip onayına ilişkin uygunluk belgesi elektronik ortamda düzenlenebilecek ve imalatçılar belirtilen elektronik ortamdaki uygunluk belgesini araç sicil ve tescil sistemi aracılığıyla Türkiye Noterler Birliği'ne sunacaklar. İmalatçılarla araç sicil ve tescil sistemi arasındaki veri alışverişiyle ilgili kanun çerçevesi güvence altına alınacak. Bakalım neler olacak, bunu konuşacağız. Bu arada 7 Temmuz'da otomotivde aslında bir milat olacak. Bunu konuşacağız. Üretilecek araçlarda bulunması zorunlu özellikler var. Onları da birazdan aslında ekrana da getireceğiz. Arkadaşlarımız da hazırladı, sağ olsun. Madem milat dedik, artık üretilen otomobiller yeni bir dizi güvenlik paketinde standart olarak sunmak zorunda. Aksi takdirde araç trafiğe çıkamayacakmış mesela. Yani süre de daralıyor çünkü çok az bir zaman var. 7 Temmuz ne kaldı yani şurada? Firmalar ellerindeki kalan stokları da tüketmek için kampanya da yapıyorlar. Ama bu süreçte araç alacaklar nelere gerçekten dikkat etmeli, neye bakmalılar, onu konuşacağız ve 7 Temmuz sonrası piyasalarda da elbette bir şeyler değişecek ama neler değişecek hepiniz yakından tanıyorsunuz. Habertürk.com otomotiv editörü arkadaşım Yiğitcan Yıldız bize aktaracak. Yiğitcan, bu nasıl bir dönüşüm, yani ne kaynaklı bir dönüşüm? Devreye girecek olan yeni güvenlik zorunluluklarına bakıyorum. Gerçekten bu trafik güvenliğinde bakıldığında hissedilir bir şey mi? Neyden kaynaklı ve nasıl bir dönüşüm yaşayacağız?
8: Şimdi
1: hoş geldin.
8: Hoş bulduk öncelikle. Şimdi zaten arkada elette birçok madde görüyoruz. İstersen bir takvimi 2 sene öncesine alalım.
1: Olur.
8: Çünkü bu güvenlik GSR 3 diye geçiyor. Ama 2024 yılının yine Temmuz ayında GSR 2 devreye girmişti. Şimdi o zaman ne olmuştu? O zaman aslında yine bu güvenlik önlemlerinin bir kısmı standart hale gelmişti. Fakat orada bir takvim açıklanmıştı ama takvim biraz sanki geç açıklanmıştı. Yani burada markalar aslında hazırlıksız yakalanmıştı. Dolayısıyla o dönem biz çok fazla kampanya görmüştük. Markaların elinde kalan stokları görmüştük. Bu da aslında satışlara yansımıştı.
1: Yansıdı.
8: Şimdi ise bu takvim zaten belliydi. Yani burada aslında bir hazırlıksız yakalanma gibi bir şey yaşanmadı. Dolayısıyla burada markalar aslında kendisini bu geçişe göre ayarlamış oldu. Ama yine de tabii bir stok durumu oluştu bayiler özellikle. Geçmiş yıllara göre tabii ki de bu stok sayısı daha az ama kampanyaların bu derece yoğun devam etmesi de aslında biraz da bu stokların işte eritilmesinden kaynaklı.
1: Eritiliyor. Bir de mesela bu alıcılar için, tüketiciler yani için bir fırsat herhalde, değil mi? Yani fırsat
8: şimdi
1: mı?
8: Tabii burada
1: stoklar bir taraftan
8: diyeyim,
1: yoksa
8: demek şimdi biraz da işin tabii reklam boyutuna girme boyutu oluyor. Ondan şimdi
1: yani reklama girmeden sen anlat. İşin uzmanı
8: ama
1: sensin sonuçta. Hani biz vatandaşlar

0: Kamu yayıncılığı yaptığımız için sonuçta vatandaşın ne hayrına doğru, olacak?
1: Tabii, vatandaş için. Şimdi burada fiyat listesine baktığımızda sonuçta bu özelliklerin aracın içinde olduğunu olmadığını vatandaş anlayamayabilir. Dolayısıyla burada en sağlıklı yöntem şu. Bayiye gidip bayilerde eğer işte GSV 3 kapsamına girmeyen araç kaldıysa bu araçları zaten muhtemelen daha indirim şekilde alabilecek vatandaşımız. Alabilir. Ama tabii bu araçlar hangi markada var, hangisinde yok onu da tam bilemiyoruz. Çünkü burada bunun bir data setimizde yok. Biz de sonuçta bunu soruşturduğumuzda bazı markalarda bunun olduğunu duyuyoruz, görüyoruz. Ama işte burada dikkat takip etmek lazım. Aslında her markayı belki telefonla açıp bayilere gidip incelemek lazım. Dolayısıyla burada vatandaşın eğer bu şekilde indirim araç alma gibi bir motivasyon olacaksa biraz araştırma yapması gerekiyor. Onu en başta söyleyelim.
0: Önemli.
1: 7 Temmuz'dan sonra peki ne olacak aslında? O da çok önemli.
0: Nasıl bir dönüşüm gerçekleşecek ve gerçekten güvenlik açısından bakıldığında bu ne kadar önemli? Yani
1: İstersen şu arkamızdaki LED'de bir madde madde bakalım. Şimdi akıllı iz destek sistemi denmiş.
0: İstersen orada bakalım.
1: Orada sahip sensin.
0: Estağfurullah.
1: Şimdi gelişmiş otomatik acil fren sistemi, acil durum şerit tutma sistemi, sürücü dikkat ve yorgunluk izleme sistemi, alkol kilidi hazırlığı, lastik basınç sistemi, olay bir kaydedicisi, geri manevrada yaya ve engel algılama sistemi. Şimdi bu sistemlerin bazıları yeni, bazıları aslında olan sistemin yenilenmesi, güncellenmesi. Aslında zaten 2024 yılında da GSR kapsamında baktığımızda bu sistemlerin bir çoğunu biz araçlarda hazır hale geldiğini görmüştük. Şimdi artık tabii teknoloji değişiyor, yazılımlar gelişiyor. Bu aslında donanımlarda bir üst seviyeye çıkıyor. Yani burada örneğin işte bir olay veri kaydedicisinin muhtemelen daha çok bir hafızası iyileşmiştir. Kamera kaydı daha iyi olmuştur. Yani güncellenmiştir özetle. İşte sürücü dikkat yorgunluk izleme sistemi muhtemelen daha efektif hale gelmiştir. Aslında bunlar yeni değil ama dediğim gibi bir güncelleme olduğunu teknolojik anlamda söyleyebiliriz. Peki bunun piyasa etkisi ne olacak? O da aslında senin güzel soruydu. Muhtemelen araç fiyatlarına bu yansıyacak. Nasıl yansıyacak?
0: Yansıyacak?
1: Yani biz bugünden itibaren baktığımızda tüketici araç fiyatlarını takip edeceğiz.
0: Bu sefer tüketici açısından bakıldığında
1: dolayısıyla
0: aslında
1: bu kadar güvenliğin tabii ki de güvenlik donanımlı araçlar yer alıyor olması fiyatları bir nebze yukarı çekecektir. Ama bu tamamen aslında sektörün genelinde yayılacak bir iştir. Onu da söylemek lazım.
0: Şunu anlamak istiyorum. Şunu anlatabilir misin? Ya bu standart bir paket içinde yer alması gerekenler öyle mi?
1: Bu zaten en başta şunu söyledim. Evet. Bu Türkiye özel bir şey değil. Bu Avrupa ile aslında bizim aramızda gerçekleşen bir uyum sebebiyle biz bunu yaşıyoruz.
0: Tamam.
1: Çünkü Avrupa'da bunlar zorunlu hale gelecek 7 Temmuz'da. Türkiye'de aslında Avrupa'ya kote olduğu için pazar anlamında biz de bu geçişi yapıyoruz. Senin en başta aslında anonsu yaptığın haber aynı şekilde. Sanayi Bakanlığı'na çıkan yönetmenlik. O da yine aslında Avrupa'ya uyumlu şeklinde onu okumak lazım. Bu da aynı şekilde. Yani biz burada Avrupa ile pazarımızı aslında uyumlu hale getiriyoruz.
0: Tamam.
1: Dolayısıyla bunların hepsi şu an standart.
0: Tamam.
1: Tüm araçlarda olacak olanlar diyebiliriz.
0: Tamam. Dur böyle soluklanarak. Yani şimdi 7 Temmuz'dan sonra tüm araçlarda olacak ve olması gereken bu güvenlik paketi diyelim. Trafik açısından, kullanıcı açısından çok önemli. Fiyatlar açısından bakıldığında standart paket algısı içine gireceği için ama sen diyorsun ki fiyatlar açısından da elbette fiyatlara yansıyacak.
1: Mutlaka yansıyacak.
0: Değil mi?
1: Sonuçta şimdi şöyle düşün. Bu kadar donanımın olmadığı aracı düşün. Bir de bunları
0: bir de bu kadar olduğunu düşün.
1: Sonuçta bunun yani fiyata yansıması kaçınılmaz. Ama tabii bir diğer taraftan şu. Yani sonuçta bu sistemlerin hepsini sen de baktığında göreceksin. Gerçekten bunlar önemli sistemler. Yani burada yol güvenliği için, trafik güvenliği için, trafik kazalarının aslında azaltılması için gerçekten faydalı sistemlerden bahsediyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Yani burada evet belki bedel anlamında bir miktar ödenecek ama burada karşılığında güvenlik alınacak. Çünkü trafiğin biliyorsun şakası yok. Yani her geçen gün biz burada Türkiye'de hala yıl 2026 günde kaç tane trafik kazası oluyor
0: ne
1: maalesef.
0: Diyorsun, tabii canım,
1: dolayısıyla bunların engellenmesi adına ben bu sistemlerin faydalı olduğunu düşünüyorum.
0: İkinci el piyasasını nasıl etkiler? Yani şimdi, mesela bu düzenleme ya da bu dönüşüm.
1: İkinci el piyasasını şöyle etkileyebilir. Sonuçta bu otomobiller şimdi yeni alanlar, yani 2026'dan bahsediyoruz. 3 sene önceki kıyasla bu otomobillerin eski otomobillerde bu özellikler bulunmayacak. Şimdi arada bir fiyat makası olabilir ikinci elde. Bu tabii biraz bekleyip görmek lazım. Yani hemen yarın sabah işte bu araçlar daha değerli hale geldi, bu sistemlere sahip olmayan araçlar daha değerli hale geldi demek yanlış.
0: Tabii.
1: Ama belki piyasa bunun kendi içinde şöyle piyasa gelişebilir. İşte benim aracımda güvenlik donanım var, seninkinde yok. Dolayısıyla burada bir fiyat farkı yaşanabilir. Ama tabii ki de bunu biraz bekleyip görmek lazım. Çünkü kampanyalar şu an çok yoğun. Kampanya yoğun olduğu için de ikinci el satışları şu an biraz durgun. Dolayısıyla burada yıl sonuna doğru ikinci el satışlarının biraz artması bekleniyor. O zaman piyasa daha açıldığında bunu takip ediyor olacağız. Ama bugünden itibaren ikinci elde fiyat düşer ya da fiyat arttı demek çok doğru olmayabilir.
0: Peki. Şimdi ben sana bir soru soracağım. Sen bu sorunun bu kadar işte uzmanlık alanın bu. Özellikle otomotiv sektörü ama bir cevap ver. İzleyicilerimiz var. Ben araç almak istiyorum Yiğit Can. 7 Temmuz öncesi mi? 7

0: Temmuz sonrasını mı beklemeliyim? Yoksa bu bir kullanıcı profiline göre Hülya bak değişebilir. Burada bir şekilde kategori edebilirim mi dersin, ne dersin? Önerin ne olur?
1: Eğer beğendiğin otomobil bayide varsa Hülya, hemen gidip al. Yani çünkü otomobil şöyle bir şey, son 3 senede baktığımızda ne kadar beklersen o kadar fiyatı zamlanıyor. İşte gerek bu güvenlik donanımı gelmesi, gerek kurun artması, gerek biliyorsunuz geçmiş yayınlar şunu konuştuk. Bu işte körfezin kapanmasından dolayı Hürmüz Boğazı'nın maliyet artışını konuştuk. Şimdi bu maliyet artışları yavaş yavaş fiyatlara yansımaya başlayacak. Çünkü markalar en başta bu fiyatları yansımadılar maliyet artışına. Ham madde fiyatı arttı, petrol fiyatı arttı, dolayısıyla lojistik fiyatı arttı. Bunların hepsi şimdi yavaş yavaş artık fiyatlara yansımaya geliyor. Eğer kararını verdiysen bence gidip al, bekleme. Ama tabii bazı modeller Türkiye'ye giriş yapmadı. Bazıları da yeni giriş yapacak. Onu beklediği modeller arasında şu anda yeni gelecek olan varsa zaten bekleyeceksin. Yapacak bir şey yok.
0: Ben ya,
1: ama
0: işte izleyici adına
1: varsa,
0: kendi üzerimden sordum.
1: Ben aynı öyle. Senin örneğinden şu an yola çıktım ben de.
0: Tabii aynen, yani ben aracımdan memnunum. Devam ya, öyle gideriz bir süre daha öyle. Yiğen, çok teşekkür ediyorum. Ama bu meseleyi sadece bir güvenlik hamlesi olarak da görmüyoruz herhalde, değil mi? Yani bu dönüşüm meselesini 7 Temmuz sonrasında,
1: tabii sonuçta
0: değil mi?
1: Bu güvenlik, bu işin bir boyutu. Ama burada da dediğim gibi sonuçta bizim pazarımız Avrupa'ya uyumlu pazar. Yani tabii, biz burada ürettiğimiz araçların %80'ini Avrupa'ya gönderdiğimiz düşün. Dolayısıyla biz burada Avrupa'daki gelişmeleri biz buraya yansıtmak durumundayız. Aslında bu gelişme tamamen bu şekilde okumak lazım. Ama gün sonunda da ne oluyor? Evet, burada araçlarımız daha güvenli hale geliyor.
0: Öyle, ama otomotiv sektöründe de ciddi bir dijitalleşmenin göstergesi aslında, değil mi? Yani buna bakılıyor.
1: Muhakkak sonuçta bu trendler bu şekilde devam ediyor.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Yiğitcan'a çok teşekkürler.
1: Sağ ben
0: olsun.
1: Teşekkür
0: katkılarından dolayı akşam haberlerine Habertürk.com otomotiv editörü Yiğitcan Yıldız. Sağ olasın. Ben devam edeceğim. Şöyle Ankara'ya döneceğim birazdan. Meclis Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığı seçimleri de sonuçlandı. Biraz önce Buse ile konuşmuştuk, detay vermişti. Ama Sayıştay'ın yeni başkanı kim oldu? Detaylar Buse'de.
2: Hilal Tünek, Metin Yener mevcut Sayıştay Başkanı. Tekrar Sayıştay Başkanlığı'na seçildi. Meclis Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığı seçimi yapıldı. 289 kişi seçime katıldı. Toplam olarak Metin Yener 272 oy alırken Bahtiyar Sağlık Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü 14 oy aldı. 3 oy yetersiz olarak kullanıldı. Boş oy yok. Metin Yener tekrardan Sayıştay Başkanlığı'na seçilmiş oldu. Geçtiğimiz hafta Meclis Başkanlığı Sayıştay Başkanlığı için 12 isim başvuru yapmıştı. Silah ve Bütçe Komisyonu bünyesinde oluşturulan ön seçim komisyonunda yapılan seçimle de aday sayısı 2'ye düşürülmüştü. Bu 2 isim genel kurula bildirilmişti ve bugün yapılan seçim gizli oylamayla gerçekleştirildi. CHP grubu seçime katılmayacağını açıkladı. Grup başkan vekili Murat Emir bu noktada eleştirilerini iletti ve kamudaki denetimlerle ilgili özellikle bazı eleştirileri olduklarını söylemişti. Bu nedenle de aslında seçime katılmadıklarını ifade ettiler. Metin Yener tekrardan Sayıştay Başkanı oldu. İkinci kez görev yapacak. 5 yıl boyunca görevini sürdürebilecek ve sağ çoğunun oyunu alması gerekiyordu. Çoğunlukta Metin Yener aldığı için de Sayıştay Başkanı'na yeniden seçilmiş oldu.
0: Peki Metin Yener Sayıştay Başkanı seçildi. Meclis Genel Kurulu'nda oylamada 272 evet oyu aldı. Buse Gençtürk'ten detayları aldık diyelim. Devam edelim. Akşam haberlerine Avrupa'da etkisi altına alan çok sıcak hava dalgası mücadele ediyor. Bakın, böyle sıradan bir sıcak hava dalgası değil. Bu başta Fransa ve İngiltere olmak üzere birçok ülkede sıcaklıklar rekor kırıyor. Gerçekten sıcaklık rekorları kırıldı. En az 50 kişi hayatını kaybetti. Detaylandırdık.
3: Batı Avrupa aşırı sıcakların pençesinde. Fransa ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede sıcaklık rekorları kırıldı. Fransa salı günü tarihteki en sıcak gününü yaşadı. Ülke genelindeki ortalama sıcaklık 29,8 derece olarak ölçüldü. Ülkenin güneybatısında ise sıcaklık 44,3 dereceye çıktı. Elektrik kesintileri yaşanırken serinlemek için nehirler ve diğer su kaynaklarına giren onlarca kişi boğularak hayatını kaybetti. Sıcaklık dalgasından en çok etkilenen ülkelerden biri de İngiltere. İngiltere'de tarihte ikinci kez aşırı sıcak uyarısı yapıldı. Birçok okul tatil edildi ya da erken kapatıldı. Başta yaşlılar olmak üzere halka kapatıldı.

0: kapalı alanlarda kalmaları için çağrı yapıldı. İtalya Sağlık Bakanlığı da aralarında Floransa, Milano ve Roma'nın da olduğu 16 kent için en yüksek seviyede sıcaklık alarmı verdi. Roma'daki turistler şemsiyelerle kendilerini korumaya çalıştı.
1: Evet, tenim açık renkte, bu yüzden biraz yanıyorum. Saçlarım koyu renk olduğu için kafa derim çok yanıyor, aşırı ısınıyor. Toskana

0: yaşandı. Ülke genelindeki ortalama sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. Sıcaklık dalgasının hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Omega adı verilen sıcaklık dalgası nedeniyle sıcaklıkların mevsim normallerinin 18 derece üzerinde seyrettiği belirtiliyor.
1: Marmaris'te kapalı çarşı esnafı çarşıdaki gölgelik ve benzeri yapıların kaldırılmasını protesto etti. Eylem sırasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Polis de müdahale etti.
0: Esnaf belediyeyi protesto etti. Müdahale eden polisle aralarında arbede yaşandı. Her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan Muğla'nın Marmaris ilçesi bu kez turizm haberiyle değil, esnaf protestosuyla haber oldu. Tepe Mahallesi'ndeki kapalı çarşının esnafı, gölgelik ve benzeri yapıların belediye tarafından kaldırılmasını protesto etti. Sıcak havalarda gölgelik olmadığı için müşteri sayısının azaldığını iddia eden esnaf, belediyeye yürüdü. Belediye önünde protestocularla polis arasında arbede yaşandı. Esnaf belediyeden yeni düzenleme talep edip dağıldı.
1: Mersin'de de şöyle bir olay olmuş. Tarsus ilçesinde köyler arası futbol turnuvasında taraftarlar arasında kavga çıkıyor. Tekme tokat birbirine giriyor taraftarlar. Polis ayırmış.
2: Maç bitti, taraftarlar birbirine girdi. Turnuvadaki kavgada ortalık karıştı. Mersin'in Tarsus ilçesinde köyler arası futbol turnuvası düzenlendi. Yunus Emre Stadı'nda Ali Efendioğlu ile Yeşiltepe futbol takımları karşı karşıya geldi. Müsabaka uzatma dakikalarında gelen golle 1-1 sona erdi. Bitiş düdüğü çalınca iki takımın taraftarları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Ortalık bir anda karıştı. Kavgaya statta görevli polis ekipleri müdahale etti. Taraftarlar ayrılmayınca çevik kuvvet ekipleri grupları biber gazıyla dağıttı.
3: Ben biliyorum.
1: Şimdi hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde Kuşadası'nda balıkçılar ayağına taş bağlanan deniz kaplumbağası bulmuştu. Maalesef aynı bölgede benzer bir olay yaşanmış.
4: Taş bağlamış ayağına. Bilerek yapmışlar sanki.
5: Bence de bilerek yapmışlar.
0: Ayağına iple taş bağlayıp denize attılar. Deniz kaplumbağasının ölümüne neden oldular.
6: Bu insanlık dışı bir olay. Kesinlikle yapılmaması gereken. Yani bunun yapan kişinin ne vicdan ne de bir duygusu olmadığını tahmin ediyoruz.
4: Taştan bağlamışlar bu ayağına, öyle atmışlar olsun.
7: Evet, bilerek yapmışlar.
0: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçtiğimiz günlerde açık denizde amatör balıkçılar ayağına taş bağlanan deniz kaplumbağası bulmuştu. O deniz kaplumbağası kurtarıldı. Ama İzmir'in Selçuk ilçesindeki Pamucak sahiline vuran başka bir kaplumbağa onun kadar şanslı olamadı. Kıyıya vuran bir deniz kaplumbağasını sahile çıkaranlar ayağına taş bağlı olduğunu görünce şaşkına döndü.
8: O hayvanın zararı yok.
6: Yaptığımız incelemelerde karapasın üstüne derin bir kesi izi vardı. Muhtemelen bir aletle vurarak öldürmüşler hayvanı ve daha sonra da ayağına bir parke taşı bağlayıp atmışlar.
0: Deniz kaplumbağasının ölümüyle ilgili Selçuk İlçe Tarım Müdürlüğü inceleme başlattı.
1: Gerçekten yazıklar olsun. Yani insan olan böyle bir şey yapmaz. Potansiyel katil mesela, yani böyle bir şey yapan. Sahibi pencereyi açık unutunca kedi cama çıkıyor. Mahalleli durumu fark ediyor ve kedi için seferber oluyorlar. Aşağı düşen kediyi çevredekiler nasıl kurtardı? Bir de çok şükür ki böyle insanlarımız var. Bir bakalım.
0: Sahibi pencereyi açık unuttu. Kedi 7. kattan düştü. Mahalle sakinleri onu şemsiyeyle kurtardı.
9: Benim aklıma gelen ilk şey benim dondurmalara kullandığım şemsiye geldi.
0: Görüntüler İstanbul Küçükçekmece'den. İddiaya göre 7 katlı binanın en üst katındaki daire sakininin kedisi pencereye çıktı. Kediyi fark eden esnaf Hamza Ayaz düşme ihtimaline karşı hemen dükkandaki şemsiyeyi

0: Aldı.
1: Bir yarım saat falan bekledik. Habire böyle düşecek gibi oldu. Ayağını attı, geri çekildi. Bayağı bir korktuk. Mahallede bayağı bir korktu. Herkes camlara çıktı falan filan. Müşteriler içeriye girince ben içeriye girdim. Arkadaşıma devrettim.
0: Kedi nöbetini sürdüren arkadaşı Nezir Güleç, şemsiyeyle kediyi kurtardı.
2: Takip ediyordum. Şemsiye çekip habire yukarı bakıp duruyordum. O an bir baktım kendini zaten aşağı atarken o çarpmanın etkisini yani yumuşatmak amaçlı şemsiyeyi tuttuk yani.
0: Şemsiyeye çarpıp hızı yavaşlayan Karabela adlı kedinin durumu iyi.
3: Çok
4: Erzurum'da da kanalizasyon kazısında çalışan ekip korku dolu anlar yaşamış. O çukuru bilirsiniz, o çukur açılır o kanalizasyon kazılarında. Oradan 3 tane top mermisi çıkmış. 3 adet top mermisi.
5: Kanalizasyon için çukur açıyorlardı. Karşılarına çıkan top mermileri nedeniyle çalışmayı durdurmak zorunda kaldılar.
6: Gönder ya, davulla zurna inan.
5: Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir sokakta kanalizasyon hattının yenilenmesi için çalışma başlatıldı. İş makinesiyle kazı yapılırken 3 adet eski top mermisiyle mezar taşı benzeri kalıntılar bulundu. İşçiler çalışmayı durdurdu ve polise haber verdi. Çevrede bulunanlar olası patlama riskine karşı uzaklaştırıldı.
6: Yerleşim alanındaki yapılan kazılarda devamlı çıkıyor böyle mühimmat, mezar taşı.
5: Mühimmat üzerinde yapılan incelemede patlama riski olmadığı belirlendi. Alandan çıkarılan 3 adet mühimmat incelenmek üzere götürüldü. Mezar taşına benzeyen kalıntılar da müze müdürlüğü tarafından incelenecek.
4: Şimdi sosyal medyada son zamanlarda böyle görüyorsunuz yani birçok haberde de aslında böyle kendisini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıtıp bir alışveriş merkezinde sözde denetim yapan bir kişi. Yanında da böyle 4-5 kişi var koruması gibi. O kişinin adı Ferhat Aydoğan. Ferhat Aydoğan'a ve yanındaki 5 şüpheliye ev hapsi cezası verildi. Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde. İşte görüntüler böyle. Kendilerini bu insanlar kamu görevlisi gibi tanıtarak iş yerlerinde sözde denetim yapan kişilere ilişkin işte görüntüler ortaya çıkmıştı bu şekilde. Şimdi son halleri bu şekilde ama. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatıyor ve bu şüpheliler kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçundan böyle gözaltına alındılar. 6 şüpheli adliyeye çıkarıldı. Daha sonra nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkmama şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldılar. Yani ev hapsi verildi bu kişilere. Çağımızın en büyük sorunlarından biri ekran bağımlılığı. Şimdi evde bile aile üyeleri kendi alanına çekiliyorlar. İşte bilgisayar başında oyun oynuyorlar ya da telefonda sosyal medyayı tarıyorlar. Bu durum haliyle iletişimi azaltan bir durum. Çok sağlıksız. Buna çözüm olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hayata geçirdiği bir uygulama var. Dijital Detox Kampı. Detaylara bakalım.
0: Kimi boyama yaptı, kimi satranç oynadı. Çocuklar ve aileler dijital detoks kampında teknolojiden uzaklaşıp keyifli vakit geçirdi.
7: İnsanlar telefona bakmadan duramıyorlar hani 2 dakika bile. Ben aslında önceden ben de öyleydim. Ama hani insan alıştıkça böyle ders çalışıp işte başka şeylere vakit ayırdıkça aslında alışıyor.
0: İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü aile bağlarını güçlendirmek ve teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla harekete geçti. Kentin farklı ilçelerinde dijital detoks kampları düzenleniyor.
8: Dünyada dijitalden kaçma şansımız yok. Bu bizim hayatın bir parçası. Ama biraz ara vermek, biraz nefes almak, tekrar o hayatı planlama anlamında, o dijitalle ilişkimizi düzenleme anlamında bu tarz etkinlikler çok kıymetli.
9: Eski dostluklar, sohbetler kalktı. Herkesin elinde bir telefon, hepsi çekilmiş bir kenara.
0: Hem yetişkinler hem çocuklar kampta keyifli vakit geçiriyor.
10: Ablamla beraber spor salonuna gittik, ondan sonra voleybol falan oynadık. Ben basket oynadım, eğlendik yani.
11: Bence dijital detox insanlara biraz sağlık açısından da faydalı. Çünkü telefonla, bilgisayarla çok

0: vakit geçirdiğimiz zaman yani zararlı etkileri de olabilir bunların.
1: Şimdiye kadar yaklaşık 70 kamp yapıldı. 39 ilçede yıl sonuna kadar etkinlik sürecek.
2: İstanbul'da yaşayan Mahmut Doğan Kutsal bir zamanlar yaşam mücadelesi veren küçük bir çocuktu. Bugün dünya rekoru kırarak Türk bayrağını zirveye taşıyan bir şampiyon. Habertürk muhabiri Emine Derya ve Mertcan Öztürk Down sendromlu sporcunun ilham veren hikayesini dinledi. Aktaralım.

0: Hayata zorlu sağlık mücadeleleriyle başladı ancak pes etmeden çalıştı. O mücadele dünya şampiyonluğuyla taçlandı.
1: Oldu. Bir şey aldım. Dünya şampiyonu oldum. Evet, çok güzeldi. Çok güzel mutluluktu.
2: Ülkemizin bayrağını orada dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı okutmak ayrı bir duyguydu.
0: 20 yaşındaki Mahmut Duhan kutsal Down sendromlu bir birey. Yaşıtlarına kıyasla çok zor bir çocukluk geçirdi.
3: Ya Mahmut dünyaya geldiği zaman midesi tıkalıydı, kalbi delikti. 3 günlük gene mide ameliyatı, 9 aylık gene kalp ameliyatı yaşadı. Tabii ki bu serüven çok zahmetli, çok çetin bir süreçti.
0: Genç adam 6 yıl önce spor yapmaya başladı. En hızlı yürüyen ve koşan olmak için mücadele etti.
2: Çalışmalara başladık. Çalıştıkça baktık Mahmut gelişimleri hızlı bir şekilde devam ediyor.
4: Spordan sonra çok değişti. Özgüven en önemlisi. O kendine güvendi. Bu sahada haftanın 5 günü hemen hemen biz buradayız. Yani kar olsun, yağmur olsun, rüzgar olsun. Hiç fark etmiyor onlar için. Haftanın 5 günü burada o mücadeleyi veriyor. Aferin oğlum. Bravo, bravo. Devam, devam, devam, devam, devam. Evet, evet, evet. Haydi.
0: Zamanla genç sporcu ulusal ve uluslararası müsabakalara katıldı. Birçok derece elde etti. Dünya şampiyonluğu getiren son yarışsa Bulgaristan'daydı.
2: Burada 1500 metre yürüyüşünde dünya şampiyonu olduk. 400 metrede dünya ikincisi olduk. Tur yarışmanın son gününde ise 3000 metrede dünya rekoru kırarak dünya şampiyonu olduk.
5: Bu başarı hikayesinin en önemli mimarlarından bir tanesi Mahmut'un annesi. Oğlunun attığı her adımda yanındaydı. Süreç hiç kolay olmadı ancak o vazgeçmedi, inandı ve bugün dünya şampiyonluğuna giden o yolculukta oğlunun en büyük destekçisi oldu.
6: Bir şampiyonun annesi olmak nasıl hissettiriyor?
4: Ya gurur verici, onur verici bir şey. Bir dünya şampiyonu değil bu aynı zamanda. Verdiği, döktüğü terin, verdiği mücadelenin, azmin başarısı.
0: Mahmut'un bir sonraki hedefine gelince.
2: Bundan sonraki hedefimiz de tabii ki önümüzde yapılacak uluslararası yarışlarda bayrağımızı zirveye taşımak, İstiklal Marşımızı okutmak.
1: Evet, herkes sıfır yapsın.
7: Tebrikler Mahmut. Mahmut'a ve ailesine, özellikle annesine de çok selamlar ve hürmetler. Kısa bir reklam arası verelim.

0: İyi Finans sundu.
1: Kılıçdaroğlu CHP'si kurultay sürecini başlatıyoruz dedi. Özelciler neden tepkili? Özel'in çağrısına Kılıçdaroğlu ne yanıt verecek? CHP Yüksek Disiplin Kurulu yarın ihraç gündemiyle toplanacak. Sırada kim var? Demirtaş neden Kılıçdaroğlu ile görüşmek istemedi? Sena Alkan soruyor. CHP 24. dönem milletvekili Ali Özgündüz, akademisyen doçent doktor Turgay Yerlikaya, gazeteciler Can Özçelik, Gürkan Zengin ve Nevzat Çiçek yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
2: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne yer yer yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 32, Adana 33 derece. Karadeniz'de de gökyüzü güneşli, Samsun 29, Trabzon 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 24 Haziran Çarşamba. Türkiye'den ve dünyadan haberleri ana haberde, Habertürk'te bir saat boyu ekranlarınıza getireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün grup toplantısındaki konuşmasıyla başlayacağız. Son derece kritik ve önemli gelişmeler var. Her birini tek tek anlatacağız size. Ama önce o grup toplantısında ne oldu, ne bitti oraya bir bakalım. Sayın seyirciler, Erdoğan AK Parti Meclis Grubu toplantısında terörsüz Türkiye sürecindeki son durumu değerlendirdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Meclise sunacağız dedi. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulacağı zemin terörsüz Türkiye zeminidir diye ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün grup toplantısında özellikle AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın, hükümetin terörsüz Türkiye konusundaki çizdiği son tabloyu anlattı.
1: Cumhur İttifakı olarak bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir.
2: Yeni kapı ruhu vurgusu yaptı. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemeyi işaret etti.
1: Gelinen noktada örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Meclis Grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin bölgesel denklemdeki öneminin altını çizdi.
1: İran krizi sürecin sadece ülkemiz ve bölgemiz için değil, Kürt kardeşlerimiz için de hayati önemde olduğunu tescil etmiştir. Bölgemizin nasıl bir uçurumun kıyısından döndüğü daha iyi anlaşılacak.
2: Erdoğan, CHP'de yaşanan son gelişmeleri de değerlendirdi.
1: Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
2: Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakata dikkati çekti. İsrail uyarısı yaptı.
1: Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak.
2: Grup toplantısında CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'e AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti'nin vekil sayısı 277'ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı çıkışında gazetecilerin terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme meclis kapanmadan yetişir mi sorusuna yanıt verdi.
3: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz.
2: Cumhurbaşkanı NATO zirvesinde Donald Trump'la ikili görüşme yapıp yapmayacağı sorusunu da yanıtladı.
3: Büyük ihtimalle olur.
2: Erdoğan daha öncesinde sigarayı bırakması konusunda tavsiyede bulunduğu İtalya Başbakanı Meloni'nin sigarayı bırakma kararıyla ilgili ise ne kadar güzel, keşke ülkemdekilere de bıraktırabilsem dedi.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı grup toplantısında konuşurken özellikle paralel yönetim tabirini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili. Bu sadece CHP'yi değil, Türk siyasetini de etkileyen, zorlayan, siyasetin kalibresini, kalitesini düşüren bir şeydir dedi. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor sayın seyirciler? Bugün itibarıyla tablo nedir? Kim ne söyledi? Kim hangi çağrıyı yaptı? CHP'de olağan kurultay takvimi Eylül'de başlıyor. Bu daha önce açıklandı. Genel merkezden de Özgür Özel'e takvim tarihinin açıklanmasının ardından bir çağrı geldi. Genel merkez dedi ki, madem arkanızda halk ve üye desteği var, o zaman kongreleri yapalım, yarışalım, bundan çekinmeyin. Olağanüstü kurultay için delege imzalarını genel merkeze ulaştıran Özgür Özel cephesi ise adım atılmaması halinde bu konuyu mahkemeye taşıyacağız dedi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel merkez kongreleri yapalım, yarışalım derken Özgür Özel ve arkadaşları ise özellikle kurultayın ertelenmesi ya da uzatılması halinde bu iş mahkemede biter dedi.
4: 1 Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz.
2: CHP'de olağan kurultay takvimi başlıyor. Genel Merkez Özgür Özel'e kurultay için çağrıda bulundu. Hodri meydan dedi. Genel Merkez kaynakları mahallelerden başlayarak kurultayın kısa sürede yapılabileceğini söyledi. Ancak genel başkanlık seçiminin yapılacağı büyük kurultay için hukuki sürecin kesinleşmiş olması gerekiyor. Habertürk'e konuşan kaynaklar Özgür Özel'e de kurultay için çağrıda bulundu. Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler, yarışalım. Madem arkalarında halk ve üye desteği var, zaten seçilirler. Kongreleri yapalım ifadelerini kullandı. Özgür Özel beraberindeki milletvekillerinin yeni parti kurma tartışmasını da değerlendiren kaynaklar, kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Özgür Özel'in ayrılması da partiye zarar verir. Bu arkadaşların başka bir siyasi yolculuğa çıkmak istediklerini düşünüyorum dedi. Geçtiğimiz hafta olağanüstü kurultay için 800'den fazla delegenin imzası genel merkeze teslim edilmişti. Genel merkez kaynakları mevcut tedbir kararı ve hukuki sürecin henüz kesinleşmemiş olması nedeniyle kurultayın mümkün olmadığı görüşünde.
4: Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor.
2: Özel cephesinin adım atılması için belirlediği süre cuma günü doluyor. Süre dolunca olağanüstü kurultayı yapmak üzere bir çağrı heyeti atanması için mahkemeye başvuru yapılacak.
0: Herhalde mahkemeye gitme sırası bu kez Özgür Özel ve arkadaşlarında. Sayın seyirciler, CHP ile devam edeceğiz ancak sıcak bir gelişme var. Önce onu aktarmalıyız. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi Türkiye'ye onlarca jet motoru satışı gerçekleştirmeyi planlıyor. Reuters'ın haberine göre Amerikan motorları yerli savaş uçağı Kaan'a güç verecek. Ajansa konuşan kaynaklardan biri Türkiye'ye gerçekleştirilecek satışın 700 milyon dolar değerinde olacağını söyledi. Satışın ise önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor. NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. CHP'yi anlatırken araya bir jet motoru, bir uçak, bir savunma, bir Amerika sıkıştırdık. Çünkü son dakika Reuters'tan gelen açıklamalar, daha doğrusu bilgiler, Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'ye yönelik özellikle jet motoru satışı, bu çok tartışılmıştı, Kaan uçaklarında kullanılacak ve bu satışın da yakın zamanda yapılabileceği söyleniyor. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cepheleri arasındaki yaşananları anlatırken bir gelişme daha yaşandı. Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Halk Parti'den, CHP'den istifa etti ve AK Parti'ye geçti. Özcan'ın genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti'ye katılması bekleniyor. 3 belediye meclis üyesinin de AK Parti'ye geçeceği ifade ediliyor. Geçtiğimiz günse CHP'li Haymana Belediye Başkanı Levent Koç da istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Murat Emir'le CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu evlendi sayın seyirciler. Belki Cumhuriyet Halk Partisi'nde son günlerde CHP ile ilgili en mutlu haber buydu. Meclis tarihinde ilk kez aktif olarak görevde bulunan iki milletvekili dünya evine girmiş oldu. Murat Emir, Haziran 2015'ten bu yana üst üste 4 dönem CHP Ankara milletvekili seçildi. Emir, 2024 yılından itibaren CHP Grup Başkan Vekili olarak görev yapmaya başladı. Evrim Rızvanoğlu ise 2023 seçimlerinde Deva Partisi kontenjanından CHP listelerine dahil oldu ve İstanbul'dan milletvekili seçildi. Haziran 2025'te Deva Partisi'nden istifa eden Rızvanoğlu daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı.
5: Arkadaşlar,
0: dedim ya, Cumhuriyet Halk Partisi'nde belki şu son süreçte insanlara tebessüm ettiren, yüzleri güldüren bir gelişme. Mutluluklar dileyelim. Dışarıya dönelim. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, Başkan Trump'ın Kongre onayı olmadan İran'la savaş yürütmesini kısıtlayan sembolik tasarıyı kabul etti sayın seyirciler. Senato'ya tepki gösteren Trump, kararın düşmana yardım sağladığını söyledi.
2: Amerikan siyaseti birleşti. Senato'dan Trump'a uyarı niteliğinde kritik bir hamle geldi. Amerikan başkanının Kongre onayı olmadan İran'la savaş yürütmesini kısıtlayan sembolik tasarı kabul edildi. Cumhuriyetçi senatörler Lisa Murkowski, Susan Collins, Rand Paul ve Bill Cassidy oylamada demokratlarla birlikte hareket etti. Böylece tasarı 48 hayır oyuna karşılık 50 kabul oyuyla Senato'dan geçti. Kararın kabul edilmesiyle Kongre'nin her iki kanadının da İran savaşına karşı tutumu da resmen kayda geçti. Oylama, Pentagon'un İran savaşı ve tükenen mühimmat stoklarını yenilemek için Kongre'den 80 milyar dolarlık ek bütçe talep ettiği bir dönemde yapıldı. Senato'nun hamlesine Başkan Trump'tan tepki gecikmedi. Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, İran'ı köşeye sıkıştırdığını belirterek bu kararın düşmana yardım sağlamak anlamında

0: anlamına geldiğini savundu. Amerikan Başkanı kendi partisinden demokratlara destek veren 4 senatöre de yüklendi. Bu senatörler işimi daha da zorlaştırdı. Ama öyle ya da böyle bu işi yapacağım dedi. Teknik olarak ortak karar niteliğinde olan karar yasal bağlayıcılığa sahip değil. Bu nedenle yürürlüğe girmesi için Trump'ın imzasına sunulmayacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ndeyiz. Oradaki gelişmelere bakmaya devam ediyoruz. Sayın seyirciler, ABD'de piyasaya çıkmaya hazırlanan bir kitap Trump'la Netanyahu arasındaki gerilimin perde arkasını ortaya çıkardı. Gazze'de ateşkes sağlanmadan önceki döneme odaklanan kitaba göre Trump, Netanyahu'ya yani tüm Yahudiler senden bıktı, dünyadaki bütün Yahudiler senden illallah dedi sözleriyle bağırıyor. Kitabın iddiası bu. Gerçekten son dönemde Trump ve Netanyahu arasındaki soğukluk, serin rüzgarların esmesi bu kitapla sağlaması yapılan bir hakikat mi, gerçek mi? Onu da buradan anlamış oluyoruz.
0: Trump, tüm Yahudiler senden bıktı diye bağırdı. Netanyahu'yu Gazze'de ateşkesi kabul etmeye zorladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanacak yeni kitap, Gazze'de ateşkese giden yolun perde arkasını yazdı. New York Times gazetesinden iki yazarın kaleme aldığı kitap, Amerikan Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki sevgi, nefret ilişkisine ayna tuttu. Kitaptan bazı kısımları paylaşan İsrail basınına göre Trump, Gazze'deki ateşkesi açıklamadan önce Netanyahu'ya sert sözlerle yüklendi. Kitaba göre Washington ve Tel Aviv arasında o dönemde ciddi bir güven krizi yaşandı. Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff'la damadı Kushner, eski İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'la Gazze planını ele aldı. Bu görüşmeden yalnızca bir gün sonra İsrail ordusu Katar'ın başkenti Doha'yı vurdu. Saldırıyı öğrenen Witkoff ve Kushner, Dermer bize yalan söyledi diyerek Beyaz Saray'a duydukları rahatsızlığı iletti. Kitaba göre asıl gerilim Trump-Netanyahu konuşmasında yaşandı. Trump telefonda bu anlaşmadan geri adım atamazsın. Herkes senden nefret ediyor ama ben senin arkanda durdum ifadelerini kullandı. Baskı karşısında Netanyahu anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldı. Bu görüşmeden iki gün sonra ise Trump'la Netanyahu basın karşısında birlik pozları verdi. Gazze'de 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesin ardından İsrail saldırıları devam etti. Binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.
1: Şimdi Donald Trump Netanyahu'ya dünyadaki bütün Yahudiler senden bıktı. Gerçekten senden bıktı derken aslında sadece Yahudiler değil, Müslümanlar da Hristiyanlar da çeşitli dinlere ya da dinsizliklere mensup herkes bıktı Netanyahu'dan. Çünkü şimdi göstereceğimiz manzara, vereceğimiz rakamlar neden insanlığın Netanyahu'dan artık nefret ettiğini ortaya koyuyor, daha iyi anlayacaksınız. O zaman Gazze'ye bakacağız sayın seyirciler. Gazze şeridinde bombalanmadık, yıkılmadık bina bırakmadı Netanyahu. Yerlerinden edilmiş Filistinlilerin bu sefer çadırlarına saldırı düzenledi. Çok büyük hasar var. Filistinliler kalan eşyalarını kurtarmaya çalışırken aileler birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Saldırıda çok sayıda çadır tamamen yıkılırken çevredeki çadırlarda ve alanlarda da hasar meydana geldi. Gerçekten Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'yu artık hedefe koyarak direkt yeter artık herkes senden bıktı demesine sebep olan bazı rakamlar. Sadece Trump değil, hepimiz için, vicdanı olan bütün insanlar için, bütün insanlık için bu insan canavarından elbette ki bıktık. Bakın, binalar bitti, çadırları bombalıyor. Şuraya bakın, şu görüntülere bakın. Buraya bakın. Yani burada bombalanacak ne var? Şuraya bakın. Burada bombalanacak ne var? Herhangi bir şey görüyor musunuz? Bir hedef görüyor musunuz? Bir ev, bina, sığınak, bir şey kimse bir şey görüyor mu? Görmüyor. Neden görmüyor? Çünkü mesleği insan öldürmek. Yahudileri, Hristiyanları, başka inançları zinhar ayırıyoruz. Her inanca ya da inançsızlığa sonsuz saygılıyız. Mesele canavarlık. Bakın, çadırda yaşayan çocuklar göz göre göre bombalanıp öldürülür mü ya? Çadırda yaşayan insanlara bile tahammülü yok. Rakamlar verelim size. İlk ay rakamları da açık.

0: hazırladı. Şimdi binalar bitti, çadırları bombalıyor. Ekim 2023'ten bu yana ne yaptı peki Netanyahu yönetimi? 73.041 Filistinliyi katletti, öldürdü. Sonra 173.402 kişi Netanyahu'nun saldırılarında yaralandı. Peki bunlar oldu. O zaman bir ateşkes yapıldı, öyle değil mi? Bir masa kuruldu. Yani kimse kimseyi öldürmeyecek. Bu zavallı insanları öldürmeyeceksiniz denildi. Peki sonra ne oldu? 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesten bu yana yaşananlar. 1029 Filistinli hayatını kaybetti. 3294 kişi de yaralandı. Ateşkes halinde bile bunu yapan zaten kendine göre normal dönemde ne yapmaz? İşte bunları yaptı. Yani Donald Trump'ın da bütün Yahudiler senden nefret ediyor, bıktılar artık demesinin bir tarafı da bu. Neden? Çünkü herkesin bir vicdanı var. Herkes görüyor ne olduğunu. Masum insanlar gece gündüz öldürülüyor. Bunun anlaşılabilir hiçbir tarafı yok. Sayın seyirciler, dün akşam Rus lider Putin'in Ukrayna ile müzakereler için 2022 İstanbul görüşmelerini işaret ettiğini aktarmıştık ana haberde. Evet, Rusya ve Ukrayna savaşı 5. yılına girdi ve hala bir çözüm bulunamıyor. Karşılıklı saldırılar devam ediyor. İki ülkede başta askeri ve ekonomik olmak üzere birçok kalemde savaşın yıkıcı etkileriyle boğuşuyor. Son gelişme ise Rusya'dan geldi. Ülkede İHA saldırılarının akaryakıt tedarik zincirinde yol açtığı sorunlar ve artan talep nedeniyle birçok bölgede satış kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Kısıtlamalar ülkenin batısında yaygın bir şekilde devam ediyor. Sibirya ve doğuda da etkileniyor. Bazı bölgelerde araç başına alınabilecek yakıt miktarı sınırlandırıldı. Taşınabilir kaplara satış yasaklandı. Yani bidonlarla gidip alamıyorsunuz. Bazı yerlerde ise akaryakıtın öncelikle acil durum, toplu taşıma, belediye ve tarım araçlarına verilmesi kararlaştırıldı. Şimdi buraya bakın. Rusya'da 16 bölgede akaryakıt kısıtlaması. Koskoca Rusya, dünyanın en büyük topraklarına sahip ülkesi, en geniş araziye sahip ülke Rusya. Şimdi burada arkadaşlarımız çıkardılar. İşte serbest satış durduruldu. Çeşitli renklerle gösteriyorlar. Turuncu, araç başına litre sınırı getirildi. Şu gördüğünüz turuncu yerlerde. Sonra sarı yerlerde bidon kap satış yasağı. Mesela Ukrayna hattında, Ukrayna sınırında buralarda bidonlarla satışlar yasaklandı. Şirket bazlı sınırlamalar var. Bunlar da önemli. Öncelikli tedarik bölgeleri şu gördüğünüz yeşil yerler. Moskova'nın doğusu, daha doğu ve daha doğu, Çin sınırına yakın yerler. Sonra yakıt türüne göre kısıtlama. Buralarda da farklı noktalarda yakıt türüne göre kısıtlamalara gidiyor. Türkiye'ye yakın hatlarda da var bu. Özellikle Ukrayna sınırında çok ciddi önlem alınmış durumda. Yani Rusya'nın batısında zaten Rusya'nın canlı bölgeleri, canlı şehirlerin olduğu yerler. Buralarda işte Moskova, St. Petersburg ve diğer şehirler, Kazan vesaire. Buralarda petrol satışında çok ciddi bir kısıtlama var. Sebebi ne? Özellikle dronlarla Ukrayna'nın yaptığı saldırılar, tedarik zincirlerinin zarar görmesi ve güvenliğin sağlanamaması. Rusya'nın durumu bu ve Putin bütün bu süreç içerisinde yine İstanbul'u işaret etti. Orada bir görüşme yapmıştık. Onu tekrarlayabiliriz ve tekrar barış görüşmelerine, savaşı bitirmek için bir masa kurup İstanbul'da bu işi noktalayabiliriz dedi Putin. Uzun zamandır bunu söylememişti. Belki Zelenski de bunu değerlendirir ve bu savaşta biter. Çünkü yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Sayın seyirciler, ana haberde diğer gelişmelere bakalım. Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri İl Emniyet Müdürlüğü'nce en üst seviyede gerçekleştiriliyor. Zirve için oluşturulan operasyon turkuaz planıyla üst düzey önlemler uygulanmaya başlandı. Yani Ankara'da artık kuş uçmuyor.
1: NATO zirvesi için operasyon turkuaz devreye alındı. Üst düzey önlemler uygulanmaya başlandı. 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri alınmaya devam ediyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, zirve için oluşturulan Operasyon Turkuaz planıyla üst düzey önlemler uygulamaya başladı. NATO görev alanı olarak oluşturulan ve kırmızı alan olarak belirlenen bölgelere ekipler görevlendirildi. Şehir giriş çıkışlarındaki kontroller artırıldı. İl genelindeki

0: 9 ilçede uygulama ve denetimler yoğunlaştırıldı. Bu kapsamda 215 nokta, 151 parkla, 120 işletmede 39 tim ve 450 personelle uygulama yapıldı. İl genelinde uzun süredir aranan şahıslara yönelik özel operasyonlar da düzenlendi. Yakalanan şahıslar cezaevine teslim edildi.
1: Sus.
0: 24 saat esasına göre oluşturulan görevlerde şüpheli şahıs ve araç çalışmaları planlandı. Özel harekat, yunuslar, narko asayiş ekipleri ve kritik noktalara yerleştirilen sivil ekiplerle güzergahlarda gerekli tedbirler alındı. Zirve dolayısıyla çok sayıda turist ve heyeti ağırlaması beklenen işletmeler ve oteller de denetime tabi tutulacak. Dilenciler, değnekçiler ve hanutçular gibi gruplara da taviz verilmeyecek.
2: Burada durmasın artık memleket.
0: Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, zirve için alınan tedbirleri incelemek üzere sahaya indi. Halkın yoğun olduğu yerlerde, parklarda, açık ve kapalı alanlara, kafe ve eğlence yerlerine denetimlerin yapılması talimatını verdi.
3: Meclis suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu taslak raporunu tamamladı. 6 bölüm ve 691 sayfadan oluşan raporda suça sürüklenen çocuklara yönelik hapis cezalarında üst sınırların artırılması önerildi. Öneriler arasında okul öncesi ve ilkokul çağında psikososyal risk taramaları yapılması da yer aldı. Yani Türkiye şu meseleyi çözmeye çalışıyor.
4: Okul öncesi ve ilkokul çağında psikososyal risk taramaları yapılmalı. Dijital platformlarda suç ve şiddet içerikleri daha sıkı denetlenmeli. Suça sürüklenen çocuklara yönelik hapis cezalarında üst sınır artırılmalı. Bu öneriler Meclis Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu'ndan. Meclis Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı. Rapor 6 bölüm ve 691 sayfadan oluştu. Rapora göre güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2015'te 133.829 iken 2024'te 202.785'e yükseldi. Son 10 yıllık dönemde çocukların karıştığı olay sayısında yaklaşık %51,5'luk oranında artış meydana geldi. Raporda suça sürüklenen çocuklara yönelik yapılacak taslak düzenlemelere ilişkin önerilere de yer verildi. Suça sürüklenen çocuk kavramı yerine adli süreçteki çocuk ifadesi kullanılmalı denildi. Kasten öldürme suçunu işleyen 12-15 ve 15-18 yaş arasındaki çocuklara uygulanan ceza indirimlerinin hakimin takdirine bırakılması istendi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 12-15 yaş arasındaki ceza üst sınırının 18 yıla, 15-18 yaş grubu çocuklar için üst sınırın 27 yıla çıkarılması gerektiği belirtildi. Müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 12-15 yaş arasındaki hapis cezasının 10 yıldan 12 yıla kadar, 15-18 yaş grubu için 15 yıldan 18 yıla kadar yükseltilmesi tavsiye edildi. Çocuk hükümlülerin doğrudan çocuk eğitim evine gönderilmesi yerine kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesi gerektiği belirtildi. Çocuğun iyi halli olduğu tespit edilirse çocuk eğitim evine gönderilmesine ilişkin yasal düzenleme yapılmalı denildi. Rapora göre okul öncesi ve ilkokul çağında psikososyal risk taramaları yapılmalı. Dijital platformlarda suç ve şiddet içerikleri daha sıkı denetlenmeli. Kartlı giriş sistemleri e-okulla entegre edilmeli. Üyelere gönderilen rapor milletvekillerinin görüş ve önerilerinin ardından esas rapor haline getirilerek meclis başkanlığına sunulacak.
3: Isparta'da enteresan bir hadise yaşandı sayın seyirciler. Isparta'da iki genç yol kenarındaki araçta ölü bulundu. Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan'ın vücudunda herhangi bir kesi, yara, bere izi yok. Fakat aracın içinde iki genç ölü olarak bulundu. Tabii soruşturma başlatıldı.
0: Geceyi araçta geçirdiler. Sabah yoldan geçenler tarafından ölü bulundular. Isparta Eğirdir'e bağlı Akpınar köyü yakınlarında yol kenarında park halindeki aracı gören köylüler durumdan şüphelendi. Araca yaklaştıklarında iki genci hareketsiz yatarken buldular. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri 22 yaşındaki Cansu Zengin ve 21 yaşındaki Ufuk Erdoğan'ın öldüğünü belirledi. İki gencin vücudunda herhangi bir kesi ya da yara izi yoktu. Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan'ın yakınları ölüm haberini alınca olay yerine

0: birbirine koştu. İki aile de sinir krizi geçirdi. Gençlerin cansız bedeni ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Isparta'dan Karabük'e gidelim. Karabük'te de ilginç bir hadise, enteresan bir gelişme. 3 Haziran'dan bu yana haber alınamıyor üniversite öğrencisi Hamza'dan. 3 Haziran'dan bu yana. Bugün ayın kaçı? 24'ü mü? Evet. 3 Haziran'dan 21 gündür kayıp. Peki nedir, nerededir üniversite öğrencisi Hamza? Henüz bir bilgi yok. Herhangi bir ses yok. Ekipler çok geniş alanda arama, kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar. Ama şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadı.
0: Evinden üniversiteye gitmek için çıktı. Sırra kadem bastı. Kayıp üniversiteli onlarca kişi tarafından aranıyor. İstanbul'da bir özel üniversitede okuyan 23 yaşındaki Hamza Duraz, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki ailesinin yanından 31 Mayıs'ta İstanbul'a gitmek için ayrıldı. Aile günlerce haber alamadıkları oğulları için kayıp başvurusunda bulundu. Hamza Duraz otobüse binmiş ama yol üzerinde inmişti. Son görüldüğü yerse Safranbolu kent ormanıydı. AFAD, jandarma, polis, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin kent ormanında başlattığı arama çalışması sürüyor. Yaklaşık 45 kilometre karelik alan tarandı ama henüz bir iz bulunamadı. 65 personel ve gönüllüler Hamza Duras'ı bulmak için çalışmalarına devam ediyor.
1: İnsan aslında vicdanlı bir varlıktır. Yani eşrefi mahlukattır. Yaratılmışların en şereflisi. Böyle tarif edilir, tanımlanır. Ama bu herkes için geçerli değildir. Yani bütün insanları yaratılmışların en şereflisi noktasına koyamayız. O statüye yükseltemeyiz. Böyle bir paye veremeyiz. Neden veremeyiz? Çünkü bırakın yaratılmışların ya da var olanların en şereflisini, dünyadaki bütün canlıların en aşağılığının en aşağısı olabilecek seviyede insanlar var. Hiç abarttığımı düşünmeyin. Gerçekten soruyorum. Bir insan bir kaplumbağanın bacaklarına taş bağlayıp suyun içine neden atar? Bir daha soruyorum. Bir insan kaplumbağanın, yani bir hayvanın, dilsiz bir canlının ayaklarına taş bağlayıp onu suyun içine neden atar? Bunu bir insan yapar mı? Bir canlıya yapar mı? Yapıyor. Yaptı, bir daha yaptı. Balıkçılar bulmuşlardı. Kaplumbağa ölmüştü. Bakın, aynı bölgede yine benzer bir olay yaşandı. Araştırmalar, incelemeler devam ediyor. Umuyor ve diliyoruz ki bu canavar yakalanacak. Ve yakalandığında tıpkı bir insan öldürmüş gibi müebbet hapiste yargılanacak. En azından bunu temenni ediyoruz.
2: Taş bağlamış ayağına. Bilerek yapmışlar sanki.
3: Bence de bilerek yapmışlar.
0: Ayağına iple taş bağlayıp denize attılar. Deniz kaplumbağasının ölümüne neden oldular.
4: Bu insanlık dışı bir olay. Kesinlikle yapılmaması gereken. Yani bunun yapan kişinin ne vicdan ne de bir duygusu olmadığını tahmin ediyoruz.
5: Taştan bağlamışlar bak, öyle atmışlar olsun.
2: Evet, bilerek yapmışlar.
0: Aydın'ın Kuşadası ilçesine geçtiğimiz günlerde açık denizde amatör balıkçılar ayağına taş bağlanan deniz kaplumbağası bulmuştu. O deniz kaplumbağası kurtarıldı. Ama İzmir'in Selçuk ilçesindeki Pamucak sahiline vuran başka bir kaplumbağa onun kadar şanslı olamadı. Kıyıya vuran bir deniz kaplumbağasını sahile çıkaranlar ayağına taş bağlı olduğunu görünce şaşkına döndü.
2: O hayvanın zararı yok, herhangi bir şey yok. Nasıl bir vicdansızlık, yani nasıl bir şey, bu anlamadım.
4: Yaptığımız incelemelerde karapasın üstüne derin bir kesi izi vardı. Muhtemelen bir aletle vurarak öldürmüşler hayvanı ve daha sonra da ayağına bir parke taşı bağlayıp atmışlar.
0: Deniz kaplumbağasının ölümüyle ilgili Selçuk İlçe Tarım Müdürlüğü inceleme başlattı.
1: Sayın seyirciler, bazı bölgelerde hububat

0: hasadı bitti. Çiftçinin saman mesaisi başladı. Saman önemlidir. Hayvancılık için son derece önemli ürünlerden olan saman için fiyat da belirlendi. Yavaş yavaş kış ayları yaklaşınca tabii sürüler, hayvanlar ahırlarda, ağıllarda beslenmeye başladığında o saman altın gibi bir şey olacak.
1: Bir yandan biçilip balyalanıyor, diğer yandan kamyona taşınıp istifleniyor. Hasadın bittiği tarlalarda saman mesaisi sürüyor.
2: Saman sezonunu açmış bulunmaktayım. Çocukluktan beri bu işi yapıyoruz.
1: Kırklar ilindeki bazı tarlalarda buğday hasadı tamamlandı. Sıra tarlada kalan sapların balyalanmasına geldi.
2: Bu sene yağışların verimleri iyi olmasından kaynaklı. Saplar da çok tarlalarda. Dekara 13-14 balyaya kadar aldığımız.
1: Günde yaklaşık 500 balya taşıyan işçilerin saman mesaisi zorlu geçiyor.
3: Balya başı indir bindir 25 lira. Sıcaklar başladı. Zor olsa da işimiz bu. Mecbur yapıyoruz.
1: Peki saman balyasının satış fiyatı ne kadar? Tarladan satılırsa 70 lira, adrese teslim fiyatı ise 150 lira.
0: Vallahi bu kadar ürünlerin içinde bence uygun. Yani ne kadar, bir bakın fiyatlara. Saman öyle o kadar kolay elde edilmiyor. Tarlalar döver biçerler, sonra balya yapılıyor. Epey epey zor iş. Yani şimdiden çiftçilerimiz, üreticilerimiz tedarikli olsunlar, samanlarını koysunlar. Çünkü çiftçi için, üretici için, hayvancı için eğer arka taraf doluysa, ambarlar doluysa değmeyin keyfine. Şimdi prim borçlarına sağlanacak tecil kolaylığının ayrıntıları belli oldu sayın seyirciler. Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan 4A ve 4B kapsamındaki prim borçlarıyla işsizlik sigortası prim borçlarıyla bunlara ilişkin cezalar tecil kolaylığından yararlandırılacak. İşte ayrıntılar.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçlarına sağlanacak tecil kolaylığı için genelge yayımladı. Kapsamdaki borçlar belli oldu. Devlete olan borçlara getirilen tecil kolaylığından yararlanmak için başvurular devam ediyor. Yeni düzenlemeye göre 4A statüsünde işçi çalıştıran işverenlerle 4B statüsündeki kişilerin Haziran ayı öncesi dönemlere ilişkin sigorta primleriyle işsizlik sigortası primlerine tecil kolaylığı sağlanacak. Ayrıca 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezalarıyla gecikme cezaları da tecil edilebilecek. Genel sağlık sigortası prim borçlarına tecil kolaylığı sağlanmayacak. Başvurular 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak. Bu tarihe kadar başvuran mükelleflerin borçlarına %39 yerine %29 oranında tecil faizi uygulanacak. Azami 36 ay olan taksit süresi de 72 aya kadar çıkabilecek. 10 milyon liraya kadar olan borçlar için teminat aranmayacak. Vergi dairelerine olan borçların tecilinde ilk taksit Eylül ayında ödenecek. Tecil edilen prim borçlarında ise ilk taksit en geç 31 Ağustos 2026 tarihinde ödenecek. Bu süre içinde ilk taksitin ödenmemesi halinde borçlu %29 oranındaki tecil faizinden yararlanamayacak. Herhangi bir işte çalışmayan ve anne, baba ya da eşi üzerinden bakmakla yükümlü olmayan kişiler genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödüyor. 2026 yılı için aylık genel sağlık sigortası primi 1980 lira 81 kuruş olarak uygulanıyor. Genelgeye göre genel sağlık sigortası prim borçları için tecil kolaylığı sağlanmayacak.
0: Türkiye'nin en uzun ve hızlı metrosunda yolcu rekoru kırıldı sayın seyirciler. Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metrosu bir günde 53.396 yolcu taşıdı.
1: Son etabı geçen hafta açıldı. Pazartesi günü yolcu rekoru kırıldı. Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattının son etabını oluşturan Halkalı Arnavutköy kesimi Cuma günü hizmete girdi. Son etabının hizmete girmesiyle günlük ortalama yolcu sayısı %33 arttı. Metro hattında pazartesi günü 53.396 yolcu taşındı ve rekor kırıldı. Yolcu rekorunun kırıldığı gün en yüksek yolcu yoğunluğu

0: Gayrettepe ve İstanbul Havalimanı istasyonlarında yaşandı. Halkalı, Arnavutköy hattını kapsayan 5 istasyon 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet veriyor. Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metrosu Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metrosu.
1: Kahve sever misiniz bilmem ama ben çaya tercih ederim. Ben kahveciyim. Şimdi kahve koyu sohbetlerin, kalabalık sofraların vazgeçilmez.

0: geriledi sayın seyirciler. Yani çuval başına indirim 100 doları aştı. Peki dünya genelindeki bu düşüş Türkiye'deki fincanlara neden yansımadı? Niçin yansımıyor? Mesela Üsküdar'da yani bir kahve, küçücük bir su neden 120, 130, 140, 150 hatta 200 liralardan satılıyor? Habertürk'ten Gizem Türemen ve Özgür Balaban konuyu muhataplarına sordu.
1: İçiyor muyuz kahve çok?
2: İçiyoruz tabii ki. Kahve olmadan olmaz.
3: Bu boyutumun bardağı benim 200.
4: Hemen hemen bir yemek fiyatıyla aynı.
5: Her seferinde daha da artıyor. Hiç indirim görmedim.
6: Sohbetlerin olmazsa olmazı kahvenin fiyatı son 3 yılda rekor üstüne rekor kırdı.
7: Kahve dünya genelinde Ekvator kuşağından geliyor. Türkiye'de üretilmiyor.
8: Özellikle pandemide Brezilya'da çok ağır hastalıklar sonucu ürünlerin toplanamaması fiyatların yükseltmesine sebebiyet verdi.
9: 2025'in Eylül aylarında 420 dolarları gördü.
6: Ancak yılbaşından bu yana düşüş trendinde.
10: Arabika kahve vadeli işlemlerine baktığımız zaman %25'e yakın, %24,6 gibi bir fiyatlarda aşağı yönlü hareket var.
11: Tabii bu bizim piyasada yansıdı mı? Yansımadı.
6: Kafe veya restoranlarda ortalama bir bardak kahvenin fiyatı 170 liradan başlıyor. İçeriğine ve boyutuna göre 250 hatta 300 liraya kadar çıkıyor. Küresel piyasalarda kahve indirime girdi ama vatandaş o indirimin Türkiye'ye yansımadığını söylüyor.
2: Hiç yansımadı. Aksine arttı hatta.
4: Yemek fiyatı bir artıyorsa kahve fiyatı iki artıyor.
6: Peki dünya genelinde gerileyen kahve fiyatları Türkiye'de fincana neden indirim olarak yansımıyor?
10: İthal ürünlerde şöyle bir refleks var Türkiye'de. Eğer dünyada fiyatları artıyorsa anında o yansıyor fiyatlara yükseliş olarak. Ama düşüş varsa aynı oranda yansımıyor.
6: Kafe işletmecileri gerekçe olarak toptancılara işaret ediyor.
3: Biz hiç indirimli almıyoruz kahveleri.
4: İndirim değil de biraz yükselme yaşanıyor. Yılbaşından bu yana %10 bir zam geldi.
3: Birkaç toptancı tanıyoruz ama...
1: Fiyat alıyorsunuz hepsini.
3: Tabii tabii.
1: Hiç fiyat düşüren oldu mu?
3: Yok. Söylediğimizde de niye bu kadar pahalı dediğimizde de biz de o şekilde alıyoruz. Size de o şekilde veriyoruz.
6: Kahve toptancıları ise biz 8 aydır zam yapmadık diyor.
11: En son Eylül ayında bir zam yapılmış. O zamdan bu yana hep aynı fiyattan satmışız marketlere, toptancılara.
6: İndirim neden yok sorusuna maliyetleri gerekçe gösteriyorlar.
12: Yurt dışında düşmüş olabiliyor ama bizim giderlerimiz arttığı için bunu ülkemizde tabii ki fiyata yansımıyor. Bakın bunlar koli koli palet olarak geliyor. Bu paletlerin indirilmesi, depoya taşınması bir maliyet.
7: Savaş etkisiyle navlonların yükselmesi yani tedarik zinciri, nakliye, gemiler.
8: Bu maliyetlerin artışının pakete de yansıdığı, indirim yoluna gidilemeyeceğini söyleyebiliriz.
6: Toptancılara göre kahvedeki fahiş fiyatlar işletmelerden kaynaklanıyor.
11: 100 gram kahveyi 75 liraya alacak. 100 gram kahveden 16 tane kahve çıkacak. Kahvenin neredeyse 5 liraya geldiği bir ortamda 150 liraya kahve satacak.
10: Enerji, işçilik, kira başta olmak üzere kronik diyebileceğimiz o enflasyon fiyatlar üzerinde bir baskı yaratıyor.
0: Ya gerçekten yüksek yani. Türkiye'de fiyatlar yüksek. Yani kahve orada bir beyefendi anlatıyor yani. 5 lira maliyeti diyor. 5 lira. 170 liraya 200 liraya satılıyor diyor bu. Ha diyeceksiniz ki tamam kahve düştü yani 5 lira 10 lira maliyeti işte onun da dükkan kirası var, elektriği var, suyu var, doğalgazı var, vergisi var, çalışanı var, sigortası var, şu su var, bu su var. Bunları da koyduk yani sadece satıcıyı, dükkan sahibini, esnafı suçlamıyorum. Elbette hepimiz topyekün ekonomik olarak sıkıntılı dönemler yaşıyoruz. Yaşıyoruz ama yani herkes biraz fedakarlık etmeli. Yani dünyada bu kadar büyük düşüş yaşanıyorsa bunu kısmen Türkiye'de de biraz görmeliyiz. Biraz inmeli aşağıya bu. Ya yani mesela petrolde ne oluyor? Hürmüz açılıyor, petrol 3 lira 5 lira düşüyor. Kapanıyor, 3 lira 5 lira yükseliyor. Kahve de öyle, o da dışarıdan geliyorsa bunu biraz görelim. Neyse uzattık, Türkiye'deki kahvenin hikayesi böyle. Şimdi dünyada bir liste açıklandı, mutfak listesi. O listede Türkiye yüksek puanlı şehri, Türkiye'nin en yüksek puanlı şehri Gaziantep oldu. Platformda mutlaka denenmesi gereken lezzetler arasında Gaziantep baklavası, katmer,

0: Beyran ve Ali Nazik kebabı o listede yer buldu. İstanbul'sa 4,63 puanla 24. sırada yer aldı. Taste Atlası'na göre İstanbul, Osmanlı saray mutfağından zengin sokak lezzetlerine kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Hünkar beğendi ve geleneksel Türk lokumu en yüksek puan alan ürünler arasında. Ege'nin incisi İzmir 4,38 puanla listede kendine 84. sırada yer buldu. İzmir zeytinyağlıları ve deniz ürünleriyle listeye adını yazdırdı. Şehrin en popüler sokak lezzetleri ve hamur işleri olan kumru, boyoz ve çöp şiş platformda yüksek puan aldı. Yani sıralama şöyle oldu. Arkadaşlar bazı görsellerle bunu size gösteriyorlar. Birinci sırada Napoli, İtalya. Pizza var gördüğünüz gibi. Yani iyi pizza yapıyorlar. Ama biz Napoli deyince bir futbol takımı ve Maradona'yı hatırlarız. Milano ikinci sırada, yine İtalya. Burada da bir yemek var. Bologna üçüncü sırada, İtalya. İşte bizim Gaziantep baklava, işte İstanbul'da lokum, İzmir'de poğaçalar, kumrular, şunlar bunlar. Aslında bu listeler yapılırken herkes kendi damak tadına göre de buralarda bir şey arıyor. Yani mesela ben Sakarya'nın ıslama köftesini bu sıralamada, bu İtalyanların pizzasını falan çok önüne koyarım. O ıslama köfte, o kemikte kızartılan ekmek, domates, acı biber ve o köftenin muazzam lezzeti. Dolayısıyla herkes bir liste çıkarıyor da herkesin listesi kendine. Benim listem ıslama köfteden yana. Sayın seyirciler, şimdi Erzurum'un Tekman ilçesine gidelim. Bir yıl önce Gençlik Spor Kulübü'nde görevli antrenörün çabasıyla ilçe daha önce bilmediği bir sporla tanıştı. Bak böyle insanlar gerçekten hayranlık duyulması gereken insanlar. Birkaç çocukla başlayan serüven kısa sürede ulusal yarışmalarda elde edilen başarılarla taşlandı.
1: Daha önce adını bile duymamışlardı. Eskrim artık onlar için bir tutkuya dönüştü.
2: Seviyorum, çok seviyorum.
3: Hemen atak yok, oyun kur.
1: Burası Erzurum'un yaklaşık 20 bin nüfuslu ilçesi Tekman. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik ve Spor Kulübü'nde görev yapan eskrim antrenörü Can Taşkıran, yaklaşık bir yıl önce çocukları eskrimle tanıştırmak için harekete geçti.
4: Coğrafyamız gereği bilinmeyen bir spor dalı. Bundan dolayı biraz kuşkuluyduk. Hani burada yapabilir miyiz? Velilerimiz, ailelerimiz nasıl davranır? Çok kuşkuluyduk. Geldiğimizde eskrim branşımıza, spora, sporcuya, buranın halkı, yörenin halkı çok değer vermekte.
1: Haftanın 4 günü ilçeye giderek antrenman yaptıran Can Taşkıran'ın çabaları meyvesini verdi.
4: Lisans sporcu sayımız 30-35 kişi. Gittikçe de artmakta. Tabii ulusal düzeyde madalyalar gelince de bu sefer ister istemez sayımız da artmakta.
1: Sporcular ulusal yarışmalarda başarılara imza attı.
5: Elazığ'a gittik şehir dışı maçına. Orada üçüncülük aldım, üçüncülük kazandım. Çok güzel geçti.
2: İzmir'de bir müsabakamız olacak. Benle bir arkadaşım katılım sağlayacak. İnşallah orada kupayı alıp Tekman ilçemi temsil edeceğim.
1: Sporcular gelecekte eskrimde Türkiye'yi temsil etmenin hayalini kuruyor.
3: Hemen atak yok, oyun kur.
0: Şimdi bahar, yaz, Erzurum'un ilçeleri Tekman, Karayazı, Horasan. Benim bildiğim memleketler. İşte bu çocuklar oralardaki o okullardan geliyorlar. Daha önce yatılı bölge okulları vardı. O okullardan geliyorlar. Böyle zeki, çalışkan, şefkatli, gözü ışıl ışıl bir beden eğitimi öğretmeni, bir öğretmen, oradaki bir memur, bir çalışan bu çocukları alıyor ve o çocuklardan birer elmas ortaya çıkarıyor. Aferin, bravo. Yani gerçekten şu çalışmalar bize umut veriyor. Sayın seyirciler, Rusya'da düzenlenen Uluslararası Avrasya Film Festivali'nde Türkiye'den Bağ Bozumu filmi ödüle layık görüldü. Filmin görüntü yönetmeni Emrah Durmuş en iyi sinematografi ödülünü kazandı.
6: Dönmeyecek misin daha İstanbul'a? Orada bayağı önemli işlerim varmış.
1: Rusya'da Türkiye'yi temsil etti. Bağ Bozumu filmi festivalden ödülle döndü. Dünya sinemasının prestijli buluşmalarından biri olan Uluslararası Avrasya Film Festivali 13-19 Haziran tarihlerinde Rusya'nın Soçi kentinde düzenlendi. Bu yıl 27 ülkeden 93

0: film gösterildi. Türkiye'den Bağ Bozumu da o filmler arasındaydı. Mesut Gengenc'in yönettiği, Barış Yurtsever ve Zeynep Erkekli'nin başrolünde oynadığı film uzun metraj ana yarışma bölümünde gösterildi.
1: Rejisör Mesut Gengenc, Türkiye.
0: Doğa üzerinden bir karakterin kendini iyileştirme ve yüzleşme yolculuğunu konu alan film büyük ilgi gördü. Güçlü görsel dili ve teknik başarısıyla filmin görüntü yönetmeni Emrah Durmuş en iyi sinematografi ödülüne layık görüldü.
2: Emrah Durmuş, operatör filmi Vinogradny Urojay, rejisör Mesut Gengenc, Türkiye.
3: Bu ödülü bize layık gören jürimize, Avrasya Film Festivali'ne çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de bir filmin burada ödül alması bizim için önemli.
2: Au, congratulations.
4: Bugün cömertliğim üstümde, bir aferin de sinemacılara. Gerçekten bravo, iyi başarı. Reklam.

Ana haber bitti. Biraz sonra Sena Alkan Açık ve Net'le karşınızda. Konukları var. Özellikle CHP'de yaşananlar, son gelişmeler Sena Alkan'la Açık ve Net'te. Yarın akşam 19'da ana haberde görüşmek üzere. İyi akşamlar Türkiye.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda hijyeni tehlikeleri kontrol etmek için gerekli tedbir ve şartlarla bir gıda maddesinin insan tüketimine uygunluğunun sağlanmasıdır. Hijyen, işleme, paketleme, depolama, bina koşulları ve personel gibi gıda işletmelerinin tüm bileşenleri için önemli bir gerekliliktir. Uzmanlar çiğ tavuk ve kırmızı etin pişirmeden önce yıkanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Yıkama işlemi bakterilerin lavaboya ve etraftaki tezgahlara yayılmasına neden olur.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözülmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: İyi akşamlar değerli izleyenler. Açık ve nettesiniz. Hoş geldiniz. Sena Alkan ben. 24 Haziran bugün günlerden 20'den 23'e beraberiz. İç siyasetin bitmeyen gündemi CHP pek çok da gelişme peşi sıra yaşanıyor. Bugün mesela gelen bir başlık konuşacağız. Kemal Kılıçdaroğlu yarın sabah bir konvoyla İstanbul'a giriş yapacak. Gürsel Tekin açıkladı. Dedi ki 25 Haziran Perşembe günü saat 8'de, sabah 8'de Dudullu Çamlıca gişelerinde gerçekleşecek büyük buluşmada yerini al mesajını paylaştı. Çok tartışılıyor. Özgür Özel geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir pazarda görüntü vermişti. Kılıçdaroğlu acaba böyle bir görüntü, halkla buluşma görüntüsü verecek mi diye çok soruluyordu. Hatta Özgür Özel dışarıya çıkamaz mealinde de açıklamalar yapmıştı, halkla buluşamaz diye. Konuşacağız. Bir yandan bazı formüller, altılı masaya andıran bazı formüller konuşuluyor. İçerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel'in, Mansur Yavaş'ın olduğu. Bunların hepsine bakacağız. Üçüncü yolcuların bir planı olduğuna dair bazı haberler yazılır, çizilir. Habertürk'e özel bazı bilgiler, arka plan bilgileri de var. Hepsini uzun uzadıya konuşacağız. Kimlerle beraberiz bu akşam? Bir hoş geldiniz diyelim. Doçent Doktor Turgay Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Çok teşekkürler katıldığınız için. Gürkan Zengin, hoş geldiniz. Gazeteci Gürkan Zengin de bizimle beraber. Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek. Hoş geldin Nevzat.
2: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ederiz. Ve Not1.com yazarı Can Özçelik. Can, hoş geldin. Hoş sen bulduk. De çok teşekkürler. Ali Özgündüz, 24. dönem CHP İstanbul Milletvekili. Hoş geldiniz. Hoş çok bulduk. Teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için bu akşam. Şimdi şöyle hızlıca kısa bir reklama gidelim. Sonra da aynı hızla başlayalım.

0: kısa bir reklamın ardından hadi başlayalım Açık ve Net'e. Başlarken söylemiştim açılışta. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a geliyor. Bunu Gürsel Tekin açıkladı. Ve gelirken de sabah saat 8'de Dudullu'da Çamlıca gişelerinde bir konvoyla karşılanacağını söyledi. Tüm İstanbulluları ve hatta davet etti. Bunun üzerinden bugün çokça yazıldı, çizildi. Bir şöyle mesajına bakalım. Can, sende de bilgiler var bilirim, bana bir eşlik edersen sevinirim. Şöyle söylüyor Gürsel Tekin. Türkiye'nin sakin gücü, birleştirici lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a geliyor. İstanbul'u yeniden CHP'li belediyecilikle buluşturan siyasi iradenin mimarı, milyonların umudu, demokrasi mücadelesinin sembol ismi hemşerileriyle buluşuyor. İstanbul Tek Yürek Genel Başkanı'nı bekliyor. Perşembe günü 8'de Dudullu Çamlıca gişelerinde gerçekleşecek büyük buluşmada sen de yerini al. Birlik için, dayanışma için, umut için seni bekliyoruz genel başkanım diye bir mesaj paylaşmış. Bir de şöyle bir poster hazırlanmış. Onu da CHP İstanbul İl Başkanı olarak Gürsel Tekin paylaşmış. Yani buluşma yeri, konvoyun yeri Çamlıca gişeleri olacak da nasıl olacak? Ya zaten İstanbul trafiği sabah 8'de kilittir deniyor. Nasıl olacak bugün, bu bilmiyorum.
1: Bugün Gürsel Bey'le bir işte telefonla görüştüm. Sordum genel başkanın programı ne diye. Çok keyifliydi. Telefon açar konuşurken de keyifliydi. Anladığım kadarıyla güzel bir etkinlik planlamış, organize etmiş. Ama dediğin gibi şimdi İstanbul girişinde ve o sabah saatlerinde bir trafik yoğunluğu olacağı için orada çok konvoyu göstermeyebilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin istediği işte veya Gürsel Bey'in hayal ettiği o konvoyu oluşturamayabilirler. Muhakkak araçlar gidip karşılayacaklardır ama o trafiğin içinde bu konvoy gözükmeyebilir.
0: Nasıl gidebilir ki zaten yani?
1: Yani
0: sabah trafiği.
1: Evet, Halkalı'ya gidecek bir de. Şimdi o programı
0: Dudullu'dan Halkalı'ya.
1: Evet,
0: gidecek.
1: Şimdi Kemal Bey'in Halkalı'daki o aşure matem merasimine katılıp oradaki spor salonunda bir konuşma yapması bekleniyor.
0: Bir şey soracağım sana buna geçmeden, yani programını anlatmadan.
1: İlk kez halkın önüne çıkmış olacak yani Kemal.
0: Acaba şu bu konvoy, bu yarınki buluşma şuna mı yanıt diye merak ederim. Özgür Özel Cuma günü Ulus'taydı, halkla buluştu. Bir şey söyledi orada. Bir arkadaşlar varsa onun sesi bir açalım. Özgür Özel'in mesajlarını görelim. Hatta orada halkla sarıldığı, çok samimi anların yaşandığına dair görüntüler görmüştük. Ne dedi Özgür Özel?
2: Halkın Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyecek. Her türlü çelmeye rağmen, her türlü müdahaleye rağmen biz milletin sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz. Allah'a şükür partinin başında seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir genel başkan var.
0: Allah şükür partinin başında seçilmiş, sokağa çıkabilen bir genel başkan var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu sokağa çıkamıyor gibi bir ima da olabilir burada.
1: İma değil aslında.
0: Açık açık söylüyor sanki.
1: İma değil. Hem açık açık söylüyor hem de bir gerçeklik var. Yani sonuçta Kemal Bey genel başkan olduktan sonra işte bir genel merkezdeki o partilerle bir geniş bir toplantı yaptı. Bir de işte gazetecilere beyanat verdi ve işte MYK, PM toplantılarına katıldı. O yüzden Kemal Bey'in ilk kez halkla buluşacağı yer yarın olacak esas itibariyle. Belki Çamlıca gişelerinde de, ki orada öyle bir ortam yok ama hani belki inip bir selamlama falan yapacak mı onu bilmiyoruz. Ama esas itibariyle Halkalı'daki o törene, etkinliğe katılacak ve orada konuşacak. Doğru seçilmiş bir etkinlik. Çünkü o etkinlikte bir tepki olmaz, bir şey olmaz. Orada bir matem yeri zaten. O etkinliğin özelinde çok böyle işte belki birkaç ıslık olabilir falan ama çok zannetmiyorum. Çünkü o etkinliğin havasına da uygun değil yani. Kemal Bey orada protesto. Doğru da olmaz zaten ve o salondan da tepki alır. Yani orada bir Kemal Bey'e böyle bir
0: sadece
1: karşı
0: o etkinlik mi var? Yani mesela bir pazar ziyareti, bir sokakta

0: buluşma.
1: Sadece o etkinliğe katılacak. Sonra bir gazeteciyle bir görüşmesi varmış, özel bir görüşmesi ama kim ona ilişkin bir bilgi yok. Özel bir sohbetmiş. Bir de eski bir partili, herhalde Kemal Bey'in de yakından tanıdığı bir hasta ziyareti olacakmış. Bu üç görüşmeyi yapacak ve anladığım kadarıyla tekrar Ankara'ya dönecek. Ama esas itibariyle yarın halkın önüne Halkalı'daki o etkinlikte, spor salonunda çıkacak. Hı. Bir de konuşma yapacak bildiğim kadarıyla. Onun dışında yarın işte pazarda, sokakta işte birebir esnafla bir etkinlik planlamamışlar.
0: Neden planlamamışlar? Yani Gürsel Tekin'e mesela sordum mu, ne diyor, neden planlanmamış?
1: Yani şöyle, tabii o sonuçta şunu söylüyorlar. Halkalı'daki etkinlikte halkla buluşma olmuş oluyor. Sonuçta orada da vatandaşlar var. Oradaki etkinliğe katılan vatandaşlar var. CHP Genel Başkanı onlara bir konuşma yapacak. O yüzden yarın için halkla etkinliğini sadece o spor salonundaki etkinlik ve konuşma olarak planlamışlar. Sonrasında da bireysel birebir görüşmeler var. Hmm. Ve tamamlayıp görüşmeleri anladığım kadarıyla Ankara'ya dönecek. Ama bu bir başlangıç tabii. Önümüzdeki hafta büyük bir ihtimal Ankara'da da böyle kahve toplantıları, işte kafeye gidecektir. Gençlerle, vatandaşlarla buluşmaya başlayacaktır yavaş yavaş. Bu bir onun hazırlığı aslında. Zaten yapmak zorunda. Başka bir alternatifi yok. Doğru. Özgür Özel'in dediği ya, sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanısın. Hı hı. Ve ne olursa olsun önümüzde bir seçimler var. Ve senin de Cumhuriyet Halk Partisi'nin o sana karşı olan üyeyi, seçmeni bir arada tutman lazım. Genel başkan olarak bu sokağa çıkmaya başlayacaktır.
0: Sence Kemal nasıl Bey karşılanır sokağa çıkarsa?
1: Ben çok tepki alacağını düşünüyorum açıkçası. Yani ama siyasetçi ve genel başkan bu tepkileri karşılayacak, göğüsleyecek ve ona göre bir siyaset belirleyecek. Eğer doğru bir program, doğru bir siyasi hamle yaparsa o tepkiler yavaş yavaş eriyebilir. Yani bu daha önce de yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sadece Kemal Bey yaşamadı. Geçmiş dönemde Deniz Baykal da yaşadı bu tür sorunları. O yüzden ki çok seçim kaybettiler. Her defasında istifa edeceğiz, tekrar genel başkan olmayacağız diyen onlarca genel başkan var. Her defasında partinin başında durdu ve o kitleyi bir arada tuttu. Yani doğru programla, doğru siyasetle bunu yapabilir. Ama Kemal Bey yapabilir mi bunu? Onu bilmiyorum tabii. Onu zaman gösterecek. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu süreçte ben bu program ve siyaset ekseninde bir hamle yapacağını düşünmüyorum. Hı-hı. Açıkçası. Her iki taraf açısından söylüyorum. Yani Özgür Özel tarafı içinde, Kemal Bey tarafı içinde.
0: Ali Bey, bu program, bu konvoy...
1: Ben geçebilirim değil mi?
0: Tabii, ben de geçiyorum hatta. Bu konvoy, yani nasıl olacak bu konvoy sabah saat 8'de İstanbul'a girerken? Ya, neden yapılıyor?
2: Ya bu konvoy zor olur. Yani bence sabah 8 trafik dediğiniz gibi. Dolayısıyla bir de asıl Sayın Genel Başkan Halkalı'da düzenlenen İmam Hüseyin ve Kerbela şehitlerini anma merasimine, evrensel aşura, hı-hı, matem merasimine katılmak için geliyor İstanbul'a karayoluyla. Saat 10'da başlayacak Halkalı'daki Yahya Kemal Beyat'taki program. Dolayısıyla sabah 8'de İstanbul'a girişte bir karşılama, efendim Sayın Tekin bir çağrı yapmış. Mutlaka olur, karşılama olur ama yani orada sabah saati trafik malum.
0: Konvoy olabilir mi böyle?
2: Konvoy zaten doğal olarak o saatte İstanbul baştan başa konvoydu.
0: Yani evet.
2: Dolayısıyla
0: efendim, işte diyorlar ki şimdi o konvoyu Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyu gibi ya de gösterecek
1: yani
0: bir durum yaratılmaya çalışıyor.
1: Bayraksı daha önemli.
2: Hayır, yani sonuçta partinin afiş bayrağı olmadığı sürece araçlarda o konvoy, bu konvoy olmaz. Yani genel başkanın konvoyu belli olur araçlarla. Efendim bayraklarla, CHP flamalarıyla, hı hı, öyle olur ama trafikte konvoy olmaz. Bence karşılama olur. Oradan da doğal olarak Sayın Genel Başkan Halkalı'daki törene gelir. Bir kısım arkadaşlar da tabii ki o tören halka açık. Hı hı. Oraya katılmak isteyenler de efendim iştirak ederler. Halkalı'daki tören biliyorsunuz 10 binlerce insanın, yani içerisi salon dolup taşıyor. Bir de dışarı alanlar, doğru, evet, yollar kapanıyor. Dışarıda. Dolayısıyla basın ekspres yolundan Halkalı Meydan'a kadar o alan, Halkalı Güneşli Kavşağı zaten kapalı oluyor. O alanda trafiğe kapanmış oluyor. İnsan seli oluyor. Dolayısıyla

0: Oraya katılacak, daha önce de katıldı Sayın Genel Başkan. Hı. Efendim, konuşma da günün anlam ve önemi, sonuçta orası bir matem. Yani İmam Hüseyin'in, Kerbela şehitlerinin taziye meclisi. Sayın Genel Başkan'ın da, Sayın Genel Başkan bir nevi ev sahibi, ceddinin taziyesi orada. Hı. Öyle bir tören. Orada da bir konuşma yapacak. Diğer siyasi parti genel başkanları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın katılma durumu var. İyi Parti Genel Başkanı, efendim Saadet Partisi Genel Başkanı şimdiye kadar benim bildiğim katılacaklar.
1: Peki bu bir halkla buluşma sayılır mı? Bunu neden soruyorum? Şöyle dediği için Özgür Özel. Allah'a şükür partinin başında seçilmiş, sokağa çıkabilen bir genel başkan var. Bir yanıt mı Özgür Özel'e? Ya da bir yanıt sayılabilir mi Özgür Özel'e?
0: Yani bu o sayılmaz bence, benim kanaatim. Bu çok daha farklı, çok daha daha anlamlı bir tören, bir katılım. Efendim halkla buluşma, halkla her zaman buluşur. Yani düğüne de gider, çarşıya pazarda çıkar. Yani Sayın Genel Başkan alnı açık, başı dik. Türkiye'de temiz siyasetçi, akçalı işlere bulaşmayan bir numaralı siyasetçi kim derseniz Sayın Kılıçdaroğlu aklı gelir. Yani niye çıkmasın? Ha, tepki olur mu? Olur. Siyasilere tepki olur. Bunu da siyasiler göğüsler. Normaldir. Protesto edebilir. Neden dolayı protesto ediyorsun? Yani ama bunu şu anda partililerin, yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde görevli olan, efendim, gerek Sayın Özgür Özel Grup Başkanı'na, hmm, gerek diğer milletvekillerinin partili kimliği taşıyarak Sayın Genel Başkan'a karşı böyle bir, efendim, ortam hazırlamamaları gerekiyor. Bu şık değil. Yani hem parti üyesi olacaksınız, hem partinin genel başkanına karşı propaganda yapacaksınız. Tabiri caizse halkı galyana getireceksiniz.
1: Ha, bu halkın dışına çıkamaz sözü için mi söylüyorsunuz?
0: Tabii ki bu hoş bir şey değil yani. Yani siz niye çıkmasın? Yani çıkacak, siz de geleceksiniz, katılacaksınız. Yani Sayın Genel Başkan, yani grup başkan vekille birlikte bir toplantıya, bir cenazeye, bir törene katıldığı zaman, yani mesela Sayın Aşkın Türel'in ablası rahmetli olmuştu, bizim İzmir milletvekili. Hı-hı. Sayın Genel Başkan gitti, cenazede katıldı yani. Ama Sayın Özgür Özel katılmamıştı. Kimse de protesto etmedi yani. Öyle bir şey olmaz. Edilebilir de. Ama yani bu böyle çok daha, efendim, çok yani birinci gündem maddesi, çok vahim bir durum. Kılıçdaroğlu yani ne günah işlemiş Sayın Genel Başkan. Yani çiğ yememiş ki karnı ağrısın. Ha, protesto, efendim, işte senin söyleminle işte atanmış, efendim, işte yok butlan kolları diyerek kendi genel başkanını bu şekilde halkın tabiri caizse önünde itibarsızlaştırırsan tepki de olur yani. Tepki de olur. Bunları da göğüsleriz. Hmm. Yani.
1: Gürkan Zengin nasıl karşılanır sizce yarın Kılıçdaroğlu? Halktan ilgi mi görür? Tepki mi görür?
0: Çok affedersiniz. Belli ki yarın orada tepki olmaz. Onu söylüyor.
1: Yok, hayır, onu söylemiyorum. Yani halkalı da değil. Evet, evet. Ama diyelim ki işte konvoy oldu vesaire, bir araç gelecek. Yani gerçi orada, sabah orada, o konvoy kalabalık zaten her halükarda.
0: Provokasyon olmadığı sürece, özel olarak birileri provokasyon yapmadığı, hı-hı, sürece orada olmaz
1: diyorsunuz. Orada olmaz.
2: Gürsel Bey belli ki organizasyon yeteneği yüksek bir siyasetçidir. Gerekli hazırlıkları da yapmakta olduğunu anlıyorum. Beni şaşırtacak derecede, hani eski tabirle şayan-ı hayret bir coşku ifadesi kullanmış. Gürsel Bey ne diyor? İşte Türkiye'nin sakin gücü, birleştirici lideri, milyonların umudu, demokrasi mücadelesinin sembol ismi. Bunlar, yani biz Kemal Bey hakkında çok pek çok nitelemeler duyduk ama bunlar böyle böyle bir 4-5 cümle içinde ard arda büyük bir tezahürat hali. Gürsel Bey gerçekçi bir siyasetçidir ama...
1: Niye, abartı mı geldi size?
2: İleri derecede abartı diyeceğim ama hani şahsi kanaatim bu belli ki büyük bir coşkuyla karşılamış. Veya böyle bir resim de verme gayreti içinde Gürsel Bey olabilir. Kendi fikridir, zikridir. Nasıl ifade etmek isterse öyle eder ama hani şu anda içinden geçtiğimiz CHP siyaseti, CHP kitlelerinin hissiyatı, böyle birleştirici lider, milyonların umudu gibi bir durum yok. Hani yaygın bir tabiri vardır. Öyle bir dünya yok. Şu anda CHP evreninde öyle bir dünya yok.
1: Ama
2: sıkıntılı bir
1: Ali
2: durum
1: Bey
2: var.
1: Diyor ki çiğ yemedi ki karnı ağrısın bu CHP'nin genel
2: başka
1: başkanı.
2: Yani zaten Kemal Bey çiğ yedi, karnı ağrıyacak diyen yok. Hatta Kemal Bey ötekiler için benzer imalarda bulunuyor, ifadelerde değilse bile. Şimdi bu nedir? Yani bu açıklamadan bahsetmiyorum. Bu geliş, bu karşılanış, işte bu toplantıya katılma, zaten bu bile durumun vahametini şöyle anlatıyor. Bu içeriye dönük, yani genel kamuoyuna değil, içeriye dönük.

0: dönük, CHP kamuoyuna dönük, ya anlatıldığı gibi değil, biz varız, güçlüyüz. Mahkeme kararıyla gelmiş olabiliriz ama hala bir desteğimiz var ve güçlü bir desteğimiz var. Hatta milyonların umuduyuz. Gürsel Bey'in ifadesiyle bir görüntü vermenin hamlesi. Şimdi Ali Bey, sokağa çıkabilmeye, hani sokağa çıkamazsınız eleştirilerine bir yanıt değil dedi. Yanıt olsun isteniyor. Yani yanıt olur olmaz, onu daha genel kitlenin, ama daha büyük meydanlarda görürüz. Sayın doğru.
1: Bu davet, bakın, yani bütün siyasi partilerin genel başkanlığına gönderilen bir davettir.
0: Tamam.
1: Dolayısıyla bu özel bir programdır. Yani
0: bu program için evet. Böyle bir açıklama yapıp sonra da gişelerde karşılamalar falan olmaz.
1: Ama,
0: gelir.
1: Ama o program için demiyor. Katılır. Bakın, burada bu şeyde Halkalı'daki aşura töreninden bahsedilmiyor.
0: Tamam, bahsedeyim. İstanbul'a geliyor. Büyük İstanbul buluşması. Birlik için, ya bunlar görünüyor. Yani görünen köy kılavuz istemez.
2: İl başkanlığına
0: istemez.
2: Gelecek mi diye sordum ben. Hani
0: İl başkanlığına.
2: Evet, gidecek mi diye. Gitmeyecek anladığım kadarıyla.
0: Yani bir resim verme ihtiyacı var. Şimdi kabul edelim. Özgür Kemal Bey'in bu yaşanan tartışmalardan sonra bir resim verme ihtiyacı var. Çok ağır bir suçlamada bulunuyor. Sokağa çıkamazsın deniliyor. Çıkacaktır. Çünkü zaman Kemal Bey'in lehine işliyor. Onu bir kabul edelim. Hani yeniden partiyi derleyip toparlayabileceğine zinhar inanmam bu şartlar altında. Olağanüstü bir dönemden geçiyor Türkiye. Sıkıntılı zamanlardan geçiyoruz. CHP daha da sıkıntılı zamanlardan geçiyor. Mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığı olmaz. Bu nettir. Siyaset açısından da sıkıntılı ve sakat bir resimdir. Bu da gerçek. Ha, ama bu demek değildir ki işte ayrı parti kurmaya niyetlenenler veya Kemal Bey'i şöyle böyle suçlayanlar çok büyük kitleler arkasında alacak ve CHP'yi yeniden alacaklar ve seçim kazanacaklar. Böyle bir durum yok. Yani siyasetin gerçekleri var. CHP'nin hükmü kişiliği Kemal Bey'in üzerinde. Öteki grup çok ağır zorluklar içinde. Yani partinin hükmü kişiliği onlarda değil. İki başlı bir yönetim var. Para, lojistik, bunlar ve zaman en önemlisi. Aylar geçtikçe, haftalar, aylar geçtikçe Kemal Bey partide yapacağı düzenlemelerle yani kalacaktır. Ama artık yani CHP'nin bu kanadının veya o kanadının bir seçim kazanması, önümüzdeki ilk seçim için bahsediyorum, giderek hayal olmaya doğru gidiyor.
3: Nevzat.
4: Şimdi önce
3: bir var şey... mı sende bilgi bu İstanbul'a gelişle ilgili, onu
4: İstanbul'a
3: da sorayım.
4: İstanbul'la ilgili, Edirne'yle ilgili çok CHP olunca bilgi zaten akıyor yani. Bilgi çok dolaşmalıca.
3: Ya şu 2 dakikada telefonla bile dışarı çıktım. Bilmiyorum kiminle konuştum.
1: Allah aşkına CHP'den başka konu yok mu? Ya ülkenin üstünün sorunu onları konuşuyor.
3: Valla yani Sayın Vekil, inanın dünyanın bin bir meselesi var ama gündem de sürekli dönüyor içe.
4: Biz de İran konuşmak istiyoruz. Terörsüz
3: ya Türkiye konuşmak hakikaten istiyoruz
4: önce
3: yani.
4: Önce CHP'nin durulması lazım ki zordu. Nerede durdu?
1: Yani birinci dilimde konuşalım, kapatalım çizimde diğer konuları konuşalım. Yani.
4: Biz kapatsak CHP kendisi kapatmış mesela. Şimdi şöyle önce Ali Bey...
3: Ya bu CHP kendi içerisinde bu konuyu kapatırsa inanın ekranlar da yani. Bu konuyu kapatır yani.
4: Yani Gürkan Zengin mesela hiç konuşmak istemez.
1: Ama biraz da kamuoyu...
3: NATO zirvesi yaklaşıyor, evet. İran'da anlaşma...
1: Şimdi konuşalım, bakın çok
4: ciddi meseleler Türkiye... var.
3: Asgari ücreti
1: ben Temmuz ayı memur zamları falan...
3: Siz bunu şey için söylüyorsunuz. Ya konuşmayalım, bu konuları kapatalım gibi oluyor çünkü.
0: Yani çok sorun CHP'dir. Çok sorun muhalefet sorunu olduğu için biz iktidarı eleştirirken bu iktidarı kim götürecek? Kim değiştirecek bu iktidarı? Muhalefet değiştirecek. O zaman yani bu işin çökü burada. O iş, muhalefeti çözmeden iktidarı çözemiyoruz Ali Bey.
1: Ama tek başına CHP muhalefet değil, iyi parça
0: var. Yani öncülüğünü
3: yapıyorsunuz. Ama ana muhalefet değil CHP. Yani Ali Bey diyor ki ne olur bizi konuşmayın. Konuşursanız onlar, konuşun gibi.
4: Ben parçalı yutta yok.
3: Neden geliyor Kılıçdaroğlu? Sen bu yani konvoy karşılama
4: şimdi şöyle,
3: ne bekliyorsun?
4: Ben Ali Bey'e de onu sordum. Yani o camiayı çok yakından tanıyor. Şimdi Halkalı'daki aşure merasimiyle benim...
1: Aşura.
4: Aşura ile ilgili benim özel bir şeyim var. Ben ilk mesleğe başladığımda ilk ödülümü oradan almıştım. Fotoğraf kısmında sürekli de takip ederdim. Eskiden biraz daha alandaydı, farklıydı.
1: Açık alandaydı.
4: Evet, açık alandaydı. Sonradan Yahya Kemal Bayatlı'ya taşındı. Anladığım kadarıyla genel başkanların hepsine zaten bir protokol daveti yapılıyor.
1: Evet, evet.
4: Bu protokol daveti yapıldığı için de Kemal Bey o genel başkanlık kısmından geliyor. Orada dediği gibi provokasyon olmaz.
3: Daha önce Özgür Özel gidiyor muydu mesela önceki sene?
2: Cumhurbaşkanı da gitti.
4: Şöyle,
1: Cumhurbaşkanı başbakanken meclis başkanı geldi.
4: Cevdet Bey geldi.
1: Cevdet İmaz.
4: Yani bu davetler yapılıyor. Ama Kemal Bey genelde bu tür törenleri zaten Hacı Bektaş'ı da burayı da mümkün mertebe katılmak isterdi sürekli. Dolayısıyla orada provokasyon olmazsa orası bir yaz matem olduğu için Orada herhangi bir şey olacağını düşünmüyorum ve bunu bir halkla buluşma olarak da sayamayız.

0: Çünkü orası Türkiye'de Caferilerin organize ettiği, her yıl geleneksel olarak organize ettiği bir matem, bir yaz ve dolayısıyla bu bir geleneksel. O geleneksel toplantıya, anmaya gelen insanlar burada halkla buluşuyor, siyasi mesaj falan dersek bu olmaz.
1: Orada ama, değil ama Dudullu Çamlıca gişelerinde gerçekleşecek. Şimdi
0: oraya
1: büyük
0: geleceğim. Oraya geleceğim. İkinci
2: ya gişelerde nasıl buluşulacak? Yani hangi araç nerede bekleyecek? Yolda çıksanız
0: Gürsel Bey herhalde yayını izlediği için 15 dakika önce tweet atma ihtiyacı hissetti. Büyük ihtimalle. Şimdi Gürsel Bey diyor ki yarın diyor rantın değil halkın insanlarıyız. Bazıları şimdiden çeşitli yaftalar üretmeye başlamış. Neyle karşılaştıklarını biliyorlar. Yarın orada yıllarca CHP emek vermiş insanlar, üyeler, seçmenler, gençler, kadınlar emekli olacak diyor. Ve Gürsel
2: Dudullu
0: Bey...
2: Dudullu gişelerinde mi?
0: Evet, onu söylüyor. Şimdi anladım. Ha, onu da söyleyelim. Yarın işte o Dudullu'ya falan gelecekler. Bir navigasyona baksınlar, ona göre bir trafiğe çıksınlar. Çünkü dediğin gibi hakikaten orası tam kilitlenir.
2: Ya Nevzat, buradan gitsen yolun bu tarafından gelecek Kemal Kılıçdaroğlu. Dudullu gişelerde insan, yolun ortasındasın. Çok tehlikeli bir yer beklemek için. Vallahi bu yüzden onu, gişelerin etrafında mı bekleyecek insan?
0: Bilmiyorum.
2: Hani birileri buluşacaksa baksın diyorsun.
0: Yani
2: nasıl
0: orada
2: baksın,
0: bir tesis mi, bir tesis mi olur? Orada en yakın bir tesis. Sanırım bir dinleme tesisi vardı ama.
3: Ben bilemiyorum. Var, evet, evet.
0: Vardı. Orası, yani orası olur. Yani yol içerisinde herhalde olmaz
4: evet,
0: diye.
4: Ama
0: Gürkan abin yani de söylediği gibi Gürsel Tekin orayı yani büyük ihtimalle Kemal Bey'i karşılayacak şekilde bir kalabalık verdirir. Yani o Gürsel Bey'in zaten hatırlarsanız Ankara'daki toplantıya, genel merkeze gitme meselesinde de o kalabalığı verdirir. Fakat bu halkla buluşma vesaire falan, Özgür Özel'in ulustaki şeyine karşılık gelir mi? Bu zaman lazım. Evet, evet. Ama şöyle bir şey de haksızlık olur. Yani Kemal Bey halkın arasına katılamaz yaklaşımı da çok doğru olmaz. Halkın içerisine katılır, giderler. Bir siyasi partilerde budur. Yani bir yere gitmek istediğinizde kendi üyelerinizle doldursanız oraya yine gidersiniz. Evet, mesele evet, bu doğru değil. Bence mesele bundan sonra bunun devam edip etmeyeceği meselesi. Bunu niye ifade ediyorum? Belki biraz programın sonrasında gireriz. Yani bugün işte Edirne'deki istifalar, diğer taraftan mesela bir kulis bilgisi olarak hemen söyleyeyim. Özgür Bey'in kurucular olarak adlandırdığı bazı isimlere telefon açması, partinin kuruluşuyla ilgili. Şimdi bunlar yürüyor zaten. Bunlar devam eden süreçler. Yani hani biz parti kurulacak mı, kurulmayacak mı tartışması yapıyoruz ama telefonlar başlamış yani. Telefonlar ediliyor şu an. Kurucu olur musunuz?
2: O isimleri de biraz sonra alalım, o başta
0: ama gördüğüm şeyle şunu söyleyeyim. Yani biz mesela bu CHP'nin içerisinde mekanizmayı herhalde şöyle göreceğiz ve hep görmeye de başlayacağız. Görüyoruz da. Kemal Bey zamanı oynayacak. Özgür Bey zaman aleyhine olduğu için, yani zaman aleyhinde olma sebebi bir, bu rüzgarı devam ettirme ihtimali olur mu olmaz mı? İki, belediye başkanlarının, milletvekillerinin tutumları. Mesela bugün işte biraz sonra konuşacağız. Keşan Belediye Başkanı'nın istifası. Enes Belediye Başkanı'nın istifa etti ediyor yaklaşımı, diğer belediye başkanlarının tutumu. Hani hep ifade ettik ya, yani bu sadece CHP'de hep söyleniyor ya, AK Parti'dir, odur vesaire falan, öyle bir nokta değil. Bunun dışında bir nokta.
3: Milletvekiller de istifa ediyor, AK Parti'ye katılıyor.
0: Ediyor mu zaten yani?
3: Ama yani bunun bu konuyla alakası yok. Yani
0: tamam, ben de onu söylüyorum. Evet. Zaten yani mesela Mehmet Özcan'ı biraz sonra konuşuruz yani. Dört dönemi adamın CHP, CHP, CHP, işte bir dönem ayrışmış. Şimdi mesela kalkıp da Mehmet Özcan'a bununla ilgili dediğinizde ya olmuyor. Tabii, tabii. O nedenle biraz anladığım kadarıyla Özgür Bey'in ekibi farklı. Şunu da söyleyeyim, bitireyim. Oraya gelin. Bugün Özgür Karabat aradı beni. Biraz sonra konuşuruz. Mesela ben bilmiyordum, CHP'nin kasasında ne kadar para var sorusu tartışılıyor ya. Bana resmi rakam lazım dedim. Özgür Bey'in verdiği rakam 1 milyon 158 milyon. Fakat ilginç. 1 milyar 158 milyon.
5: Kadar mı zaten?
0: Fakat ilginci şu. Paranın 900 milyonu faizde. 148 milyon getirisi var. Yani CHP'de şu an paranın bir kısmı vadeli mevduatta. Ve
4: yani
0: dolayısıyla
4: o da normal yani.
0: Ya bir şey değil.
3: Ne yapalım?
2: Sen ne yapıyorsun yani? Ne yapalım?
3: Ya
0: bilgi
2: mi? Hayır, bu bilgi nasıl değerlendiriyor ya?
4: Şimdi dolar alsa dersin ki niye dolar aldın?
2: Yatırım tavsiyesi.
5: Niye söylüyorsun?
4: Çok güzel yapmışlar. En azından parayı bak dolara yatırmamışlar.
2: Enflasyon karşısında.
4: Türk lirasında kazanıyorlar.
0: Ben kötü yapmışlardır. İyi yap. Ben bir şeye getireceğim. Bunun sebebi şu. Bu medyaya ödenen para üzerine.

0: Bu rakamı onun için ifade ettiler. Evet. Bu medyaya ödenen rakamlar üzerinden kalem kalem o rakamlar var. O kalem kalem rakamlar üzerinde ilginç bir detay var. Diyorlar ki Kemal Bey döneminde harcanan o günkü parayla kampanyayı dolara vurduğumuzda 22 milyon dolar harcanmıştı. Biz 19 milyon dolar harcadık. Ve o rakamları sordum ben. Yani hani bu medyada...
1: Neye 22 milyon dolar onlar?
0: Kampanya, seçim kampanyalarına.
1: Seçim kampanyası.
0: Diyorlar ki yani şey şu, şimdi... Şu
1: tam neredeyse denk
0: CHP milletvekili şunu söylemişti.
2: Ama bu konu seçim kampanyası meselesi değil. Yani sosyal medya propaganda hesaplarına ödenen çok ciddi bir para var.
0: Tam ben de onu söyleyeyim, hemen bitireyim. Şimdi ben de Özgür Bey onu sordum. Dedim ki sizin bir milletvekiliniz çıktı, CHP milletvekili. Dedi ki ya biz şu kadar şu kadar trollere para ödendi. Sonra bugün anladığım kadarıyla CHP milletvekili Mustafa Adıgüzel bu konuyla ilgili bir başka kanalda YouTube'da konuşmuş veya konuşacak bilmiyorum. O rakamları açıklamış. Ben de bu rakamları sorduğumda Özgür Bey dedi ki bu rakamlarla ilgili 533 milyon artı KDV olarak 650 milyon biz seçim yatırımı olarak bunu yaptık. Bunun içinde sosyal medya, televizyonlar, radyolar vesaire var. Son olarak şunu söyleyeyim. Dedim ki CHP yönetimi diyor ki bu hesapların bir kısmı troll ve bir kısmı FETÖ hesaplarıdır diye. Ne diyorsunuz diye sorduğumda dedi ki bize onu açıklarlarsa kim olduklarını ama bizi RT edenleri falan bunları söylüyorlarsa bu başka bir şey. Bunu da ifade ettim.
3: Artı KDV diyorsa fatura kesmiş.
1: Faturalandırıyor.
3: O yüzden onu söyleyecek bir şey yok.
0: Faturasını kesmiş. Sayıştay da var diyor zaten.
3: Bizi ilgilendiren bir kısım değil yani faturayı kestikten
1: sonra. Şimdi bir görüntü var. Malatya'dan bu görüntü. Dün gece Kılıçdaroğlu yönetimi... Çilingir'le mi girmişti, teslim almıştım CHP Malatya il binasını. Evet. Bu sabah özeli destekleyenler giriyor ve binaya girdikten sonra hain Kemal diye bir afiş asmışlar. Bu giriş görüntüleri, az önce gelen görüntüler de afiş görüntüleri. Onları da bir bu yaşanan tartışma ve şimdi görüntüler geldi. Turgay Hocam buyurun sizinle bir devam edelim. Bir bu görüntüler, bu görüntülere dair nasıl bir okuma yapıyorsunuz? Neticede bu hain Kemal söylemi üzerine çok tartışıldı. Çok da sert bir söylem hakikaten.
0: Veli Ağbaba'nın seçim çevresi.
4: Şimdi tabii özellikle yani Malatya önemli Ağbaba üzerinden. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu iki ihtilaflı grubun kendi ağırlıklarını hissettirebilecekleri alanlar söz konusu olabilir. Malatya örneğinde olduğu gibi. Ama bu ve benzeri özellikle İzmir'de de yine ciddi bir mukavemet oldu ve il başkanlığı, genel merkezin atadığı il başkanlığı üzerinden devralınmış oldu. Orada da bu görüntüler söz konusu olmasa da bir mukavemet oldu. Benzerlerini farklı alanlarda görebilmek mümkün. Çünkü biz uzunca bir süre yeni parti kurulana kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem mecliste grup başkanlığı üzerinden yapılacak tartışmalar... hem de il örgütlerindeki bazı tasfiye ya da mevcut genel merkezin yapacağı atamalar üzerinden bu tartışmalar devam edecektir. Bu tartışmaların zemini şuraya yaslanıyor. Özgür Özel bu tartışmayı seçilmişler ve atanmışlar üzerinden kurarak mevcut butlan sonrası genel merkez iradesini sorunsallaştırıyor. Onu tahfif etmeye çalışıyor. Yer yer... onun toplumsal meşruiyetine ilişkin sorgulamalar yapıyor. Bu Özgür Özel açısından bakıldığında makul, rasyonel bir tutum. Diğer taraftan Kılıçdaroğlu da arınma söylemi üzerinden bu kendi cephesini genişletmeye çalışıyor. Çünkü yani az önce Gürsel Tekin'in burada siz tweet'i okurken ben de aynı şeye kapıldım. Elbette tecrübeli bir siyasetçi ve mevcut genel başkanı taltif eden yer
1: siz
4: yer
1: tavsif
4: ederken sıfatları çok aşırı tabii. Yani eskiden Osmanlı sultanlarına ki bu haklı bir şey olarak ulefayı ruh-i zeminden başlayıp halife-i Resulullah öyle yani tekrar eden yüceltici şeyler bunlar normal ki hani temsilcilik açısından bakıldığında. Şimdi onları sayarken ben böyle bir şey aklıma geldi. Dolayısıyla hani o siyasetin şeyi içerisinde anlaşılabilir ifadeler. Ama bir toplumsal ya da siyasal karşılığı var mı? Bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun en fazla zorlanacağı yerlerden bir tanesi burası.
1: Ya siz siyasal kalabalık karşılığı... olur mu bekliyor musunuz mesela Dudullu gişelerinde?
4: Ya Dudullu çok önemli bir gösterge olmaz. Oraya 200 tane arabayı Kemal Kılıçdaroğlu mevcut durumuyla ya da binlerce kişiyi toplayabilecek kudrette. Ben o bir gösterge değil. Ben şu göstergelere bakıyorum. Mayıs ayında butlan sonrası ortaya çıkan tabloda kamuoyu araştırmaları... Özgür Özel bir parti kurarsa nerede ve nasıl konumlanır, ne kadar teveccüh söz konusu olur? Ya da

Parti içerisinde hem seçmen hem de siyasal örgüt açısından delegeden başlayarak milletvekili ve önemli isimler hangi pozisyonda yer alıyor? Benim için gösterge bu. Haziran'da biraz daha bu kamuoyu araştırmalarında netleşti. Özgür Özel şu anda seçmen düzeyinde, Cumhuriyet Halk Partisi seçmen düzeyinde ve siyasal açıdan örgüt düzeyinde, parlamentoda da Kılıçdaroğlu'nun önünde güç açısından. Bu değişebilir mi? Bu değişir. Çünkü siyaset biraz da pragmatik motivasyonlarla yapılır. Yarın kim, nerede, nasıl

0: Haziran'ın erken verilerinde toplumsal meşruiyet açısından Özgür Özel'in, yani içerideki tartışma itibariyle biraz daha önde olduğunu, hatta bir iki adım önde olduğunu söylemek
1: biraz
0: mümkün.
1: Biraz daha mı, yoksa hakikaten aranın kapanması zor mu? Mesela Deniz Baykal'da da tepkiler vardı ama sokağa çıktı, bir süre sonra bu tepkiler dindi diye bir örnek verdi Can. Zamanla böyle dinip o aranın kapanabileceği bir açıklıktan mı bahsediyoruz?
0: Şöyle, siyaset biz böyle bugün tartışırken, ben yarınki Yeni Şafak'taki yazımı da Türk demokrasi tarihinde böyle hani ilhan kesici atıf yaptığı için Demokratik Parti, Adalet Partisi ayrışması, Demokratik Parti'nin Adalet Partisi'nden çıkıp merkez sağa bölmesi, Adalet Partisi'nin bir daha iktidar olamaması, kendi içlerinde tartıştığı için şimdi örnek verdim.
2: Demirel böyle, en büyük siyasi hayatımın en büyük
0: tabii
2: hatasıdır.
0: 70'ler sonrası istikrarsızlığın da ana sebeplerinden bir tanesi bu. Ya her bölünme bir başarı getirir mi? Bunun kendi içerisinde düşünülmesi gerekiyor. Ben uzunca bir süredir kafa yiyorum. AK Parti, Fazilet Partisi, AK Parti içerisinden DEVA geleceğin iddiaları ama herhangi bir sonuç üretememeleri. Şimdi her bölünme bir başarı getirir mi sorusuna ben şüpheyle yaklaşıyorum. Buradan Özgür Özel bir parti kurmak suretiyle siyasi hayatına devam ettiğinde iktidar olabilir mi sorusuna ben evet demekte zorlanırım. Çünkü karşısında hem muhalefeti temsilen kurumsal kapasiteyi kim sahiplenecek sorusu duruyor. Yani CHP mi, diğer muhalifler mi? Hem de karşısında çok güçlü bir Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı var. Bunun karşısında nasıl bir pozisyon olacak? Benim için mesela yani parlamento seçimleri, yerel yönetimler seçimleri, bunların hiçbirisinin bir önemi yok. Bundan sonraki süreçte en önemli hikaye Özgür Özel, İmamoğlu ve arkadaşlarının pozisyonlanması açısından Cumhurbaşkanlığı seçimlerine nasıl bir tavır takınacakları. Onun için bugün örgütün kimin yanında yer alacağı, milletvekilleri kimin yanında yer alacağı orta vadede bile değişebilir, çok uzun vadeye kalmadan. Bu aritmetik şu anda 137 kişi. 137 kişinin mesela niye biz henüz Özgür Özel mi bu 137 kişinin daha fazlasına vaziyet edebilir, hükmedebilir karar alma açısından Kemal Kılıçdaroğlu mu? Bu net değil. Bu denge hep değişecektir. Pragmatik motivasyonlar, sahipler her zaman bu aritmetiği değiştirecektir. Ama seçmen düzeyinde Kemal Kılıçdaroğlu o eski %30'lara varan CHP'yi parti bölünmese bile o kurumsal kimliği oralara taşıma ihtimalinin zor olduğu kanaatindeyim. Ama yeni parti kurulduğunda da iktidar olma ihtimali yok. Hatta yeni parti kurulduğunda böyle CHP'nin kurumsal kimliğini paranteze alıp kendi başına ana muhalefet olma ihtimali de çok zor. Partinin mevcut oy oranının 5'te 3'ünü ya da biraz fazlasını an itibariyle alıyor. Buradaki değişim sınırlı olsa da örgüt, parlamento değişiminde ben Kemal Kılıçdaroğlu oyunu iyi oynarsa daha avantajlı konuma geçebileceği
2: belki kanaatindeyim. Parti içinde kalıp mücadele etmeleri çok daha anlamlı gibi duruyor bir açıdan bakıldığı zaman.
0: Onu deniyorlar zaten. Lazım. Mesela grup başkanlığı için geçen hafta konuştuğumuzda Nevzat Çiçek de çok hani kulis ve ayrıntı vermişti. Ama mesela o denklem gerçekleşmedi. Geçen hafta konuştuğumuz hiçbir şey dünkü grupta cereyan etmedi ve Özgür Özel çıktı konuştu. Onun evet. için parti içerisinde hem hukuki yolları mesela delegenin imzasını topluyor bir baskı mekanizması.
2: Bir sürü var.
0: Siyasi yolu da deniyor. Halen grup başkanı olarak partiye hükmetme iddiasından vazgeçmediğini. Bunların her biri ortadan kalkarsa eğer zaten yeni bir parti.
2: Yani en kötü senaryo ayrı parti kurmak gibi duruyor yani.
3: Şöyle okuyorlar esasında bu hocamın da bahsettiği hepimizin bahsettiği kısım geçerli biraz vardı ama bu disiplin ve kurultay sürecin takvimin açıklanmasıyla birlikte artık bunun çok mümkün olmadığını düşünüyorum.
1: Peki, bir, bu arada ama şöyle bir çok şey özür dilerim. O başla birazdan geçeceğiz zaten ama yarın Özgür Özel de mi İstanbul'da? Yarın Özgür Özel de İstanbul'da zannederim. Onun da bir İstanbul programı varmış. 10 Muharrem Orucu programı Garip Dede Cemevi diye. Onlar da bir...
3: Garip Dede Zeytinburnu'ndaki miydi?
4: Küçükçekmece.
3: Küçükçekmece. Pardon, Gölken
4: Hanım. Orada evet. Gölken Hanım giderken.
1: Özgür Özel de yarın.
5: Yakınlar yani.
4: Olabilir. Hayır gelsinler. Geçenlerde ben bayramlaşma programına giderken Ankara'ya önceki yönetimde MYK'daki bir arkadaşla uçakta karşılaştım. Nereye diye genel merkeze ben. Siz nereye? İl başkanlığına. Neyin il başkanlığına? Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bayramlaşmaya. Bayramlaşın sonra gelin genel merkezde bayramlaşalım. Ne var
1: dediniz
4: yani?
1: Mi öyle?
4: Aynen böyle.
1: Ne dedi size?
4: O arkadaşım da yani bu bizim Şener Şen, Kemal Sunal'ın bir filmi vardı. Telloğulları, efendim...
6: Seferoğulları.
4: Seferoğulları. Seferoğulları. Onun gibi güldük. Yani şimdi eğer parti içinde mücadele olacaksa Malatya'daki, affedersiniz, Malatya'daki o görüntü olmaz.

0: Siz hem partide kalacağım, mücadele edeceğim diyeceksiniz. Hem de genel başkanın resminin üzerine efendim edepsizce yazacak. Bu olmaz. Yani ikisi bir arada olmaz. Efendim parti için mücadele olacaksa genel merkezde diyorsunuz ki Kemal Kılıçdaroğlu polisleri getirdi. Polisler geldi mi? Bahçeye girdi mi? Sen dersin ki ben Atatürk'ün makamına gazla zorla girilmesine müsaade etmem. Çıkarsın kapıda açıklama yaparsın. Yapılan yanlıştır dersin. Çekiliyorum dersin. Efendim parti için mücadele olacaksa saray tarafından atanmış, görevlendirilmiş efendim işte sarayın butlan kolları CHP yönetemez, CHP kapatılmıştır diyemezsiniz. Parti için mücadele. Şimdi bakın mesela bir örnek. Bu karar yanlış doğru onu tartışmıyorum. Ben hukukçu olarak yani hukuk içinde mahkeme kararlarının uyulması infazı zorunludur. Yanlış olsa bile. İstanbul seçimleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri iptal edildi. Çok eleştirildi değil mi? YSK tarafından efendim işte sandık kurulları usulüne göre ulaşmamış, ilçeyi iptal etmedin, büyükşehri iptal ettin. Ne oldu sonunda? Biz o kararı tanıdık, seçime girdik, daha büyük farklı aldık. Şu anda Sayın Genel Başkan Kemal Bey diyor ki, ya kardeşim Eylül'de şey başlıyor, kongreler takvimi. Daha önceki 2025'te yapılan...
1: O da mümkün değil ki.
0: Hayır. O ayrı bir tartışma. Yani hukuken mümkün mü değil mi?
1: Hayır, şey için dedim. Kemal Bey diyor ki tedbir var, kurultay yapamayız diyor. Şimdi kurultay takvimi açık.
0: O da bir tartışma. Hayır, o da bir tartışma. Yani. Hayır, şimdi efendim niye kurultay yapmıyorsun? Olağanüstü kurultay. Olağanüstü kurultay deniyor ki yapılamaz. Siz itiraz edersiniz. Yapılır yapılmaz ayrı bir mesele. Bu tartışma devam ederken parti içinde ama mücadelenin şeyi vardır.
1: Ama Kemal Bey de öyle yaptı. Mesela siz diyorsunuz ki işte sarayla atandı, butlan falan eleştiriyor Özgür Özel. Ama şimdi Özgür Özel siyasette yumuşama, normalleşme sürecinde gitti Cumhurbaşkanı'yla görüştükten sonra da Kemal Bey dedi ki sarayla müzakere edilmez, mücadele edilmez.
0: Tabii CHP'nin...
1: Aynı suçlamayı Kemal Bey de yaptı.
0: Hayır CHP'nin...
1: Şimdi parti içindeki... Hayır, tartışma başka, bakın, siyasi, böyle olur zaten. Siyasi, nasıl başka türlü tartışamazsınız karşı, ki?
0: Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin
1: hepimizin... Kemal Bey de aynı tartışmayı yaptı.
0: Hayır, bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin hepimizin görevi nedir? Efendim siyasi iktidar olmak. Yani hükümete karşı, hükümeti devirmek.
1: Ama öyle değil. Ha,
0: devirmek,
1: şu anda CHP için de iktidar olma
0: bunun için, hayır,
1: ediyor.
0: Bunun için şimdi bizim derdimiz, yani partide kim hakim olursa olsun, sonuçta ne olacak yani? Bizim mücadelemiz AK Parti'ye karşıdır. Eğer böyleyse o zaman güç birliği yapmamız lazım. Bu sistemde eğer seçime girilecekse 50+1 ile ittifak zorunludur. Siz ayrılsanız bile yarın kapısını çalabilecek yüzünüzü bırakmanız lazım. Yani bu şeye benzer Sena Hanım. Ya bazen eşler anlaşamaz, boşanma aşamasına gelir evlilikler.
1: Kemal Bey için de fakat aynı şey geçerli değil mi onu soruyorum. Yani ben şimdi olarak, yolsuzsunuz, hırsızsınız, usulsüzsünüz diyecek. Yarın seçim olduğunda diyecek ki yeni kurulan partiye gel ittifak yapalım diyecek.
0: Hayır,
1: o zaman
0: hayır,
1: aynı şey eleştirmeyecek
0: Kemal Bey öyle demiyor.
1: Demeyecek.
2: Hayır gitmeyin diyor
0: şimdi,
2: Ali Bey.
0: Şimdi bakın şimdi yani
1: arınacağız diye.
0: Eşler
1: ya.
0: Efendim eşler boşanma aşamasına gelir. Ahlaklı, mantıklı, edepli eşler der ki ya biz anlaşamadık. Boşanıyoruz. Ama işte çoluk çocuk var. İşte mal edindik, gel adam gibi paylaşalım, protokol yapalım. Bazen de çirkefleşir bir taraf. Ben Cumhuriyet Savcısıyken çok karşılaştım. Kavga, dövüş, iş karakolluk olur. Bize intikal. Yapmayın, etmeyin arkadaşlar. Yarın ben biz ayrılınca %35 oy alacağız. Kemal Bey'in CHP'si %3-5 alacak deniyor. Değil mi? 3 olsun, 5 olsun. Ya kapısını çalmayacak mısın? 0.5'in kapısını çalıp ittifak ararken Kemal Bey'in kapısını çalmayacak mısın? CHP'nin kapısını çalmayacak
1: Kemal
0: mısın?
1: Kemal Bey de karşı tarafın kapısını çalacak efendim, diyorum. Aynı şeyi söylüyorum.
0: Hayır.
1: Niye çalmayacak? Kemal Allah Bey aday aşkına, çıkarmayacak
0: hayır, mı? Hakaret eden kimdir?
1: Kemal Bey kimseye hakaret etmiyor. Mesela Kemal Bey'in CHP'nin adayı olmayacak mı?
0: Efendim?
1: Olacak. CHP'nin de Cumhurbaşkanı adayı olacak.
0: Cumhurbaşkanı adayı Kemal Bey olmaz.
1: Hayır hayır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir Cumhurbaşkanı adayı olacak.
0: Evet.
1: CHP Genel Başkanı olarak Kemal Bey de gidip Özgür Bey'e ya bizim adayımız bu gelin burada birleşelim belki deyip kapısını çalacak.
0: Hayır ortak aday Kemal Bey geçen sefer de
1: iki tarafta bu hatayı yapıyor yani.
0: Hayır,
1: bir taraf
0: Kemal
1: eleştirirken
0: Bey, hayır, Kemal Bey yapmıyor.
1: Kemal Bey'i de böyle siyaseten sütten çıkmış ak kaşık gibi de
0: hayır,
1: göstermek
0: bakın,
1: biraz
0: ama vicdanlı ve objektif olursanız bu süreçte Kemal Bey kimseye hakaret etmiyor, kimseye aşağılamıyor. Kemal Bey'e olmadık sözler söylendi. En son Kemal Bey 24'ünde bayramlaşmada genel merkezde Dedi ki CHP arınacak kardeşim kirlilikten. Ya kirlilikten arınacağız.

0: demek. Niye birileri rahatsız ediyor? Enteresan yani.
1: Bu arada mesela bugün parti başkanı dedi ki şarkı besledikleri adamı bugün linç ediyorlar dedi. Yani bu mesela CHP evet. içerisinde.
2: Tamam. Yani sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki birinci parti olmuştuk. İktidara yürüyorduk. Özellikle Türkiye'nin %60'ını yöneten bir siyasi parti haline geldik. Bütün belediyeleri kazandık. Ama mahkeme kararıyla kaybeden genel başkanı tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına getirdiler. Bakın, ve Kemal, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölüyorlar diyorlar siyaseten.
0: Sayın, haklı yani Sayın Kılıçdaroğlu yarın
2: onu
0: ben...
2: Onu göstermesi lazım
0: Kemal Bey. Ben bu görevi istemiyorum, istifa ediyorum dese bile Özgür Özel ve yönetimi gelemiyor ki.
2: Tamam.
0: Yani bir defa bunu
2: Özgür
0: koymak
2: Özel
0: lazım.
2: Özgür Özel yönetimi de diyor ki İstanbul'da nasıl Gürsel Bey'i kabul ediyor Kemal Bey çağrı heyetim diyor. Partiye de genel merkezde bir çağrı heyeti atanır ve o çağrı heyeti kurultaya götürür diyor. Bu da
0: çağrı
2: çok heyeti, normal.
0: Çağrı heyeti de kurultaya götürmez ki şu aşamada.
2: Tamam veya çağrı heyeti yönetir.
0: Yargıtay, sorun ya Allah aşkına niye yönetsin ya Allah aşkına. Yani Kemal Bey değil de çağrı heyeti.
2: Kabul eden Kemal Bey niye genel merkezdeki çağrı heyetini kabul etmiyor?
0: Hayır yani Kemal Bey niye yani Kemal Bey niye bu bütün bu arkadaşları ben bugüne getiren sadece. Kemal Bey'dir.
1: Mesela efendim, çok özür dilerim çağrı heyeti gelse neyi farklı yapacak?
0: Çağrı heyeti.
1: Kemal Bey neden bıraksın çağrı heyetine diyorsunuz? Çağrı heyetine gelseydi o da aynı arınmayı yapmayacak
0: Hayır,
1: mıydı
0: şimdi
1: neticede?
0: Bakın burada mahkeme 38. kurultayı iptal ediyor. İptal ettikten sonra diyor ki karar kesinleşinceye kadar 38. kurultayda seçilen genel başkan, parti meclisi ve YDK'yı görevden aldı. Bir önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisi ve YDK'ya efendim kaldıkları yerden göreve devamına diye geçici olarak karar kesinleşinceye kadar.
1: Tamam ben şunu anlamak istiyorum Sayın Vekil. Deseydi ki Kemal Kılıçdaroğlu ben bunu istemiyorum. Ben bu tartışmaya partimi sürüklemek istemiyorum. Bir çağrı heyeti gelseydi Kemal Kılıçdaroğlu'nun niyetine girdiği arınmayı o da yapmayacak mıydı nihai hedef bu
0: şimdi
1: ise?
0: Mahkeme kararı...
1: Böylece partinin içerisinde de bu denli büyük bir bölünme ve tartışma başlamamış
0: Sena
1: olacaktı.
0: Hanım, şimdi Kemal Bey bu davayı açan bunu isteyen değil ki.
2: Tamam.
1: Yani ama burada, ben burada gelirse Kemal kabul Bey, edeceğim demiş İsmail'e.
0: Efendim diyor. Burada şimdi Kemal Bey şu aşamada mahkeme karar verdikten sonra diyebilir. Ben istemiyorum. O zaman ne olacak biliyor musunuz? Mevcut parti meclisi kendi içinden bir genel başkan vekili seçecek.
2: Evet, tamam.
0: Onunla devam edeceksiniz.
2: Yapabilirdi.
0: Ay niye yapsın yani ne olacak? Yani Kemal Bey değil, hayır Müslüm Sarı mı olsun diyelim.
2: Yani kim olursa olsun pardon. O bizi ilgilendirmiyor
0: yani
2: canım.
0: Yani hayır, niye yani, bu, yani Kemal Bey nefreti niye yani?
3: Tam Can diyor ki Kemal Bey olmasın kim
0: yani
3: olursa olsun
0: yani,
3: diyor.
0: Işte, ben de bunu anlamaya
2: çalışıyorum.
3: Yani algı olarak söyleyeyim.
2: Şey
3: 13 deyince rahatsız oluyorlar. 5 genel seçimi net kaybetmiş olduğu için. 5 genel seçimi net kaybetmiş olduğu için ve kurultayda ayrıldıktan sonra gelen genel başkanın da ilk defa AK Parti'yi 20 yılda yenmiş olduğu için.
0: Hayır tamam.
3: Sen değil
0: tamam
3: diyor başka
0: da,
3: bir
0: şey. Ama yeni bu genel başkan gelmeyecek ki Kemal Bey bıraksa bile... Özgür Özel gelip koltuğa oturamıyor ki.
2: Tamam,
0: mesela o yani.
2: Özgür Özel
0: ha, şimdi o zaman ne yapalım?
2: Diyor.
0: Ya Allah aşkına efendim işte AK Parti, MHP il başkanlarını görevden alıyor. Mesela MHP İstanbul il başkanını görevden aldı değil mi? İl başkanı yeni atanan arkadaşa efendim çiçekle karşıladı, koltuğu teslim etti, gitti. AK Parti birçok il daha geçenlerde daha birkaç gün önce değil mi? Yani 10-15 gün önce görevden aldı. 3-4 tane ili. Hiç kimse kavga, dövüş, hain, Erdoğan falan.
1: Aynı durum.
3: Ya, şimdi ama şey şimdi yani, siz onlar iktidar bloku, iktidardalar.
0: Hayır yani hani bizde
3: siz,
0: demokrasi.
3: Sizde
0: yani,
3: iktidarı demokrasi, devirmeye çalışan bir hareket.
0: Parti içi demokrasi, mücadele, özgürlük falan derken. İşin yani bu gayrici yani iş şey olmuş yani samimi söylüyorum.
3: Biraz kulis
0: olacak gibi değil yani. Yani bu şekilde mücadele olmaz. Bu demokrasi değil, bu özgürlük değil, bu siyasi mücadele değil. Yani... Bu insanlar ondan sonra niye attınız? Niye disipline verdiniz? Bir gün tutmamı, bir saat tutulmaması lazım. Kemal Bey, partinin genel başkanı hain diyen adam ne işi var? İl başkanı, genel başkanı temsil ediyor ilde. Edepli olsa istifa eder zaten o adam. Eğer edepliyse, ahlaklıysa, şu anda efendim butlancı, sarayın butlan kolu, genel başkan diyen bir adam genel başkanı istifa etmesi lazım. İstifa et, ayrılınca kardeşim yeni bir mücadele başlar. Siyasi mücadele böyle olur. Hukuksal mücadele tamam. Evet. Parti içi mücadele sonuna kadar evet. Ama siyasi mücadelenin yöntemi bu değil yani.
4: Şimdi bir yarın Kemal Bey Can söyledi bir basın mensubu falan. Atakan Sönmez'e sordum. Cumhuriyet Gazetesi'ni ziyaret edecek Kemal Bey yarın İstanbul'da.
1: Bir basın mensubu dedi
2: ama
1: Can.
2: Bir
1: ama bir gazeteyi mi
2: ziyaret
4: evet,
2: bir
4: Atakan Sönmez'in verdiği bilgi Cumhuriyet... Yok şey için söylüyorum yani Cumhuriyet Gazetesi'ni ziyaret zaman. Edeceği yönünde. Özgür Bey burada ama çok ilginçtir. Özgür Bey Cuma günü de Diyarbakır'da. Bunu niye söylüyorum? Şimdi biz yayına girdiğimizde Selahattin Demirtaş'ın yazısı çıktı. Selahattin Demirtaş'ın yazısında ilginç bir şey var.

0: Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli, Sayın Özel başta olmak üzere Yeni Yol grubu dahil tüm siyasi liderlerin artık çok daha geniş, çok daha kapsayıcı, çok daha kazandırıcı bir işbirliği zeminini zorlaması herkesin yararına olacaktır. Genel başkanlar tekrar okuyayım. Ayın 24'ünde
1: okumana yani bugün, gerek yok. Kemal Bey yok
0: evet,
1: işte.
0: Bugün tamam. Yazılan yazı için söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, zaten Sayın Bahçeli, Sayın Özel, Yeni Yol grubu. Özgür Bey Diyarbakır'a niye gidiyor diye Sezgin Tanrıkulu'na sordum. Yani bana şey geldi. Hani Kemal Bey, ben pişman değilim. Selahattin Demirtaş'la görüşme meselesi, Dem kaynakları işte bu görüşmenin. Orada da şu haksızlığı yapmayalım. Bülent Sayın Arınç'tan sonra Selahattin Demirtaş siyasilerle zaten görüşmeme kararı almıştı. Ve dolayısıyla da Kemal Bey için de onu büyük ihtimalle bozmayacak gibi duruyor ve görüşmeyecek. Yani orası öyle gözüküyor. Ama
2: daha ileri bir tavır. Yani genel başkan olarak Kemal Bey'i tanımadığını gösteriyor.
0: Ya bu yazıda o önemli ama Özgür Bey'in Cuma günü işte Sezgin Tanrıkulu'na sordum. İşte sokak, sivil toplum, arazi ve çiftçilerle Diyarbakır'da olması. Hani kimi ziyaret edecek falan orada çok bir şey söylemedi. Bu kısmı ifade edeyim. Bu kulis niye önemli? Şimdi iki tane yani bu biri tabii Garip Baba, Garip Dede şeyi bilenebilir. Küçükçekmece'de sahil yolunda sağ tarafta kalır.
3: Evet.
0: Yıllardır insanlar giderler. Ben açıkçası mesela orada şeyi bilmiyordum ben. Matemin orada yapıldığını da bilmiyordum. Yani ben
3: orada oruç açma var galiba.
0: Oruç açma mı?
3: Ha. Herhalde öyle.
0: Büyük ihtimal.
3: Değil mi çünkü... Sena Hanım sizin okuduğunuz mesajdan
4: şöyle, oruç açma. Şöyle hemen söyleyeyim programı tekrar size. 10 Muharrem orucu programı evet, 20.30'da.
0: Tamam, oruç açma
4: muhtemel
0: o zaman.
4: Evet, evet, evet Garip açma. Dede Cemevi'ndeymiş. Evet, evet. Dolayısıyla yani, evet oruç açma.
0: Kemal Bey
3: onun daha önce dedesi de şu anda HDP milletvekili biliyorsunuz.
0: Evet evet. Kemal Bey Halkalı'da.
3: Ben milletvekili.
0: Halkalı'da olacak. Özgür Bey de orada olmuş olacak. Bunu niye ifade ediyorum? Artık programların da çakıştığını değil de yani böyle karşılıklı olarak programın gözetilerek yapıldığını da görmek gerekiyor. Yani bu artık hani biz şeyi soruyoruz. Ben CHP'de hem Kılıçdaroğlu'na hem Özgür Özel'e mesafeli olan milletvekillerini aradım bugün. Sena'nın programına gelince biraz çalışayım dedim. Şimdi onlar şunu söylediler. Dedim ki yani bu şeyi görüyor musunuz? Hani bizim bahsettiğimiz bir araya gelebilme, birleşme şey ihtimalini görüyor musunuz? Dediler ki çok çok zorlaşıyor gitgide. Niye zorlaşıyor diye sorduğumda bir önce söylediğim iki karar...
4: Bunu diyen üçüncü yolcular mı bu
0: ya
4: arada?
0: Ya onlar üçüncü yol tabirini çok kullanmak istemiyorlar.
4: Yani biz öyle şimdi
0: evet,
4: öyle
0: şey
4: dediğimiz
0: diyorlar, üçüncü yola bu eski Türkiye'nin...
1: Bölünmesin diyenler.
0: Evet evet.
4: Parti yani, bölünmesin
0: evet,
4: diyenler.
0: Parti bölünmesin, aklı selim olsun yani beraber hareket edilsin, iktidara gelelim tarzı. Gitgide zorlaştığını ifade ediyorlar. Niye zorlaştığını sorduğunda birincisi bu... Disiplin meselesinin, 9 milletvekilinin disipline sevk edilme meselesi. İkincisi Sayın Kılıçdaroğlu 2000'in açıkladığı kurultay sürecinin ciddi anlamda zorlayacağını düşünüyorlar. Ve Ankara'daki kulisler şunu ifade ediyor. Yani bu Temmuz ayının 27'si civarları işte 30'una doğru belki bir dilekçenin verilme ihtimalini, yola çıkılma ihtimalini görüyorlar. Fakat NATO zirvesinden sonra daha farklı bir resim okumayı da ifade ediyorlar. Benim anladığım Özgür Bey ve çevresi...
3: Evet, bence kayyum atama için mahkemeye gidecekler. Onu da deneyecekler. Benim gördüğüm
0: tabii onu söylediler zaten. Yani bu imza... Yani. Şimdi şöyle onu da ifade edeyim. Bu parti meclis... Yani verdikleri 820. imza kurultayla ilgili verdikleri imzaları CHP'liler Celal Bey söylemişti. Avukat söylemişti partinin. Biz bunlara bakacağız. Kaçı bunların davalı, kaçı değil, kaçı istifa etmiş, kaçı ihraç edilmiş... Ve ona göre bir tasnif yapacağız. Daha sonra biz bunlara söyleyeceğiz ama orada çok net bunu reddedecekler zaten. Ve burada ama ilginç bir şey bu mesela disipline verilen milletvekillerine bugün bir tanesine sordum. Siz mahkemeye gidiyor musunuz diye. Dediler ki mahkemeye gidemiyoruz. Niye dedim. Mahkeme için karar lazım dediler.
3: Henüz disiplin çünkü ihraç etmedik.
0: Tamam evet biz o kararı almadık dediler. Yani
3: daha ihraç kararı yok ki. Ama belki evet. Reddedecek.
0: Ama şöyle tedbirli olarak verdiler ya. Şimdi tamam. Onların üyelikleri durduruldu ya.
3: Doğru.
0: Üyelikleri durduruldu için sonuçta bu insanlar...
3: Gökhan Günaydın şeyi kaldırıldı.
0: Tamam, tedbiri kaldırdı
3: diğerleri
0: işte,
3: devam ediyor.
4: Tedbir kaldırıldı.
0: Şeyi var bunların gitmesi diyorlar ki biz bir genel merkezden karar alamıyoruz. Diğer yani onlarda da bir muğlaklık söz konusu. CHP'de anladığım kadarıyla şöyle bir sorun var. Mutlak butlan. Grup başkan vekilliği, kurultay, MYK, disiplin vesaire falan herkesin ayrı bir hukuk okuma biçimi var. Ama sonuç itibariyle genel merkezin verdiği karar hukuk karşısında net olarak belli. Yani ben tanımıyorum, etmiyorum vesaire dediğiniz halde o kararı peki. Net olarak

0: tutuyorsunuz
1: şimdi
0: orada.
1: Sen az önce dedin ya, bu üçüncü yolcular ya da işte parti bölünmesincilerle konuştum diye. Bir formülün ileriye atıldığına dair bazı
0: onu da
1: iddialar.
0: Sordum.
1: Onu sen sormadan ben bir formülü anlatayım.
0: Dedim,
1: sonra sana
0: tahtaya,
1: ne dediklerini
0: tahtaya
1: anladım.
0: Çıkaracak bize şey yapın diye onu da sordum. Ay,
1: o kadar istiyorsan tahtaya çık.
0: Yok, ben tahtaya
1: hadi gel.
0: Sen soracağın
1: hadi
0: için
1: gel,
0: ben...
1: Hadi gel o zaman. Bir açabilir miyiz değerli arkadaşlar? Bu değil, bir diğeri. Bir CHP'de sulh planı olarak adlandırılan bir çalışma. Ya bunu gazeteci Şaban Sevinç aktarmış kendi kaynaklarına atıfla. Bilmiyorum, Nevzat Çiçek de sormuş ne dediler, birazdan sorarız. Kimseyi böyle dışlamayan, kapsayıcı olduğu söyle. Niye gülüyorsun?
0: Vallahi dediler ki Demirel kalksa.
2: Kimin şeyi bu hakikaten, kimin önerisi?
0: Şaban Sevinç'in önerisi şöyle.
3: Hayır. Üçüncü yolcular.
1: Onun üçüncü yolcular olarak tanımladığı.
0: Üçüncü yolcular öyle bir öneriyor.
1: Şimdi şöyle deniyor ki, Genel Başkanı Özgür Özel olsun, Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş, Başbakan Ekrem İmamoğlu, bu parlamenter sisteme de dönüş anlamına geliyor. Yani bir seçim kazanıp parlamenter sisteme dönüp sonraki seçimi kazanmaları halindeki bir formül diye anlıyorum.
2: Onu
1: Meclis Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Bir seçim kazanıp parlamenter sisteme geçme gücünü elde edersek sorunlar çoktan çözülür.
1: Şamil Tayyar da şöyle demiş. İmamoğlu'nun seçim sonrasını bu formülde beklemesi gerekiyor. Sistem değişikliği ve İmamoğlu'nun tahliyesi için buna ihtiyaç var. Ekibin ortak noktası koltuk. Diğerlerine göre en pasif koltuk Kılıçdaroğlu'na. En tuhafı kimseye fedakarlık düşmüyor.
0: Sena, bugün sorduğum kaynağın biri bu formül için şunu söyledi. Allah rahmet eylesin, dedi ki Demirel kalksa bu formülü hayata geçirme şansı olmaz ve bu formülü işletme şansı da olmaz.
3: Yok, o çok iddialı olur. Demirel yapardı.
0: Hayır. Neden?
4: Bunu mu yapardı?
3: 6 kere.
4: Bunu yapacak bir siyaset.
3: 6 kere gidip 7 kere.
4: Büyücü falan olmak lazım.
3: 6 kere gidip 7 kere.
0: Hayır, tartışalım. Nedeni şu, bak tartışalım.
2: Ya bu tartışmaya bile değer.
3: Hayır, ben Demirel'in iyi siyasetçi olmasına da
0: yapıyorum. Birincisi, bütün bunun işlemesi için parlamenter sistemin olması lazım değil mi?
3: Tabii.
0: Tamam.
1: Tabii.
0: Onun için
3: yani onun referandumda onu geçirmeniz lazım.
1: Mesela bu olmaz dediniz. Anayasa ama bir az önce dediniz ya, gelin ittifak yapalım, barışalım. Böyle bir formül neden yekten dışladınız?
2: Hayır, bu olmaz. Yani bu formül olmaz. Barış tabii ki önce, yani bir defa parti için, yani bir defa buna samimi olarak bunu düşünenler, yani Kemal Bey efendim meclis başkanı olsun, Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş olsun. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması İki taraf açısından da sorun değil. Tamam. Genel Başkan Özgür Özel, Başbakan Ekrem İmamoğlu. Yani
0: Kemal Bey nerede?
1: Meclis Başkanı.
4: Tabii canım.
2: Şimdi bunu yani bu tabii bence bu tartışmaya bile gereksiz yani bu formül. Tartışmaya bile gerek yok.
0: Birçok CHP'li demiş, rah nerede?
5: Bu tabloyu ancak şairin bir ifadesi var, o karşılar. Baba katiliyle babam bir safta diyor.
1: Ne demek o?
5: Şimdi bu baba oğul hançerlenme meselesi üzerinden bir mesele tartışılıyor ya. Tam o. Yani
2: hayır,
5: bu şiirle izah edilir. Çünkü
2: hocam o değil.
5: Normal mevcut durumu aşan bir konsensus sağlanacak mesela?
1: Ya altılı masada da bir konsensus
5: altılı masa sağlandı. Geçti.
1: Mesela altılı masa gibi
5: aslında,
1: bir görüntü.
5: Aslında altılı masa öncesinde siyasi partiler arasında bir derecede çatışma yoktu. Parti içerisinde bir çatışma. Bir önceki genel başkan, şimdi mevcut tedbirle gelen Kılıçdaroğlu diyor ki ben hançerlendim. Ve onu hançerlendiğini iddia edenler zaten oğul, baba oğul ilişkisi üzerinden siyaset yapan. Değil mi? Bunları hep burada tartıştık. Başka bir izahı yok. Şiir izah eder.
3: Buradaki durum...
4: Masal da olabilir.
2: Hançerden daha ziyade, bakın bunun olabilmesi için partinin bir defa bütünlük içinde kalması lazım. Birlik içinde seçime girmesi lazım. Efendim parlamentoda anayasayı değiştirecek en az 360 diğerleriyle birlikte, yani parlamenter sisteme geçiş. Yani Kemal Bey'in altılı masasının önerdiği anayasa değişimi olması lazım.
0: Peki ben bir şey söyleyeyim.
2: Yani Cumhurbaşkanı kazanmak değil. Bakın dikkat edin. Cumhurbaşkanı kazansanız bile parlamento çoğunluk
1: yok. Niye farklı şey partilerde olsalar böyle bir ittifakın içine giremezler mi?
0: Bir şey söyleyeyim. Bunu önerenler...
1: Farklı partilerde olsalar böyle bir ittifak yapısının içerisinde seçim zamanı yaklaştığında giremezler mi?
2: Girebilir ama parlamentoda çoğunluğu anayasayı değiştirecek en az 360 milletvekili lazım.
0: Sena, ben bir şey sorayım.
2: Ve bunu... değişten sonra yeniden seçime gidelim.
0: Tamam, bunu öneren arkadaşlar. Mesela Kemal Bey kongreyi, kurultayı kaybettiği zaman mesela bunu önermiş olsalardı birçok şeyin önünü açabilirler miydi? Mesela tartışalım.
2: Hayır, bakın başka bir şey söyleyeyim.
0: Mesela Kemal Bey suçlanıyor. Arkadaşlar o gün niye düşünmemiş?
2: Affedersiniz,

0: Kemal Bey suçlanıyor ya, %38'e ben Cumhurbaşkanı kaybetti.
1: Değil mi?
0: Ya Allah aşkına Kemal Bey ittifak partilerinin parlamento seçimlerinde aldığı oydan daha mı az oy aldı, daha mı çok? Daha çok oy aldı. Yani Kemal Bey ittifak partilerinden daha az oy alsaydı denirdi ki kardeşim sen seçimi kaybettin. Biz bakın başka bir aday olsaydı alabilirdik. Bu tez bile yanlış. Yani Kemal Bey seçimin ertesi günü başlandı değişim değişim değişim. Ben de değişim diyordum. Ama nasıl bir değişim? Anlayış değişimi, örgütsel değişim, tüzük değişimi, kadro değişimi. Kemal Bey gitti, bütün ekip devam ediyor. Böyle bir değişim olur mu? Kemal Bey'in bütün ekibi devam ediyor. Kemal Bey'in MYK'sında yer alan herkes devam ediyor. Ama Kemal Bey yok. Değiştik.
2: Ama şimdi bu mudur Kemal Bey'in karşısına çıkan aday da Kemal Bey'in bir numaralı sağ koluydu. Yani Özgür Özel'di. Doğal olarak kendi çalışma arkadaşları Kemal Bey'le aynı çalışma arkadaşları.
1: Siyasi
2: yani,
1: yenilginin faturası sadece bir şey yani,
0: Allah aşkına.
2: Değişim denilen ödüldü. Şey hayır, yeni yani, bir yani eski bütün... Eski ekibin tasfiye edilip yeni ekibin gelmesi değildi ki. Sonuçta Özgür Özel de Kemal Bey ile 13 yıl, 14 yıl beraber çalışmış.
0: Değişim, değişim dedikleri neydi? Kemal Bey yani genel başkan değişti.
2: Grup başkan vekillerini yapmış birisin.
0: Ha, genel başkan değişsin yani. İşte buydu yani. Değişim dedikleri buydu yani.
2: Ama sonuçta bir etki etti mi? Cumhuriyet Halk Partisi buradan başarıyla çıktı mı? Çıktı.
0: Ama
2: bunun tartışmaya...
0: Can Bey hayır yani orada bakın bir önceki seçimde...
2: Sonuçta kazandı yani. Hayır,
0: bir önceki yerel seçimde Kemal Bey'in... Genel başkanlığa girilen İstanbul'u aldığımız, Ankara'yı aldığımız...
2: Birinci parti olmamıştı.
0: Birinci partinin yüzde kaç aldı?
3: Hayır hayır.
0: Yüzde kaç aldı?
2: %32 aldı.
0: 32 aldı. Şimdi ne aldı?
2: 38 aldı.
0: Ya yani Allah aşkına. Peki bu sürecin... Peki
2: Kemal Bey'in... Peki kaç milyon oya denk geliyor?
0: Peki Kemal Bey'in bu süreçte yaptıkları örgütlenmesi, altılı masanın katkısı yok mu?
2: Şu anda %6 oy, yani %7 oy baraj, ya baraj yani %7 alan barajı açıyor. Ben,
0: ya Allah aşkına bilimsel, yani. Bilimsel olarak...
2: Bir siyasi partimizi meclise taşıyacak CHP oy oranı almış.
0: Şey, bilimsel olarak yani. Özgür Özel ne zaman geldi ikiye? Genel başkanlar Kasım ya bu, ayında.
2: Burada
0: ya Allah aşkına 5 ayda...
2: Siyaset bilimle, evet bilim de siyasetin içine dahil olabilir ama her zaman bilim kazanmaz siyasette. Siyasette manevra yaparsın. Hamle yaparsın o hamleyle kazanabilirsin.
0: 5 ayda hangi hamle?
2: Demek ki bir güven vermiş seçmene.
0: Hayır bir saniye bana söyler bakın, misiniz?
2: Kemal Bey'in veremediği güveni demek ki Özgür Özel vermiş.
0: Ya Allah aşkına 5 ayda ne yapıldı?
3: Ya, ya AK Parti kuruldu. Kuruldu. Evet. 16 ay sonra %34 aldı. Yani. Ali Bey yapma tamam, yani. Bu
0: ama niye? O zaman bakın o DSP.
1: Şu an o iklim efendim, yok ama.
3: Hayır. Tamam. Ali Bey olmaz diyor da olur bunlar yani.
0: Başka bir şey yani. Yani Kemal Bey tek başına... Efendim siz başarısızsınız demek haksızlıktır. Herkes üstlensin sorumlu yani.
2: Ama başarısızdı. Yani. Bakın tek başına toplu halde önemli değil. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak başarısızdı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak.
2: Genel Başkan değişti ve kazandı. Bu kadar basit. Yani siyaset şunu yapmaz. Siyaset formüller üzerinden yapmaz. Siyaset sandıkla yapılır. Siyaset formüller üstünden yapılsaydı. Evet bugün Kemal Bey... Cumhurbaşkanı olurdu. O formülle yapılsaydı, altılı masayla kazansaydı değil mi? Ama siyaset formülle yapılmaz.
0: Ama bak bir şey diyorum az önce.
2: Seçim vaadiyle, tamam, programla ortaya peki, koyduğun...
0: Ya Allah aşkına o 6 partinin aldığı oylar Kemal Bey'den daha çok...
2: Olmuş.
0: 6 partinin aldığı oyun toplamı mesela, Kemal Bey'in aldığı
2: tamam işte başarısız
0: daha çok değil
2: olmuş,
0: ki.
2: Başarısız olmuş.
0: Ama herkes başarısız o zaman.
2: Ya tamam
0: yani
2: herkes o zaman başarısız ama 5 ay sonra da çıkmış efendim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti yapmış. Şimdi siz Özgür Özel'e diyorsunuz ki... Hayır, bu başarısı senin değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun öyle bir şey yok. Hayır, Kemal Kılıçdaroğlu olsaydı zaten Cumhurbaşkanı olurdu
0: efendim,
2: Kemal Bey.
0: Başarısız. Bakın
2: Kemal Bey başarısız.
3: Ben itiraf etmek istiyorum.
0: Yerel seçim ya bak Cumhurbaşkanı seçimini kıyaslamak.
2: Kemal Bey'in başarısız olduğunu kabul edersiniz. Yeni bir programla başka bir şey yapacağız peki dersiniz. Evet bunu kabul edin.
4: Turgay Hocam'ın bir sorusu. Nevzat'ın bir itirazı var. Turgay Hocam sizi sorun.
1: Hem bir soru hem bir itiraz. Ben Ali Bey'e katılıyorum. Şöyle eğer Kılıçdaroğlu adaylığını ilan edip altılı masada aday olduktan sonra buna İmamoğlu, Özgür Özel ve dahi değişimcilerin bütünü itiraz edip farklı bir siyasi yola tevessül etselerdi bravo, bugün ahlaki noktada çok bravo, daha üstün olurlardı. Aynen. Onun için sadece aktörel bir değişim olmuştur genel başkanı düzeyinde.
3: Aynen.
1: Bu aynen, siyasi maliyetin faturası sadece Kılıçdaroğlu'yla mukayyet sınırlı
3: olmalı. Doğru olmadı ama bu Kemal Bey başarılı falan kılmıyor yani.
1: Onun için daha geniş bir tabana yenilir. Sadece Özgür Özel'in başarısı değil elbette. Bir kurumsal şey var, süre gelen iktidarın yorgunluğu var. Oradan mesela yerel seçimlerde iktidarın ciddi anlamda bir yorgunluğu var. Ve bu bir itirazdı. Özellikle AK Parti'ye teveccüh eden seçimlerde.

0: Seçmen kitlesinin önemli oranda sandığa gitmemiş
1: olduğu.
0: Tamam, 2023 öncesinde de vardı ama o iktidarı değişme noktasında ana motivasyon olmadı seçmende. Çünkü AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kısıtlılığa, bu eksikliğe, bu eleştiriye rağmen uzunca süredir iktidarın kazanımları üzerinden seçmende yine bir karşılık buldu.
2: Ya bir de seçmen genel seçimle mahalli seçim arasında
0: evet,
2: çok net ayırıyor yani. CHP'nin hiç anlamadığı şey bu. Hiç anlamadığı CHP bunu. Bir seçim kazandı, şeyle kazandı. Ya mahalli seçimi kazandırıyor sana tabii. Ama devleti teslim etmiyor. Bunu bir görsene.
1: Dolayısıyla kıyas yanlış yani.
0: Hep yazdım, savundum. İdeolojik, perspektif anlamında hiçbir değişim yok. 2023 kurultay öncesi ve sonrasında. Aktörel bir değişim var. Evet, bir rüzgar var. O rüzgarla devam edildi. Bugün sadece Kılıçdaroğlu başarısızdı. Bence altılı masa pratikte zaten olabilecek doğal sınırlardı.
2: Doğru.
0: O sınırları sonuna kadar zorladı.
3: Mesela şimdi siz bu üçüncü, yani bu ne, hadi diyelim bir ittifak planı gibi bir plan. Yani bu, ben şunu anlamıyorum. İmkansız dediniz ya, işte genel başkan, cumhurbaşkanı, başbakan, meclis başkanı için bir formülasyon. Nasıl oluyor da ya Türk siyasetinde bu kadar mı uzak bir ihtimal bu? Biz nerelerden nerelere gelen nasıl ittifaklar konuştuk neticede? Olamaz mı yani?
0: Sena Hanım, ben sadece ben imkansız olduğu düşüncesinde değilim. Yani yakın tarih okumalarında olağanüstü hikayeler var. Bugünü aşan hikayeler bile var. Bir tane örnek vereyim, bu senaryoya gelin. Yani 1964'te Cumhuriyet tarihinde delegenin seçtiği ilk genel başkan Adalet Partisi kurultayıdır. Demirel seçiliyor. Saadettin Bilgiç'e karşı üstün bir oyla iki katı oy alıyor. Sonrasında parti içerisinde ikilik devam ediyor 70'e kadar. 70'te ne oluyor biliyor musunuz? Saadettin Bilgiç ve arkadaşları kabinede yer almadığı için itiraz ediyorlar. Bu itirazlarını çok yüksek bir düzeye getiriyorlar. Demirel bunları ihraç ediyor ve 70'te parti kuruluyor. 69'dan sonra itiraz ediyor, 70'te parti kuruluyor. Parti nasıl kuruluyor? Bu itiraz edenler Adalet Partisi'nin bütçesine onay vermediği için Demirel evet, hükümeti istifa evet, ediyor. Bak böyle bir şey bile var. Hiçbir kombinasyon imkansız değil. Her kombinasyona açık ama rasyonelitesi olması gerekiyor.
3: Bu rasyonel
0: şimdi,
3: de değil
0: şimdi
3: yani.
0: Bu aradaki yani İmamoğlu, Kılıçdaroğlu gibi isimlerin bir araya gelme ihtimali artık bu saatten sonra zor. Çünkü Kılıçdaroğlu alttan alta metinlerde, Gürsel Tekin de burada ifade etti, İBB'yi dolayısıyla ona vaziyet eden İmamoğlu'nu arınma söyleminin merkezine koyuyor. Bunu muhtemelen gün geçtikçe daha fazla ifade edecekler ve bu alan üzerinden kendilerini savunacaklar. Onun için bu kombinasyon çok tutarlı değil.
4: Ama orada da çok tutarlı
0: yani, her şey olabilir.
4: Sözcü'deki röportajında da diyor ki ben İmamoğlu'nun evine gittim. O gün orada ne dediysem aynı noktadayım diyor. Orada da bir belirsizlik var. Yani İmamoğlu'nun
3: evet, orada da İmamoğlu'nun destek mesajı vermiş.
4: Evet yani arınacak mı arınmayacak mı?
0: Kamuoyu şimdi, baskısını şimdi, şu an evet yoğun işte, bir biçimde hissettiği tamam, için manevra alanını saklı tutuyor. Yani. Siyaseten kabul şimdi etmiyorum diyor, tutuksuz yargılansın. Ama arınma söyleminde hep orayı merkeze alıyor.
1: Tabii. Şimdi Sena Hanım, yani hukukçu olarak ben müdahale etmek zorundayım. Ben Eyüp Cumhuriyet Savcısı iken 2007'de geldim. 2007'de Eyüp Belediye Başkanı ile ilgili ihaleye fesat karıştırma davası vardı. Görevdeki belediye başkanı. Daha önce efendim işte asfalt ihalesi tipik şu anda bizim belediyelerle ilgili. Aynı benzer. Bunu parçalamış. Efendim şey usulüyle vermiş.
5: Doğrudan temin mi?
1: Doğrudan temin. Hı hı. Yani bu işte ihale kanunu muhalefet efendim soruşturma yapılmış, bize gelmiş, yargılıyorduk. Belediye başkanı görevinde tutuklu değil, ihaleye fesat karışmaktan yargılanıyor, törenlerde karşılaşıyoruz. Sorun değil, yargılanıyor ama. Efendim sonuçta işte 4616 sayılı yasa kapsamına girdi, görevi kötüye kullanmaya dönüştü, bitti dava. Bunu demek istiyorum. Bizim belediye başkanları yargılanmasın demiyoruz. Yargılansın, kim olursa olsun yargılansın. Şu anda İçişleri Bakanı diyor ki AK Parti'de 500'ün üzerinde belediye soruşturma izni verdi. İyi de kardeşim, hangisinin evine polis sabah baskını yaptı? Hangisinin belediye, ya belediye basılır mı Allah aşkına? Ben Cumhuriyet Savcısıyım eskiden. Görev yaptım. Belediyede ihaleye fesat karışma mı var? Dosya istersin, gelir. Bilirkişiye verirsin. Bakın savcı bilmez. Bilirkişiye verirsin. Denetler, efendim delil varsa dava açarsın, mahkemede gereğini yapar. Soruşturma normalde usulen böyle olur.
3: Şimdi siz buradan iktidarı eleştiriyorsunuz.
1: Biz hayır, biz yani yöntemi eleştiriyoruz.
3: Ama mesela mutlak mutlak kararında da iktidar ya da işte yargının siyasallaştığı üzerinden eleştiriliyor. Ama mutlak mutlak kararını Kemal Kılıçdaroğlu kabul ediyor.
1: Şimdi Sena Hanım burada bakın biz belediye başkanları kim yaparsa yapsın, yolsuzluk, hırsızlık, kamu malını el uzatan kim varsa yargılan.

0: yargılasın.
1: Tabii
0: şimdi
1: ki
0: yargılanırken...
1: Yani iktidardan muhalefetten her kimse,
0: iktidar
1: o
0: muhalefet,
1: ayrı.
0: Tabii. Yargılansın, adil yargılansın, bunu savunuruz. Şu anda yargı efendim tam bağımsız mı? Değil. Maalesef değil. Siyasallaşmış mı? Ne yazık ki evet.
1: Mutlak kararına dokunmuş olabilir bakın, mi bir yerde sizce?
0: Tabii ki. Ben genel olarak söylüyorum, bir hukukçu olarak söylüyorum. Fakat mahkeme kararları yanlış da olsa, efendim ortadan kalkıncaya kadar uyulması zorunlu kararlardır.
1: Peki.
0: Şimdi mahkeme kararı, bakın mahkeme kararı şu anda arkadaşlar, delegeler kurultayı toplamak için imza verdi. Genel merkez reddettiği zaman ne yapacak? Mahkemeye gidecek. Değil mi? Bir taraftan AK Parti yargısı diyeceksin, bir taraftan gideceksin mahkemeye. Şu anda efendim yargı bağımsızlığı zedelenmiştir, tamam güzel. Ama belediye başkanları savunma yapıyor. Ya o zaman bizim 12 Eylül önce sol örgütler gibi, ben sana tanımıyorum kardeşim, savunmada yapmıyorum dersin yani. Bu olmaz, bu kaos olur. Mahkeme kararları, mesela Ergenekon banyo sürecinde ülkenin genel kurmay başkanı tutuklandı, 6 sene içeride kaldı. Askerler bassaydı cezaevini, biz komutanımızı alıp gidiyoruz dese.
2: Bu tartışma götürmez bir konu.
0: Ama olmaz
2: başta
0: yani.
2: Böyle biz tanımıyoruz falan gibi bir durumlar olmuş.
3: Siyasi bir tavır.
2: Siyaset yani, acemi diye. Siyasi ama siyaset de değil yani canım. Suazi bir iş yani. Bu olur mu?
0: Şimdi dolayısıyla...
2: Madem tanımadınız, niye gittiniz grup başkanı seçtiniz, kendinizi?
4: İşte tanıyorsunuz kararı. Tanımak mecburiyetindesiniz zaten.
0: Yani siyasi mücadele başka bir şey, hukusal mücadele başka bir şey. Yani biz yargılanmasa belediye başkanları temizdir. Ya bunu da söylüyorum.
2: 367 kararı çok mu hukuki bir karardı yani?
0: Siyasilerin... Efendim işte masumiyet karinesi falan deniyor. Şimdi masumiyet karinesi, kişinin suçu ispatlanıncaya kadar suçsuzdur, tamam. Mahkum oluncaya kadar. Bakın soruşturma aşamasında nedir? Kişi şüphelidir. Şüpheli, adı şüpheli. Dava açıldığı zaman ne olur? Sanık olur. Mahkum olduğu zaman mahkum olur. Bu aşamalarda şimdi siyasetçiyle ilgili bir iddia var ise, o siyasetçi o görevi bırakmalı zaten. İstifa etmeli. Yani masumiyet karinesi orada işlemez. Makam işgal eden siyasilerle ilgili ciddi iddialar var ise, konu iddianameye dökülmüş ise, artık ben koltukta kalacağım, masumiyet karnesi ne zamana kadar kardeşim? Dava açılsın, karar verilsin, yargıtaya gitsin, anayasa mahkemesine.
1: Bunu mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte Ekrem İmamoğlu için o gün ne diyorsan bugün hala oradayım demesi üzerinden mi söylüyorsunuz?
0: Evet.
1: Bunu neden söylüyorsunuz?
0: Evet, evet, genel olarak yani Kemal Bey'in dediği masumiyet karnesi başka bir şeydir ama siyaseten efendim yolsuzluk, hırsızlık adı çeşitli şaibelere karışan kişilerin yargılanması bambaşkadır. Biz tutuksuz yargılanmasını istiyoruz, adil yargılanmasını istiyoruz. Kemal Bey'in dediği budur yani.
1: Pekala.
0: Evet.
4: Şimdi bu tartışmaya itiraz etme sebebim şu. Şimdi şöyle bir noktaya geldiğimizde biraz önce Turgay Hocam'la bahsetti. Yani sonuçta bir kurumsal partiden söz ediyoruz. Hani dün kurulmuş, seçime katılmış, döner dağıtmış parti değil CHP. Ve sonuç itibariyle de bir geleneği...
2: Parti %7, %8 almıştı.
4: Evet, döner yani evet, döneri de hafife almamak lazım.
0: Genç
4: yani.
0: Parti miydi?
4: Evet.
0: Genç parti.
4: Şimdi burada geldiğimiz noktada şöyle bir sıkıntı var. Yani iki karşılıklı. Özgür Bey'in temel suç, yani Özgür Bey ve ekibinin suçlaması değil mi? Kemal Bey eleştirisi şu ya, seçim kazanamadım. Kemal Bey ve çevresinin de eleştirisi şu... E tamam da yani bir tohum ektik, bu tohum birden, siz birden mi ağacı büyütünüz tarzım. Şimdi ben bunu sahadaki pratiğine baktığımda bunun sahada bir karşılığı yok.
1: Ya çok özür dilerim. Hı. Az önce o zaman Gökhan Zengin'in dediğini nereden, nereye koyacağız? Hadi tamam 13 seçim demeyelim, 5 seçim. Yani tohumun ekilmesi takribi kaç yıl alıyor o zaman?
4: Şimdi siyaseten şöyle bir sistem değişikliğini görmek gerekiyor. Yani Türkiye'de bir sistem değişti. Şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemine geldik. Cumhurbaşkanlığı
1: 2018'den alıyorsunuz.
4: Tabii, Cumhurbaşkanlığı sistemi. Yani ben 2016, şey değil, ben şöyle şu şey içerisine girmiyorum. Kemal Bey başarılı başarısız tartışması benim işim değil. Ben gazeteci olarak sadece gördüğüm şeyi söylüyorum. O da şu. Bunun sokakta bir karşılığının, CHP'de bir karşılığının olmadığını söylüyorum bu tartışmanın. Tam tersi, bu tartışma CHP'deki ayrılığı, CHP'deki yarılmayı, CHP'deki bilenmeyi daha da kuvvetlendiriyor.
0: Doğru.
4: Şimdi siz bunu ifade ettiğiniz takdirde, hani bu oldu, şu oldu vesaire dediğinizde o zaman şu fotoğraf akla gelir. Beyaz gömlekli 3 fotoğraf. Neydi o 3 fotoğraf? Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu değil mi?
0: Evet. Hmm.
4: Kolları sıvadıkları bir fotoğraf gelir akla.
1: Masadaki şey.
4: Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapılma süreci gelir akla. Aynı şekilde Türkiye'de işte daha altılı masa üzerinden tırnak içinde söylüyorum... Dağıtılan makamlar, mevkiler gelir akla.
0: Meral Hanım'ın masayı devirmesi...
4: Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben dün de söyledim, tekrar söyleyeyim.

0: Bence Meral Hanım'a Türk siyasetinde yapılmış haksızlık kimseye yapılmamıştır. Ama Meral Hanım'ın çıkıp konuşması lazım. O altılı masada kim Meral Hanım'a ne teklifi getirdi? Meral Hanım niye oturdu? Sonra niye kalkmak zorunda kaldı? Meral Hanım'ın en büyük şeyi şu değil miydi? Kemal Bey'le bu iş olmaz diye.
1: Söyledi zaten tamam,
0: şimdi
1: Meral
0: bunun için şimdi herkes
2: Kemal Bey'le olmaz son aşamada söyledi ama.
3: Ama tabii hayır, canım bir sene sustu. Başından beri öyle düşünüyordu. Bir sene sustu.
2: Ne işin var ya?
3: Bir sene sustu.
0: Ben şöyle yani umarım bir gün Meral Hanım çıkar konuşur.
1: Neden döndü masaya neden döndüğünü anlatması
0: açısından. Çünkü şöyle yani masaya evet, Kemal Bey kimi gönderdi? Kim gitti Meral Hanım iknaya? Mansur Bey eklemeye gitmedi mi? Ne çabuk unuttuk bunları?
2: Ya o zaman yani, onlar da gelsin sorumlu.
0: Ben de onu söylüyorum. Yani şimdi mesela gerçekten şunu söylüyorum. Bazı hani gazetecilik her şeyi söylemek değildir ama bir gün Meral Hanım gerçekten konuşması lazım. Neden konuşması lazım? Bizim altılı masada ne olduğunu, ne bittiğini tam olarak öğrenmemiz lazım. Mansur Bey ne dedi? Ekrem Bey ne dedi? Meral Hanım ne dedi? Niye oturdu? Niye kalktılar? Kim hangi teklifi getirdi? Meral Hanım neyi bekledi?
4: Mesela Berhan Şimşek dedi ki Kılıçdaroğlu'nun seçim kaybetmesinin sebebi Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'dur.
0: Vallahi şimdi onu Berhan Şimşek söylüyor ama şimdi iki tane görüş geldi geçen hafta. Bir Gökhan Zeybey'in görüşü seccade meselesi üzerinden. Diğer taraftan da işte Murat Gezici'nin bahsettiğim anlattığı CHP Genel Başkanı'nın GAP'la ilgili bir meselede sunum yapılırken onun Kemal Bey'e aktarmaması. Tam da benim bahsettiğim yer burası. Şimdi bu tartışmalar CHP tabanı açısından şöyle okunuyor. Ve okunuyor. Ben yani sokakta gördüğüm o. Yanlışsam düzeltsinler. Şöyle demeye başlıyorlar. Ya biz partimizin çalışılarak biz partimizin iktidar olacağımıza inanıyorduk. Meğer ki partide birbirlerinin paçalarından tutmuş o kadar çok insan varmış ki. Biz esasında Tayyip Erdoğan'a muhalefet etmemişiz. Biz kendi içimize muhalefet etmişiz.
4: CHP'liler mi böyle
0: evet,
4: diyor?
0: Bu söylemler de... Şimdi yani düşünün siz mesela Malatya...
5: Biraz geriye gittiklerinde Muharrem İnce örneği de var.
0: Zaten. Tabii canım mesela Malatya örneğini verdiniz şimdi. Şimdi Malatya'da ne yapıldı? Kemal Bey'in üzerine çarpı atıldı değil mi? Hı hı. O çarpılar daha önce bu ülkede çarpıların atıldığı yer neresiydi? Belli kapılardı. Değil mi? Ya
2: işte onları şimdi söylemek istemiyoruz. Hayır, Malatya gibi
0: yok,
2: bir yerde.
0: Ben söyleyeyim ama şöyle. Yani onun hangi hafızayı çağrıştırdığını hepimiz biliyoruz. Şimdi o yüzden bu CHP içerisinde bu gidiş yani yarın Özgür Bey ayrılır ayrılmaz. Benim derdim o değil. Benim derdim ısrarla ve ısrarla söylüyorum. Gerçekten bir seçmenin siyaseten kopuşunu görmek gerekiyor. Yani siz Anadolu'nun ufak bir yerinde İstanbul'da konuşuyoruz işte. Şu belediye şu. Ya işte Malatya'da Veli Ağbaba'nın seçim bölgesi. Tamam mı? Malatya'da şu an yanılmıyorsam Akçadağ, Yeşilyurt, bak bir ilçe daha. Üç ilçe başkan herhalde görevden alınıyor. Yani siz şimdi bunlarla birlikte siyaseti normalleştireceksiniz, yeniden dizayn edeceksiniz vesaire falan. Ama esas mesele şu. Şimdi Özgür Bey ve çevresi anladığım kadarıyla Kemal Bey partiden Özgür Bey ve çevresini gönderirse onlar da gönderilmeyi zaten bekliyorlar. Hani biz gittik değil de gönderildi kısmını bekliyorlar. Ben bugün görüştüm yani o çevreye yakın birçok insanda şunu gördüm. Bu bizim için bir fırsat olabilir. Ne bu fırsat diye sorduğunuzda daha önce Ekrem Bey'in CHP için söylediği bizi belli bir alana kısıtlıyor. Dolayısıyla da biz bu alandan çıkamıyoruz. Bu yeni partiyle birlikte biz yeni geniş bir havzaya şey yapabiliriz. Seslenebiliriz kısmı. Yapabilirler mi?
4: Ama Özgür Özel de partide sonuna kadar duracağız. Partinin kalbini vermeyeceğiz.
0: Hayır, şöyle onu söyleyeyim. Bak, onu söyleyeyim. Ya çok açık net söyleyeyim. Mücadeleye devam edeceğiz diyorlar. Ama partide yerlerin olmadığını kendileri de söylüyor.
2: Şimdi mücadele, ki, mücadele bakın yani partiyi yıpratarak olabildiğince yıpratarak gitmek, büyük parçayı koparmak gitmek midir? Bu mudur stratejik hedef? Yoksa gerçekten ben partiyi düşünerek aman parti zarar görmesin. Son ana kadar ama mücadele edelim.
0: Bu onlar şöyle düşünüyor. Çok özür hemen söyleyeyim. Onlar şöyle
3: Kemal
0: düşünüyor. Kemal Bey'in zamanı...
3: İki tarafta düşünüyor Ali Bey.
0: Yok yok şöyle. Kemal Bey'in şöyle düşünüyorlar.
2: Partiyi düşünmedi. O zaman koltuk değerindesin.
0: Kemal Bey'in zamanı yayacağını...
2: Yani o zaman.
0: Ama onlar da şunu söylüyor. Diyorlar ki...
2: Parti değil.
0: Tamam diyorlar ki bu disiplin mekanizmasını her hafta işletecekler. Ve bunu sürekli zamana yayacaklar. Ve dolayısıyla da onlar da zamana bu işi bırakıyor. Ve biz de zamana bırakıyoruz. Onlar mağdur olmayı seçiyor. Diyorlar ki biz mağdur olarak bunu ifade edeceğiz.
2: Tamam.
0: Kemal Bey'in çevresi de diyor ki ya kendileri gitsinler. Yani bir kesim gitsinler biz kovmamış olalım diyor. Diğer kesim hayır biz gitmedik bizi

0: kovmuşlar.
1: Peki,
0: o hareketli.
1: Şimdi Özgür Özel'in ilk gün Karaçık'tan sonra yaptığı açıklama. Efendim bu millet iradesine darbedir. Erdoğan CHP'yi AKP'nin butlan kollarına yönetmek istemektedir. CHP sandığı ve sandığa umut bağlayanları savunmak zorundadır. İhtiyat tedbir kararını kaldırması için Yargıtay'a başvurduk. Efendim CHP bu darbeye teslim olmayacaktır, mücadelemi sürecektir. Şimdi bu açıklama nedir?
2: Parti fiilen kapanmıştır.
1: Sonraki açıklama, sonradan. Bu parti içinde bir mücadele, AK Parti'ye karşı bir tepki. Hı. Tamam, CHP'lilik kimliği.
0: Mali Bey, zaten ama, Kemal Bey'in gelişini, yani biz bu ülkede yaşıyoruz şimdi, Özgür Özel ve çevresi, CHP'lilerin büyük bir kısmı Kemal Bey'in gelişini bir siyasi hukuki darbe olarak ifade ediyorlar. Bunu daha iyi biliyorsunuz. Yani bunu benim söylememe gerek yok. Bunu böyle okuyorlar. Böyledir
1: tamam, çok
0: diye söylemiyorum.
1: Güzel. Ne istiyorlar? Bakın,
0: böyledir
1: ne
0: diye söylemiyorum.
1: Ne diyor? Siyasi iktidar CHP'yi bölmek istiyor. Arkadaşlar.
0: Evet, şey o. Güzel iddiaları mi? O.
1: Ha, peki siyasi iktidar CHP'yi bölmek istiyorsa kardeşim sana düşen görev nedir? Hı. CHP'li olarak. CHP'nin bölünmemesi için.
2: Bu hukuki hamleyi siyasi manevralarla bertaraf edeceksin.
1: Evet ya. Yani.
2: Birlikte.
1: Ama stratejik olarak siz... Efendim Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı polis çağırdı diyorsun değil mi?
2: Ama öteki taraf da...
3: İki taraf da onu istemiyor ki. İki taraf da diyor ki... Kemal Bey tarafı diyor ki Özgür... Hayır, Özgür Özel ve ekibi partiden gitsin. Diğer tarafta diyor ki...
1: Hayır,
3: Kemal
1: gitsin demiyor ki.
0: Zaten CHP'ler Ali Bey'in savunduğu diyor meseleyi soruyor. Demiyor çok özür. CHP'ler yani bunu soruyor. CHP'lerin sorduğu şey tam da Ali Bey'in bahsettiği şey. İlk günden itibaren diyorlar ki... Kardeşim bunun bir oyun olduğunu söylüyor musunuz? Tamam, söylüyorsunuz. Bu oyunun kimler tarafından kurulduğunu söylüyorsunuz. Kabul. Peki o zaman ortak bir noktada niye buluşamıyorsunuz?
2: Tabii.
0: Niye buluşamıyorsunuz? Paradigması da belli. Bir taraf bu partinin kirlenme sebebi bunlardır diyor. Bunlardan arınmadırdığım sürece bu parti temizlenmez diyor. Evet. Diğer taraftan da hayır biz seçim kazandık bu yüzden bizi arındırmaya çalışıyorsun diyen bir şey
1: hayır,
0: var.
1: Nevzat Bey, bakın,
0: tamam, Kemal, ben Kemal söyleyeyim. Şimdi hayır, nasıl uzlaşılacak sorusunun Kemal, cevabını
1: Kemal
0: ortaya
1: Bey,
0: atalım.
1: Kemal Bey baştan dedi ki ya arkadaşlar bu karar çıktı mı? Biz oturup konuşacağız. Hatırlar mısınız? Genel başkanla, il başkanlarla, parti
0: meclis üyelerle... Kemal Bey 2025'te hayır, çok net bir şey söyledi. Çok özür. Bir, dedi ki, ben hep söylüyorum bunu. Bir, bu arkadaşları ben getirdim. Bu kirlilikte benim de payım var. Ben bu arınmayı yapacağım dedi. İki, bunlar beni sırtımdan hançerledi. Ben bunlarla yüzleşeceğim dedi. Tamam. Üç, partiyi sıfırdan, tamam, mahalleden başlayarak sıfırlayacağım dedi. Dört, peki, güvenli limana yanaşırdı. Tamam, bu Kemal Bey'in kafasında
1: bu arkadaşlar
0: mutlak butlandan tamam, önceki şeydi
1: çok
0: zaten.
1: Çok güzel. Bu arkadaşlar diyelim ki işte kirliliğe bulaşanlar, kendisini arkadan hançerleyenler 40 kişi 50 kişi. Bunlarla hesaplaşırız ama parti, genel başkan partinin birliğinin bütünlüğünü korumasını istiyor.
2: İki genel başkan fakat öyle düşünmeli.
1: İki genel başkan da bunu düşünmeli.
2: Düşünmüyorum.
1: Ha şimdi bir taraf ben olabildiğince karşı tarafı nefret objesi haline getireyim. Faturayı oraya keseyim. Giderken haklı çıkayım. Stratejiniz buysa. Yani bir kişi şu anda bir arkadaş şimdi hedef beni seçmiş gelmiş bana karşı bir saldırı yapacaksa buraya geldiği anda biz anlamayız ama o biliyor ne yapacağını. Şimdi karşı tarafın stratejisi buysa ki ona ilişkin delil ve emareler çok fazla. E o zaman siz ne yaparsanız
0: Özgür
1: yapın.
0: Özgür Bey ve ekibi bozsun. Özgür Bey ve ekibi diyor Kemal Bey ve
1: hayır,
0: ekibi
1: bakın,
0: bozsun. Yani
1: ben,
0: bu
1: ben gösterge partiye polis geldi mi? Bahçeye girdi mi? Eğer partiyi düşünen genel başkan ve ekip, partiyi düşünen kişiler olsaydı çıkardı kapının önüne derdi ki karşı taraf yani Kemal Bey ekibine bu ayıp size yeter. Biz partinin genel merkezine Atatürk'ün fotoğrafının olduğu makama polisin girmesine müsaade etmiyoruz çıkıyoruz derdi.
0: Size,
1: partiyi düşünen
0: size samimi bir soru sorayım. Sizce Özgür Bey, Ekrem Bey'den ayrı, bakın vesayet falan demiyorum ayrı bir karar alabilir mi?
1: Hayır, kendisi zaten söylüyor. Biz kader belli yaptık. Yani
0: peki
1: karar alabilir
0: Kemal
1: mi?
0: Bey, Kemal
1: alabilir
0: Bey.
1: Ama
2: Nevzat,
1: almaz.
2: Alabilse de, hayır, alamasa da bu Ali Bey'in dediği şeyi yapabilmeleri
0: tamam,
2: lazımdı.
0: Işte, bir ayrı
2: Türk
0: mesela,
2: siyasi tarihine CHP'ye çevik kuvvet girdi dedi. Ya yazdırmazsınız. Yazdırmazsınız.
0: Niye yapılamadı?
2: Kapıda iki cümle açıklama yaparsın yine yaptırmazsınız.
0: Niye yapılamadı?
2: CHP genel başkanları böyle davranır.
0: Ben de niye yapılamadığını soruyorum.
1: Yani sadece Kemal Bey'e fatura ödemezsiniz.
2: Tabii Kemal Bey. Öteki
0: Kemal Bey bu kirliliğin sebeplerinden bir tanesi olarak İsmini söylemese de Sayın İmamoğlu'nu gösteriyorsa gitsinler aklansınlar.
1: Kurultaya gelsinler. Kurultaya şey karıştırma konusunda kurultay davasında evet, zaten Sayın İmamoğlu da sanık biliyorsunuz.
0: Tamam evet zaten evet. Temmuz'da şey var. Peki ben de diyorum ki yani şimdi şöyle yapıyor CHP'liler sizi tenzih ederek söyleyeyim. Ya ortada sanki İmamoğlu yok. Ortada sanki Özel yok. Ortada sanki hiç kavga yok. Böyle soyut şeylerle konuşuyorlar. Ya arkadaşlar çok basit yani Kemal Bey'in neyi tarif ettiğini biliyoruz. Özgür Bey'in neye itiraz ettiğini

0: biliyoruz ve doğal olarak da ben mesela güçlü bir muhalefetten yanayım ama arınmış bir muhalefet. Arınmadan kastımı da söyleyeyim. Yani vesayet, mesayet falan olmamalı.
1: Bütün
0: ama
1: partiler hepsi için arınmalıdır.
0: Ama şimdi burada bir uzlaşı olmaz. Niye olmaz sorusunun cevabı. Paradigma farklı. Ya şimdi dilim varmıyor ama bir tarafı irade gaspıyla, hırsızlıkla suçluyor.
2: Benim de dilim varmıyor ama CHP'nin geleneksel kodlarına sahip olsalar, gerçekten CHP geleneğinin insanları olsalar, bakın Ekrem İmamoğlu'ndan tut, Özgür Özel'e kadar, Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar hepsini söylüyorum. O geleneğin sahibi olsalardı, ne o çevik kuvveti sokarlardı, ne mahkeme üzerinden kurulan, öyle iddia ediyorlar, oyunu bertaraf etmekten imtina edebilirlerdi, yapabilirlerdi ama CHP'lilik... Bu partinin geleneğine sahip olmak duygusuna sahip değiller. O sebeple ben sana hırsız diyorum, sen de buna... Parti ne oluyor? Milyonlarca oy veren insan ne oluyor? Milyonların umudu ne oluyor? O hırsız, bu hırsız değil. Ben arındıracağım, sen bilmem ne. Ya partiye çevik kuvvet giriyor, bölünüyorsunuz. 15 ay sonra seçim var bu memlekette. 8. genel seçiminizi kaybedeceksiniz. Kemal Bey kaybetse ne olur? Özgür Özel kaybetse ne olur? Kaybedeceksiniz. Yani
3: Mahir
2: bu duygu
3: Kılıç,
2: yok.
3: Habertürk editörü Mahir Kılıç'ın geçtiği bir bilgi var, sıcak bir bilgi. Bir iddia vardı. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın
0: yarın
3: AK Parti'ye katılacağına dair bu iddiaları
1: hayırlı olsun.
3: Evet, Mesut Özarslan yarın AK Parti'ye.
0: Nevşehir'de.
1: AK Parti Belediye Başkanı hırsız bilgi adamı partiye alıyorlar. Hayırlı olsun. Yani.
0: Üçü yarın genişletilmiş il başkanları toplantısına.
3: Nevşehir Belediye Başkanı da Keçiören Belediye Başkanı.
0: Benim bildiğim üç isim. Benim bildiğim birincisi şu an Keşan Belediye Başkanı. Ben görüştüm Ankara yolunda. Kendisiyle değil. Görüştüm Ankara yolunda. AK Parti milletvekiline de sordum. O şu an Ankara yolunda.
4: Nevşehir Belediye Başkanı.
0: Hayır, Keşan. Edirne Keşan. Ve Keşan'da, Edirne'de...
2: Niye katılıyorlar?
0: Şöyle,
3: niye katılıyorlar? Hiç marjım yok. Mahir'de de bilgi var. Bir reklama gideyim. Ben işte Mahir'e bir bağlanalım. Sonra üzerine konuşuruz hepsinin. Çünkü Özgür Özel'in yol haritasına dair de arka plan var onda. Bir gidelim reklama, dönüşte devam.

0: Peki kısa bir reklamın ardından devam edelim. Şimdi bir sıcak bilgi vardı Mahir Kılıç'tan gelen, az önce aktarmıştık. Keçiören Belediye Başkanı AK Parti'ye geçiyor. İddiaların doğrulandığına ilişkin bir bilgi Mahir Kılıç'ta var. Mahir'i de gördüm. Mahir, iyi akşamlar. Sen de böyle arka plan bilgileri var biliyorum. Birincisi, neden geçiyor Mesut Özarslan AK Parti'ye? Ne biliyoruz? Neden böyle bir karar almış?
1: Aslında uzun süredir konuştuğumuz bir şeydi Sena Alkan. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldıktan hemen sonra, hatta ayrılmadan önce bu iddialar bize ulaşıyordu. Fakat bu yılın başında Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı ve özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanı yaptığı görüşmeden sonra iyice AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar ayyuka çıkmıştı. Bu yönde AK Parti'den kendisine yönelik davet de vardı. Keçiören Ankara'daki en önemli ilçelerden bir tanesi, geçmiş dönemde AK Parti'nin kalesi olarak bilinen noktalardan biriydi. Dolayısıyla kritik bir yer. Nüfus olarak da Türkiye'nin, yanlış bilmiyorsam, en büyük 4. ilçesi ve Ankara için dediğim gibi çok çok önemli. Ve bu çerçevede de AK Parti'den kendisine bir davet gelmişti. O davet olumlu yanıt buldu ve aslında bugüne kadar birkaç defa geçeceği ifade edilmişti. Her seferinde kaldı, geçiş rozeye takılmamıştı. Yayınımızdan birkaç dakika önce kendisiyle görüşme imkanı buldum. Çok kısa bir görüşmeydi. Bu iddialar doğru mu? Yarın rozeye takacak mısınız diye sorduğumda evet dedi. Doğru olduğunu söyledi. Ondan sonra görüşmemizi sonlandırdık Sena Alkan.
0: Yarın rozeye takacak yani.
1: Evet, saatler 14'ü gösterdiğinde genişletilmiş il başkanları toplantısı olacak AK Parti'nin. Orada kendisine rozet takılacak. Sadece o isim değil, aynı zamanda Keşan Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bugün istifa etti. Onun da yarın katılacağını ifade edebilir. Zaten yanında 3 belediye meclis üyesiyle birlikte AK Parti'ye katılmasını bekliyoruz Sena Alkan.
0: Peki neden böyle peşi sıra hızla AK Parti'ye geçişler oluyor Mahir? Mesela CHP tabii, bu geçişlere ne diyor?
1: Bu iki geçiş çok sıcak, çok yeni. Bunları görüşme imkanımız olmadı, ancak özellikle görüşümüz birçok isim Cumhuriyet Halk Partisi içindeki tartışmalara dikkat çekiyor ve bu tartışmaların da yakın zamanda bitebileceğine dair bir umut açıkçası biz sohbetlerimizde görmedik. Dolayısıyla tabiri caizse bu dağınık görüntü biraz daha Cumhuriyet Halk Partisi'nden uzaklaşmalara sebep oluyor diyebiliriz. Kimi sohbetlerimizde ise Cumhuriyet Halk Partisi, tırnak içinde ifade ediyorum, artık bir gelecek görmediklerini ifade ediyorlar. Bir iktidar iddiası görmediklerini ifade ediyorlar. Dolayısıyla ayrılmaların bazıları da bu sebepten, ama Mesut Özarslan'ın ayrılma süreci hatırlayacak olursak eğer, Sayın Özgür Özel'le bazı diyalogları vardı. Biraz daha orada mesele kişiselleşmiş gibiydi. Öyle ki hakarete varan mesajlaşmalar da olmuştu. Ancak diğer sohbetlerimize özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu dağınık görüntü, 38. olan kurultaydan bu yana süre gelen tartışmalar, tutuklamalar, operasyonlar, rüşvet iddiaları ve özellikle de mutlak butlan kararından sonra içeride yaşanan çekişme, o çift başlı görüntünün uzun süre daha devam edeceği ve bir toparlanmanın çok da mümkün olmayacak kanaatinde görüşümüz bazı isimler. Bu yönde yorumlar yapılıyor ve tırnak içinde dediğim gibi bir gelecek bir iktidar iddiası da görmedikleri için off the record sohbetlerde bunların bu şekilde bir ayrılma, bir uzaklaşma durumu söz konusu olabiliyor.
0: Biz burada bir parça konuştuk Özgür Özel'in yol haritasını. Sen de genel merkez kaynaklarından da bazı bilgiler var biliyorum. Bir, Özgür Özel'in yol haritasına dair ne biliyoruz? Genel merkezin yol haritasına dair ne biliyoruz?
1: Dilersen Özgür Özel cephesiyle başlayalım.
0: Tabii.
1: Özgür Özel'e yakın bütün isimlerle konuştuğumuz, öncelikle şunu dikkat çekiliyor. Bizler baba ocağındayız. Şu an bir yere ayrılmamız söz konusu değil. Bir ayrılık durumu yok. Birinci seçenek her zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmak. Ancak tabii ki siyaset bu. Bütün ihtimaller göz önünde bulunduruluyor. Bütün seçenekler masada. Yeni bir parti

0: Belediye Başkanı AK Parti'ye
1: Keçiören
0: hayırlı olsun. İhaleye fesat karıştırma, görevi kötü kullanmaktan Bortaş Genel Müdürü için hakkında iddialar var. Bizim belediye başkanları bu suçlardan tutuklu ama AK Parti'ye geçen rozet takılacak. Hayırlı uğurlu olsun. Suç duyurusunda bulunan da AK Parti'nin milletvekili. Hayırlı uğurlu olsun. Ne diyeyim? Biz bakın yargılamalar objektiftir, bağımsızdır, iyidir. Efendim her şey şeffaf yapılıyor demiyoruz, tam aksine. Yargı siyasallaşmıştır. AK Parti tarafından efendim kendisine başka, başkalarına başka bir hukuk uygulanıyor. İkili hukuk uygulanıyor. Bunları yargı bağımsızlığı mücadelesini verelim. Sonuna kadar eleştirelim. Arkadaşlarımızla sahip çıkalım. Masum iseler gidelim davalarına katılalım, hukuksal destek verelim. Ama bu arada arkadaş kenarda dur ya. Senin yüzünden parti zarar görüyor. Deme de hakkı var partinin. Tüzel kişiliğin evet, hakkı var yani. Bunu demek istiyorum.
2: Turgay Hocam mesela Keçiören örneğini verdi Sayın Vekil. Bizim bazı arkadaşlarımız bu suçlardan dolayı tutuklu ama Keçiören Belediyesi AK Parti'ye geçiyor. Nasıl oluyor?
3: Şimdi yani siyaset yapma biçimlerinde iki tane motivasyondan bahsettim ya. Ben bu tür katılımlarda yani hukuki tartışmaların dışında iki tane yol var. Bir parti yani AK Parti ki daha fazla teveccüh edilen katılınan parti olduğu için bu katılımın motivasyonuna dair kendi seçmen kitlesini ikna etmek zorunda. Mesela sosyal medyaya bakıldığında AK Parti kimliğiyle temayüz etmiş siyaset yapma anlamında demiyorum. Seçmen olarak ya da daha popüler figürlerin bu katılımlara bir itirazı olduğu görülüyor. Ama parti bunu uygun bulmuş ve kabul etmiş.
2: Ama o
3: buna
2: zaman
3: seçmene anlatmak zorunda. Geleceğim. İkincisi, farklı partilerden özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden, yani İyi Parti, Gelecek, Deva bunlardan geçişin çok problemli olmadığı kanaatindeyim. Yani ideolojik örtüşme anlamında ki AK Parti çok ideolojisiyle ayrışan değil. Biraz daha kitle partisi olduğu için kapsama alanı çok daha geniş. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden geçişleri hem partinin hem de geçen yerel yönetim, yani başkanların ve milletvekillerinin de açık bir biçimde izah etmesi gerekiyor. Onun için burada evet bir boşluk var. Bu boşluğu dolduracak kişiler katılan aktörler ve partinin kendisi. Diğer tarafta yani İçişleri Bakanı'nın evet izah ettiği şeyler var, verdiği rakamlar var, yaptığı tartışmalar var. Bir AK Partili vekilin ilgili belediye başkanı ile ilgili ithamları var. O da herhalde parti içerisinde görüşülecektir.
2: Niye öyle yaptın?
1: Yani bunu ben olsam almam, çok açık söyleyeyim. Ben AK Parti'nin yerinde olsam hiç imicimi falan yok.
2: Bunu dedi.
1: Yani soruşturması olmuş. Hele ki AK Parti'den bir
3: çok vekil, fazla tartışmalı isimler
1: evet,
3: anlamında.
1: Bir vekilin şey yapmış. Ben şöyle bakıyorum.
4: Ne murad ediliyor bunları almakla?
1: Ya şöyle şimdi şöyle. Şimdi tabii Keçiören.
4: İhtiyacı mı var AK Parti'nin bunlara?
1: Hayır şöyle Ankara farklı şey de şimdi bir Mansur Bey boyutu var. İki teşkilatlar boyutu var vesaire. Ben ilkesel yaklaşımı söyleyeyim. Ben milletvekillerinin istifa ettiği sürece bir partiye katılmasını çok doğru bulmuyorum. Onların bağımsız kalması gerektiğini söylüyorum. Belediye başkanlarının aynı şekilde. Hele hele bu ortamda tam da CHP'de bu tartışmalar varken şimdi Can'ın sesi de kısıldı. Kendisini anlatmaktan artık. Şöyle.
4: O bir imkan olarak.
1: Şöyle. Hayır şöyle. Yani sesi kısıldığı için biraz konuşabilirim diyorum.
4: Diyorum işte.
2: Ama yanlış imkan olarak doğdu diyor zaten.
1: Şimdi Can da biraz önce bahsettim ya o meselede. Şimdi Ali Bey'le olan tartışmasında mesela şöyle bir noktaya gelemiyoruz. Burayı tenzih ederek söyleyeyim. Ya kesin bir şey olmamıştır noktasına hareketle bir şey savunamıyoruz. Savunulan şey ya işte o göz mü yumdu? O niye o zaman onu yapmadı? Bu tarihte ne oldu vesaire falan özür. Bu kendi içerisinde CHP seçmeninde onu yine ifade edeyim. Bir karşılığı yok. Aynı şekilde AK Parti'de de şimdi siz bir siyaset yapıyorsanız mesela belediye başkanlarının isim vererek söyleyeyim. Mesela İzmir Belediye Başkanı AK Parti'ye katılma noktasında çabaladığı ama AK Parti'nin hakkındaki iddialardan dolayı almadığı ifade edilmişti. Ben çok sevinmiştim.
2: Peki o zaman İzmir diyorsun.
1: Evet,
2: İzmir mi dedim? İzmir'i yani Keçiören'den farklı kılan ne az önce iddialar var dedi saydı
1: ben
2: mesela.
1: Ben oraya geleceğim. Şimdi mesela ben sevinmiştim. Aynı ilkesel tavrın AK Parti'ye kazandıracağını düşünenlerdenim.
5: Keçiören'deki iddia da AK Parti'ye ait zaten.
1: Tamam zaten milletvekili söyledim evet, o yani şey yaptı. Kazandıracağını düşünenlerdenim. Yani. Şimdi AK Parti'deki Ankara'daki siyaset, Mansur Bey'in etrafı gitgide boşaltılıyor. Ben bunu siyaseten anlarım. Ama ben mesela bir örnek söyleyeyim. Şimdi Urfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar. AK Partili birçok vekil

0: Kasım Gürpınar'ın AK Parti'ye katılması noktasında baskı oluşturdu. Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmesini biliyorum. Kasım Gürpınar şunu söyledi. Efendim ben halka söz verdim. Burada bağımsız kalacağım. Benim AK Parti'ye katılmam size de zarar verir, bana da zarar verir. Ben zaten Cumhurbaşkanı'na sizin yanınızdayım ki geçen de açıklama yaptı. Mesela ben onurlu bir davranış olarak bunu görüyorum.
1: Doğru, doğru.
0: Olması gereken bir davranış olarak bunu görüyorum.
2: Ama yani şahsiyet olarak da güçlü, siyasetin yani dışındaki oyunda, o temelli ciddi bir sürü miras vesaire. Evet.
3: Karşımda
2: o aralarda da güçlü bir figür olduğu için
0: şunu
2: rahatlıkla hareket edebiliyor.
0: Süren bitirirken şunu söyleyeyim. Bu tür şeyler devam edecek. Öyle gözüküyor. Yani Türkiye'de bu parti değiştirme meselesi bambaşka bir boyuta doğru gidiyor. Ben çok açık ve net söyleyeyim. AK Parti'nin bir ağırlığı var. Cumhurbaşkanı'nın bir ağırlığı var. Bunlarla ağırlığın üzerine bir ağırlıktan ziyade yük olarak bindiklerini görmeleri gerekiyor.
3: Çok teşekkür ediyorum. Bir cümle sizden alayım Gürkan.
0: Candan mı alacağım?
3: Hiç konuşamadı çünkü Gürkan
2: Can
3: Zengin.
2: Can bir sonraki haftanın hakkını da kullanmıyor.
4: Evet. Evet,
3: Can önümüzdeki doğru. Birkaç haftanın hakkını
4: yani kullanmıyor. Diyecek... Birkaç hafta mı? O zaman ben tatile çıkayım.
5: Bu vekillerin, milletvekillerinin ya da belediye başkanlarının parti değiştirmeleri konusunda hemen hemen herkes mutabık. Bunun özellikle AK Parti'ye bindirdiği yük toplumsal düzeyde hoca da anlattı, Nezahat da anlattı. Ben de katılıyorum. Söyledim zaten çok yanlış bir iş ama anladığım kadarıyla yüksek siyaset... Parti siyaseti, yönetim siyaseti burada bir şey murad ediyor. Yani etrafını boşaltıyor. Ya da bak kamuoyuna bir mesaj mı vermeye çalışıyorlar? Bakın işte bu parti onlar bile bize geliyor gibi. Bunun bir karşılığı olduğuna inanmıyorum ben siyasette. Toplumsal kesimde eleştirel bir konu, eleştirilecek bir konu, yanlış bir konu. Ama bunu yapıyorlar. Ama siyaset belki son söz şahsiyetle de yapılan bir iştir. Yani siyaset siyasetçiyle yapılıyor. Öyle ya, kamuoyuyla iletişim içinde yapıyorsun ama... Eski kuşak siyasetçiler, o zamanlarda ciddi arızalar olmadı değil ama en azından kahir ekseriyeti veya makul miktarda çoğunluğu itibariyle bir duruş sahibi insanlardı. Adamlardı, kadınlardı. Bu sefer bu genel çoraklaşmanın, çürümenin yansımalarını siyasette görüyoruz. Bu vekil değiştirmeler, parti değiştirmeler, belediye başkanların transferleri falan bunların bir yansıması Türkiye siyaseti açısından son derece yanlış işler.
3: Çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Doçent Doktor Turgay Yerlikaya, Gürkan Zengin, Nevzat Çiçek, Can Özçelik ve 24. dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgün.
0: Can'a iki defa teşekkür etmem lazım çünkü sesi kısıldı.
3: Geçmiş olsun Can, sana bir çay böyle ılık bir şey ısmarlayalım dönüşte.
4: Nevzat ısmarlar şimdi bir çorba.
3: Reklam. Kesinlikle.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne yer yer yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 32, Adana 33 derece. Karadeniz'de de gökyüzü güneşli, Samsun 29, Trabzon 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: Bir ekranın ardında üretilen içerik, saniyeler içinde sınırları aşar. Bir paylaşım ve gerçeğin yerini alan bir yalan. Büyür, yayılır ve bir anda herkes onu konuşur. Ama her görülen doğru, her paylaşılan gerçek değildir. Unutma, dezenformasyon en çok sen inanırsan güçlenir.

Dur. Düşün. Sorgula. Kaynağını kontrol etmeden paylaşma. Çünkü gerçek etkileşimde değil, doğrulukta. Etkileşime değil, gerçeğe inan. Dezenformasyona dur de.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

Merhaba efendim, hoş geldiniz Habertürk'e. Habertürk ekranlarına günün ve gecenin nabzını her zaman olduğu gibi yine birlikte tutacağız. Türkiye'de ve dünya gündeminde, siyasette, ekonomide neler öne çıktı? ABD-İran hattında son 24 saatte neler olup bitti? Tüm detaylarıyla bilmeniz gereken her şeyi paylaşacağız. Hoş geldiniz.

0: Gece Raporu'na Evren Aydın ben. Hemen bakalım özetlere. Ankara'daki kritik NATO zirvesi öncesinde ABD yönetiminin Türkiye'ye jet motoru satacağı iddiası var. Motorun Milli Muharip Uçak Kağan'da kullanılacağı öngörülüyor. O çarpıcı iddiaya dair detaylar birazdan Gece Raporu'nda olacak. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde de bugün terörsüz Türkiye süreci vardı. Çerçeve yasa için çalışmaların devam ettiğini belirtti Erdoğan ve sürece dair çarpıcı bir tanımlama yaptı. Neler söyledi birazdan bakacağız. Ve CHP'deki gelişmeler sırada kurultay mı? Olağan kurultay mı olacak, olağanüstü mü? Tartışma sürüyor. Kılıçdaroğlu'na olağanüstü kurultay çağrısı yapmıştı Özel'e. Genel merkezden olağan kurultayda yarışalım mesajı geldi. CHP'deki son durum Gece Raporu'nda. Hadi başlayalım. Günün en çok konuşulan gelişmelerinden biri. Amerikan yönetimi Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde Türkiye'ye onlarca jet motoru satışı gerçekleştirmeyi planlıyor. İşte ayrıntıları. Reuters'ın haberine göre Amerikan motorları yerli savaş uçağı Kağan'a güç verecek. Ajansa konuşan kaynaklardan biri Türkiye'ye gerçekleştirilecek satışın 700 milyon dolar değerinde olacağını söyledi. Bu arada satışın önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor. NATO Liderler Zirvesi ise 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Yolumuza Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla devam edelim. Erdoğan AK Parti Meclis Grup toplantısında terörsüz Türkiye sürecindeki son durumu anlattı. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz ve meclise sunacağız dedi. Bu arada grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in AK Parti rozetini de Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
1: Cumhur İttifakı olarak bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa, bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir.
2: Yeni kapı ruhu vurgusu yaptı. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemeyi işaret etti.
1: Gelinen noktada örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Meclis Grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin bölgesel denklemdeki öneminin altını çizdi.
1: İran krizi sürecin sadece ülkemiz ve bölgemiz için değil, Kürt kardeşlerimiz için de hayati önemde olduğunu tescil etmiştir. Bölgemizin nasıl bir uçurumun kıyısından döndüğü daha iyi anlaşılacak.
2: Erdoğan, CHP'de yaşanan son gelişmeleri de değerlendirdi.
1: Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
2: Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakata dikkati çekti. İsrail uyarısı yaptı.
1: Bölgemizde barış, eğer gelecekse, İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak.
2: Grup toplantısında CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'e AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Partili'nin vekil sayısı 277'ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı çıkışında gazetecilerin terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme meclis kapanmadan yetişir mi sorusuna yanıt verdi.
3: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz.
2: Cumhurbaşkanı NATO zirvesinde Donald Trump'la ikili görüşme yapıp yapmayacağı sorusunu da yanıtladı. Erdoğan daha öncesinde sigarayı bırakması konusunda tavsiyede bulunduğu İtalya Başbakanı Meloni'nin sigarayı bırakma kararıyla ilgili ise ne kadar güzel, keşke ülkemdekilere de bıraktırabilsem dedi.
0: Ana muhalefete geçelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise olağanüstü değil, olağan kurultay takvimi başlıyor. Bildiğiniz gibi Özgür Özel olağanüstü kurultay istiyor. Bu konuda bastırıyor. Sürekli açıklamalarda bulunan ama genel merkezden de Özgür Özel'e çağrı var. CHP kaynakları madem arkalarında halk ve üye desteği var, olağan kurultay...

0: komuta için yarışalım diyor. Bu arada Özgür Özel cephesinde ise bu konuyu mahkemeye taşıma hazırlığı var.
1: 1 Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz.
2: CHP'de olağan kurultay takvimi başlıyor. Genel Merkez Özgür Özel'e kurultay için çağrıda bulundu. Hold ve meydan dedi. Genel Merkez kaynakları mahallelerden başlayarak kurultayın kısa sürede yapılabileceğini söyledi. Ancak genel başkanlık seçiminin yapılacağı büyük kurultay için hukuki sürecin kesinleşmiş olması gerekiyor. Habertürk'e konuşan kaynaklar Özgür Özel'e de kurultay için çağrıda bulundu. Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler, yarışalım. Madem arkalarında halk ve üye desteği var, zaten seçilirler. Kongreleri yapalım ifadelerini kullandı. Özgür Özel beraberindeki milletvekillerinin yeni parti kurma tartışmasını da değerlendiren kaynaklar, kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Özgür Özel'in ayrılması da partiye zarar verir. Bu arkadaşların başka bir siyasi yolculuğa çıkmak istediklerini düşünüyorum dedi. Geçtiğimiz hafta olağanüstü kurultay için 800'den fazla delegenin imzası genel merkeze teslim edilmişti. Genel merkez kaynakları mevcut tedbir kararı ve hukuki sürecin henüz kesinleşmemiş olması nedeniyle kurultayın mümkün olmadığı görüşünde.
1: Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor.
2: Özel cephesinin adım atılması için belirlediği süre cuma günü doluyor. Süre dolunca olağanüstü kurultayı yapmak üzere bir çağrı heyeti atanması için mahkemeye başvuru yapılacak.
0: Van'da ne yazık ki 5 yaşındaki Hamza'nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan o sahipsiz köpek saldırısında ihmali tespit edilen Saray Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni verildi. Van'ın Saray ilçesinde meydana gelen olayda 5 yaşındaki Hamza Özsoy ve 9 yaşındaki Ayaz Özsoy sahipsiz köpekler tarafından saldırıya uğramış, Hamza hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Saldırıya ilişkin mülkiye müfettişi incelemesini tamamladı. İncelemede Saray Belediyesi'nin sahipsiz hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonu konusundaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtildi. Aynı zamanda belediyenin sahipsiz hayvanları toplamamak için öne sürdüğü araç bulunmadığı yönündeki iddianın aksine ilgili hizmet aracının belediyeye iade edildiğinin resmi tutanakla ispatlandığı açıklandı. Saray Belediye Başkanı Davut Acar'ın olayda sorumluluğu ve ihmali olduğu değerlendirilerek hakkında soruşturma izni verildi. Ankara'da Temmuz ayının başlarında 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri İl Emniyet Müdürlüğü'nce en üst seviyede gerçekleştiriliyor. Zirve için oluşturulan Operasyon Turkuaz planıyla üst düzey önlemler şimdiden uygulanmaya başlandı.
2: NATO zirvesi için Operasyon Turkuaz devreye alındı. Üst düzey önlemler uygulanmaya başlandı. 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri alınmaya devam ediyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, zirve için oluşturulan Operasyon Turkuaz planıyla üst düzey önlemler uygulamaya başladı. NATO görev alanı olarak oluşturulan ve kırmızı alan olarak belirlenen bölgelere ekipler görevlendirildi. Şehir giriş çıkışlarındaki kontroller artırıldı. İl genelindeki 9 ilçede uygulama ve denetimler yoğunlaştırıldı. Bu kapsamda 215 nokta, 151 parkla, 120 işletmede 39 tim ve 450 personelle uygulama yapıldı. İl genelinde uzun süredir aranan şahıslara yönelik özel operasyonlar da düzenlendi. Yakalanan şahıslar cezaevine teslim edildi.
3: Sus.
2: 24 saat esasına göre oluşturulan görevlerde şüpheli şahıs ve araç çalışmaları planlandı. Özel harekat, yunuslar, narko asayiş ekipleri ve kritik noktalara yerleştirilen sivil ekiplerle güzergahlarda gerekli tedbirler alındı. Zirve dolayısıyla çok sayıda turist ve heyeti ağırlaması beklenen işletmeler ve oteller de denetime tabi tutulacak. Dilenciler, değnekçiler ve hanutçular gibi gruplara da taviz verilmeyecek. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, zirve için alınan tedbirleri incelemek üzere sahaya indi. Halkın yoğun olduğu yerlerde, parklarda, açık ve kapalı alanlara, kafe ve eğlence yerlerine denetimlerin yapılması talimatını verdi.
0: İşte birlikte izledik. Ankara 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesine böyle hazırlanıyor. Adeta bir alarm durumu var. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Ankara temsilcilerine bu zirve

0: hazırlıklarını ve aynı zamanda zirvenin önemini anlattı. Türkiye NATO'da çevreden merkeze doğru geçmektedir. Ankara zirvesi Türkiye'nin diplomatik ağırlığını görünür kılacaktır dedi.
1: Türkiye'nin NATO'daki yerini anlattı. Türkiye NATO'da çevreden merkeze geçmektedir dedi.
2: Türkiye artık sadece NATO sınırlarını koruyan bir ülke değil, NATO'yu ilgilendiren hemen hemen her konuda merkezi konumda bulunan bir müttefiktir. Türkiye, NATO'nun 360 derece güvenlik anlayışının merkezindedir. Günümüzde NATO'nun yalnızca doğudan gelen tehditlere odaklanması bir eksiklik olacaktır. Zira tehditler artık tek yönden gelmemektedir. Türkiye, krizlerde gerilimi azaltan aktördür. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güvenli liman olarak ön plana çıkmakta, bir Türkiye ekseni inşa etmektedir.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 36. NATO zirvesi kapsamında aralarında Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün de yer aldığı gazetecilerle bir araya geldi. NATO zirvesinin yalnızca bir ev sahipliği meselesi olmadığını belirtti. Ankara zirvesinin önemine vurgu yaptı.
3: NATO Ankara zirvesi Türkiye'nin diplomatik ağırlığını görünür kılacak. Zirve, Türkiye'nin askeri katkısını, savunma sanayisini, kriz yönetimi kapasitesini ve lider diplomasisini aynı anda görünür kılacaktır. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi NATO içinde güç çarpanıdır. Savunma Sanayii Forumu ilk kez zirvenin resmi programının bir parçası haline gelecek. NATO 3.0 söylemi olarak ifade edilen yeni konsept, daha yetenekli ve külfeti adil paylaşan bir ittifakı öngörmektedir. Türkiye bu yaklaşımı başlangıçtan itibaren desteklemektedir.
1: Zirveye 32 devlet ve hükümet başkanı katılacak. Dünyanın dört bir yanından 3000'e yakın gazeteci ve televizyon ekibi zirveyi takip edecek. Ve zirve kapsamında alınan güvenlik tedbirleri. Duran, 48.841 emniyet, 7.447'si jandarma personeli olmak üzere toplam 56.288 güvenlik personelinin görevlendirileceğini belirtti.
0: Gece raporunda gecenin sorularından biri, OİHA'lar nereden geldi diye soracağız. Karadeniz bölgesinde iki şehrimize insansız hava araçlarının düştüğünü gördük. Şimdi İHA'ların menşei ve ne amaçla kullanıldığı araştırılıyor. Haberimizde bunu anlatıyor.
1: Biri evin bahçesine, diğeri ağacın tepesine düştü. Karadeniz'de iki kente düşen insansız hava araçları incelemeye alındı. İlk olay Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kuşyakası köyünde meydana geldi. Gürültü üzerine dışarı çıkan Musa Zilan, evinin arka tarafındaki fındık bahçesine bir insansız hava aracı düştüğünü gördü. Durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler bahçeye dağılan parçalarda inceleme yaptı. İkinci ihbarsa Samsun'un Alaçam ilçesinden geldi. Yukarı Elma Mahallesi Karataş mevkisinde motorlu bir parça bulundu. İhbar üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler bir ağacın üstünde de parça buldu. İHA'nın Ukrayna'ya ait kamikaze İHA olabileceği değerlendirildi. İki kentteki İHA parçalarının da incelemesi sürüyor.
0: ABD İran hattına bir giriş yapalım. Şimdi mutabakat zaptı imzalandı ama taraflardan farklı çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor beklendiği gibi. Şimdi Amerika Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı o denetçilerinin İran'a gideceğini iddia ediyordu ilk günden beri. Tahran ise bu iddiayı reddediyor. Bu arada teknik ekiplerin ise önümüzdeki hafta yeniden İsviçre'ye dönmesi beklenti dahilinde.
4: As you know, we're winning by a lot. Iran is making very big concessions.
5: ABD Başkanı Donald Trump bu ifadelerle İran'da kazandıklarını iddia etti. Nihai anlaşmaya varan süre daralırken Dışişleri Bakanı Marco Rubio teknik görüşmelerin devam edeceğini bildirdi.
6: And the technical group will return on the 30th next week to continue those talks.
5: Rubio açıklamayı Körfez turu için gittiği kuvvetten ayrılırken yaptı. Görüşmelerin yine İsviçre'de olacağını dile getirdi. Hürmüz Boğazı'ndansa asla geçiş ücreti alınmayacağını belirtti. Trump da İran'ın kendilerine Hürmüz'den geçen gemilerden ücret alınmadığı konusunda bilgilendirdiğini söylemişti. Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Denizcilik Örgütü, Körfez'de mahsur kalan gemilerin tahliye edilmeye başlandığını açıkladı. Gemi takip verilerine göre de plan kapsamında en az iki kuru yük gemisi ve bir kargo gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti. En az 35 gemide geçiş yapmaya hazırlanıyor. İran'la ABD'nin anlaşamadığı konulardan biri Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan denetçilerin İran'a gidip

0: hep gitmemesi. Fox News'a konuşan Trump, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ekibinin İran'a zenginleştirilmiş uranyumu bulmak üzere gideceğini belirtti. ABD'li denetçilerin eşlik edeceğini öne sürdü. Ajansın başkanı Grossi de İran'daki nükleer tesislerin ajans müfettişlerince denetleneceğini bildirdi. İran'dansa yalanlama geldi. Böyle bir plan olmadığı belirtildi. ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ilk turu 21 Haziran'da tamamlanmıştı. Taraflar nihai anlaşmaya 60 gün içinde ulaşmayı hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaşmıştı.
1: Mutabakat zaptının kritik hassas noktalarından biri Lübnan. İsrail Savunma Bakanı Katz ateşkes var ama buna rağmen bir kez daha Lübnan'dan çekilmeyeceklerini söyledi. İsrail basını ise Lübnan ve İsrail'in Lübnan'ın güney bölgelerinde pilot noktalar kurma konusunda görüştüğünü öne sürdü.
0: İsrail Savunma Bakanı Katz, Amerika Birleşik Devletleri'nden Lübnan'dan çekilin talebi gelmedi dedi. Lübnan'a yönelik saldırılar ateşkese rağmen devam etti. Savunma Bakanı Katz, Tel Aviv'de katıldığı bir etkinlikte konuştu. İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini savundu.
2: İsrail ordusu sarı hatta teyakkuz halinde ve geri çekilmiyor. Hiçbir durumda geri çekilmeyeceğimizi açıkladık ve şu anda Amerikalılardan İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi talebi yok.
0: Katz, Amerika Birleşik Devletleri'nden talep gelmesi halinde bile Lübnan'dan çekilmeyeceklerini iddia etti. İsrail basını ise Lübnan ve İsrail arasında pilot bölge görüşmeleri yapıldığını yazdı. Beyrut ve Tel Aviv arasında Washington'da yapılan görüşmelerde buna ilişkin bir mekanizma oluşturulmasının ele alındığı belirtildi. Plana göre Lübnan ordusu ülkenin güneyinde güvenlik sorumluluğunu üstlenecek ve Hizbullah'ın bölgeye dönmesini engelleyecek. Buna karşılık İsrail ordusu pilot bölge olarak belirlenen bu alanlardan çekilecek. ABD'nin bu geri çekilmeyi denetleyip gözetlemesi de planlar arasında. Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları da devam ediyor. Lübnan resmi haber ajansı Nebatiye'de bir aracın hedef alındığını açıkladı. Saldırıda can kayıpları yaşandı. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4000'in üzerinde.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın sert çıkışları İran'la yapılan müzakereleri kimi zaman zora sokuyor, kimi zaman da Tahran'ın pazarlık gücünü artırıyor. Şimdi Amerikan basınına göre bu Trump'ın kitabında yazdığı bir taktik. Hangi kitap diyecek olursanız 1987'de kaleme aldığı Art of Deal, yani Pazarlık Sanatı adlı o kitap. Ancak İranlı yetkililerin de bu kitabı okuduğu, hatta bir psikolog ekibiyle çalıştığı iddiası var.
0: İran'ın Trump'ın çıkışlarına karşı psikoloğa danıştığı, ABD başkanına kitaptan çözdüğü iddia edildi. İddiayı ABD basını gündeme getirdi. Wall Street Journal, ABD başkanının son dönemde yaptığı sert söylemleri inceledi. Trump'ın sözlerinin 1987'de yazdığı Anlaşmanın Sanatı kitabında bahsedilen bir görüşme taktiği olduğuna dikkat çekti. Gazetenin haberine göre Trump'ın beklenmedik çıkış ve tehditleri karşı tarafta kaygı uyandırmayı amaçlıyor. Bu taktikle karşı taraftan taviz koparmayı deniyor. Habere göre İran bu taktiğin farkında. İran yönetimindeki bazı üst düzey isimlerin Trump'ın kitabını okuduğu belirtiliyor. Hatta iddiaya göre Tahran yönetimi Trump'ın olası çıkışlarına karşı bir psikologdan destek de aldı. New York Times gazetesi ise tarafların birbirlerinin açıklamalarını reddetmesinin de bir görüşme taktiği olduğunu yazdı. ABD Başkanı'nın stratejisi, eski ABD Başkanı Richard Nixon'ın uyguladığı deli adam teorisiyle de benzerlik gösteriyor. Bu teoriye göre Trump, kendisini her an çılgınca bir şey yapabilecek gibi gösterip, karşı tarafı geri adım atmaya zorlamayı deniyor. Trump'ın İran haritadan silme tehditleri buna örnek olarak gösteriliyor. Müzakere masasında görüşmeleri sürdüren ABD ve İran heyetlerinin bu stratejiyi dikkate almadığı ifade ediliyor. Trump'ın pazar günü görüşmeler sırasında yaptığı sert açıklamalar, İranlıların görüşme masasından kalkmasına neden olmuş, ardından müzakereler arabulucular aracılığıyla tamamlanmıştı.
1: Müzakereleri bir kenara bırakıp Avrupa'ya doğru uzanalım ki kıtayı etkisi altına alan bir sıcak hava dalgası var. Yani adeta Avrupa son günlerde kavruluyor. Başta Fransa ve İngiltere tabii. Birçok ülkede sıcaklık rekorları var, hatta can kayıpları var. 50 kişi hayatını kaybetti.
0: Batı Avrupa aşırı sıcakların pençesinde. Fransa ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede

0: Ve sıcaklık rekorları kırıldı. Fransa salı günü tarihteki en sıcak gününü yaşadı. Ülke genelinde ortalama sıcaklık 29,8 derece olarak ölçüldü. Ülkenin güneybatısında ise sıcaklık 44,3 dereceye çıktı. Başkent Paris'te kaydedilen sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı. Elektrik kesintileri yaşanırken, serinlemek için nehirler ve diğer su kaynaklarına giren onlarca kişi boğularak hayatını kaybetti. Sıcaklık dalgasından en çok etkilenen ülkelerden biri de İngiltere. İngiltere'de tarihte ikinci kez aşırı sıcak uyarısı yapıldı. Rekor kıran sıcaklık 35 derecenin üzerine çıktı. Birçok okul tatil edildi ya da erken kapatıldı. Başta yaşlılar olmak üzere halka kapalı alanlarda kalmaları için çağrı yapıldı. İtalya Sağlık Bakanlığı da aralarında Floransa, Milano ve Roma'nın da olduğu 16 kent için en yüksek seviyede sıcaklık alarmı verdi. Roma'daki turistler şemsiyelerle kendilerini korumaya çalıştı.
1: Evet, tenim açık renkte, bu yüzden biraz yanıyorum. Saçlarım koyu renk olduğu için kafa derim çok yanıyor, aşırı ısınıyor.
0: Toskana bölgesinde sıcaklıkların 41 dereceye, Liguria bölgesinde ise 45 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. İspanya'da da sıcaklık çarpması nedeniyle can kaybı yaşandı. Ülke genelindeki ortalama sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. Sıcaklık dalgasının hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Omega adı verilen sıcaklık dalgası nedeniyle sıcaklıkların mevsim normallerinin 18 derece üzerinde seyrettiği belirtiliyor.
2: Peki Avrupa'nın bu son günlerde tek derdi sıcak hava dalgası mı? Hayır. Bir de Akdeniz'de et yiyen olarak da bilinen Vibrio bakterisi alarmı baş gösterdi. Hatta İspanya'da bazı plajlar kapatılmış durumda. Yüzmek yasak. Bakterinin deniz suyu sıcaklarının yükselmesiyle de artacağından endişe ediliyor.
0: Yazın başlamasıyla milyonlarca kişi deniz kıyılarına akın etti. Ancak Akdeniz kıyılarındaki bazı plajlar kapatılmak zorunda kaldı. Sebebi ise halk arasında et yiyen bakteri olarak bilinen Vibrio. Vibrio özellikle nehirlerin denize döküldüğü bölgelerde görülüyor. Deniz ve acı sularda doğal olarak yaşayan bir mikroorganizma olarak tanımlanıyor. Ağır, hatta ölümcül enfeksiyonlara neden olabiliyor. Farklı varyantları bulunan Vibrio'nun çiğ deniz ürünlerinin tüketilmesi veya açık yaraların deniz suyuyla temas etmesi yoluyla bulaşabileceği belirtiliyor. Özellikle deniz suyu sıcaklıkların yükselmesiyle Vibrio bakterisinin yayılımı ve görülme sıklığını artırabiliyor. Vibrio bakterisinin görülmesi üzerine İspanya'da bazı plajlar kapatıldı. Akdeniz genelinde endişeler arttı. Bu durumun turizm ekonomisini de olumsuz etkileyeceği düşünülüyor.
2: Durgun sulardaki bu sinsi tehlikeyi konuşmakta fayda var. Tabii şimdi yaz geldi, herkes tatil için bir plan yapma hazırlığında ama Akdeniz kıyılarında durum ortada. Hızla yayılan bir bakteri türü var ve toplum sağlığı açısından da haberde de anlattığımız gibi endişe oluşturmaya başladı. Konuşacağız. Profesör, uzman profesör doktor Mehmet Ceyhan hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz Habertürk'e, gece raporuna.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: Hocam çok sorun var ama öncelikle biraz da adı da korkutucu değil mi hocam? Halk arası et yiyen bakteri olarak da biliniyor bu Vibrio. Nedir hocam bu bakteri ve nasıl bulaşır? Dilerseniz buradan bir başlayalım, bir anlatın bize lütfen.
3: Evet, aslında et yiyen bakteri bu değil. Yani ilk tanımlanan ve en çok yaygın olan bütün dünyada başka bir et yiyen bakteri adını almış bakteri var. O da beta mikrobunun, bademcik iltihabı yapan beta mikrobunun bir varyantı. Dolayısıyla buna daha çok denizden bulaşan et yiyen bakteri deniyor. Hı hı. Aslında et yemiyor. Bir toksin salgılıyor bulaşınca.
2: Evet.
3: Ve bu toksin etrafındaki dokuları öldürüyor. Kısa süre içerisinde önce kızarıklık, arkasından morarma ve daha sonra içi su dolu kabarcıklar şeklinde ortaya çıkıyor. Eğer çok erken tedavi başlanmazsa kısa sürede, bir günde, iki gün içerisinde o yaranın olduğu işte bacağı, kolu kesmek zorunda kalıyoruz. Ancak buna rağmen gene ölüm oranı çok yüksek. Vibrio vulnificus dediğimiz

0: Daya yol açan Latince'de karşılığı.
1: Kıymetli hocam çok özür dilerim. Bir virgül koymak durumundayız. Zira Amerikan Başkanı Donald Trump NATO Genel Sekreteri ile ortak basın toplantısı önemli mesajlar veriyor. Gidelim oraya.
2: İspanya iyi bir grup değil bizim için. Ama burada oturan bu Sayın Genel Sekreter'e büyük saygı duyuyorum. Yapmaya, çalışmaya devam edeceğiz. Ben de sorunuza cevap vereyim. Sayın Başkan'la çok fazla düşünce ayrılığımız yok. Önemli olan konularda zaten mutabıkız. Ama Almanya konusunda birinci gününden bu yana tabii ki ikili taahhütler farklıdır ama ikili taahhütlerle beraber Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya arasında NATO çerçevesinde değil sadece ikili anlamda da çalışmalar devam ediyor. Avrupa'dan 4 ila 5 bin Amerikan uçağı kalkıp indi son 6 haftada ve Avrupa Amerika Birleşik Devletleri için bir güç oluşturma platformudur. Dolayısıyla Sayın Başkan'ın hayal kırıklığı biraz da buradan geliyor. Ya 6 ay önce biz yine bir araya gelmiştik. Orada %5 konularından bahsetmiştik. Hala bu konuları da devam ettiriyoruz. Yani bu parayı tabii ki tek bir yıl içerisinde harcayamazsınız. Önümüzdeki birkaç yıl bu devam edecek. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu girişimleri sonrasında Almanya savunma harcamalarını iki katına çıkardı. Ve iki sene içerisinde Fransa ve İngiltere'nin toplamından da daha fazla katkı yapacak. Diğer taraftan Polonya, Danimarka ve Kuzey ülkeleri, İskandinav ülkeleri, onlar için de bu ittifak çok çok önemli. Onlar da katkılarını yapacaklar. Buyurun lütfen. İngiltere'nin yeni başbakanı ile nasıl ilişkileriniz olacak? Çok liberal olduğunu düşünüyorum. Kuzey Denizi'ndeki petrolle alakalı bir şeyler yapacağını düşünüyorum. Kuzey Denizi'nin açılması lazım. Aberdeen şehri İskoçya'da Avrupa'nın petrol şehriydi. Şimdi tamamıyla kapandı. Orada hiçbir şey yok. Ya Kuzey Denizi dolu, ağzına kadar dolu. Yani bütün petrol firmaları gelip bizimle konuşabilirler. Kuzey Denizi'nde sondaj çalışması yapabilmek için biz elimizden geleni yapacağız. Ya Norveç şu anda Kuzey Denizi'ni İngiltere'den çok daha fazla kullanıyor ve 2 trilyon doları

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli. Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye

0: 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
2: Senin koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Merhaba, ben Tarsu.
6: Merhaba, ben de Parcan.
5: Spora başlamak istiyorsun ama nereden başlayacağını bilmiyorsun. İşte bunun için Türkiye Milli Paralimpik Komitesi bir uygulama hazırladı.
6: Hangi sporu yapabileceğini keşfet ve spor yolculuğuna başla. Belki bir gün sen de paralimpik sahnesinde olacaksın.
5: Türkiye Milli Paralimpik Komitesi mobil uygulaması
6: şimdi yayında.
5: Çünkü değişim sporla başlar.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Opel Combo Haziran ayına özel 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda seni bekliyor.
9: %100 bizden biri.
10: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
11: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
12: Finansal özgürlük budur işte.
13: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
14: Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.

0: Evet, gece raporuna devam ediyoruz sevgili izleyiciler ki Trump'ın açıklamasına gitmeden önce toplum sağlığı açısından ciddi bir endişe oluşturan bu biyolojik tehdidi konuşuyorduk. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan hocamız bizlerleydi. Tekrar görelim hocamızı. Mehmet Ceyhan hocam, kusura bakmayın, bir Trump'ın açıklamalarına dönmek zorundaydık. Et yiyen bakteri olarak da biliniyor halk arasında. Vibrio adı ve nasıl bulaşabilir, belirtileri nelerdir? O konudan dilerseniz devam edelim hocam. Neler bekliyor Türkiye'yi? Birazdan onu da tabii değineceğiz, onu da konuşacağız. Buyurun efendim.
1: Evet, bu suyla bulaşan bir bakteri türü, vibriyolar. Bunların içerisinde kolera etkeni olan bakteri de var. Deniz suyundan bulaşan ancak daha hafif hastalık yapan türleri de var bunların. Daha çok onlar görülüyor. Allah'tan Vibrio vulnificus dediğimiz bu et yiyen bakteri adı verilmiş.
0: Sayın hocam, affınıza sığınıyorum. Trump'tan önemli açıklamalar gelmeye devam ediyormuş. Beni uyarıyorlar. Tekrar bir Beyaz Saray'a gidelim.
2: Bu zirve Türkiye'de olmasaydı, Sayın Erdoğan buna başkanlık etmiyor olsaydı gider miydim bilmiyorum. Ama Amerika Birleşik Devletleri orada olmalı dedi Sayın Erdoğan. Dolayısıyla ben kendisine büyük bir saygı duyuyorum. Dolayısıyla onun davetiyle gidiyorum. Yani biz kimsenin parasına ihtiyacımız yok. Açık ara dünyanın en kuvvetli ordusuyuz. Ama tabii ki bu onlar için. Çünkü NATO üyesi bütün ülkeler. Ya Almanya'da bizim 15 bin askerimiz var. Yani biz de çok fazla bir şey istemiyoruz. Biz de onlar için çalışıyoruz. Yüz milyonlarca dolar para harcanıyor. Almanya'daki birliklerimiz için. Polonya aslında çok iyi iş yapıyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri dışında beraber çalıştığım birçok iyi ülke var. Kolombiya, Marco Nelson.

0: sevdiği yerlerden biridir zaten. Ama aynı şey Polonya için de.
1: Yani the man that was the president at all, and I endorsed him. He was a fighter, a big fighter, a good fighter.
0: Polonya'daki devlet başkanı gerçekten iyi bir savaşçı ve aslında Avrupa'daki son 50 yıldaki en büyük seçim sonuçlarından bir tanesi oldu Polonya'da. El Tigre, Kolombiya'da biliyorsunuz. Ya ben savaşçı insanları severim. Sayın Zelenski'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl baktığınıza bağlı. Birçok insan hayatını kaybediyor her iki taraftan da, Rusya'dan da, Ukrayna'dan da. Gerçekten elinde çok iyi ekipmanlar var. Savaşçıları var. İran'daki okulda ölen çocuklarla alakalı raporları okuyabildiniz mi? Bununla alakalı bir rapor görmedim. Ya bu kimin hatasıydı? Bunu belirlemek sorunu çözmeyecek. Çünkü orada birçok farklı yerlerden ateşlenen füzeler vardı. Bizim füzemiz olduğunu söylüyorlar. Belki de değildi. Ya başkaları da orada füze saldırılarında bulunuyordu. Şu anda bunu araştırıyoruz. O zamandan beri araştırmalar devam ediyor. Araştırma bittiği zaman raporunu sizlerle paylaşacağız. Ya biz olduğumuzu düşünmüyorum. Ya o dönemde her yerden birçok füze ateşlendi. Bizim füzemiz olduğunu düşünmüyorum.
1: Voter ID, it's proof of citizenship and it's also the mail-in ballots. We want mail-in ballots for the military if they're away. We want them for people that are ill or people that are in some form handicapped or have a hard time or people even that are on vacation. I'm open to that. But mail-in ballots, you have to vote because we have a lot of rigged elections. And then we added in men in women's sports is a no-no.
0: No men in women's sports. Askeriyede askerlikle alakalı birçok kanunu değiştirdik. Kadınların ve erkeklerin spor müsabakalarında birbirlerinin müsabakalarına katılmalarının önüne geçtik. Yine aynı zamanda çocukların cinsiyet değiştirmesiyle alakalı girişimlerin önüne geçecek kanunlar yaptık. Kaliforniya'ya, Los Angeles'a baktığınız zaman bunları görebiliyorsunuz.
1: And then a week later, they started saying, oh, he's starting to lose favor. He's starting to lose. I said, they just rigged the election. And they were going to do that with Steve Hilton.
0: Birçok seçime hile karıştırılmıştı önceki dönemde. Ve bu oylara, bu oyların nasıl kullanıldığına, oy kullanma yasasına, bunların hepsine bizim yargıçlarımızın bakması lazım. Yani benim seçimimde aslında hile karıştırılamayacak kadar büyük bir seçim olduğunu söylemiştim. Bundan sonra bizim istediğimiz Amerika'yı kurtarma kanunu doğrultusunda oy kullanmada herkes vatandaş olduğunu belirten fotoğraflı bir kimlikle oy kullansın istiyoruz. Bu.
1: About what?
2: In the housing bill that you didn't sign today.
1: No, I said I'm not signing the housing bill. I want to see what happens. We said, look, the housing bill is...
0: Bizim konut edindirme yasamızla alakalı olarak milyarlarca dolar para harcanıyor. Biliyorsunuz bu emlak piyasasını benden iyi kimse bilemez. Ama bu tamamıyla faiz oranlarıyla alakalı. Ya insanlar kendi evlerine sahip olmak istiyorlar. Hayatlarında ilk defa ev sahibi olacak insanlar var. Onları da desteklemek istiyorum ama bu alanda yatırım yapıp zengin olmak isteyen insanları da desteklemek istiyorum. Şu anda faiz oranlarına baktığımız zaman şu andaki faiz oranları

0: çok iyi değil, daha düşük faiz oranlarıyla beraber bu sorunu çözebileceğimizi düşünüyorum. Yani demokratlar gerçekten ekonomide insanların bütçesiyle alakalı büyük sıkıntılar yaratmıştı. Biz bunu çözmeye çalışıyoruz şu anda.
1: No, but

bir kişi. Karşısında iki tane sorun var. Enerji, diğer taraftan göç, bir de suç. Şu anda Londra'nın belediye başkanı çok kötü bir iş çıkarıyor. Kötü bir insan, çok kötü.

0: Devam edelim gece raporuna. Trump'ın açıklamaları böyleydi. NATO Genel Sekreteri Rutte ile birlikte Beyaz Saray'da önemli konulara temas ettiler. Devam ediyoruz. Prim borçlarına sağlanacak tecil kolaylığının detayları belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan 4A ve 4B kapsamındaki prim borçlarıyla, işsizlik sigortası prim borçlarıyla bunlara ilişkin cezalar tecil kolaylığından yararlandırılacak. Ayrıntılar haberde.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borçlarına sağlanacak tecil kolaylığı için genelge yayımladı. Kapsamdaki borçlar belli oldu. Devlete olan borçlara getirilen tecil kolaylığından yararlanmak için başvurular devam ediyor. Yeni düzenlemeye göre 4A statüsünde işçi çalıştıran işverenlerde 4B statüsündeki kişilerin Haziran ayı öncesi dönemlere ilişkin sigorta primleriyle işsizlik sigortası primlerine tecil kolaylığı sağlanacak. Ayrıca 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezalarıyla gecikme cezaları da tecil edilebilecek. Genel sağlık sigortası prim borçlarına tecil kolaylığı sağlanmayacak. Başvurular 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak. Bu tarihe kadar başvuran mükelleflerin borçlarına %39 yerine %29 oranında tecil faizi uygulanacak. Azami 36 ay olan taksit süresi de 72 aya kadar çıkabilecek. 10 milyon liraya kadar olan borçlar için teminat aranmayacak. Vergi dairelerine olan borçların tecilinde ilk taksit Eylül ayında ödenecek. Tecil edilen prim borçlarında ise ilk taksit en geç 31 Ağustos 2026 tarihinde ödenecek. Bu süre içinde ilk taksitinin ödenmemesi halinde borçlu %29 oranındaki tecil faizinden yararlanamayacak. Herhangi bir işte çalışmayan ve anne, baba ya da eşi üzerinden bakmakla yükümlü olmayan kişiler genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödüyor. 2026 yılı için aylık genel sağlık sigortası primi 1980 lira 81 kuruş olarak uygulanıyor. Genelgeye göre genel sağlık sigortası prim borçları için tecil kolaylığı sağlanmayacak.
0: Ticaret Bakanlığı değerli taşların satışına dair yeni bir düzenlemeye imza attı. Artık kuyumcularda laboratuvar ortamında üretilen taşlar etiketle sentetik olduğu belirtilmeden satılamayacak.
2: Sentetik taşlar etikette belirtilecek. Vitrindeki doğal taşlardan ayrı bölümde satılacak. Amaç sahteciliğin önüne geçmek.
3: Müşterinin değil, en iyi eksperin bile ayırt etmesi mümkün değil. Yapay olan laboratuvar ortamında bir iki saat içinde üretilebiliyor.
2: Düzenlemeyi Ticaret Bakanlığı yaptı. Laboratuvar ortamında üretilen değerli taşlara sentetik, yapay üretim gibi etiketler yapıştırılacak. İnternet sitesi satışlarında da bu ifadelerin kullanımı zorunlu.
4: Artık kuyumcu alışverişlerinde doğal taşlarla laboratuvar ortamında üretilmiş taşları ayırt etmek mümkün.
5: Bu düzenleme kullanıcılar açısından çok önemli. Çünkü birçok yer hem laboratuvar pırlantası hem doğal pırlantayı bir arada tutabiliyor. Ve son kullanıcının bunu ayırt etme şansı maalesef artık yok.
2: İki taş arasındaki farka gelince.
6: Renkli taşlarda gözle görülür bir fark oluyor. Doğallarında içinde damarları oluşuyor. Ama doğal olmayan da damar yok. Tamamen içi şeffaf oluyor. Özelliğine göre değişiyor ama çok ciddi bir fiyat farkı var. Bu 15 bin civarındadır bitmiş bir yüzük. Bu 10 bin civarındadır.
2: Peki mücevher alışverişinde mağdur olmamak için başka nelere dikkat etmeli?
7: İnsanların dikkat etmesi gereken ne olursa olsun uluslararası sertifikası olması ve çek edebilmeleri için dünyanın her yerinde geçerli olması gerekiyor.
0: Koyu sohbetlerin yanında en iyi giden şey kahve. 6 aydır küresel piyasalarda sürekli düşüşte ki yılbaşından bu yana kahve çekirdeğindeki fiyat %25 geriledi. Yani çuval başına indirim 100 dolara aştı. Peki önemli olan şu, dünya genelindeki bu düşüş memlekette neden bizim fincanımıza yansımadı? Habertürk'ten Gizem Türemen ve Özgür Balaban bu konuyu gitti muhataplarına sordu.
8: İçiyor muyuz kahve çok?
9: İçiyoruz tabii ki. Kahve olmadan olmaz.
10: Bu boyutumun bardağı benim 200.
11: Hemen hemen bir yemek fiyatıyla.

0: Aynı.
1: Her seferinde daha da artıyor. Hiç indirim görmedim.
2: Sohbetlerin olmazsa olmazı kahvenin fiyatı son 3 yılda rekor üstüne rekor kırdı.
3: Kahve dünya genelinde Ekvator kuşağından geliyor. Türkiye'de üretilmiyor.
4: Özellikle pandemide Brezilya'da çok ağır hastalıklar sonucu ürünlerin toplanamaması fiyatların yükseltmesine sebebiyet verdi.
5: 2025'in Eylül aylarında 420 dolarları gördü.
2: Ancak yılbaşından bu yana düşüş trendinde.
6: Arabika kahve vadeli işlemlerine baktığımız zaman %25'e yakın, %24,6 gibi bir fiyatlarda aşağı yönlü hareket var.
7: Tabii bu bizim piyasada yansıdı mı? Yansımadı.
2: Kafe veya restoranlarda ortalama bir bardak kahvenin fiyatı 170 liradan başlıyor. İçeriğine ve boyutuna göre 250 hatta 300 liraya kadar çıkıyor. Küresel piyasalarda kahve indirime girdi ama vatandaş o indirimin Türkiye'ye yansımadığını söylüyor.
8: Hiç yansımadı. Aksine arttı hatta. Yemek fiyatı bir artıyorsa kahve fiyatı iki artıyor.
2: Peki dünya genelinde gerileyen kahve fiyatları Türkiye'de fincana neden indirim olarak yansımıyor?
6: İthal ürünlerde şöyle bir refleks var Türkiye'de. Eğer dünyada fiyatları artıyorsa anında o yansıyor fiyatlara yükseliş olarak. Ama düşüş varsa aynı oranda yansımıyor.
2: Kafe işletmecileri gerekçe olarak toptancılara işaret ediyor.
9: Biz hiç indirimli almıyoruz kahveleri.
10: İndirim değil de biraz yükselme yaşanıyor. Yılbaşından bu yana %10 bir zam geldi.
9: Birkaç toptancı tanıyoruz ama...
2: Fiyat alıyorsunuz hepsini.
9: Tabii tabii.
2: Hiç fiyat düşüren oldu mu?
9: Yok. Söylediğimizde de niye bu kadar pahalı dediğimizde de biz de o şekilde alıyoruz, size de o şekilde veriyoruz.
2: Kahve toptancıları ise biz 8 aydır zam yapmadık diyor.
7: En son Eylül ayında bir zam yapılmış. O zamdan bu yana hep aynı fiyattan satmışız marketlere, toptancılara.
2: İndirim neden yok sorusuna maliyetleri gerekçe gösteriyorlar.
11: Yurt dışında düşmüş olabiliyor ama bizim giderlerimiz arttığı için bunu ülkemizde tabii ki fiyata yansımıyor. Bakın bunlar koli koli palet olarak geliyor. Bu paletlerin indirilmesi, depoya taşınması bir maliyet.
3: Savaş etkisiyle navlonların yükselmesi yani tedarik zinciri, nakliye, gemiler.
4: Bu maliyetlerin artışının pakete de yansıdığı, indirim yoluna gidilemeyeceğini söyleyebiliriz.
2: Toptancılara göre kahvedeki fahiş fiyatlar işletmelerden kaynaklanıyor.
7: 100 gram kahveyi 75 liraya alacak. 100 gram kahveden 16 tane kahve çıkacak. Kahvenin neredeyse 5 liraya geldiği bir ortamda 150 liraya kahve satacak.
6: Enerji, işçilik, kira başta olmak üzere kronik diyebileceğimiz o enflasyon fiyatlar üzerinde bir baskı yaratıyor.
12: Milli teknolojiler Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam ediyor. İşte kanıtı. Bayraktar Kızıl Elma Aselsan'ın geliştirdiği düşük görünürlüklü elektro-optik hedefleme sistemi Toygun'la yapılan test atışlarının hedefi tam isabet vurdu. Atış testine dair ayrıntılar Baykar tarafından paylaşıldı. Kızıl Elma Aselsan'ın LGK-82 ve Roketsan'ın Teber-82 güdüm kitleriyle sabit kare hedefine yönelik gerçekleştirilen test atışını başarıyla tamamladı. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol yaptığı paylaşımda bu başarı milli mühendisliğimizin geldiği seviyenin ve güçlü işbirliğinin somut bir göstergesidir ifadelerini kullandı. Havanın durumuyla devam edelim. Bitlis'e bir uzanalım. Ahlat ilçesinde şiddetli rüzgar ve hortum vardı. Çatılar uçtu. O anlar cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı.
13: Bir anda hortum çıktı. Binaların çatıları uçtu. Bitlis'in Ahlat ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı felç etti. İlçenin bazı noktalarında hortum oluştu. Kısa süre etkili olan hortum binaların çatılarını uçurdu.
14: Bir anda bir dolu yağışı, devamında hortum, gökyüzü çatı parçaları, ahşap parçalar ve toz bulutuyla kaplandı. Hemen aracımı sağa çektim.
13: İlçe sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Hortum ve rüzgar hasara yol açtı.
15: Bir hortumdan dolayı binalarda, çalıştığımız binada başta olmak üzere kaç binada hasar tespit edildi, çatılar uçtu. Şu anda araçlara da zarar verildi.
13: Ekipler çatısı zarar gören binaların çevresinde önlem aldı. Bingöl'de de Su Düğünü köyünde şiddetli rüzgar etkiliydi. Ortalık tozla kaplandı. Rüzgarın şiddeti cep telefonu kameralarına yansıdı.
12: İstanbul Fatih'te ise gündüz saatlerinde yaşansa eğer faciaya dönüşebilecek bir olay meydana geldi. 5 katlı bir binanın en üst katındaki duvar gece vakti büyük bir

0: gürültüyle çöktü.
1: Kediler bir şey olacağını fark etmiş gibi kaçtı. Saniyeler içinde binanın duvarı sokağa doğru çöktü.
2: Yani öyle bir ses yoktu, yer sallandı. Dedim herhalde kavga mavga çıktı.
1: İstanbul Fatih'te gece saatlerinde faciadan dönüldü. 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairenin duvarı bir anda çöktü. O sırada sokakta kimsenin olmaması can kaybı ve yaralanmayı önledi. İtfaiye sokağı kapattı. Moloz parçaları toplandı. Ekipler çökmenin yaşandığı binada da inceleme yaptı.
0: Marmaris'te kapalı çarşı esnafı çarşıdaki gölgelik ve benzeri yapıların kaldırılmasını protesto etti ki eylem sırasında zaman zaman tansiyonda bir hali yükseldi. Hal böyle olunca polisin müdahalesi geldi.
1: Esnaf belediyeyi protesto etti. Müdahale eden polisle aralarında arbede yaşandı. Her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan Muğla'nın Marmaris ilçesi bu kez turizm haberiyle değil, esnaf protestosuyla haber oldu. Tepe Mahallesi'ndeki kapalı çarşının esnafı, gölgelik ve benzeri yapıların belediye tarafından kaldırılmasını protesto etti. Sıcak havalarda gölgelik olmadığı için müşteri sayısının azaldığını iddia eden esnaf, belediyeye yürüdü. Belediye önünde protestocularla polis arasında arbede yaşandı. Esnaf belediyeden yeni düzenleme talep edip dağıldı.
0: Erzurum'da kanalizasyon kazısında çalışan ekip büyük panik yaşadı. Zira açılan çukurdan 3 adet top mermisi çıktı.
3: Kanalizasyon için çukur açıyorlardı. Karşılarına çıkan top mermileri nedeniyle çalışmayı durdurmak zorunda kaldılar.
4: Gönder ya, davulla zurnayla.
3: Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir sokakta kanalizasyon hattının yenilenmesi için çalışma başlatıldı. İş makinesiyle kazı yapılırken 3 adet eski top mermisiyle mezar taşı benzeri kalıntılar bulundu. İşçiler çalışmayı durdurdu ve polise haber verdi. Çevrede bulunanlar olası patlama riskine karşı uzaklaştırıldı.
5: Yerleşim alanında yapılan kazılarda devamı çıkıyor böyle mühimmat, mezar taşı.
3: Mühimmat üzerinde yapılan incelemede patlama riski olmadığı belirlendi. Alandan çıkarılan 3 adet mühimmat incelenmek üzere götürüldü. Mezar taşına benzeyen kalıntılar da müze müdürlüğü tarafından incelenecek.
0: Yurdun bazı bölgelerinde hububat hasadı sona erdi. Şimdi çiftçinin saman mesaisi başladı. Hayvancılık için önemli ürünlerden olan saman için fiyat da belirlendi.
1: Bir yandan biçilip balyalanıyor, diğer yandan kamyona taşınıp istifleniyor. Hasadın bittiği tarlalarda saman mesaisi sürüyor.
6: Saman sezonunu açmış bulunmaktayım. Çocukluktan beri bu işi yapıyoruz.
1: Kırklareli'ndeki bazı tarlalarda buğday hasadı tamamlandı. Sıra tarlada kalan sapların balyalanmasına geldi.
6: Bu sene yağışların verimleri iyi olmasından kaynaklı. Saplar da çok tarlalarda. Dekara 13-14 balyaya kadar aldığımız oluyor.
1: Günde yaklaşık 500 balya taşıyan işçilerin saman mesaisi zorlu geçiyor.
7: Balya başı indir bindir 25 lira. Sıcaklar başladı. Zor olsa da işimiz bu. Mecbur yapıyoruz.
1: Peki saman balyasının satış fiyatı ne kadar? Tarladan satılırsa 70 lira, adrese teslim fiyatı ise 150 lira.
0: Modern zamanların en büyük sorunlarından biri ne derseniz bana göre ekran bağımlılığı. Bence size göre de öyle. Evde bile artık aile üyeleri kendi alanına çekiliyor. Ya biri bir tarafta bilgisayar başında oyun oynamaya çalışıyor, biri telefonda sosyal medyayı tarıyor. Herkes birbirinden uzaklaştı. İşte buna çözüm olarak Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı da harekete geçti. Hayata geçirdiği bir uygulama var. Adı da Dijital Detoks Kampı.
1: Kimi boyama yaptı, kimi satranç oynadı. Çocuklar ve aileler dijital detoks kampında teknolojiden uzaklaşıp keyifli vakit geçirdi.
8: İnsanlar telefona bakmadan duramıyorlar hani 2 dakika bile. Ben aslında önceden ben de öyleydim. Ama hani insan alıştıkça böyle ders çalışıp işte başka şeylere vakit ayırdıkça aslında alışıyor.
1: İstanbul

0: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü aile bağlarını güçlendirmek ve teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla harekete geçti. Kentin farklı ilçelerinde dijital detoks kampları düzenleniyor.
1: Dünyada dijitalden kaçma şansımız yok. Bu bizim hayatın bir parçası. Ama biraz ara vermek, biraz nefes almak, tekrar o hayatı planlama anlamında, o dijitalle ilişkimizi düzenleme anlamında bu tarz etkinlikler çok kıymetli.
2: Eski dostluklar, sohbetler kalktı. Herkesin elinde bir telefon, hepsi çekilmiş bir kenara.
0: Hem yetişkinler hem çocuklar kampta keyifli vakit geçiriyor.
3: Ablamla beraber spor salonuna gittik, ondan sonra voleybol falan oynadık. Ben basket oynadım, eğlendik yani.
4: Bence dijital detoks insanlara biraz sağlık açısından da faydalı. Çünkü telefonla, bilgisayarla çok vakit geçirdiğimiz zaman yani zararlı etkileri de olabilir bunların.
0: Şimdiye kadar yaklaşık 70 kamp yapıldı. 39 ilçede yıl sonuna kadar etkinlik sürecek.
5: Çok kısa bir ara, sadece 2,5 dakika, dönüşte konuklarımız var. Bilmeniz gereken her şeyi konuşacağız birazdan.
6: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
7: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
6: Sizleri kazanmak için buradayız.
8: Size çok teşekkür ederim.
9: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne
6: yapıyorsun?
7: Bakalım. Amca çok...
10: Sakin olun.
6: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
11: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Biz sadece sizlerle ortak bir yaşam sürdüğümüzü bilmenizi ve bizi böyle kabul etmenizi istiyoruz. Biz sizi seviyoruz. Biz de bu yaşamdayız.
2: Son verilere göre otizm vakasına rastlama oranı geçmiş yıllarda 10.000'de 4 iken bugün 36'da 1. Destek olun, ışık olun.

Yeni güne adım atmamıza sadece dakikalar kala gece raporunun ikinci dilime başlıyoruz. Habertürk'tesiniz. Özetlerimize bakalım. Hemen başlayacağız. Amerikan yönetimi Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi Türkiye'ye onlarca jet motoru satışı gerçekleştirmeyi planlıyor. Reuters'ın haberine göre Amerikan motorları yerli savaş uçağı Kaan'a güç verecek. Bu arada Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri de İl Emniyet Müdürlüğü'nce en üst seviyede gerçekleştiriliyor. Zirve için oluşturulan Operasyon Turkuaz planıyla üst düzey önlemler de şimdiden alınmaya başlandı. Ve Karadeniz bölgesinde iki şehrimize insansız hava aracı düştü. Samsun ve Kastamonu'da bulunan İHA'lardan birinin Ukrayna'ya ait kamikaze İHA olabileceği değerlendiriliyor.

0: ve iki kentte İHA parçalarının incelemesi de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğansa AK Parti mecliste grup toplantısında terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durumu değerlendirdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz, meclise sunacağız dedi. Bu arada grup toplantısında CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Özdemir de AK Parti'ye katıldı. Prim borçlarına sağlanacak kolaylığın ayrıntıları da belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan 4A ve 4B kapsamındaki prim borçlarıyla işsizlik sigortası prim borçlarıyla kanunlara ilişkin cezalar tecil kolaylığından yararlandırılacak. Ve Akdeniz'de et yiyen olarak da bilinen Vibrio bakterisi alarmı baş göstermiş durumda. İspanya'da bundan dolayı bazı plajların kapatıldığını gördük. Bakterinin deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesiyle de artacağından endişe ediliyor. Bu arada Avrupa kıtayı etkisi altına alan sıcak hava dalgasıyla da mücadele içinde. Zira Fransa'da ve İngiltere'de birçok ülkede sıcaklık rekorları kırılıyor. Can kayıpları da var. En az 50 kişi hayatını kaybetti. Evet, şimdi gece raporunda az evvel bildiğiniz gibi Trump ve Rutte arasında kritik bir görüşme gerçekleştirildi Beyaz Saray'da ve Washington'dan önemli mesajlar var. Türkiye'ye ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin tüm bunları değerlendireceğiz. Zumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıberli bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz gece raporuna Habertürk'e.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar, iyi geceler.
0: Hocam kritik bir basın toplantısıydı ki 7-8 Temmuz'daki evet. NATO zirvesi öncesinde Ankara'da da yoğun bir hazırlık var. Ki bu hazırlıklara eşdeğer bir şekilde çok ciddi açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Şimdi az evvel Trump yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Aynı zamanda tabii Türkiye'nin de NATO için çok güçlü bir ülke olduğuna vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da kastederek az evvel kendisini çok mutlu edecek bir şey yapacağım dedi ki Reuters'ın da bu akşam saatlerinde çok heyecan uyandıran bir haberi var. Neden bahsediyor efendim Trump ve aynı zamanda J.D. Vance'in de bir kongre işareti açıklamış vardı sanırım. Hemen nasıl okudunuz sorayım hocam, buyurun.
1: Şimdi J.D. Vance'le başlayalım. En son o düştü yeniden. Evet. Şöyle bir açıklaması var. Pete ve tüm ekibi şu anda bunu inceliyor. Yani bu F-35 meselesini inceliyor. Çünkü Trump başkan böyle talimat verdi. Biz de şu anda bu S-400 meselesi, hani F-35'in alımına engel olan S-400 meselesiyle durumun, son durumun ne olduğuna bakıyoruz diyor. Şu anda Amerika'da mevzuat şu: Katsa yaptırımı için temel konu teşkil eden S-400 meselesinde ya S-400'ün kaldırılmış olması ya da çalışmıyor, işletilmiyor olması gerekiyor deniyor. Eğer bu konuda işletilmediği konusunda Trump bir fikir edinirse, ki bence edinmiş durumda, başkanın kongreye talimatı, yani Türkiye artık S-400'ü kullanmıyor, örnek veriyorum, depoya kaldırmış durumda, dolayısıyla F-35'ler için onay verilebilir ve kongrede bu yaptırımı kaldırıyor ve nihayetinde F-35'leri satışını onaylıyor. Yani başkanın kendisi tek taraflı istese bile kongre onayı olmadan bu olmuyor. Ancak tabii, benim anladığım kadarıyla gelen haberler hem J.D. Vance'den hem de Trump'tan gelen haberler, ben bir hediyeyle gideceğim diyor. Gazeteciler soruyor. Bir hediyeyle gideceğim. Zaten o şey biliniyordu. Yani General Motors'tan uçak motorları alınacak, 700 milyon dolarlık falan. O haberler erken geldi. Ancak benim anladığım kadarıyla Trump bir açıklama yapacak. Açıklamasında diyecek ki Türkiye'nin S-400 meselesinde bizi tatmin edici taahhütlerini aldık. Dolayısıyla artık F-35'lerin önünde bir engel yok bizim için, yönetim adına. Ondan sonrası kongrede. İşte biraz kongre, kongre biraz problemli Evren Bey. Şu
0: ne
1: anda kongre,
0: hocam?
1: Kongrede çok büyük bir türbülans var, siyasi evet. türbülans var. Kongrenin çoğunluğu cumhuriyetçilerde, ancak cumhuriyetçilerin üzerinde Trump'ın kontrolü giderek zayıfladı. Özellikle bu son İran meselesiyle birlikte, birkaç gün önce biliyorsunuz İran savaş yasasını kısıtlama adına bir senatoda oylama yapıldı ve oylamada cumhuriyetçilerin de olumlu oy vermesiyle Trump'ın aleyhine bir sonuç çıktı. Gerçi bunun bir anlamı yok deniyor ama bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabii. Yani bundan sonra başkan İran operasyon yaparken kongrenin onayını alacak falan deniyor. Şimdi bu niye söylüyorum? Cumhuriyetçiler çantada keklik değil. Ve giderek bu kongrenin kompozisyonunda da bir değişim olabilir. Bir dezavantajımız da şu: lobiler, maalesef lobiler Türkiye karşıtı bir ittifak kurmuş durumda.

0: anda. Yani kongredeki Rum, Ermeni, Yahudi, hatta bunun yanında bir de yeni ortaya çıkan bir lobi daha var. Hint lobisi. Hindistan'ın etkisi de giderek artık Amerika'da arttı. Şimdi Hint lobisinden de bahsediyorlar. Şimdi bunların bu tavrı tabii Trump'ın girişimiyle kırılır mı? Ne olur ne olmaz onu bilmiyoruz ama
1: Ya bir anlamda o
0: umutluyuz.
1: Trump'ın o çatlak sesleri ne kadar bastırıp bastıramayacağını da göreceğiz ki bu değil mi hocam? Trump'ın ülkedeki o
0: Görevini
1: siyasi gücüne ilişkinde pek çok şey anlatacak bu önümüzdeki süreç.
0: Doğru. Çok doğru söylüyorsunuz. Biz buradan şunu da görmüş olacağız. En azından uluslararası ilişkiler üzerine çalışanlar. Trump bakalım kongrede ne kadar etkili.
1: Evet.
0: Gerçekten çünkü
1: Bunun da
0: bakın ilk
1: yanıtını verecek
0: zamanlar
1: bize hocam değil mi?
0: tabii bir yıl önce olsaydı bu iş çok daha iyi olurdu Evren Bey. Çünkü
1: Doğru.
0: güçlüydü. Kongrede çok sağlam duruyordu Cumhuriyetçiler. Şimdi İran nedeniyle bir takım işte İsrail, şimdi biliyorsunuz bu anlaşmayla İsrail'i yüzüstü bırakan bir Trump var. Dolayısıyla Trump'ın da Türkiye projesini sabote ederiz. Şekçi biliyorsunuz kendi ağzıyla söyledi biraz önce, dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostumdur, güçlüdür. Hatta İran'ın yanında İsrail'e karşı savaşa girme arzusu da vardı, ben önledim diyor.
1: Evet.
0: Ben ona uzak dur dedim diyor. Bakın bu çok ilginç bir, bana göre bu gecenin en ilginç açıklaması buydu. Diğerleri bilindik şeyler ama bu çok önemli.
1: Bir yandan da
0: Savaşa
1: İsrail'deki
0: girmeye,
1: yankılarını da çok merak ediyorum hocam. Şimdi oradan gelecek
0: bu
1: açıklamalarda da gözümüz
0: söylediğimi
1: kulağımız.
0: İsrail sosyal medyası söylüyor zaten. Şu söylediğimi
1: Evet.
0: bizim medyada yok. Bakın İsrail medyası bunu öne çıkarmış. Diğerlerine pek şey yapmamışlar. En çok bu. Yani İsrail'le işte araları iyi değil. Dolayısıyla İran yanında İsrail'e karşı girme ihtimali vardı. Ben engelledim diyor. Şimdi bu da ayrı bir ilginç yan. Dolayısıyla burada şimdi bunu söyleyerek aslında İsrail'i de bir nevi Amerikan iç politikasında söylüyorum, Yahudi lobisini de bu şeyin karşısına getiriyor. Yani F-35 meselesinin. Acaba orada bir şey söyledi. Rutte de söyledi. Bu F-35 gündeme gelince bakın dedi, bir şey yanlış düşünüyorsunuz hep dedi. Bir şeyi göz ardı ediyorsunuz dedi Trump. Türkiye dedi ya NATO üyesi dedi. Ve NATO'nun en güçlü üyesinden bahsediyoruz dedi. Ve Rutte de buna onay verdi. Evet dedi, doğru. NATO'nun en güçlü üyelerinden birisi. En güçlü üyelerinden birisi derken ABD'den sonra en güçlü askeri güce sahibiz. Dolayısıyla yani Türkiye sanki yabancıymış, biz de onunla bir ilişki kuruyormuş gibi onu demeye getirdi. Ya Türkiye zaten NATO üyesi olarak bunları en başta hak eden ülke, çünkü NATO'nun aynı zamanda güvenliğini sağlayacak dedi. Ve bir daha önemli şey söyledi. Ben gelmezdim ama dedi, hani ben öyle çeviriyorum. Ben gelmezdim ama Tayyip Erdoğan'ın hatırı ağır bastı dedi. Onun için geliyorum dedi. Yani kime diyor bunu? NATO Genel Sekreterine. Sonunda NATO Genel Sekreteri dedik ya, benim için gelmez miydiniz dedi.
1: Evet.
0: Yani Genel Sekreterine diyor ki senin için gelmiyorum. Örgütün için gelmiyorum ama Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan için gidiyorum. O benim çok iyi arkadaşım, iyi dostum diyor. O davet etti ve ben de gideceğim diyor. Yani şu soruya cevap veriyor. Biz hep konuştuk. Trump NATO'ya bu kadar laf söyledi, eleştirdi. Niye Ankara'daki zirveye geliyor diye, hani belki J.D. Vance'i gönderebilirdi.
1: Doğru.
0: Şimdi işte ona da cevap vermiş oldu. Dedi ki ben geliyorum ama zannetmeyin ki NATO için geliyor değilim. Tayyip Erdoğan için, yani onu onore etmek için, ona destek vermek için oraya geliyorum şeklinde bir açıklama olarak
1: Hocam
0: yorumlanabilir.
1: Türkiye-ABD
0: Tabii çok
1: ilişkilerine baktığımızda geçmişte çok inişli çıkışlı süreçler yaşadık ama şimdi daha bir
0: Biden'a bakın, Biden
1: stabil
0: dönemine bakın.
1: pozisyona geldi.
0: Çok farklı.
1: Yani hocam bu ifadeler geleceğe ilişkin ABD-Türkiye ilişkilerine ilişkin geleceğe dair nasıl bir pencere açıyor sizce?
0: Ya efendim şimdi şöyle geleceğe ilişkin baktığımız zaman şöyle bir durum var. Şu anda mevcut durum zaten oldukça iyi. Liderler arasındaki dostluk, yani liderler diplomasisiyle bu iş gidiyor. Fakat Amerika'da şöyle bir durum var. Yasama ve yürütme arasında keskin ayrım olduğu için şimdi yürütmeyle ilişkilerimiz çok iyi, fakat yasama bir takım etki gruplarının, lobilerin kontrolünde, etkisinde kaldığı için orada da çok güçlü lobi yapmamız gerekiyor. Bakın ben bunu her zaman söylüyorum.
1: Evet doğru.
0: Evet, Beyaz Saray nezdinde çok iyiyiz. Fakat ben biraz kongre ayağında çok zayıf kaldığımızı düşünüyorum. Yani Türkiye'nin hani milli maç için o sarf ettiğimiz seferberliği aynı ruhla Amerika'da kongrede de bunu seferber etmemiz lazım. Orada çok güçlü bir lobi yapıp Türkiye aleyhine esen rüzgarları terse çevirmemiz lazım ki bakın F-16 modernizasyon kitleri, uçaklar projesi, her şey orada kongrede bekliyor. Şimdi bunu da geçmesi lazım. Ve şunu söyleyeyim Evren Bey. 3

0: Kasım'a kadar bu işleri yaptık yaptık. 3 Kasım'dan sonra demokratlar çoğunluğu ele geçirirse orada işte işler zorlaşıyor. Yani başkan ne kadar bunu istese de kongredeki o kısır iç politika tartışmaları, yani Trump'tan gelen her şeyi reddet ya da Türkiye ile ilgili olan her şeyi sabote et. Bunu da Rumlar, Ermeniler, özellikle işte Yahudi lobisi savunuyor. Şimdi Keşmir nedeniyle Hint lobisi de bize düşman oldu orada. Dolayısıyla bu noktada kongreyle de bağları kesmeyeceğiz. Orayla da yakın ilişki kuracağız ama Trump diyor ki çantam hediye dolu. Büyük bir hediye paketiyle Türkiye'ye geliyorum. Dolayısıyla çok sevinilecekler diyor. İnşallah sevinilecek şeyler gelir. Dediğiniz doğru, Biden döneminde resmen Amerika Türkiye'ye savaş açmıştı. Özellikle Beyaz Saray.
1: Tabii.
0: Yani o ondan bakın Biden'ın o kısır, bunu Trump da çok eleştiriyor. O kısır bakışından dolayı Ukrayna barışı sağlanamadı. Eğer o gün Trump olsaydı İstanbul görüşmeleri bir sonraki turda barışla sonuçlanabilirdi. Ama Biden dönemi sırf Türkiye puan kazanmasın, efendim Erdoğan yönetimi iktidarı puan kaybetsin, saygınlık kaybetsin, güç kaybetsin amacıyla bazı konularda Türkiye için bunu sabote ettiler. Neyi feda ettiler? Bölge ve küresel barışı. Ama bugün gelinen noktada bakın biz bunların hepsini aştık. Şimdi onlar geride kaldı. Bakın İran'da barışa ulaşılmasında. Bakın Putin açıklama yaptı. Ne dedi? İstanbul'u istiyoruz dedi. Bak döndü dolaştı. Birçok dünya başkenti gezildi. Alaska'ya gidildi. Amerika'ya gidildi. Trump devreye girdi. Nihayetinde Rusya'nın geldiği nokta İstanbul'daki masa. Benzerini zaten Zelenski daha önce söyledi. Ne zaman isterseniz ben gelirim dedi. Demek ki biz o zaman da söyledik. Nihayetinde bu imza burada İstanbul'da bu masada atılacak. Bunu göreceğiz. Putin'in de bu açıklaması önemli NATO zirvesinden önce. Çünkü Putin çok kurnaz bir siyasetçi. Usta bir devlet adamı. Hemen zirve öncesi bir barış yanlısı açıklama yaptı. Barışa hazırız, hem de İstanbul'da hazırız diyerekten Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da harekete geçirdi. Yani NATO'nun sert bir karar almasını aslında bir nevi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden sağlamaya çalışıyor. Doğru. Şimdi biz diyeceğiz ki ya şimdi biraz bekleyelim, acele etmeyelim. Putin'in böyle bir teklifi var. Hele şu zirveden sonra Putin bir görüşmelere başlasınlar. Ondan sonra NATO harekete geçer veya daha ılımlı bir karar aldırma konusunda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eli güçlü, biliyorsunuz. Bunu yapar, ikna eder. Bunu biliyor Trump, şey pardon Putin. Dolayısıyla ta zirve başlamadan önce zaten Sayın Hakan Fidan da oradaydı. Ben zannediyorum ki Hakan Fidan oraya bir planla gitti, bir yol haritasıyla gitti. Orada bir süreç var. Hazır bu zirve varken gelin bu Ukrayna konusunda da bir adım atalım dendi. Çünkü hem Sergey Lavrov'la görüştü, hem Putin'le görüştü. Ardından da Putin'in böyle bir açıklama yapıyor olması geri planda, mutfakta önemli hazırlıkların olduğunu ben düşünüyorum. Trump çok keyifli. Şimdi biz burada bilmiyoruz. Yani NATO zirvesinden sonra Trump'la Sayın Erdoğan'ın ikili bir açıklama yapabileceğini düşünebiliriz. Sayın Erdoğan'la Trump arasında mini bir zirve olabilir. Onu bilemiyoruz. Bunun içinde Ukrayna meselesi olabilir. Ve böyle bir duyuru yapılabilir. Şimdi bunları bilmiyoruz. Bunların hepsini zirve günü göreceğiz. Yani ben buradan zirvede sadece NATO ile ilgili bir deklarasyon yayınlanacak meselesi olarak görmüyorum. Burada Trump Erdoğan mini zirvesi, yine Erdoğan Avrupalı liderlerle yapacağı ikili görüşmeler, mini zirveler, buradan çıkacak önemli açıklamalar. Nihayetinde İran'a yönelik NATO'nun duruşunu da göreceğiz. Tabii burada dışlanan, dışarıda kalan bir ülke var, İsrail. Şimdi İsrail kara kara düşürüyor. Çünkü nihayetinde bu bir yıllık bir oyun oynadı. Suriye dahil olmak üzere. Suriye, Lübnan, İran üçgeninde. Fakat bugün gelinen noktada İsrail kaybeden tarafta. Çünkü evet katliam yapıyor ama günün sonunda elinde var sıfır. Yani hiçbir şey yok. Şu anda dünya liderleri Ankara'da toplanıyor. Efendim İsrail'in aylardır yıllardır uğraşıp prestijini sarsmaya çalıştığı o Ankara bugün NATO nedeniyle dünya gündemine oturacak. Yani 7'sinde 8'inde Temmuz'un dünyanın nabzı, kalbi Ankara'da atacak.
1: Kesinlikle.
0: Bu çok
1: Şimdi,
0: önemli.
1: evet hocam
0: Buyurun.
1: aslında bir anlamda zihnimi okudunuz. Tam o Putin'in açıklamalarını dün biz gece raporunda burada bu stüdyoda o İstanbul mutabakatına atıfta bulunmasını çok konuşmuştuk. Yani Türkiye'nin o küresel siyasette ne kadar ciddi bir ağırlık merkezi haline gelmesini değerlendirmiştik. Ki üstüne de bu açıklamaların gelmesi işte Rutte'nin Ankara'daki NATO zirvesini işaret etmesi 7-8 Temmuz'da.

0: Az evvel söylediniz, yani tüm dünyanın kalbinin burada atacağına yönelik bazı beklentiler var. Ancak son olarak şunu da sorayım. İttifakın geleceğine dair çok kritik kararların alınmasını bekler misiniz ki? Kısa bir süre önce de yanılmıyorsam Rubio demişti çok tarihi bir zirve olacak diye. Yani üst üste bu mesajların gelmesi... üst üste yani bu mesajların gelmesi, Türkiye'nin bir merkez haline dönüşmesi de herhalde Türkiye adına çok sevindirici gelişmeler olacaktı, değil mi hocam?
1: Doğru, doğru tespit ettiniz. Rubio da söyledi, J.D. Vance de söyledi ek olarak bunu. Yani her katmandan bu ifade edildi. Şöyle söyleniyor, NATO'nun 21. yüzyıl stratejisi, buradan bu Ankara zirvesinde tam olarak belirlenecek deniyor. Ankara önemli çünkü NATO'nun bir Asya genişlemesi var, doğuya genişlemesi var. Ben bunu Asya'dan çok NATO'nun bir Avrasya'ya doğru genişleme stratejisi var. Çünkü mesela Gürcistan konuşuldu, Ukrayna konuşuluyor. Eğer böyle bir genişleme olursa Azerbaycan zaten şu anda birinci sırada. Şimdi bu yere baktığınız zaman Asya'dan çok aslında NATO, Rusya'nın da yakın alanı içerisinde gördüğü Avrasya coğrafyasına doğru bir genişleme hamlesi içerisinde. Şimdi yeni bir ittifak mı kuralım yoksa mevcut NATO'yu mu genişletelim? Yani elinizde mevcut bir NATO var, onu genişletmeniz daha akıllıca olur. Bence onu göre. İkincisi caydırıcılık. Şimdi bu son gelişmelerden sonra İran-İsrail savaşı, ABD-İsrail savaşı, İran savaşında füze önleme, nükleer güç, hatta Rusya'nın nükleer silahla tehdit ettiği bir Avrupa, hatırlayalım, NATO var. Dolayısıyla bu zirvenin ana gündem temalarından biri caydırıcılığın artırılması. Özellikle de nükleer caydırıcılığın artırılması, hem nükleer alanda savunmanın artırılması hem de nükleer olarak caydırıcılığın artırılması. Şimdi en ön cephede Türkiye var. O zaman şimdi şu da konuşuluyor, yani Türkiye bir nükleer güç değil ama NATO üzerinden Türkiye'nin bir şekilde bir nükleer güç yeteneğine kavuşturulması. Nedir o? İşte nükleer silahların Türkiye'de stoklanması, kullanım hazır olması. Mesela bakın Patriot hava sistemleri geldi. SAMP hava sistemleri geldi. Konya'ya kuruldu. Önümüzdeki günlerde başkaları da gelecek.
0: Evet.
1: Ve NATO Türkiye ile sarsılan güvenini bu son İran'dan atılan birkaç balistik füzeyi Doğu Akdeniz'deki gemiler üzerinden yaptığı savunmayla düşürerek aslında Türkiye'nin de üzerindeki o güveni de tesis etti Evren Bey. Yani NATO dedi ki ey Türkiye, belki bana güvenmiyorsun ama bak ben seni koruyorum. Şimdi biz önemli bir güven testinden de geçtik. Dolayısıyla dikkat ederseniz Türkiye'nin NATO'ya bakışı da değişti bu noktada. Onun için ben bu zirveyle birlikte uzun zamandan beri Türkiye ile NATO arasında esen bir takım soğuk rüzgarlar var. Ben onların da ortadan kaldırılarak yeniden bir entegrasyon, yeniden bir kucaklaşma, yani sadece bizle ilgisi yok, bütün NATO üyelerinin. Bir de şöyle bir söylenti var, tabii bunu birkaç gazeteci de dile getirdi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreterliği'ne adı geçiyor. Şimdi Rutte'nin 2 yılı var 2028 için. Sayın bizden hiç olmadı. Hep Avrupa'dan, daha çok böyle ufak ülkelerin genelde liderleri NATO Genel Sekreterliği yaptı. Artık sıra bize zaten gelmişti. Dolayısıyla böyle bir isminin geçtiğinde söyleniyor. Gerçekten de hakkımız, yani bu sadece Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylemiyoruz. Yani
0: hocam çok kritik, önemli anda, bir başlık açtınız.
1: Yani sanırım. Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı da yakışır ve gayet de güzel yapar. İşte o zaman dünyaya beşten büyük olduğunu gösteririz ve adil bir dünyanın da mümkün olduğunu anlatabiliriz.
0: Peki.
1: Şimdi dolayısıyla ama tabii birilerinin işine gelmez. O da ayrı bir nokta ama tabii bu çok teyit edilen bir bilgi değil. Ben onu sadece hatırlatma adına söyledim ama gerçekten NATO özellikle nükleer güce bu sefer biraz vurguda bulunacak. Peki. Bunu Ankara'dan yapmasının ben bana göre dost, düşman, Türkiye'nin etrafında ne kadar aktör varsa bunların hepsi bunu hesaba katacak. En başta da İsrail diye düşünüyorum.
0: Evet, tüm dünya nefesini tutmuş gerçekten hocam. 7-8 Temmuz'daki zirveyi bekliyor. Biz de öncesinde şöyle bir konuşma fırsatı bulduk. Rutte ve Trump görüşmesi sonrası. Çok sağ olun hocam kıymetli katkılarınız için.
1: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi geceler.
0: Hocam. Barış hocamızla beraberdik. Devam edelim gece raporuna. Aynı başlıkla devam edelim. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde alınan güvenlik tedbirleri de İl Emniyet Müdürlüğü'nce en üst seviyede gerçekleştiriliyor ki zirve için oluşturulan Operasyon Turkuaz planıyla üst düzey önlemler de şimdiden uygulanmaya başlandı.
2: NATO zirvesi için Operasyon Turkuaz devreye alındı. Üst düzey önlemler uygulanmaya başlandı.

0: 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri alınmaya devam ediyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, zirve için oluşturulan Operasyon Turkuaz planıyla üst düzey önlemler uygulamaya başladı. NATO görev alanı olarak oluşturulan ve kırmızı alan olarak belirlenen bölgelere ekipler görevlendirildi. Şehir giriş çıkışlarındaki kontroller artırıldı. İl genelindeki 9 ilçede uygulama ve denetimler yoğunlaştırıldı. Bu kapsamda 215 nokta, 151 parkla 120 işletmede 39 tim ve 450 personelle uygulama yapıldı. İl genelinde uzun süredir aranan şahıslara yönelik özel operasyonlar da düzenlendi. Yakalanan şahıslar cezaevine teslim edildi.
1: Sus.
0: 24 saat esasına göre oluşturulan görevlerde şüpheli şahıs ve araç çalışmaları planlandı. Özel harekat, yunuslar, narko asayiş ekipleri ve kritik noktalara yerleştirilen sivil ekiplerle güzergahlarda gerekli tedbirler alındı. Zirve dolayısıyla çok sayıda turist ve heyeti ağırlaması beklenen işletmeler ve oteller de denetime tabi tutulacak. Dilenciler, değnekçiler ve hanutçular gibi gruplara da taviz verilmeyecek. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, zirve için alınan tedbirleri incelemek üzere sahaya indi. Halkın yoğun olduğu yerlerde, parklarda, açık ve kapalı alanlara, kafe ve eğlence yerlerine denetimlerin yapılması talimatını verdi.
2: Bu arada Ankara'da özel harekat polisleriyle çatışmaya giren DEAŞ şüphelilerinden biri etkisiz hale getirildi. Olay Haymana'nın Sazağası mahallesinde meydana geldi. NATO zirvesi öncesinde saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen DEAŞ'lı teröristin evine operasyon düzenlendi. Terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla sosyal medya üzerinden bağlantı kurduğu tespit edilen MK ile karısı NK'nin bulunduğu adrese yapılan operasyonda güvenlik güçlerine ateş açıldı. Bunun üzerine çatışma çıktı. Çatışmada örgüt mensubu MK etkisiz hale getirildi. Örgüte üye karısı ise NK ise yaralı olarak yakalandı. Kaza haberi Rize'de yaşandı. Zincirleme trafik kazası 3 cana mal oldu. 3 genç kadın yanan otomobilde hayatını kaybetti.
0: Karadeniz sahil yolunda kontrolden çıkan otomobil zincirleme kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı kaza 3 genç kadını hayattan kopardı. Rize'den geçen Karadeniz sahil yolunda seyir halinde olan bir otomobil kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen bir otomobille minibüse çarptı. Araçlardan ikisinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye yangını söndürdü. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Kazada aynı araçta bulunan Selin Aysaral, Gamze Saklı ve Nilay Bilgin'in öldüğü belirlendi. 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Isparta'da iki genç yol kenarındaki araçta ölü bulundu. Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan'ın vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmadı. Bu arada iki gencin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.
0: Geceyi araçta geçirdiler. Sabah yoldan geçenler tarafından ölü bulundular. Isparta Eğirdir'e bağlı Akpınar köyü yakınlarında yol kenarında park halindeki aracı gören köylüler durumdan şüphelendi. Araca yaklaştıklarında iki genci hareketsiz yatarken buldular. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri 22 yaşındaki Cansu Zengin ve 21 yaşındaki Ufuk Erdoğan'ın öldüğünü belirledi. İki gencin vücudunda herhangi bir kesi ya da yara izi yoktu. Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan'ın yakınları ölüm haberini alınca olay yerine koştu. İki aile de sinir krizi geçirdi. Gençlerin cansız bedeni ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Meclis suça sürüklenen çocuklar araştırma komisyonu TASSAK raporunu tamamladı. 6 bölüm ve 691 sayfadan oluşan raporda suça sürüklenen çocuklara yönelik hapis cezalarında üst sınırların artırılması önerildi. Bu arada öneriler arasında okul öncesi ve ilkokul çağında psikososyal

0: risk taramaları yapılması da yer aldı.
1: Okul öncesi ve ilkokul çağında psikososyal risk taramaları yapılmalı. Dijital platformlarda suç ve şiddet içerikleri daha sıkı denetlenmeli. Suça sürüklenen çocuklara yönelik hapis cezalarında üst sınır artırılmalı. Bu öneriler Meclis Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu'ndan. Meclis Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı. Rapor 6 bölüm ve 691 sayfadan oluştu. Rapora göre güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2015'te 133.829 iken 2024'te 202.785'e yükseldi. Son 10 yıllık dönemde çocukların karıştığı olay sayısında yaklaşık %51,5'luk oranında artış meydana geldi. Raporda suça sürüklenen çocuklara yönelik yapılacak taslak düzenlemelere ilişkin önerilere de yer verildi. Suça sürüklenen çocuk kavramı yerine adli süreçteki çocuk ifadesi kullanılmalı denildi. Kasten öldürme suçunu işleyen 12-15 ve 15-18 yaş arasındaki çocuklara uygulanan ceza indirimlerinin hakimin takdirine bırakılması istendi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 12-15 yaş arasındaki ceza üst sınırının 18 yıla, 15-18 yaş grubu çocuklar için üst sınırın 27 yıla çıkarılması gerektiği belirtildi. Müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 12-15 yaş arasındaki hapis cezasının 10 yıldan 12 yıla kadar, 15-18 yaş grubu için 15 yıldan 18 yıla kadar yükseltilmesi tavsiye edildi. Çocuk hükümlülerin doğrudan çocuk eğitim evine gönderilmesi yerine kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesi gerektiği belirtildi. Çocuğun iyi halli olduğu tespit edilirse çocuk eğitim evine gönderilmesine ilişkin yasal düzenleme yapılmalı denildi. Rapora göre okul öncesi ve ilkokul çağında psikososyal risk taramaları yapılmalı. Dijital platformlarda suç ve şiddet içerikleri daha sıkı denetlenmeli. Kartlı giriş sistemleri e-okulla entegre edilmeli. Üyelere gönderilen rapor milletvekillerinin görüş ve önerilerinin ardından esas rapor haline getirilerek meclis başkanlığına sunulacak.
0: Bu hayatta sağlığımızı para için hiçe sayanlar var. İşte onlara yönelik bir operasyon vardı. Kanser, tansiyon ve diyabet gibi yüksek maliyetli ilaçları reçete kopyalayıp temin eden ve yurt dışına satan şüphelere operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Aralarında eczacı kalfası ve depo çalışanlarının da olduğu bazı kişilerin reçeteleri kopyalayarak haklarından fazla ilaç stokladığı belirlendi. İlaçlar arasında kanser, organ nakli, ALS, diyabet ve tansiyon gibi hayati öneme sahip ve yüksek maliyetli ilaçlar vardı. Şüphelilerin ilaçları kargo firmaları üzerinden yurt dışına kayıt dışı şekilde göndererek sattıkları tespit edildi. İstanbul merkezli 66 ilde operasyon düzenlendi. 21 şüpheli de gözaltına alındı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu aynı kişi adına açılabilecek telefon hattı sayısını sınırlandırdı. Türk vatandaşları en fazla 6 hat kullanabilecek. Düzenleme yarın itibariyle hayata geçirilecek.
2: Bir kişi en fazla 6 telefon hattı alabilecek. Bu sınır yabancılar ve turistler için değişecek. Aboneler için kimlik doğrulama zorunluluğu uygulanacak. Konuyla ilgili yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayımlandı. Kamuoyunda açık hat olarak bilinen ve dolandırıcılıktan terör suçlarına kadar birçok yasa dışı faaliyette kullanılan sahte hatların önüne geçilecek.
3: BTK'nın hazırladığı yönetmeliğe göre Türk vatandaşları kendi adına en fazla 6 hat alabilecek. Bu sınırlama yabancılar için 3 olarak belirlendi. Turistlerin ise 1 hat alabilmelerine izin verildi.
2: Düzenleme ile birlikte suistimaller engellenecek. Aynı kişi adına çok sayıda telefon hattı açılması dönemi son bulacak. Yeni düzenlemeyle abonelerin güncelliği de denetlenecek. Her 3 ayda bir düzenli olarak veri tabanlarındaki abonelerin aktiflik durumu incelenecek. Aktifliği teyit edilemeyen aboneler 24 saat içerisinde bilgilendirilecek. Teyit alınamaması durumunda 30 gün içinde telefon hattı kullanıma kapatılacak. Peki abonelikler nasıl denetlenecek? Abonelerin ve kurumsal yapıları temsil eden yetkililerin kimlik numaraları İçişleri Bakanlığı kimlik paylaşımı sistemi aracılığıyla doğrulanacak. Kurumsal abonelere ait tüzel kişiliklerin hukuki olarak devam edip etmediği de düzenli aralıklarla kontrol edilecek.
0: Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Önder Kahveci, memur ve emekli maaşlarında yaşanan kayıplara dikkat çekti. Enflasyon farkını

0: ek olarak refah payı verilmesini istedi. Önder Kahveci, Konfederasyon'un kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuştu. Kamu çalışanlarına ve emeklilere mutlaka refah payı verilmesi gerektiğini belirten Kahveci, geçmiş kayıpların telafi edilmesi için ek zam yapılmasını talep etti. Maaş artışlarının hedeflenen enflasyona göre değil, gerçekleşen enflasyon ve hayat pahalılığı dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini de dile getirdi. Kahveci, görev aylığı ve emekli aylığı arasındaki bağın büyük ölçüde koptuğunu ifade etti. AK Parti hafta sonu Sakarya'da kampa girmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenecek oturumlarda neler yapılacak? Hem yeni dönemin yol haritası masaya yatırılacak, aynı zamanda bakanlar da sunum yapacak. Tabii milletvekillerinin böylece soruları yanıtlanacak.
1: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yol haritasına dair mesajlar verecek. Bakanlar sunum yapacak. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. AK Parti hafta sonu kampa giriyor. Sapanca'daki kamp, yazar Şule Yüksel Şenler'in hayatını konu edinen Şule Senin Hikayen dizisinin açık hava gösterimiyle başlayacak. Resmi açılışsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak. Kamp, parti politikaları oturumu ve ortak akıl oturumu olmak üzere iki ana başlık altında yapılacak.
1: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz.
2: Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin katılacağı parti politikaları oturumunda partinin kurumsal hafızasının ve gelecek hedeflerinin değerlendirilmesiyle temel politikaların analiz edilmesi amaçlanıyor. Katılımcılar eş zamanlı yapılacak oturumlarda belirlenen temalar çerçevesinde görüş ve önerilerini paylaşacak. Kabine üyelerinin katılacağı ortak akıl oturumu ise güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum başlıkları altında düzenlenecek. Bakanlıkların temel icraat alanlarının ele alınacağı oturumlarda ilgili bakanlar dönüşümlü olarak sunum yapacak. Milletvekillerinin yönelttiği soruları yanıtlayarak sahadan gelen geri bildirimleri dinleme fırsatı bulacak. Programlar kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya gelmesi beklenirken Necip Fazıl Kısakürek'in eserinden uyarlanan Bir Adam Yaratmak filminin de açık hava gösteriminin yapılması planlanıyor. Kamp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erecek.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Londra'daydı. İklim Eylemi Haftası'na katıldılar. Kurumun gündeminde Antalya'da yapılacak COP31 BM İklim Zirvesi vardı. Bayraktar da Türkiye'nin enerji dönüşümünde yol haritasını açıkladı.
3: 28 Şubat'ta başlayan özel...
4: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Londra'da İklim Eylemi Haftası kapsamında İngiltere'de temaslarını sürdürdü. Kurum, Türkiye Enerji Dönüşümü Yatırım Forumu'nda yaptığı konuşmada, Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 BM İklim Zirvesi'ne dikkat çekti.
5: COP31'e gelen herkes, Türkiye'nin küresel ölçekteki yenilikçi gücünün ve yüksek hedeflerinin enerji dönüşümüne nasıl yön verdiğini yakından görme fırsatı olacak. Aynı zamanda işte karbonsuzlaşma ile kalkınmayı birlikte ilerletecek yeni ortaklıkların da önünü açacağız.
4: Bayraktar'da forumda Türkiye'nin enerji dönüşüm yol haritası ve yaptırım planlarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Türkiye'nin 2053'e kadar karbon nötr ekonomiye ulaşmayı hedeflediğini vurguladı. Enerji dönüşümünde yenilenebilir enerjiden altyapıya birçok alanda 2035'e kadar büyük çaplı yatırım hedefleri bulunduğunu belirtti.
6: Elektrifikasyon enerji stratejimizin merkezinde olacak. Türkiye'yi ulaşımdan binalara ve tarım sektörüne kadar elektriklendireceğiz. Ticari konutlar gibi bazı alanlarda bu anlamda önemli ilerleme kaydettik. Ama örneğin ulaştırmada elektrifikasyon oranı %1'in altında. Dolayısıyla gidecek uzun bir yolumuz var.
7: Another one is Iraqi Türkiye.
0: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Amerika ile yaşanan savaş sonrası ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdi. Pakistan'a yaptı ziyareti. Kritik zirveye ise liderlerin dostluk fidanı diktiği anlar damgasını vurdu.
2: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın Pakistan ziyaretinde renkli anlar yaşandı. Pakistan'la İran arasındaki dostluğu simgeleyen çam fidanını diken Pezeşkian, küreyi uzun süre elinden bırakmadı. Pezeşkian fidanı diktikten sonra sembolik toprak atma işlemine bir süre devam etti. Pakistan Başbakanı Şerif, İran Cumhurbaşkanı'nın sırtına dokunarak toprak atmayı

0: durdurması için işaretler verdi. Pezeşkiyansa gülümseyerek dostluk fidanına toprak eklemeye devam etti. Pakistan Devlet Televizyonu'nda yayınlanan görüntüler kısa sürede sosyal medyada da büyük ilgi topladı. Görüşmelerde ikili ilişkiler, enerji ve ticaret başta olmak üzere kritik başlıklar masadaydı. Pezeşkiyan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari ve Başbakan Şerif'le ikili ilişkileri güçlendirecek anlaşmalara imza attı. Ziyaretin sonunda İran Cumhurbaşkanı'na tıp dünyasındaki geçmişi ve kalp cerrahisi alanındaki başarılı çalışmalarından dolayı Fahri Doktora unvanı takdim edildi.
1: Savaşta İran'ın Nisan ayında düşürdüğü F-15 pilotunun yetkililere verdiği ifade basına tane tane sızdı. Amerikan basınına göre pilot kurtarma koltuğunu fırlatmadan önce uçağa yaklaşan bir drone sürüsü gördüğünü anlattı ki eğer pilotun ifadesi doğruysa İran drone teknolojisinde düşündüğümüzden çok daha ileri bir seviyede.
0: İran'ın düşürdüğü Amerikan uçağının pilotunun verdiği ifade ortaya çıktı. Pilotun drone sürüsü gördüğüm sözleri tartışma yarattı. Pilotun ifadesine CNN International ulaştı. İran'ın Nisan'da düşürdüğü F-15 savaş uçağının pilotu ifadesinde uçağa yaklaşan drone sürüsü gördüğünü söyledi. Pilot büyük dronların altında birer bacak gibi sarkan daha küçük dronlar olduğunu aktarırken tam bir uzaylı işiydi dedi. Deniz anası gibi hareket ettiği belirtilen drone sürüsünü biyolojik bir organizma olarak tanımladı. Pilotun ifadesi Pentagon'da tartışma yarattı. Bazı yetkililer pilotun beyin sarsıntısı geçirmiş olabileceğini, bu nedenle de verdiği ifadeye şüpheyle yaklaşılması gerektiğini söyledi. Bazıları ise pilotun ifadesinin doğrulanmasının İran'ın drone teknolojisinde tahmin edilenden çok daha ileri seviyede olduğunu göstereceğini belirtti. Çin ve Rusya'nın sahip olduğu bilinen çoklu örgüsel ağ adlı teknolojinin İran'da da olması durumunda bölgedeki askeri dengeleri ciddi olarak değiştirebileceği kaydedildi. İran'ın Nisan'da düşürdüğü F-15 uçağında biri pilot, diğeri silah sistem subayı olmak üzere iki mürettebat bulunuyordu. Pilot saatler içinde kurtarılırken silah sistem subayı ise İran dağlarında saklanmış ve saatler süren bir operasyonla kurtarılmıştı. F-15'in düşüş nedeni hakkındaki resmi araştırma devam ediyor.
1: Türkiye'nin beklentilerin çok uzağında kaldığı Dünya Kupası'ndan gelişmelerle devam edelim. FIFA Başkanı'ndan Infantino'dan açıklamalar var. Amerikan Başkanı Trump 19 Temmuz'da oynanacak Dünya Kupası finaline katılacak. Açıklamaya göre Infantino kupayı kazanan takıma Trump'la birlikte takdim edecek.
2: FIFA Başkanı Gianni Infantino Dünya Kupası finaline dair sürpriz bir açıklama yaptı. ABD Başkanı Trump'ın 19 Temmuz'da oynanacak finale katılacağını ve Dünya Kupası'nı takdim edeceğini açıkladı.
3: Başkanla birlikte final maçında olacağız ve kupayı kazanan takıma birlikte takdim edeceğiz tabii ki.
2: Fox News'a konuk olan Infantino turnuvaya ilişkin konuşurken ABD Başkanı'yla olan yakın dostluğuna da değindi. Geçen yıl Washington'da düzenlenen kura çekiminde Trump'a FIFA Barış Ödülünü takdim eden Infantino, bu kez sahnede yine Trump'la birlikte olacağını söyledi. FIFA Başkanı'nın yaptığı açıklama, geçen yıl oynanan Kulüpler Dünya Kupası finalinde yaşanan tartışmayı yeniden gündeme getirdi. Chelsea'nin Paris Saint-Germain'i mağlup edip kupayı kazandığı finalde sahneye çıkan Trump, tören bitmesine rağmen sahadan ayrılmamış ve kutlamalara katılmıştı. Bazı futbolcuların o anki şaşkını dikkat çekmişti. Dünya Kupası finali 19 Temmuz'da New Jersey'de oynanacak.
1: Şimdi Dünya Kupası demişken, bu bahis açılmışken, Kongolu taraftardan Michel, adı da biraz zor okumak, Mibolandinga'dan bahsetmeliyiz. Bir parantez açmalıyız. Kendisi Kongo tribünlerinin yaşayan heykel lakaplı bir taraftar. Dünya Kupası'nı izleyenler kendisini hatırlayacaktır. Ülkesinin efsane lideri Lumumba'nın hatırasını ki bir kez daha dünya gündemine getirmeyi başardı. Kongolu taraftarlar o mücadeleleri bir eli havada ve hareketsiz bir şekilde takip ederek o yıllar önce siyasi bir suikast sonucu öldürülen kişiyi çok yakından tanıyor aslında ve anıyor bir anlamda. Ki Afrika'daki o sömürge karşıtı mücadelenin en bilinen, en önemli isimlerinden kendisi şu an ekranlarınıza geliyor. Lumumba, Kongo'nun ilk başkanıydı ve 1961 yılında Belçika güçleri tarafından kurşuna dizildikten sonra ne yazık ki bir asistan.

Sit havuzunda eritilmişti ama anısı işte görüyorsunuz Dünya Kupası'nda tribünlerinde. Tüm dünyayı, tüm Afrika'yı böyle selamlıyor, dik bir duruş sergiliyor tüm uluslara. Örnek olması gereken bir görüntü belki de sizlerle paylaşmak istedik. Gece raporunda bir bölüm ayırmak istedik. Kendisine gerçekten çok ikonik bir fotoğraf bu. Devam edelim. İsveç Krallığı ile Türkiye arasında imzalanan dostluk anlaşmasının 100. yılına özel bir...

0: İsveçli ressamların elinden çıkmış Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in portresi. 4. Mehmet'e özel teşekkür için yaptırılmış uzun mu uzun İstanbul gravürü, Pierre Loti'nin kapısında defin merasimini gösteren bir başka resim. Hepsi İsveç Krallığı ile Türkiye arasında imzalanan dostluk anlaşmasının 100. yılında Beyoğlu'ndaki İsveç Sarayı'nda sergilenmeye başladı.
1: Çok güzel bir şans bugün İsveç Konsolosluğu'nun kapılarını bize açması. Dünyanın en güzel konsolosluk binalarının bulunduğu şehir İstanbul.
0: İki ülke arasındaki tarihsel bağlar Osmanlı dönemine dayanıyor. İsveç Kralı Rusya'nın saldırısıyla 4. Mehmet'ten yardım isteyip Osmanlı'ya sığındı. Uzun sürede misafir oldu. Hatta Edirne halkı Kral Karl'a Demirbaş lakabını bile verdi. Kral da bu misafirperverlik karşısında kayıtsız kalmadı. Osmanlı'ya teşekkürünü sanat yoluyla etti.
2: Konsolosluk binasındaki bu fotoğraflar aslında Türkiye-İsveç dostluğunun bir tezahürü de denilebilir. Yine İsveç kralının çok eskilerde teşekkür için yaptırdığı bir gravür. Burası Edirne Sarayı.
0: O izler şimdi İsveçli akademisyenlerin hazırladığı İsveç İstanbul kitabında görücüye çıktı. İsveç Başkonsolosluğu olarak hizmet veren İsveç Sarayı'nın her köşesinde iki ülke dostluğunun bugüne kadar uzanan belgeleri sergileniyor.
1: Bu sergi ve hazırlanan yeni kitap Osmanlı'nın geçmiş yüzyıllarına ışık tutan çok güzel değişik bir perspektif kattığı için çok değerli.
0: Kitabın detayları İsveç Araştırma Enstitüsü Direktörü Dr. Olof Heyro anlattı. İsveç İstanbul Başkonsolosu Karin Hernmark da İsveç Sarayı'nı davetlerle birlikte gezdi.
2: Tarihi konsolosluk binasındaki bu alansa 1962'den beri İsveç Araştırma Enstitüsü'nün aktif olarak kullandığı bir kütüphane. Bu kütüphanede yer alan eserler, büyükelçilerin diplomatik yazışmalarını çeviren, yani Dragomanların kitaplarının yer aldığı bir kütüphane.
3: 18. yüzyıldaki diplomatların Osmanlı tarım teknolojisini İsveç'e nasıl tanıtmaya çalıştığını görmek için buraya gelen akademisyenlerden tutun, 1850'lerde diplomatik tartışmaya yol açan İsveçli deniz kaptanının öldürülmesi olayına kadar her şeyi buldum.
4: İstanbul Fatih'teki tarihi Şekerci Han restorasyonla yeniden ayağa kaldırılıyor. 17. yüzyılda yapılan han tarihi kimliği korunarak İstanbul'un kültür ve sanat hayatına kazandırılacak.
5: Eskimiş taş duvarların arkasında birçok anıyı çok uzun yıllardır gizleyen bir han.
6: Metrukal'deki tarihi han önce kamulaştırıldı, ardından restorasyon çalışmaları başladı. Şekerci Han, klasik Osmanlı şehir içi han mimarisinin önemli örneklerinden biri. Tarihi kayıtlara göre 17. yüzyılda yapıldı. Geçmişte ilim, kültür ve ticaret hayatının merkezlerinden biri olarak hizmet verdi.
5: Bediüzzaman Said Nursi'nin ve Neyzen Tevfik'in bu handa kaldığı, Mehmet Akif'in bu hana gelip gittiği, Neyzen Tevfik'ten ney derslerini bu handa aldığı, merhum başbakanlardan Rüştü Saraçoğlu'nun bir arkadaşının bu handa 2 yıl kadar kaldığı, bununla ilgili birçok kayıt var.
6: İstanbul Fatih'te bulunan tarihi han restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılıyor.
5: Bu han 1200 metre büyüklüğünde Fatih'teki en büyük parsellerden bir tanesi. İçerisinde 130 göz oda var. Bu 130 gözü düzenlemelerle beraber biz 110 göze indireceğiz restorasyondan sonra. Sürprizlerle dolu bir bina. Bir sıvayı söktüğümüzde çok enteresan 200 yıllık bir resim altında, 150 yıllık bir resim, yani duvara resmedilmiş bir resim görüyoruz.
6: Şekerci Han, 2029 yılında tamamlanması planlanan restorasyonun ardından kültür ve sanat hayatına kazandırılacak.
5: İnsanların günün hemen her saatinde gelip çıkabilecekleri, bu her bir göz odada Fatih'te yaşayan sanatkarların, zanaatkarların, yazarların, çizerlerin, akademisyenlerin burada her bir göze onlara belki tahsisler yapacağız.
4: Aslında birçok Avrupa ülkesiyle mukayese edildiğinde Türkiye'miz turizm açısından dünyanın en güvenilir ülkelerinin başında geliyor ama kimi zaman bu tarz olaylarda ne yazık ki yaşanabiliyor, münferit bir olay. Bir Japon turist İstiklal Caddesi'nde geziyordu ama bir şok yaşadı. Yanına yaklaşan bir kişi canlı yayın yapmaya çalışan genç kızı rahatsız etmeye başladı. Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca 60 yaşındaki şüpheli de gözaltına alındı.

0: İstiklal Caddesi'nde canlı yayını yapan Japon turistin yanına yaklaştı. Yaptığı garip hareketlerle tepki çekti. Polis tarafından gözaltına alındı. Japon yayıncı Nanati tatil için İstanbul'a geldi. Genç kız her gün binlerce turistin gezdiği Taksim İstiklal Caddesi'nde canlı yayın açıp gezmeye başladı. Bu sırada karşısına 60 yaşındaki Y.E. çıktı. Garip hareketlerle genç kızı rahatsız ettiği iddia edilen Y.E., görüntüler sosyal medyada yayılınca gözaltına alındı. Çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen Y.E.'ye kabahatler kanunu kapsamında 1764 lira idari para cezası kesildi. Hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatılan şüpheli adli kontrolle bırakıldı.
1: Gece raporunun radarına takılan enteresan bir görüntü. Romanya'daki doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarına kullanılacak olan platformun iskelesi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. İşte o görüntüler. İtalya'dan yola çıkan sondaj platformu iskelesi sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 350 metrelik iskelenin güvenli geçişi için boğaz iki yönlü ulaşıma kapatıldı. Platform iskelesine kıyı emniyetine bağlı römorkörler eşlik etti. 15.378 gros tonluk iskele Romanya'daki doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacak. Ben bu vicdansızların haberini vermekten bıktım ama onlar bıkmadı. Hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz günlerde Kuşadası'nda balıkçılar ayağına taş bağlanan bir deniz kaplumbağası bulmuştu. Yine aynı şey yaşandı.
2: Taş bağlamış ayağına. Bilerek yapmışlar sanki.
3: Bence de bilerek yapmışlar.
0: Ayağına iple taş bağlayıp denize attılar. Deniz kaplumbağasının ölümüne neden oldular.
4: Bu insanlık dışı bir olay. Kesinlikle yapılmaması gereken, yani bunun yapan kişinin ne vicdan ne de bir duygusu olmadığını tahmin ediyoruz.
5: Taştan bağlamışlar bunu ya, öyle atmışlar olsun.
2: Evet, bilerek yapmışlar.
0: Aydın'ın Kuşadası ilçesine geçtiğimiz günlerde açık denizde amatör balıkçılar ayağına taş bağlanan deniz kaplumbağası bulmuştu. O deniz kaplumbağası kurtarıldı. Ama İzmir'in Selçuk ilçesindeki Pamucak sahiline vuran başka bir kaplumbağa onun kadar şanslı olamadı. Kıyıya vuran bir deniz kaplumbağasını sahile çıkaranlar ayağına taş bağlı olduğunu görünce şaşkına döndü.
2: O hayvanın zararı yok, herhangi bir şey yok. Nasıl bir vicdansızlık yani, nasıl bir şey bu anlamadım.
4: Yaptığımız incelemelerde karapasın üstüne derin bir kesi izi vardı. Muhtemelen bir aletle vurarak öldürmüşler hayvanı ve daha sonra da ayağına bir parke taşı bağlayıp atmışlar.
0: Deniz kaplumbağasının ölümüyle ilgili Selçuk İlçe Tarım Müdürlüğü inceleme başlattı.
1: O vicdansızlığa karşı bu. Sahibi pencereyi açık unutunca tatlı kedi cama çıktı. Durumu fark eden mahalle sakinleri de onun için seferber oldu. Aşağı düşen kedi bakın nasıl kurtarılmış.
0: Sahibi pencereyi açık unuttu. Kedi 7. kattan düştü. Mahalle sakinleri onu şemsiyeyle kurtardı.
6: Benim aklıma gelen ilk şey benim dondurmalara kullandığım şemsiye geldi.
0: Görüntüler İstanbul Küçükçekmece'den. İddiaya göre 7 katlı binanın en üst katındaki daire sakininin kedisi pencereye çıktı. Kediyi fark eden esnaf Hamza Ayaz düşme ihtimaline karşı hemen dükkandaki şemsiyeyi aldı.
6: Bir yarım saat falan bekledik. Habire böyle düşecek gibi oldu. Ayağına attı, geri çekildi. Bayağı bir korktuk. Mahallede bayağı bir korktu. Herkes camlara çıktı falan filan. Müşteriler içeriye girince ben içeriye girdim. Arkadaşıma devrettim.
0: Kedi nöbetini sürdüren arkadaşı Nezir Güleç şemsiyeyle kediyi kurtardı.
7: Takip ediyordum. Şemsiye çekip haberi yukarı bakıp duruyordum. O an bir baktım kendini zaten aşağı atarken o çarpmanın etkisini yani yumuşatmak amaçlı şemsiyeyi tuttuk yani.
0: Şemsiyeye çarpıp hızı yavaşlayan Karabela adlı kedinin durumu iyi. Çok
1: İstanbul'da yaşayan Mahmut Doğan Kutsal bir zamanlar yaşam mücadelesi veren ufak bir çocuktu. Bugünse dünya rekoru kırarak Türk bayrağını zirveye taşıyan bir şampiyon. Habertürk

0: Hayata zorlu sağlık mücadeleleriyle başladı ancak pes etmeden çalıştı. O mücadele dünya şampiyonluğuyla taçlandı.
1: Oldu. Bir şey aldım. Dünya şampiyonu oldum. Evet, çok güzeldi. Çok güzel mutluluktu.
2: Ülkemizin bayrağını orada dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı okutmak ayrı bir duyguydu.
0: 20 yaşındaki Mahmut Duhan kutsal Down sendromlu bir birey. Yaşıtlarına kıyasla çok zor bir çocukluk geçirdi.
3: Ya Mahmut dünyaya geldiği zaman midesi tıkalıydı, kalbi delikti. 3 günlük gene mide ameliyatı, 9 aylık gene kalp ameliyatı yaşadı. Tabii ki bu serüven çok zahmetli, çok çetin bir süreçti.
0: Genç adam 6 yıl önce spor yapmaya başladı. En hızlı yürüyen ve koşan olmak için mücadele etti.
2: Çalışmalara başladık. Çalıştıkça baktık Mahmut gelişimleri hızlı bir şekilde devam ediyor.
4: Spordan sonra çok değişti. Özgüven en önemlisi. O kendine güvendi. Bu sahada haftanın 5 günü hemen hemen biz buradayız. Yani kar olsun, yağmur olsun, rüzgar olsun. Hiç fark etmiyor onlar için. Haftanın 5 günü burada o mücadeleyi veriyor. Aferin oğlum. Bravo, bravo. Devam, devam, devam, devam, devam. Evet, evet, evet. Haydi.
0: Zamanla genç sporcu ulusal ve uluslararası müsabakalara katıldı. Birçok derece elde etti. Dünya şampiyonluğu getiren son yarışsa Bulgaristan'daydı.
2: Burada 1500 metre yürüyüşünde dünya şampiyonu olduk. 400 metrede dünya ikincisi olduk. Tur yarışmanın son gününde ise 3000 metrede dünya rekoru kırarak dünya şampiyonu olduk.
5: Başarı hikayesinin en önemli mimarlarından bir tanesi Mahmut'un annesi. Oğlunun attığı her adımda yanındaydı. Süreç hiç kolay olmadı ancak o vazgeçmedi, inandı ve bugün dünya şampiyonluğuna giden o yolculukta oğlunun en büyük destekçisi oldu.
6: Bir şampiyonun annesi olmak nasıl hissettiriyor?
4: Ya gurur verici, onur verici bir şey. Bir dünya şampiyonu değil bu aynı zamanda. Döktüğü terin, verdiği mücadelenin, azmin başarısı.
0: Mahmut'un bir sonraki hedefine gelince.
2: Bundan sonraki hedefimiz de tabii ki önümüzde yapılacak uluslararası yarışlarda bayrağımızı zirveye taşımak, İstiklal Marşımızı okutmak.
1: Evet, herkes okuyabilsin.
7: Gece raporunda bu gece de sona geldik. Ben Evren Aydın. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Birazdan Nurdan Hüsrev konuklarıyla karşınızda olacak ve gecenin sıcak gelişmelerini sizlerle paylaşmaya devam edecek efendim. İyi geceler.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne yer yer yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 32, Adana 33 derece. Karadeniz'de de gökyüzü güneşli, Samsun 29, Trabzon 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece.

Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 24 Haziran'ı 25 Haziran'a bağladığımız gecede saatlerimiz 1'e yaklaşırken günden geceye yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Evet, ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahseden Trump, F-35'ler konusunda Erdoğan'ı mutlu edecek bir şey yapacağını da söyledi. Detayları hemen aktaralım. Trump'a Türkiye F-110 jet motorlarını ve F-35 savaş uçaklarını istiyor. Türkiye'de büyük bir hediye çantasıyla mı gidiyorsunuz diye soruldu. ABD Başkanı, Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi. Muhtemelen Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım diye yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle NATO zirvesine katılacağını da söyledi Trump. Erdoğan büyük bir lider, çok güçlü bir kişi dedi. Erdoğan Türkiye'yi çok seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygın ve güçlü bir kişi diye de özellikle ekledi. Çoğu insan Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Çok güçlü bir orduya sahipler ifadelerini kullandı. ABD Başkan Yardımcısı Vance de F-35'lere ilişkin soruyu yanıtladı. Bu tamamen Kongre'nin yetki alanına giren bir konu ve Türkiye'nin F-35'leri alabilmesi için Amerikan yasalarına uyduğundan emin olmakla ilgili de özellikle belirtti Vance. Rutte ise Ankara zirvesini sabırsızlıkla

0: beklediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Trump'ı ağırlamayı beklediğini düşünüyorum diye de özellikle belirtti. Evet değerli izleyiciler, şimdi son durumu aktardık sizlere. Değerli konuğumuzla tabii ki bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Sayın Bülent Atasever bizimle beraber. Bülent Bey nasılsınız? Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Nurdan Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Şimdi haberimizde de aktardık. Siz de zaten takip etmişsinizdir. Haliyle Ankara 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi hazırlığındayken ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Benzer açıklamaları öncesinde de zaten ifade ediyordu Trump. Yine daha da belki pekiştirerek o ifadeleri güçlendirdi. Erdoğan'a saygımdan NATO zirvesine katılacağım dedi. Bu açıklamayı hem Erdoğan ve Trump ilişkileri açısından yine hem de ABD Başkanı'nın Türkiye'ye gelmesinin etkileri açısından ele alarak başlayalım istiyorum. Neler söylersiniz? Söz sizde olsun. Buyurun lütfen.
1: Tabii yani Nurdan Hanım, öncelikli olarak şunu söylemek lazım. Trump'ın pragmatik bir insan olduğunu unutmamak gerekiyor. Zaten bir emlakçı bildiğiniz gibi ve bu çerçevede de işlerin bir şekilde hallolması, çabuk hallolması ve adil biçimde hallolması meselesini her zaman göz önüne alır. Ve bu anlamda da Sayın Cumhurbaşkanı'na yaptığı övgüler de ilk değil. Bildiğiniz gibi daha önce de zaten defaatle de vurgulamıştım. Bu anlamda ben aslında NATO'daki zirveyi kurtaranın biraz da Ankara'daki zirveyi kurtaracak olan da biraz Sayın Cumhurbaşkanı olduğunu düşünüyorum işin doğrusu. Çünkü Rutte'de basın toplantısı sırasında söyledi biliyorsunuz. Burada Trump'ın gelmemesi gerçekten çok büyük sıkıntı yaratır. Ancak işte Sayın Cumhurbaşkanı olan saygısından dolayı geliyor olması gerçekten son derece önemli. Hatırlayacaksınız özellikle bir takım ülkelere ki Rutte'li olan basın toplantısında da üstü kapalı aslında onlara da mesaj gönderdi. Hürmüz Boğazı'na yalnız bırakıldıkları vesaire. Bununla alakalı olarak da aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne kadar o uluslararası diplomasiyi iyi işlettiğini de görmek gerekiyor. Trumpsız bir NATO zirvesi gerçekten çok büyük sıkıntılara gebe olacaktı diye düşünüyorum. Hatta bizim bir ara en büyük endişemizdi. Çünkü zaman zaman bu ülkeler ateş püskürdüğünü biliyoruz. NATO'dan çıkmaya varacak kadar bir takım tehditleri savurmuştu hatırlayacaksınız. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanı'nın birleştirici rolü bir kez daha ortaya çıkıyor. Ki şunu unutmamak lazım. Türkiye artık yavaş yavaş NATO'nun bir kanadı olmaktan merkeze doğru ilerleyen bir role bürünüyor. Yani bu anlamda şimdi yalnızca bu ilişkiler konuşulmayacak. Bildiğiniz gibi NATO'da başta bir tedarik meselesi olmak üzere. Yani Rusya-Ukrayna konusu, Hürmüz Boğazı gündeme gelecek, göç, siber güvenlik konuları gündeme gelecek çok sayıda başlık var. Tabii. Yani bununla ilgili olarak Trump'ın olmadığı bir zirve ne kadar NATO'yu güçlü gösterirdi, ne kadar bir arada gösterirdi? Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı ile alakalı kurmuş olduğu cümleler gerçekten önemli. Ve şimdi ben de dikkat ediyorum, bu açıklamalardan sonra kamuoyunda da bazı tartışmalar yürümeye başlıyor. Şunu zaman zaman duygusal düşünüyoruz ve unutuyoruz Nurdan Hanım. Hep söylüyorum, uluslararası ilişkilerin birinci dersi. Tam dost ya da düşman diye bir ülke yoktur. Çıkar ilişkileri vardır ülkelerin arasında. Buna göre hareket edersiniz. Uluslararası ilişkiler çıkar ilişkileri üzerinden yürütülüyor. Bunu unutmamak lazım. Yani bazı tartışmalar gerçekleşiyor. Onu mu dedi, bunu mu dedi vesaire. Adam her seferinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın övgüyle bahsediyor. Yani bunda bir şey aramaya gerek yok. Altında bir beis aramaya gerek yok. Çıkarlar neyi gerektiriyorsa ülkeler ona göre hareket ediyorlar. Ki burada sizin de vurgulamış olduğunuz bir takım meseleler, özellikle F-110 motoru, F-35'ler bunlar bizim için çok önemli konular.
0: Evet.
1: Özellikle şu F-110 motorları Kaan'ların bir an önce daha hızlı devreye girmesini sağlayacak. Daha hızlı göklerde göreceğiz biz uçaklarımızı. O anlamda son derece önemli. Hele dünya böyle bir ne olduğu belli olmayan bir düzleme dolu ilerlerken giderek jeostratejik anlamda büyük çatlakların bulunduğu, her an bir savaş, yeni bir savaş bölgesini belki göreceğimiz bir zamana doğru ilerlerken bu çerçevede Trump'ın bu akşam yapmış olduğu açıklamalar son derece önemli ve bir yandan da Sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye'de duyduğu güven. Yani bunu da biz defaatle de gördük. Hatırlayacaksınız Hürmüz Boğazı meselesinde bile bir şekilde Türkiye'nin ne kadar etkin aktif rol oynadığını da biliyor. Ve bu anlamda da Rusya-Ukrayna meselesinde göre belki yarın bir gün Putin açıklamaları da var. Bunu da haberlerinizde verdiniz.
0: Evet.
1: Tekrar İstanbul'a biz dönebiliriz. İstanbul'daki görüşmelere benzer görüşmeye dönebiliriz. Bu anlamda Türkiye'nin arabuluculuğuna ileride de ihtiyaç duyacak. Trump da ne söylemesi gerektiğini biliyor. Yani burada işin kimi toparlayacağını biliyor.
0: Şimdi bu noktada o zaman tekrar o soruyu yöneltmiş olayım. NATO'nun vazgeçilmez günlerinden biri Türkiye. Evet dedik ve Trump da bunu vurguluyor özellikle sizin de bahsettiğiniz üzere. Türkiye için savaş uçakları hakkında sorulan bir soruya muhtemelen bir şeyler yapacağım ve yanıtını da verdi. Özellikle Erdoğan'ı yani Türkiye'yi mutlu edecek bir açıklama olacağını da ifade etti. Sizin öngörünüz nedir? Nedir onun çantasında olan bizi mutlu edecek mesele?
1: Yani Nurdan Hanım, şunu söyleyelim, yani burada bir özellikle

0: F110 motorları epey bizi mutlu eder. Yani çünkü
1: Hı.
0: burada biz bildiğiniz gibi Kaan'ın geliştirmesini de çok hızlandıracak. Çok. Yani belki normal teslimatına yıllar önce biz Kaan'ı gökyüzünde görebileceğiz bu sayede ki General Dynamics de çok önemli bir Amerikan firması bildiğiniz gibi. Motorları onların üretileceği yönde bir takım iddialar var.
1: Hı.
0: Benzer biçimde F-35 meselesi. Haksız biçimde burada hatırlayacaksınız bir F-35 programından çıkartılmıştık biz. Yani ne olduğunu da çok iyi kendileri de biliyorlar. Bu çerçevede tekrar orada bir adaletsizliği düzeltecek olabilir. Tekrar F-35 programına katılacak olabiliriz. Ben başından beri söylüyorum Nurdan Hanım şu
1: Hı.
0: F-35 meselesinin özellikle. Yani bu uçakları hiç vermeseler de olur. Bakın bu kadar net söylüyorum. Yeter ki biz onun araştırma ve geliştirmesinde bulunalım eskisi gibi. Yani önemli olan teknolojiyi almanız. Bakın o teknoloji sayesindedir ki Kaan'ı çok hızlı biçimde bir üretim yoluna gidebildik.
1: Hı.
0: Yani bu anlamda önemli olanın uçakları satın almak değil, Ar-Ge'sini ele geçirebilmek, Ar-Ge'sinin içinde bulunabilmek olduğunu, bu yeni teknolojinin olduğunu unutmamak lazım. Gerek yazılımından, gerek aerodinamiğinden, gerekse gövdesinden her şekilde bir Türk izinin bulunması burada bizim kendi milli savunma hamlemize de çok büyük çarpan etkisi yaratacak. Biraz da iddialı bir söz oldu. Tabii uçakları da almak güzel olacak.
1: Hı.
0: Ama dediğim gibi burada önemli olan bu programların içinde yer alabilmek. Yalnızca bunlar mı? Geliştirecek olan müttefiklik ilişkisi içinde NATO'nun kullanacağı bütün silahlarda belki Türk izinin bulunması son derece önemli. Bu anlamda hem yeni yetişen mühendislerimiz için çok önemli bir alan diye düşünüyorum. Hem de dediğim gibi elimizi çok hızlandıracak, çok güçlendirecek ve uzun mesafeleri çok kısa da sürede almamızı sağlayacak durumlar bunlar. O anlamda ben önemsiyorum hem F-110 motorlarını hem de F-35 uçaklarını.
1: Evet, şimdi jet motorları ve F-35 savaş uçakların hakkında Türkiye'ye nasıl bir gelişme bekliyor? Özellikle ABD Başkan Yardımcısı Jade Vance F-35 ile ilgili olarak bu kongrenin meselesi Amerikan yasalarına uyduğundan emin olmakla ilgili dedi. Ne demek istedi? Açık mı konuştu? Belirsiz mi konuştu? Neler söylersiniz? Yani topu taca attı diyebilir miyiz Vance için?
0: Yok mu ya Nurdan Hanım? Ya bir takım Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kongre meselesini biz defaatle biliyoruz. Yani kongrenin onayı olmadan bir takım satış yapmak falan böyle bir durum söz konusu değil. Öncelikli olarak bunu söyleyelim.
1: Evet.
0: Mecburen bir kongreden geçiş süreci olacak.
1: Tabii.
0: Ve bu anlamda tabii ki bildiğiniz gibi kongrede yine çatlak bir takım sesler çıkacaktır. Ancak buna rağmen eğer Trump burada bir emin olmasa bunu çıkartıp da bu şekilde net bir biçimde söylemez. Vance'in açıklaması da benzer biçimde. Yani bir kongreye göndereceğiz tabii yine. Aslında orada yine bir ufak bir şeyde bırakıyorlar, virgülde bırakıyorlar gibi düşünüyorum ben. Ama her ne olursa olsun üzerinde işte sizlerin de göstermekte olduğu şu an Türk bayrağı dahil konulmuş olan uçaklarında bizim hakkımız olduğunu unutulmaması lazım. Bunların parasının ödendiğinin unutulmaması lazım. Ve bu anlamda Türkiye'ye karşı haksızlık edilmemesi lazım. Hatırlayacaksınız bu S-400 meselesi yüzünden zaten F-35 programıyla alakalı olarak bazı durumlar görmüştük biz. Bu programdan çıkartılmıştık. Şimdi NATO'nun içinde bulunan veyahut da müttefik ülke olarak geçen bazı ülkelerinde biz bunları aldığını, buna rağmen böyle bir yaptırıma uğramadıklarını da biliyoruz. Yani burada yine bir maalesef iki çift taraflık söz konusu Nurdan Hanım. Yani Türkiye'ye karşı artık bunu yapmaktan vazgeçmeleri gerekiyor. Hoş vazgeçmeye de bilirler. Bu anlamda zaten Kaanların yolda oluyor olması son derece önemli ve artık Türkiye yavaş yavaş tercih edilen değil, mecbur kalınan bir müttefik haline geliyor Nurdan Hanım. Yalnızca buradaki mesele motor olarak veyahut da F-35 olarak okunmaması gerekir. Özellikle NATO'nun çok büyük ihtiyaçlarını Türkiye kapatabilir ancak. Yani bunu net biçimde söyleyeyim. Çünkü şimdi Trump'ın konuşmalarında biz neyi anladık? Avrupa ile hala bir şey var. Yani biraz sanki o tartışmalar biz Ankara'da göreceğiz gibi. Hürmüz Boğazı ile alakalı bana destek olmadınız diye yine bu arada Rutte ile konuşurken de bir söyledi. Rutte biraz daha arabulucu olarak Trump'ı anladığını, yani biraz daha böyle bir sağduyuyla yaklaşmaya çabaladı bu olaya. Ki bu anlamda da gerçekten hani Avrupa Birliği, Avrupa'da sizin yanınızda merak etmeyin gibi Trump'ı biraz daha yatıştırıcı, biraz daha o elektriği düşürücü şekilde hareket etmeye çabaladı Rutte. Ya buradan da şunu göreceğiz. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın etkisi son derece önemli olacak. Ankara çok uzun zamandır biliyorsunuz en önemli NATO toplantılarından birisi olarak gündeme getiriyoruz hep.
1: Çok
0: Söylüyoruz.
1: üst
0: Çünkü
1: düzeyde güvenlik önlemleri alınmaya tabii başlandı. Özellikle ekipler, ilgili kişiler saha çalışmalarını gerçekten titizlikle yürütüyorlar. Bu anlamda da birçok durumun da önüne geçildi. Yani aslında provokasyon açısından duyumlar tabii ki istihbarat tarafından alındı ve önlenmeye çalışıldı. Haliyle Ankara büyük bir zirveye ev sahipliği yapacak. Yani Türkiye açısından, dünya açısından önemli olacak. Bütün dünyanın gözü Türkiye'de, Ankara'da olacak.
0: İşte Nurdan Hanım şunu da unutulmaması lazım. Yine bu çalışmaları değerlendirirken bazen

0: Yine kamuoyunda bir takım tartışmalar var. Yani Türkiye için inanılmaz büyük bir PR olduğunun unutulmaması lazım.
1: Tabii.
0: Hele böyle bir dönemde bir
1: Çünkü
0: NATO
1: bu
0: toplantısı
1: sadece bir
0: Türkiye'de.
1: diplomatik, siyasi bir zirve değil. Aynı zamanda
0: Tabii.
1: dolaylı, evet bu şekilde, ama direkt olarak turizmi, diğer meseleleri, birçok şeyi de etkileyecek. Yani içinde hani başlıklar halinde birçok durumu da Türkiye açısından etkileyecek ve gerçekten de dileriz ki güzel bir zirve olur ve o tabii ki ülke liderleri açısından da memnuniyetle bir ayrılış gerçekleşir. Önemli bir zirve haliyle. Evet.
0: Yani doğru Nurdan Hanım, işte bu noktada siz de çok aslında güzel bir noktaya parmak bastınız. Yani burada gerçekten çok sayıda alt başlığı da metnine gözden kaçırmamak lazım. Bu anlamda bir de şöyle, yani çok uzun zamandır beklenen bir zirve bu.
1: Evet.
0: Diğerlerinden ayırt edici biçimde, yani 2004 İstanbul'da çok önemli kararların alındığını hatırlayacağız. Ama burada da işte böyle daha bir NATO'nun geleceğine yönelik, yani bir kaderi ne olacak meselesi belki gündeme gelecek. Belki dediğim gibi Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden yeni bir ayrışmaya mı gidilecek? Çünkü burada Trump'ın artık bildiğiniz gibi NATO'nun hedefinin değişmesi yönünde, yani Çin'in de bir tehditler arasında alınması yönünde bir takım öngörüleri vardı. Ya bu anlamda gerçekten o kadar önemli bir zirve, o kadar çok büyük başlıklar var ki konuşulması gereken. Etkileri uzun yıllar devam edecek Nurdan Hanım. Ancak ülke olarak tekrar edeceğim, bizim için çok inanılmaz büyük bir PR. Siz de belirttiniz, dünyanın gözü kulağı
1: Tabii.
0: burada yapılacak, ona açıklamalarda olacak. Ülkemizin bizzat başkentinde olacak bir büyük, çok inanılmaz büyük bir zirveden bahsediyoruz. Biz de heyecanla bekliyoruz. Umarım henüz daha şeylerimiz gelmedi tabii, klarifikasyonlarımız gelmedi, ama umarım biz de yakından takip edeceğiz Ankara'da bu zirveyi. Yani şöyle okumak gerekiyor,
1: Hatta
0: gerçekten
1: şunu
0: dünyanın
1: söyleyeyim, ben
0: bütün...
1: size toparlayacağız da aklıma da geldi. Yine orada
0: Tabii.
1: yaşayan arkadaşlarımla da görüştüm. Ankara'yı terk etmeyi düşünüyorlarmış, birçok yer kapanacağı için. Nereye kaçsak diye düşünüyorlar. Onu da eklemiş olayım, toparlayalım. Buyurun, söz sizde olsun.
0: Hay hay Nurdan Hanım, yani şöyle, ya bu tür çok önemli zirvelerde biz dünyanın diğer ülkelerinde de başkentlerinde de bu tarz görüyoruz zaten. Ama emin olun bu gerçekten hemen hepsinden daha önemli bir
1: Çok,
0: zirve.
1: çok.
0: Böyle bir gergin Trump, böyle bir Avrupa'ya sürekli ağız dalaşına giren bir
1: Dileriz ki
0: Trump var.
1: ülkemiz bu anlamda uğurlu gelir ve güzel kararların, savaşların bitmesi yönünde özellikle olumlu
0: Doğru, ben öyle
1: adımlar
0: geçeceğine
1: atılır.
0: inanıyorum.
1: Ülkemizin de payı da arabuluculukta tabii ki hep her zaman oluyor. Bunda da bu şekilde devam eder. Gergin ortam olmadan hani su gibi akıp gider derler ya, o şekilde geçsin
0: İnşallah.
1: ve güzel gelişmelere gebe olsun. Sözünüzü de alayım sizden, noktalayalım sonra. Buyurun.
0: Tabii yani şöyle, ben de iyi dileklerinize katılıyorum. Yani çok önemli bir zirve olduğunu unutulmaması lazım. Hem de kamuoyumuz tarafından Türkiye'yi çok dünyada yine ön plana çıkartacak bir zirve olduğunu unutulmaması gerekiyor. Bunun için de birazcık bir şeylere katlanmak tabii ki lazım. Yani buna da söyleyecek bir
1: Tabii
0: şey
1: ki.
0: yok. O anlamda sizin dileklerinize katılıyorum. İnşallah gürültüsüz, Trump'ın fazla bağırıp çağırmayacağı diyeyim ki, Sayın Cumhurbaşkanımız varken bu zor olacak. Bu anlamda da Türkiye'nin derleyip toparladığı bir NATO görüyor olacağız. Bence en önemlisi de zaten bu.
1: Evet.
0: Artık kanatlarda değil, merkezdeki bir Türkiye'den bahsediyor olacağız.
1: Evet, çok teşekkürler Sayın Atasever. Gelişmeleri takip edeceğiz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınız. Hoşça kalın.
0: Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Meclis Grup toplantısında terörsüz Türkiye sürecindeki son durumu değerlendirdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Meclise sunacağız dedi. Grup toplantısında CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
2: Cumhur İttifakı olarak bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa, bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir.
3: Yeni kapı ruhu vurgusu yaptı. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemeyi işaret etti.
2: Gelinen noktada örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Meclis Grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin

0: bölgesel denklemdeki öneminin altını çizdi.
1: İran krizi sürecin sadece ülkemiz ve bölgemiz için değil, Kürt kardeşlerimiz için de hayati önemde olduğunu tescil etmiştir. Bölgemizin nasıl bir uçurumun kıyısından döndüğü daha iyi anlaşılacak.
0: Erdoğan, CHP'de yaşanan son gelişmeleri de değerlendirdi.
1: Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
0: Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakata dikkati çekti. İsrail uyarısı yaptı.
1: Bölgemizde barış, eğer gelecekse, İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa, İsrail'in fitnelerine rağmen olacak.
0: Grup toplantısında CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'e AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti'nin vekil sayısı 277'ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı çıkışında gazetecilerin terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme meclis kapanmadan yetişir mi sorusuna yanıt verdi.
2: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz.
0: Cumhurbaşkanı NATO zirvesinde Donald Trump'la ikili görüşme yapıp yapmayacağı sorusunu da yanıtladı. Erdoğan daha öncesinde sigarayı bırakması konusunda tavsiyede bulunduğu İtalya Başbakanı Meloni'nin sigarayı bırakma kararıyla ilgili ise ne kadar güzel, keşke ülkemdekilere de bıraktırabilsem dedi.
3: CHP'de olağanüstü değil, olağan kurultay takvimi başlıyor. Biliyorsunuz Özgür Özel olağanüstü kurultay istiyor ama genel merkezden de Özgür Özel'e çağrı var. CHP kaynakları madem aralarında halk ve üye desteği var, olağan kurultay için yarışalım diyor. Özel cephesinde ise konuyu mahkemeye taşıma hazırlığı var.
4: 1 Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz.
0: CHP'de olağan kurultay takvimi başlıyor. Genel Merkez Özgür Özel'e kurultay için çağrıda bulundu. Hodri meydan dedi. Genel Merkez kaynakları mahallelerden başlayarak kurultayın kısa sürede yapılabileceğini söyledi. Ancak genel başkanlık seçiminin yapılacağı büyük kurultay için hukuki sürecin kesinleşmiş olması gerekiyor. Habertürk'e konuşan kaynaklar Özgür Özel'e de kurultay için çağrıda bulundu. Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler, yarışalım. Madem arkalarında halk ve üye desteği var, zaten seçilirler. Kongreleri yapalım ifadelerini kullandı. Özgür Özel beraberindeki milletvekillerinin yeni parti kurma tartışmasını da değerlendiren kaynaklar, kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Özgür Özel'in ayrılması da partiye zarar verir. Bu arkadaşların başka bir siyasi yolculuğa çıkmak istediklerini düşünüyorum dedi. Geçtiğimiz hafta olağanüstü kurultay için 800'den fazla delegenin imzası genel merkeze teslim edilmişti. Genel merkez kaynakları mevcut tedbir kararı ve hukuki sürecin henüz kesinleşmemiş olması nedeniyle kurultayın mümkün olmadığı görüşünde.
4: Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor.
0: Özel cephesinin adım atılması için belirlediği süre cuma günü doluyor. Süre dolunca olağanüstü kurultayı yapmak üzere bir çağrı heyeti atanması için mahkemeye başvuru yapılacak.
3: Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özcan'ın genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti'ye katılması bekleniyor. 3 belediye meclis üyesine de AK Parti'ye geçeceği ifade ediliyor. Geçtiğimiz günse CHP'li Haymana Belediye Başkanı Levent Koç da istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı. ABD ile İran arasında mutabakat zaptı imzalanmasına rağmen taraflardan farklı açıklamalar geliyor. ABD, Uluslararası Atom Enerji Ajansı denetçilerinin İran'a gideceğini iddia ediyor. Tahran yönetimi ise reddediyor. Teknik ekiplerin ise gelecek hafta yeniden İsviçre'ye dönmesi bekleniyor.
5: As you know, we're winning by a lot. Iran is making very big concessions.
6: ABD Başkanı Donald Trump bu ifadelerle İran'da kazandıklarını iddia etti. Nihai anlaşmaya varan süre daralırken Dışişleri Bakanı Marco Rubio teknik görüşmelerin devam edeceğini bildirdi.
7: And the technical group will return on the 30th next week to continue those talks.
6: Rubio açıklamayı Körfez turu için gittiği kuvvetten ayrılırken yaptı. Görüşmelerin yine İsviçre'de olacağını dile getirdi. Hürmüz Boğazı'ndansa az

0: da geçiş ücreti alınmayacağını belirtti. Trump da İran'ın kendilerine Hürmüz'den geçen gemilerden ücret alınmadığı konusunda bilgilendirdiğini söylemişti. This country is not going to have communists. Thank you. Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Denizcilik Örgütü, Körfez'de mahsur kalan gemilerin tahliye edilmeye başlandığını açıkladı. Gemi takip verilerine göre de plan kapsamında en az 2 kuru yük gemisi ve bir kargo gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti. En az 35 gemide geçiş yapmaya hazırlanıyor. İran'la ABD'nin anlaşamadığı konulardan biri Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan denetçilerin İran'a gidip gitmemesi. Fox News'a konuşan Trump, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ekibinin İran'a zenginleştirilmiş uranyumu bulmak üzere gideceğini belirtti. ABD'li denetçilerin eşlik edeceğini öne sürdü. Ajansın başkanı Grossi de İran'daki nükleer tesislerin ajans müfettişlerince denetleneceğini bildirdi. İran'dansa yalanlama geldi. Böyle bir plan olmadığı belirtildi. ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ilk turu 21 Haziran'da tamamlanmıştı. Taraflar nihai anlaşmaya 60 gün içinde ulaşmayı hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaşmıştı.
1: İran'ın Nisan ayında düşürdüğü F-15 pilotunun yetkililere verdiği ifade basına sızdı. ABD basınına göre pilot, kurtarma koltuğunu fırlatmadan önce uçağa yaklaşan drone sürüsü gördüğünü anlattı. Pilotun ifadesi doğruysa, İran'ın drone teknolojisinde bilinenden çok daha ileri bir seviyede olduğuna dikkat çekiliyor.
2: İran'ın düşürdüğü Amerikan uçağının pilotunun verdiği ifade ortaya çıktı. Pilotun drone sürüsü gördüm sözleri tartışma yarattı. Pilotun ifadesine CNN International ulaştı. İran'ın Nisan'da düşürdüğü F-15 savaş uçağının pilotu ifadesinde uçağa yaklaşan drone sürüsü gördüğünü söyledi. Pilot büyük dronların altında birer bacak gibi sarkan daha küçük dronlar olduğunu aktarırken tam bir uzaylı işiydi dedi. Deniz anası gibi hareket ettiği belirtilen drone sürüsünü biyolojik bir organizma olarak tanımladı. Pilotun ifadesi Pentagon'da tartışma yarattı. Bazı yetkililer pilotun beyin sarsıntısı geçirmiş olabileceğini, bu nedenle de verdiği ifadeye şüpheyle yaklaşılması gerektiğini söyledi. Bazıları ise pilotun ifadesinin doğrulanmasının İran'ın drone teknolojisinde tahmin edilenden çok daha ileri seviyede olduğunu göstereceğini belirtti. Çin ve Rusya'nın sahip olduğu bilinen çoklu örgüsel ağ adlı teknolojinin İran'da da olması durumunda bölgedeki askeri dengeleri ciddi olarak değiştirebileceği kaydedildi. İran'ın Nisan'da düşürdüğü F-15 uçağında biri pilot, diğeri silah sistem subayı olmak üzere iki mürettebat bulunuyordu. Pilot saatler içinde kurtarılırken silah sistem subayı ise İran dağlarında saklanmış ve saatler süren bir operasyonla kurtarılmıştı. F-15'in düşüş nedeni hakkındaki resmi araştırma devam ediyor.
1: İsrail Savunma Bakanı Katz, ateşkese rağmen bir kez daha Lübnan'dan çekilmeyeceklerini savundu. İsrail basını ise Lübnan ve İsrail'in Lübnan'ın güneyinde pilot bölgeler kurma konusunda görüştüğünü öne sürdü.
3: Odanu şebihol mikana kulon nesugim.
0: İsrail Savunma Bakanı Katz, Amerika Birleşik Devletleri'nden Lübnan'dan çekilin talebi gelmedi dedi. Lübnan'a yönelik saldırılar ateşkese rağmen devam etti. Savunma Bakanı Katz, Tel Aviv'de katıldığı bir etkinlikte konuştu. İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini savundu.
4: İsrail ordusu sarı hatta teyakkuz halinde ve geri çekilmiyor. Hiçbir durumda geri çekilmeyeceğimizi açıkladık ve şu anda Amerikalılardan İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi talebi yok.
0: Katz, Amerika Birleşik Devletleri'nden talep gelmesi halinde bile Lübnan'dan çekilmeyeceklerini iddia etti. İsrail basını ise Lübnan ve İsrail arasında pilot bölge görüşmeleri yapıldığını yazdı. Beyrut ve Tel Aviv arasında Washington'da yapılan görüşmelerde buna ilişkin bir mekanizma oluşturulmasının ele alındığı belirtildi. Plana göre Lübnan ordusu ülkenin güneyinde güvenlik sorumluluğunu üstlenecek ve Hizbullah'ın bölgeye dönmesini engelleyecek. Buna karşılık İsrail ordusu pilot bölge olarak belirlenen bu alanlardan çekilecek. ABD'nin bu geri çekilmeyi denetleyip gözetlemesi de planlar arasında. Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları da devam ediyor. Lübnan resmi haber ajansı Nebatiye'de bir aracın hedef alındığını açıkladı. Saldırıda can kayıpları yaşandı. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4000'in üzerinde.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin 20. konferansına katıldı. Kurtulmuş konuşmasında İslam ülkelerinin reforma ihtiyacı olduğunu vurguladı.
1: İslam dünyasının reform sürecine ihtiyacı olduğunu söyledi. Siyasi, kurumsal ve fikri reformların en temel meseleler olduğunu belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin 20. konferansında konuştu.
2: İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak, İslami değerleri bir kenara bırakmak değil. Tam tersi, Hazreti Peygamber ve Asr-ı Saadet'in bize gösterdiği ölçüde yeniden değerlerimizle buluşarak değerlerimizi asrın idraki içerisinde yeniden üretmek mecburiyetidir.
1: Kurtulmuş'un gündeminde ABD ve İran arasındaki müzakereler de vardı.
2: İsviçre'de Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yapılan müzakerelerde olumlu bir noktaya gelinmiş olmasını da takdirle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Ümit ederiz ki bu anlaşma sonuna kadar anlaşmaya sadık kalınır. Sonuna kadar bu müzakereler olumlu bir şekilde seyreder ve İran'a karşı tahmil edilen Amerika ve İsrail tarafından yüklenen bu savaş artık ila nihaya sona erdirilerek tam manasıyla bir barış ortamı temin edilir.
1: Filistin ve Lübnan'daki duruma da değinen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Filistin Filistinlilerindir dedi. Lübnan'daki İsrail saldırganlığının da sona erdirilmesinin hayati önem taşıdığını söyledi. Kurtulmuş, konferans kapsamında ikili temaslarda da bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edilen Kurtulmuş, daha sonra İran Meclis Başkanı Kalibaf'la bir araya geldi. Görüşmede İran'daki savaşın ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra parlamentolar arası işbirliği de ele alındı.
2: İran Meclisi'nin çok saygıdeğer üyeleri.
0: Prim borçlarına sağlanacak tecil kolaylığının ayrıntıları belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan 4A ve 4B kapsamındaki prim borçlarıyla, işsizlik sigortası prim borçlarıyla bunlara ilişkin cezalar tecil kolaylığından yararlandırılacak. Ayrıntılar haberimizde.
3: Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçlarına sağlanacak tecil kolaylığı için genelge yayımladı. Kapsamdaki borçlar belli oldu. Devlete olan borçlara getirilen tecil kolaylığından yararlanmak için başvurular devam ediyor. Yeni düzenlemeye göre 4A statüsünde işçi çalıştıran işverenlerde 4B statüsündeki kişilerin Haziran ayı öncesi dönemlere ilişkin sigorta primleriyle işsizlik sigortası primlerine tecil kolaylığı sağlanacak. Ayrıca 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezalarıyla gecikme cezaları da tecil edilebilecek. Genel sağlık sigortası prim borçlarına tecil kolaylığı sağlanmayacak. Başvurular 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak. Bu tarihe kadar başvuran mükelleflerin borçlarına %39 yerine %29 oranında tecil faizi uygulanacak. Azami 36 ay olan taksit süresi de 72 aya kadar çıkabilecek. 10 milyon liraya kadar olan borçlar için teminat aranmayacak. Vergi dairelerine olan borçların tecilinde ilk taksit Eylül ayında ödenecek. Tecil edilen prim borçlarında ise ilk taksit en geç 31 Ağustos 2026 tarihinde ödenecek. Bu süre içinde ilk taksitin ödenmemesi halinde borçlu %29 oranındaki tecil faizinden yararlanamayacak. Herhangi bir işte çalışmayan ve anne, baba ya da eşi üzerinden bakmakla yükümlü olmayan kişiler genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödüyor. 2026 yılı için aylık genel sağlık sigortası primi 1980 lira 81 kuruş olarak uygulanıyor. Genelgeye göre genel sağlık sigortası prim borçları için tecil kolaylığı sağlanmayacak.
0: Meclis Suça Sürüklenen Çocuklar Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı. 6 bölüm ve 691 sayfadan oluşan raporda suça sürüklenen çocuklara yönelik hapis cezalarında üst sınırların artırılması önerildi. Öneriler arasında okul öncesi ve ilkokul çağında psikososyal risk taramaları yapılması da yer aldı.
1: Okul öncesi ve ilkokul çağında psikososyal risk taramaları yapılmalı. Dijital platformlarda suç ve şiddet içerikleri daha sıkı denetlenmeli. Suça sürüklenen çocuklara yönelik hapis cezalarında üst sınır artırılmalı.

0: Bu öneriler Meclis Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu'ndan. Meclis Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı. Rapor 6 bölüm ve 691 sayfadan oluştu. Rapora göre güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2015'te 133.829 iken 2024'te 202.785'e yükseldi. Son 10 yıllık dönemde çocukların karıştığı olay sayısında yaklaşık %51,5'luk oranında artış meydana geldi. Raporda suça sürüklenen çocuklara yönelik yapılacak taslak düzenlemelere ilişkin önerilere de yer verildi. Suça sürüklenen çocuk kavramı yerine adli süreçteki çocuk ifadesi kullanılmalı denildi. Kasten öldürme suçunu işleyen 12-15 ve 15-18 yaş arasındaki çocuklara uygulanan ceza indirimlerinin hakimin takdirine bırakılması istendi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 12-15 yaş arasındaki ceza üst sınırının 18 yıla, 15-18 yaş grubu çocukları için üst sınırın 27 yıla çıkarılması gerektiği belirtildi. Müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 12-15 yaş arasındaki hapis cezasının 10 yıldan 12 yıla kadar, 15-18 yaş grubu için 15 yıldan 18 yıla kadar yükseltilmesi tavsiye edildi. Çocuk hükümlülerin doğrudan çocuk eğitim evine gönderilmesi yerine kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesi gerektiği belirtildi. Çocuğun iyi halli olduğu tespit edilirse çocuk eğitim evine gönderilmesine ilişkin yasal düzenleme yapılmalı denildi. Rapora göre okul öncesi ve ilkokul çağında psikososyal risk taramaları yapılmalı. Dijital platformlarda suç ve şiddet içerikleri daha sıkı denetlenmeli. Kartlı giriş sistemleri e-okulla entegre edilmeli. Üyelere gönderilen rapor, milletvekillerinin görüş ve önerilerinin ardından esas rapor haline getirilerek Meclis Başkanlığı'na sunulacak.
1: Van'da 5 yaşındaki Hamza'nın ölümüyle sonuçlanan sahipsiz köpek saldırısında ihmali tespit edilen Saray Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni verildi. Van'ın Saray ilçesinde meydana gelen olayda 5 yaşındaki Hamza Özsoy ve 9 yaşındaki Ayaz Özsoy sahipsiz köpekler tarafından saldırıya uğramış, Hamza hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanlığı'ndan konu hakkında yeni bir açıklama geldi. Saldırıya ilişkin mülkiye müfettişi incelemesini tamamladı. O incelemede Saray Belediyesi'nin sahipsiz hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonu konusundaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtildi. Aynı zamanda belediyenin sahipsiz hayvanları toplamamak için öne sürdüğü, araç bulunmadığı yönündeki iddiasının aksine ilgili hizmet aracının belediyeye iade edildiğinin resmi tutanaklarla ispatlandığı da açıklandı. Ve Saray Belediye Başkanı Davut Acar'ın olayda sorumluluğu ve ihmali olduğu değerlendirilerek hakkında soruşturma izni verildi. Isparta'da iki genç yol kenarındaki araçta ölü bulundu. Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan'ın vücudunda herhangi bir kesi ya da yara izine rastlanmadı. İki gencin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Geceyi araçta geçirdiler. Sabah yoldan geçenler tarafından ölü bulundular. Isparta Eğirdir'e bağlı Akpınar Köyü yakınlarında yol kenarında park halindeki aracı gören köylüler durumdan şüphelendi. Araca yaklaştıklarında iki genci hareketsiz yatarken buldular. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri 22 yaşındaki Cansu Zengin ve 21 yaşındaki Ufuk Erdoğan'ın öldüğünü belirledi. İki gencin vücudunda herhangi bir kesi ya da yara izi yoktu. Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan'ın yakınları ölüm haberini alınca olay yerine koştu. İki aile de sinir krizi geçirdi. Gençlerin cansız bedeni ölüm nedenlerinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Karabük'te 3 Haziran'dan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Hamza'yı arama çalışmaları sürüyor. Ekipler geniş bir alanda kayıp genci arıyor.
2: Evinden üniversiteye gitmek için çıktı. Sırra kadem bastı. Kayıp üniversiteli onlarca kişi tarafından aranıyor. İstanbul'da bir özel üniversitede okuyan 23 yaşındaki Hamza Duraz, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki ailesinin yanından 31 Mayıs'ta İstanbul'a

0: etmek için ayrıldı. Aile günlerce haber alamadıkları oğulları için kayıp başvurusunda bulundu. Hamza Duras otobüse binmiş ama yol üzerinde inmişti. Son görüldüğü yerse Safranbolu kent ormanıydı. AFAD, jandarma, polis, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin kent ormanında başlattığı arama çalışması sürüyor. Yaklaşık 45 kilometre karelik alan tarandı ama henüz bir iz bulunamadı. 65 personel ve gönüllüler Hamza Duras'ı bulmak için çalışmalarına devam ediyor.
1: Değerli izleyiciler, hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde Kuşadası'nda balıkçılar ayağına taş bağlanan deniz kaplumbağası bulmuştu. Maalesef aynı bölgede benzer bir olay yaşandı.
2: Taş bağlamış ayağına. Bilerek yapmışlar sanki.
3: Bence de bilerek yapmışlar.
0: Ayağına iple taş bağlayıp denize attılar. Deniz kaplumbağasının ölümüne neden oldular.
4: Bu insanlık dışı bir olay. Kesinlikle yapılmaması gereken, yani bunun yapan kişinin ne vicdan ne de bir duygusu olmadığını tahmin ediyoruz.
2: Kaçtan bağlamışlar bu ayağı, öyle atmışlar olsun.
5: Evet, bilerek yapmışlar.
0: Aydın'ın Kuşadası ilçesine geçtiğimiz günlerde açık denizde amatör balıkçılar ayağına taş bağlanan deniz kaplumbağası bulmuştu. O deniz kaplumbağası kurtarıldı. Ama İzmir'in Selçuk ilçesindeki Pamucak sahiline vuran başka bir kaplumbağa onun kadar şanslı olamadı. Kıyıya vuran bir deniz kaplumbağasını sahile çıkaranlar ayağına taş bağlı olduğunu görünce şaşkına döndü.
6: O hayvanın zararı yok, herhangi bir şey yok. Nasıl bir vicdansızlık, yani nasıl bir şey bu, anlamadım.
4: Yaptığımız incelemelerde karapasın üstüne derin bir kesi izi vardı. Muhtemelen bir aletle vurarak öldürmüşler hayvanı ve daha sonra da ayağına bir parke taşı bağlayıp atmışlar.
0: Deniz kaplumbağasının ölümüyle ilgili Selçuk İlçe Tarım Müdürlüğü inceleme başlattı.
1: Türkiye'ye tatil için gelen Japon turist İstiklal Caddesi'nde hayatının şokunu yaşadı. Yanına yaklaşan bir kişi canlı yayın yapan genç kızı rahatsız edici davranışlarda bulundu. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine 60 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
0: İstiklal Caddesi'nde canlı yayın yapan Japon turistin yanına yaklaştı. Yaptığı garip hareketlerle tepki çekti. Polis tarafından gözaltına alındı. Japon yayıncı Nanati tatil için İstanbul'a geldi. Genç kız her gün binlerce turistin gezdiği Taksim İstiklal Caddesi'nde canlı yayın açıp gezmeye başladı. Bu sırada karşısına 60 yaşındaki Y.E. çıktı. Garip hareketlerle genç kızı rahatsız ettiği iddia edilen Y.E., görüntüler sosyal medyada yayılınca gözaltına alındı. Çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen Y.E.'ye kabahatler kanunu kapsamında 1764 lira idari para cezası kesildi. Hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatılan şüpheli adli kontrolle bırakıldı.
1: Sahibi pencereyi açık unutunca kedi cama çıktı. Durumu fark eden mahalleli kedi için seferber oldu. Aşağı düşen kediyi çevredekiler bakın nasıl kurtardı.
0: Sahibi pencereyi açık unuttu. Kedi 7. kattan düştü. Mahalle sakinleri onu şemsiyeyle kurtardı.
7: Benim aklıma gelen ilk şey benim dondurmalara kullandığım şemsiye geldi.
0: Görüntüler İstanbul Küçükçekmece'den. İddiaya göre 7 katlı binanın en üst katındaki daire sakininin kedisi pencereye çıktı. Kediyi fark eden esnaf Hamza Ayaz düşme ihtimaline karşı hemen dükkandaki şemsiyeyi aldı.
7: Bir yarım saat falan bekledik. Habire böyle düşecek gibi oldu. Ayağına attı, geri çekildi. Bayağı bir korktuk. Mahallede bayağı bir korktu. Herkes camlara çıktı falan filan. Müşteriler içeriye girince ben içeriye girdim. Arkadaşıma devrettim.
0: Kedi nöbetini sürdüren arkadaşı Nezir Güleç şemsiyeyle kediyi kurtardı.
8: Takip ediyordum. Şemsiye çekip haberi yukarı bakıp duruyordum. O an bir baktım kendini zaten aşağı atarken o çarpmanın etkisini yani yumuşatmak amaçlı şemsiyeyi tuttuk yani.
0: Şemsiyeye çarpıp hızı yavaşlayan Karabela adlı kedinin durumu iyi.
9: Çok emniyetsiz.
1: Türkiye'nin en uzun ve hızlı

0: metrosunda yolcu rekoru kırıldı. Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metrosu bir günde 53.396 yolcu taşıdı.
1: Son etabı geçen hafta açıldı. Pazartesi günü yolcu rekoru kırıldı. Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattının son etabı

0: 3.396 yolcu taşındı ve rekor kırıldı. Yolcu rekorunun kırıldığı gün en yüksek yolcu yoğunluğu Gayrettepe ve İstanbul Havalimanı istasyonlarında yaşandı. Halkalı, Arnavutköy hattını kapsayan 5 istasyon 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet veriyor. Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metrosu Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metrosu.
1: İstanbul Fatih'te gündüz yaşansa faciaya dönüşebilecek bir olay yaşandı. 5 katlı binanın en üst katındaki duvar gece vakti sokağa çöktü.
0: Kediler bir şey olacağını fark etmiş gibi kaçtı. Saniyeler içinde binanın duvarı sokağa doğru çöktü.
2: Yani öyle bir ses yoktu, yer sallandı. Dedim herhalde kavga mavga çıktı.
0: İstanbul Fatih'te gece saatlerinde faciadan dönüldü. 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairenin duvarı bir anda çöktü. O sırada sokakta kimsenin olmaması can kaybı ve yaralanmayı önledi. İtfaiye sokağı kapattı. Moloz parçaları toplandı. Ekipler çökmenin yaşandığı binada da inceleme yaptı.
1: Karadeniz bölgesinde iki şehre insansız hava aracı düştü. İHA'ların menşei ve ne amaçla kullanıldığı araştırılıyor.
0: Biri evin bahçesine, diğeri ağacın tepesine düştü. Karadeniz'de iki kente düşen insansız hava araçları incelemeye alındı. İlk olay Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kuşyakası köyünde meydana geldi. Gürültü üzerine dışarı çıkan Musa Zilan, evinin arka tarafındaki fındık bahçesine bir insansız hava aracı düştüğünü gördü. Durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler bahçeye dağılan parçalarda inceleme yaptı. İkinci ihbarsa Samsun'un Alaçam ilçesinden geldi. Yukarı Elma Mahallesi Karataş mevkisinde motorlu bir parça bulundu. İhbar üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler bir ağacın üstünde de parça buldu. İHA'nın Ukrayna'ya ait kamikaze İHA olabileceği değerlendirildi. İki kentteki İHA parçalarının da incelemesi sürüyor.
1: Erzurum'da kanalizasyon kazısında çalışan ekip korku dolu anlar yaşadı. Açılan çukurdan 3 adet top mermisi çıktı.
3: Kanalizasyon için çukur açıyorlardı. Karşılarına çıkan top mermileri nedeniyle çalışmayı durdurmak zorunda kaldılar. Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir sokakta kanalizasyon hattının yenilenmesi için çalışma başlatıldı. İş makinesiyle kazı yapılırken 3 adet eski top mermisiyle mezar taşı benzeri kalıntılar bulundu. İşçiler çalışmayı durdurdu ve polise haber verdi. Çevrede bulunanlar olası patlama riskine karşı uzaklaştırıldı.
4: Yerleşim alanında yapılan kazılarda devamı çıkıyor böyle mühimmat, mezar taşı.
3: Mühimmat üzerinde yapılan incelemede patlama riski olmadığı belirlendi. Alandan çıkarılan 3 adet mühimmat incelenmek üzere götürüldü. Mezar taşına benzeyen kalıntılar da müze müdürlüğü tarafından incelenecek.
1: Kütahya'da bir ortaokulda düzenlenen etkinlik hastanede bitti. Tavuklu pilavdan yiyen 100'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı.
0: Öğrenciler ve veliler gençlik şöleninde eğlendi. Keyifli geçen gün hastanede son buldu. Kütahya'da Şule Mete Tetik Ortaokulu'nda gençlik şöleni yapıldı. Etkinlikte öğrenciler ve ailelerine tavuk, pilav ve ayran dağıtıldı. Eğlencenin ardından öğrenci ve velilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. Onlarca kişi kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle 96 öğrenci ve 18 veli tedavi altına alındı. 114 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tavuklu pilavın zehirlenmeye neden olduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Marmaris'te kapalı çarşı esnafı çarşıdaki gölgelik ve benzeri yapıların kaldırılmasını protesto etti. Eylem sırasında zaman zaman tansiyon yükseldi, polis müdahale etti.
0: Esnaf belediyeyi protesto etti. Müdahale eden polisle aralarında arbede yaşandı.

0: Her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan Muğla'nın Marmaris ilçesi bu kez turizm haberiyle değil, esnaf protestosuyla haber oldu. Tepe Mahallesi'ndeki Kapalı Çarşı'nın esnafı, gölgelik ve benzeri yapıların belediye tarafından kaldırılmasını protesto etti. Sıcak havalarda gölgelik olmadığı için müşteri sayısının azaldığını iddia eden esnaf, belediyeye yürüdü. Belediye önünde protestocularla polis arasında arbede yaşandı. Esnaf belediyeden yeni düzenleme talep edip dağıldı.
1: Bazı bölgelerde hububat hasadı bitti. Çiftçinin saman mesaisi başladı. Hayvancılık için önemli ürünlerden olan saman için fiyat da belirlendi.
0: Bir yandan biçilip balyalanıyor, diğer yandan kamyona taşınıp istifleniyor. Hasadın bittiği tarlalarda saman mesaisi sürüyor.
2: Saman sezonunu açmış bulunmaktayım. Çocukluktan beri bu işi yapıyoruz.
0: Kırklareli ilindeki bazı tarlalarda buğday hasadı tamamlandı. Sıra tarlada kalan sapların balyalanmasına geldi.
2: Bu sene yağışların verimleri iyi olmasından kaynaklı. Saplar da çok tarlalarda. Dekara 14 balyaya kadar aldığımız
0: oluyor. Günde yaklaşık 500 balya taşıyan işçilerin saman mesaisi zorlu geçiyor.
3: Balya başı indik bindir 25 lira. Sıcaklar başladı. Zor olsa da işimiz bu. Mecbur yapıyoruz.
0: Peki saman balyasının satış fiyatı ne kadar? Tarladan satılırsa 70 lira, adrese teslim fiyatı ise 150 lira.
1: Şimdi Erzurum'un Tekman ilçesine gidelim. Bir yıl önce Gençlik Spor Kulübü'nde görevli antrenörün çabasıyla ilçe daha önce bilmediği bir sporla tanıştı. Birkaç çocukla başlayan serüven kısa sürede ulusal yarışmalarda elde edilen başarılarla taçlandı.
0: Daha önce adını bile duymamışlardı. Eskrim artık onlar için bir tutkuya dönüştü.
4: Seviyorum, çok seviyorum.
5: Hemen atak yok, oyun kur.
0: Burası Erzurum'un yaklaşık 20 bin nüfuslu ilçesi Tekman. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik ve Spor Kulübü'nde görev yapan eskrim antrenörü Can Taşkıran, yaklaşık bir yıl önce çocukları eskrimle tanıştırmak için harekete geçti.
6: Coğrafyamız gereği bilinmeyen bir spor dalı. Bundan dolayı biraz kuşkuluyduk. Hani burada yapabilir miyiz? Velilerimiz, ailelerimiz nasıl davranır? Çok kuşkuluyduk. Geldiğimizde eskrim branşımıza, spora, sporcuya, buranın halkı, yörenin halkı çok değer vermekte.
0: Haftanın 4 günü ilçeye giderek antrenman yaptıran Can Taşkıran'ın çabaları meyvesini verdi.
6: Lisans sporcu sayımız 30-35 kişi. Gittikçe de artmakta. Tabii ulusal düzeyde madalyalar gelince de bu sefer ister istemez sayımız da artmakta.
0: Sporcular ulusal yarışmalarda başarılara imza attı.
7: Elazığ'a gittik şehir dışı maçına. Orada üçüncülük aldım, üçüncülük kazandım. Çok güzel geçti.
8: İzmir'de bir müsabakamız olacak. Benle bir arkadaşım katılım sağlayacak. İnşallah orada kupayı alıp Tekman ilçemi temsil edeceğim.
0: Sporcular gelecekte eskrimde Türkiye'yi temsil etmenin hayalini kuruyor.
5: Hemen atak yok, oyun kur.
1: Avrupa, kıtayı etkisi altına alan sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Başta Fransa ve İngiltere olmak üzere birçok ülkede sıcaklık rekorları kırılırken en az 50 kişi hayatını kaybetti.
9: Batı Avrupa aşırı sıcakların pençesinde. Fransa ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede sıcaklık rekorları kırıldı. Fransa salı günü tarihteki en sıcak gününü yaşadı. Ülke genelinde ortalama sıcaklık 29,8 derece olarak ölçüldü. Ülkenin güneybatısında ise sıcaklık 44,3 dereceye çıktı. Başkent Paris'te kaydedilen sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı. Elektrik kesintileri yaşanırken serinlemek için nehirler ve diğer su kaynaklarına giren onlarca kişi boğularak hayatını kaybetti. Sıcaklık dalgasından en çok etkilenen ülkelerden biri de İngiltere. İngiltere'de tarihte ikinci kez aşırı sıcak uyarısı yapıldı. Rekor kıran sıcaklık 35 derecenin üzerine çıktı. Birçok okul tatil edildi ya da erken kapatıldı. Başta yaşlılar olmak üzere halka kapalı alanlarda kalmaları için çağrı yapıldı. İtalya Sağlık Bakanlığı da aralarında Floransa, Milano ve Roma'nın da olduğu 16 kent için en yüksek seviyede sıcaklık alarmı verdi. Roma'daki turistler şemsiyelerle kendilerini korumaya çalıştı.
10: Evet, tenim açık renkte, bu yüzden biraz yanıyorum. Saçlarım koyu renk olduğu için kafa derim çok yanıyor.

0: aşırı ısınıyor.
1: Toskana bölgesinde sıcaklıkların 41 derece, Liguria bölgesinde ise 45 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. İspanya'da da sıcaklık çarpması nedeniyle can kaybı yaşandı. Ülke genelindeki ortalama sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. Sıcaklık dalgasının hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Omega adı verilen sıcaklık dalgası nedeniyle sıcaklıkların mevsim normallerinin 18 derece üzerinde seyrettiği belirtiliyor.
2: FIFA Başkanı Infantino, ABD Başkanı Trump'ın 19 Temmuz'da oynanacak Dünya Kupası finaline katılacağını açıkladı. Açıklamaya göre Infantino, kupayı kazanan takıma Trump'la birlikte takdim edecek.
3: FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası finaline dair sürpriz bir açıklama yaptı. ABD Başkanı Trump'ın 19 Temmuz'da oynanacak finale katılacağını ve Dünya Kupası'nı takdim edeceğini açıkladı.
4: Başkanla birlikte final maçında olacağız ve kupayı kazanan takıma birlikte takdim edeceğiz tabii ki.
3: Fox News'a konuk olan Infantino, turnuvaya ilişkin konuşurken ABD Başkanı ile olan yakın dostluğuna da değindi. Geçen yıl Washington'da düzenlenen kura çekiminde Trump'a FIFA Barış Ödülünü takdim eden Infantino, bu kez sahnede yine Trump'la birlikte olacağını söyledi. FIFA Başkanı'nın yaptığı açıklama, geçen yıl oynanan Kulüpler Dünya Kupası finalinde yaşanan tartışmayı yeniden gündeme getirdi. Chelsea'nin Paris Saint-Germain'i mağlup edip kupayı kazandığı finalde sahneye çıkan Trump, tören bitmesine rağmen sahadan ayrılmamış ve kutlamalara katılmıştı. Bazı futbolcuların o anki şaşkınlığı dikkat çekmişti. Dünya Kupası finali 19 Temmuz'da New Jersey'de oynanacak.
2: Dünya Kupası'nın en çok tartışılan konularından biri de maç devam ederken verilen su molaları. FIFA Başkanı Infantino bununla ilgili eleştirileri yanıtladı. Su molasının kâr amaçlı olmadığını, sportif bir konu olduğunu söyledi.
5: Dünya futbolunun bir numarası isminden su molalarına dair eleştirilere yanıt geldi. FIFA Başkanı Gianni Infantino yaptığı açıklamada bu molaların sadece oyuncu sağlığı için olduğunu yineledi. Infantino su molalarının adaletli bir ortam yaratmak için her maçta uygulandığını vurguladı.
6: Bazı maçlar kapalı alanda, çoğunluğu açık alanda oynanıyor ve bazı bölgelerde hava çok sıcak. Eğer su molalarını sadece havanın çok sıcak olduğu maçlarda kullansaydık ve diğer maçlarda kullanmasaydık, bazı antrenörlere veya bazı takımlara avantaj veya dezavantaj sağlamış olurduk.
5: Infantino, FIFA'nın su molalarından 1 dolar bile ekstra gelir elde etmediğini vurguladı.
6: Bu molalarla FIFA'ya 1 dolar daha fazla gelir sağlamıyoruz. Çünkü tüm sözleşmelerimiz bu molaların verilmesi kararından çok önce imzalanmıştı. Yayıncılar belki daha fazla kazanıyor, gelir elde ediyor, bilmiyorum. Bu onlar için harika ama bizim için sıfır ek gelir.
5: Gianni Infantino, Dünya Kupası ile birlikte hayata geçen diğer kuralların işleyişinden de memnun olduklarını sözlerine ekledi.
6: Ağzı kapatma kuralı bizim için çok, çok önemli bir kural. Saklayacak bir şeyiniz yoksa biriyle konuşurken ağzınızı kapatmazsınız. Oyuncu değişikliklerinde veya sakatlıklarda zaman kaybı durdu. Şimdi herkes hızlanıyor. Bu kurallar sayesinde oyunun akışı harika.
2: Bu saat dilimini noktalıyoruz. Gelişmelerle saat başında yeniden birlikte olacağız.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne yer yer yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 32, Adana 33 derece. Karadeniz'de de gökyüzü güneşli, Samsun 29, Trabzon 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Erzurum

24, Van 25 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor. Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece.

0: Habertürk ekranlarında aranın ardından saatlerimiz 2'ye yaklaşırken yeniden beraberiz değerli izleyiciler. ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahseden Trump, F-35'ler konusunda Erdoğan'ı mutlu edecek bir şey yapacağını söyledi. Trump'a Türkiye F-110 jet motorlarını ve F-35 savaş uçaklarını istiyor. Türkiye'de büyük bir hediye çantasıyla mı gidiyorsunuz diye soruldu. ABD Başkanı, Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi. Muhtemelen Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım diye yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle NATO zirvesine katılacağını söyledi. Erdoğan büyük bir lider, çok güçlü bir kişi dedi. Erdoğan Türkiye'yi çok seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygın ve güçlü bir kişi diye de ekledi. Çoğu insan Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Çok güçlü bir orduya sahipler ifadelerini de kullandı. Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Vance de F-35'lere ilişkin bir soruyu yanıtladı ve bu tamamen Kongre'nin yetki alanına giren bir konu ve Türkiye'nin F-35'leri alabilmesi için Amerikan yasalarına uyduğundan emin olmakla ilgili dedi. Rutte ise Ankara zirvesini sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Trump'ı ağırlamayı beklediğini düşünüyorum diye belirtti. E5 olarak adlandırılan Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya'nın liderleri Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi. Almanya Başbakanı Merz, liderleri Ankara'da yapılacak NATO zirvesi için ülkesine davet ettiğini söyledi. Görüşme hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bilgilendirileceğini belirtti.
1: E5 liderleri Almanya'nın başkenti Berlin'de toplandı. Zirve sonrasındaki toplantıda NATO mesajları dikkati çekti. Zirveye ev sahipliği yapan Almanya Başbakanı Merz, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesini başarılı kılmak istediklerini belirtti. Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya liderlerini Ankara'da yapılacak zirve için Berlin'e davet ettiğini dile getirdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Washington'dan uzaktan bu görüşmeye katıldığı ifade edildi. Merz, ABD Başkanı Trump'ı, NATO zirvesinin ev sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve diğer ortakları yapılan görüşmeler hakkında bilgilendireceğim diye konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 36. NATO zirvesinin ittifakın Avrupa ayağını güçlendireceğini söyledi. Ayrıca E5 ülkelerinin savunma bütçeleriyle kapasitelerini artırmasının, birlikte hareket etme kararlılıklarının bir göstergesi olduğunu vurguladı. İtalya Başbakanı Meloni de Avrupa'nın savunma ve güvenlik üzerine kendi sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Avrupa, NATO içinde daha sağlam ve daha güçlü bir Avrupa bileşeni oluşturma yolunda kararlılıkla ilerlemeli dedi. Polonya Başbakanı Tusk ise Ukrayna'nın geleceğinin Avrupa ile Transatlantik Birliği'nin korunmasına bağlı olduğunu kaydetti. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde bu mesajın açık ve net biçimde verilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya'dan oluşan E5 ülkeleri aynı zamanda NATO'nun müttefikleri arasında.
0: Ankara 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesine hazırlanıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara temsilcilerine zirve hazırlıklarını ve zirvenin önemini anlattı. Türkiye, NATO'da çevreden merkeze geçmektedir. Ankara zirvesi, Türkiye'nin diplomatik ağırlığını görünür kılacak, dedi.
2: Türkiye'nin NATO'daki yerini anlattı. Türkiye, NATO'da çevreden merkeze geçmektedir, dedi.
3: Türkiye artık sadece NATO sınırlarını koruyan bir ülke değil, NATO'yu ilgilendiren hemen hemen her konuda merkezi konumda bulunan bir müttefiktir. Türkiye, NATO'nun 360 derece güvenlik anlayışının merkezindedir. Günümüzde NATO'nun yalnızca doğudan gelen tehditlere odaklanması bir eksiklik olacaktır. Zira tehditler artık tek yönden gelmemektedir. Türkiye, krizlerde gerilimi azaltan aktördür. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güvenli liman olarak ön plana çıkmakta, bir Türkiye ekseni inşa etmektedir.
2: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 36. NATO zirvesi kapsamında aralarında Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün de yer aldığı gazetecilerle bir araya geldi. NATO zirvesinin yalnızca bir ev sahipliği meselesi olmadığını belirtti. Ankara zirvesinin önemine vurgu yaptı.
3: NATO Ankara zirvesi Türkiye'nin diplomatik ağırlığını görünür kılacak. Zirve, Türkiye'nin askeri katkısını, savunma sanayisini, kriz yönetimi kapasitesini ve lider diplomasisini aynı anda görünür kılacaktır. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi, NATO içinde güç çarpanıdır. Savunma Sanayi Forumu, ilk kez zirvenin resmi programının bir parçası haline gelecek. NATO 3.0 söylemi olarak ifade edilen yeni konsept, daha yetenekli ve külfeti adil paylaşan bir ittifakı öngörmektedir. Türkiye bu yaklaşımı başlangıçtan itibaren desteklemektedir.
2: Zirveye 32 devlet ve hükümet başkanı katılacak. Dünyanın dört bir yanından 3000'e yakın gazeteci ve televizyon ekibi zirveyi takip edecek. Ve zirve kapsamında alınan güvenlik tedbirleri. Duran, 48.841'i emniyet, 7.447'si jandarma personeli olmak üzere toplam 56.288 güvenlik personelinin görevlendirileceğini belirtti.
0: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü yaklaşıyor. Peki bu yıl Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü'nde ne tür etkinlikler düzenlenecek bakalım.
4: Eminim ki halkımızda geçmiş yıllardan daha fazla sayıda 15 Temmuz ruha sahip çıkacaklar. Tüm etkinliklerimize katılacaklar.
2: Köprüler bayraklarla donatılacak. Darbe girişiminin 10. yıl dönümünde şehitler anılacak.
4: Kendisinden sonra gelecek kuşakların bu ülkede özgür yaşaması adına bir bedel ödemek gerekiyorsa bunu öderiz diye sokaklara ve meydanlara çıktılar.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O gece darbecilere direnmek için sokağa çıkan onlarca kişi vatan yolunda şehit oldu. Binlerce kişi de yaralandı. Tüm şehitler 15 Temmuz'da etkinliklerle anılacak.
4: İnşallah o anlayışımızı, o fedakarlık ruhumuzu geliştirerek yolumuza devam edeceğiz.
2: Üçü İstanbul'da olmak üzere 5 köprüye bayrak asılacak. Havalimanlarında 15 Temmuz anı duvarı oluşturulacak ve fotoğraflar sergilenecek. Bisiklet ve motosiklet turları düzenlenip Boğaz'da tekne ve gemilerle kortej geçişi yapılacak.

0: Rize'de zincirleme trafik kazası 3 kişinin hayatına mal oldu. 3 genç kadın yanan otomobilde hayatını kaybetti.
1: Karadeniz sahil yolunda kontrolden çıkan otomobil zincirleme kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı kaza 3 genç kadını hayattan kopardı. Rize'den geçen Karadeniz sahil yolunda seyir halinde olan bir otomobil kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen bir otomobille minibüse çarptı. Araçlardan ikisinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye yangını söndürdü. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Kazada aynı araçta bulunan Selin Aysaral, Gamze Saklı ve Nilay Bilgin'in öldüğü belirlendi. 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Ankara'da park yeri nedeniyle çıkan tartışma kuru sıkı tabancanın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı. Olay Kursaklar ilçesinde yaşandı. Park yeri nedeniyle başlayan tartışmanın büyümesiyle 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kuru sıkı tabanca ateşlendi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bitlis'in Ahlat ilçesinde şiddetli rüzgar ve hortum çatıları uçurdu. O anlar cep telefonu kameralarında kaydedildi.
2: Bir anda hortum çıktı, binaların çatıları uçtu. Bitlis'in Ahlat ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı felç etti. İlçenin bazı noktalarında hortum oluştu. Kısa süre etkili olan hortum binaların çatılarını uçurdu.
3: Bir anda bir dolu yağışı, devamında hortum, gökyüzü çatı parçaları, ahşap parçalar ve toz bulutuyla kaplandı. Hemen aracımı sağa çektim.
2: İlçe sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Hortum ve rüzgar hasara yol açtı.
4: Bir hortumdan dolayı binalarda, çatımız binada başta olmak üzere kaç binada hasar tespit edildi. Çatılar uçtu. Şu anda araçlara da zarar verildi.
2: Ekipler çatısı zarar gören binaların çevresinde önlem aldı. Bingöl'de de Su Düğünü köyünde şiddetli rüzgar etkiliydi. Ortalık tozla kaplandı. Rüzgarın şiddeti cep telefonu kameralarına yansıdı.
0: Mersin'in Tarsus ilçesinde köyler arası futbol turnuvasında taraflar arasında kavga çıktı. Tekme tokat birbirine giren tarafları polis ayırdı.
2: Maç bitti, taraftarlar birbirine girdi. Turnuvadaki kavgada ortalık karıştı. Mersin'in Tarsus ilçesinde köyler arası futbol turnuvası düzenlendi. Yunus Emre Stadı'nda Ali Efendioğlu ile Yeşiltepe futbol takımları karşı karşıya geldi. Müsabaka uzatma dakikalarında gelen golle 1-1 sona erdi. Bitiş düdüğü çalınca iki takımın taraftarları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Ortalık bir anda karıştı. Kavgaya statta görevli polis ekipleri müdahale etti. Taraftarlar ayrılmayınca çevik kuvvet ekipleri grupları biber gazıyla dağıttı.
5: Ben biliyordum.
0: İsveç Krallığı ile Türkiye arasında imzalanan dostluk anlaşmasının 100. yılına özel bir İsveç sarayında sergi açıldı. Habertürk saraydaki Osmanlı ile Türkiye izlerini görüntüledi. Öznur Karslı Çetiner ve Emre Altun'un haberi.
1: İsveçli ressamların elinden çıkmış Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in portresi. 4. Mehmet'e özel teşekkür için yaptırılmış uzun mu uzun İstanbul gravürü Pierre Loti'nin kapısında defin merasimini gösteren bir başka resim. Hepsi İsveç Krallığı ile Türkiye arasında imzalanan dostluk anlaşmasının 100. yılında Beyoğlu'ndaki İsveç Sarayı'nda sergilenmeye başladı.
6: Çok güzel bir şans bugün İsveç Konsolosluğu'nun kapılarını bize açması. Dünyanın en güzel konsolosluk binalarının bulunduğu şehir İstanbul.
1: İki ülke arasındaki tarihsel bağlar Osmanlı dönemine dayanıyor. İsveç Kralı Rusya'nın saldırısıyla 4. Mehmet'ten yardım isteyip Osmanlı'ya sığındı. Uzun sürede misafir oldu. Hatta

0: Edirne halkı Kral Karl'a Demirbaş lakabını bile verdi. Kral da bu misafirperverlik karşısında kayıtsız kalmadı. Osmanlı'ya teşekkürünü sanat yoluyla etti.
1: Konsolosluk binasındaki bu fotoğraflar aslında Türkiye-İsveç dostluğunun bir tezahürü de denilebilir. Yine İsveç kralının çok eskilerde teşekkür için yaptırdığı bir gravür. Burası Edirne Sarayı.
0: O izler şimdi İsveçli akademisyenlerin hazırladığı İsveç İstanbul kitabında görücüye çıktı. İsveç Başkonsolosluğu olarak hizmet veren İsveç Sarayı'nın her köşesinde iki ülke dostluğunun bugüne kadar uzanan belgeleri sergileniyor.
2: Bu sergi ve hazırlanan yeni kitap Osmanlı'nın geçmiş yüzyıllarına ışık tutan çok güzel, değişik bir perspektif kattığı için çok değerli.
0: Kitabın detayları İsveç Araştırma Enstitüsü Direktörü Dr. Olof Heyro anlattı. İsveç İstanbul Başkonsolosu Karin Hernmark da İsveç Sarayı'nı davetlerle birlikte gezdi.
1: Tarihi konsolosluk binasındaki bu alansa 1962'den beri İsveç Araştırma Enstitüsü'nün aktif olarak kullandığı bir kütüphane. Bu kütüphanede yer alan eserler, büyükelçilerin diplomatik yazışmalarını çeviren, yani Dragomanların kitaplarının yer aldığı bir kütüphane.
3: 18. yüzyıldaki diplomatların Osmanlı tarım teknolojisini İsveç'e nasıl tanıtmaya çalıştığını görmek için buraya gelen akademisyenlerden tutun, 1850'lerde diplomatik tartışmaya yol açan İsveçli deniz kaptanının öldürülmesi olayına kadar her şeyi buldum.
4: Ticaret Bakanlığı değerli taşların satışı ile ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Artık kuyumcularda laboratuvar ortamında üretilen taşlar etiketle sentetik olduğu belirtilmeden satılamayacak.
5: Sentetik taşlar etikette belirtilecek. Vitrindeki doğal taşlardan ayrı bölümde satılacak. Amaç sahteciliğin önüne geçmek.
6: Müşterinin değil, en iyi eksperin bile ayırt etmesi mümkün değil. Yapay olan laboratuvar ortamında bir iki saat içinde üretilebiliyor.
5: Düzenlemeyi Ticaret Bakanlığı yaptı. Laboratuvar ortamında üretilen değerli taşlara sentetik, yapay üretim gibi etiketler yapıştırılacak. İnternet sitesi satışlarında da bu ifadelerin kullanımı zorunlu.
7: Artık kuyumcu alışverişlerinde doğal taşlarla laboratuvar ortamında üretilmiş taşları ayırt etmek mümkün.
6: Bu düzenleme kullanıcılar açısından çok önemli. Çünkü birçok yer hem laboratuvar pırlantası hem doğal pırlantayı bir arada tutabiliyor. Ve son kullanıcının bunu ayırt etme şansı maalesef artık yok.
5: İki taş arasındaki farka gelince.
8: Renkli taşlarda gözle görülür bir fark oluyor. Doğallarında içinde damarları oluşuyor. Ama doğal olmayan da damar yok. Tamamen içi şeffaf oluyor. Özelliğine göre değişiyor ama çok ciddi bir fiyat farkı var. Bu 15 bin civarındadır bitmiş bir yüzük. Bu 10 bin civarındadır.
5: Peki mücevher alışverişinde mağdur olmamak için başka nelere dikkat etmeli?
9: İnsanların dikkat etmesi gereken ne olursa olsun uluslararası sertifikası olması ve çek edebilmeleri için dünyanın her yerinde geçerli olması gerekiyor.
4: Dünya Kupası'nda dün akşam oynanan İngiltere-Gana maçı golsüz beraberle sonuçlandı. Gözler maçtan önce Kane'e büyü yaptım, bize gol atamayacak diyen Ganalı Şaman'a çevrildi.
0: Ganalı Şaman, Harry Kane'e büyü yaptım demişti. Kane'in birçok pozisyondan yararlanamadığı maç golsüz berabere bitti. İngiliz milli takımının yıldız ismi Kane'e yönelik iddialı açıklamalarda bulunan Şaman, ona ciddi bir sakatlık yaşatmayacağım ama ülkeme karşı iyi oynamasını engelleyeceğim demişti. 32 yaşındaki Harry Kane, Ghana karşısında kısa süreli bir sakatlık yaşarken yakaladığı önemli fırsatları da değerlendiremedi. İngiliz golcünün kaçırdığı pozisyonlar maçın en çok konuşulan anları arasında yer aldı. Nana Akufo-Addo'nun adı futbol dünyasında ilk kez 2014 Dünya Kupası sırasında gündeme gelmişti. Ghana ile Portekiz arasındaki karşılaşma öncesinde konuşan Bonsam, Cristiano Ronaldo'nun yaşadığı diz sakatlığında etkisi olduğunu öne sürmüştü. Bonsam o dönemde yaptığı açıklamada özel ritüeller gerçekleştirdiğini ve Ronaldo üzerinde çalıştığını iddia etmişti. Şaman'ın yıllar önceki bu sözleri Harry Kane hakkındaki son açıklamalarının ardından yeniden futbol kamuoyunun gündemine taşındı.
4: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz şimdi. Hoşçakalın.

0: İyi akşamlar değerli izleyenler. Açık ve Net'tesiniz. Hoş geldiniz. Sena Alkan ben. 24 Haziran bugün günlerden 20'den 23'e beraberiz. İç siyasetin bitmeyen gündemi CHP pek çok daha gelişme peşi sıra yaşanıyor. Bugün mesela gelen bir başlık konuşacağız. Kemal Kılıçdaroğlu yarın sabah bir konvoyla İstanbul'a giriş yapacak. Gürsel Tekin açıkladı. Dedi ki 25 Haziran Perşembe günü saat 8'de, sabah 8'de Dudullu Çamlıca gişelerinde gerçekleşecek büyük buluşmada yerini al mesajını paylaştı. Çok tartışılıyor. Özgür Özel geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir pazarda görüntü vermişti. Kılıçdaroğlu acaba böyle bir görüntü, halkla buluşma görüntüsü verecek mi diye çok soruluyordu. Hatta Özgür Özel dışarıya çıkamaz mealinde de açıklamalar yapmıştı, halkla buluşamaz diye. Konuşacağız. Bir yandan bazı formüller, altılı masaya andıran bazı formüller konuşuluyor. İçerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel'in, Mansur Yavaş'ın olduğu. Bunların hepsine bakacağız. Üçüncü yolcuların bir planı olduğuna dair bazı haberler yazılır, çizilir. Habertürk'e özel bazı bilgiler, arka plan bilgileri de var. Hepsini uzun uzadıya konuşacağız. Kimlerle beraberiz bu akşam? Bir hoş geldiniz diyelim. Doçent Doktor Turgay Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Çok teşekkürler katıldığınız için. Gürkan Zengin, hoş geldiniz. Gazeteci Gürkan Zengin de bizimle beraber. Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek. Hoş geldin Nevzat.
2: Hoş buldum.
0: Çok teşekkür ederiz. Ve Not1.com yazarı Can Özçelik. Can, hoş geldin. Hoş sen de. Çok teşekkürler. Ali Özgündüz, 24. dönem CHP İstanbul Milletvekili. Hoş geldiniz. Hoş Çok bulduk. Teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için bu akşam. Başlarken söylemiştim açılışta. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a geliyor. Bunu Gürsel Tekin açıkladı. Ve gelirken de sabah saat 8'de Dudullu'da Çamlıca gişelerinde bir konvoyla karşılanacağını söyledi. Tüm İstanbulluları ve hatta davet etti. Bunun üzerinden bugün çokça yazıldı, çizildi. Bir şöyle mesajına bakalım. Can, sende de bilgiler var bilirim, bana bir eşlik edersen sevinirim. Şöyle söylüyor Gürsel Tekin. Türkiye'nin sakin gücü, birleştirici lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a geliyor. İstanbul'u yeniden CHP'li belediyecilikle buluşturan siyasi iradenin mimarı, milyonların umudu, demokrasi mücadelesinin sembol ismi hemşerileriyle buluşuyor. İstanbul Tek Yürek Genel Başkanı'nı bekliyor. Perşembe günü 8'de Dudullu Çamlıca gişelerinde gerçekleşecek büyük buluşmada sen de yerini al. Birlik için, dayanışma için, umut için seni bekliyoruz genel başkanım diye bir mesaj paylaşmış. Bir de şöyle bir poster hazırlanmış. Onu da CHP İstanbul İl Başkanı olarak Gürsel Tekin paylaşmış. Yani buluşma yeri, konvoyun yeri Çamlıca gişeleri olacak da nasıl olacak? Ya zaten İstanbul trafiği sabah 8'de kilittir deniyor. Nasıl olacak bugün, bu bilmiyorum.
3: Bugün Gürsel Bey'le bir işte telefonla görüştüm. Sordum genel başkanın programı ne diye. Çok keyifliydi. Telefon açar, konuşurken de keyifliydi. Anladığım kadarıyla güzel bir etkinlik planlamış, organize etmiş. Ama dediğin gibi şimdi İstanbul girişinde ve o sabah saatlerinde bir trafik yoğunluğu olacağı için orada çok konvoyu göstermeyebilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin istediği işte veya Gürsel Bey'in hayal ettiği o konvoyu oluşturamayabilirler. Muhakkak araçlar gidip karşılayacaklardır ama o trafiğin içinde bu konvoy gözükmeyebilir.
0: Nasıl gidebilir ki zaten yani?
3: Yani
0: sabah trafiği.
3: Evet, Halkalı'ya gidecek bir de. Şimdi o programa,
0: Dudullu'dan Halkalı'ya
3: evet,
0: gidecek.
3: Şimdi Kemal Bey'in Halkalı'daki o aşure matem merasimine katılıp oradaki spor salonunda bir konuşma yapması bekleniyor.
0: Bir şey soracağım sana buna geçmeden, yani programını anlatmadan.
3: İlk kez halkın önüne çıkmış olacak yani Kemal.
0: Acaba şu bu konvoy, bu yarınki buluşma şuna mı yanıt diye merak ederim. Özgür Özel Cuma günü Ulus'taydı, halkla buluştu. Bir şey söyledi orada. Bir arkadaşlar varsa onun sesi bir açalım. Özgür Özel'in mesajlarını görelim. Hatta orada halkla sarıldığı, çok samimi anların yaşandığına dair görüntüler görmüştük. Ne dedi Özgür Özel?
4: Halkın Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyecek, her türlü çelmeye rağmen...

0: rağmen, her türlü müdahaleye rağmen biz milletin sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz. Allah'a şükür partinin başında seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir genel başkan var.
1: Allah şükür partinin başında seçilmiş, sokağa çıkabilen bir genel başkan var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu sokağa çıkamıyor gibi bir ima da olabilir burada.
2: İma bu değil aslında.
1: Açık açık söylüyor sanki.
2: İma değil. Hem açık açık söylüyor hem de bir gerçeklik var. Yani sonuçta Kemal Bey genel başkan olduktan sonra işte bir genel merkezdeki o partilerle bir geniş bir toplantı yaptı. Bir de işte gazetecilere beyanat verdi ve işte MYK, PM toplantılarına katıldı. O yüzden Kemal Bey'in ilk kez halkla buluşacağı yer yarın olacak esas itibariyle. Belki Çamlıca gişelerinde de, ki orada öyle bir ortam yok ama hani belki inip bir selamlama falan yapacak mı onu bilmiyoruz. Ama esas itibariyle Halkalı'daki o törene, etkinliğe katılacak ve orada konuşacak. Doğru seçilmiş bir etkinlik. Çünkü o etkinlikte bir tepki olmaz, bir şey olmaz. Orada bir matem yeri zaten. O etkinliğin özelinde çok böyle işte belki birkaç ıslık olabilir falan ama çok zannetmiyorum. Çünkü o etkinliğin havasına da uygun değil yani. Kemal Bey orada protesto. Doğru da olmaz zaten ve o salondan da tepki alır. Yani orada bir Kemal Bey'e böyle bir
1: sadece karşı... O etkinlik mi var? Yani o mesela etkinlik, bir pazar ziyareti, yok, yok, bir sokakta buluşma...
2: Sadece o etkinliğe katılacak. Sonra bir gazeteciyle bir görüşmesi varmış, özel bir görüşmesi ama kim bir ona ilişkin bir bilgi yok. Özel bir sohbetmiş. Bir de eski bir partili, herhalde Kemal Bey'in de yakından tanıdığı bir hasta ziyareti olacakmış. Bu üç görüşmeyi yapacak ve anladığım kadarıyla tekrar Ankara'ya dönecek. Ama esas itibariyle yarın halkın önüne Halkalı'daki o etkinlikte, spor salonunda çıkacak, bir de konuşma yapacak bildiğim kadarıyla. Onun dışında yarın işte pazarda, sokakta işte birebir esnafla bir etkinlik planlamamışlar.
1: Neden planlamamışlar? Yani Gürsel Tekin'e mesela sordum mu ne diyor, neden planlanmamış?
2: Ya şöyle, tabii o sonuçta şunu söylüyorlar. Halkalı'daki etkinlikte halkla buluşma olmuş oluyor. Sonuçta orada da vatandaşlar var. Oradaki etkinliğe katılan vatandaşlar var. CHP Genel Başkanı onlara bir konuşma yapacak. O yüzden yarın için halkla etkinliğini sadece o spor salonundaki görüş, etkinlik ve konuşma olarak planlamışlar. Sonrasında da bireysel birebir görüşmeler var. Ve tamamlayıp görüşmeleri anladığım kadarıyla Ankara'ya dönecek. Ama bu bir başlangıç tabii. Önümüzdeki hafta büyük bir ihtimal Ankara'da da böyle kahve toplantılara, işte kafeye gidecektir. Gençlerle, vatandaşlarla buluşmaya başlayacaktır yavaş yavaş. Bu bir onun hazırlığı aslında. Zaten yapmak zorunda. Başka bir alternatifi yok. Doğru. Özgür Özel'in dediği ya, sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanısın ve ne olursa olsun önümüzde bir seçimler var. Ve senin de Cumhuriyet Halk Partisi'nin o sana karşı olan üyeyi, seçmeni bir arada tutman lazım. Genel başkan olarak bu sokağa da çıkmaya başlayacaktır.
1: Sence nasıl karşılanır sokağa çıkarsa?
2: Ben çok tepki alacağını düşünüyorum açıkçası. Yani ama siyasetçi ve genel başkan bu tepkileri karşılayacak, göğüsleyecek ve ona göre bir siyaset belirleyecek. Eğer doğru bir program, doğru bir siyasi hamle yaparsa o tepkiler yavaş yavaş eriyebilir. Yani bu daha önce de yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sadece Kemal Bey yaşamadı. Geçmiş dönemde Deniz Baykal da yaşadı bu tür sorunları. O yüzden ki çok seçim kaybettiler. Her defasında istifa edeceğiz, tekrar genel başkan olmayacağız diyen onlarca genel başkan var. Her defasında partinin başında durdu ve o kitleyi bir arada tuttu. Yani doğru programla, doğru siyasetle bunu yapabilir. Ama Kemal Bey yapabilir mi bunu? Onu bilmiyorum. Tabii onu zaman gösterecek ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu süreçte ben bu program ve siyaset ekseninde bir hamle yapacağını düşünmüyorum açıkçası. Her iki taraf açısından söylüyorum. Yani Özgür Özel tarafı içinde, Kemal Bey tarafı içinde.
1: Ali Bey, bu program, bu konvoy...
2: Ben geçebilirim değil mi?
1: Tabii, ben de geçiyorum hatta. Bu konvoy, yani nasıl olacak bu konvoy sabah saat 8'de İstanbul'a girerken? Ya, neden yapılıyor?
3: Ya bu konvoy zor olur. Yani bence sabah 8 trafik dediğiniz gibi. Dolayısıyla bir de asıl Sayın Genel Başkan Halkalı'da düzenlenen İmam Hüseyin ve Kerbela şehitlerini anma merasimine, evrensel aşura matem merasimine katılmak için geliyor İstanbul'a karayoluyla. Saat 10'da başlayacak Halkalı'daki Yahya Kemal Beyat'taki program. Dolayısıyla sabah 8'de İstanbul'a girişte bir karşılama, efendim Sayın Tekin bir çağrı yapmış. Mutlaka olur, karşılama olur ama yani orada sabah saati trafik malum.
1: Konvoy olabilir mi böyle?
3: Konvoy zaten doğal olarak o saatte İstanbul baştan başa konvoydur.
1: Yani evet.
3: Dolayısıyla
1: efendim, işte diyorlar ki şimdi o konvoyu Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyu gibi ya, de gösterecek yani bir durum mu yaratılmaya çalışıyor?
2: Bayrak daha önemli.
3: Hayır yani sonuçta partinin afiş bayrağı olmadığı sürece araçlarda o konvoy, bu konvoy olmaz. Yani genel başkanın konvoyu belli olur araçlarla. Efendim bayraklarla, CHP flamalarıyla öyle olur ama trafikte konvoy olmaz. Bence karşılama olur. Oradan da doğal olarak Sayın Genel Başkan Halkalı'daki törene gelir. Bir kısım arkadaşlar da tabii ki o tören halka açık. Hı hı. Oraya katılmak isteyenler de efendim iştirak ederler. Halkalı'daki tören biliyorsunuz on binlerce insanın yani içerisi salon dolup taşıyor. Bir de dışarı alanlar, doğru, evet. Yollar dışarı kapanıyor. Doğru. Dışarıda. Dolayısıyla basın ekspres yolundan Halkalı Meydanı'na kadar o alan Halkalı Güneşli Kavşağı zaten kapalı oluyor. O alanda trafiğe kapanmış oluyor. İnsan seli oluyor. Dolayısıyla oraya katılacak. Daha önce de katıldı Sayın Genel Başkan. Hı. Efendim konuşmada günün anlam ve önemi sonuçta orası bir matem. Yani İmam Hüseyin'in Kerbela şehitlerinin taziye meclisi. Sayın Genel Başkan'ın da Sayın Genel Başkan bir nevi ev sahibi, ceddinin taziyesi orada. Hı. Öyle bir tören. Orada da bir konuşma yapacak. Diğer siyasi parti genel başkanları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın katılma durumu var. İyi Parti Genel Başkanı, efendim Saadet Partisi Genel Başkanı şimdiye kadar benim bildiğim katılacaklar.
1: Peki bu bir halkla buluşma sayılır mı? Bunu neden soruyorum? Şöyle dediği için Özgür Özel. Allah'a şükür partinin başında seçilmiş sokağa çıkabilen bir genel başkan var. Bir yanıt mı Özgür Özel'e? Ya da bir yanıt sayılabilir mi Özgür Özel'e?
3: Yani bu o sayılmaz bence benim kanaatim. Bu çok daha farklı, çok daha daha anlamlı bir tören, bir katılım. Efendim halkla buluşma, halkla her zaman buluşur. Yani düğüne de gider, çarşıya pazarda çıkar. Yani Sayın Genel Başkan anla açık, başı dik, Türkiye'de temiz siyasetçi, akçalı işlere bulaşmayan bir numaralı siyasetçi kim derseniz Sayın Kılıçdaroğlu aklı gelir. Yani niye çıkmasın? Ha tepki olur mu? Olur. Siyasilere tepki olur. Bunu da siyasiler göğüsler. Normaldir. Protesto edebilir. Neden dolayı protesto ediyorsun? Yani ama bunu şu anda partililerin, yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde görevli olan efendim, gerek Sayın Özgür Özel Grup Başkanı'na gerek diğer milletvekillerinin partili kimliği taşıyarak Sayın Genel Başkan'a karşı böyle bir efendim ortam hazırlamamaları gerekiyor. Bu şık değil. Yani hem parti üyesi olacaksınız hem partinin genel başkanına karşı propaganda yapacaksınız. Tabiri caizse halkı galyana getireceksiniz.
1: Ha, bu halkın dışına çıkamaz sözü için mi söylüyorsunuz?
3: Tabii ki bu hoş bir şey değil yani. Yani siz niye çıkmasın? Yani çıkacak, siz de geleceksiniz, katılacaksınız. Yani Sayın Genel Başkan. Yani grup başkan vekille birlikte bir toplantıya, bir cenazeye, bir törene katıldığı zaman yani mesela Sayın Aşkın Türel'in ablası rahmetli olmuştu bizim İzmir milletvekili. Sayın Genel Başkan gitti cenazede katıldı yani. Ama Sayın Özgür Özel katılmamıştı. Kimse de protesto etmedi yani. Öyle bir şey olmaz. Edilebilir de. Ama yani bu böyle çok daha efendim çok yani birinci gündem maddesi çok vahim bir durum. Kılıçdaroğlu yani ne günah işlemiş Sayın Genel Başkan. Yani çiğ yememiş ki karnı ağrısın. Ha protesto efendim işte senin söyleminle işte atanmış efendim işte yok butlan kolları diyerek kendi genel başkanını bu şekilde halkın tabiri caizse önünde itibarsızlaştırırsan tepki de olur yani. Tepki de olur. Bunları da göğüsleriz.
1: Gürkan Zengin nasıl karşılanır sizce yarın Kılıçdaroğlu? Halktan ilgi mi görür? Tepki mi görür?
3: Çok affedersiniz. Belli ki... Yarın orada tepki olmaz. Onu söylüyor.
1: Yok, hayır, onu söylemiyorum. Yani Halkalı'da yani. Değil. Evet, evet, ama diyelim ki Halkalı işte konvoy oldu lazım. Vesaire. Bir araç gelecek. Yani gerçi orada, sabah orada konvoy kalabalık zaten her halükarda.
3: Provokasyon olmadığı sürece özel olarak birileri

0: provokasyon yapmadığı sürece
1: orada olmaz diyorsunuz.
2: Orada olmaz.
3: Gürsel Bey belli ki organizasyon yeteneği yüksek bir siyasetçidir. Gerekli hazırlıkları da yapmakta olduğunu anlıyorum. Beni şaşırtacak derecede, hani eski tabirle şayan-ı hayret bir coşku ifadesi kullanmış. Gürsel Bey ne diyor? İşte Türkiye'nin sakin gücü, birleştirici lideri, milyonların umudu, demokrasi mücadelesinin sembol ismi. Bunlar yani biz Kemal Bey hakkında çok pek çok nitelemeler duyduk ama bunlar böyle böyle bir 4-5 cümle içinde ard arda büyük bir tezahürat hali. Gürsel Bey gerçekçi bir siyasetçidir ama...
1: Niye, abartı mı geldi size?
3: İleri derecede abartı diyeceğim ama hani şahsi kanaatim bu belli ki büyük bir coşkuyla karşılamış. Veya böyle bir resim de verme gayreti içinde Gürsel Bey olabilir. Kendi fikridir, zikridir. Nasıl ifade etmek isterse öyle eder ama hani şu anda içinden geçtiğimiz CHP siyaseti, CHP kitlelerinin hissiyatı böyle birleştirici lider... Milyonların umudu gibi bir durum yok. Hani yaygın bir tabiri vardır. Öyle bir dünya yok. Şu anda CHP evreninde öyle bir dünya yok.
1: Ama
3: sıkıntılı bir durum
1: Ali Bey
3: var.
1: Diyor ki çiğ yemedi ki karnı ağrısın bu CHP'nin genel
3: başka.
1: Başkanı.
3: Yani zaten Kemal Bey çiğ yedi karnı ağrıyacak diyen yok. Hatta Kemal Bey ötekiler için benzer imalarda bulunuyor. İfadelerde değilse bile. Şimdi bu nedir? Yani bu açıklamadan bahsetmiyorum. Bu geliş, bu karşılanış, işte bu toplantıya katılma. Zaten bu bile... Durumun vahametini şöyle anlatıyor. Bu içeriye dönük, yani genel kamuoyuna değil, içeriye dönük, CHP kamuoyuna dönük. Ya anlatıldığı gibi değil, biz varız, güçlüyüz. Mahkeme kararıyla gelmiş olabiliriz ama hala bir desteğimiz var ve güçlü bir desteğimiz var. Hatta milyonların umuduyuz Gürsel Bey'in ifadesiyle bir görüntü vermenin hamlesi. Şimdi Ali Bey sokağa çıkabilmeye, hani sokağa çıkamazsınız eleştirilerine bir yanıt değil dedi. Yanıt olsun isteniyor. Yani yanıt olur olmaz onu daha genel kitlenin ama, daha büyük meydanlarda görürüz. Sayın doğru.
0: Bu davet bakın yani bütün siyasi partilerin genel başkanlığına gönderilen bir davettir.
3: Tamam.
0: Dolayısıyla bu özel bir programdır. Yani
3: bu program için evet. Böyle bir açıklama yapıp sonra da gişelerde karşılamalar falan olmaz.
0: Ama,
3: gelir.
0: Ama o program için demiyor. Katılır. Bakın burada bu şeyde Halkalı'daki aşura töreninden bahsedilmiyor.
3: Tamam bahsedeyim. İstanbul'a geliyor. Büyük İstanbul buluşması. Birlik için ya bunlar görünüyor. Yani görünen köy kılavuz istemez.
2: İl başkanlığına
3: istemez.
2: Gelecek mi diye sordum ben. Hani
3: il başkanlığına.
2: Evet gidecek mi diye mi? Gitmeyecek anladığım kadarıyla.
3: Yani bir resim verme ihtiyacı var. Şimdi kabul edelim. Özgür Kemal Bey'in bu yaşanan tartışmalardan sonra bir resim verme ihtiyacı var. Çok ağır bir suçlamada bulunuluyor. Sokağa çıkamazsın deniliyor. Çıkacaktır. Çünkü zaman Kemal Bey'in lehine işliyor. Onu bir kabul edelim. Hani... Yeniden partiyi derleyip toparlayabileceğine zinhar inanmam bu şartlar altında. Olağanüstü bir dönemden geçiyor Türkiye. Sıkıntılı zamanlardan geçiyoruz. CHP daha da sıkıntılı zamanlardan geçiyor. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı olmaz. Bu nettir. Siyaset açısından da sıkıntılı ve sakat bir resimdir. Bu da gerçek. Ha ama bu demek değildir ki işte ayrı parti kurmaya niyetlenenler veya Kemal Bey'i şöyle böyle suçlayanlar çok büyük kitleler arkasında alacak ve CHP'yi yeniden alacaklar ve seçim kazanacaklar. Böyle bir durum yok. Yani siyasetin gerçekleri var. CHP'nin hükmü kişiliği Kemal Bey'in üzerinde. Öteki grup çok ağır zorluklar içinde. Yani partinin hükmü kişiliği onlarda değil. İki başlı bir yönetim var. Para, lojistik bunlar ve zaman en önemlisi. Aylar geçtikçe, haftalar, aylar geçtikçe Kemal Bey partide yapacağı düzenlemelerle yani kalacaktır. Ama artık yani CHP'nin bu kanadının veya o kanadının bir seçim kazanması, önümüzdeki ilk seçim için bahsediyorum, giderek... Hayal olmaya doğru gidiyor.
1: Nevzat.
4: Şimdi önce
1: var mı sende bilgi bu İstanbul'a gelişle ilgili onu
4: İstanbul'a
1: da sorayım.
4: İstanbul'la ilgili, Edirne'yle ilgili çok CHP olunca bilgi zaten akıyor yani. Bilgi çok dolaşmanıza
1: gerek. Ya şurada 2 dakikada telefonla bile dışarı çıktım. Bilmiyorum kiminle konuştum.
0: Allah aşkına CHP'den bilgi başka konu yok mu? Ya ülkenin üstünde sorunu onları konuşuyor.
1: Valla yani sayın vekil inanın dünyanın bin bir meselesi var bir şey ama gündem de sürekli yani dönüyor
4: biz
1: içe.
4: Biz de İran konuşmak istiyoruz. Terörsüz
1: ya hakikaten istiyoruz
4: önce
1: yani.
4: Zaten durması lazım ki orada. Nerede durdu?
0: Birinci dilimde konuşalım, kapatalım iki dilimde diğer konuları konuşalım. Yani.
4: Biz kapatsak CHP kendisi kapatmış meseleni. Şimdi şöyle önce Ali Bey...
1: Ya bu CHP kendi içerisinde bu konuyu kapatırsa inanın ekranlar da yani. Bu konuyu kapatır yani.
4: Yani Gürkan Zengin mesela hiç konuşmak istemez.
0: Ama biraz da kamuoyu...
1: NATO zirvesi yaklaşıyor, evet. İran'da anlaşma...
0: Onları konuşalım bakın çok
4: güzel meseleler Türkiye. Var. Terörsüz Türkiye...
1: Terörsüz
0: asgari
1: Türkiye
0: ücreti
1: süreci...
0: ben Temmuz ayı memur zamları falan...
1: Siz bunu şey için söylüyorsunuz ya konuşmayalım bu konuları hayır, kapatalım hayır, gibi oluyor.

0: Çünkü
1: yani sürekli konuşmuyorum.
2: Kök sorun CHP'dir. Kök sorun muhalefet sorunu olduğu için biz iktidarı eleştirirken bu iktidarı kim götürecek? Kim değiştirecek bu iktidarı? Muhalefet değiştirecek. O zaman yani bu işin kökü burada. O iş, muhalefeti çözmeden iktidarı çözemiyoruz tamam, Ali Bey.
1: Ama tek başına CHP muhalefet değil, iyi parçalar
2: MHP muhalefet. Ama ana muhalefet değil
0: CHP. Yani Ali Bey diyor ki ne olur bizi konuşmayın. Konuşursanız onlar, konuşun gibi.
3: Böyle parçalı yutta yok.
0: Neden geliyor Kılıçdaroğlu? Sen bu yani konvoy karşılama
3: şimdi şöyle,
0: ne bekliyorsun?
3: Ben Ali Bey'e de onu sordum. Yani o camiayı çok yakından tanıyor. Şimdi Halkalı'daki aşure merasimiyle benim...
1: Aşura.
3: Aşura ile ilgili benim özel bir şeyim var. Ben ilk mesleğe başladığımda ilk ödülümü oradan almıştım. Fotoğraf kısmında sürekli de takip ederdim. Eskiden biraz daha alandaydı, farklıydı.
1: Açık alanda. Evet,
3: evet açık yani. Alandaydı. Sonradan Yahya Kemal Bayatlı'ya taşındı. Anladığım kadarıyla genel başkanın hepsine zaten bir protokol daveti yapılıyor.
1: Evet, evet.
3: Bu protokol daveti yapıldığı için de Kemal Bey o genel başkanlık kısmından geliyor. Orada dediği gibi provokasyon olmaz.
0: Daha önce Özgür Özel gidiyor muydu mesela önceki sene?
4: Cumhurbaşkanı da gitti.
3: Şöyle,
1: Cumhurbaşkanı başbakanken meclis başkanı geldi.
3: Cevdet Bey geliyor.
1: Cevdet yani
3: davetler yapılıyor. Ama Kemal Bey genelde bu tür törenleri zaten Hacı Bektaş'ı da burayı da mümkün mertebe katılmak isterdi sürekli. Dolayısıyla orada provokasyon olmazsa orası bir yaz matem olduğu için orada herhangi bir şey olacağını düşünmüyorum ve bunu bir halkla buluşma olarak da sayamayız. Çünkü orası Türkiye'de CHP'lilerin organize ettiği, her yıl geleneksel olarak organize ettiği bir matem, bir yaz ve dolayısıyla bu bir geleneksel. O geleneksel toplantıya, anmaya gelen insanlar burada halkla buluşuyor, siyasi mesaj falan dersek bu olmaz.
2: Orada ama, değil ama Dudullu işte Çamlıca gişelerinde gerçekleşecek büyük
3: oraya
2: buluşma.
3: Oraya geleceğim. İkinci
0: ya gişelerde nasıl buluşulacak? Yani hangi araç nerede bekleyecek? Yolda çıksanız
3: Gürsel Bey herhalde yayını izlediği için 15 dakika önce tweet atma ihtiyacı hissetti. Büyük ihtimalle. Şimdi Gürsel Bey diyor ki yarın diyor rantın değil halkın insanlarıyız. Bazıları şimdiden çeşitli yaftalar üretmeye başlamış. Neyle karşılaştıklarını biliyorlar. Yarın orada yıllarca CHP emek vermiş insanlar, üyeler, seçmenler, gençler, kadınlar emekli olacak diyor. Ve Gürsel
0: Dudullu
3: Bey...
0: Dudullu gişelerinde mi?
3: Evet onu söylüyor. Şimdi anladım. Onu da söyleyelim. Yarın işte o Dudullu'ya falan gelecekler. Bir navigasyona baksınlar. Ona göre bir trafiğe çıksınlar. Çünkü dediğin gibi hakikaten orası tam kilitlenir.
0: Ya Nevzat buradan gitsen yolun bu tarafından gelecek Kemal Kılıçdaroğlu. Dudullu gişelerde insan yolun ortasındasın. Çok tehlikeli bir yer beklemek için. Vallahi bu yüzden gişelerin etrafında mı bekleyecek insan?
3: Bilmiyorum.
0: Hani birileri buluşacaksa baksın diyorsun.
3: Yani
0: nasıl
3: orada
0: baksın
3: bir tesis sistemi, bir tesis
4: evet,
3: mi olur? Orada en yakın bir tesis. Sana bir dinleme tesisi vardı ama.
1: Ben bilemiyorum.
3: Var,
1: evet, evet.
3: Vardı. Orası, yani orası olur. Yani yol içerisinde herhalde olmaz
4: evet,
3: diye. Ama
4: şu
3: Gürkan abin yani. De söylediği gibi Gürsel Tekin orayı yani büyük ihtimalle Kemal Bey'i karşılayacak şekilde bir kalabalık verdirir. Yani o Gürsel Bey'in zaten hatırlarsanız Ankara'daki toplantıya genel merkeze gitme meselesinde de o kalabalığı verdirir. Fakat bu halkla buluşma vesaire falan Özgür Özel'in ulustaki şeyine karşılık gelir mi? Bu zaman lazım. Evet, evet. Ama şöyle bir şey de haksızlık olur. Yani Kemal Bey halkın arasına katılamaz yaklaşımı da çok doğru olmaz. Halkın içerisine katılır, giderler. Bir siyasi partilerde budur. Yani bir yere gitmek istediğinizde kendi üyelerinizle doldursanız oraya yine gidersiniz. Evet, mesele evet, bu doğru. Değil. Bence mesele bundan sonra bunun devam edip etmeyeceği meselesi. Bunu niye ifade ediyorum? Belki biraz programın sonrasında gireriz. Yani bugün işte Edirne'deki istifalar... Diğer taraftan mesela bir kulis bilgisi olarak hemen söyleyeyim. Özgür Bey'in kurucular olarak adlandırdığı bazı isimlere telefon açması, partinin kuruluşuyla ilgili. Şimdi bunlar yürüyor zaten. Bunlar devam eden süreçler. Yani hani biz parti kurulacak mı, kurulmayacak mı tartışması yapıyoruz ama telefonlar başlamış yani. Telefonlar ediliyor şu an. Kurucu olur musunuz?
0: O isimleri de biraz sonra alalım o başta.
3: Ama gördüğüm şeyle şunu söyleyeyim. Yani biz mesela bu CHP'nin içerisinde mekanizmayı herhalde şöyle göreceğiz ve hep görmeye de başlayacağız. Görüyoruz da. Kemal Bey zamanı oynayacak. Özgür Bey zaman aleyhine olduğu için yani zaman aleyhinde olma sebebi bir, bu rüzgarı devam ettirme ihtimali olur mu olmaz mı? İki, belediye başkanlarının, milletvekillerinin tutumları. Mesela bugün işte biraz sonra konuşacağız. Keşan Belediye Başkanı'nın istifası. Enes Belediye Başkanı'nın istifa etti ediyor.

0: yaklaşımı, diğer belediye başkanlarının tutumu. Hani hep ifade ettik ya, yani bu sadece CHP'de hep söyleniyor ya, AK Parti'dir, odur vesaire falan, öyle bir nokta değil. Bunun dışında bir nokta.
1: Milletvekilleri de istifa ediyor, AK Parti'ye katılıyor.
0: Ediyor zaten yani.
1: Ama yani bunun bu konuyla alakası yok. Yani.
0: Tamam, ben de onu söylüyorum. Evet. Zaten yani mesela Mehmet Özcan'ı biraz sonra konuşuruz yani. Dört dönemi adamın CHP, CHP, CHP bir dönem ayrışmış. Şimdi mesela kalkıp da Mehmet Özcan'a bununla ilgili dediğinizde ya tabii, olmuyor. Tabii, tabii. O nedenle biraz anladığım kadarıyla...

0: ekibi farklı. Şunu da söyleyeyim, bitireyim. Oraya gelin. Bugün Özgür Karabat aradı beni. Biraz sonra konuşuruz. Mesela ben bilmiyordum, CHP'nin kasasında ne kadar para var sorusu tartışılıyor ya. Bana resmi rakam lazım dedim. Özgür Bey'in verdiği rakam 1 milyon 158 milyon. Fakat ilginç. 1 milyar 158 milyon.
1: Kadar mı zaten?
0: Fakat ilginci şu. Paranın 900 milyonu faizde. 148 milyon getirisi var. Yani CHP'de şu an paranın bir kısmı vadeli mevduatta.
2: Ve dolayısıyla o da normal yani.
0: Ya bir şey değil.
3: Ne yapalım?
4: Sen ne yapıyorsun?
2: Ne yapalım?
0: Bu medyaya ödenen para üzerinden bu rakamı onun için ifade ettiler. Evet. Bu medyaya ödenen rakamlar üzerinden kalem kalem o rakamlar var. O kalem kalem rakamlar üzerinde ilginç bir detay var. Diyorlar ki Kemal Bey döneminde harcanan o günkü parayla kampanyayı dolara vurduğumuzda 22 milyon dolar harcanmıştı. Biz 19 milyon dolar harcadık. Ve o rakamları sordum ben. Yani hani bu medyada...
4: Neye 22 milyon dolar onlar?
0: Kampanya, seçim kampanyaları.
4: Seçim kampanyası.
0: Diyorlar ki yani şey şu, şimdi... Şu,
4: tam neredeyse denk
0: CHP milletvekili şunu söylemişti.
3: Ama bu konu seçim kampanyası meselesi değil. Yani sosyal medya propaganda hesaplarına ödenen çok ciddi bir para var.
0: Tam ben de onu söyleyeyim, hemen bitireyim. Şimdi ben de Özgür Bey onu sordum. Dedim ki sizin bir milletvekiliniz çıktı, CHP milletvekili. Dedi ki ya biz şu kadar şu kadar trollere para ödendi. Sonra bugün anladığım kadarıyla CHP milletvekili Mustafa Adıgüzel bu konuyla ilgili bir başka kanalda YouTube'da konuşmuş veya konuşacak bilmiyorum. O rakamları açıklamış. Ben de bu rakamları sorduğumda Özgür Bey dedi ki bu rakamlarla ilgili 533 milyon artı KDV olarak 650 milyon biz seçim yatırımı olarak bunu yaptık. Bunun içinde sosyal medya, televizyonlar, radyolar vesaire var. Son olarak şunu söyleyeyim. Dedim ki CHP yönetimi diyor ki bu hesapların bir kısmı troll ve bir kısmı FETÖ hesaplarıdır diye. Ne diyorsunuz diye sorduğumda dedi ki bize onu açıklarlarsa kim olduklarını ama bizi RT edenleri falan bunları söylüyorlarsa bu başka bir şey. Bunu da ifade ettim.
2: Artı KDV diyorsa fatura kesmiş.
4: Faturalandırıyor.
2: O yüzden onu söyleyecek bir şey
0: yok. Sayıştay'da var diyor zaten.
2: Bizi ilgilendiren bir kısım değil yani faturayı kestikten
4: sonra. Şimdi bir görüntü var. Malatya'dan bu görüntü. Dün gece Kılıçdaroğlu yönetimi... Çilingir'le mi girmişti, teslim almıştım CHP Malatya il binasını. Evet. Bu sabah özeli destekleyenler giriyor ve binaya girdikten sonra hain Kemal diye bir afiş asmışlar. Bu giriş görüntüleri, az önce gelen görüntüler de afiş görüntüleri. Onları da bir bu yaşanan tartışma ve şimdi görüntüler geldi. Turgay Hocam buyurun sizinle bir devam edelim. Bir bu görüntüler, bu görüntülere dair nasıl bir okuma yapıyorsunuz? Neticede bu hain Kemal söylemi üzerine çok tartışıldı. Çok da sert bir söylem hakikaten.
0: Veli Ağbaba'nın seçim çevresi.
5: Şimdi tabii özellikle yani Malatya önemli Ağbaba üzerinden. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu iki ihtilaflı grubun kendi ağırlıklarını hissettirebilecekleri alanlar söz konusu olabilir. Malatya örneğinde olduğu gibi. Ama bu ve benzeri özellikle İzmir'de de yine ciddi bir mukavemet oldu ve il başkanlığı, genel merkezin atadığı il başkanlığı üzerinden devralınmış oldu. Orada da bu görüntüler söz konusu olmasa da bir mukavemet oldu. Benzerlerini farklı alanlarda görebilmek mümkün. Çünkü biz uzunca bir süre yeni parti kurulana kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem mecliste grup başkanlığı üzerinden yapılacak tartışmalar... hem de il örgütlerindeki bazı tasfiye ya da mevcut genel merkezin yapacağı atamalar üzerinden bu tartışmalar devam edecektir. Bu tartışmaların zemini şuraya yaslanıyor. Özgür Özel bu tartışmayı seçilmişler ve atanmışlar üzerinden kurarak mevcut butlan sonrası genel merkez iradesini sorunsallaştırıyor. Onu tahfif etmeye çalışıyor. Yer yer... onun toplumsal meşruiyetine ilişkin sorgulamalar yapıyor. Bu Özgür Özel açısından bakıldığında makul, rasyonel bir tutum. Diğer taraftan Kılıçdaroğlu da arınma söylemi üzerinden bu kendi cephesini genişletmeye çalışıyor. Çünkü yani az önce Gürsel Tekin'in burada siz tweet'i okurken ben de aynı şeye kapıldım. Elbette tecrübeli bir siyasetçi ve mevcut genel başkanı

0: taklif eden, yer yer tavsif ederken sıfatları çok aşırı tabi. Yani eskiden Osmanlı sultanlarına, ki bu haklı bir şey olarak, ulefayı ruh-i zeminden başlayıp halife-i Resulullah, öyle yani tekrar eden yüceltici şeyler, bunlar normal ki hani temsilcilik açısından bakıldığında. Şimdi onları sayarken ben böyle bir şey aklıma geldi. Dolayısıyla hani o siyasetin şeyi içerisinde anlaşılabilir ifadeler. Ama bir toplumsal ya da siyasal karşılığı var mı? Bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun en fazla zorlanacağı yerlerden bir tanesi burası.
1: Ya siz siyasal kalabalık karşılığı... olur mu bekliyor musunuz mesela Dudullu gişelerinde?
0: Ya Dudullu çok önemli bir gösterge olmaz. Oraya 200 tane arabayı Kemal Kılıçdaroğlu mevcut durumuyla ya da binlerce kişiyi toplayabilecek kudrette. Ben o bir gösterge değil. Ben şu göstergelere bakıyorum. Mayıs ayında Butlan sonrası ortaya çıkan tabloda kamuoyu araştırmaları, Özgür Özel bir parti kurarsa nerede ve nasıl konumlanır, ne kadar teveccüh söz konusu olur? Ya da parti içerisinde hem seçmen hem de siyasal örgüt açısından delegeden başlayarak milletvekili ve önemli isimler hangi pozisyonda yer alıyor? Benim için gösterge bu. Haziran'da biraz daha bu kamuoyu araştırmalarında netleşti. Özgür Özel şu anda seçmen düzeyinde, Cumhuriyet Halk Partisi seçmen düzeyinde ve siyasal açıdan örgüt düzeyinde, parlamentoda da Kılıçdaroğlu'nun önünde güç açısından. Bu değişebilir mi? Bu değişir. Çünkü siyaset biraz da pragmatik motivasyonlarla yapılır. Yarın kim, nerede, nasıl genel merkez tarafından görevlendirilecek? Bu genel merkezin iradesindedir. Biraz hani parlamento aritmatiği, örgütlerin bundan sonraki tutumları buna göre şekillenebilir. Ama hem Mayıs hem de Haziran'ın erken verilerinde toplumsal meşruiyet açısından Özgür Özel'in, yani içerideki tartışma itibariyle biraz daha önde olduğunu, hatta bir iki adım önde olduğunu söylemek
1: biraz
0: mümkün.
1: Biraz daha mı, yoksa hakikaten aranın kapanması zor mu? Mesela Deniz Baykal'da tepkiler vardı ama sokağa çıktı, bir süre sonra bu tepkiler dindi diye bir örnek verdi Can. Zamanla böyle dinip o aranın kapanabileceği bir açıklıktan mı bahsediyoruz?
0: Şöyle, siyaset biz böyle bugün tartışırken, ben yarınki Yeni Şafak'taki yazımı da Türk demokrasi tarihinde böyle hani ilhan kesici atıf yaptığı için Demokratik Parti, Adalet Partisi ayrışması, Demokratik Parti'nin Adalet Partisi'nden çıkıp merkez sağa bölmesi, Adalet Partisi'nin bir daha iktidar olamaması, kendi içlerinde tartıştığı için şimdi örnek verdim.
2: Demirel böyle, en büyük siyasi hayatımın en büyük
0: tabii
2: hatasıdır.
0: Tabii 70'ler sonrası istikrarsızlığın da ana sebeplerinden bir tanesi bu. Ya her bölünme bir başarı getirir mi? Bunun kendi içerisinde düşünülmesi gerekiyor. Ben uzunca bir süredir kafayorum. AK Parti, Fazilet Partisi, AK Parti içerisinden deva geleceğin iddiaları ama herhangi bir sonuç üretememeleri. Şimdi her bölünme bir başarı getirir mi sorusuna ben şüpheyle yaklaşıyorum. Buradan Özgür Özel bir parti kurmak suretiyle siyasi hayatına devam ettiğinde iktidar olabilir mi sorusuna ben evet demekte zorlanırım. Çünkü karşısında hem muhalefeti temsilen kurumsal kapasiteyi kim sahiplenecek sorusu duruyor. Yani CHP mi, diğer muhalifler mi? Hem de karşısında çok güçlü bir Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı var. Bunun karşısında nasıl bir pozisyon olacak? Benim için mesela yani parlamento seçimleri, yerel yönetimler seçimleri, bunların hiçbirisinin bir önemi yok. Bundan sonraki süreçte en önemli hikaye Özgür Özel, İmamoğlu ve arkadaşlarının pozisyonlanması açısından Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl bir tavır takınacakları. Onun için bugün örgütün kimin yanında yer alacağı, milletvekilleri kimin yanında yer alacağı orta vadede bile değişebilir, çok uzun vadeye kalmadan. Bu aritmetik şu anda 137 kişi. 137 kişinin mesela niye biz henüz Özgür Özel mi bu 137 kişinin daha fazlasına vaziyet edebilir, hükmedebilir karar alma açısından Kemal Kılıçdaroğlu mu? Bu net değil. Bu denge hep değişecektir. Pragmatik motivasyonlar, sahipler her zaman bu aritmetiği değiştirecektir. Ama seçmen düzeyinde Kemal Kılıçdaroğlu o eski %30'lara varan CHP'yi parti bölünmese bile o kurumsal kimliği oralara taşıma ihtimalinin zor olduğu kanaatindeyim. Ama yeni parti kurulduğunda da iktidar olma ihtimali yok. Hatta yeni parti kurulduğunda böyle CHP'nin kurumsal kimliğini paranteze alıp kendi başına ana muhalefet olma ihtimali de çok zor. Partinin mevcut oy oranının 1/5'ünü ya da biraz fazlasını an itibariyle alıyor. Buradaki değişim sınırlı olsa da örgüt, parlamento değişiminde ben Kemal Kılıçdaroğlu oyunu iyi oynarsa daha avantajlı konuma geçebileceği
2: kanaatindeyim. Belki parti içinde kalıp mücadele etmeleri çok daha anlamlı gibi duruyor bir açıdan bakıldığı zaman.
0: Onu deniyorlar zaten. Lazım. Mesela grup başkanlığı için geçen hafta konuştuğumuzda Nevzat Çiçek de çok hani kulis ve ayrıntı vermişti. Ama mesela o denklem gerçekleşmedi.

0: Geçen hafta konuştuğumuz hiçbir şey dünkü grupta cereyan etmedi ve Özgür Özel çıktı konuştu. Onun evet. için parti içerisinde hem hukuki yolları mesela delegenin imzasını topluyor bir baskı mekanizması.
1: Bir sürü var.
0: Siyasi yolu da deniyor. Halen grup başkanı olarak partiye hükmetme iddiasından vazgeçmediğini. Bunların her biri ortadan kalkarsa eğer zaten yeni bir parti.
1: Yani en kötü senaryo ayrı parti kurmak gibi duruyor yani.
2: Şöyle
1: aslında.
2: Okuyorlar esasında bu hocamın da bahsettiği hepimizin bahsettiği kısım. Geçerli biraz vardı ama bu disiplin ve kurultay sürecinin takvimin açıklanmasıyla birlikte artık bunun çok mümkün olmadığını düşünüyorum.
3: Peki bir, bu arada ama şöyle bir çok şey özür dilerim. O başta birazdan geçeceğiz zaten ama yarın Özgür Özel de mi İstanbul'da? Yarın Özgür Özel de İstanbul'da zannederim. Onun da bir İstanbul programı varmış. 10 Muharrem Orucu programı Garip Dede Cemevi diye. Onlar da bir...
2: Garip Dede Zeytinburnu'ndaki miydi?
4: Küçükçekmece.
2: Küçükçekmece. Pardon. Gölken
4: orada,
2: Hanım.
4: Evet. Gölken giderken.
3: Özgür Özel de yarın.
5: Yakınlar yani.
4: Olabilir.
5: Yani,
4: hayır gelsinler. Geçenlerde ben bayramlaşma programına giderken Ankara'ya. Önceki yönetimde MYK'daki bir arkadaşla uçakta karşılaştım. Nereye diye genel merkeze ben. Siz nereye? İl başkanlığına. Neyin il başkanlığına? Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bayramlaşmaya. Bayramlaşın sonra gelin genel merkezde bayramlaşalım. Ne var
3: dediniz
4: yani?
3: Mi öyle?
4: Aynen böyle.
3: Ne dedi siz?
4: O arkadaşım da yani bu bizim Şener Şen, Kemal Sunal'ın bir filmi vardı. Telloğulları, efendim.
6: Seferoğulları.
4: Seferoğulları. Seferoğulları. Onun gibi güldük. Yani şimdi eğer parti içinde mücadele olacaksa Malatya'daki, affedersiniz Malatya'daki o görüntü olmaz. Yani siz hem partide kalacağım, mücadele edeceğim diyeceksiniz. Hem de genel başkanın resminin üzerine efendim edepsizce yazacak. Bu olmaz. Yani ikisi bir arada olmaz. Efendim parti için mücadele olacaksa genel merkezde diyorsunuz ki Kemal Kılıçdaroğlu polisleri getirdi. Polisler geldi mi? Bahçeye girdi mi? Sen dersin ki ben Atatürk'ün makamına gazla, zorla girilmesine müsaade etmem. Çıkarsın kapıda açıklama yaparsın. Yapılan yanlıştır dersin. Çekiliyorum dersin. Efendim parti için mücadele olacaksa saray tarafından atanmış, görevlendirilmiş efendim işte sarayın butlan kolları CHP yönetemez. CHP kapatılmıştır diyemezsiniz. Parti için mücadele. Şimdi bakın mesela bir örnek. Bu karar yanlış doğru onu tartışmıyorum. Yani hukukçu olarak yani hukuk içinde mahkeme kararlarının uyulması infazı zorunludur. Yanlış olsa bile. İstanbul seçimleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri iptal edildi. Çok eleştirildi değil mi? YSK tarafından efendim işte sandık kurulları usulüne göre oluşmamış, ilçeyi iptal etmedin, büyükşehri iptal ettin. Ne oldu sonunda? Biz o kararı tanıdık, seçime girdik, daha büyük farklı aldık. Şu anda Sayın Genel Başkan Kemal Bey diyor ki, ya kardeşim Eylül'de şey başlıyor, kongreler takvimi. Daha önceki 2025'te yapılan...
5: O da mümkün değil ki.
4: Hayır. O ayrı bir tartışma. Yani hukuken mümkün mü değil
5: yani
4: mi?
5: Hayır şey için dedim. Kemal Bey diyor ki tedbir var kurultay yapamayız diyor. Şimdi kurultay takvimi açıklıyor.
1: Olan da şimdi
4: o da bir tartışma. Hayır o da bir tartışma. Yani. Hayır şimdi efendim niye kurultay yapmıyorsun? Olağanüstü kurultay. Olağanüstü kurultay deniyor ki yapılamaz. Siz itiraz edersiniz. Yapılır yapılmaz ayrı bir mesele. Bu tartışma devam ederken... Parti içinde ama mücadelenin şeyi vardır.
5: Ama Kemal Bey de öyle yaptı. Mesela siz diyorsunuz ki işte sarayla atandı, butlan falan eleştiriyor Özgür Özel. Ama şimdi Özgür Özel siyasette yumuşama, normalleşme sürecinde gitti Cumhurbaşkanı'yla görüştükten sonra da Kemal Bey dedi ki sarayla müzakere edilmez, mücadele edilmez.
4: Tabii CHP'nin...
5: Aynı suçlamayı Kemal Bey de yaptı.
4: Hayır CHP'nin...
5: Şimdi parti içindeki... Hayır, tartışma başka,
4: bakın siyasi,
5: olur zaten
4: siyasi
5: nasıl başka türlü tartışamazsınız ki?
4: Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin hepimizin...
5: Kemal Bey yaptı.
4: Hayır bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin hepimizin görevi nedir? Efendim siyasi iktidar olmak yani hükümete karşı hükümeti devirmek.
5: Ama öyle değil. Ha,
4: devirmek zorla devirmek
5: için iktidar olma
4: bunun için, hayır, bunun için şimdi bizim derdimiz yani partide kim hakim olursa olsun sonuçta ne olacak yani? Bizim mücadelemiz AK Parti'ye karşıdır. Eğer böyleyse o zaman güç birliği yapmamız lazım. Bu sistemde eğer seçime girilecekse 50+1 ile ittifak zorunludur. Siz ayrılsanız bile yarın kapısını çalabilecek yüzünüzü bırakmanız lazım. Yani bu şeye benzer Sena Hanım. Ya bazen eşler anlaşamaz. Boşanma aşamasına gelir evlilikler.
5: Kemal Bey için de fakat aynı şey geçerli değil mi? Onu soruyorum. Yani şimdi yolsuzsunuz, hırsızsınız, usulsüzsünüz diyecek. Yarın seçim olduğunda diyecek ki yeni kurulan partiye gel ittifak yapalım diyecek.
4: Hayır,
5: o zaman
4: hayır,
5: aynı şey biz eleştirmeyecek.
4: Kemal Bey öyle demiyor.
5: Demeyecek.
3: Hayır, gitmeyin diyor
4: şimdi,
3: Ali Bey.
4: Şimdi,
3: beraber.
4: Şimdi bakın şimdi yani
5: arınacağız
4: eşler
5: ya.
4: Efendim eşler boşanma aşamasına gelir. Ahlaklı, mantıklı, edepli eşler der ki ya biz anlaşamadık. Boşanıyoruz. Ama işte çoluk çocuk var. İşte mal edindik, gel adam gibi paylaşalım, protokol yapalım. Bazen de çirkefleşir bir taraf. Ben Cumhuriyet Savcısıyken çok karşılaştım. Kavga, dövüş, iş karakolluk olur. Bize intikal. Yapmayın, etmeyin arkadaşlar. Yarın efendim biz ayrılınca %35 oy alacağız. Kemal Bey'in CHP'si %35 alacak deniyor. Değil mi? 3 olsun, 5 olsun. Ya kapısını çalmayacak mısın? 0.5'in kapısını çalıp ittifak ararken Kemal Bey'in kapısını çalmayacak mısın? CHP'nin kapısını çalmayacak
5: Kemal
4: mısın?
5: Kemal Bey de karşı tarafın kapısını çalacak efendim, diyorum. Aynı şeyi söylüyorum.
4: Hayır.
5: Niye tamam çalmayacak? Ya Kemal Bey aday çıkarmayacak.
4: Hayır, hakaret eden kimdir?
5: Kemal Bey kimseye hakaret etmiyor. Mesela Kemal Bey'in CHP'nin adayı olmayacak mı?
4: Efendim?
5: Olacak. CHP'nin de Cumhurbaşkanı adayı olacak.
4: Cumhurbaşkanı adayı Kemal Bey olmaz.
5: Hayır hayır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir Cumhurbaşkanı adayı olacak.
4: Evet.
5: CHP Genel Başkanı olarak Kemal Bey de gidip Özgür Bey'e ya bizim adayımız bu gelin burada birleşelim belki deyip kapısını çalacak.
4: Hayır, ortak aday Kemal Bey geçen sefer de
5: iki tarafta bu hatayı yapıyor yani.
4: Hayır,
5: bir taraf
4: Kemal
5: eleştirirken
4: Kemal Bey'i
5: de böyle siyaseten sütten çıkmış ak kaşık gibi de
4: hayır,
5: göstermek
4: bakın,
5: biraz
4: ama vicdanlı ve objektif olursanız bu süreçte Kemal Bey kimseye hakaret etmiyor, kimseye aşağılamıyor. Kemal Bey'e olmadık sözler söylendi. En son Kemal Bey 24'ünde bayramlaşmada genel merkezde dedi ki CHP arınacak kardeşim kirlilikten. Ya kirlilikten arınacağız demek niye birileri rahatsız ediyor? Enteresan yani.
3: Bu arada bugün Cumhurbaşkanı dedi ki şarkı bestelediğikleri adamı bugün linç ediyorlar dedi. Yani bu mesela... CHP içerisinde.
5: Evet. Tamam. Yani sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki birinci parti olmuştuk. İktidara yürüyorduk. Özellikle Türkiye'nin %60'ını yöneten bir siyasi parti haline geldik. Bütün belediyeleri kazandık. Ama mahkeme kararıyla kaybeden genel başkanı tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına getirdiler.
4: Bakın,
5: ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölüyorlar diyorlar siyasete.
4: Sayın Kılıçdaroğlu yarın
5: onu göstermesi lazım.
4: Ben bu görevi istemiyorum, istifa ediyorum dese bile Özgür Özel ve yönetimi gelemiyor ki.
5: Tamam.
4: Yani bir defa bunu koymak lazım.
5: Özgür Özel yönetiminde diyor ki İstanbul'da nasıl Gürsel Bey'i kabul ediyor Kemal Bey çağrı heyetim diyor. Partiye de genel merkezde bir çağrı heyeti atanır ve o çağrı heyeti kurultaya götürür diyor. Bu
4: çağrı heyeti, de kurultaya götürmez ki şu aşamada.
5: Tamam veya çağrı heyeti yönetir.
4: Yargıtay. Ya Allah aşkına niye yönetsin ya Allah aşkına. Yani Kemal Bey değil de çağrı heyeti.
5: Kabul eden Kemal Bey niye genel merkezdeki çağrı heyetini kabul etmiyor?
4: Hayır Kemal Bey niye yani Kemal Bey niye bu bütün bu arkadaşları bugüne getiren sadece Kemal Bey'dir.
3: Mesela efendim, çok özür dilerim. Çağrı heyeti gelse neyi farklı yapacak?
4: Çağrı heyeti.
3: Kemal Bey neden bıraksın çağrı heyetine diyorsunuz. Çağrı heyetine gelseydi o da aynı arınmayı yapmayacak
4: mıydı
3: neticede?
4: Hayır şimdi bakın burada mahkeme 38. kurultayı iptal ediyor. İptal ettikten sonra diyor ki karar kesinleşinceye kadar 38. kurultayda seçilen genel başkan, parti meclisi ve YDK'yı görevden aldı. Bir önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisi ve YDK'ya efendim kaldıkları yerden göreve devamına diye tamam, geçici olarak karar kesinleşinceye kadar.
3: Tamam, ben şunu anlamak istiyorum Sayın Vekil. Deseydi ki Kemal Kılıçdaroğlu ben bunu istemiyorum. Ben bu tartışmaya partimi sürüklemek istemiyorum. Bir çağrı heyeti gelseydi Kemal Kılıçdaroğlu'nun niyetine girdiği arınmayı o da yapmayacak mıydı? Nihai hedef
4: bu
3: ise.
4: Mahkeme kararı...
3: Böylece partinin içerisinde de bu denli büyük bir bölünme ve tartışma başlamamış
4: Sena
3: olacaktı.
4: Hanım, şimdi Kemal Bey bu davayı açan bunu isteyen değil ki.
5: Tamam.
4: Yani
3: ama
4: burada
3: ben burada
4: Kemal
3: kabul
4: Bey
3: edeceğim demiş İsmail
4: Bey. Efendim burada şimdi Kemal Bey şu aşamada mahkeme karar verdikten sonra diyebilir. Ben istemiyorum. O zaman ne olacak biliyor musunuz? Mevcut parti meclisi kendi içinden bir genel başkan vekili seçecek.
5: Evet, tamam.
4: Onunla devam edeceksiniz.
5: Yapabilirdi.
4: Ay, niye yapsın yani ne olacak? Yani Kemal
5: bunu
4: Bey değil, hayır Müslüm Sarı mı olsun diyelim.
5: Yani kim olursa olsun o bizi ilgilendirmiyor
4: yani
5: canım.
4: Yani hayır niye yani, yani Kemal Bey nefreti niye yani?
1: Tam Can diyor ki Kemal Bey olmasın kim
4: yani
1: olursa
4: olsun
1: diyor.
4: Bu işte
5: ben
4: bunu anlamayacağım.
5: Şey
1: yani algı olarak söyleyeyim.
5: Şey
1: 13 deyince rahatsız oluyorlar. 5 genel seçimi net kaybetmiş olduğu için. 5 genel seçimi net kaybetmiş olduğu için ve kurultayda ayrıldıktan sonra gelen genel başkanın da ilk defa AK Parti'yi 20 yılda yenmiş olduğu için.
4: Hayır tamam.
1: Sen değil
4: tamam
1: diyor başka bir
4: ama yeni bu genel başkan gelmeyecek ki Kemal Bey bıraksa bile Özgür Özel gelip koltuğa oturamıyor ki.
5: Tamam,
4: mesele o yani.
5: Özgür Özel
4: ha, şimdi o zaman ne yapalım?
5: Diyor.
4: Ya Allah aşkına efendim işte AK Parti, MHP il başkanlarını görevden alıyor. Mesela MHP İstanbul İl Başkanı görevden aldı değil mi?